0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
6: Aklınızda bulunsun.
5: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, din kitaplarında çok sık geçen bir şey var. İşte ölüm seni uyandırmadan uyan tabiri geçiyor. Ölüm seni uyandırmadan. Şimdi ölüm uyandırmadan dediğine göre biz uykudayız. Yani ölene kadar uykudayız ki öldüğümüz anda uyanıyoruz. Bunun nasıl anlamak lazım? İçini nasıl doldurmak lazım acaba? Yani insan ölmeden önce hakikaten uykuda da ölümle beraber uyanıyorsa bu nasıl oluyor? Biz şu anda uyuyor muyuz yani?
1: Mustafa Bey, şimdi bunu anlayabilmek için belli bir aynı şekilde ön bilgi diyorlar ya, ön bilgi. O bilgiyi öğrendikten sonra bunları anlamak daha da kolaylaşıyor. Allah-u Teala önce melekleri yaratmıştı. Sonra insanları. İşte Adem Aleyhisselam olacak ama Adem Aleyhisselam'ın neslinden kıyamete kadar gelecek olanların hepsinin ruhunu yarattı. Ruhlar alemde bekliyor. Sırası gelen dünyaya geliyor. Melekler baktılar. Bir de 7 kat göğün içerisinde bir sürü gezegenler var. Öğrenmek için sordular. Allah-u Teala arz ettiler. Ya Rabbi, bu yeni yarattık varlıkları nereye koyacaksın? Bu 7 kat göğün içerisinde. İşte 1. kat semada bu yer küresini gösterdi Allah-u Teala. Oraya koyacağım. Melekler bir oradaki ruhlara baktılar. Bir de yeryüzüne baktılar. Zaten 1/4 su. Dediler ki almaz ki ya Rabbi burası onları. Ben hepsini birden göndermeyeceğim. Nöbet nöbet göndereceğim. Şimdi melekler baktılar. 100.000 geldi. 100.000.
0: Gene almayacak.
1: Bunun üzerine Allah-u Teala buyurdu ki ben ölümü de yarattım. Yani öndekiler ölecek. Melekler o zaman tekrar böyle tahcip ettiler. Dediler ki ya Rabbi, arkadan gelenler öndekinin ölümünü görecek mi? Allah-u Teala buyurdu ki görecek. Daha çok hayret ettiler. Yani arkadan gelenler öndekinin ölümünü gördükleri halde bu dünyada nasıl yaşayacaklar?
0: Hatta elleriyle defnedecekler.
1: Elleriyle defnedecekler. İşte orada bir şey geçiyor. Bu hadis-i şerifin ve bu insanlar uykudadır, ölünce uyanırların şeyi, püf noktası orada yatıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ben onlarda gafleti de yarattım.
0: Gaflet.
1: Gafleti yarattım. Eliyle anasını babasını defnedecek, birkaç gün üzülecek. Ondan sonra Mustafa Bey, ya akşam maça gidelim mi? Şu diziyi seyrettin mi? Ya falan yerde aynı şekilde böyle yeni arsalar çıkarılmış falan. Alsak köşeyi döner miyiz? Ya ananı gömdün ya, babanı gömdün ya, tamam mı? Onun derdinde. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya kitabında, dün dikkatimi çekti. Hatta tam İmam-ı Saltebedi kitabında, orada nakiller de yapılmış. Orada bir şey geçiyor. Ne geçiyor? Gafletin faziletini anlatıyor.
0: Fazilet de varmış.
1: Ya onu görünce ben de şaşırdım. Allah Allah dedim ya, gafletin fazileti mi varmış? Gafletin fazileti mi varmış? Dikkatle okuyunca yani çoğu ahmaklık oluyor İyice kaptırdığın zaman. Ama Allah-u Teala eğer o duyguyu yaratmasa. Şimdi Mustafa Bey, biz neyin üzerinde oturuyoruz? Dünyada. Mağmanın. Ateş.
0: Merkeze gittikçe ateş.
1: Ateş. Bazen patladığı yerler oluyor. Böyle bakıyoruz, gözümüzü açıyoruz sonra. Su gibi akıyor değil mi?
0: Ateş akıyor.
1: Ateş akıyor. Eritiyor. Üstünde yani oturuyoruz ya. O gaflet olmasa oturamayız biz orada. Eğer gaflet olmasa, bak biliyor sadece. Şey de öyle. Öleceğiz Mustafa Bey ya. Zaten ben mesela yaşlandım işte, yakın ölüm falan filan. Ama hiç oralı değilim ben. Yani amellerim şeylerim falan hiç hazırlığı yok.
0: Lafı da ediyoruz da.
1: Lafı da ediyoruz da.
0: Hazırlık yok.
1: Tabii mamanın üstünde oturuyoruz falan. İşte o gaflet mani oluyor. Ölünce bu gaflet yok oluyor. Perde kalkıyor. Bu gaflet, biz kendimizi uyanık kabul ediyoruz, uyku hali demekmiş. Bu gaflet uyku hali demekmiş. Peki bu gaflet aynı şekilde azaltılabilir mi? Yok edilmez. Lazım çünkü insana. Yok edilmez. Evet. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün peygamberin gönderilmesinin sebebi bu gafleti aynı şekilde hatırlatıyorlar. Yani buna böyle dalar gidersen, kendini yetiştirmezsen, ruhunu beslemezsen, bu gaflet seni böyle yürüyen, bakan, konuşan, gezen ölü olarak görüyor. ölü olarak görüyor. Şeyde böyle durumlarda hep şey hatırıma geliyor. Abbas Halife'den Harun Reşit Hazretleri'nin zamanında yaşayan Behlül Dana Hazretleri bir gün zaman zaman çağırırmış. Yani demiş devlet başkanıyım, hani böyle dünyalık işlerle şey yapınca kalbim kararıyor. Böyle bir Allah adamıyla bir arada sırada böyle bize uğrarsan,
0: nasihat edersin.
1: Nasihat edersin, kalbimiz ferahlanır, gönlümüz açılır diye. Bir gün böyle şey yapmış, adamlara demiş ya bir çağırın, hani bir davet edin. Arıyorlar. Bir tanesi diyor ki kabir sisine girerken gördük biz onu. Gidiyorlar, bakıyorlar, bir ağacın altında uyuyor. Ya şimdi onu da biliyorlar durumunu. O hizmetçiler de ya diyorlar şimdi kızarsa, yani bu bir Mesut Bey ya. Ama diyorlar hani sultanın da emri var. İşte uyandırıyorlar. Uyandırınca bunlar hakikaten iyi fırça atıyor diyor. Niye uyandırdınız beni diyor. Ben ne güzel hükümdardım diyor. Emirler veriyordum. Emirlerim yerine geliyordu. Yetimini yerine getiriyordu. Benim diyor hükümdarlığım diyor berbat ettiniz. Sonlandırdınız. Demişler efendim çok özür dileriz demiş. Uyandırmak istemedik ama demişler sultanın emri var. Halifenin emri var. Tamam demiş, geliyorum git. Tabii önce geliyorlar. Halife soruyor ne oldu? Diyor ki böyle böyle diyor. Bize çok kızdı. Niye kızdı diyor. Böyle böyle uyuyormuş, hükümdarmış. Biz şey yapınca benim hükümdarlığı sonlandırdınız diye bizi iyi bir fırçaladı. Allah Allah diyor. Taaccüp ediyor. Beldana Hazretleri gelince diyor ki yani böyle böyle fırçalamışsın, azarlamışsın diyor. Rüyada diyor hükümdarmışsın diyor. Uyanınca diyor hükümdarlığın bitmiş diyor. Rüyadaki hükümdarlığın diyor ne kıymeti olur ki diyor. Beldan Hazretleri buyuruyor ki ey halife diyor. Ben diyor gözümü açınca benim hükümdarlık bitti. Sen de diyor gözünü kapatınca senin hükümdarlık bitecek.
0: Ne farkı var
1: diyor. Farkı var. O da rüya, bu da rüya diyor. Dolayısıyla din büyükleri çeşitli misallerle hakikaten bu gaflet sebebiyle tamam uykuda değilsin. Bildiğimiz uykuda değilsin. Ama o gaflet uykusunda olman sebebiyle ahirete hazırlık yapmıyorsun. Olur ya, tabii ya, Allah affeder ya. Ya yaparız ya, daha yaşımız ne ki ya. Daha yaşarız ya falan filan. Şimdi dünyaya geldik, bir defa yapacağız. Nitekim öyle ya, adam çocuğunu evlendiriyor mesela. Ya bir defa evleniyor falan, kasalarla içki gelsin. Bir defa evleniyor ya, dansözde getiriverin, çalgılar içerisinde olsun falan. Ya da arkadaş, sen dünyaya bir defa geldin. Yani her türlü Allah-u Teala'nın men ettiği şeyleri, haltları karıştırıyorsun. Evet. Sonra da Allah-u Teala Erhamir Rahimin diyorsun. Demek ki bu gafletten kaynaklanan bir hadise.
0: Ölürken de bir kere öleceksin.
1: Ölürken de bir defa öleceksin zaten.
0: Bir daha geri gelemeyeceksin.
1: Dolayısıyla dünya hayatı bir uyku halidir diye anlatmıştım büyükleri. Ölüm bu uykudan uyanmaktır. Bu dünya bir konaktır. Cennete göre zindan, bu geçici varlık bir görünüştür. Gölge gibi yavaş yavaş çekilmekte, geçip gitmektedir. Hadis-i şerifte insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Yani bu gafletten gözünü kapattığın an uyanıyorsun. İşte o zaman diyorsun, ana diyorsun, gerçekten hakikat buymuş ya. O din büyüklerini anlattılar, kitaplarda yazılanlar gerçekmiş diyorsun. Ama iş işten geçti. Adama derler ki geçti borun pazarı, süreçlerin ideye deyiveriyorlar. Peygamber Efendimiz de ölmeden evvel ölünüz. Hesaba çekilmeden önce kendiniz, yani ölmeden önce ne yapacağız? Gırtlağınızı böylece. Hayır. Gafleti tard ediniz. Gafleti kaldırınca yakinin hasıl oluyor artık. Yakinin hasıl olma sebebiyle de efendim komşunla geçinmen, alışverişte aynı şekilde hile yapmaman, insanlara verdiğin sözü vaktinde yerine getirmen, evladını, erkeksen hanımını ateşten koruman, kadınsan işte kocanı, neyse çocuklarını ondan ateşten koruman, insanlara iyilik yapman, faydalı olman konusunda yani gecenin gündüzünü verirsin o zaman.
0: Bu menkıbelerini anlattığımız büyüklerimiz var, evliyalar var. Onlar öyle olmuş değil mi?
1: Öyle olmuşlar.
0: Bu böyle yani. Bu yoldan geçmiş.
1: Uyanmışlar yani. Uyanmışlar. Dolayısıyla Yahya bin Mazhar Hazretleri buyuruyor ki dünya ekin yeri. İnsanlar da sanki ekin, buğday yani. Ölüm bu ekinleri biçen oraktır. Azrail Aleyhisselam harman sahibi, mezar da harman yeri. Cennet ve cehennem ise ekinlerin durumuna göre konulacağı ambar gibidir. Ne güzel bir sel vermiş ama, tamam mı? Hangi ambara gideceksin sen? Cennet ambarına mı?
0: İki tane ambar var.
1: Cehennem ambarına mı? İnsanların da bir kısmı cennete ve bir kısmı cehenneme gidecektir. Bunun için Habibi Hacem Hazretleri sevdiklerine boş oturmayın, çünkü ölüm peşinizdedir. Ölüm peşinizdedir. Mustafa Bey, şimdi o gafletten uyanan ölümü yakın bilir. Hatta vaktimiz oldu ama Hazreti Ömer'in oğluyla Hazreti Ebu Bekir'in oğlu böyle bir şey olmuşlar. Çocuk değil mi? Atışmışlar. Atışırken Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Hazreti Ömer'in oğluna işte uzun emelinin oğlu demiş. Çocuk da gitmiş babasına söylemiş bunu. Demiş böyle böyle. Hazreti Ömer düşünmüş. Allah Allah demiş, çocuk bunu düşünemez. Evde muhakkak benim hakkımda böyle bir şey söylendi. O haliyle peygamber ferahlamak için peygamber huzuruna geliyor. Yani peygamber Efendimiz anlıyor onun üzüntünü, soruyor, diyor ki böyle böyle olmuş. Hasi olduğu gibi anlatıyor. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir gelmiş. Peygamber bir şey demiyor. Hazreti Ebu Bekir de geliyor, oturuyorlar. Hazreti Ebu Bekir'e önce Hazreti Ömer'e soruyor. Ya Ömer buyuruyorlar, ölümü nasıl hissediyorsun? Ya Resulallah, akşam yatınca sabaha çıkacak mıyım? Sabah çıkınca akşama ulaşacak mıyım diye düşünüyorum. Bize göre çok şey yakın değil mi? Sonra Hazreti Ebu Bekir'e dönüyor. Sen nasıl biliyorsun ölümü? Ya Resulallah, nefesi veriyorum. Acaba alacak mıyım? Aldım, verecek miyim diye düşünüyorum. Hazreti Ömer anlıyor o zaman.
0: Bayağı bir uzun.
1: Bayağı uzun.
0: Öbürüne göre değil mi?
1: Bayağı uzun. Bayağı bir uzun. Dolayısıyla ölüm gelecek, bizi uyandıracak. Bu gaflet gidecek o zaman. Ama gafletin o zaman gitmesinin bir faydası olmayacak maalesef.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala buyurdu ki, işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Ziyad bin Haris es-Sadai şöyle anlatmıştır. Mensup olduğum kavim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip şöyle dediler. Ya Resulallah, bizim bir kuyumuz vardır. Yaz gelince suyu azalır ve bize yetmez. Yazın su bulmak için etrafa dağılırdık. Kışın yine bir araya toplanırdık. Şimdi etrafımıza düşmanlar geldi. Eğer çevreye dağılırsak bizi öldürürler. Dua buyurunuz da kuyumuzdaki su bize ve davarlarımıza yetsin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 tane çakıl taşı istedi. Mübarek ellerini bu taşlara sürdü ve dua etti. Bu taşları Allahü Teala'nın ismini söyleyerek o kuyuya birer birer atınız buyurdu. Buyurduğu gibi yaptılar. O kuyunun suyu öyle çoğaldı ki gece gündüz devamlı su çekseler de bir damla eksilmezdi. Utbe bin Ferkad'ın radıyallahu anh hanımı şöyle anlatmıştır. Biz birkaç kadın Utbe'nin hanımlarıydık. Güzel kokulu olmak için hoş kokular sürünürdük ve birbirimizle yarışırdık. Utbe hiç koku sürünmezdi. Fakat onun güzel kokusu hepimizin güzel kokusunu bastırırdı. Her ne zaman insanlar arasına gitse halk, biz Utbe'nin kokusundan daha güzel koku hiç görmedik derlerdi. Bir gün Utbe'ye bunun sebebini sorduk. Şöyle anlattı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vücudumda kabarcıklar çıkmıştı. Bu halimi Resulullah'a anlattım. Bana vücudunu aç buyurdu. Açıp huzuruna oturdum. Mübarek eline nefesini üfürüp karnıma ve sırtıma sürdü. Bendeki bu hoş koku o zamandan beri gitmedi. Eshab-ı kiramdan bir zat şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitmiştik. Yanımızda bir oğlan çocuğu vardı. O çocuğun bir gün önce sağ kolu kırılmıştı. kolunun yanlarına küçük tahta parçaları koyup sargıyla sarmıştık. Resulullah o çocuğu yanına çağırdı. Kolundaki sargıları çözüp açtı. Sonra mübarek elini çocuğun kırık koluna sürdü. O anda çocuğun kolu iyileşti. Hangi kolunun kırıldığını oradakiler fark edemediler. Sonra yemek getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çocuğa sağ elinle ye buyurdu. Yemekten sonra o çocuğa bu sargıları al evine götür buyurdu. Çocuk o sargıları alıp evine gitti. Giderken kavminden iman etmemiş olan bir ihtiyara rastladı. İhtiyar kimse çocuğun elinde sargıları görünce bu ne haldir diye sordu. Çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırık kolumdaki sargıları çözdü ve mübarek elini koluma sürdü. O anda kolum iyileşip sapasağlam oldu dedi. O ihtiyar kimse bunları işittikten sonra hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip iman etti. Bir gün bir genç Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, zina etmem için bana izin ver," dedi. Eshab-ı kiram hayrete düşüp bağırışmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O gence yanıma yaklaş," buyurdu. Genç yaklaşıp huzurunda oturdu. "Başkalarının annen ile zina etmesine razı olur musun?" buyurdu. Genç, "Hayır," dedi. "Senin gibi hiç kimse istemez," buyurdu. Sonra, "Kızınla başkalarının zina etmesine razı olur musun?" diye sordu. "Hayır, razı olmam," dedi. "Yine başkalarının kız kardeşinle zina etmesine razı olur musun?" dedi. "Hayır, olmam," diye cevap verdi. Daha sonra amcasının, halasının ve diğer akrabalarının kızları için de ayrı ayrı sordu. Hepsine, "Hayır, başkalarının onlarla zina etmesine razı olmam," diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah mübarek elini o gencin göğsüne koydu ve, "Allah'ım, bunun günahını affeyle, kalbini temizle ve zinadan koru," diye dua buyurdu. O genç artık hiç harama meyletmedi.

0: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamıza bir sorumuz var anlatabilmesi için. Hocam, bir kimse her durumda mı veya bazı durumlarda mı başkasından ödünç isteyebilir? Yani buna hakkı vardır, öyle diyelim.
1: Şimdi kitaplarda bunu üç kısma ayırmışlar ve belli bir ifadeyle, bir terimle ifade etmişler. Dedi ki ödünç istemek ancak lazım olunca caiz olur. Lazım olmak ise de üç türlüdür deniyor. Kitaplarda, fıkh kitaplarda. Birisi lüzum-i icabi deniyor. Lüzum-i icabi. Yani nafakası olmayanın veya kazancı şüpheli olanın helal nafaka almak için ödünç istemesidir. Setri avret için çamaşır parası da böyledir. Yani giysi için de alınır. Örtünmek için. İkincisi lüzum-i akli. Birisi lüzum-i icabi. Mecbursun yani. Mecbursun. İkincisi lüzum-i akli. Evi olmayan kimsenin memleketin adetine göre kira veya satın almak için ödünç istemesidir. Soğuktan korunmak için elbise parası da böyledir. Buna da isim var. Üçüncüsü lüzum-u istihsani. Mevkisi, vazifesi sebebiyle adete uygun giyinmek için ödünç istemek. Bu üç halde de aynı şekilde istenebilirmiş. Peki benim bir evim var. Bir tane daha yaptırmak istiyorum. Bunun için de ödünç alabilir miyim? Ne denir? Sopa denir değil mi? Olmaz o. Olmaz o. Yani kitaplarda lüzumu icabi, lüzumu akli, lüzumu istisani. Çok güzel anlatmış kitaplarda. Yani nafakası olmayanı veyahut da aynı şekilde kazancı. Adam nafakası var da kazancında şüphe ediyor. Helal yemek istiyor. Ödünç istiyor. Peki elindekini ona aynı şekilde veriyor. Elindekini veriyor. O verdiği kimseye zarar olmaz. Buna zararlı olur. Onunla değiştirebiliyor. Onlar değiştirebiliyor ödünç almak suretiyle. Peki şimdi evi olmayan, ya hakikaten hele şimdi ev problem. Evi olmayan.
0: Kiralar yüksek.
1: Kiralar yüksek. Hatta kitaplarda mesela evi olmayan kimsenin veyahut da nafakasında yiyeceğinde sıkıntısı olanın kredi çekmesi bile caiz değil. Ödünç istemesi bu, buradaki ödünç yani. Yani bankada kredi bile çekebilir, ona izin var. Evi olmayan veya tabakasında güçlük çeken bir kimse o şey yapabilir. Abi bizim fabrika var da ikinci fabrika için kredi çekeceğiz. Allah selamet versin.
0: İstemeye alışanlar var bir de. Değil mi? Sürekli istiyorlar.
1: Sürekli
0: yani.
1: İstiyorlar. Dolayısıyla o mesela lüzumu istihsani mevkisi vazifesi sebebiyle. Şimdi öyle durum oluyor ki hani bir hadise anlatılır da ye kürküm ye. Bazı insanlar zahire bakar, etiketine bakar, kılığına, kıyafetine bakar. Ona göre aynı şekilde yani vaziyetini şey yapar. Bunun için de İmam Azam İbni Hanife radıyallahu teala hazretleri de talebelere de tavsiye ederlermiş. Giyimlerde kuşamlarında çok dikkatli olmalarını tembih ederlermiş. Çünkü insanlar, cahil olanlar hep buna şey yapıyor.
0: Zahire bakar.
1: Zahire bakarlar. O zaman seni söylediğin doğruları da kabul etmezler. Adam mevki, ben hatırlıyorum şimdi. Mesela Milli Eğitim çalışırken, öğretmenken, aşağı yukarı öğretmen olarak hepimizin bulunduğumuz kazada, ilçede bir tane konfeksiyoncu vardı. Hepimiz oradan taksitle.
0: Hepiniz oraya borçluydunuz.
1: Oradan alıyorduk. Gerekli miydi? Öğrencinin karşısına çıkıyorsun. Öğrencinin karşısına çıkıyorsun. Dolayısıyla paskal bir vaziyeti çıkılmaz. Onun için mevkisi, makamının icabını gerektiren şey. Efendim işte mevki, makam falan işte bir helikopter de lazım, yat da lazım. Demin dedin ya, bunun sonu yetmez artık. Öyle değil o.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
2: Namaza başladığın zaman, Hak Teâlâ Hazretlerinin gördüğünü ve Peygamber Efendimiz'i karşında görür gibi kemali edeple namaza başla ki, namazın hakiki namaz olsun. Eğer vücudun namazda, kalbin başka yerde olursa, o namaz makbul namaz değildir. Böyle olunca önce kelime-i temcid oku. Yani, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de. Sonra namaza başla. Niyet ettim, bugünün sabah namazının sünnetini kılmaya diye kalbinden geçirip, İki ellerini yukarı kaldırıp, baş parmaklarını kulaklarının yumuşağına değdirirsin. Kadın niyet ederken, avuç içlerini kıbleye karşı olarak omuz hizasına kaldırıp, tekbir getirerek göğsü üzerine koyar. Niyeti kalbinden geçirmek farzdır. Eğer imama uyuyorsan, niyet eyledim bugünün sabah namazının farzını kılmaya, uydum imama diye niyet eyle. Allahu Ekber diyerek ellerini kulaklarından göbek altına indir. Sağ eli sol bilek üzerine bağla. Kadın göğsü üzerinde, sağ eli sol el üzerine koyar. Tekbir alıp namaza girdikten sonra, ayaktayken gözlerini secde yerinden ayırma. İki ayağını da birbirinden fazla ayırma. Aralarında 4 parmak kadar bir mesafe kalsın. Sübhaneke'yi okumaya başla. Sübhaneke bittikten, Euzü Besmele ve Fatiha suresini tam olarak okuduktan sonra, Besmele okumayarak bir sure veya 3 ayet kadar bir ayet veyahut 3 ayet oku. Bunları bitirdikten sonra, Allahu Ekber diyerek rükûa eğilirsin. Dizlerinin kapaklarını avuçlarının içiyle kaplarsın. Bu esnada sırtın tam olarak düz ve başınla arkan aynı seviyede düz bir şekilde olacaktır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken rükûa eğildiği zaman o kadar düz dururlardı ki, eğer arkasında bir dolu kase su olsa imkanı yok dökülmezdi. Yalnız kadınların rükûda arkalarının tam olarak düz olmaması lazımdır. Düz olmaya yakın fakat erkekler gibi tam düz olmayacaktır. Bu ayrılığın dini olduğu kadar sıhhi önemi de vardır. Zaten yaptığımız bütün ibadetlerde, dinimizin emrettiği gibi yapılan ibadetlerde, birçok sıhhi ve içtimai faide ve hikmetler mevcuttur. Rükûda gözler iki ayak arasına bakacaktır. Rükûda 3 defa, Sübhane Rabbiyel Azim dedikten sonra, Semiyallahu limen hamide diyerek doğrul ve dimdik olarak dururken, Rabbena lekel hamd de ve ondan sonra Allahu Ekber diyerek secdeye git. Tadi ile erken, rükûdan doğrulunca dik olarak rahat durmaktır. Yine bunun gibi, secdeden kalkınca rahatça oturup, ondan sonra ikinci secdeye gitmektir. Böyle dik durmaya ve oturmaya tadi ile erkan denir. Secdeye giderken evvela 2 dizini, sonra ellerini yere koy. Burunla alnın ikisi de yere konması lazımdır. Şayet burnun yere değip alnın değmezse veyahut alnın değip burnun değmezse, İmam-ı Ebu Yusuf ve Muhammed'e rahimehumallahu teala göre namaz sahih olmaz. İkisi de yere değmesi lazımdır. Dirseklerini yere döşeme. Kadınların döşemesi lazımdır. Karnını uyluklarından ayır. Kadınlar ayırmaz. Yere tahta, taş koyup üzerine özürsüz secde etmek caiz değildir. Bunların yüksekliği 25 santimetreden çok iseler namaz sahih olmaz. Az ise mekruh olur. Secdede de 3 kere Sübhane Rabbiyel Âlâ söyle ve Allahu Ekber deyip başını kaldır. Sağ ayağını dikip uylukların üzerine otur. Burada sağ ayağın parmakları kıbleye karşı olsun. Rahatça oturduktan sonra tekrar secdeye git ve evvelki secdede olduğu gibi 3 kere tesbih söyle. Ondan sonra Allahu Ekber diyerek evvela başını, sonra ellerini, daha sonra da dizlerini yerden kaldır. İhtiyar veya özür sahipleri müstesnadır. 2 ellerini eskisi gibi göbeğinin altına bağla. Kadınlar göğüs üstüne kor. Yalnız Besmele ile Fatiha suresini ve Zamm-ı sureyi, Fatiha'dan sonra okunan 3 ayete veya 3 ayet miktarında uygun bir ayete, Zamm-ı sure denir. Tam olarak okuyup, ellerini çöz, Allahu Ekber diyerek rükûa, ondan sonra secdeye var ve aynen 1. rekat gibi tesbihlerini yap. Secdeye 2 defa gideceğini unutma. Rükûa eğilirken, secdeye giderken, secdeden kalkıp otururken ve 2. defa olarak secdeye giderken Allahu Ekber demeyi de unutma. Son olarak secdeden kalkınca, 2 ellerini 2 dizlerinin üzerine koy ve parmaklarını dizlerinin üzerine kendi haline kıbleye karşı uzat ve hiçbirini oynatma. Kollarını karnına doğru yapıştırma. Gözlerini iki ellerinin üzerinden ayırma. Tahiyyat ve salavatı okuduktan sonra istersen kısa bir dua daha okuyup evvela sağ sonra sol tarafına başını çevirip gözlerini omuzunun ucuna dikip birer kere Esselamu aleyküm ve rahmetullah de.
3: Eshab-ı kiram aleyhimür ridvan. Enes bin Malik Hazretleri radiyallahu an. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala her mahzun kalbi sever. Hadimi Resulullah. Resulullah'ın hizmetçisi. Bu bölümümüzde yine zamanların en güzeline gidiyoruz. Zaman bütün peygamberlerin müjdesi ve bütün zamanlardaki bütün insanların her yönden en üstüne olan Efendimiz aleyhisselam zamanı, yani devri saadettir. İşte biz, peygamberlerden sonra insanların en üstüne olan ashab-ı kiramdan Enes bin Malik hazretlerini anlatacağız. Efendimiz aleyhisselama hizmetçilik yapma şerefine nail olan, bu vesileyle Hadim-i Resulullah diye de bilinen Ensar-ı Kiram'dan, yani Medine-i Münevvere'den olan sahabilerdendir o. Enes bin Malik Hazretleri hicretten 10 sene önce doğmuştur. Enes bin Malik Hazretlerinin annesi sahabe-i kiramdan olan Ümmü Süleym'dir. Babası küçük yaşta ölen Enes bin Malik daha sonra ikinci Akabe biatında Müslüman olan Ebu Talha Hazretlerinin onun annesiyle evlenmesi neticesinde mümin bir ailede yetişir. Efendimiz aleyhisselam ve ashabı Medine-i Münevvere'ye hicret ederken Enes bin Malik Hazretleri henüz 9-10 yaşlarında bir çocuktur. Allahü Teala'nın Enes bin Malik Hazretleri ne dile gelmez bir nimet olan Efendimiz aleyhisselamın hizmetine girmeleri ise şöyle vuku bulur. Annesi henüz bir çocuk olan Enes bin Malik Hazretlerini alemlerin efendisinin huzuruna götürür. Pek edepli bir şekilde bütün kalbiyle bütün hücrelerine varıncaya kadar şu arzı yapar: Ya Resulallah, görürüm ki Medine'de bulunan ashabınızdan erkek olsun, kadın olsun size hediye vermeyen kalmadı. Benim ise size bu oğlumdan başka verecek hiçbir şeyim yok. Bunu kabul buyurursanız, oğlumun size hizmet etmesi bizim için büyük devlet olur. Yaratılmışların en merhametlisi, güzeller güzeli Efendimiz aleyhisselam, Ümmü Süleym'i kırmaz ve Enes bin Malik hazretlerini hizmetine kabul buyurur ve şöyle dua ederler: Ya Rabbi, Enes'in malını ve evladını mübarek ve gümünlü eyle, günahlarını affeyle.
4: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın yine Yeşil ilçesi İzdik'ten sesleniyorum. İzdik çarşısının içerisindeyim, yani tarihi bölümdeyim. Malum bugün şehirlerimiz iki kısım halinde, bazen de üç kısım haline geldiler ya, geliyorlar ayrıca TOKİ evleriyle beraber. Şimdi birinci kısım tarihi bölüm. Tarihi eserler de burada oluyor zaten. Ancak köprü gibi, zaviye gibi bazen şehrin dışında yapılabilecek şeyler tarihi bölümde olmayıp yeni kurulan yerde de olabiliyor. Orada şaşmamak lazım. Mesela Nilüfer Köprüsü Bursa'da şehrin dışında. Ama tarihi köprü. Bu şimdi tarihi bölgedeyiz. Mahmut Çelebi Camii'nin önündeyiz. Bu cami 1442'lerde yapılmış. Banisi adı üzerinde Mahmut Çelebi rahmetullahi aleyh'tir. Onun kabri de caminin kıble duvarı tarafında. 10 kadar kabir var. Onlardan birisi de Mahmut Çelebi'nin kabridir. Orada göstermeye çalışacağız. Programımızın zamanı yeter ise. Şimdi evvela bir eseri gösterelim. Sonra müessiri Vakit olursa göstereceğiz. Çünkü eserle başlıyoruz bu işe. Efendim, bu Mahmut Çelebi Camii küçük bir cami, 90 metrekare falan. Ama yazılarıyla ünlü. Nasıl Edirne'nin eski camii veya hakiki adıyla söylersek Ulu Camii yazılarıyla, büyük yazılarıyla ünlü ise, bu da hem yazıları büyük hem de ters düz satır olarak yazılmış. Onları da içerilerde göstereceğiz. Burada biz bir yol kavşağındayız. Müsaade ederseniz girelim. Son cemaat yerinin orada, camiyle ilgili daha gürültüsüz bir mekanda bilgiler vermeye çalışayım efendim. Mahmut Çelebi Camii'nin son cemaat yerine girdik ve taç kapısının önündeyiz. 1442'lerde yapılan bu cami, İznik'teki Osmanlı camilerinin ilki değil ama ilklerinden. Ve tabii Osmanlı'nın İstanbul camilerinde uygulamaya başladığı usuller, giriş kısımlarındaki, herhalde buralardan örnekler alarak yapılmıştır. Çünkü bu İstanbul'un fethinden 11 sene önce yapılmış olan bir cami. Fethe şahitlik etmiş olan bir camidir. Caminin bu giriş kısmında, şu giriş eyvan gibi olan kısmında, sağda ve solda iki tane girinti var. İşte giriyorum ben bu girintiye, neredeyse kaybolacağım. Şöyle de oturabilirim. Bu girintinin neye yaradığını şu ana kadar ben tespit edebilmiş değilim. Yetkili imza sahibi sanat tarihçilerle de görüştüm. Fakat onlardan da derde deva bir bilgi alamadım. Tabii benim görüştüklerim, ama Türkiye'de hakikaten yetkili olduğunu herkesin bildiği kimselerdi bunlar. Bu ihtimaldir diyorum. Selçuklu'da da çünkü bu tip camilere rastlıyoruz. Burada bir nöbetçi konmaz, adam ayakta durmaz. Mihraba benziyor ama kıbleye doğru dönük değil. Yani durup da burada namaz kılacak hali yok. Olsa olsa bir görevliye, sen burada otur da şu işi yap, bu işi yap denebilir. Veya şurası sağır bir duvar olmak yerine buraya ufak bir oyma dolap, girme dolap şeklinde yer konmuş ki duvara sanat tarihçilerin diliyle bir hareket getirilmiş. Caminin üstünde gördüğünüz gibi şurada tarihi bir kitabesi var. Bu kitabede neler yazdığını ben size burada şimdi metinden okumak istiyorum. Onu okuyacak durumum yok. Çünkü güzel bir istif. Artık Osmanlı ilk dönemlerini terk etmeye başlamış yazı istifleri. Daha hoş, daha sanatkarane bir hale geldiği görülüyor. Efendim, kitabe şöyle. Hoş ifadeler var da onun için motoba okumayı düşündüm. Bu mescidi emirliğin göz bebeği ve vezirlik ağacının meyvesi. Mahmut Çelebi vezirdi efendim. Vezirlik ağacının meyvesi. Hayır işler ve iyilikler sahibi. Sofralar ve sevindirici işler sahibi. Sofra açardı fakir fukaraya. Ulu vezir merhum Said, tabii biz insan ismi diyoruz ama burada cennetlik anlamına efendim. Mağfur, affedilmiş. Ve şehit İbrahim Paşa. Allah yattığı yeri nurlandırsın. Hangi İbrahim Paşa? Çandarlı oğullarından birinci İbrahim Paşa. Çandarlı Hayrettin Halil Paşa'nın ikinci oğlu, küçük oğlu. Büyük oğlu Ali Paşa'ydı. Ondan çocuğu olmadığı için ondan soy yürümedi, Çandarlı soyu. Buradan yürüdü. İşte bu İbrahim Paşa. Mahmut Çelebi'nin babası. Evet. Mahmut Çelebi, nurlandırsın. Oğlu Mahmut Çelebi, hayır işleri devamlı ve devleti yüce olsun. Yani hayır işleri de devam etsin. Evet, bu hayırları yapıyor. İyi insan, sofrası açık falan ama yani bunu burada kesmesin canım. Ölünceye kadar da buna devam etsin anlamına. Hayır işleri devamlı ve devleti yüce olsun. Doğruluk ve iman sancaklarını diken, küfür ve isyankarlığın minberlerini yıkan, güvenlik döşeğini yayan. Ne kadar güzel ifadeler efendim. Yani hakikaten edebi güçlü ifadeler var burada. Beldelerin koruyucusu Muhammed Han oğlu Murat Devleti zamanında hangi Murat? İkinci Murat Han. Hangi Mehmet? Muhammed Han dedi. Biz şimdi Mehmet diyoruz. Aslı o Muhammed tabii doğrusu. Efendim, Muhammed Çelebi Mehmet Han. Yani Yıldırım Beyazhan'ın vefatından sonra kardeşler içerisindeki bazı mücadelelerden sonra taht nasip olan kimse Çelebi Mehmet Han. Bu niye Mahmut Çelebi? Bu niye Mehmet Çelebi? Onu da arz edivereyim hemen. Çelebi Mehmet Han Konya'daki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin soyundan olan bir kızla efendim Bayezid Han evlendiği için ondan olan çocuktur. Orada Çelebi soyu deniyor. Yani Osmanlı'nın soyunun zaten bir seyitliğe varıp dayandığı biliniyor. Fakat Osmanlı bunu devletinin devamı müddetince etrafa yaymamış ki herhangi bir şekilde istismar ediyor iftirasına uğramasın diye. İşte Mahmut Çelebi de Mehmet Çelebi'nin kızıyla evlendiği için Çandarlılığın önüne Çelebilik geçmiş. Mahmut Çelebi'nin Çelebiliği de oradan. Hanımından almış efendim. Alır mı? İnsan hanım memleket de olur efendim. Hanım soylu da olur, ne olacak? Evet, işte Murat Han'ın devleti zamanında Hicri 846 senesinde bina etti. Hamd sadece Allah-u Teala'ya mahsustur. İşte bu gördüğümüz kitabe bunları demek istiyor. Efendim biz onu okuyamıyoruz ki. Okuyamazsak taşa bakar bakar gideriz. Buraya bir taş koymuşlar ama ya sanatkarhanede bir şey görünüyor. Ama manası, yazının manası anlaşılmadıktan sonra neye yarar efendim? Hatta düz bir taşı bile oraya konuş sebebini bilirsek taş gözümüzde farklı bir kıymete erişir. Ama lalettayın bir taş. Desek ki şu taşa ya Fatih Sultan Mehmet Han getirdi atını bağladıydı. Buyurun bu taş hepsinin önüne geçti şimdi. Onun için biz yazıyı okuyamıyoruz. Bütün tarihi eserlerimizdeki yazıları herhalde gün gelecek yurt dışından, İsviçre'den, İngiltere'den, Avusturya'dan müsteşrikler getireceğiz. Onlara okutturacağız, onlara tercüme ettireceğiz diye korkarım. Neyse, bunu herhangi bir şey ima etmek için söylemiyorum. Mermer taşlardan güzel bir söve meydana getirilmiş. Ortasındaki kilit taşı zeytuni taş ile beyaz mermer taşı çok güzel uydurulmuş. Bura siyah denmiyor, bu tip şeye zeytuni deniyor. Kitabesi yerinde, Yunanlı bunu sökememiş. Bu cami demek ki kendi kendine nasıl muhafaza etti? Allah-u Teala herhalde bir sebep halketti, gözlerine göstermedi. Buradaki kapı karatları, taç kapının son dönemlerde yapılmış camlı bir kapıdır. Ola ki çift bir kapıydı, yani içerisi camlı oluyor tarihi camilerde. Buradaki de kündekari tekniğiyle oluyor. O iki kapı tek kapıya düşürülmüş. Buradan müsaade ederseniz son cemaat yerine şöyle baktığımızda daha ziyade kubbeye benzer yayvan şekilde tonozlar var ve mermer sütunlar, bir de mermer korkulukları aynı diğer Yeşil Cami'deki mermer korkuluklardan sanki bakarak esinlenerek alınmış gibi caminin içerisine giriyoruz efendim. Şimdi harim kısmına girdik Mahmut Çelebi Camii'nin. İznik'in gündüz kılınan namazlarında, gündüz vakti namazlarında cemaati en çok olan camidir desek herhalde yanılmayız. Bize şimdi Yeşil Cami'nin görevlileri kızmasınlar. Bizim Yeşil Cami'mizin de cemaati çok diye, ama burası çarşı içerisinde olduğu için efendim esnaf maşallah böyle cemaat boşalırken birkaç defa rastladım. Lıp diye doluyor. Ama bu tarihi camide bu kadarla kalmalı. Büyütelim mi falan demesinler. Şimdi burada harim kısmında üstümüz güzel hem yazılı hem nakışlı bir kubbeyle örtülü. Tek kubbelidir. Kubbesi 10 metre civarında çapı var. Yani vasat kubbelerden birisi. 12 metreden yukarıda değil, daha aşağıda. Duvar kalınlıkları gayet güzel. Tam Osmanlı camilerindeki kalınlık. İşte 100 santim civarında duvarın kalınlığı var. Bu da ısı izolasyonu için ve binanın dengeli olması için faydalı. Cami çukurda kalmış. Bu birçok camimizin başına gelen akıbetten birisidir. Yolları düzeltiyoruz diye dolgularla doldurunca yolları, İzmir'in Selçuk ilçesinde bile birçok cami çukurda kalmıştır. Birçok tarihi eser çukurda kalmıştır. Burada da Mahmut Çelebi Camii böyle gadre uğrayan camilerden birisi. Kim yapmış, ne zaman yapmış, biz onun peşinde değiliz. Bu caminin iç yazıları gerçekten meşhur. İnsanlar gelip gördüklerinde şaşırıp kalıyorlar. Bir satır, alt satır olduğu gibi düz yazılmış. Bu sağdan şuradan başlamak suretiyle sol taraftan kıbleye dönünce soldan başlamak suretiyle Hüvallahüllezi olarak bizim cemaat olarak bildiğimiz Haşr suresinin 10 ve 18'e kadar olan ayet-i kerimeleri buraya yazılmış, böyle çepeçevre gidiyor. Aynı şey yukarıda da yazılmış. Yani şurası Hüvallahüllezi ise estağfirullah, yukarısı da Hüvallahüllezi. Ha, bunu niye yapmışlar? Bunun tekniği nedir? Şimdi tabii hep karşımıza böyle şeyler çıkınca erbabını arıyoruz. Biz erbabını bulamıyoruz herhalde. Mutlaka Türkiye'de erbabı bitmemiştir. Ama çok azalmış olduğunu söyleyebilirim. İnşallah onu da bulursak bir programda sizlerle paylaşmaya çalışırız. Buralarda kalem işleri var. Bunlar restorasyonlarda tabii biraz derlenmiş, toparlanmış, yapılmış ama işte bazı bulaşıklar falan olmuş. Şimdi onun ötesinde böyle tarihi bir camide ya beni burada İzlik'ten kovalayacaklar, sen nereden çıktın böyle bizim yaptığımız işlere karışıyorsun. Hoparlör. 2,5 metre ötede bir hoparlör daha. Kolon. Bir tane daha, bir tane daha. Cami kaç metrekare? 90 metrekare. Allah Allah. Yani bu en çok ses isteyen, aryaların barbar bağırdığı yerde dahi bu kadar sık kolon konmaz. Çünkü bunlardan çıkacak seslerin meydana getirdiği akustik, normal akustiğin çok üstüne çıkar. Desibel şiddeti de 80 desibelin üstündeki insanın hem kulak zarlarını hasta edebilir, hem de beyine giden bu gürültüler beyinde de bayağı sıkıntılara sebep olur. Bence tarihi camilerde Diyanet İşlerimiz başlattı bu işi. Mikrofon, hoparlör gibi şeyleri iç mekanlarda kaldırmaya başladılar veya azalttılar. Böyle camilerde hoca efendilerimiz maşallah genç arkadaşlar, hep kadroya bakıyorum Diyanet'in, onların sesleri de yeter. Efendim işte dışarıda kalıyorsa adam, kardeşim bir cami daha var. O camiye gider. Öteki camiye gider. Yani illa burada çarşının ortasında bu cami herkesi alacak değil ki. Zamanı gelecek, istihbatı dolunca bitecek. Bu tip caminin tarihi nakışlarının haricinde olan, efendim aynı duvarda iki tane saat mesela. Bunlar hele hele yazıları falan kapatacak şekilde olmaması lazım. Mahmut Çelebi Camii'ni bahane ederek bunu söylüyorum. Bütün tarihi camilerimizde geliyor bir tane klima uzmanı, klimayı en olmayacak yere yapıyor, tarihi mermer duvarı da deliyor. Ondan sonra tamam, yaptık mı yaptım. Bu tip müdahalelere çok dikkat etmek lazım. Evet, Mahmut Çelebi 2. Murat Han zamanında vezir idi. Sancak Beyliği yaptı. Ancak bir savaşta Balkanlarda esir düştü maalesef. Esir olur tabii efendim. Oradan sonra esaretten kurtarıldı Macarlara karşı olan mücadelede. Sonra da kendisi medrese insanıydı. İlim tahsil etmişti her Çandarlı gibi. Çandarlı sülalesi hep öyle efendim. Askerlik tahsil etmediler, ilim tahsil ettiler. Bu bir daha böyle emri komuta işlerine girmedi. Başka ilmi işlerle uğraşarak hayatını tamamladı. Kendisi vefat etti. Kabri kıble duvarının arka tarafında açık mezarlıkta rahmet-i ilahiden istifade ediyor. Eşi Mekke-i Mükerreme'de efendim vefat etti. Ancak yani Çelebi Mehmet Han'ın kızı, 2. Murat Han'ın ablası diyelim, Mekke-i Mükerreme'de metfundur. Bursa'da da onun makam kabri olduğu söyleniyor. Efendim zaman yetmedi yani bu camiyi anlatmak için programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

da o kadar tavsiyelerde bulundu ki ben komşuyu komşuya varis yapacak zannettim. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz önce günahtan sakınmalı. Sevgili dinleyicilerimiz, müminin günah işlemekle imanı gitmez. Kafir olmaz. Günahı çok olan bir mümin, son nefesi boğazına gelmeden tövbe ederse, kurtulması çok umulur. Çünkü Allah-u Teala şartlarına uygun yapılan tövbeyi kabul edeceğini vaat etmiştir. Eğer bir mümin tövbe etmek şerefine kavuşamamışsa, onun işi Allah-u Teala'nın iradesine kalmıştır. Cenab-ı Hak dilerse günahlarının hepsini affederek cennete sokar veya cehennemde günahları kadar azap yapar. Fakat sonunda kurtularak yine cennete girer. Çünkü ahirette merhamete kavuşamayanlar yalnız imansız olarak ölenlerdir. Zerre kadar imanı olan rahmete kavuşacaktır. Eğer önceleri rahmete kavuşamazsa bile sonunda yine rahmete kavuşacaktır. Kadın erkek her Müslümana herhangi bir günah işledikten sonra işlenen bu günahtan tövbe etmesi farzdır. Şartlarına uygun yapılan her günahın tövbesi kabul olur. İmam-ı Gazali Hazretleri şartlarına uygun yapılan tövbe muhakkak kabul olur. Yapılan tövbenin kabul edileceğinden değil, tövbenin şartlarına uygun olup olmamasında şüphe etmelidir buyurmuştur. Tövbe edilmeyen herhangi bir günahtan Allah-u Teala intikam alabilir. Çünkü Allah-u Teala'nın gadabı günahlar içinde saklıdır. 100.000 sene ibadet eden makbul bir kulunu bir günah için sonsuz olarak reddedebilir ve hiçbir şeyden de çekinmez. Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ve 200.000 sene itaat eden iblisin kibredip secde etmediği için ebedi mel'un olduğunu haber veriyor. Yeryüzünde halifesi olan Adem aleyhisselamın oğlunu bir adam öldürdüğü için ebedi tard eyledi. Musa aleyhisselam zamanında Belam bin Baura ismi azamı biliyor ve her duası da kabul oluyordu. Fakat Allah-u Teala'nın haram ettiği bir şeye az bir meylettiği için imansız gitti ve onun gibiler köpek gibidir diyerek dillerde kaldı. Karun, Musa aleyhisselamın akrabasıydı. Musa aleyhisselam buna hayır dua edip kimya ilmini öğretti. Çok zengin olmuş ve yalnızca hazinelerinin anahtarlarını 40 katır taşırdı. Birkaç kuruş zekat vermediği için bütün malıyla birlikte yer altına sokuldu. Salebe, sahabe arasında çok zahit geçinir, çok ibadet eder ve camiden çıkmazdı. Bir kere sözünde durmadığı için sahabilik şerefine kavuşamadı, imansız gitti. Allah-u Teala bunlar gibi daha nice kimselerden bir günah sebebiyle böyle intikam almıştır. Bu sebeple her müminin günah işlemekten çok korkması, ufak bir günah işledikten sonra hemen tövbe istiğfar etmesi, yalvarması lazımdır. İşlenen günahlarda kul hakkı da varsa, bunlara tövbe etmek için hak sahipleriyle helalleşmek, onları hoşnut ve razı etmek de lazımdır. Hadis-i şerifte, gizli yapılan günahın tövbesini gizli yapınız. Aşikare yapılan günahın tövbesini aşikare yapınız. Günahınızı bilenlere tövbenizi duyurunuz buyurulmuştur. Bu sebeple İslam dinine inanmayan ve Müslümanlara, insanlara sıkıntı veren, zulmedenler, öldükten sonra bunlar için belki tövbe etmiştir, inkardan vazgeçmiştir demek boş söz olur. Böyle kimselerin tövbe edebilmesi için zulüm, eziyet yapan uzuvlarının iyilik yapması, diliyle dua etmesi,

ve mazlumları hoşnut edecek vaziyette bulunmaları lazımdır. Böyle tövbe etmeyenlerin ölülerine hüsnü zan edilmez. Hasan-ı Basri Hazretleri tövbenin şartlarına uygun olarak hem dil hem de halle, yani günahları, haramı terk etmekle ve hak sahipleriyle helalleşmekle yapılması lazım olduğunu belirtmiştir. Şartlarına uygun olmayan tövbenin tam tövbe olmadığını belirtmek için bizim tövbemiz de tövbeye muhtaçtır buyurmuştur. Netice olarak günahlardan tövbe etmek herkese farzdır. Ancak tövbe sadece dille yapılmaz. Tövbe etmek için kalp pişman olmalı, dil yalvarmalı ve günah işleyen organ da o günahtan vazgeçmelidir. Muhammed Refami Hazretleri'nin buyurduğu gibi, tövbe kalp, dil ve günah işleyen azayla birlikte olmalıdır. Kalp pişman olmalı, dil dua etmeli, yalvarmalı ve aza da günahtan çekilmelidir. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam dininde haramlardan sakınmak, emirleri yapmaktan daha önce gelir. Zira ameller üçe ayrılır. Birincisi, günah olan işlerdir. Bunlar Allahü Teala'nın beğenmediği şeylerdir ki masiyet denir. Emredilenleri yapmamak ve yasak edilenleri yapmak masiyettir. Yani günahtır. İkincisi, Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir ki taat denir. Bunları yapanlara sevap verileceği vaat edilmiştir. Üçüncüsü ise mübahlardır. Bunlar yapanın niyetine göre taat veya günah olurlar. Bunlardan birincisi, yani günah olan işlerden sakınmak çok kıymetlidir. Zira nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Zaten Peygamber Efendimiz, bir zerrecik, yani çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer Hazretleri de, kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz buyurmuştur. Dinimizin bildirdiği sıraya göre, önce ehl-i sünnete uygun iman etmek, sonra haramlardan sakınmak, sonra farzları yapmak, sonra mekruhlardan sakınmak, sonra müekket sünnetleri, daha sonra da müstehapları yapmak lazımdır. Bu sırada önce olanı yapmayanın, sonra olanı yapmasının hiç faydası olmaz ve önce olanı yapabilmek için sonra olanı terk etmesi caiz, hatta vacip olur. Seyh bin Abdullahi Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, hakiki imana kavuşmak için dört şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Allahü Teala haramdan sakınanı, farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır. Kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak, iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Kalp, göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa, kalbi korumak güç olur. O halde, imanı olanların, Allahü Teala'dan korkanların, harama bakmaması, günah işlememesi lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Zamanımızda vera ve takva, kalbi, dili ve bütün uzuvları haramdan korumak, insanlara ve hayvanlara zulüm, işkence yapmamaktır. Bunun için haramların hepsinden ve tahrimi mekruhlardan sakınmak takva olur. Farzları ve vacipleri terk etmek haramdır. Müekket sünnetleri özürsüz terk etmek tahrimen mekruh olur. İtikatta, ahlakta ve amelde emrolunanları terk edene azap yapılacaktır. Azaba sebep olan şeyleri terk etmek lazımdır. Emirleri Allah rızası için yapana sevap verilir. Hayırlı iş yapana niyetine göre sevap verilir.
kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. Zira iyi niyette günah işlenmez. Günah işlenen uzuvlardan 8 uzuv meşhurdur. Bu uzuvlar kalp, kulak, göz, dil, el, mide, ferç ve ayaklardır. Günah işleyen bu uzuvların kendileri değildir, bunlarda bulunan his kuvvetleridir. Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak, rahat etmek isteyen kimse bu uzuvların günah işlemelerine mani olmalıdır. Din büyükleri talebelerine ve kendilerini sevenlere nasihat ederken hep Allahü Teala'yı an, dilini başka işlerle uğraşmaktan koru, nefsini hesaba çek, ilme yapış ve edebi muhafaza et, merhamet sahibi ve yumuşak ol, Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur, bir kimsenin Allahü Teala'ya olan sevgisinin gerçek olup olmadığının alameti kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır buyururlarmış. Bir yandan günah işleyip bir yandan da estağfirullah demek istiğfar, tövbe değildir. Asıl tövbe Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmak, günahları terk etmektir. Allahü Teala izzeti ve şerefi ilme ve ibadete vermiştir. İlim de ehli sünnet alimlerinin eserlerinde vardır. Alçaklığı ve zilleti de haramlara vermiştir. Haramlara düşmemek, dünya sevgisini kalbe sokmamak lazımdır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. İtikat Bilgileri. İmam-ı Rabbani'nin yine bir mektubunda şöyle buyruluyor İtikat mevzuunda: İtikat bilgileri herkese zaruridir. Öğrenmek her insanın asli vazifesidir. Her kim çocuklarına iman bilgilerini vermezse yapmamıştır insanlık görevini. İtikat edilmesi çok lazım olanları alimler şu şekilde bildirdi ayrı ayrı. Hak Teala elbette kendi zatı ile vardır. Yani kendi kendine varlıkta durmaktadır. Nasıl şimdi var ise hep var idi önceden ve hep var olacaktır devamlı ebediyen. Varlığının önünde sonunda yokluk olmaz. Çünkü onun varlığı lazımdır, onsuz olmaz. O vacibül vücuttur, varlığı lazımdır hep. Ve herkes onun ile varlıkta duruyor hep. O birdir, şeriki ve benzeri yok elbette. Ve onun hiç ortağı yoktur uluhiyette. İbadet olunmaya hakkı olmakta da bir, yoktur asla ortağı, yoktur ona bir nazir. Ortağı olmak için müstakil yani kafi olmaması lazım ki bir kusurdur bu dahi. O uluhiyetinde müstakildir muhakkak. O halde lüzumsuzdur ona şerik ve ortak. Lüzumsuz olmak ise bir kusurdur elbette. Kusur ve noksanlık da olmaz uluhiyette. Şerik olacağını düşünmek yani ona olamayacağını çıkarıyor meydana. Onda noksan olmayan kamil sıfatlar vardır. Bunlar da subuti ve hakiki sıfatlardır. Hayat, ilim, sem'i, basar, irade, kudret, kelam ve tekvin sıfatı ile 8 olur hepsi tam. Bunlar dahi kadimdir, sonradan olma değil. Kendinden ayrı vardır, böyle dedi ehli değil. Allah cisim değildir, değil hem madde ve hal. O zamanlı değildir, olmaz ona yer, mahal. Bir cihette değildir, yoktur onun bir yeri. Yoktur misli ve zıttı, yoktur hiçbir benzeri. Ana, baba, zevcesi yoktur çocuklara hem. Allah baba diyenin imanı gider o dem. Bunlar hep mahluklarda bulunan nesnelerdir. Hepsi birer noksanlık, kusur alametidir. Her şeyi bilicidir, zerreden arşa kadar. Kainatta ne varsa bilir gizli aşikar. Çünkü odur yaratan ne varsa yer ve gökte. Zira yaratmak için bilmek lazım elbette. O önceki sonsuzdan sonraki sonsuza dek yalnız bir kelam ile söyleyicidir elbet. Bütün emirleri ve yasakları velhasıl yine hep o bir sözden çıkıyor hepsi asıl. Tevrat, İncil ve Zebur ve Kur'an da nihayet hep o bir tek kelama ediyorlar işaret. Diğer peygamberlere inen o sahifeler yine o tek bir sözün birer tafsilidirler.

Yusuf bin Hüseyin Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan hayrın tadını alamaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Türkiye Hastanesi Sağlıklı Türkiye programını sunar. Danışma hattı 0212 314 14 14.
8: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Tarık Şener'le birlikteyiz. Bugün omuz, dirsek ve el ağrılarını ve hastalıklarını konuşacağız. Tabii ki bunların tedavi yöntemlerini de burada konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
9: Hoş bulduk ya, bakalım. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
8: Biz de çok iyiyiz. Teşekkürler. Hocam şimdi popülasyonda çok fazla görülüyor. Daha doğrusu hani yani rutin hayatımızda da bir takım ağrılardan şikayetçi oluruz. Bunların başında da omuz ağrıları, boyun ağrıları, işte el ağrıları gelir. Şimdi bu ağrıların nedenlerini konuşacağız size. İsterseniz öncelikle omuzla başlayalım. Omuz ağrılarının nedenleri nelerdir? Başka hastalıklarla karıştırılma riski var mıdır?
9: Evet. Şimdi omuz ağrısı gerçekten günlük pratikte bize sık başvurulu sebeplerinden. Omuz ağrısının bir omuzun kendi hastalıklarla ilgili problemlerden kaynaklanabiliyor. Yani omuzun içindeki yapıların, kasların, kemiklerin hastalıklarından kaynaklanabiliyor. Bir de etraftan yansıyan, diğer organlardan ağrının yansıdığı bir yer omuz. Mesela en sık rastladığımız boyun bölgesinden yansır. Hasta omuz ağrısına gelir, aslında bir boyun fıtığı vardır. Omuzun sinirleri, o bölgenin sinirleri boyundan kaynaklandığı için boyundaki fıtığın sinire baskısı nasıl bir kablo sıkışınca ampulde problem hissedilir, onun gibi omuz bölgesinde ağrıyla başvurabilir. Bu durumda tabii muayene zaten hemen anlaşılır, aşağı yukarı gerekirse boyun MR'ı çekilerek anlaşılabilir.
8: Peki bu ağrının karakteristiği nedir? Omuzun tamamına mı yayılır yoksa sırt bölgesine doğru iner mi?
9: Omuzun ağrısını hastalar böyle noktası olarak çok ayırt edemiyorlar. Hı-hı. Omuzumun tam şurası değil de bazen omuz ağrısını hasta ta dirseğine kadar vurduğunu söyler. Omuzun arka tarafında olur, ön bölümünde olur. Gece ağrıları olur hasta yattığı zaman. Belli hareketlerde olur. Hareket esnasında, yani kolunu oynattığı zaman ağrı oluyorsa, belli pozisyonlarda ağrı oluşuyorsa, bu çok büyük ihtimalle omuzun içindeki yapılardan, omuzun kendi hastalığından kaynaklanıyordur. Mesela boyunu oynattığı zaman, boyunu zorladığı zaman ağrı vuruyorsa biz onu muayenede değerlendiririz. Boyundan vuruyor olabilir. Ayrıca bazı iç organ hastalıklarında, mesela safra kesesi hastalıklarında sağ omuz ağrısı olabilir hastada. İşte malum bazı kalp hastalıklarında sol omuz, sol kola vuran ağrılar söz konusu olabilir. Bu da vücuttaki sinir yapıları sebebiyle yansıyan ağrı dediğimiz ağrılar. Akciğerle ilgili bazı ciddi tümörler var. Yukarıya yakın bölümlerde hasta şiddetli omuz ağrısı da gelebilir. Onların tabii değerlendirilmesi lazım. Ama bunlar daha az görüyoruz. Bir omuz ağrısı da gelen hastada %90'ın üzerinde omuzun kendi problemlerinden kaynaklanabiliyor.
8: Hocam peki nasıl ayırt edilebilir? Şimdi hani siz muayenenin şart olduğunu biliyoruz ama hani bu tür ağrılarda genellikle mesela safra kesesinden kaynaklandığını ya da işte kalpten ya da kalp zaman zaman akla daha sık gelen bir olasılık ama hani ciğerlerden kaynaklandığını çok anlamayız. Dolayısıyla bunun bir ortopedik sorun olduğunu düşünürüz. Nasıl ayırt etmemiz gerekir? Bunun
9: şimdi
8: için bir
9: tabii,
8: kriter var mı?
9: Mutlaka bir kere omuzun muayenesini yapıyoruz ağrıyla gelen hastada. Yani omuzun muayenesiyle beraber boyun muayenesi mutlaka yapıyoruz. Hastanın öyküsünü alıyoruz. Başka şikayetleri var mı? Karın organları bir safra kesesi problemi geçirmiş mi? Bir göğüs problemi olmuş mu? Akciğerle ilgili bir sıkıntı var mı? Zaten hastayla konuştuğunuz zaman hikayesinde anlaşılır. Temelde de omuz hareketlerini muayene ediyoruz. Diğer muayenelerden sonra. Bazı testlerimiz var, onları yapıyoruz. Zaten problem omuzla alakalıysa, omuz kaslarından kaynaklanıyorsa orada bir sıkışma sendromu diyoruz. En sık gördüğümüz öyle bir olay olabilir. Onları muayene sonrasında bazen direkt film çekiyoruz. Direkt filmde ve şüpheli durumda da MR çekiyoruz. Zaten oradaki omuzdaki patoloji %90'ın üzerinde MR neticesinde belli oluyor. Hı hı. O teşhisi koyduğumuz zaman, omuzla ilgili teşhisi koyduğumuz zaman zaten ona yöneliyoruz. Diğerlerini ekart etmiş oluyoruz. Şimdi omuzun tabii enteresan bir yapısı var. Omuz eklemi sığ bir eklem. Yani en vücuttaki en hareketli eklem. Yani 360 derece bir dönme yapıyor. Mesela dirseğiniz işte diyelim ki en fazla 170 derece oynar. Omuzda bildiğiniz gibi rotasyonel hareket var, dönme hareketi var. Ve o bir yuva, oradaki yuva ve kemik arasındaki ilişki çok sığ. Hı hı. Şurada modelde biraz kaslardan dolayı az görünüyor ama o sığlıktan dolayı omuzda çok ciddi bir hareket var. Çok yoğun bir hareket. Kolumuzu her tarafa ulaştırabiliyoruz. Bu yapıdan dolayı, yani bu kemiklerin birbirine bağlantısı kaslar ve kapsülle oluyor. Bu çok yoğun hareketlilik zaman zaman işte omuza ait özel hastalıklara yol açıyor. Bu mekanizmada bizim en sık gördüğümüz hastalık şu omuzun, bahsettiğim omuzu gövdeye bağlayan, kürek kemiğine bağlayan kaslar var. Hı hı. O kaslar hareketi sağlıyorlar. Kolu kaldırmamızı, döndürmemizi, arkaya içeri atmamızı sağlıyorlar. Ve onlar kasların tendon bölümleri tabii ki bu esnada belli hareketler yapıyor. O hareketlerin yaptığı yerlerde, omuzun kemiklerin arasından geçtiği yerlerde darlıklar oluşabiliyor ve o bölümlerde zedelenmeler oluşuyor. Hı hı. Veya ani bir düşmeyle veya çok yoğun hareketlerle, mesela baş üzerinde yapılan hareketlerle devamlı, işte basketçilerde olur, koluyla çalışanlar da olur. Omuz bölgesi veya ani bir asılmayla olur mesela. Teyze otobüs aniden fren yapar, omuzu asılır. Sonra devamlı ağrımaya başlar. Veya bir halı silkeler, o zorlama esnasında devamlı ağrımaya başlar. O omuz kaslarıyla alakalı problemlerdir. Biz rotator kaf problemleri diyoruz. Yani döndürücü kasların problemleri.
8: Kalıcı mıdır peki bu sorunlar?
9: Şimdi bu sorunlar gerçekten çok uzayabiliyor. Hı-hı. Yani basit olarak başlıyor, uzuyor. Sebebi de bu bölümde tendonlar var. Yani tendonlar kasların kan ve beslenme yönünden zayıf olduğu alanlar. İpek sedefsi dokular. Onlardaki zedelenmeler çok yavaş iyileşiyor. Hı hı. Ve çok da hareketli bir alan olduğu için omuzdaki bu ağrılar, sıkışma sendromu dediğimiz, impingement veya sıkışma sendromu dediğimiz bu ağrılar gerçekten gittikçe artabiliyor. Önce hafif ağrıyla başlıyor, sonra çoğalıyor, sonra gece ağrıları başlıyor ve ağrılar gittikçe çoğalıyor. Hareket kısıtlıyor. Hareket kısıtladıktan sonra hastanın bu sefer donmuş omuz, donuk omuz dediğimiz duruma doğru gidiyor hasta bazen. Yani ağrıdan dolayı omuzunu oynatmıyor. Oynatmadıkça kaslar, kapsüller yapışıyor ve hasta böyle bazen geldiğinde bizi dirseğini bile bu şekilde kaldırmakta çok zorlanıyor. Hı
8: hı. Mesela saçını taramakta zorlananlar olabiliyor.
9: Evet.
8: Elini arkaya götüremiyor. Bunların hepsi omuz problemlerinden mi
9: kesinlikle
8: kaynaklanıyor?
9: Kesinlikle. Çünkü omuzu kullanmadığınız zaman, yani omuzu sabit olduğunuz zaman elinize ulaştırabildiğiniz yer çok azdır.
8: Hı hı.
9: Yani özellikle gövdenin üzerine kaldırmak için mutlaka omuzu kullanmak zorundasınız. O yüzden hasta mesela arkadan çamaşırını bağlayamaz, dediğiniz gibi saçını düzeltemez. O şikayetlerle gelir. Kolumu kıpırdatamıyorum. Gece o tarafa kesin yatamaz. Hı hı. Yani o tarz şikayetlerle gelirler.
8: Peki mesela siz bir takım hani risk altında olan kişileri saydınız. İşte ev hanımları demek ki, hı hı, hani bu halı silkelerken ya da işte basketbolculardan örnek, hı hı, verdiniz. Başka kimler risk altında? Bir de yaşa bağlı mıdır bu sorunlar? Çünkü mesela yani bu tür şikayetlerde bulunan, ben en azından yakın çevremden, hı, söyleyeyim, biraz daha ileri yaşlı kişiler, evet, olduğunu görüyoruz.
9: Doğru. Büyük çoğunluğu bunun 40 yaş üzerinde olur. Burada iki faktör var. Bir tanesi kasların kolay zedelenir olması, aralıkların biraz daha daralması ve iyileşme güçlüğü. 40 yaş, 50 yaş sonrasında çok daha fazla görüyoruz. Bazı kronik hastalıklarda, yani kasın yapısını bozan, mesela şeker hastalığı gibi, tiroid hastalıkları gibi, tendonun yapısını bozan, iyileşmesini zorlaştıran hastalıklarda daha sık görüyoruz. Uzun süre şeker hastalığında tendonlar kolay zedelenir hale geliyor ve geç iyileşiyor. Bunlar tabii bir risk. Dediğiniz gibi özellikle ev hanımlarında sık görüyoruz. Yani bir anlık böyle yukarıdan bir şey alırken ani bir hareketle olabiliyor ve işte fırlatma sporlarını, hı-hı, yapan sporcularda usulüne uygun yapılmazsa veya ani hareketlerle asılma sporu, barfix tarzında şey yapan atlarda ani takılmalarda görebiliyoruz. Omuzla ilgili tabii bir de gençlerde özellikle gördüğümüz omuz çıkıkları da var. Hı. Ondan da bahsetmek lazım. Omuz eklemi çıkıkları sık olur. Yani özellikle 20 yaş civarındaki genç erkeklerde sık rastlanan şeydir, travmalardandır. Düşme sonrasında olur ilk seferinde. Fakat tekrarlayan çıkıklardır. Hı. Omuz çıkıklarının %50'si tekrar çıkar. Yani omuzun o demin bahsettiğim sığ yapısı var ya, gevşek, evet, işte dışarıda. O ilk çıkarken yan taraftaki eklem kapsülünü, yandaki minik conta yırtar ve o eğer iyileşemezse bu sefer küçük bir harekette omuz çıkığı olur.
8: Bu tür kişiler aslında, sözünüzü böldüm, evet, ama bu duruma da alışıklardır. Omzum çıktı, hani sanki çıktı, evet, taktım falan, hani bunu da çok da normalleştiren kişiler de var.
9: Tabii esasında, yani çok sık çıkar. Hatta bazen filmlerde falan vardır, işte hasta omzun kendi çıkarır. O tabii biraz daha işin psikolojik olarak problemlerde olur. Yani o da vardır ama genellikle gördüğümüz bizim mesela sporcularda, futbolcularda oluyor, basketbolcularda olur veya normal şahıslarda da çok olur. O 17-20 yaş civarında çıktığı zaman omuz tekrardan çıkması çok kolay olur. Şu ani bir harekette, çünkü dediğim gibi orası çok sığ ve küçük kapsülle tutuyor. O zaman zaten birinci çıkıştan sonra bile biz MR çekip bakıyoruz. Eğer o kapsül yırtılmışsa ilk çıkıktan sonra bile onu ameliyatla onarmayı tavsiye ediyoruz.
8: Hı hı.
9: Hele ikinci çıkıktan, üçüncü çıkıktan sonra ameliyat kesinlikle gerekiyor.
8: Tehlikeli midir peki hocam müdahale edilmezse?
9: Aslında çok ciddi bir tehlike olmuyor ama tabii anormal durumlarda çok ağrılı bir durum aslında. Yani omuzun çıkması çok yani büyük eklemin yerinden kayması çok ciddi bir ağrı yol açar ve zaman içerisinde o insan pek çok şeyini kısıtlar. Hangi pozisyonda çıkacağını bilir. Spordan mahrum kalır, kendine hep kollar. Bazen kollasa bile çok ufak basit bir boş bulunmada çıkabilir. Ameliyatı artık çok basit.
8: Hı hı.
9: Yani kapalı olarak, endoskopik olarak giriyoruz. Ve omuzun içerisine girdiğimiz zaman ekranda görerek o yırtılmış olan kapsülü minicik çapalarımız var, bizim vidalarımız. Onları dikiyoruz ve omuz yani %90'ın üzerinde başarılı. Tekrar hastalar spora dönüyorlar. Dolayısıyla yani o şekilde ameliyattan korkan hastalar vardır. Onların biraz psikolojileri değişir zamanla alışınca. Çok ağrısıyla gelir, omuzu çıkar, yerine takarız. Bazen kendi takar hakikaten. Ben ameliyat olacağım der. Bazen sonra bir süre bakarsınız kaybolur gider. Bir süre çıkınca tekrar gelir. Ama artık dediğim gibi ameliyatları çok şey basit.
8: Hı hı.
9: Ve sonuçları da çok iyi. O yüzden genellikle ameliyat ediyoruz.
8: Peki ameliyat sonrası tekrarlanma olasılığı
9: çok
8: var?
9: Çok zayıf oluyor. Yani artık oradaki siz kapsülü diktiğiniz zaman tam oradaki patolojiyi sadece onarmış oluyorsunuz. Bir zarar da vermemiş oluyorsunuz. Yine hemen hemen full hareket oluyor ve omuz çıkmıyor. Oradaki yırtılmış bölüm dikilmiş oluyor, yapılıyor.
8: Şimdi tabii omuz çıkıklarını konuştuk ama başka omuzda hangi problemler olabilir, hangi rahatsızlıklar ve bunlarla ilgili ne gibi tedaviler yapılıyor? Tek tedavi cerrahi midir? Onun öncesinde mesela fizik tedavi, hani çok sık da hastaların bu başvurduğu, daha doğrusu da tercih ettiği bir yöntem
9: tabii
8: oluyor.
9: Omuzda aslında doğru, fizik tedavinde çok yeri var. Çok biz de faydalanıyoruz. Şimdi en sık rastladığımız omuzda sıkışma sendromu dediğimiz, demin bahsettiğimiz kaslarla alakalı rahatsızlık. Bunu biz muayene edip, onun testleri var, kolu kaldırma testleri filan, onlara bakıp daha sonra MR'da gördükten sonra o kasta sadece ödem varsa, yani kas gerilmişse, yırtılmamışsa, büyük bir yırtığı yoksa, öncelikle ilaç tedavisi uyguluyoruz. Buz tedavisi veriyoruz hastalara. Lokal merhemler veriyoruz. Fizik tedavi önerimiz oluyor. Ama MR'da biz yırtık görürsek, hastanın yaşı da mesela 50'nin altındaysa, o yırtığı onarmak gerekir. Kas yırtığı devam ettiği müddetçe hastanın şikayeti sürer. Ama hastanın yırtığı büyük değilse, hafif bir şey zedelenmesi varsa, fizik tedaviye de iyi cevap verdiği olur. Fizik tedaviden de yararlanıyoruz. Onlar da ancak fizik tedaviye cevap vermezse, ilaca cevap vermezse, o zaman ameliyat ediyoruz. Ameliyatta ne yapıyoruz? Ameliyatta yine demin bahsettiğim gibi, artık omuz ameliyatlarını hep artroskopik olarak yapıyoruz. Hasta uyuduktan sonra omuzun içerisine ince bir boruyla giriyoruz. Omuzun içerisine sıvıyla doldurup ekranda görerek oradaki yırtık bölümü inceliyoruz. O yırtık bölümü mesela nasıl yırtılır omuzdaki kas? Şu vidanın olduğu gibi buradaki bu şu bölümden ayrılarak yırtılır. Yani zorlamayla beraber. Bizim böyle minik çapalarımız var. Minik vidalarımız var. Onların uçları özel iplerle bağlı. Yine ikinci bir delikten girerek o çapayı kemiğin içerisine koyup etrafından iple dikerek, özel iplerimize dikerek onu yine kemiğe yapıştırıyoruz. Yani oradaki onarma bu şekilde kemiğe yapıştırma olarak oluyor. Çünkü yırtılırken kemikten ayrılıyor. Böyle karşılıklı kopma gibi düşünmeyelim. Kemikten ayrılıp yırtılıyor kaslar. Onları tekrar omuz kemiğine dikiyoruz. Ameliyat sonrası, ameliyat bir saat falan sürüyor. Bu sıkışma sendromlarında ameliyat sonrasında da hastaya bir müddet yastıklı kol askısı veriyoruz. Daha sonrasında hareketler, fizik tedavi yardımıyla iyi neticeler alınıyor. Bazen de bu tür olaylarda omuza enjeksiyon yapıyoruz. Yani omuz içerisinde iğneler yapıyoruz. Henüz olay dediğim gibi ödem aşamasındaysa enjeksiyondan da cevap aldığımız oluyor. İki türlü enjeksiyon var temel olarak yapılan. Birisi kortizonlu şeyler, ilaçlar. Onlar oradaki ödemi geçirerek hastanın ciddi şekilde rahatlamasını sağlıyor. Diğeri de işte son dönemlerde yaptığımız PRP tedavisi de yapıyoruz. Bazen kas yırtığı varsa, özellikle gençlerde yırtık içerisine kas bölümüne şeyi alıp, hastadan kan alıp bunu santrifüje edip içindeki büyüme hücrelerin olduğu, kök hücrelerin olduğu bölümü, trombositten zengin olan bölümü omuz içerisine enjekte ederek oradaki kasları da, kastaki iyileşmeyi arttırıyoruz. O tedaviler de uygulanıyor. Bu sıkışma sendromları haricinde omuzda bazı romatizma hastalıkları da olabiliyor. Genel romatizma hastalıkları olduğu gibi omuza ait bazı romatizma hastalıkları var ama çok az rastlanır. Enfeksiyon olabilir. O daha çok immün sistemi bozuk olan hastalarda, ciddi problemi hastalarda çok nadiren de olsa enfeksiyon da gördüğümüz oluyor. Tabii kemik kaynaklı biraz daha ciddi problemler olabilir. Özellikle biraz daha gençlerde travma yoktu, hastada omuz ağrısı varsa, çocuklarda, gençlerde, o zaman o kemik içerisinde kemik kistleri oluşabilir omuz bölgesinde sıkça. Anevrizmal kemik kisti, basit kemik kisti
8: tehlikeli
9: gibi.
8: Tehlikeli midir hocam bu kistler?
9: Çoğunluğu kisten tehlikeli değil. Ama kemiği, o kemik kistleri kemiği inceltiyorlar. Bir şey gibi, yumurta kabuğunu inceltir gibi içeriden inceltirler. Dolayısıyla kemikte kırıklar oluşur. Dolayısıyla bu bazen hasta bize kırıkla gelir, bazen de ağrısı olur. Film çekilir, filmde görülür. Kırık oluşma riskine karşı mutlaka ameliyat ediyoruz. Birçok kiste, her kiste değil tabii. Bazen de hastanın MR'ında tesadüfen çekilmiş bir MR'da basit bir işte lezyon görülüyor. Hasta da ondan endişe ediyor. Onlar değil ama kemiği yiyen, kemiği incelten, habis olmasa bile kemikte kırık oluşturma riski oluşturan kistleri, kemik kistlerini temizliyoruz onları. Yani
8: çok ağrılı bir durum mudur mesela? Hasta onu başında hissedebilir mi?
9: Şimdi yok. Ağrılı olduğu zaman başında hisseder ama ağrısı az olur kemik kistlerinin. Dediğim gibi bazen hiç hasta hafif çocuk ağrıyor der. Çocukluk çağında çok oluyor çünkü. Hafif ağrıyor der. Bazen de hiç fark etmez. Dediğim gibi hasta basit bir düşmeyle veya çok ciddi düşmeden omuzunu da kırık olur. Bakarız kırık esnasında da görüldüğü olur.
8: Tehlikeli bir durummuş aslında hocam. Yani önceden fark edilmesi.
9: Yani tabii çocuklarda bu tip ağrıları gençlerde, ergenlik çağındakilerde özellikle önemsiyoruz. Mutlaka bir film alıyoruz. Filmde belli oluyor ve tedavisi var. Yani o yüzden de iyi tarafı o. Habis tümörleri çok fazla görmüyoruz. Çok şükür onlar, ama onlar da olabilir. Tabii biz her halükarda her ihtimali hastaya belli etmeden de bir şekilde değerlendiriyoruz hasta geldiğinde.
8: Peki romatizmal durumlardan bahsettiniz. Bir de aynı zamanda enfeksiyonlardan. Böyle bir durumla karşılaşıldığında neler yapıyorsunuz?
9: Şimdi romatizma genel vücuttaki işte romatoid artrit gibi veya ona benzer bir takım romatizmal hastalıkların tedavisi medikal tedavi, ilaç tedavisi temelde. Onun dışında romatoloji uzmanı arkadaşlara yönlendiriyoruz. Onların oluşturduğu, romatizma hastalığının oluşturduğu omuzda oluşan problemler olabiliyor. Omuz eklemini tamamen bozulabiliyor. Nasıl dizler bozulduğu gibi omuz eklemi de bozulabiliyor. Ve omuz ekleminde bozulduğu zaman ciddi bir kireçlenmeyle hastanın ağrıları yine oluşabiliyor. O zaman yine aynı diz protezi, kalça protezi olduğu gibi omuz protezleri de var. Omuz eklemini değiştirebiliyoruz aynı şekilde. Hem alt kısmı hem karşı yuvayı değiştirdiğimiz omuz protezleri var. Bu omuz protezlerini bazen kırıklarda da kullanıyoruz. Şimdi kırıklara geçtik. Kırıklarda gerçekten omuzda sık rastlanan patolojilerden. Hastaların omuz bölgesi kırıkları da hem çocuklarda hem yaşlılarda hem de normal orta yaş insanlarda sık gördüğümüz bir problem. Köprücük kemiği kırıkları sık olur mesela. O hatta bazen yeni doğanda olur. Doğum esnasında köprücük kemiği baş doğduktan sonra omuzlar doğum kanalından geçerken çok sıkışmasına bağlı. Bazen sığmaz omuzlar ve incecik bir orada kemikler zaten. Köprücük kemiği kırılır. O bebekler, yeni doğan bebekler şeyi oynatmaktan kolunu oynatmazlar. Onlara bakarız, muayenede zaten ufak belli olur veya film çekeriz, o çok çabuk iyileşir. Kolu biraz tespit ederiz, bir 10 günde 15 günde iyileşir.
8: Şimdi hocam siz bunlardan, hani kırıklardan bahsettiniz ama omuzun son derece de hareketli bir bölge olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla hani alçıya alınması söz konusu mu, o iyileşme süreci uzun olur mu? Çünkü gerçekten hani bunu korumak ya da biraz daha özen göstermek normal hayatın akışında oldukça zor.
9: Zor.
8: Bölge açısından.
9: Şimdi tabii omuzla ilgili kırıkları alçıya almak da çok zor. Yani normal hani bir bilek kırığı, dirsek kırığı, ayak kırıklarını alçılamak kolay, ama omuzda hani bazı filmlerde görüyorsunuzdur şu şekilde askıya alınıyor, bütün gövdeyle beraber askıya alınıyor falan. Bazen gerçekten o pozisyonu vermek gerekiyor ama o tarzda kırıkları zaten artık ameliyat ediyoruz çoğunlukla. Yani pozisyonla, normal pozisyonla yerine oturmayan kırıkları ameliyat ediyoruz. Öyle çok fazla o tarz alçılar kullanmıyoruz. Ya da basit bir çatlak kırık tarzında bir şeyse bu kez kol askısı şeklinde tutup, sabit tutup o şekilde iyileşmesini bekliyoruz.
8: Uzun mudur iyileşme süreci?
9: Şimdi burada tabii ki şey var. Esas uzunluktan ziyade yani omuz bölgesinde çok kaynama sorunu olmaz fazla. Hızlı, iyi kanlanan bir bölgedir. Çoğunluğu kaynar ama tam anatomiye uygun kaynaması önemli. Bir de çok uzun durursa, omuz biraz hareketi seven bir eklem olduğu için aynı şekilde hareket kısıtlılığı kalır. Mesela hastayı bir ay kolunu oynatmasa bu şekilde kaynayınca kadar, bu sefer bu kaslar, tendonlarda çok yapışıklıklar olur. Arkasından fizik tedaviler gerekir. Yani o yüzden birçok kırıkta biz hem mobilizasyon hareketi sağlamaya çalışıyoruz, hem kırığı kaynatmaya çalışıyoruz. O yüzden de hastanın hareketini çok optimum sürede kısıtlamak lazım. Yani o süre biter, kaynama olur olmaz hemen hareket vermek lazım. Veya bu çok uzayacak bir süre ise, kırık da çok iyi pozisyonu değilse, o zaman ameliyatla kırığı tespit etmek lazım. Omuz bölgesi kırıkları dediğim gibi yaşlılarda da çok görülüyor. Basit bir düşmeyle görülebiliyor. Onlarda da çok parçalı olduğu zaman yine protez koyabiliyoruz veya plaklarla, vidalarla tutturabiliyoruz veya daha basit kırıklarda yine kol askısıyla tedavi ediyoruz.
8: Şimdi siz dediniz ki hemen arkasından akabinde aslında hareket ettirilmesi gerek. Bunun için çeşitli hani fizik tedavi yöntemleri de uygulanıyor ama o süreci de ben yaşayan yakınlarımdan biliyorum. Oldukça sancılı bir süreç. Evet. Çünkü kolu tamamıyla şu şekilde açmak, açar hale gelmek de gerçekten zor. Çünkü hani o tedavilerin de biraz sancılı ve ağrılı olduğunu da biliyoruz. Yapılmazsa siz ne olur en azından söylerseniz hocam.
9: Tabii ki şimdi omuz eklemi, dirsek eklemi, el bileği yani üst ekstremite, parmak eklemleri bizim çok yoğun kullandığımız eklemler. Günde binlerce defa kullandığımız eklemler. Dolayısıyla bunlar hareketsizliğe çok alışık değiller. Hareketsiz olduğu zaman, herhangi bir sebeple hareket ettirmediği zaman alçıyla efendim şununla bununla eklem kapsülleri yapışıyor. Eklem kıkırdaklarında bozulmalar, yumuşamalar oluşuyor ve hemen harekete geçmekte gerçekten zorlanılıyor.
8: Çünkü sözünüzü bölüyorum. Operasyonun başarısızlığı anlamına gelmemeli diye söylüyorum.
9: Tabii
8: bunu sonrasında
9: doğrusu zaten hemen olabildiği kadar hemen erken hareket vermektir. Yani bizim aslında bütün kırıklarda, bütün ameliyatlarda şu anda artık herkesin hemfikir olduğu şey hastayı hemen fonksiyon kazandırmaktır. İşte ameliyat ettiğimiz zaman protez koyduğumuz zaman hemen yürütmek kalçada, dizde. Kolda hemen hareket vermek, el bileğinde hareket vermek. Bu zaten olabilecek bu hareket kısıtlarının sıkıntısını önlemek için. Şimdi hareket kısıtlılığı bir süre sonra bizim sudek atrofisi dediğimiz damarların dahi olaydan etkilenip büzülmesine yol açan bir duruma yol açabiliyor. Ve bu durumda hasta yani 3-4 haftalık bir aylık hareketsizlikten sonra mesela elinde ufak bir şey oluyor, hiç oynatmıyor veya omuzunda. Bütün kol ciddi derecede hareketsiz kalıp aylarca süren fizik tedavi hem de ağrılı bir fizik tedavi gerektirebiliyor. O yüzden hastanın takibi, hastanın hekimiyle devamlı iletişim halinde olması, hareketlerini yapması. Bazı hasta çok korkar mesela. Alçı yaparsanız teyze elini hiç oynatmaz. Parmaklar böyle kalır. Halbuki biz parmakları dışarıda bırakırız. Hasta hareket ettirsin, oynatsın diye. Aslında kırık bileğindedir. Orada hiçbir şey yoktur. O oynatmaz ama korkuyla ufak bir ağrı duyacağım diye. Sonra gelir ki bir ay sonrasında takip etmezseniz eğer parmakları tamamen hareket etmemiş, işte dirseği veya hiç hareket etmemiş. O dolayısıyla ciddi hareket sıkıntısı olur. Yani onlarda aylarca fizik tedavi uygulamak gerekir. Dolayısıyla mutlaka hekimle irtibatta olup hangi hareketleri ne sıklıkla yapacağını öğrenmek lazım. Bu hastanın tedaviye en büyük katılımı odur. Yani hastaya bir ameliyat yaptınız, bir şey yaptınız, o hekimin görevi orada biter. Ondan sonrasında hasta hekimiyle tabii ki yine irtibatlı olarak hareketlerini, fonksiyonlarını çok yapmalı. Onu zaten hastayla sağlayamazsanız dediğiniz gibi ameliyatınız çok iyi olur. Filme bakarsanız o mükemmel olmuş ama hasta elini oynatamaz. İşte o zaman ona engel olmak için mutlaka hastayla iyi irtibata geçip neleri yapacağını şey yapıyoruz, izah ediyoruz. Tekrar tekrar gerekirse fizyoterapistler tekrar gösteriyor. Tekrar kontroller de her kontrolü tekrar bunların üzerinde duruyoruz.
8: Yani ne kadar bir sürenin geçmesi lazım? Mesela hastanın bu operasyonlar sonrası beklentisi ne olmalı? Tabii bu akabinde uygulanacak fizik tedaviye de tam anlamıyla riayet ettiği sürece.
9: Şimdi kırık ameliyatlarından sonra hastanın kırık kaynaması dediğim gibi alçı yapılırsa, bir sargıyla yapılırsa 3-4 hafta içerisinde ciddi bir tutma oluşur. Zaten ondan sonra biz mesela omuz olan hastanın mutlaka dirseğine hareket veriyoruz. Parmaklarına hareket veriyoruz. Aynı şekilde omuz ameliyatlarında da oradaki yırtılır dikme süremize göre hemen birkaç hafta içerisinde biz hareketlere başlıyoruz. Yani orada bir hareket programı veriliyor hastaya. Yani yapıp göndermek doğru değil. Hastayı da irtibatı şey yapıp devam ettirip kontrollerle hasta da gerekirse kendi kendisine en azından veya fizyoterapist eşliğinde mutlaka hareket yaptırmak gerekiyor. O takip ameliyat kadar önemli. Belki daha önemli ameliyat sonrası takip. Veya kırık esnasındaki takip.
8: Peki hocam şimdi omuza eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü yavaş yavaş artık dirsek ve ellere de geçelim. Hani süremizi orantılı kullanmak adına
9: omuzda
8: söylüyorum.
9: Genellikle bir de bursit dediğimiz yine rotator kaf bölümünde olan omuzun içerisinde su keseciği var. Orada bir kayganlık sağlar. Bazen bunun da kendine ait o şişmesi söz konusu olur. Tabii dışarıdan olduğu için hissedilemez. O da benzer problemler yol açar. Genellikle enjeksiyonla o da iyice cevap verir. Bazen de ameliyatla temizlemek gerekir. Dediğim gibi omuzda esas olarak o hareketi sağlamak ve yenilikler yani son 10 yılın yeniliği de omuzda hemen hemen bütün ameliyatları artroskopik olarak kapalı olarak yapabiliyoruz. Bu hastaya çok ciddi artı sağlıyor. Çünkü omuzun birçok en önemli şeyi kaslar. Ameliyat, açık ameliyat yaparken o kaslardan bir kısmını kesmeniz, tekrar dikmeniz gerekiyor. O fonksiyon kayıplarına yol açıyordu. Ama artroskopik olarak girdiğiniz zaman, kapalı yaptığınız zaman gerek omuz çıkıklarında gerek bu kas yırtıklarında omuzdaki gayet iyi neticeler oluyor. Hasta da hemen fonksiyonlarını tam olarak kazanabiliyor.
8: Genel anestezi altında mı yapıyor?
9: Tabii, omuzda mutlaka genel anestezi gerekiyor. Bazen boyun bölgesinden falan yapılabilir ama o da çok sıkıntılı bir şey. Yani çok ciddi problem yoksa genel anestezi tercih ediyoruz.
8: Hocam şimdi dirseğe geçelim isterseniz yavaş yavaş. Dirsekle ilgili de genelde işte tenisçi dirseği falan söylenir. Şimdi şöyle soracağım, sadece tenisçilerde mi görülür? Nasıl bir şikayettir? Nasıl anlaşılır?
9: Şimdi dirsek bölgesinde hakikaten sık rastlanan problemlerden tenisçi dirseği. Şimdi dirsek bölgesi kavşak, yani omuzla başlayan kolun kavşağı, biz onu özellikle yani esas üst ekstremitenin fonksiyonu eldir malum. Parmaklarla kullanmak, elle yakalamaktır. Onun kolay kullanabilmemiz için yaratılmış bir eklem, menteşe şeklinde bir eklem. İşte elimizi bükemezsek, yani dirsek eklemi çalışmazsa elimizi hiç kullanamayız.
8: Bu da hareketli bir
9: tabii
8: eklem
9: ki,
8: aslında.
9: Tabii ki, yani vücudumuza değebilmek için hareketli bir eklem. O dirsekteki yapılar, şu modelde gösterebilirsem biraz küçük ama dirsek malum şu hareketimiz var, yani büküp açma hareketimiz var dirsekte. Bu ayrıca bir de bileği kaldırma, parmakları kaldıran hareket kaslarımız var. Bu kaslar parmağı yukarı kaldıran veya aşağı kaldıran bileği dirsek bölgesine yapışırlar. Oradan destek alırlar. Dolayısıyla biz şu hareketi yaparken kaslar ta dirseğimize kadar uzanır ve oraya yapışırlar.
8: Aslında hissedilebiliyor.
9: Evet, hissediliyor yani. Tabii. Bükerken de iç tarafı yapışır. Şimdi bunlar devamlı şu ani hareketi yaptığınız zaman, ki hani tenisçilerin oynayış şekillerinde vardır o. Bu kemiğe yapıştığı yerde kasın devamlı irritasyona bağlı, devamlı gerilmeye bağlı kemikte o bölümde bir rahatsızlık oluşuyor. Orası hastalanıyor. Sadece ödem değil, bir orada bir ufak bir dejenerasyon başlıyor. Hani bir yere yapıştırdığınız bir ip düşünün, onu devamlı çekiyorsunuz, o bölümde bir zedelenme oluşuyor. Aynı şekilde
8: aslında şey, hareketin karakteristiğine baktığımızda bilekte sorun yaşanması daha kolay değil mi? Daha tabii, ihtimal dahilinde ama
9: işte
8: dirseğe vuran
9: kıkırdaklarla ilgili şeylerle ilgili problem bilekte oluyor ama kasın yapıştığı yer dirsekte olduğu için tenisçi dirseği oluşuyor. O kasın yapıştığı yerde bir ödem, bir rahatsızlık, bir beslenme bozukluğu oluşuyor ve kronik ağrılara yol açar. Hasta dirsek ağrısı da gelir. İlk tenisçilerle tarif edilmiş. O yüzden tenisçi dirseği diyoruz ama bizde daha çok ev hanımlarında görülüyor. Onlar tabii tenisçilerden çok daha komplike hareketler yapıyorlar bazen. Bir şey sıkma, çevirme, ani zorlamalar hareketlerle. Bazen mekanik iş yapan, işte tornavidayla şunda bunda yapan, zorlayıcı hareketler yapanlar da olur.
8: Hocam isterseniz burada bir nokta koyalım. Aynen. Daha doğrusu virgül koyalım. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kimler risk altında? Onu konuşalım. Sonra tedavi yöntemlerine geçelim. Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından tekrar burada olacağız. Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyomuzda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden Operatör Doktor Tarık Şener'le birlikteyiz. Omuz, dirsek ve el hastalıklarını konuşuyorduk. Hocam tenisçi dirseğinde kalmıştık.
9: Evet.
8: Kimler riski altındadır? Sadece sporcular mı ya da işte o tenis sporuyla uğraşanlar mı? Yoksa işte aslında bütün yükü kaldıran ev hanımları mı? Onlar da çok ağır işçi çünkü.
9: Kesinlikle ev hanımları da çok daha fazla görüyoruz. Tabii Türkiye'de tenisçi sayısı az. Bir de dediğim tenisçiler gerçekten profesyonel yapanlar, onlar usulüne uygun vuruş yaptıkları için onlar da daha az rastlanıyor. Ev hanımlarında mekanik iş yapanlar da bileğini zorlayarak, yani yapacağı hareketi, omuzdan yapacağı hareketi bileği zorlayarak bütün yükü buraya vererek yapıyorsa, mesela işte süpürge süpürüyor, elinin dışarı doğru süpürüyorsa, zorluyorsa veya belli ani birkaç harekette zorlamışsa oluşabiliyor. Onlar da tedavi olarak bir takım şeyler yapıyoruz ama öncelikle o hareketleri yapmamalarını öneriyoruz.
8: Hocam bunlar hangi hareketler? Aslında birkaç tanesini söylediniz.
9: Evet, yani aslında ağrılı hasta da ağrıya yol açan hareketler onlar. Ağrı yapıyor. Ama dediğim gibi bileği özellikle şu şekilde çık arkaya doğru zorlayan, bütün yükü o tendonlara, koluna veren, tekrarlayan hareketler. Biz hasta zaten geldiğinde dirsek bölgesinde şiddetli bir ağrıdan ve belli hareketlerde elim bile kaldırmakta zorlanıyorum diye gelir. Sık olur. tedavisinde muayene olarak ettikten sonra bileği kaldırdığımız zaman aslında pratik testimiz şeydir. Bileği zorlatırsanız hasta direkt yukarıda ağrı hisseder. Bazen başka şeylerle karışmasın diye bir düz röntgen çekeriz hiç olmazsa kemik yapıyı bir görmek için. Sonrasında tedavisinde birkaç yöntem var klasik çok sık rastlandığı için. Birisi enjeksiyonlar yapmak. Demin bahsettiğim gibi aynı şekilde burada hem kortizon enjeksiyonlarından hem de PRP enjeksiyonlarından çok hasta ciddi fayda görür. Zaman zaman böyle şok dalgası şeklinde ultrason benzeri tedaviler yapılabiliyor. Fizik tedavi yöntemi olarak veya başka fizik tedaviler yapılabilir. Bazı dirsek bantları kullanıyoruz. Bandaj şeklinde yukarıya binen yükü azaltmak için özel dirsek bantları kullanıyoruz. Ameliyat çok nadiren gerekiyor yani pek %1'in altında gerekiyor.
8: Onu soracaktım. Mesela bu tedaviler bu rahatsızlığı ortadan kaldırıyor mu yoksa hani şikayetlerin azalmasına ya da yok olmasına mı?
9: Çoğunlukla aslında tamamen ağrı geçer bir süre bu tedavilerle gerek enjeksiyonlarla. İlaç tedavisi, buz tedavisi onlara %50-50 gibi cevap veriyor ama enjeksiyonlarla çoğu zaman şey yapar. Bazı vakalar dirençli oluyor. Dirençli vakalarda tekrardan enjeksiyonlar yapmak gerekebiliyor. Çok sorun sürerse o zaman basit bir ameliyatla oradaki kasların kemiğe yapıştığı yeri biraz gevşetip o bölümü kanlandırıp tekrar tendonları yerine bağlayarak yaptığımız ameliyatlar var ama çoğu zaman ameliyat gerekmiyor tenisi dirseğinde. Tenisi dirseğinin hemen hemen benzeri bir de golfçü dirseği dediğimiz durum var.
8: Onu ilk defa duydum ben aslında. Yaygın mıdır o da hocam?
9: Çok fazla yaygın değil. Dirseğin iç tarafında olur ondaki ağrı. O da hani golf oynarken o tendonlar zorlandığı için orada oluştuğu için tarif edilmiş. O biraz daha kolay geçer kendiliğinden. Kolun iç tarafları, vücudun iç bölümleri çok iyi kanlanır. O bölümdeki yaralanmalar daha kolay iyileşir. Dış taraflar biraz daha korumaya yönelik taraflardır. Daha sert taraflardır. O bölümdeki gerek dizde gerek dirsekte biraz daha yavaş iyileşme söz konusu olur. Golfçü dirseği çoğu zaman kendinden iyileşir. Bazen de enjeksiyon yapmak gerekebilir. Dirsek bölgesinde bir de sinir sıkışmaları söz konusu olabiliyor. Özellikle ofiste çalışanlarda, masa başı çalışanlarda dirseğini yaslamaya bağlı.
8: Evet şöyle yani çok koyulur.
9: Koyulur. Ona bağlı tam şurada sarıyla gösterilen sinirler var. Dirsek arasından geçen kemiğin hemen üzerinden hasta dirseği yere koyduğu zaman siniri baskı altında kalır. Ve uzun süre böyle tutarsa o sinir anatomik olarak da biraz kemiği siniri sıkıştırmaya müsaitse dirsek bölgesi sinir sıkışması olur. Bunun da belirtisi hastanın 4. ve 5. parmaklarındaki problem hisseder hasta. Uyuşukluk hisseder. Bazen kuvvetinde azalma hisseder. Çünkü o bölgenin duyusunu yapar. Ulnar sinir dediğimiz sinir. Ulnar tuzak
8: sendromu. O da dirseğe bağlı bir şikayet.
9: Dirseğe bağlı şikayet. Hasta parmağında şikayetle gelir bize. Dirseğini hiç fark etmez. Onun muayenesi esnasında bir de sonrasında EMG dediğimiz bir test yaparız. O sinir uçlarındaki elektrik ölçülerek, akım ölçülerek sinir sıkışması belli olur.
8: O EMG'den korkar hastalar aslında hocam. Genelde ağrılı EMG olduğu söylenir ama gerçekten öyle mi?
9: Biraz sıkıntılı test. Birkaç yöntemi var. Onu nörolog arkadaşlar yapıyorlar. Bazıları biraz ağrılı ama mecbur kalıyoruz biz. Hani hastalığı tam teşhis etmek için. Yani bizim de çok faydalandığımız bir test. Çok faydalı bir test. Doğrusu iyi bir nörolog yapar, değerlendirirse gerçekten çok faydalı. Çünkü lezyonun tam yerini belli ediyor bize. Sinir sıkışmasında bazen sadece dinlendirmek bir ay. Oraya yük vermemesi, sıkıştırmaması da düzeliyor. Bazen de çok sıkışıklık fazlası ameliyatla gevşetiyoruz oradan siniri.
8: Şu hareket peki neden olur mu? Mouse da çok kullanıyoruz. Bilgisayar
9: işte
8: çok
9: fazla
8: kullanıyoruz. Mouse kullanımı
9: daha çok bilek problemlerine yol açıyor. Yani mouse'u yanlış kullanmak, çok zorlu kullanmak, işte döndürerek bileği, o daha çok el bileği problemlerine yol açıyor. El bileğinde de yine aynı şekilde tendonlar var. Baş parmağı kaldıran tendonlar var. Onlar baş parmak üst tarafında dar bir alanda sıkışıyorlar. O sıkışmaya bağlı da daha çok bu da enteresan daha çok hamilelerde ve yeni doğum yapmışlarda bebek tutmaya bağlı görüyoruz onu da. O da bilekteki kas sıkışması, De Quervain sendromu diyoruz. O da bir enjeksiyonla düzeliyor. Yine bilekte gördüğümüz çok sık rastlanan eldeki ganglion dediğimiz bizim ufak böyle çıkıntılar var. Yumru şeklinde çıkıntılar çok kimsede vardır. İşte 1 santim 2 santim çapında böyle hafif sert kitleler vardır. Onların çoğu da bileği çok kullananlarda olur. Çok bilgisayar kullananlarda, çok elini zorlayanlarda olur. o eklem kapsülünden çıkan, tam sebebini bilemediğimiz küçük bir baloncuk gibi durur. İçerisinde eklem sıvısına benzer bir sıvı vardır. Bileğin zorlanmasıyla oluşur. Bazen ağrı yapar, bazen çoğu zaman ağrısızdır. Biz o şikayetli hasta geldiği zaman da ondan emin olmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten iyi huylu bir kistidir. Çünkü içinde sıvı varsa iyi huylu bir kistidir. %99'u öyle. Ultrasonda bir bakıyoruz. Ganglion dediğimiz kistlerde. Onda önce bileği biraz dinlendirmeye alıyoruz. Yani el bileği dinlenince, bileklikle verince bazen kendiliğinden düzeliyor. Özellikle gençlerde, çocuklarda düzeliyor. Bazen o içindeki sıvıyı alıp içeriye ilaç verdiğimiz oluyor. En son çarede kist biraz büyükse ve bu tedavilere cevap vermiyorsa, hastayı da rahatsız ediyorsa, onu köküyle beraber çıkarıyoruz. Hı hı. Küçük bir balonu çıkarır gibi. Elde en sık rastlanan tümörler bunlar. Dediğim gibi zararsız ama bazen ağrı yapan, görüntüyü bozan, mesela hasta elini açmış, genç bir hasta, herkes oraya bakıyor, burada ne var filan diye. O şekilde rahatsızlıkla geliyor hasta. Dediğim gibi diğer o ilaç, işte dinlendirme tedavisine cevap alamazsak onları ameliyatla çıkarıyoruz.
8: Peki elde başka hangi sorunlar yaşanıyor? Çünkü mesela siz bir takım uyuşmalardan bahsettiniz ama evet. Bazı hastalarda da şu şikayetler oluyor ve çok da sık rastlanıyor ki keza benim annemde de vardı. Mesela ellerimde uyuşma, özellikle sabah kalktığımda bir his kaybı ve akabinde işte bir bardak tutarken tutamama. Evet. Gibi şikayetler oluyor. Bu şikayetlerde hastalar varsa

0: iletim problemine bağlı problemler oluşur. Hastanın elinde uyuşma olur ve ağrı olur. İki tane komponenti var o sinirin. Birisi motor olarak hareket ettiren bazı kaslara uyarı veriyor. Bir de elin duyusunu alıyor. O yüzden hastada hem öncelikle uyuşukluk başlar. Sonra eğer olay ilerler, tedbir alınmazsa, tedavi edilmezse bu kez motor sinirler problemi olur. Ve hasta elini birçok hareketi yapmakta zorlanır. Yakalamada zorlanır. Elinde işte tutamamaya başlar. O artık olayın biraz daha bize ilerlediğini gösterir. Karpal tünel sendromu, yani bu bilek kanal sinir sıkışması da sık gördüğümüz hakikaten bir rahatsızlık ve böyle 40-50 yaş civarından sonra sık oluyor. Yine ev hanımlarında sık oluyor. Sebebi de bileklerini çok kullanmaları, özellikle çok hamur işi yapan, çok yoğuran, bileğini zorlayan, ağır işi de kullanan kimselerde çok görülüyor. O işte şeker hastalığı gibi ayrıca bir predispozan faktör varsa yine yoğun oluyor. Orada da biz bazı testlerimiz var. Sinir sıkışmasını değerlendirdiğimiz muayeneyle zaten çoğu zaman tanı konuyor. Ama doğrulamak için, kesinleştirmek için yine EMG yaptırıyoruz. Ne kadar sıkışmış, işte o EMG'deki sıkışmaya göre de tedavi planlıyoruz.
1: Peki ilk tedavi, yani akla gelen ilk tedavi ameliyat mıdır? Onun öncesinde yapılacak bir takım şeyler var mı? Ya da mesela hani diğer az önce bahsettiğiniz dirsek domuzda bir takım fizik tedavi uygulamaları yapılabiliyor. Bunda da aynı şey geçerli olur mu?
0: Şimdi eğer olay başlangıç halindeyse, yani sinir hasar görmemişse, o baskı da hafifse, ki biz bunu muayene ve EMG ile anlıyoruz. EMG'de hafif düzeyde diyorsa veya bazen orta düzeyde diyorsa ve motor, yani hareket ettiren sinirin hareket ettiren lifleri etkilenmemişse olaydan, o zaman konservatif tedaviler yani uygulanabiliyor. Mesela bir bileklik veriyoruz hastaya, dinlendiriyor bileğini. O dinlendirme ve yükten kurtarma. Bazen o bölüme kortizon enjeksiyonları yapıp sinirin etrafına, bölümü oradaki adalelerin biraz yumuşayıp oradaki ödemin geçip oradaki iletinin normale dönmesini temin ediyoruz. Bu da tedavide bir seçenek tabii. Yani ama erken vakalarda. Bazı hasta geliyor ki zaten 3. vakaya ağır düzeye gelmiş, orta düzeye geçmiş. Onlarda artık bu tedavi denemenin bir manası yok. Onlarda zaman kaybı. Çünkü şey ne kadar uzun kalırsa, yani baskı ne kadar uzun sürerse geri dönüşü o kadar zor oluyor. Bazen hasta 1 yıl, 2 yıl problemiyle geliyor. Artık sinir iyice ezilmiş. Orada %100 cevap alamıyorsunuz. Aslında ameliyatı çok basit bir ameliyat. Sinirin üzerindeki kılıfı açıp gevşetiyorsunuz sadece. Yani o kablo, sinir kendi kendini onarıyor. Ama hasar çok fazlaysa, yani sinir çok ezilmişse, çok geç kalınmış vakalarda tabii %100 netice alınamıyor. Ama zamanında yapılan ameliyattan çok iyi netice alınıyor bilek kanalı sendromu da.
1: Peki biraz da ameliyat sürecinden bahsedebilir miyiz? Ortalama ne kadar sürüyor? Genel anestezi altında mı oluyor? Hasta hem ameliyat öncesinde hem de sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor?
0: Ameliyata karar vermek için tabii EMG'yi çekiyoruz. Oradaki düzey ağır veya orta düzeydeyse hastanın durumu karar veriyoruz. İki taraflı olabilir, tek taraflı olabilir.
1: İki ele aynı anda uygulanır mı ya da uygulanması doğru mu?
0: Uyguladığımız oluyor gerçekten. Yani bizim için, hasta için rahatlık bir yönüydü. Çünkü hazır anestezi almışken, narkoz vermişken ikisini birden yapıp hastayı bir daha bir ameliyat riskinden kurtarıyoruz. Ama arkasından ameliyat sonrasında hasta bileklik kullandırıyoruz mutlaka. El bileği, ateli kullandırıyoruz bir 20 gün kadar. Ki o sinir tekrar yapışmasın, yani o üzerine açtığımız kanal tekrardan kapanmasın diye. İyileşme sinirin üzeri açık olacak şekilde olsun diye yara takibini yapıp aynı zamanda bileklik veriyoruz. Tabii bu biraz hastanın elini yıkayamaması, işte parmak uçlarını kullanabiliyor ama iki elini birden kullanamaması evde biraz sıkıntı olabiliyor. Yani onun onunla ilgilenecek birisinin olması gerekiyor. İşte eşinin, dostunun, neyse çocuğunun, ailenin durumuna göre iki taraflı varsa biz iki taraflı hastayla konuşup iki taraflı yaptığımız oluyor. Bazen de hasta tek tarafını yapmak istiyor, tek tarafını yapıyoruz. Tedavisi dediğim gibi eğer optimum şartlarda yapılırsa ciddi iyi netice alınıyor. Çok küçük bir yara oluyor burada. Biz onu da el kıvrımlarına göre açıyoruz. Bir 3-4 santimlik bir yara oluyor. Sinirin üzeri tamamen açılıyor. Çok yara iyileşmesi sorunu olmaması için özel şekilde dikiyoruz. Hep problem olmuyor. Arkasından da bileklik biraz da sinir iyileşmesini arttırsın diye biraz B vitamini kullandığımız oluyor ameliyat sonrasında. Yani iyi netice alınan, sık rastlanan bir hastalık karpal tünel sendromu.
1: Peki hocam, sonrasında tekrarlanır mı? Çünkü hani neticede hareketli bir bölge. Bir de kişi bir takım hareketleri de alışkan.

0: alışkanlık haline getirdiği için fark etmeden tekrarlama olasılığı da yüksek.
1: Şimdi şöyle, yani kılıfın üzerini iyi açarsanız, sinirin üzerini tutan bir şey olmayınca, yani daha oradaki tüneli iptal ederseniz, tünel tekrar yapışmazsa kolay kolay tekrarlamaz. Ama çok geç kalmış vakada hastanın sinirle ilgili mesela kuvvet problemi, kuvveti tam geri dönmeyebilir. Çünkü artık o sinirdeki hasar çok şey olmuştur. Nüks ettiği olmuyor mu? Oluyor tabii, yani %1 civarında falan literatür bildiriyor ama dediğim gibi biraz teknikle alakalı bir şey. Biraz da hastanın geç kalmasıyla alakalı bir şey. Yani o hastanın şikayetinin sürmesi veya bazen tam iyi açılamıyor. Orası yani teknik olarak iyi açılamamış oluyor. Onu tekrar açtığımız zaman hasta rahatlıyor. Yani.
0: Hocam elle ilgili bir de son 4 dakikamızmış. Tamam. Romatizma konusu vardı. Çünkü bu da aslında hani özellikle ileri yaşta kişilerde görüyoruz. Biraz böyle parmaklarda eğilmeler falan oluyor. Romatizma ile alakalı bir görüntü müdür o?
1: Şimdi ikisi de olabilir. Aslında tabii romatizma deyince bir osteoartrit dediğimiz eklemlerde kullanmaya bağlı bir dejenerasyon var. İşte dizlerde bu. Bir de iltihaplı romatizma diye halk arasında tabir edilen romatizma tipleri var. Bunlar bünyenin kendi kendine yaptığı bir takım hastalıklar. Romatoid artrit denen o bunların prototip hastalığında, yani romatizma, o zaman ciddi hakikaten parmak deformiteleri olur. O küçük eklemleri çok tutar eklemlerini. Parmaklarda ciddi eğilmeler olur. Parmak kökünden itibaren. Onun tedavisi ilk başta zaten romatizma tedavisi, ilaç tedavisidir. Onlar ancak sekel olarak geldiği zaman, çok ilerlemiş durumlarda bazı ameliyatları var. Bize ortopediye geliş şekilleri. Ama bizim daha çok yaygın olarak gördüğünüz, sizin bahsettiğiniz belli yaştan sonra olan ufak parmak eğriliklerinin sebebi o parmak eklemlerinin dejenerasyonu aslında, bozulması. Çünkü biz elimizi çok kullanıyoruz. Özellikle yine elle iş yapanlarda eli kuvvetli, parmak ucunu çok kuvvetle kullandığımız zaman da çok narin, incecik bir kıkırdak var. O kıkırdak zaman içerisinde aşınıyor. Aşınmaya bağlı eklemde problemler oluşuyor. Ufak şişlikler, parmaklarda yamulmalar, eğrilmeler olabiliyor. Bu tabii biraz hem kişisel kıkırdak kalitesiyle alakalı. Bazı aynı iş yapan birinde olmaz da başka birinde olabilir. Mesela kortizon kullananlarda, biraz bünyesel hassasiyeti olanlarda, genetik olarak kıkırdakları hassas olanlarda belli yaşa geldiği zaman problemler daha çok olur. O yüzden o tip insanlara bilhassa parmak hareketlerini, bu en çok kullanılan parmaklarda olur zaten, işaret parmağı, yanındaki parmak, iki parmak, yani kavramayı çok yapan eklemlerin en uç kısımlarında olur en çok. Onlara o şekilde kavrama yerine mesela bir tabak tutuyorsunuz, şöyle tutmak yerine bunu bir yere taşıyacaksınız, şu şekilde tutmak gibi parmak eklemlerini çok zorlayıcı hareketler yapmamalarını öneriyoruz. Tekrarlayan, işte devamlı tuşa basma, eliyle mesela devamlı şu hareketi yapan, yaptığı meslek itibariyle değişik hareketler yapanlar var. Onlarda da parmaklarını değiştirerek yapmalarını öneriyoruz. En azından olsun. O olay için çok fazla aslında yapacak bir şey yok oluştuktan sonra. İlerlememesi için tedbirler alıyoruz. Yine bazı fizik tedavi yöntemleri var. Parafin banyoları gibi, onlardan hastalar fayda görüyor. Bazen de çok hani parmak çok eğrilmiş, çok da ağrılı olabiliyor bazen. O zaman küçük yaptığımız ameliyatlar var. O eklemi iptal ettiğimiz. Henüz parmak protezleri diğer eklemlerdekiler gibi çok kullanılır durumda değiller. O yüzden ağrıyı gidermek için ya işte fizik tedavi yöntemleri, ilaçlar, çok mecbur kalırsak da basit parmağı eklemi iptal, dondurduğumuz ameliyatlar yapıyoruz.
0: Peki parmakların görüntüsünde bir düzelme oluyor mu bu tedaviler uygulandıktan sonra, yoksa yani, sadece ilerlemesi mi durduruluyor?
1: Şimdi düzelmesi ilk başta erken dönemdeyse, o kadar çok eğrilmemişse düzelmeler olabilir, kısmı düzelme olabilir ama temelde o olay başladıktan sonra tedbir almazsanız zaten daha da ilerleyecektir. Esas orada bizim baktığımız hem hastanın ağrı şikayetinin azalması hem de şey oluyor, yani ilerlememesi söz konusu oluyor. Onu değerlendiriyoruz.
0: Peki hocam, çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür
0: yayınımıza
1: ederim,
0: katıldığınız için. Çok önemli bilgiler verdiniz. Değerli görüşlerinizi, bilgilerinizi de bizlerle paylaştığınız için. Sevgili izleyiciler, böylece Sağlıklı Türkiye'nin sonuna geldik. Bizden ayrılmayın.
2: Türkiye Hastanesi Sağlıklı Türkiye programını sundu. Danışma hattı 0212 314 1414.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 6, Sure, Maide Suresi 3, 23. ayetler, sayfa 106-110.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Namaz adlı kapıdan. Ayşe validemiz buyurur ki şöylece, yumuşak yatak serdik o Resul'e bir gece. Sabahleyin uyanıp kalkınca Efendimiz buyurdu, bu yatağı bir daha sermeyiniz. Zira bunun yüzünden gece uyanamadım. Teheccüd namazını kılmaktan mahrum kaldım. Peygamber Efendimiz çok ibadet yapardı. Farzların haricinde çok da namaz kılardı. Mübarek ayakları şişene kadar hatta kıyamda namaz için duruyordu ayakta. Dediler, Hak Teâlâ senin gelmiş gelecek bütün kusurlarını affetti. Bu bir gerçek. O halde niçin böyle yaparsın çok ibadet? Ve ne için kendine edersin böyle zahmet? Peygamber Efendimiz buyurdu ki cevaben, Rabbime şükredici kul olmayayım mı ben? Ayşe validemiz buyurdu ki, o server kalkıp namaz kılmaya başlayınca her sefer, onun mübarek göğsü hemen hırıldıyordu. Su fokurduyor gibi sesler duyuluyordu. Sahabeden biri de anlatıyor ki yine, bir gün bir âmâ geldi o serverin evine. Dedi, ya Resûlallah, bana bir dua edin. Şu âmâ gözlerimi açsın Rabbil âlemin. Şöyle buyurdular ki ona fahri kainat, sen şimdi abdest alıp namaz kıl iki rekat. Sonra de ki, ya Rabbi, sevgili Habibinin hürmetine gözünü açıver bu garibin. O böyle dua etti o Resulün yanında, açılıp görüverdi iki gözü anında. Yine Resul-i Ekrem şöyle buyurmuşlardır. 8 adet cennette birçok kapılar vardır. 5 vakit namazını titizlikle kılanlar, namaz adlı kapıdan cennete çağrılırlar. Her kim de cihad için etmişse fazla gayret, cihat adlı kapıdan olunur o da davet. Oruç ve sadakaya ehemmiyet verenler, bu adlı kapılardan davet edilecekler. Resul bu hadisini buyurduğu saatte, Hazreti Sıddık dahi var idi cemaatte. Şöyle arz eyledi ki, müsaade isteyerek, kapıların birinden çağrılmak zor değil pek. Acaba bir Müslüman var mıdır ki dünyada, kapıların hepsinden çağrılsın aynı anda? Buyurdular ki, evet, vardır öyle kimseler. Onları her kapıdan davet eder melekler. Ümid ediyorum ki, sen o kimselerdensin. Her kapıdan çağrılıp cennetlere girersin.

0: üzerine sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı hak ağırdır ve de acıdır. Hak ağırdır. Ağır olduğu kadar da acıdır. Ve aynı zamanda faydalıdır. Hak sözü kabul etmek nefislere ağır gelir. Bunun için peygamberler davetlerine başladıkları zaman hep itirazla karşılaşmışlardır. İslam alimlerine itiraz edilmesinin sebebi de yine nefse, hak sözün ağır gelmesindendir. Batılsa hafif ve aynı zamanda belalı ve zararlıdır. Batıl olan sözler ve işler nefislere tatlı gelir. Nefislerine tabi olanlar sonu zararlı ve belalı olan batıl yollara maalesef iltifat etmektedirler. Müslüman hakka ve doğruya aşıktır. Bunun için kendini hep kusurlu ve hatalı kabul eder. Zaten mertlik de suçu kendinden bilmektir. Peygamber Efendimiz haklı olduğu halde dahi münakaşa etmeyen kimseye cennette bir köşk verilecektir buyurmaktadır. Resulullah Efendimiz bir gün Muaz İbni Cebel Hazretlerine hitaben buyurdu ki, "Ya Muaz, sana vasiyet ederim ki takva üzere ol. Hep doğru söyle. Ahdine sadık ol. Emanete hıyanet etme. Yetimlere merhamet et. Komşunun hakkını gözet. Kimseye kızma. Hep tatlı konuş. Her Müslümana selam ver. Kur'an-ı Kerim'in yolu olan fıkıh bilgilerini öğren ve bu bilgilerden ayrılma. Her işinde ahireti düşün. Hesap gününe hazırlan. Dünyaya gönül bağlama. Hep güzel, faydalı işler yap. Hiçbir Müslümanı kötüleme. Yalancı şahitlik yapma. Doğru sözü kabul eyle." Her şeyin, her işin bir gayesi, bir kıblesi vardır. Müslümanın hedefi ise Cenab-ı Hakk'ın rızası ve sonsuz saadet yurdu olan cennet nimetlerine kavuşmaktır. Bunun için esas gaye imanla ölmek, ölürken de Allah diyebilmektir. Allah'ı unutarak iş yapan cehennem ateşini talep etmektedir. Doğru tektir. Bunu kabul etmekse güçtür. Hakkı kabul ettirmek için zorlamak da doğru değildir. Çünkü münakaşa çıkar. Fizikte bir kaide vardır. Artı artıyı, eksi eksiyi iter. Zıt kutuplarsa birbirini çeker. İki taraf da ben haklıyım derse neticede kavga çıkar. Geçim olmaz. Bir evde bile karı kocadan birisi fani, yani yok olursa o evde geçim olur. İkisi de diri ise geçim olmaz. Hakkın doğrunun kabul edilmemesi kibirdendir. Kibir ve bunu benden başkası bilmemelidir iddiasıysa insanları daima yalnız bırakır ve sevimsiz kılar. Çünkü bunun dibinde karşı tarafa güvensizlik vardır. Güvense sevginin, barışın ve başarının temelidir. Güvenin kaybolduğu yerde hayat durur ve insanlar birbirine düşman olur. Merhamet kaybolur. Bunların yuvaları yıkılır ve cenazelerine kimse gelmez olur. Halbuki birlikte, beraberlikte, kardeşlikte, anlaşmada yani cemaatte rahmet vardır. İtiraz etmeyen, hakkı kabul eden ve kendini beğenmeyip haramlardan sakınanın kabına rahmet dolmaya başlar. İhlası artar, istifade etmeye başlar. İşte bu istifadenin hasıl olup olmadığı kimseye yük olmayıp herkesin yükünü çekmeye başlamasıyla anlaşılır. İtiraz eden, doğruyu kabul etmeyen kimse sevimsiz ve asık suratlı olur. Güler yüzlü olmayanınsa insanların itimadını, sevgisini kazanması zordur. Cömert olmayan, vermekten hoşlanmayan kimse de insanların sevgisini kazanamaz. İhlaslı olmayanın, yani sırf Allah rızasını gözetmeyenin yaptığı hizmetlerde insanlardan takdir veya maddi bir karşılık bekleyenin ise ihlası zedelenir. Allah-u Teala da ihlassız kimseyi muvaffak kılmaz. Doğruyu kabul ettirmekle değil, anlatmakla memuruz. Çünkü kalpleri çeviren Cenab-ı Hak'tır. Herkese iyilik yapamayız. Fakat hiç kimseye kötülük yapmaya da hakkımız yoktur.
1: Hayatım Roman. Aradığım kişi sensin. Hikaye Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici. Kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Seslendiren sanatçılar: Aydın Toygun Ateş, Adam Aziz Güngör.

Efendim, benim adım sanım o kadar önemli değil. İsmimi öğrenseniz veya hangi şehirde oturduğumu bilseniz ne değişecek ki? Mühim olan yaşadığım hazin olaylar ve aldığım derslerdir. Anlatacağım hadiseler 1991 yılında yaşandı. ...1991 senesi... benim için aşılması güç engellerle dolu olarak dünyada yaşadığım müddetçe hafızamda kalacaktır. Kendime ait küçük bir iş yerinde yuvama helal lokma götürmenin mutluluğu içindeyken işlerimi büyütüp daha çok kazanma hırsına kapıldım. Bir köşede birikmiş param da yoktu. Bir tanıdığım vasıtasıyla tefecilik yapan bir şahıstan faizle para alacak ve işlerimi daha da büyütecektim. Tabii öyle de oldu. Tefeciden aldığımız paraya da aylık %14 faiz ödeyecektim. İlk 3-4 ay iyi geçti. Ben hep böyle gidecek zannediyordum ki işler yavaş yavaş bozulmaya başladı. Artık tefeciye aylık olarak yapmam gereken ödemelerim bile geciktiriyor. Borçlarımı sağdan soldan aldığım paralarla kapatmaya çalışıyordum. Allah razı olsun, hanımım kolundaki bilezikleri bile verdi. Ama yine de tefeciye olan borcum küçülmüyor, aksine büyüyordu. Tefeciye ettiğim yalvarma yakarmalar bir fayda etmedi. Ve en sonunda bu vicdansız adam beni icraya verdi. Haciz memurları iş yerimde ne varsa hepsini alıp götürdüler.

O günden sonra gözüme hiçbir şey gözükmüyordu. Bir topluluk içinde başımı kaldırıp da kimsenin yüzüne bakamıyordum. Herkesten utanıyordum. Artık benim için tek çare kalmıştı. Allah'ın bana emanet olarak verdiği canıma kendi ellerimle kıymak. Eşim ve evlatlarım daima bana destek olmuşlardı. Onları da üzmek istemiyordum fakat yapacağım bir şey de kalmamıştı. İntihar etmeyi kesinlikle kafama koymuştum. Artık uygun bir zaman kollamaya başlamıştım.

O arada hanımım benden şüpheleniyor ama intihar edeceğimi bilmiyordu. Bir akşam hanım ve çocuklar bir yakınımızın düğününe gittiler. Aradığım fırsat elime geçmişti. Bu şansı değerlendirmeliydim. Oturup uzun bir veda mektubu yazdım. İşte sonun başlangıcındaydım. Mektubu masaya bırakıp abdest aldım. İki rekat namaz kılarak yatak çarşafını urgan şekline getirip bir ucunu tavandaki avize çıkıntısına astım. Diğer ucunu boynuma geçirip sandalyenin üzerine çıktım. Sandalyenin üzerindeyken hayatım bir film gibi aktı gözlerimin önünden. Birkaç saniye sonra hayatıma son vermiş olacaktım. İntiharım için her şey hazırdı. Bir ayağımı kaldırdım. Diğer ayağımla sandalyeyi iteleyecek ve boşlukta sallanmaya başlayacaktım. Tam o esnada telefon çalmaya başladı.

0: Allah Allah. Gecenin bu saatinde beni kim arar? Şu çalan telefon sanki.
1: Ey Müslüman, sen ne yapıyorsun? Müslüman intihar eder mi?
0: Diyor. Acaba telefona cevap versem mi?
2: Alo. Alo.
0: Alo.
2: Alo, abi sen misin?
0: Kimsin sen? Ne istiyorsun?
2: Abi, ismini şu anda hatırlayamıyorum ama inan ki aradığım kişi sensin.
0: Neler saçmalıyorsun kardeşim? Hem ismimi bile bilmiyorsun, hem de aradığın kişinin ben olduğumu söylüyorsun.
2: Abicim, şu anda adını hatırlayamadım ama vallahi aradığım kişi sensin. Bak, niçin aradığımı da anlatayım sana.
0: Anlat.
2: Abi, geçen sene sen imtihana girmedin mi?
0: Ne imtihanı?
2: Suudi Arabistan'da çalışmaya gitmek için yapılan imtihan.
0: Aman Allah'ım. Evet, haklısın. Öyle bir imtihana katılmıştım.
2: Heh, işte bak, doğruymuş demek ki. Aradığım kişi sendin be abi.
0: Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Sana şükürler olsun. Ya Rabbim, beni affet. Beni affet.
2: Abi, önümüzdeki hafta içinde İstanbul'da olman gerekiyor. Bir kalem kağıt bulursan geleceğin adresi de yazdırayım sana.
0: Tamam, biraz bekle, hemen kalem kağıt bulayım.
2: Pekala, bekliyorum.
0: Alo, evet buldum, hazırım. Adresi söyle.

0: Telefonu kapattığımda nasıl bir çığlık attığımı hatırlamıyorum.
1: Ey yüceler yücesi Rabbim, sen ne merhametlisin. Senden ümit kestiğim için kendimden utanıyorum diyerek ağlamaya başladım. Daha geçen sene Suudi Arabistan'da çalışmak için müracaat etmiş ve bir de imtihana katılmıştım. Ama geçen zaman içerisinde bunu unutmuştum. Hani atalarımız boşuna dememişler, hafızayı beşer nisyan ile mağlüldür diye. İşte benimki de öyle olmuştu. Neyse, hemen tövbe ettim. Etrafı toparladım. Halen abdestliydim. Vakit geçirmeden secdeye kapandım. Beni son anda çok büyük bir günahtan kurtardığı için Rabbime şükürler ederek namaza durdum.

O gece hanımım ve çocuklar geldiğinde intihar teşebbüsü mariç olanları anlattım. Bir anda evde bayram havası esmeye başladı. Ertesi gün pasaport işlemlerini tamamlayıp İstanbul'a gittim. 20 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'dan Arabistan'a karayoluyla gitmek için hareket ettik. Kendimi rüyada gibi hissediyordum. Hac mevsimi zamanıydı. Önce Medine'ye vardık. Orada Hazreti Peygamber Efendimiz'in mübarek kabri şeriflerini ziyaret ettik. Daha sonra Mekke'ye gittik. Hacı olmak için lazım gelen vecibeleri yerine getirdik. Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüğümde sevincimden neredeyse düşüp bayılacaktım. Kurban Bayramı'nın akabinde bize verilen işte çalışmaya başladık. Birkaç ay sonra işimiz bitti ve tekrar Türkiye'ye doğru yola çıktık. Ne kadar mutluydum. Sizlere anlatmam mümkün değil. Çünkü hem ölümün eşiğinden dönmüş, hem para kazanmış, hem hacı olmuş, hem de bütün sıkıntılardan kurtulmuş vaziyette memleketime dönüyordum. Türkiye'ye döndükten sonra borçlarımı ödedim. Kardeşimin de yardımıyla kendime yeni bir dükkan açtım. Şimdi yuvama helal lokma götürmenin azmindeyim. Fakat artık ne tefeciden para alacak, ne de başıma bir hal geldiğinde intihara teşebbüs edecek kişiyim. İntiharın çare olmadığını sabreden mümine Allahu Teala'nın mutlaka yardım edeceğini anladım artık. Şimdi hayatımın ikinci baharını yaşıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımla.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Diyor ki, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Şems-i Tebrizi Hazretlerini gördükten sonra namazı ve ibadeti bırakmış. Aşkından. Ona olan sevgi.
1: Küllüm yalan.
0: Bir kitapta böyle okumuş da. Dinleyicimiz gerçi diyor ki, hani ben inanmadım ona. Yani böyle bir şey ilk defa duydum. Böyle bir şey de olamaz. Evliya olamaz ya, namaz kılmayan birisi diye dinleyicimiz. Yine de soruyor tabii, yani hani vesile oldu. Böyle bir şey var mıdır?
1: Efendim şimdi o kitabı hazırlayan kimse itikadı bozuk veya zındık birisidir. Kendi kafasına göre yorumlar ve ona göre de anlatırlar. Allah-u Teala korusun, kendi pisliklerinin hepsini Osmanlı sultanlarına bunlar bulaştırdıkları gibi böyle evliyaya da bulaştırmaya çalışıyorlar. Ben bir zamanlar lisede öğretmenken bir gün derse girdim, lise 2. sınıf. Çocuklar dediler ki, hocam dediler, cennette de şarap varmış. Dedim, kim söyledi bunu?
0: Edebiyat hocası.
1: Edebiyat hocası. Edebiyat hocası da komünistin tekidir.
0: Tamam, anlaşıldı zaten.
1: Ondan sonra dedim, var. Şeribe kökünden geliyor. Meşrubat, şarap,
0: şerbet.
1: Bu dedim Arapça bir kelime.
0: Şurup.
1: Cennet şarabı Türkiye'de hani bir içkiye verilen isim şekliyle bugün algı diyorlar ya, insanların hatırına o geliyor. O yerleşmiş. Yani kelimenin anlamı öyle kalmış. O öyle değil o. Tabii şimdi karşısında hitap ettiği kitle altyapı itibariyle göçük. Ne verirsen ona göre. Şimdi şarap ne için kullanılır? Niçin kullanmakta? Bir alkollü içkinin ismi. Bilmem ne şarabı. Öyle kullanılıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla diyor, görüyor musunuz? Bak diyor, işte Yunus Emre Hazretleri bile diyor cennet şarabından bahsediyor. Şarap diyor haram değil. Oradan da hüküm çıkartıyor. Uzun uzun aynı şekilde anlatmıştık. Bu şekilde böyle zındıklar cımbızla çekerler ve kendilerine göre de bir yorum yaparlar. Ve bir zamanlar da, hem de sizin döneminizde rastlamadı da, belki siz üniversitede okurken falan belki duymuş olabilirsiniz. Profların bir de kendilerini böyle ayrıcalıklı tutanlar vardı. Ort proflar vardı.
0: Ordinarius.
1: Ordinarius. Ne işe yarıyorsa. Böyle ort proflardan birisi, şimdi pir yaşlı demektir. Pire yaşlı kadın demektir. Pir yaşlı erkek, pire yaşlı kadın demektir. Pirin pire ile evlenmesi. Adam bunu alıyor. Diyor ki, bu diyor din, işte diyor din adamları diyor pireyi bile evlendiriyorlar. Ya sen ort profsun. Hiç olmazsa bu lafı söylemeden veya yazmadan önce, bir gazetede yazdıydı bunu. Yazmadan önce bir araştırma yaptı. Kepaze olduydu adam ama. Rezil olduydu. Yani o noktaya gelmiş, kendisine de böyle bir etiket vermiş falan. Bizim işte ilahiyattayken bir Farsça derslerine gelen bir hocamız vardı da, o derdi ki, çocuklar bir şey söylemeden önce bakınız derdi, hangi dilde olursa olsun bir kelimeyi telaffuz etmeden veya bir cümle söylemeden önce onun manasını eğer iyi bilmiyorsanız sakın kullanmayın. Hangi dilde olursa olsun bir kelimenin de manasını bilmeden kullanmayın. Mesela kendisi Arap dil ve edebiyatına da, Farsça'ya da hakimdi, Türkçe'ye de hakimdi. Dolayısıyla kelimeler yerlerinde iyi biliyordu. Mesela bazen zaman zaman misaller verirdi. Rakip, rakip. İşte kız sporcu diyormuş, rakibim bana bindi. Bu da dalga geçiyordu. Tabii binecek kızım diyordu, tamam. Öyle derdi, öyle anlatırdı. Şimdi bir zamanlar mesela şeyde şu meşhur bir 19 Ağustos depremi vardı ya.
0: Evet. 99'da.
1: O zaman mesela işte depremzadeleri gördük, depremzadeleri gördük. Böyle anlatıyor vatandaş. Depremzede ayrı, zade ayrı. Depremzade demek deprem çocukları demektir. Depremzede zedelenmiş, depremden muzdarip olmuş.
0: Depreme uğramış.
1: Depreme uğramış.
0: Kazazede mesela.
1: Kazazede. Kazazade denmez. Kazazede denir. Bilmiyorsan telaffuz etme. Çünkü şu sözünü hiç unutmuyorum. Dedi ki, bin kişiye hitap edersiniz. Bir kişi dedi bilse siz dedi sıfırlanırsınız. Bir kişi bilse siz sıfırlanırsınız. Şimdi bu dinleyicimizin sualinde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri vilayet yolunda yükselen Allah-u Teala sevgili kullarından Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretlerinden de soyundan geliyor. Şimdi bir kere itikadı, imanı ehl-i sünnet itikadına değilse zaten evliyalık yolunda kat edemiyor. Mesafe alamıyor. Bir kere itikad düzgün olması lazım. İtikad düzeltten sonra haramların hepsinden, mekruhların hepsinden, tenzihi mekruhlarda dahil bunlardan da sakınması lazım. Ondan sonra farzları yapması lazım. Sonra tahrimi mekruhlardan sakınması lazım. Sonra vacipleri yapması lazım. Sonra tenzihi mekruhlardan sakınması lazım. Ondan sonra müekked sünnet, gayrimüekked sünnet, müstahap, mendup. Bunların her birinde çok titiz davranması lazım. Ki Allah-u Teala sevgisini versin ve kademe kademe yükselsin. E bu ne diyor? Namazı niyazı bırakmış. Namazı niyazı bırakınca zındık olur o. Yani evliyalık namazı niyazı bırakmak değil. Daha çok yaklaşmak, daha çok zevk almaktır namazdan. Mesela İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri yani anlatıyor. Onlar anlamıyoruz biz ama öyle olduğuna inanıyoruz. Anlatıyor. İşte diyor şu noktaya gelince, işte burası abdiyet makamı diyor. En yüksek. Ve bu noktaya gelmeden önce farzlardaki lezzet diğer basamaklarda alınmıyor. Burada alınıyor buyuruyor. Orada veriliyor. Şimdi onlar o ibadetlerden lezzet almak için çırpınıyorlar. Allah-u Teala'nın aşkıyla çırpınıyorlar. O aşksa o ibadetlerin içerisindedir. Şimdi Allah-u Teala'na, Allah-u Teala'ya aşık, Allah-u Teala'nın velisi ve kendisini o aşka, o sevgiye, o muhabbete kavuşturacak olan ibadet terk ediyor. Ya buna deli denir, ahmak denir, salak denir. Bunu yazan da aynı şekilde bir zındığın tekidir. Olur mu öyle şey? Şimdi Tevzi Hazretleri o aşk ateşini hem daha önce altyapısını oluşturdular Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin. Mesela Kayseri'deki Seyyid Burhanettin Hazretleri Tirmizi

0: ne iyi doktormuş falan. Yanlış. Bu doktorların hepsi aynı şekilde doktorluk itibariyle kendi sahalarında bilgileri var. Cenab-ı Hak seninkini o doktor vasıtasıyla gönderdi. Doktor vermedi şifayı.
1: Kaldı ki doktorlar da mesela zaman zaman yönlendiriyorlar.
0: Tabii.
1: Diyor, bakıyor adam, ha, benim yapabileceğim şuraya kadar diyor. Bundan sonrası şu filanca doktora gideceğiz, o branşa gideceksin falan diye. Yani bu şey değil, doktorlar da illaki ben yapacağım demiyor.
0: Değil. Mesela İmam Rabbani Hazretleri hocası Vakibillah Hazretleri'ne kavuştuğu zaman evliyalık iklimindeydi. Ama Vakibillah Hazretleri onu kemale erdirdi. Çünkü Vakibillah Hazretleri'nin aynasında ona gösterildi. Yetiştirmek, emanet teslim etmek vazifesiyle yukarı çıktı. Maverai Nehir'deki o nüvvet yolu nurunu Hindistan ovasına indirdi. Delhi'ye geldi. Şeyleri, tuzakları kurdu. Büyük avı bekliyor. Büyük av Serhent'ten çıkacak, Delhi'ye geliyor. İmam Rabbani Hazretleri. Yaşıtlar onlar. O vazifesini mi? Allah-u Teala kendisine daha önceki üstadlarını verdiğini veriyor. Tamam diyor, benim işim bu kadar. Geri çekiliyor. Bütün talebelerini İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne gönderiyor. Benim işim bu kadar diyor. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Hindistan'a gittiği zaman evliyalık iklimindeydi buyuruyor. İlmin de zirvesindeydi. Ama bir şey eksik. Onun ilacını o biliyor. Allah-u Teala onun vasıtasıyla çözecek onu. Oraya onun için gitti. Şey de öyle. Akşemseddin Hazretleri altyapısı güçlü. Evliyalık iklimine girmiş. On sana onu çözecek, kemale erdirecek Hacı Bayram Veli Hazretleri. Ama zahiren anlayamıyor. Şöyle bakıyor, diyor, bu diyor işte çiftçilik yapıyor, dolaşıyor, ediyor falan. Fakir fukaraya şey topluyormuş esnaftan. Ya diyor, bu dilecilik bir şey diyor ya. Böyle müşrik mi olur diye beğenmeyin. On sana Halep'e doğru giderken yolda bir gece bir yerde işte Konya'ya geçtikten sonra bir rüya görüyor. Rüyasında boynunda bir incir, zincir. İncir nereden çıktı canım? Çekti herhalde. Bakıyor ki zincirin ucu Hacı Bayram Veli Hazretleri'nde. O zaman anlıyor. Tekrar gerisin geri dönüyor köz ama bu sefer de Hacı Bayram Veli Hazretleri yüz vermiyor. Bizim talebelerine orak içiyorlarmışmış. Bütün talebelerine yemek veriyor kendi eliyle. Buna bir şişik yok. Hoş geldin yok. Yüzüne bakan yok. Köpeğe bile ayrıca bizim oralarda yalak tabiri kullanır. Köpeğin yalağı yani, evet. Çanağı. Ona yemeği kendi eliyle koyuyor. Bakmış en sonunda Akşemseddin Hazretleri benim yerim diyor, köpeğin yanı. Kalkıyor tam oraya gidip elini uzatacağı zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri köse gel diyor, gönlümüze girdin. Ne yapalım diyor, zincirle çekilene böyle muamele ederler.
1: Zorla getirdik yani.
0: Zorla getirdik. Dolayısıyla Şems-i Tebrizi Hazretleri ondan namazı niyazı kaldırmak için gelmedi. Namazı daha aşk ve şevkle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz müminin miracıdır. O lezzeti tattırmak için geldi. Yoksa namazı terk etmek değil. Evliyatta daha çok derece yükseldikçe ibadetler artıyor onların.
1: Yani namazı niyazı üzerinden kaldırılmış olan var mı?
0: Yok.
1: Böyle bir şey olur mu?
0: Böyle evliya olmaz. Ancak zındıklar var, başka yok. Kafirler var yani.
1: Kaldı ki şimdi şöyle dediniz, Peygamber Efendimiz bile o kalktıysa ondan kaldırılır.
0: Ondan kalkılırdı. Derecesi yani. Alaydı. Onun derecesine kimse yükselemezdi. Dolayısıyla efendim o kitabı yazan kimse eğer indiyse hemen yırsın atsın kalırsın efendim.
1: Bir başka dinleyicimiz de şöyle soruyor. Yaşlı bir annesi varmış. Kur'an-ı Kerim okumayı tam bilmiyor ama sureleri işte kulaktan dolma duyma ezberlemiş. Bu kursa göndermişler bir camiye. Oradaki hoca hanım demiş ki sen hiç tecvid üzerine falan okuyamıyorsun bunları. Olmaz böyle demiş. Ondan sonra o da ona bugüne kadar kıldığım namazdan ne oldu? Hiçbir olmadı demiş. Yani kadın namaz kılmamaya başlamış artık.
0: Tabii olmuyorsa.
1: Olmuyorsa niye kılayım diye düşündü herhalde. Ne yapalım falan diyor. Oraya gitmeye devam etsin mi?
0: Gitmesin. Gitmesin. Yaşı zaten ilerlemiş.
1: Yaşı ilerlemiş. Evet.
0: Bu konuda tabi Nihal Saadet Evi'de kitabında buyuruyor ki yaşı ilerlemiş olanlara tecvid öğretmeye veya da şey öğretmeye uğraşmayın. Sadece belli sureleri onu da mükemmel okuyamaz tabii ki. Dinleyin. Manasını bozmayacak şekilde telaffuz ediyorsa mesela Kevser, İhlas, Fatiha bunları manasını bozmayacak şekilde telaffuz edince sen namazlarda sadece bu sureleri oku. Başkalarını okuma. Ona senin namazın olmadı. Seninki kabul olmadı demeyin buyuruyor. Açık net. Çünkü o yaşa gelmiş. O yaştan sonra aynı şekilde o öğrenemez onu.

0: öğrenmesi de mümkün değil. Ha kendi gayret ederse o ayrı bir mesele. Ama namazı terk etmesin, bildiği surelerle devam etsin ve o yere de gitmesin. Çünkü o zannedersem herhalde cennetin anahtarları falan kendi elinde zannediyor o hocanın. Piyasada çok öyle.
1: Karar merci.
0: Karar merci.
1: Namazın oldu olmadı.
0: Olmadı. Allah Teala ona soruyor. Bununki olsun mu? Olmasın ha, olmasın yazın. Tövbe yarabbim.
1: Bizim şey mesela Anadolu'da sureleri falan insanlar okur, tamam tecvid üzerine değildir ama manayı da bozmaz yani.
0: Bozmaz.
1: O okunuş. Bunlarınki de zannediyorum öyle bir şey. Yani
0: öyle
1: kulaktan
0: tabii.
1: Da olma. Öyle namaz tabii. Olmadı falan böyle şey söyledim yani.
0: Benim annemin de babaannemin de okuyup yazması yoktu. Yani herkes tecvid de falan yoktu. Şey yaparlardı falan. Onlar dinlemişler. Dinlemişler. Ona göre de telaffuz ediyorlardı yani. Onun için endişe etmesin o konuda, şey de yapmasın. Yani namaza terk etmesin, devam etsin.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki bir film seyretmiş Evliya Çelebi Hazretleri ile ilgili. Ölümsüzlük suyu diye bir şeyden bahsediyorlar. Hani böyle bir şey var mı diyor. Araştırdım ama diyor birçok bazı yerlerde geçiyor. Abi hayat falan diye.
0: Efendim.
1: Bunu çok araştıramamış gerçi de.
0: Çok. Biz de bizim onlar lise yıllarındayken tabii insan o çağlarda roman. Önce hikayeden başlıyor sonra roman. Tarihi romanlar hoşuma giderdi benim. Daha sonra polisiye romanlar hoşuma gitmeye başladı falan. Tarihi romanlardan Akıncılar bilhassa. O çok hoşuma gidiyor. Sonra Leventleri merak etmiştim. Barbaros Hayrettin Paşa'nın falan hatıratını okumuş. Çok hoşuma giderdi. Hele o hatıratını okurken böyle yani şey kitabı yırtasım geliyordu falan. Böyle parçalayasım geliyordu. Sebebine gelince bunu dedim askerine kadar. 300 Levent'e falan yere gitti. 200 Levent'e falan yere gitti. Ya dedim kaç kişi bunlar? Akdeniz Gölü haline getirmiş. Ya toplasana hepsini. Üst üstüne okuyorsa 1500 etmiyor. Ya demek ki sayı önemli değil. Evet. Ama her birinde bir kişi bile mangal gibi yürek var. Yani şey yapmıyor, çekinmiyor. Allah-u Teala itimatları, güvenleri çok. Dolayısıyla
1: ölümsüzlük suyu.
0: Ölümsüzlük şeyleri o zaman o romanlarda, hikayelerde de ab-ı hayat diye. Halbuki İslam alimler kullanmış o ab-ı hayatı. O ölümsüzlük demek yani Allah-u Teala rızasına kavuşmayı ab-ı hayat odur. Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanmak. Ab-ı hayat o şekilde tarif etmişler. Ama bunu ölümsüzlük suyu olarak da anlatanlar işte girmişler falan. Hatırlarsan Emre abiyle böyle toplantılarda naklederlerdi, anlatırlardı bazen. Giriverirlerdi mesela Mevlana Bağdadi Hazretleri Hindistan'a giderken demişler ki ya orası putperest niye gideceksin? Ab-ı hayat zulümatta bulunur. Ve Emre abiler de bazen anlatırken dediler hani zulümatta bulunur. Orada küfür, zulüm ne kadar çoksa Cenab-ı Hak ab-ı hayatı yani insanlara hayat veren, onlara ebedi saadete kavuşturan nuru da Cenab-ı Hak orada yaratıyor. O ab-ı hayattan murat odur buyuruyor. İşte Emre abiler anlatırken işte bu ab-ı hayat dedikleri iksir böyle balta girmemiş ormanlar. Onsa vahşi hayvanlar. Kim girecek, kim alacak, kim getirecek onları? Ancak Allah-u Teala bir sevgili kulu gider, onu oradan çeker, alır gelir diye böyle anlatırlarken. Ama bizim anladığımız şekilde onu içince ölümsüz olacaksın. Bu masallarda oluyor.
1: Sadece masalda.
0: Bir de çizgi filmlerde oluyor. Başka bir yerde olmuyor. Ölümsüzlük var mı ama? Var. Ne zaman? Ölünce.
1: Tamam, onu da anlamış olduk. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir işin, bir ibadetin ihlasla yapılmasının önemini, güzelliğini biliyoruz. Şimdi bunun sebebini, bunun tavsiye edilmesinin sebebini merak ediyoruz. Yani bütün ibadetlerin, iyiliklerin ihlasla, samimiyetle yapılmasının tavsiye edilmesinin sebebi ne olabilir? Bize ne kazandırır yani?
2: Tabii bir şeyi kavrayabilmek ve anlayabilmek için İslam alimleri etraflı bilgi veriyorlar. Ha, mesela bu sualin tek bir cevabı var. Yani bir cümlelik cevap var. Bizi oraya getirmek için önce insanı tanıtıyorlar. Mesela hepimiz diyor muyuz ya iyi bir insan ol diye?
1: Diyoruz.
2: Diyoruz tabii ki. Peki iyi bir insan olmak neyle mümkündür? Hocam işte yani iyi Müslüman işte.
1: İyi
2: bir insan iyi bir Müslüman olmakla mümkündür. Ve önce kendisini tanıyacak. İnsanda ne var ne yok. Ne var ne yok işte cebini falan karıştı öyle değil de. İnsanda ruh var ve nefs var. Evet. Cenab-ı Hak bunda ikisini ayrı yaratmış. İkisini ayrı yaratmış. Nefsi kötülükler deposu olarak yaratmış Cenab-ı Hak. Ruhu da esas olan odur. Allah-u Teala kendisine aşık olarak yaratmıştır. Ruh zaten alemi ervahta Allah-u Teala söz verdi. Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyametin sonuna kadar gelecek olan bütün insanlar ruhu yaratılmıştı. Hepsini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim Elestü bi Rabbiküm yani mealen ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap etti. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kalu dediler ki bela evet. Hepimiz söz verdik orada. Allah-u Teala nefsi yarattı ve Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklar içerisinde mesela bir tek nefs Allah-u Teala'yı inkar edecek şekilde kötülükler deposu olarak yaratılmıştır. Ruhla nefsi bu bedene ikisini de koydu. Nefs Allah-u Teala'nın düşmanı ve açıkça da bildiriyor. Bu bana düşmandır buyuruyor. Ve ruh da ezelde Allah-u Teala'ya söz verdi. O nefsin şerrinden korumak için, insanı korumak için Allah-u Teala insana akıl da verdi. Ve akıl da kafiliği peygamberler gönderdi. Akla rehberlik etmek için. Bak dedi kurtuluşun iyi bir insan olman ancak Allah-u Teala'ya sahibine iman etmen içindir. İman etti. Ondan sonra İslam alimler bırakmamıştır. Habire uğraşmışlar. İlim demiştir tamam öğreneceksin. Oturdu kendisine lazım olanlarını. Mesleğini öğrendi. Öğrendi mi? Yetmedi diyorlar. Amel edeceksin bunlarla. Ha, mesleğini icra ederken de hata etmeyeceksin. Allah-u Teala'nın kullarına karşı o vazifeni hata etmeyeceksin. Ama ibadetlerinde de hata etmeyeceksin. Yani onları da yapacaksın. Tamam öğrendiklerimi de yaptım. Bitti mi benim işim? Hayır buyuruyorlar. Üçüncüsü devrede. İhlas sahibi olmak. Peki oradaki hedef ne? Zaten siz de onu sordunuz.
1: Evet.
2: Yani bakıyorsunuz ilim tamam. İlim lazım deniyor. Amel de lazım. İlimsiz amelsiz olmaz. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Sözü kitaplarda, İslam aliminin kitaplarında hep var. Yazıyor. Dolayısıyla ilim sahibi olması lazım. Müslüman olan kadın, erkek, herkese kendisine lazım olan din bilgileri öğrenmesi farz-ı ayındır. Öğrenmesi lazım bunları. Öğrendim, kurtuldum. Hayır. Bu bilgilere göre inanman, bu bilgilere amel etmen lazım. Amel de ediyorum. Yetmedi. Peki ne yapmam lazım? Bunu Allah rızası için yapman lazım. İşte üçüncüsünün hasıl olabilmesi için mesela daha önce medreseler vardı, tekkeler vardı, ondan sonra dergahlar vardı. İnsanlar 20 sene 30 sene gidiyorlar işte o hayatta olan o zatların sohbetinde bulunuyorlar. Şimdi öyle zatlar yok, kitaplar var. O kitapları okumak suretiyle okuya o hasıl oluyor. Peki onun hasıl olmasındaki maksat, hedef nedir? Kitaplarda buyuruyor ki amel ve ibadet ihlas elde etmek içindir. İhlas da hakiki mabut ve kayıtsız şartsız var olan sevgiliyi yani Allah-u Teala'yı sevmek içindir buyuruyor. Sevmek içindir. Yıllarını veriyorsun. Evet yıllarını veriyorsun. Ama o hasıl olunca zaten Allah-u Teala'yı sevmek için. Allah-u Teala'yı sevmek demek kalbinde Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukata ait ne kalemiydi, ne kağıdıydı, ne hanımıydı, ne çocuklarıydı. Bunların sevgisinin hiçbirisinin kalmaması demekmiş. Hiçbirisinin ama. Sadece Allah-u Teala'nın sevgisi. Hem hanımın Allah için, annesinin babasının Allah için, evladının Allah için. Her şeyi ama. Allah-u Teala'nın yarattığı şey, her şeyi, hani Yunus Emre Hazretleri bir söz var ya, işte yaradandan ötürü yaratılanı sevmek. Yani evliya-i kiramın dilinden aynı şekilde dökülüyor. Esas hedef, esas maksat Allah-u Teala'nın sevgisini kazanmak. İhlas insanı buraya götürüyor buyuruyor. Yani bütün bu bilgileri topluyorsun, ediyorsun, ibadet yapıyorsun ve oraya gidiyor. Evet, din büyükleri bu ki ilim tohumdur. Amel tohum ekmektir. Bu tohumun suyu ise ihlastır buyurmuşlardır. Yeşerebilmesi için. Neşvi neva bulabilmesi için, Allah-u Teala'nın sevgisinin o kalbe yerleşebilmesi için. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bütün müminler ibadet yaparken Allah-u Teala emrettiği ve beğendiği için yapmaya niyet ediyorlar. Böylece ihlas ile yapıyorlar. Fakat bütün işlerin, iyiliklerin hep ihlas ile yapılması ve bu ihlasın kalbe hemen gelmesi lazımdır. Hemen gelmesi lazım. Bazı kimselerde ibadetlere başlarken yapılan niyet, ihlas zahmet çekerek kendini zorlayarak hasıl oluyor. Ve kısa bir zaman devam ediyor. Sonra kalbe nefsin arzuları geliyor. Devamlı bu ihlas devam etmiyor. Kayboluyor. Allah razı olsun namaza başlıyorsun. Ondan sonra bir tıkırtıyor sana beni görsün de daha dikkatli. İhlasla başladıydı. Ama riya sokuyor mesela. Devamlı değil bu. Ama İmam Rabbani Hazretleri devamlı buyuruyor ki. Devamlı ihlas sahiplerine muhlas denir. Zahmet çekerek elde edilen devamsız ihlasın sahiplerine muhlis denir. Muhlas olan ibadet yapmak. Muhlas olana ibadet yapmak tatlı ve kolay olur. Çünkü bunlarda nefslerin arzusu ve şeytanın vesvesesi kalmamıştır. Böyle ihlas insanın kalbine ancak bir evliyanın kalbi vasıtasıyla gelir. Yani şimdi böyle evliya bulmak zor ama İmam-ı Rabbani Kudüs'e sözleri gibi zatın Mektubat isimli kitabı var, Hakikat kitabı yayınladı mesela. Onu okumak suretiyle kalbin İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kalbine bağlanır. Onun kalbinden gelen o ihlas, o muhabbet, o sevgi zamanla senin kalbine akmaya başlar. Kalp çift çarşı tabii birden temizlenmez. Ama o muhabbet, o bağlılık ona rabıta deniyor. Devam ederse bir müddet sonra ondaki ihlas sende de başlıyor. Ha önce zorlarsın sonra. Kendiliğinden o da gelmeye başlar mı? Evet, kendiliğinden o da gelmeye başlar. Onun için mutlaka bir rehber mi lazım? Evet, mutlaka bir rehber lazım. Fakat Mustafa Bey, bunun için de önce kişinin kendisinin ben hastayım demesi lazım. Ya biz de yapıyoruz da Allah için yapmıyor muyuz falan? Allah için yani lafla söylüyoruz yani. Böyle kuru kalabalık bizim söylediklerimiz. Öyle değil o. Mesela kitaplarda anlatırken cereyan hata kabul etmez. Allah-u Teala cereyanı yarattı. Faydaları çok çeşitli, çok çeşitli ama elde ettiği zaman yakıyor. Kontak yapıyor, evler yanıyor, kullanmaya göre de değişiyor. Suyun da çok faydaları var, birçok zararları da var. İnsanda nefis denen, Allah'a denen düşman olan bir varlık var. Bunun itminana gelmesi gerekir. Efendim bu kadar böyle kötü olan bir varlık yaratılmasaydı biz de dünyada yaşayamazdık. Bu kadar kötü olan varlık sebebiyle biz burada yaşıyoruz. Bu varlık sebebiyle biz binalar kuruyoruz. Evler yapıyoruz, tarlaları ekiyoruz. Evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyoruz. Bu olmasaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Bu dünyada kalabilmemiz buna bağlıdır. Madalyonun bu tarafı da var, bu tarafı da var. Ama onun zararından koruyabilmek, onu öldürelim. Öldüremez, mümkün değil o, ölmez. Zayıflatılır, kalbe hükmedemez hale getirilir. Kalbe hükmedemez. Devamlı sürede Allah-u Teala'nın sevdikleriyle beraber olsan, Allah-u Teala'nın emirlerini yaparsan, mesela haramlar, mekruhlar, isyan, inkar onun rızkıdır. İsyandan, inkardan, haramlardan, mekruhlardan uzaklaşırsan, bu da öğrenmek suretiyle uzaklaşır. Sabredersen gün gelir, Allah-u Teala ona da hidayet nasip eder. Nefse ne olur o zaman? İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi evliya bir zat olur. Evliya bir zat olur. O zaman da ne olur? Yani o zaman da aynı şekilde bu kimsenin kalbinde Allah-u Teala'nın sevgisinden başka bir sevgi olmaz. O zaman bunun evet. Peki nefse tabi olursa, Allah-u Teala korusa şeytana tabidir, nefse tabi olan cehenneme gider. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala'dan şöyle kork: ölmüşsün. Kabirde başına gelenleri görmüşsün. Sonra kıyamet kopup diriltilmişsin. Sonra haşrolup Allah-u Teala'nın huzurunda durmuş. Dünyada yaptıklarından hesaba çekiliyorsun. Bu sıradaki sıkıntılarda karşılaşıyorsun. Sonra cennetle cehenneme gidiyorsun. İşte bütün bunları görüp başına bir musibet gelmesine nasıl korkuyorsan Allah-u Teala'dan da öylece kork buyuruyor Süfyan-ı Sevri Hazretleri. Yani Allah-u Teala nimetler verdiği gibi gadabı da var. Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriyor. Azizimiz intikam buyuruyor. Yani bu nimetleri veren, bu kabiliyeti insana veren bir gün bunun hesabını sormayacak mı? Allah-u Teala insanı kendisine ibadet etsin diye yaratmış. Bu meziyetleri diğer varlıklarına vermemiş, bize vermiş. Ve sadece kendisini sevsin. Eğer sadece insan Allah-u Teala'yı severse o zaman Cenab-ı Hakk'ın yarattığı diğer şeylerin hepsi ona hizmetçi oluveriyor. Hani şimdi bazıları diyor ki Kerem olur mu şöyle de ya? Arslanı çağıracakmış da gelecekmiş falan. Niye gelmesin ki? Niye gelmesin ki? O arslanı yaratan diyor ki bana ittiba edene hizmet et. Hizmet et. Tıpış tıpış gider hem de. Tıpış tıpış gider. Yani bir kimsenin kalbinde yani ihlası elde etmekten, her şeyi Allah rızası yapmaktan maksat Allah-u Teala'nın yarattıklarından, o mahlukatın sevgisinden zerre kadar bir şey kalmaması, Allah-u Teala'ya ibadet etmesi ve Allah-u Teala'yı sevmesi, Allah-u Teala sevgisinin kalbine yerleşmesidir. Bunun için de amel ve ibadet ihlas elde etmek içindir buyurmuşlar. İhlas da hakiki mabut ve kayıtsız şartsız olan sevgili, yani Allah-u Teala'yı sevmek içindir. Yakup'u Mekruf Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki ihlas sahibi olan günahlarını gizlediği gibi sevaplarını da gizler buyuruyor. Ben şimdi namaz kıldığımı söyleyemeyeceğim mi yani? Oruç tuttuğumu. Ya bugün gelirken fakiri de sevindirdiğini bunlar söyleyemeyeceğim mi? Yokmuş, yapmamış gibi davranıyorlar onlar. Böyle bir şey yapmamış. Yok böyle bir şey. Zaten yani sağ elin verdiğine sol el haberleri olmuyor. Silip atıyorlar öyle bir şey yapmamış gibi. Yani günahları gizliyorsun. Demek ki ihlas sahibi olunca böyle oluyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: Kafirler Kur'an-ı Kerim'i ve Mevlid'i ve bütün mübarek isimleri ve yazıları hürmetten, kıymetten düşürmeye çalışır. Bunları Allahü Teala'nın yasak ettiği yerlerde ve şekillerde okurlar ve okuturlar. Müslümanlığın aşağı gördüğü, pis dediği şeyler arasına yazarlar. Temsillerde, mizahlarda, komedilerde, karikatürlerde, filmlerde, plaklarda, televizyonlarda ve radyolarda Müslümanlarla ve din büyükleriyle ve Allahü Teala'nın emirleriyle alay ederler. Bütün buralarda Müslüman olarak pis, gülünç bir serseriyi gösterirler. Yani Müslümanları ve Müslümanlığı tahkir ederek onu sevimsiz ve nefrete şayan olarak tanıtırlar. Müslüman büyüklerine ve Müslümanlığın büyük tanıdığı şeylere çirkin isimler takarlar. Müslümanlar bu gibi gösterileri ve sözleri ve yazıları ve gazeteleri görmeye, dinlemeye gitmemeli ve almamalı ve okumamalıdır. İmanlarını çaldırmamak için çok uyanık olmalıdır. Din adamlarını rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn, din kitaplarını lekelemek bugün din düşmanlarının adeti ve silahı olmuştur. Alimin kıymetini ancak alim anlar. Gülün kıymetini bülbül, altının ayarını kuyumcu, incinin halisini de ancak kimyager anlar.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Ebu'd-Derda Hazretleri 5. Bölüm. Eshab-ı kiramın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebu'd-Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32, miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla
4: ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Ebü'd-Derda Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, eğer Allahü Teala bu ümmeti affetmek dilemeseydi, Ramazan-ı Şerif ayını bunlara vermezdi. Ramazan-ı Şerif ayının bu ümmete, bu Müslümanlara nasip olması, nimetlerin en büyüklerindendir. Çünkü her günü bayramdır. Ramazan bayramı 3 gün değil, tam 30 gündür. Çünkü her gün binlerce, 10 binlerce, 100 binlerce Müslüman affa uğruyor, cennete gidiyor. Bu bir. 2. Ramazan-ı Şerif'te mümin kafir, Müslüman mürtet, ne varsa hiç kimseye azap yok. Bir ay halas ki herkes anlasın, bilsin, Ramazan-ı Şerif nasıl mübarek bir aymış da bu fırsatı kaçırdık diye. Kabir hayatı çok zor, mahşer çok zor. Hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, eğer şu etini yediğimiz hayvanlar kabir azabını işitmiş olsalardı, bir damla et bulamazdınız, bir damla et yiyemezdiniz. Büyüklerin kalbi nazargâh-ı ilahidir. Büyüklerin kalbi cennetin anahtarıdır. Cennete onların kalbinden gidilir. Ariflerin kalbi cennetin kapısıdır. O kapıdan içeri girilir. Şu kapıdan değil. İlla Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir mübarek zatın delaletiyle, onun yol göstermesiyle, onun sevgisiyle gidilir. Ve feyz denilen bir olay var. Bu feyz sevgidir, muhabbettir, itaattir. Bu feyizden istifade etmek 2 şekilde olur. Birinci şekil çok kolay ama çok tehlikeli. Bir şey ne kadar hassassa o kadar da riski var demektir. Birincisi, devamlı nazargâh-ı ilahi olan o kalbe girebilmek. Yani onların rızasını kazandıracak bir amel yapmak, bir hareket yapmak. O mübareklerin kalbine gelen feyizden sen de mutlaka alırsın. Ama eğer o nazargâh-ı ilahi olan o kalpte dururken, sen oradan feyz alırken, o mübarek saatlere karşı ufak bir saygısızlık yaparsan, ufak bir edepsizlik yaparsan, o kalpten bir düşersen, 7 kat gökten düşmekten beter olursun. Neden? Çünkü o kalp başka bir kalbe bağlı. O kalp başka bir kalbe bağlı. Müteselsilen bu Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Damdan düşmeye benzemez bu iş. Kalbe girmek çok iyi. Orada kalabilmek çok zor. Onun da tek ve son şartı saygılı ve edepli olmaktır. Ne demektir saygılı ve edepli olmak? Haddini bilmektir. İtaat etmektir. Kendini yok bilmektir. İkincisi, sen onları kendi kalbinde tutacaksın. İnsanlar 3 sınıftır. Biri hayvan gibidir. Peki onların özelliği ne? Benimki de benim, seninki de benim. Vay vay vay. Tavuk önündeki yemi yemiyor, karşıdakini yiyor. Köpekler, affedersiniz, kemik toplarlar, gömerler. Bir tane daha bulurlar, başka yere gömerler. Bir tane daha bulur, başka yere gömerler. Bu sefer nereye gömdüklerini unuturlar. Açgözlüdürler çünkü. Hayvan sınıfı. Benimki benim, seninki de benim. İşte bu çok kötü. Bir de insan sınıfı var, insan. Seninki senin, benimki benim. Seninki senin, benimki benim. Bir de Müslüman var. Müslüman ne diyor? Seninki senin, benimki de senin. Ah, söylemesi kolay, yaşaması zor. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam en büyük mucizelerinden birisi hayrül umur evsatuha. Bütün huyları, ahlakı, en güzel ahlak hep ortada olmaktır. Her şeyin ortasını yakalayan, bulan yalnız odur. Biz ortayı bulamayız ama ortalamasını bulmamız lazım. Onun için insan ölürken ruhu çıkmadan bir an önce huyu çıkar. Huy terbiyesi kadar zor şey yoktur. Onun için Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, ben size güzel ahlakı tamamlamak, anlatmak için gönderildim. Yani huyunuzu düzeltmek için geldim. Huysuzluk kötü şey. Bakın dikkat edin, çok kötü şey. Allahü Teala'nın bir zatı var, bir de sıfatları var. Zatı iki şeye düşman. Onu hiç kimse düzeltemez. Yani o hiç geri gitmez. Zatı karar verdi mi, biter o iş. Biri kibir ve inat, ikincisi ise şirk. Bunun ikisine de Cenab-ı Hakk'ın zatı düşman olduğu için yanar bunlar. Bunu ancak ateşle düzeltir. Ama şunu yapmış, bunu yapmış, bir sürü günaha girmiş. Ona Allahü Teala'nın sıfatları düşmandır. Zatı sıfatlarını aşmıştır ve onları zatı affedebilir. Fakat şirk varsa, kibir varsa o her haliyle belli olur zaten. Onu ancak ateş temizler. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor hadisi kutsîde. Azamet ve kibriya benim hakkımdır. Kim bana bunda ortak olmaya kalkarsa hiç acımam yakarım buyuruyor. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, Allahü Teala'nın seçilmiş bazı kulları vardır. Onlar hep neşelidir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, merhametini, affını düşündükçe hep neşeli dururlar. Fakat onların kalpleri ve içleri, mahşeri düşündükleri zaman, kabri düşündükleri zaman, cehennemi düşündükleri zaman kan ağlar. Onlar şöyledir, böyledir, devam ediyor. Ama müminin neşesi yüzünde, kederi kalbindedir. Hiç kimseyi üzmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. O keder bizde kalsın. Başkasına günah. Çünkü Allah'ın kullarının sevgiye ihtiyacı var. Sevindirilmeye ihtiyacı var. Üzmeye ne hakkımız var? Allah muhafaza etsin. Bir mümin bir kimseyi sevindirse, annesini, babasını, arkadaşını, komşusunu, arkadaşını sevindirse, birine bir neşe verse, bundan Cenab-ı Hak razı olur. Eğer o, Cenab-ı Hakk'ın rızası, gökten yere bir ampul olarak inmiş olsa, onun nurundan güneş kararır, buyuruyorlar. Allah onun kullarını sevindirmekle o kadar razı oluyor. Allahü Teala hepinize ve hepimize din ve dünya iyilikleri versin. Ebu'd-Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu'd-Derda Hazretleri bir tarafa gidiyordu. Yol üzerinde iki topluluk ellerinde kılıçlarıyla çarpışıyorlardı. Ortada bir ölü vardı. Her iki grupta birbirlerini bu kimseyi öldürmekle suçluyordu. Bunlar kavgaya devam ederken, Ebu'd-Derda Hazretleri hadise yerine gelip, öldürülen şahsın yanına oturdu. Elini ölünün alnına koyup, ey Allahü Teala'nın kulu, seni kim öldürdü diye sordu. Bu söz üzerine, ölü olarak yerde yatan kimse gözlerini açıp, Ebu'd-Derda Hazretlerini başucunda görünce, kalktı, dizüstü oturdu. Gözlerini kavga yapanların üzerinde gezdirip, beni öldüren kimse filancadır diyerek ismini ve babasının ismini söyledi, tekrar düşüp öldü. Ebu'd-Derda Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdu ki, Şimdi biliniz, ey kardeşlerim, evlatlarım ve azizlerim, faydası veya zararı olmayan hiçbir iş yoktur. Bir işin faydasını zararından ayıramayan kimse, onun faydasını bulamaz. İyi bir dost bulan, bu yolda maksuduna çabuk ulaşır. Böyle olmayan maksuduna ulaşamaz. İnsanlar birlikte yaşarlar ve insanlara kendi cinslerinden arkadaşlar mutlaka lazımdır. Zira babamız Adem aleyhisselam cennetteydi. Dünyada cennetten daha güzel bir yer bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte Adem aleyhisselama orada insan cinsinden bir arkadaş gerekti ve Allahü Teala Havva validemizi yarattı. Adem aleyhisselama orada bu gerekince, kimse bu dünyada bana arkadaş gerekmez, benim arkadaşa ihtiyacım yok diyemez. O halde arkadaşsız olunamayacağına göre, o halde iyi arkadaş ve gerçek dost kimdir? Bunu bilmelisin ki vaktin boşa geçmesin. Nitekim Adem aleyhisselam bir arkadaş isteyince Allahü Teala onun sol kaburga kemiğinden Havva validemizi yaratarak sıkıntısını giderdi. İnsan yaratılış itibarıyla arkadaşsız yaşayamaz. Mutlaka ona arkadaş lazımdır ve arkadaş da iyi adam olmalıdır. Bir kimsenin arkadaşı iyi olursa, iki cihan saadetine kavuşur, yoksa helak olur. Öyleyse uğraşıp iyi arkadaş bulmalıdır. İyilerle oturup kalkmalıdır ki, kıyamet günü hasret ve pişmanlık çekilmesin. İnsanın başına her afet, kötü arkadaştan gelir ve bulduğu her iyiliği iyi arkadaştan bulur. İyi ve kötü arkadaş, asıl nesep, akrabalık ve karabete bağlı değildir. Zira hiçbir karabet ve yakınlık, Adem aleyhisselamın Havva validemize olan yakınlığından fazla olmaz. Halbuki Havva validemiz, Adem aleyhisselamın nereden nereye gitmesine sebep oldu. Ama Eshab-ı Kehf'e yakın olan o köpek, bu yakınlıkla onlarla beraber sayıldı. İyi arkadaş insanı aşağıdan yukarıya ulaştırır. Kötü arkadaş ise tersini yapar. O halde kiminle oturacağına, nasıl oturacağına ve herkesle oturmamak ve arkadaşlık etmemek gerektiğine ve kendi sırrını herkese söylememen gerektiğine ve herkesin sözüne aldanmamak gerektiğine, herkese aklı ve anlayışı kadar söz söylemek gerektiğine, kendi aklına güvenip, kibirlenip, münakaşa etmenin uygun olmadığına dikkat etmelisin. İnsanın sözlerine değil, işlerine ve hallerine bakmalıdır. Sözleri kendine uygun olmayan kimseden çok kaçınmak gerekir. Eğer bir kimseye, faraza, kötü bir arkadaş düşerse, onu kendine çevirebilirse pekâlâ olur. Kötü arkadaş çalışıp seni yoldan çıkarmadan evvel dikkat etmeli ve ondan sakınmalısın. Yoksa helakine sebep olur. Şimdi kötü arkadaş kimdir ve ne ile tanınır ona gelelim. İyi arkadaş kimdir ve alameti nedir? Gördüğün ve onunla oturup kalktığın arkadaş, eğer senin gönlünde ve dilinde Allahü Teala'yı ve zikrini hatırlatır ve taze tutarsa, o senin için iyi arkadaştır. Ama sana Allahü Teala'yı ve onun zikrini unutturursa, gerçekten bil ki bu kötü arkadaştır. Ondan kaçınmak gerektir. Bu iyi ve kötü arkadaşı tanımak da büyük bir kaidedir. Eğer bir kimse, garipler ve Müslümanlar rahat etsin diye evinin kapısını açık bırakırsa, bu kapıyı açan kimsenin Müslümanların aybını örtücü olması, onların aybını görücü olmaması gerekir. bu kapıyı açan kimsenin misafirlere cömert davranması gerekir. Kendi evine ekmek için gelenleri mahcup etmemeli, misafirden de hiçbir şey ummamalı, misafirin ihtiyacı olan bir şeyi ondan esirgememelidir. Ekmeği köpekten, Hristiyan'dan, Yahudi'den ve ateşperesten de esirgememelidir. Zira ki gelen herkes kendi rızkını yer. Bil ki yemek için sana gelen kişinin rızkı senin elinle ona ulaşmaktadır. Onun rızkıdır. O halde başına kakamazsın. Kendini bu işte bir hamaldan başka düşünmemelisin. Eğer böyle olmazsa, bunları yapamazsa, o kimsenin evinin kapısını misafire açması uygun olmaz. Yine öyle gerekir ki, bir kimseye verdiğin bir ekmek için asla eziyet etmemelisin ve hiçbir şekilde onun başına kakmamalısın. Onun itikadına ve mezhebine karışma hakkını kendinde görmemelisin. Doğru yoldaysan, herkesin sözüne kulak vermemelisin. Bir tek ekmeğe değmeyen hiçbir Müslüman yoktur. Evine bir mümin geldiğinde, yapabileceğin hiçbir insanlığı esirgememelisin. Misafirden hiçbir hizmeti, onun hakkına riayeti ve şefkati ihmal etmemelisin. Kapını açtınsa, hiçbir şeyi hafife almamalısın ve misafirin gönlünü kırmamalısın. Çünkü ona yapacağın iyilik, senin için onun eliyle ahirete gönderdiğin bir azıktır. O kimse senin emanetçindir. Emanetçine ve kendi hamal ve bakkalına iyi davranmak lazımdır ki, yarın kıyamet günü o emanet sana sağlam olarak ulaşsın. Allahü Teala'dan korkmak her işin başıdır. Fakat bu herkeste başkadır. Yol ikidir. Ciddiyet, sıkıntıya tahammül. Bir de haddi aşmamak ve beklemektir. Bir kimse kendisi için üstünlük iddia eder veya söz söylemekte ileri giderse, o marifet sahibi olamaz ve Allahü Teala'yı tanıyamaz. İnsanların iyi taraflarını görmeli, günahlarını araştırmamalıdır. Nefsinin arzu ve istekleriyle mücadele eden kimse Allahü Teala'ya karşı irfan sahibi olur. Kalben halktan kurtulursan Allahü Teala'yı tevhid etmiş olursun. Allahü Teala sevdiği kulunun kalbine kendini arzu etme isteğini yerleştirir. Zühd üç kısımdır. Farz olan, fazilet olan ve hakka yakınlığa sebep olan zühd. Haramdan kaçmakla yapılan, farz olan zühddür. Şüpheli olanlardan kaçmak da fazilet olan zühddür. Mübahların fazlasından sakınmak da hakka yakınlığı sağlayan zühddür. İhlas, bütün işleri insanların rızası için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Ebedi olarak yaşamak istiyorsanız Allahü Teala'nın emirlerini yapınız, yasaklarından kaçınınız ve Cenab-ı Hakk'ı devamlı hatırlayınız. Ondan gelenlere razı olunuz. O zaman ahiretinizi kazanır, cennette ebedi sonsuz olarak yaşarsınız. Kendini beğenmek, helak olmak, riyakarlık, şirk koşmak, cehalet, ölüm, tembellik, ziyandır. Şehvetler, afet, lezzetler, ifsattır. Akıllı kimse, günahlarını tövbeyle örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. İlim, güzel bir miras, umumi bir nimettir. İnsaf, ihtilafı giderir, ülfeti getirir. Adalet imanın başıdır. İhsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir. Alim, sözü işine uygun olandır. Alim ilme doymaz. Takva sahibi kimse, nefsi nezih, ahlakı yüce olandır. Zühd sahibi olmak, takva sahibi olan kişilerin zinetidir. Gece ibadeti yapanların tabiatıdır. Takva sahibi olmak ise dinin meyvesi, yakinen inanmanın alametidir. Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı yalnız ihtiyacı kadar ve hüccetle konuşur. Sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker. Allahü Teala'dan başka her şeyden uzaklaşmak ermişlerin ibadetidir. Müminin gerçek sevgisi, buğzu, bir şeyi alması, yapması ve terki Allahü Teala için olur. Kamil mümin gizli şükreder, belaya karşı sabreder, ümit halindeyken bile korkar. Akıllı kimse Rabbine ibadetle nefsin arzusuna karşı gelendir. Cahil kimse masiyet, günah işleyerek nefsin arzusuna uyandır. Doğruluk İslam'ın direği, imanın desteğidir. Allahü Teala'nın azabından korkmak müttekilerin nişanıdır. Günahlardan sakınmak tövbekârların ibadetidir. Dinin esası emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Kanaatkâr olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır. İyilik, zincirden bir bağ olup, onu ancak teşekkür veya mükafatlar çözebilir. Öfke anındaki yumuşaklık, hilm, zalimlerin gazabından korur. Olgunluk, üç şeyde gereklidir. Musibetlere sabır, isteklerde iktisat ve isteyene vermektir. Vefatı. Ebu'd-Derda Hazretleri ömrünü dine hizmet etmekle geçirdi. Nübüvvet kaynağından aldığı ilmi yaydı. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliğinin son yıllarında vefat etti. Abdullah bin Selam'ın oğlu Yusuf şöyle anlatmıştır. Ebu'd-Derda Hazretleri vefat edeceği sırada ben yanındaydım. Bana, kalk, benim vefat etmek üzere olduğumu halka ilan et, dedi. Ben kalkıp insanlara durumu bildirdim. İşitenler evine geldiler. Evin içi dışı insanla doldu. Sonra beni dışarı çıkarınız demesi üzerine dışarı çıkardık. Beni oturtunuz, dedi. Oturttuk. Evinde toplanan büyük kalabalığa karşı şöyle dedi. Ey insanlar! Resûl-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim, şöyle buyurdu. Kim kusursuz ve noksansız bir abdest alır, sonra da tam bir ihlas ile namaz kılarsa, Allahü Teala onun istediklerini ona ihsan eder. Bundan sonra gelenlere namazla ilgili bir miktar daha nasihatte bulundu. Son sözleri bunlar oldu.
7: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, malı ve parayı biriktirip zekatını Müslüman fakirlere vermeyenlere çok acı azabı müjdele.

bugünkü konumuz vesile etmek ve gıyaben dua. Değerli dinleyenler, duanın kabulü için ehl-i sünnet itikadında olmak, haram işlemekten, özellikle haram yemekten, içmekten sakınmak, farzları yapmak, Allah-u Teala'dan istediği şeyin sebebini öğrenip bunu aramak gerekir. Ağızdan girene ve çıkana dikkat etmeli, yani haram yememeli, haram söz söylememeli, söz taşımamalı, gıybet etmemeli, fuhuş sözleri ağza almamalı. Herkesin bu şartların hepsini yerine getirmesi ise zor olur. Evliyayı vesile edince Allah-u Teala duamızı onlara duyurur ve onlar da bizim için dua ederler. Allah-u Teala da onların duasını kabul eder. Ebu'l-Hasan Harkani Hazretleri sefere çıkan talebelerine "Sıkışınca benden yardım isteyin." buyurur. Yolda talebelerini eşkıya yakalar. Onlar kurtulmaları için Allah-u Teala'ya dua ederler fakat kurtulamazlar. Bir talebe "Ya Ebel Hasan, imdat!" der. O talebeyi eşkıya göremez. Diğerlerinin nesi varsa alırlar. Seferden dönünce hocalarına "Biz Allah'tan yardım istediğimiz halde soyulduk. Fakat şu arkadaşımız sizden yardım isteyince kurtuldu. Bunun hikmeti nedir?" derler. O da "Allah-u Teala günahkar kimselerin duasını kabul etmez. Arkadaşınız benden yardım isteyince onun duasını Allah-u Teala bana duyurdu. Ben de "Ya Rabbi bu talebemi kurtar" dedim. Allah-u Teala da kurtardı. Ben sadece vasıta oldum. Dua ettim. Kurtaran Rabbimizdi." diye cevap verir. İki hadis-i şerif meali şöyledir. "Ya Rabbi, senden isteyip de verdiğin zatların hatırı için istiyorum. Çölde yalnız kalan kimse bir şey kaybederse, ey Allah'ın kulları bana yardım edin" desin. Çünkü Allah-u Teala'nın sizin göremediğiniz kulları vardır. Vefat eden evliyadan şöyle yardım istenir. Öncelikle onun büyüklüğüne inanmak ve onun yolunda olmak gerekir. Ruhuna Yasin-i Şerif veya Üç İhlas, bir Fatiha okuyup hediye edilir. Sonra hiçbir şey düşünmeden saygı ve tevazuyla ismini söyleyerek tavassut etmesi için yalvarılır. Günahkar Müslümanın duası kabule şayan değilse de Cenab-ı Hak dua edenin elini boş çevirmez. Dua sebebiyle ya günahlar affolur, ya gelecek bir bela önlenir, ya mevcut bir bela kalkar, yahut ahirette büyük sevaba kavuşulur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, "Rabbiniz kerimdir, kendine açılan eli boş çevirmekten haya eder, edilen duayı kabul eder." Allah-u Teala duanızı kabul eder. "Dua ettim, hala duam kabul olmadı" diye acele etmeyiniz. Allah'tan çok isteyiniz. Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz. Dua edenin ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür. Yahut ahirette mükafatını bulur. Allah-u Teala kıyamette duası dünyada kabul edilmeyen kula, "Dünyada ettiğin duana karşılık şu sevapları veriyorum" buyuracak. O kadar çok sevap verecek ki o kimse "Keşke dünyada hiçbir duam kabul edilmeseydi" diyecektir. Duanın kabulü için sevgili kulları vesile etmelidir. Dileğine kavuşmak için iki rekat namaz kılıp sevabını silsile-i âliye denilen alimlerin ruhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diye dua etmeli. Mesela "Ya Rabbi hayırlı bir çocuk nasip eyle" diye dua edip "Bu duamı silsile-i âliye büyükleri hürmetine kabul eyle" demeli. Sabah ve yatsı namazından sonra silsile-i âliyenin isimlerini, sonra Fatiha okuyarak ruhlarına gönderip onları vesile ederek yapılan dua kabul olur. Tecrübe edilmiştir. Ali Ramiteni Hazretleri buyurdu ki,
günah işlememiş bir dille dua ediniz ki kabul olsun. Yani Allah dostlarının huzurunda tevazu eyleyiniz, yalvarınız da sizin için dua etsinler. İstigase, yani bir veliye tevessül de bu demektir. İsa aleyhisselama gelip derler ki, dua ediyorsunuz, devasız hastalıklar iyi oluyor. Hangi duayı okuyorsunuz, bize de söyler misiniz? İsa aleyhisselam da onlara okuduğu duayı söyler. Adamlar bir süre sonra tekrar gelirler. Efendim okuyoruz okuyoruz bir şey olmuyor, acaba bize yanlış dua mı öğrettiniz derler. İsa aleyhisselam, dua doğru ama ağız yanlış buyurur. Yani doğru dua öğrettim. Dua aynı dua ama ağız aynı ağız değil. İsmen dua etmek de önemlidir. İsmen tahsis edilince falanca tarafından gönderilmiştir diye ölen zata bildirilir. O da gönderene teveccüh eder. Gönderen gaflette değilse teveccüh edenin ruhundan o anda istifade eder, feyz alır. Diğerlerine sevap umumi olarak dağıtılır. Kimin gönderdiği bildirilmez. Günde bir sefer, 3 İhlas ve 1 Fatiha-i Şerife okuyarak, silsile-i âliye büyüklerinin isimlerini söyleyerek, mübarek ruhlarına hediye etmelidir, çok faydalıdır. Değerli dinleyenler, bir müminin diğer din kardeşi hakkında, gıyabında yani arkasından yaptığı duayı Allah-u Teala kabul ediyor. Buna gıyapta dua deniyor. Yüze karşı duaya riya karışabilir. Ama arkadan olunca sırf Allah rızası için dua edilmiş olur. Allah rızası için yapılan duaları da Allah-u Teala kabul eder. Din kardeşinin gıyabında dua edince Allah-u Teala onun için istediğimiz şeyi önce bize verir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki bir Müslümanın din kardeşinin arkasından ettiği hayır dua kabul olur. O dua edince bir melek, amin, kardeşin için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Bir kimsenin birine gıyabında yaptığı dua müstecab olur. Yapılan duaya bir melek, amin, aynı şeyler sana da olsun der. Bir kimse gıyabında birine dua ederse, melekler aynı şekilde ona dua ederler. En çabuk kabul olunan dua, kişinin din kardeşini gıyabında ettiği duadır. Gizli, yani gıyapta yapılan dua, aşikare yapılan duanın 70 misline eşittir. Allah-u Teala ile arasında perde bulunmayan iki dua vardır. Biri mazlumun duası, diğeri de kişinin din kardeşinin gıyabında yaptığı duadır. En makbul dua, gaibin gaibe yaptığı duadır. Bir kimsenin arkadaşının gıyabında yaptığı dua reddedilir.

Ali Sincari Hazretleri buyuruyorlar ki, İhlas bütün işleri insanlara yaranmak için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır.

Şiirlerle Menkıbeler. Muhibbullah Mankpuri. Rahmetullahi aleyh. Güneş geri döndü. Bir gün Hazreti Ali ikindi namazını kılmamıştı ki gördü güneşin battığını. Öyle çok üzüldü ki namazın geçtiğine atıverdi kendini Resulün eşiğine. Onun ağladığını görünce Fahri Cihan, üzülüp ağlamaya başladı o da o an. Sonra dua eyledi âlemlerin Rabbine, o anda batan güneş geriye döndü yine. Buyurdu ki, ya Ali, kaldır da bak başını. Güneş hâlâ batmamış, kalk da kıl namazını. Allah arslanı Ali, kapıldı bir sevince, kalktı ve namazını eda etti hemence. Yine aynı şekilde Hazreti Ebu Bekir, vitri kılamayınca oldu çok müteessir. Öyle çok üzüldü ve ağladı ki o buna, koştu hemen Resulün mübarek huzuruna. Sanki dünya yıkılmış, o altında kalmıştı. Gözyaşları sel olup üstünü ıslatmıştı. Dedi, ya Resulallah, ben mahvoldum, ben yandım. Zira kazaya kaldı gece bitir namazım. O server öğrendi ki, namaz kalmış kazaya, o dahi çok üzülüp başladı ağlamaya. O esnada Cebrail, Rabbinden emir alıp, bir anda o serverin huzurlarına varıp, dedi, ya Resulallah,

Hukbe, 80 ahiret senesinin ismidir. Ahiretin bir günü, 1000 dünya senesidir. O halde, ey Müslüman, boş geçirme vaktini, iyi bil zamanının, ömrünün kıymetini. Namazları vaktinde eda et ki bugün de, hiç pişman olmayasın, yarın mahşer gününde. Çünkü bir namazını bile bile terk eden, yani onu kılmayıp ölse kaza etmeden, kabrine cehennemden 100 pencere açılır. Ta kıyamete kadar ona azap yapılır.

Hüsnü Hafi Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya ve ahirette elem ve kederlerden kurtulmak isteyenler, kötü ahlak sahipleriyle görüşmemelidir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.

0: Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Sıfırladı diye yazıldı. Şimdi bunlar başlıklar. Hızlıca geçtik ama detaylarına bakacağız. Haberlerimizle birlikte harmanlayacağız efendim. Biz ne anlatıyoruz? Gazetelerde neler yazıyor? Kim ne demek istedi? Ve siz ne demek istiyorsunuz? Bizim için önemlisi o. Yalnız değiliz. Etiketimiz bu efendim. Yalnız değiliz etiketine. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye başlıyor.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ankara Polatlı'daki Ateş Serbest 2026 tatbikatı sürüyor. Hedefleri yerli bir eden Mehmetçik sahip olduğu vurucu gücünü gözler önüne seriyor. Az sonra. Yalova açıklarında 24 saat içinde 2 deprem oldu. İstanbul'dan da hissedilen 3.5 ve 2.9'luk depremler korkuttu. Az sonra.
2: Efendim az önce bahsetmiştik. Türk Dünyası Gençlik Buluşması başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da programa videolu bir mesaj gönderdi. Ortak tarih ve gönül bağı vurgusu yaptı. Gençlere desteğin en güçlü şekilde süreceğinin altını çizdi.
4: Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
5: Türk Dünyası Gençlik Buluşması Kocaeli'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da programa videolu mesaj gönderdi.
4: Organizasyonu teşrif eden genç kardeşlerime hoş geldiniz diyor. Onların şahsında dost ve kardeş halklarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
5: Erdoğan, Türk dünyasının ortak tarih ve güçlü bağının altını çizdi.
4: Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere daima yanınızdayız mesajı verdi.
4: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
5: Türk dünyasının güçlü ilişkileri bu ay Ankara'da bir adım daha ileri taşınacak.
4: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.

0: Türkiye gazetesiyle devam edelim. Türk dünyasına sınır çizilemez manşeti vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kardeşliğimiz haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir sözleri yer aldı. Aynı zamanda bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin ve zengin bir kültürün üzerine inşa edilmiştir diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine aynı haberin üst kısmında Mekke İttifakı kabinede başlığı da var. Kabine bugün Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanacak. Fon soruşturmasının bürokrasi ve siyasi ayağı ele alınacak. Husilerin saldırıları, Mekke İttifakı'nın yol haritası ve terörsüz Türkiye süreci de görüşülecek. Zaten başkente bağlanacağız. Oradan da Ankara'nın gündemini alacağız. Demişken madem kabineden bahsettik, o zaman kabine haberimizi de izleyelim. Neler konuşulacak kabinede? Ne bekleniyor bugün? Masada neler var? Bir bakalım.
1: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları atıyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar.
2: Fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar, terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşama, bölgesel ve küresel meseleler. Tüm bu başlıklar kabinede yer alınacak.
1: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanıyor. Toplantının öncelikli gündemi fon tasfiye süreci olacak.
1: Bizim için bu öyle üzerine uzun uzun konuşulacak bir mesele değildir. Çözülemeyecek bir sorun hiç ama hiç değildir.
2: Kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları detaylı olarak değerlendirilecek.
1: Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak. Felaket tüccarları kaybedecek. Ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır.
2: Bir diğer önemli başlık ise terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle meclisin yeni dönemdeki yol haritası konuşulacak. Dış politikada masada olacak. Mekke İttifakı çerçevesindeki girişimler ve İsrail'in saldırgan politikasına karşı ortak hareket etme konusu istişare edilecek.
0: Mecliste bu hafta yoğun. AK Parti'nin meclise sunduğu 9 maddelik fon teklifinin çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmesi bekleniyor. Ve KİT Komisyonu da kamu kurumlarını denetlemek için kolları sıvadı. Gözlerse terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması beklenen izleme komisyonuna çevrildi.
3: Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
2: AK Parti'nin fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin 14 Ekim çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.
3: Kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir.
2: Düzenlemeyle SPK'nın tasfiye kararı verdiği 131 fona ait varlıkların satış yöntemi ve ödeme şartları belirlenecek. Buna göre fonda 1 milyon liranın altında yatırımı olanlar parasının tamamını geri alabilecek. Yatırımı 1 milyon liraya aşan vatandaşlara ise 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Meclisin bu hafta KİT komisyonu da kamu kurumlarını denetlemek için kolları sıvadı. Komisyon Atatürk Orman Çiftliği Et ve Süt Kurumu'yla eti madeninin hesaplarını inceleyecek. Genel kurulda ise ertelenen Türk Kızılay Kanun teklifiyle Birleşmiş Milletler Habitat Bölge Ofisi kurulmasına dair uluslararası anlaşma görüşülecek. Gözler bir yandan da terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak olan izleme komisyonunda olacak.
1: Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin gücüne güç katmış. Bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
2: 13 Ekim Salı günü toplanacak Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair önemli bir sunum yapacak.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını anlattı. Tugay kararında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaptığı görüşmenin etkili olduğunu söyledi. Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini belirten Tugay, İzmir'in sorunlarının çözümü için Ankara desteğine dikkat çekti.
4: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
2: AK Parti'ye geçiş kararını anlattı. Bakan Murat Kurum'la görüşmesini dönüm noktası olarak gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrından etkilendiğini söyledi.
1: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yeni asıra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti'ye katılma sürecinin perde arkasını ilk kez anlattı. En dikkat çeken sözleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaydı.
5: Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim. Ondan dolayı bir güven geldi ve yakınlık hissi oldu.
2: Peki AK Parti'ye geçiş kararında ilk adım nasıl atıldı? Tugay bu soruya da cevap verdi. Bakan Murat Kurum'la yaptığı görüşmeyi işaret etti.
5: Benim için kırılma Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'la görüşmemizden sonra oldu. Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. O gün Bakan Murat Kurum'un bana olan sıcak ve dostane tavrından çok etkilendim.
2: Tugay kararının temelinde İzmir'e hizmet etme hedefinin bulunduğunu belirtti. Belediyenin mali sorunlarına dikkat çekti.
5: Göreve geldiğimde iyi durumda bir belediye devralmadım. Göreve geldiğimde İzbeton gerçekten anormal bir borç batağına saplanmıştı. Kentsel dönüşüm projelerini ellerine yüzlerine bulaştırmışlar ve sonrasında iş işten çıkılmaz bir hale gelmiş.
2: Tugay İzmir'le Ankara arasında güçlü bir iletişim kuracaklarını belirtti. Yeni döneme ilişkin mesajı ise netti. İzmir için çok iyi olacak.
0: Akşam gazetesinin de ilk sayfasındaydı bu haber. Erdoğan bana güven verdi başlığıyla. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin etkili olduğunu ve kişiliğinden etkilendiğini söyledi. Kendisini çok dolu, saygın, babacan, milletine hizmet için çalışan, doğal yaklaşım içinde bir insan gördüm. Bu görüşmenin ardından bende güven oluştu dedi ve rozetini taktı Cemil Tugay. İstanbul'da iki belediyede başkan vekili seçimleri yapıldı. Ataşehir Belediyesi'ndeki seçimi AK Parti'nin adayı Serdar Orhan 18 oyla kazandı ve yeni başkan vekili oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'ndeki seçimi ise CHP'nin adayı kazandı.
6: Ataşehir Belediye Meclisi'nin belediye başkan vekili seçimi birleşimin birinci oturumunu açıyorum.
7: Ataşehir'de dengeler değişti. CHP sıraları boş kaldı. Sandıktan AK Parti çıktı. Serdar Orhan Ataşehir'in yeni başkan vekili oldu.
8: Serdar Orhan.
7: Önce Ataşehir eski belediye başkanı Onursal Adıgüzel, ardından da başkan vekili seçilen Murat Güneş, yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Bunun üzerine meclis ikinci kez yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı. Seçim sırasında CHP sıraları boştu. Yeni parti il başkanı Özgür Çelik de talimat verdi. Üyeler seçimi boykot etti. CHP'den istifa eden iki isim de bağımsız aday oldu.
8: Serdar Orhan.
7: Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan ilk 3 turda 18 oy alsa da salt çoğunluk sağlanamadı. İki bağımsız üye ise boş oy kullandı. Dördüncü turda da sonuç değişmedi. 18 oy alan Serdar Orhan salt çoğunluğu elde ederek Ataşehir Belediyesi'nin yeni başkan vekili oldu. Ataşehir'de yönetim AK Parti'ye geçti.
9: Dördüncü turda 20 arkadaşımızın katıldığı oylamada 18 AK Parti meclis üyemizin oylarıyla Serdar Orhan kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçildi. Ataşehir'imize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun.
7: Kürsüye çıkan Serdar Orhan, Ataşehir için hizmet odaklı yeni bir dönemin başladığını ilan etti.
6: Bugün milletin oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olarak, yine milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin oylarını alarak başkan vekili görevini üstlenmiş bulunmaktayız. Bizim bu yeni dönemde inşallah mottomuz bekletilen değil, beklenen Ataşehir'le inşallah vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz. Artık hizmet vakti Ataşehir için.
7: Artık hizmet vakti diyen Serdar Orhan'la Ataşehir'de tartışmaların gölgesinde geçen bir dönem kapandı. Belediye resmen CHP'den AK Parti'ye geçti. Eyüp Sultan Belediyesi'nde de başkan vekilliği seçimi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cafer Parlak, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Muhammed Çakır oldu. 37 meclis üyesinin tamamının oy kullandığı seçimin ilk 3 turunda kazanan çıkmadı.
10: Sıkıntı yok başkanım, sıkıntı yok başkanım.
7: Sık sık tartışmaların yaşandığı 4. turda CHP'nin adayı Cafer Parlak 19, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır 16 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı. Eyüp Sultan'da belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı.
11: Seçilmiştir, hayırlı olsun.
7: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de oylama sonrasında kameraların karşısına geçti.
12: AK Partimizin bir oyu, geçerli olması gereken bir oyu maalesef daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı. 18 olarak sayıldı. İddia ediyoruz ki bu seçimi 19-18 AK Partimizin ve Cumhur İttifakımızın adayı Muhammed Çakır Beyefendi kazanmıştır.
7: Oylama sonucuna tepki gösterdi, itiraz edeceklerini söyledi.
12: Biz zaten 3. turda 19 oyu alarak buradaki belediye başkan vekillikleri seçimini kazandık. Hukuksal mücadelemizi hızlı bir şekilde başlatacağız.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldığını duyurdu. Trump, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıkladı.
2: Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edildiğini duyurdu.
13: Derhal geçerli olmak üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaşmaya varmıştır. İhlal etmeyin. Bu hususa gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
2: Masadaki gerilim ABD ile Rusya arasında imzalanan dizel yakıt anlaşmasıyla tırmanmıştı. Washington yönetimi küresel piyasaları rahatlatmak amacıyla Rus dizeline yönelik yaptırımları geçici olarak askıya almıştı. Trump, Moskova'dan kademeli olarak milyonlarca ton dizel ithal edileceğini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Washington'ın bu adımına çok sert tepki göstermiş, anlaşmayı Putin'e verilmiş bir hediye ve savaşa yapılan doğrudan bir yatırım olarak nitelemişti.
0: Efendim, Milliyet Gazetesi'nde önemli bir haber var. Husi saldırısı Orta Doğu'yu karıştırdı. Orta Doğu'nun yeni problemi artık Husilerin iyice saldırganlaşması. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da havalimanına gerçekleştirdiği, 13 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırı büyük tepki çekti. Saldırı sonrası bölgede gerilim yeniden zirve yaparken Husiler tehditlerini yineledi. Suudi Arabistan ise saldırının tam anlamıyla bir savaş suçu olduğunu belirterek karşılık vereceğini açıkladı ve Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'la da ortak kınama geldi. Burada bizim için önemli olan tabii ki Mekke ittifakı, burada nasıl devreye girecek, neler olacak? Bu da bugün hem kabinede hem de bu hafta mecliste görülecek konular arasında yer alıyor efendim. Oradan çıkacak kararlar da oldukça önemli. Hangi noktada nasıl bir destek olacak, askeri destek olacak, onu da göreceğiz. ABD Başkanı Donald Trump seçim mitinginde destekçileriyle adeta dalga geçti. Trump, en aptalca şeyleri söylesem bile beni alkışlarsınız dedi.
2: ABD Başkanı Donald Trump seçim mitinginde kullandığı ifadelerle bir kez daha gündemde. Trump seçim çalışmaları kapsamında Tennessee eyaletinin Clarksville kentindeydi. Miting alanını dolduran binlerce destekçisine seslenen Trump, konuşma yaptığı sırada dikkat çeken ifadelere yer verdi. Topluluk önünde konuşmanın kendisi için çok kolay olduğunu belirten ABD Başkanı destekçilerine dönerek en aptalca şeyleri söylesem bile alkışlarsınız dedi.
14: I could say the stupidest things and you'd clap, you know, I love you so. That's true.
2: Trump ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da bir gazeteciye gösterdiği tavırla da gündem oldu.
15: Mr. President, what do you think about the attack on Ben Halid.
2: Orta Doğulu bir gazetecinin Husilerin Suudi Arabistan'daki saldırısı hakkındaki soruyu anlamayan Trump, umursamaz bir tavırla başka bir gazeteciden soru aldı.
15: Mr. President, what do you think about the attack on Ben Khalid, Khalid Tink Airport in Saudi?
2: Trump'ın o anları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
0: Adam açık sözlü ve haklı. ABD'nin New York şehri Filistin'e destek gösterisine sahne oldu. 3 yıllık soykırım adı verilen mitingde ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri ve finansal desteğe tepki gösterildi.
2: ABD'nin New York şehri bir kez daha Gazze'deki soykırıma ses yükselten binlerce kişinin durağı oldu. Üç yıllık soykırım, Filistin için yürüyüş adıyla düzenlenen miting için binlerce gösterici Manhattan'daki Washington Square Park'ta toplandı. Mitingin ardından Manhattan sokaklarına dökülen kalabalık ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Özgür Gazze, soykırımı durdurun ve Amerika, İsrail'e yardımı kes sloganları atan protestocular Washington yönetimine Tel Aviv'e sağladığı desteği derhal kesme çağrısı yaptı. Yürüyüşte İsrail karşıtı tutumuyla bilinen ultra ortodoks Yahudiler de ön saflardaydı. Filistin'e destek veren Yahudi gruplar, İsrail yanlısı kişilerin sözlü tacizine uğrasa da yürüyüş yerine kararlılıkla devam etti.
0: Gazze'de İsrail bombardımanından kurtulan siviller bu kez yaklaşan kış şartları ve çökme riski taşıyan binalarda yaşam mücadelesi veriyor. Çadır dahi bulamayan binlerce aile yağmur ve rüzgarda her an yıkılabilecek çatlamış duvarların arasında yaşamaya çalışıyor.
2: Yaklaşan kış mevsimi, İsrail saldırılarının harabeyi çevirdiği Gazze'de insani krizi derinleştiriyor. Savaş nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1,8 milyon Filistinli fırtına ve yağmur karşısında çaresiz. Cibaliye mülteci kampından kaçarak Gazze kent merkezine sığınan Ravya El-Farram ailesiyle birlikte her an çökebilecek ağır hasarlı bir binada kalıyor. Çadır alamadıklarını belirten El-Farram yaşadıkları çaresizliği anlattı.
16: Bu bina rüzgar veya yağmur nedeniyle her an çökebilir. Ancak başka seçeneğimiz yok. Sığınabileceğimiz başka bir yer bulunmuyor. Bize çadır verilmesini istedik. Ancak hiçbir şey alamadık. Satın alamıyoruz. Çünkü çok pahalılar ve ekonomik durumumuz son derece kötü. Burası dışında herhangi bir barınak bulduğum anda oraya taşınacağım. Hiç kimse mecbur kalmadıkça böyle bir evde yaşayarak hayatını riske atamaz.
2: Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'deki yapıların %90'ı hasarlı veya tamamen yıkılmış durumda. Ne gidecek bir kampları ne de başlarını sokacak bir çadırları olan Gazze'liler insani yardım kuruluşlarından acil barınma desteği bekliyor.
0: Biz de 3 kuruşluk derdimizi dert sanıyoruz. Çocukları, aileleri ölmüş Gazze'liler. Yarınları belli değil. Yarın başlarına ne gelecek? Bir bomba mı yağacak? Yoksa zaten derme çatma olan oturdukları o 4 duvar üzerlerine mi yıkılacak? Açlıktan mı ölecekler? Belli değil. Bu şekilde hayata tutunmaya, mücadele etmeye çalışıyorlar. Allah yardımcılar olsun. Güney Asya ülkesi Nepal. Yeni bir doğal afetle sarsıldı. Evleri, köprüleri ve hidroelektrik altyapısını yutan sel suları nedeniyle bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. En az 5 kişi kayboldu.
2: Nepal'de son aylarda yaşanan yıkıcı sel felaketlerinin yaraları sarılmaya çalışılırken doğa acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi. Sabah erken saatlerde Butigan'daki nehrinde meydana gelen ani sel, Çumlupli ve Darche kırsal belediyelerinde geniş çaplı tahribata yol açtı. şiddetli akıntıyla birlikte 40'a yakın ev, köprüler ve bir hidroelektrik projesinin altyapısı sular altında kalarak sürüklendi. Yetkililer kritik bir köprünün de sel nedeniyle yıkıldığını duyurdu. Nehir seviyesinin tehlikeli şekilde yükselmeye devam etmesi üzerine bölgeye acil durum helikopterleri sevk edildi. Havadan tahliye ve yardım malzemesi dağıtımı yapılırken Nepal polisi ve silahlı polis kuvvetleri de sahada arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Gorka bölge yetkilileri Siuribas üst kısımlarında bir heyelan meydana geldiğini belirtirken nehir kıyısındaki yerleşimler hoparlörler aracılığıyla uyarılıyor. Yetkililer halkı acilen yüksek ve güvenli bölgelere tahliye etmeye çağırıyor.
0: Tekrar dönelim iç gündemimize efendim. Türkiye'de neler oluyor? Biraz da ondan bahsedelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilde yürütülen uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik soruşturmaların bilançosunu açıkladı. 8 ayda 7818 operasyon yapıldı. 32.000 şüpheli tutuklandı.
17: Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve güven tesis eden bir adalet takip edeceğiz.
2: Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele sürüyor. 8 aylık çarpıcı bilançoyu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
5: Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 7818 operasyon gerçekleştirildi. 70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı. 15.826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
2: Mali incelemelerde 2,5 trilyon lira, 9 milyar dolar ve 3,5 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Suç örgütlerinin finansal kaynakları ve mal varlıklarına da darbe vuruldu. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu ele geçirildi. 1,4 milyar lira, 17 milyon avro ve 1,7 milyon dolardan fazla nakit bulundu. 9030 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem yapıldı. 38.058 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. 28.245 yasa dışı bahis ve kumar sitesiyle suç örgütü hesabına erişim engeli getirildi. Bakan Gürlek, hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Suç örgütleriyle kararlı mücadele mesajı verdi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında 187 milyar 653 milyon liraya bloke kondu. Ayrıca TMSF paranın iadesi konusunda şüpheli yatırımcılara bildirim gönderdi.
2: Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fon soruşturmasında yeni gelişme. 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına bloke kondu. Kişi ve şirket yöneticilerine yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında 3 fondan 100 milyon Türk lirasının üzerinde kar sağlayan 141 kişi ve 73 şirketle ilgili yeni bir karar alındı. Başsavcılığın talebi üzerine 187 milyar 653 milyon liraya sahip 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına bloke kondu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya konu olan fonlardan yüklü kar sağlayan bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi. TMSF'de listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda bildirim yapmaya başladı.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ankara Polatlı'daki Ateş Serbest 2026 tatbikatı sürüyor. Hedefleri yerle bir eden Mehmetçik sahip olduğu vurucu gücünü gözler önüne seriyor.
2: Tanklar, zırhlı araçlar şafak sökerken yola koyuldular. Mühendis titizliğiyle hesaplar yapıldı, mühimmatlar yüklendi. Namlular hedeflere yöneldi ve ateş serbest komutu verildi. Türk topçusu yüksek hassasiyet ve üstün atış disipliniyle tatbikat alanını ateş çemberine çevirdi. Hedeflerini tam isabetle vurdu. Korkutucu ateş gücünü ortaya koydu. Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Çelikten irade, sarsılmaz güç notunu düştü. Eylül'de başlayan Ateş Serbest 2026'nın seçkin gözlemci günü 15 Ekim'de gerçekleştirilecek. Tatbikat 22 Ekim'de tamamlanacak.
0: IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları 12-18 Ekim tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılacak. Jeopolitik gerilimler, yüksek enerji fiyatları ve enflasyon, rekor seviyelere ulaşan küresel borçlar toplantının öne çıkan başlıkları arasında olacak. IMF'in güncel küresel büyüme tahminleri de açıklanacak.
2: Küresel ekonominin sorunları Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarında ele alınacak. IMF ve Dünya Bankası'nın her yıl Ekim ayında düzenlediği yıllık toplantılar bu yıl 12-18 Ekim'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılacak. On binlerce kişinin katıldığı toplantılarda 190'dan fazla üye ülkeden maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları bir araya geliyor. Tüm yıllık toplantılarda olduğu gibi Bangkok'taki görüşmelerde de ekonomik büyüme, mali sürdürülebilirlik, finansal istikrar, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma gibi uluslararası öneme sahip çeşitli konuların ele alınması bekleniyor. IMF'in küresel ekonomiye dair en güncel analizlerini içeren Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'yla Küresel Finansal İstikrar Raporu 13 Ekim'de, Mali İzleme Raporu da 14 Ekim'de yayınlanacak. Ayrıca G20 Maliye Bakanları'yla Merkez Bankası Başkanları toplantısı da 15 Ekim'de yıllık toplantılar marjında yapılacak.
0: Kahramanmaraş'ta MHP'li milletvekilinin içinde bulunduğu konvoy kaza yaptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.
2: MHP'li milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu konvoy kaza yaptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza Afşin-Elbistan Karayolu'ndaki Gerger Mahallesi kavşağında meydana geldi. Konvoydaki otomobille kamyonet çarpıştı. Kazada MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, MHP İl Başkanı Mansur Metehan ve bir koruma polisi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünler sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Vali Ünler, Zuhal Karakoç'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
18: Vekilimizin ileri düzey bir tetkike ihtiyacı var. Şu anda bu gece inşallah onu Ankara'ya nakledeceğiz. Hayati tehlikesi yok.
0: Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsüyle tırın karıştığı kaza faciaya dönüştü. 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. O kaza anını bir izleyelim.
19: Evet, bu feci kazada gerçekten çok kaybımız var. 11 kişi hayatını kaybetti.
2: Kavşağı kaçırdı, geri geri geldi. Arkadan gelen tır yolcu otobüsüne böyle çarptı. Şoförün hatası faciayı beraberinde getirdi. Bursa'dan Pamukkale'ye gitmek için yola çıktılar. Ancak o yolculuk faciayla son buldu. Tır otobüsü arkadan çarptı. 11 kişi hayatını kaybetti. Feci kazanın adresi Manisa'nın Akhisar ilçesi. Bursa'dan yola çıkan tur otobüsü Pamukkale'ye doğru ilerliyordu. Saatler 11.11'i gösterdiğinde Akhisar otoban girişi yakınında tırla çarpıştı. Şiddetli çarpışmayla iki araç da yan yattı. O feci kazanın bilançosu da ağır oldu.
19: Gerçekten çok fazla kişi hayatını kaybetti. Burası maalesef tam bir savaş alanı gibi.
2: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kazadan etkilenen vatandaşlara ulaşmak için seferber oldu. Ancak kazadan acı haberler peş peşe geldi. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada 11 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. 27 kişi ise yaralanmıştı. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
20: Tırın otobüse çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre hemen bütün unsurlarımız intikal etti. Yapılan tetkiklerde 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük ve 27 kişi yaralı.
2: Facianın ardından ekipler kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kazaya karışan yolcu otobüsünün iki şoförüyle tır şoförünün de gözaltına alındığı öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de X hesabından kazaya ilişkin paylaşım yaptı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Gürlek, olaya ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Ortaya çıkan görüntülerde yolcuların kazadan yaklaşık 3 saat önce ihtiyaçlarını gidermek için mola verdiği görüldü. 7 dakika süren molanın ardından yolcular tekrar otobüse bindi. Otobüsün yoluna devam ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ve yaşları da belli oldu. Cemile Memişçi, İhsan Taşçı, Mümine Er Yılmaz, Zülfinaz Tosun, Sevgi Kabaroğlu, Safinaz Elkurt, Vesile Ekici, Şahinaz Boran, Fikriye Yur, Semra Şentürk ve Kadriye Turhanlar.
0: Yani akıl alır gibi değil. Otobüs şoförü, sen öyle bir yolda nasıl geri geliyorsun? Tır şoförü, sen nasıl önündeki koca otobüsü görmedin? Tabii ki kim daha çok haksız, kim suçlu, buna bilirkişi ve savcılık karar verecek. Orada göreceğiz ama inanılmaz bir kaza, gerçek bir facia. 11 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti efendim. Devam edelim bir başka kaza haberiyle. Bursa'da tüneldeki feci kazada babasını kaybetti. Bir bacağı sakat kaldı. Sürücü serbest kalınca da dünya başına yıkıldı. Annenin sitemi savcılığı harekete geçirdi. Firari sürücü için yeniden yakalama kararı çıktı.
2: Tünelde kafa kafaya çarpıştılar. Baba toprağa, oğlu ameliyat masasına, sürücü ise özgürlüğe yürüdü. Acılı annenin sitemi yargıyı harekete geçirdi. Feci olay 17 Mayıs günü Bursa Orhaneli Karayolu üzerindeki Doğancı Tüneli'nde meydana geldi. Ali Bilenser'in kullandığı motosikletle karşı yönden gelen otomobili kafa kafaya çarpıştı. Baba Ali Bilenser olay yerinde hayatını kaybetti. Arkasında oturan oğlu Can Sağar yaralandı.
21: Benim çocuğum yürüyemezken, ben bir kayıp yaşamışken onun elini kolunu sallayarak dışarı çıkması adaletsizlikti.
2: Can henüz 12 yaşında. Bacağında kalıcı hasar oluştu. 2 santim kısalma var. 3 ameliyat geçirdi ama yetmedi. 4. kez ameliyat masasına yatacak. Evin baş köşesinde ise yürek yakan bir vitrin var. Bilenser ailesi babalarının kaza günü üzerinden çıkan eşyalarını bu cam vitrinde saklıyor.
22: Bize çarpan şahısın cezalandırılması sokaklarda elini kolu sallaya yani gezmemesini istiyorum.
2: Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü Bilal Çoban tahliye edilmişti. Acılı annenin hukuk mücadelesi karşılık buldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı kararı anında itiraz etti.
21: Bu bizim acımıza bir nebze olsun su serpti, fakat bu konunun burada kalmasını istemiyorum. Çünkü benim eşimin kazası çok basit bir kaza değil. Bunun taksirli bir kaza olduğunu düşünmüyorum.
2: Asli kusurlu olduğu belirlenen sürücü hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Polis şimdi her yerde o firari sürücüyü arıyor.
0: Yeni Şafak gazetesinde ilginç bir haber var efendim. İETT yangınlarının sebebi çıkma parça mı? Gerçekten ilginç. Bir okuyalım. Açık kaynaklara göre İstanbul'da son 7 yılda 118 İETT aracı yandı. İnanılmaz bir sayı. İETT garajlarında 4 yıl motor ustası olarak çalışan Cihan Demirel'e göre otobüslerin durup dururken alev almasında çıkma ve tamir edilmiş parça kullanımı var. Aşınan parçadan sızan yağ turbo ve sıcak egzoz sisteminin üzerine akıyor. Yangına sebep oluyor. Ya da yağ kaçırıyor, turbonun üstüne akıp kablolara eritiyor. Ardından otobüs yanıyor. Yani biraz tamirlerde ucuza kaçıldığı için otobüsler yanıyor diye bir iddia var. Bu bir düşünce efendim, bir kesinliği yok ama ilginç bir haber, sizle paylaşmak istedim. Mide ameliyatı olan kadın ameliyattan sonra hayatını kaybetti. Neden öldüğü otopsi raporundan sonra netlik kazanacak. Talihsiz kadının ölümünde bir ihmal var mı, o araştırılıyor.
2: Mide küçültme ameliyatından sonra hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Müyesser Kartav İstanbul Sarıyer'de yaşıyordu. Bir süre önce Kağıthane'deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçirmiş. Ameliyattan sonra defalarca hastaneye götürülmüştü.
1: Doktoruna gidiyordu, doktoru sahip çıkmadı. Bir sürü tahliller istedi ama her tahlillerinde de para istedi.
2: Acı haberse geçtiğimiz cuma günü geldi. Talihsiz kadının çocuğu okuldan döndüğünde annesinin cansız bedenini buldu. 48 yaşındaki kadının neden hayatını kaybettiyse yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak. Bir çocuk annesinin şüpheli ölümüne tanık olan 12 yıllık komşusu Hanım Büyük ihmal iddiasını dile getirdi.
1: Her adım attığında para istiyordu. İdrar tahlili istiyordu para. Kan tahlili istiyordu para. Yani durumları da o kadar da iyi değildi bu arkadaşımın. O yüzden ihmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz.
0: Yalova açıklarında 24 saatte 2 deprem oldu. İstanbul'da da hissedildi. 3,5 ve 2,9'luk depremler korkuttu.
2: Yalova'da 24 saat içerisinde iki ayrı deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntılar İstanbul'un bazı noktalarında da hissedildi.
3: Tekrar salladı, bir deprem daha oldu şu anda.
2: AFAD Marmara Denizi Yalova açıklarında 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 18.14'te olan deprem İstanbul'un belli kesimlerinde de şiddetini hissettirdi. Geçtiğimiz cumartesi günü de saatler 22.08'i gösterdiğinde yerin 7,96 kilometre derinliğinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
0: Artık ilk saat dilimimizin sonuna yaklaştık. O zaman ne konuşacağız? Tabii ki futbol. Süper Lig yeniden başladı. Milli ara bitti. MHK Başkanı'nın tutuklu olduğu, bazı hakemlerin tutuklu olduğu bir senaryoda, MHK üyelerinin tutuklu olduğu senaryoda futbol oynuyoruz efendim. Ve hakemleri de yapay zeka önceden belirliyordu. Şimdi Anthony Taylor belirliyor. Artık bundan sonra daha başımıza ne gelir futbolda bilmiyorum ama bir bakalım sonuçlara. Galatasaray haftanın açılış maçında 10 kişi kaldığı maçta Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçti. 10 kişiyken 1-1 oldu ve ardından 2 gol buldu. Barış Alper Yılmaz da yeniden hayata döndü. Üstelik sağ bek oynadığı maçta. Gençlerbirliği Ahmet Spor maçı. Son dakikada gol attı Gençlerbirliği ve 2-2 bitti. Alanyaspor Erzurum'la golsüz berabere kaldı. Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u çok rahat geçti 3-0'la. Fenerbahçe'de Rizespor aynı şekilde deplasmanda çok rahat geçti 3-0'la. Çok temposuz bir maçtı. Rize'nin kaçırdığı goller vardı 1-0'ken. Orada bir gol olsaydı belki işler değişebilirdi ama Fenerbahçe sonrasında fişi çekti. Konyaspor Başakşehir 0-0. Çorum deplasmanda Gaziantep'i 3 golle geçti. Beşiktaş da dün Kocaeli'yi 2-1 yendi. Ve bugün de Eyüpspor Göztepe maçı oynanacak. Bir puan durumuna da bakalım. Sonra üzerine konuşacaklarımız var. Galatasaray 16 puanla lider. Beşiktaş onu 15 puanla takip ediyor. Ahmet Spor da yine 14 puanla 3. sırada. Fenerbahçe 13, Trabzonspor 13 puanda. 6. sıradaki Alanya ve 7. sıradaki Kocaeli Spor 12 puanda. Çorum ve Kasımpaşa'nın 10'ar puanı var. Geçelim bir sonraki sayfaya. Burada küme düşme hattı oldukça tehlikede olan iki takım Göztepe ve Eyüp bugün karşı karşıya gelecekler. Sadece 3 puanları var. Samsunspor'un 4, Konyaspor'un da 5 puanı var. Başakşehir, Gaziantep, Gençlerbirliği, Erzurum 8'er puanda ve Rizespor'un da 10 puanı var efendim. Şimdi bir gazetemiz de gelsin, üzerine konuşacaklarımız var. Öncelikle Beşiktaş maçı. Süper Kartal diye yazılmış foto maçta. Dolmabahçe'de Kocaelispor'u güçlü bir oyunla yendi ve ikinci sıraya çıktı. Orkun ve Vlahovic goller attı. Kartal coştu. Haber bu. Ama maçla ilgili ilginç hikayeler var efendim. Öncelikle Kocaelisporlu bir futbolcunun Dušan Vlahović'e tam ceza sahasına girerken neredeyse attığı bir yumruk var. Yumruktan hallice. Hakem görmüyor. Hadi hakem görmedi. VAR'daki arkadaş o sırada YouTube'dan komikli videomu izliyordu. İkinci yarının başı Beşiktaş'ın kalecisi Kocaelisporlu futbolcunun ayağını tutup çekiyor. Çok net bir şekilde iki eliyle ayağını tutup çekiyor. %100 penaltı. VAR'daki adam yine ortada yok. Yani hakemler her ne olursa olsun düzelmiyor efendim. Dün Bursaspor Mardinspor maçını izledim. Maçın hakemi gerçek bir faciaydı. Mardinspor 2-1 kazandı. Hakeme rağmen kazandı. Hakem Bursalı oyuncuların top yanından geçse, Mardinli oyuncu yanından geçse yere düşmesine düdük. Her faule düdük, her faule sarı kart. Çok uğraştı, olmadı. Mardinspor son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Hakemlerimizde genel bir problem var. Bunun illa bir yapı, kapı, başka bir şey olmasına gerek yok. Hakemlerimiz kötü efendim. Kötü maç yönetiyorlar. Fernandez savaşı yine Foto Maç gazetesinin manşetinde. Galatasaray yazın bitiremediği Portekizli yıldıza Ocak ayında kavuşabilir ama rakipleri çok ciddi. Atletico Madrid, Milan ve Juventus da Bruno Fernandes'in peşinde diye yazılmış Foto Maç gazetesinin manşetinde efendim. Ve Asensio müjdesiyle onana çıkarması haberleri de yine Foto Maç gazetesinde. Süremiz bitiyor. Bitmeden futbola hemen noktalayalım. Bir haberimiz daha var sporla alakalı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı yarım maraton koşusu yapıldı. Binlerce sporcu parkurlarda ter döktü, izleyelim.
2: Start verildi. Yarım maraton başladı. Binlerce sporcu kıyasıya mücadele etti. Başkent Ankara sokakları bu kez koşucuların heyecanına sahne oldu.
4: Daha coşkulu alkışları duyalım lütfen. Daha coşkulu alkışlar.
2: Yarışlar Cumhurbaşkanlığı bulvarındaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünden başladı. Sporcular 21, 10 ve 4,4 kilometrelik parkurlarda ter döktü. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi. 21 kilometre kategorisinde birinciliği Ali Kaya, ikinciliği Ramazan Baştuğ, üçüncülüğü Obadiah Kiplangat Rop elde etti. Aynı kategoride kadınlarda ise birinciliği Erida Celim Okorir, ikinciliği Fatma Karasu, üçüncülüğü Bahar Yıldırım aldı.
4: 194 göğüs numarasıyla Ali Kaya.
2: Maraton heyecanından geriye işte bu renkli görüntüler kaldı.
0: Etiketimiz yalnız değiliz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber. Haber. Şimdi reklamlar.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Turbo marş gücü.

Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: Şişel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
6: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Şimdi reklamlar.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM Haber.
1: Mobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
1: Trafikte tartıştığı sürücüyü kilometrelerce kovaladı. Bu da yetmezmiş gibi tabancayla arabaya kurşun yağdırdı.
2: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
1: İstanbul Esenyurt'ta arabayla kardeşlerini okula bırakan Yusuf Enis Güler korku dolanlar yaşadı.
2: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an.
1: Kovaladığı arabaya tabancayla ateş açan saldırgan daha sonra kayıplara karıştı. Güler'in şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Kimliği tespit edilen saldırgan sürücü yakalandı. Çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
3: Ara sokakta zaten iki el peş peşe ateş etti. Ateş ettikten sonra ben gaza daha çok yüklendim, kaçmaya başladım.
1: Önce etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığından emin olmak istedi. Ardından gözüne kestirdiği güvenlik kamerasına yöneldi. İstanbul'daki hırsızın hedefi bu kez güvenlik kamerasıydı. Şüpheli bir süre çevreyi kontrol etti. Ardından kamerayı yerinden söküp çaldı. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Kamerayı çalmadan önceki bütün hareketleri yine o kamera tarafından kaydedildi. Fransa'nın başkenti Paris'te metro hatlarındaki fare sorunu bir kez daha sosyal medyanın gündeminde. Château Rouge istasyonunda çekilen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Metro bekleyen yolcuların kaydettiği videoda çok sayıda farenin peronda insanlardan hiç çekinmeden dolaştığı görüldü. Görüntülerin yayılması üzerine Paris Ulaşım İdaresi'nden açıklama geldi. İstasyonlarda düzenli ilaçlama yürütüldüğü belirtilirken yolculara yiyecek atıklarını peronlara bırakmamaları çağrısı yapıldı.
4: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimize girdik. Bakalım neler konuşacağız. Gelsin efendim başlıklar tekrar. Bakalım. İlk başlığımız Erdoğan'dan ortak miras ve tarih vurgusu. Türk dünyasının kalbi Kocaeli'de atıyor efendim. Türk dünyası gençlik buluşmasıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan da programa videolu bir mesaj gönderdi. Ortak tarih ve gönül bağı vurgusu yaptı. Gelecek ekranlarınıza. Kabine yoğun gündemle toplanıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Fon Koordinasyon Kurulu'nun yürüttüğü çalışmalar ele alınacak. Üçüncü başlık. 9 maddelik fon teklifi komisyona geliyor efendim. Bu hafta meclisin gündemi de yoğun. AK Parti'nin sunduğu 9 maddelik fon teklifi çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek. Gelmesi bekleniyor. Oradan çıkacak kararlar da önemli. Terörsüz Türkiye için taviz, pazarlık yok. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu vurguladı. Ortada bir pazarlık ya da taviz yok dedi. Fon tasfiyesinde devletin cebinden para çıkmayacağının altını çizdi ve son başlıkta Trump Zelenski'yi gözden çıkardı. Belki de Avrupa'nın en büyük korkusu bu. ABD ile Ukrayna arasında başlayan gerilim, Başkan Donald Trump'ın çok sert açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı. Trump, Zelenski'yi küresel dengeleri riske atmakla suçladı. İşte Amerika Birleşik Devletleri böyledir efendim. Sizi önce alır, ateşin ortasına atar, git arkandayım ben der. Ondan sonra da arkasını döner, hadi güle güle der. Detaylarını anlatacağız efendim. Etiketimizi tekrar hatırlatalım. Yalnız değiliz. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
5: İstanbul Boğazı'nda seyreden Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan tanker Kanlıca açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Kanlıca vapur iskelesi ve yalıların yakınlarına kadar ilerleyen tanker mürettebatın başarılı hamlesiyle durdurulabildi. Az sonra. Türkiye'de pastırma sıcakları sona erecek. Salı gününden itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklenirken sıcaklıklar 7 derece düşecek. Ege ve Akdeniz'de de kuvvetli yağış riski var. Az sonra.

0: haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere daima yanınızdayız mesajı verdi.
0: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
1: Türk dünyasının güçlü ilişkileri bu ay Ankara'da bir adım daha ileri taşınacak.
0: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
2: Efendim, kabinede bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Fon Koordinasyon Kurulu'nun yürüttüğü çalışmalar ele alınacak.
0: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları atıyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar.
1: Fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar, terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşama, bölgesel ve küresel meseleler. Tüm bu başlıklar kabinede ele alınacak.
0: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanıyor. Toplantının öncelikli gündemi fon tasfiye süreci olacak.
0: Bizim için bu öyle üzerine uzun uzun konuşulacak bir mesele değildir. Çözülemeyecek bir sorun hiç ama hiç değildir.
1: Kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları detaylı olarak değerlendirilecek.
0: Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır.
1: Bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleriyle meclisin yeni dönemdeki yol haritası konuşulacak. Dış politikada masada olacak. Mekke İttifakı çerçevesindeki girişimler ve İsrail'in saldırgan politikasına karşı ortak hareket etme konusu istişare edilecek.
2: Meclisin de gündemi yoğun efendim. AK Parti'nin meclise sunduğu 9 maddelik fon teklifinin çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmesi bekleniyor. Başka neler var meclisin gündeminde, bir izleyelim.
3: Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
1: AK Parti'nin fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin 14 Ekim çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.
3: Kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir.
1: Düzenleme ile SPK'nın tasfiye kararı verdiği 131 fona ait varlıkların satış yöntemi ve ödeme şartları belirlenecek. Buna göre fonda 1 milyon liranın altında yatırımı olanlar parasının tamamını geri alabilecek. Yatırımı 1 milyon liraya aşan vatandaşlara ise 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Meclisin bu hafta KİT komisyonu da kamu kurumlarını denetlemek için kolları sıvadı. Komisyon Atatürk Orman Çiftliği Et ve Süt Kurumu'yla eti madeninin hesaplarını inceleyecek. Genel kurulda ise ertelenen Türk Kızılay Kanun teklifiyle Birleşmiş Milletler Habitat Bölge Ofisi kurulmasına dair uluslararası anlaşma görüşülecek. Gözler bir yandan da terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak olan izleme komisyonunda olacak.
0: Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
1: 13 Ekim Salı günü toplanacak Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair önemli bir sunum yapacak.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu vurguladı. Ortada bir pazarlık ya da taviz yok dedi. Fon tasfiyesinde devletin cebinden para çıkmıyor.

0: çıkmayacağının altını çizdi. Çocukları koruyacak şefkat kalkanı projesini devreye alacaklarını duyurdu.
1: Burada bir pazarlık yok. Terör örgütüne karşı verilmiş bir taviz de yok. Burada devletimizin iradesi var. Cumhurbaşkanımızın iradesi var.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin 50 yıllık terör belasından tamamen kurtulması için yürütülen sürecin kırmızı çizgilerini bu sözlerle çizdi.
1: Terör örgütü işte kendisini tasfiye edecek, silahları bırakacak, devletin güvenlik organları bunu tespit edecek, Milli Güvenlik Kurulu bunu teyit edecek, ardından 6 aylık süre başlayacak, bunun ardından mahkemeler konuyla ilgili karar verecekler ve normalleşme de bu şekilde başlamış olacak.
2: İçişleri Bakanı Çiftçi sürecin sahaya hemen yansıdığına işaret etti.
1: 2 senedir hamdolsun hiçbir şehit haberi yok. Anneler ağlamıyor. Eşler dul kalmıyor, çocuklar yetim kalmıyor. Bence sürecin en büyük başarısı bu.
2: Güvenlik ve istihbarat kurumlarının süreci menzile ulaştırmak için teyakkuz halinde olduğunu belirten Çiftçi, kararlılık mesajı verdi. Fon tasfiye süreci de Bakan Çiftçi'nin gündemindeydi.
1: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak.
2: İçişleri Bakanı Çiftçi okul güvenliği ile ilgili soru üzerine geçmişte uyguladıkları en iyi narkotik polisi anne projesini hatırlattı. Çocuktaki değişimi en iyi anne fark eder dedi.
1: Aileler çocuklarını mutlak surette takip etmeliler. Odasında ne yapıyor? Hangi sitelere giriyor? Hangi oyunları oynuyor? Çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı? Bir sızıntı var mı? Onu gözlemlemeliler.
2: Çiftçi yeni bir proje sinyali verdi.
1: İlerleyen günlerde mesela Şefkat Kalkanı diye bir projemiz var. Bunu açıklayacağız.
0: Yemen'deki İran destekli Husi güçleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef aldı. Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda 12 kişi hayatını kaybetti ve tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump Husilere yönelik saldırılara katılabileceklerinin sinyalini verdi.
2: Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik ölümcül saldırısının yankıları sürüyor. Suudi Sivil Havacılık Makamları saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 300'den fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu. Saldırının ardından havalimanı uçuşlara tamamen kapatıldı. Başkent Riyad'da kırmızı alarm verildi. Eğitim Bakanlığı kentteki tüm okullarda bir hafta süreyle uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. Saldırı uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump, sivil altyapının hedef alınmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi. Husilere yönelik saldırı düzenlenebileceğini söyledi.
3: Yapabiliriz, bakacağız. Son saldırıyı yeni öğrendik. Dolayısıyla bir karar vereceğiz. Çabuk hareket edeceğiz.
2: Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la konuyu görüşeceğini ifade etti. Güvenlik uzmanları Husilerin son 2 haftadır tırmanan Suudi koalisyonu hava saldırılarına misilleme olarak doğrudan sivil hedeflere yöneldiğini belirtti. Allahu Ekber! Yemen'in uluslararası tanınmış hükümeti ise sert bir açıklama yaptı. Hükümet yetkilileri son 10 yıldır Husilerle yürütülen barışçıl çözüm arayışlarının sadece daha fazla tehdit doğurduğunu belirtti. Artık tek panzehir askeri müdahaledir mesajını verdi. Arap Ligi de yayınladığı bildiriyle saldırıyı kınadı. Sivil havacılık tesislerinin hedef alınmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak Suudi Arabistan'ın meşru müdafaa hakkına tam destek belirtti. Saldırı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz dendi. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz ifadelerine yer verildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan yaptıkları ortak açıklamayla düşmanca nitelendirilen saldırılara sert tepki gösterdi.
4: Beyanun sadirun anil kuvvetil musallahatil yemeniyye.
2: Husilerin sözcüsü Yahya Sarı de kameralar karşısına geçti. Açıklamasında Suudi Arabistan'a 4 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul ettiklerini duyurdu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna arasında başlayan gerilim Başkan Donald Trump'ın çok sert açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı. Trump, Zelenski'yi küresel dengeleri riske atmakla suçladı. Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi dedi. Zelenski de Trump'a verdiği cevabında lider seçme etkisinin Ukrayna halkında olduğunu belirtti. Putin'den ateşkes sözü istedi.
4: Your country is in big trouble.
5: I know.
4: You're not winning. I know. You're not winning this.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi gözden çıkardı. Zelenski'yi doğrudan hedef alan Trump, Ukrayna'nın yeni bir lider bulma zamanı geldi dedi. Gerilim ABD ile Rusya arasında yapılan dizel yakıt anlaşmasıyla tırmandı. Washington yönetimi küresel piyasaları rahatlatmak adına Rus dizeline yönelik yaptırımları geçici olarak askıya aldı. Trump, Moskova'dan kademeli olarak milyonlarca ton dizel ithal edileceğini açıkladı. Zelenski ise bu adımı sert bir dille kınadı. Anlaşmayı Putin'e bir hediye ve savaşa yapılan yatırım olarak niteledi. Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, Ukrayna ordusunun Rusya'nın enerji altyapısını hedef alması nedeniyle Zelenski'ye sert eleştirilerde bulundu.
3: Zelenski bu savaşı istese defalarca kez bitirebilirdi ama bunu yapmamayı tercih ediyor. Bu çok zor bir durum. Ona Rusya'ya karşı istediğini yap ama rafinerilere saldırma dedik. Çünkü bu dünya çapında sorunlara yol açıyor. O ise dünya için sorunla yol açmak istiyor.
2: ABD Başkanı savaşın faturasının ağırlaştığına dikkat çekti. Ukrayna halkına lider değişikliği tavsiyesinde bulundu.
3: Anlaşma yapabilecek yeni bir lider seçmelerini öneriyorum. Çünkü Zelenski pek çok kez anlaşma yapabilirdi ama nedense bunu hiç yapmıyor. Ülkenizin %30'unu kaybettiniz ve 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. İki ülkedeki toplam can kaybı 2 milyonu aştı. Bu asla başlamaması gereken bir savaştı. Bence artık Ukrayna'nın yeni bir cumhurbaşkanı seçmesinin zamanı geldi.
2: Trump'ın radikal çıkışı Kiev'e sağlanan Amerikan askeri yardımının geleceğini tartışmaya açtı. Gerilimin taraflar arasındaki diplomasi trafiğine nasıl yansıyacağı ise belirsizliğini koruyor. Zelenski'den Trump'ın açıklamalarına cevap geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Putin'in 60 günlük tam ateşkesi kabul etmesi halinde ülkede seçim düzenlemeye hazır olduklarını söyledi. Zelenski Trump'a saygı duyduğunu ancak ülkenin liderini seçme hakkının Ukraynalılara ait olduğunu belirtti.
6: Lütfen Putin'e söyleyin. Bize 2 ay 60 gün verin. Tam ateşkes ilan edilsin. 60 gün boyunca çatışmalar dursun ve biz de seçimleri düzenleyelim.
4: Your country is in big trouble.
5: I know.
0: Şimdi Rusya-Ukrayna savaşının nasıl başladığını bir hatırlayalım. NATO için, Avrupa için Rusya'nın bir tehlike olduğu öne sürüldü. Ukrayna bu şekilde aslında Rusya'nın üstüne salındı ve hem Batı'dan özellikle İngiltere'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden çok büyük bir destekle Rusya'ya karşı savaşa başladı Ukrayna. Ve çok büyük yara da aldı. Bugün gelinen noktada sorunu yaratan, dünya için asıl problem olan Ukrayna oldu. Şimdi o günden bugüne ne değişti? Neden böyle oldu? Bu tip savaşlarda özellikle neredeyse vekil durumuna düşmüş iki ülke arasındaki savaşlarda hep aynı senaryo yaşanıyor. Bir tarafta büyük bir ülke, diğer tarafta ona nazaran daha küçük bir ülke. Büyük ülkenin maddi manevi aldığı zarar, küçük ülkenin paramparça olması. Sonrasında yine büyüklerin bir şekilde yoluna devam etmesi ama o küçük ülkelerdeki istikrarsızlığın yıllarca devamı. Şimdi yine Rusya-Ukrayna'da da neredeyse aynı senaryoyu görüyoruz. Aslında bir anlamda soğuk savaşın devam ettiği Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında ve birbirlerine vekil savaşlarıyla zarar verdikleri bu dönemde yine benzer bir senaryo gördük. Bu kez zararı biraz daha gören Rusya tarafı oldu ama Ukrayna iyice yok olmaya doğru, çökmeye doğru gidiyor. Savaş ilk başladığı dönemde 600 milyar dolar savaş bütçesi olduğunu açıklamıştı Putin. Bugün acaba ondan ne kadar eksildi ama Ukrayna'nın neleri gitti? O günden bugüne kadar sürekli Avrupa'dan yardım bekleyen, yardım isteyen Zelenski artık iyice yalnız kalmaya başladı. Bu da çok büyük bir tehlike tabii Ukrayna adına. Göreve geldiği dönemde ben göreve geldikten 24 saat sonra bu savaşı bitiririm diyen Trump şimdi Ukrayna'yı yalnızlaştırarak savaşı bitirme yoluna doğru girmeye başladı. Aynı Trump bu kez de kendi destekçileriyle dalga geçti efendim. En aptalca şeyleri söylesem yine beni alkışlarsınız dedi.
2: ABD Başkanı Donald Trump seçim mitinginde kullandığı ifadelerle bir kez daha gündemde. Trump seçim çalışmaları kapsamında Tennessee eyaletinin Clarksville kentindeydi. Miting alanını dolduran binlerce destekçisine seslenen Trump, konuşma yaptığı sırada dikkat çeken ifadelere yer verdi. Topluluk önünde konuşmanın kendisi için çok kolay olduğunu belirten ABD Başkanı destekçilerine dönerek en aptalca şeyleri söylesem bile alkışlarsınız dedi.
5: I could say the stupidest things and you'd clap, you know, I love you so. I'm sure.
2: Trump ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da bir gazeteciye gösterdiği tavırla da gündem oldu.
7: Mr. President, what do you think about the attack on Ben Khalid?
2: Orta Doğulu bir gazetecinin Husilerin Suudi Arabistan'daki saldırısı hakkındaki soruyu anlamayan Trump, umursamaz bir tavırla başka bir gazeteciden soru aldı.
7: Mr. President, what do you think about the attack on Ben Khalid, Khalid Tint Airport in Saudi
2: Mr. President. Trump'ın o anları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
0: Yeni Şafak gazetesinin manşetinde de bir haber var efendim. İsrail'e yardımın bedeli diye. Nedir o İsrail'e yardımın bedeli? İsrail hükümeti 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonu sırasında otobüsüyle 30 İsrailli'yi kurtardığı için kahramanlık madalyası verdiği Bedevi Yusuf El Ziyatna'nın Necef'teki evini yıktı. 3 gün önce işgal güçlerinin nezareti altında sokağa giren buldozerler El Ziyatna'nın evini dümdüz etti. İşte o evin fotoğrafı da burada. İsrail'e yardımın bedeli efendim. Yıkıma tepki gösterdi El Ziyatna. Biz İsrail devletinin vatandaşlarıyız ama bize yaptıkları muamele bu. Evlerimizi yıkıyorlar. 7 Ekim'de canımızı ortaya koyarak koşarak insanlara yardıma gittik. Netanyahu ile hükümetin insanların hayatlarını kurtardık. Ancak Netanyahu nankörlük ediyor, iyilikleri inkar ediyor dedi. Yaptığı iyilik de Gazze'lilerin ölmesine yardım ve yataklık. Buna iyilik diye bakıyor. Evi yıkılmış. Belki de bir noktada beddualarda tutuyordur. Gazze'de İsrail bombardımanından kurtulan siviller bu kez yaklaşan kış şartları ve çökme riski taşıyan binalarda yaşam mücadelesi veriyor. Çadır dahi bulamayan binlerce aile yağmur ve rüzgarda her an yıkılabilecek çatlamış duvarların arasında yaşamaya çalışıyor.
2: Yaklaşan kış mevsimi İsrail saldırılarının harabeyi çevirdiği Gazze'de insani krizi derinleştiriyor. Savaş nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1,8 milyon Filistinli fırtına ve yağmur karşısında çaresiz. Cibaliye mülteci kampından kaçarak Gazze kent merkezine sığınan Ravya El Farram ailesiyle birlikte her an çökebilecek ağır hasarlı bir binada kalıyor. Çadır alamadıklarını belirten El Farram yaşadıkları çaresizliği anlattı.
8: Bu bina rüzgar veya yağmur nedeniyle her an çökebilir. Ancak başka seçeneğimiz yok. Sığınabileceğimiz başka bir yer bulunmuyor. Bize çadır verilmesini istedik. Ancak hiçbir şey alamadık. Satın alamıyoruz. Çünkü çok pahalılar ve ekonomik durumumuz son derece kötü. Burası dışında herhangi bir barınak bulduğum anda oraya taşınacağım. Hiç kimse mecbur kalmadıkça böyle bir evde yaşayarak hayatını riske atamaz.
2: Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'deki yapıların %90'ı hasarlı veya tamamen yıkılmış durumda. Ne gidecek bir kampları ne de başlarını sokacak bir çadırları olan Gazze'liler insani yardım kuruluşlarından acil barınma desteği bekliyor.
0: Evlerini kendilerine yıktırıyorlar Türkiye gazetesinin manşeti efendim. Soykırımcı ve işgalci İsrail el koyduğu evleri Filistinli ailelere yıktırıyor. Akıl alır gibi değil efendim. Filistin'e ait arazileri gasp eden İsrail, Batı Şeria'da 47 aileye evlerini terk etmesi için süre verdi. Doğu Kudüs'te ise 2 aile ruhsatsız yalanıyla yıllardır yaşadıkları evlerini yıkmaya mecbur bırakıldı. Bu arada İsrailliler hasat edilen zeytinleri çalarak hırsızlıklarını bir kez daha ispatladı. Gerçekten neresinden tutsanız elinde kalıyor. Açıklanır, anlatılır hiçbir yanı kalmadı artık Gazze'de yaşananların. Dönelim Türkiye'ye. Gazze'yi konuşmaya devam edeceğiz daha sonra. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilde yürütülen uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik soruşturmaların bilançosunu açıkladı. 8 ayda 7818 operasyon yapıldı, 32 bin şüpheli tutuklandı.
9: Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve güven tesis eden bir adalet takip edeceğiz.
2: Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele sürüyor. 8 aylık çarpıcı bilançoyu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
10: Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 7818 operasyon gerçekleştirildi. 70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı. 15.826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
2: Mali incelemelerde 2,5 trilyon lira, 9 milyar dolar ve 3,5 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Suç örgütlerinin finansal kaynakları ve mal varlıklarına da darbe vuruldu. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu ele geçirildi. 1,4 milyar lira, 17 milyon avro ve 1,7 milyon dolardan fazla nakit bulundu. 9030 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem yapıldı. 38.058 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. 28.245 yasa dışı bahis ve kumar sitesiyle suç örgütü hesabına erişim engeli getirildi. Bakan Gürlek, hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Suç örgütleriyle kararlı mücadele mesajı verdi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında 187 milyar 653 milyon liraya bloke kondu. Ayrıca TMSF paranın iadesi konusunda şüpheli yatırımcılara bildirim gönderdi.
2: Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fon soruşturmasında yeni gelişme. 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına bloke kondu. Kişi ve şirket yöneticilerine yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında 3 fondan 100 milyon Türk lirasının üzerinde kar sağlayan 141 kişi ve 73 şirketle ilgili yeni bir karar alındı. Başsavcılığın talebi üzerine 187 milyar 653 milyon liraya sahip 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına bloke kondu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya konu olan fonlardan yüklü kar sağlayan bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na bildirdi. TMSF'de listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda bildirim yapmaya başladı.
0: Evet, geceden kalanlara bakalım. Dünden neler yaşandı Türkiye'de, ilginç olaylara. Hemen bir göz gezdirelim. İzmir'de firarilere yönelik operasyon yapıldı. 3 kişi yakalandı efendim. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kasten öldürme suçundan yaklaşık 40 yıl hapis cezası bulunan şüphelinin ilçede olduğunu tespit etti. Şüpheli adreste yakalandı. Buca'da ise 2 firari tespit edildi. Biri 51 yaşında hükümlü. Veya tutuklunun kaçması, dolandırıcılık, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliydi. Diğeri ise 30 yaşında uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan cezası olan şüpheliydi. Yakalandılar. Devam edelim efendim. Geçelim İstanbul'a. Yol verme kavgasında bir sürücüye 180 bin lira ceza kesildi. Esenyurt'ta trafikte tartışma çıktı efendim. Klasik İstanbul'un normal bir günü. O sırada bir vatandaş da cep telefonuyla kaydetti burada olanları. Sosyal medyaya da düştü görüntüler ve tabii görüntüler sosyal medyaya düşünce trafik ekipleri hemen çalışma başlattı. Saldırgan davranışlarda bulunan sürücü yakalandı. 180 bin lira para cezası kesildi. Ehliyeti daimi iptal edildi. Aracı da 60 gün trafikten men edildi efendim. Ayrıca hakkında adli işlem de başlatıldı. Bir daha da arabadan büyük ihtimalle evine gitmek için bile inmez. Devam edelim. Kayseri'de dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza kesildi ve sürücü sinir krizi geçirdi efendim. 17 yaşında bu sürücü. Artık sürücü de denmez, ehliyeti de yok. Aracına dur ihtarı yapıldı. O da gaza basıp kaçtı. 335 bin lira ceza kesildi yakalanınca. Bakın kendini nasıl böyle yerden yere vurdu miktarı görünce. Dershane param gitti deyip sinir krizi geçirdi. Çocuk güçlükle sakinleştirildi ve çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Araçta 120 gün trafikten men edildi. Son olarak Tokat'a girelim efendim. 16 yarasa bir eve girdi. Evi yarasalar bastı. Niksar'da 16 yarasa bir anda eve girdi. İtfaiye geldi. Vatandaş, evde yaşayan vatandaş hemen itfaiyeyi aradı. Ekipler geldi. Yarasaları hemen dışarı çıkardı. Yalova açıklarında 24 saatte 2 deprem oldu. İstanbul'da da hissedildi. 3,5 ve 2,9'luk depremler korkuttu.
2: Yalova'da 24 saat içerisinde 2 ayrı deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntılar İstanbul'un bazı noktalarında da hissedildi.
11: Tekrar salladı, bir deprem daha oldu şu anda.
2: AFAD Marmara Denizi Yalova açıklarında 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 18.14'te olan deprem İstanbul'un belli kesimlerinde de şiddetini hissettirdi. Geçtiğimiz cumartesi günü de saatler 22.08'i gösterdiğinde yerin 7,96 kilometre derinliğinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
0: Türkiye'de pastırma sıcakları sona eriyor efendim. Salı gününden, yarından itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Bunu anlatacağız ama öncesinde şimdi bir gazete haberimiz var. Ondan bahsedelim. Bomboş yolda 11 can gitti. Gerçekten inanılmaz bir kaza. Akhisar'da tur otobüsünün sürücüsü ölümcül bir hata yaptı. Otoyolda geri gitmeye başladı. Tır sürücüsü görüşün açık olduğu 3 şeritli bomboş otoyolda otobüsü fark etmedi ve arkadan çarptı. 11 kişi hayatını kaybetti. Koca otoyolda otobüs bir anda geri gelmeye başlıyor. Sapağı kaçırdı diye. İleriden dönse ne olacak sanki? Ve arkadan gelen tır o koca yolda, önü de bomboşken, gündüz vakti koca otobüsü görmüyor. 11 kişi hayatını kaybetti efendim. İki sürücü de gözaltına alındı ama bu saatten sonra ne olursa olsun 11 can yitip gitti. Şimdi efendim tekrar az önce bahsettiğimiz habere gelelim. Yarından itibaren artık pastırma sıcakları bitiyor. Sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da 3 gün boyunca yağış bekleniyor.
2: Güneşli günler sona erecek. Pastırma sıcakları yerini sağanağa bırakacak. Türkiye genelinde hava bir anda değişecek. Hem yağmur gelecek hem sıcaklıklar düşecek. İstanbul'da salı günü yağış başlayacak. Sağanak 3 gün boyunca etkili olacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise yağışların kuvvetini artırması bekleniyor. 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar 7 derece birden düşecek. İstanbul için su baskını riski de var. Özellikle alt geçitlerde su birikintileri oluşabilir. Kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Yağış dalgası yalnızca İstanbul'da sınırlı kalmayacak. Ege bölgesi de sağanağın etkisi altına girecek. Akdeniz'de de tablo değişecek. Antalya'da çarşamba ve perşembe günleri kuvvetli sağanak bekleniyor. 30 dereceyi bulan sıcaklık 20 dereceye kadar düşecek. Bölgede ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekecek. Karadeniz'de de sıcaklıklar sert düşecek. Batı Karadeniz'de 29 dereceyi bulan hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece azalacak. Salı gününden itibaren bölgede sağanak yağış etkili olacak. İç Anadolu'da da hava değişecek. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
0: Aman dikkat, yarından itibaren yağışlar geliyor tabii. İstanbul'un en büyük korkusu ne böyle bir durumda? Trafik. trafik yarından itibaren çok kötü duruma dönüşebilir. İstanbul'da %70'ler %80'ler özellikle sabah saatlerinde işe giriş ve çıkış saatleri akşam üzeri çok kalabalık oluyor trafik. Tabii iki damla yağmur yağdığı anda hemen zaten her yer kilitleniyor. O yüzden yağmur yağdığı an eğer aceleniz yoksa, çok acil bir işiniz yoksa, arabayla önemli bir işiniz yoksa kendi aracınıza çıkmak yerine toplu taşımayı kullanmakta fayda var efendim. İstanbul Boğazı'nda seyreden Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan tanker Kanlıca açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Kanlıca vapur iskelesi ve yalıların yakınlarına kadar ilerleyen tanker mürettebatın başarılı hamlesiyle durdurulabildi.
2: Kimyasal madde taşıyan tanker kıyıya sadece metreler kala durdurulabildi. İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan yükleme yaptıktan sonra demir alan Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan gemi İtalya'nın Monopoli Limanı'na seyrediyordu. Evian isimli tanker İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada Kanlıca önlerinde tehlikeye neden oldu. Vapur iskelesine doğru sürüklenen tanker yalıların bulunduğu kıyı şeridine kadar yanaştı. Tankerin karaya oturmasına, yalılara çarpmasına ramak kalmıştı. Gemi mürettebatın demir atmasıyla durduruldu. Tankerin emniyetli bir yere alınması için çalışma yapıldı.
0: Tokat'ta içme suyu alarmı verildi. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaklaşık 1400 kişi hastanelere başvurdu. Gözler içme suyu analizlerine çevrilirken yetkililer de musluk suyunun kaynatılarak tüketilmesi uyarısında bulundu. Kentte eğitime de bir günlük ara verildi.
12: İçme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir.
2: Önce çocuklarda başladı, ardından yetişkinlere sıçradı. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 1400 kişi hastanelere başvurdu.
13: O esnada da kendilerinin...
2: Adres Tokat. Kent merkezinde hastaneler doldu taştı. Benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı hızla arttı. 15 kişi hastanede tedavi altına alındı.
14: Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor. Şimdi bu hastalar daha sonra yetişkin hastalara da o minvalde sıçramalar oldu. Şimdi dediğim gibi gelen hastaların şikayetleri ve yatan kısımlar. Kısımda 15 tane yatanımız var. Genel durumlarda hepsinin iyi, onu söyleyeyim.
2: Gözler içme suyuna çevrildi. Kent genelinde alınan su numuneleri incelemeye alındı. 5 Ekim'deki testlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ancak son analizlerin sonuçları henüz kesinleşmedi.
12: Test analiz sonuçlarının açıklanana kadar vatandaşlarımızın içme suyunu geçici bir müddet temkinli ve altını çizerek söylüyorum, kaynatarak kullanılması önemli rica olur.
2: Yetkililer vatandaşlara musluk suyunu kaynatıp tüketmeleri çağrısında bulundu. Rahatsızlıkların kesin nedeni henüz belirlenemedi. Dezenfeksiyon çalışmaları nedeniyle pazartesi günü kentteki tüm eğitim kurumlarında bir günlük ara verildi. İncelemeler devam edecek.
0: Elektrikli araçlar ve akıllı cihazlar yaygınlaşıyor ancak teknoloji beraberinde siber güvenlik risklerini de getiriyor. Bu risklere karşı savunma sanayi kampüslerinde önlem alındı. Artık tesislere yabancı elektrikli araçların girişine izin verilmiyor. Açıklama TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akiş'ten geldi.
15: Pasansan, Boketsan, Havansan ve TİO olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz.
2: Elektrikli araçlar adeta teknoloji üssü gibi. Göstergelerin hepsi dijitalleşti. Bu konfor kadar riskleri de beraberinde getirdi. Bu araçlar veri topluyor, dahası uzaktan kontrol riski taşıyor. Yeni nesil bu siber tehdide karşı Türk savunma devlerinin kampüslerine artık yabancı elektrikli araçlar alınmıyor.
15: Yapay zeka hemen her seferinde arabaları cruise missile olarak kullanıyor. Yerde yürüyen güdümlü füze olarak arabanın kontrolü nereye geçiliyor?
2: Elektrikli araçlar, kameralar, sensörlerle donatılmış yapay zeka destekli yazılımlarla yönlendirilebiliyor. Öyle ki iddialara göre bilgisayar korsanlarınca sisteme sızılması halinde bir suikast aracına bile dönüştürülebiliyor.
15: Çok fazla sensör var, kamera bilmem ne haritası çıkarıyor. Anında sahte veri üretip önünüze koyuyor. Dijital şeyler bir şekilde kırılabilir.
2: TUSAŞ Motor Sanayi TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Pamukkale Üniversitesi İslami Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen yapay zeka konulu söyleşide işte bu yeni tehdide işaret etti.
15: Tehlike büyük. Allah korusun. Bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Asansan, Roketsan, Havansan ve TEİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kamusun içine sokmuyoruz.
2: Akşit, yerli elektrikli arabalarda ise güvenlik riski olmadığının altını çizdi.
15: Yerlere izin veriyoruz, yazılımın da kontrolü de bizde. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi yazılım değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz sık sık ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o da istiyorsa onu yapar.
0: Oldukça ilginç bir bilgi. Yine Türkiye Gazetesi'nde de elektrikli otomobil füze gibi manşetiyle yer aldı bu haber. Savaş simülasyonu yaparsanız yapay zeka hemen her seferinde bu otomobilleri yerde yürüyen füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü de o ele geçiriyor diye belirtti az önce izlediğimiz açıklamada Akşit. Ve şöyle devam etti. Yapay zeka aracı askeri birliğin kapısına vuruyor. İçinde sen varsın yoksun onu ilgilendirmiyor. Sensör ve kameralarda birliğin haritasını çıkarabiliyor. Yani kontrolünün sizde olmadığı herhangi bir elektrikli araç ya da herhangi bir yapay zeka bulunan bir ürün, illa otomobil olmasına da gerek yok, aslında bir yandan stratejik noktalarda sizin için bir risk taşıyor da diyebiliriz. Dijitalleşme riskleri de beraberinde getiriyor efendim. Özellikle çocukları o sanal dünyanın tehlikelerinden uzak tutmak gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların dijital güvenliğini sağlamak için rehber hazırladı. İşte 16. kural.
16: Ekran sürem 13 saat. Sürekli video kaydırmak istiyorum.
17: Biraz da gençleri farklı yönlere ittiğini düşünüyorum.
2: İnternet faydaları kadar riskleri de içinde barındırıyor. Özellikle de sosyal medya. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukları dijital risklerden korumak için ebeveynlere 10 öneride bulundu.
18: Anne ben YouTuber olacağım, okumayacağım ya filan. Niye okumayacaksın diyorum. Anne çok zenginler. Bak arabalarına bak filan diyor. Ya, kötü örnek.
2: Bakanlık çocukları teknolojiden tamamen uzaklaştırmak doğru değil dedi. Bilinçli kullanım alışkanlığı kazandırılmasını tavsiye etti. 0-3 yaş aralığına ekran önerilmiyor. Çocuklara süre sınırı koymak gerekiyor. Bilgisayar ve tabletin ortak alanda kullanımı dijital güvenlik sağlıyor. Ailelere çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayın uyarısı da 10 öneri arasında yer aldı.
19: Sosyal medya içerik üreticisi olmak istiyorum. Herkes ünlü olabilir. Telefonu koyuyorsunuz karşıya. Video çekerseniz bir süre sonra izleniyorsunuz.
2: Anne babadan çocuklara örnek olması isteniyor. Ebeveynlerin hesaplarda güvenlik denetimi yapması, internetteki bilgileri sorgulamayı öğretmesi de bekleniyor. Çocuğa şüpheli durumlarda aileleriyle rahatça konuşabilecek kadar güven verilmesi de büyük önem taşıyor. Çocukların fiziksel etkinliklere yönlendirilmesi de öneriler arasında yer alıyor.
20: Umudunu yitirmiş bir gençlik geliyor. Hiçbir şeyden mutlu olmayan.
0: Efendim, ünlü rapçi Level C5'in şarkısı soruşturma konusu oldu. Savcılığın tutuklanmasını istediği ünlü rapçiyi mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ancak en dikkat çeken karar, mahkeme ünlü rapçinin Türk Edebiyatı dersi almasına karar verdi.
2: Sahnede şarkı söylememesiyle, alaycı tavırları ve kendine has üslubuyla dikkat çeken rapçi Label C5'e edebiyat dersi alma cezası verildi. Label C5 olarak tanınan rapçi Süleyman Bodur'un bir şarkısı Cimer'e şikayet edildi. Ne oluyor sana kızım, ödemeler yaptın Insta'dan bana göndermeler. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada ünlü rapçi ifade verdi. Şarkı sözlerinde özel bir kastım yok dedi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ne? Mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yurt dışına çıkış yasağı ve imza zorunluluğu verilen Label C5 için ayrıca Türk Edebiyatı dersi alma zorunluluğu getirildi. Bebek la la la, darlama beni darlama.
0: Ödül gibi ceza. Efendim şimdi ekonomi zamanı. Yaprak Kırkayıldız'la ekonominin gündemine bakacağız. Yaprak, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Okan, iyi haftalar sana ve sevgili izleyicilerimize.
0: Umarız güzel bir hafta olur. Hem bütün dünya açısından hem de ekonomik açıdan. Şimdi nasıl başladı haftaya piyasalar, bir ona bakalım.
1: Hemen bakalım, döviz piyasalarıyla başlayalım. Her sabah olduğu gibi dolar geldi ekranlara, 49 lira 33 kuruşta. Euro 55 lira 30 kuruş seviyelerinde. Altın 6631 lirada. Endekse baktığımızda haftayı yükselişle tamamladı. 12266 puanla yeni haftaya başlangıç yapacak. Devam ediyoruz diğer verilerle. Çeyrek altın 10841 lira, yarım 21682 lira, tam 43232 lirada. Ve hızlıca kripto paralara bakalım. Bitcoin ekranlarınızda, 83933 dolar seviyelerini görüyoruz. Ethereum 2557 dolar, Litecoin 65 doların biraz üzerinde. Ripple'a baktığımızda az da olsa bir toparlanma var. 1 dolar 41 sentte.
0: Yani herkesin merakı altın, ne olacak bu altına? Odaklandık bir savaşa. Ama tek derdimiz savaş mı? Altında yeni bir rally olacak mı? Ya da böyle bir rally olacaksa da nereden başlayacak, bu rallinin fitili nasıl ateşlenecek, bunu merak ediyoruz.
1: Valla Okan, senin merak ettiklerini inan herkes merak ediyor. Ama bunun bir cevabı var mı? Yani herhalde piyasalar hiç bu sene olduğu kadar belirsizlikleri fiyatlamamıştı. Gerçekten diken üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Yani veriler her an değişebiliyor, açıklamalar her an değişebiliyor. Dolayısıyla altın için de gözler her zaman söylediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde diyebiliriz. Hangi açıklamaları bekliyor, hangi gelişmeleri bekliyor? Ona birazdan bakacağız. Ama hemen istersen haftaya başlamışken altına ilişkin sıcak rakamları ekranlara getirelim. Onsa baktığımızda altının onsu 4189 dolar seviyelerinde. Gram cephesinde 6600 liranın üzerini görüyoruz. 6654 lirada serbest piyasada. Sadece yatırımcılar altını mı takip ediyor? Tabii ki değil. Gümüş fiyatlarını ve petrol fiyatlarını da takip ediyorlar. Gümüşle gramda 97 lirayı paylaşalım. Onsta da 60 dolar seviyesini paylaşalım. Şimdi hafta sonu Brent petrole baktığımızda 105 dolar seviyelerini görmüştük. Bu sabah 103 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyelim. Şimdi bunlar sıcak veriler. Peki altın hangi açıklamaları bekliyor? Eylül ayına baktığımızda Eylül ayını %6'nın üzerinde bir kayıpla kapattı. Ama son haftaya baktığımızda da bir alım grafiği olduğunu görüyoruz altında. Dolayısıyla piyasa otoriteleri şunu söylüyor. Ya FED faiz artıracak, bu ihtimaller yüksek ve masada, ama buna rağmen altın çok da o beklenen düşüşü gerçekleştirmiyor, direnmeye devam ediyor. Bu şu anlama geliyor: eğer Amerika cephesinde bir takım gelişmeler yaşanırsa tekrar bir rally beklenebilir. Onlar neler? Şimdi bir faiz artırımı gündemde dedik. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artışı olur ama büyüme sınırlı olursa ya da yavaşlarsa, burada altında tekrar yükselişler gelebilir. Fakat her şey tabii ki büyüme rakamlarıyla alakalı. Faiz artırımı geldi, büyüme de güçlü geldi, o zaman bu baskılı seyir devam eder şeklinde açıklamalar da var. Keza gümüş de benzer açıklamaları bekliyor ama gümüşün beklediği haberler, biliyorsun, teknoloji, yapay zeka, sanayi, bunların hepsinde de kullanılıyor. Bir miktar da arzda, arzın geride kaldığında biliyoruz gümüşte. Gümüşte biraz daha senaryo farklı ama altında hemen hemen aynı haberleri beklediğini söyleyebiliriz gümüş piyasalarının da. Diğer taraftan hafta sonuna girerken Trump'ın çok enteresan bir açıklaması oldu, biliyorsun, Rusya ile alakalı. Özellikle burada akaryakıt ambargolarından bahsediyoruz. Hatta mazot anlaşması yaptıklarını açıkladı. Dolayısıyla bu hem yani Ukrayna tarafından da biliyorsun tepkiyle karşılanmıştı. Seyir tam tersine dönebilir mi? Bunların hepsini bu haftada konuşuyor olacağız.
0: Anladım. Herkes merak ediyor altında ne olacak?
1: Bir diğer taraftan da özür dilerim Okan, şu da çok önemli. Şimdi neden piyasa koşullarına baktığımızda bir faiz artışı gelecek vesaire, ama dediğim gibi bir çok öyle önemli düşüş de gerçekleşmedi. Bunun da en önemli nedenlerinden bir tanesinin merkez bankalarının alımları olduğunu hemen söyleyelim. Mesela bu arada kendi ülkelerine de getiriyorlar altın rezervlerini merkez bankaları. Fransa'ya baktığımızda Paris'e getirdi rezervlerini. Hollanda'ya baktığımızda da Hollanda'da Kuzey Amerika'dan kendi ülkesine taşıdı.
0: Anladım. Şimdi dediğim gibi herkes merak ediyor. Yatırımcısı ne zaman yükselecek diye bekliyor. Altın borcu olan ne zaman düşecek, evet, daha da düşsün diye bekliyor. Bir ortada kalmışlık var. Bakalım ne olacak bundan sonra. Şimdi bir yabancı banka daha yatırım, evet, fırsatı gördüğü ülkeleri açıkladı. Listede Türkiye de var. Bu da önemli.
1: Doğru. Çok önemli. Yani Türkiye pozitif ayrıştı birçok ülkeden. Onu hemen ifade edelim. İsmini de verelim. Yani uluslararası bir banka, evet, HSBC. HSBC'nin bu tür raporları olur. Önemlidir de, piyasa aktörleri de takip eder. Türkiye için ağırlığını artır açıklamasında bulundu. Çünkü şöyle diyor HSBC, Türkiye'de ekonomik anlamda giderek bir normalleşme görünüyor. Zaten bir dezenflasyon süreci var, biliyorsun, yaşanan gelişmelerden dolayı biraz yavaşlasa da hala yıllıkta biz gerilemeyi görüyoruz ki banka da bunu değerlendiriyor. Öte taraftan teknoloji ve yapay zeka yatırımları, keza savunma sanayi yatırımları Türkiye'nin elini bu anlamda güçlendiriyor. Dolayısıyla banka Türkiye için artırıma git açıklamasında bulundu. Türkiye'nin dışında da başka ülkeler var. Fakat mesela özellikle şunu söyleyeyim, bazı ülkelerin de yatırımı azalt açıklaması geldi bazı ülkeler için. Onlara da istersen kısaca bir göz atalım. Tabii. Bu ülkelerde Hindistan, Tayland, Endonezya ve Filipinler, onlar için de ağırlığı azalt açıklamasında bulundu HSBC. Ama önemli bir rapor olduğunu ifade edelim. Geri gelmişken biz de paylaşmış olalım.
0: Yaprak, çok çok teşekkürler değerli katkıların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, ekonomiyi de böylelikle bitirmiş olduk. Kısa bir ara, az sonra tekrar birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Turbo Marş.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
5: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: Reklamlar.
0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
9: Aklınızda bulunsun.
4: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
9: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
10: Arış Pırlanta 1906'dan bu yana.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye Takvimi'nin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye Takvimi.
9: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Reklamları dinlediniz.
12: TGRT FM Haber.
13: Düşüren sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
14: Baba, sen kimin anı? Babacım gerek yok.
15: Küfür ediyor. Sen etme baba.
13: Durum bununla da kalmadı. Ehliyetin 60 gün el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
15: Küfür ediyor. Sen etme baba.
13: Üstelik bununla da bitmedi. Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
14: Baba, sen kimin anı? Babacım gerek yok.
13: Kendilerini polis, savcı ve MİT personeli olarak tanıttılar. Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor diyerek korku saldılar. Mağdurlar adına sahte tutuklama belgeleri bile hazırladılar. Ama operasyonla yakalandılar. Ankara Emniyeti kendilerini polis, savcı, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli diye tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin adresleri tek tek tespit edildi. Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada zanlıların mağdurlarla yaptıkları görüşmelerde vatan, bayrak, Turan ve Hakan kelimelerini parola olarak kullandıkları belirlendi. Şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yeni nesil suç örgütleriyle mücadele mesajı verdi. Bu kapsamda 1741 operasyon yapıldığını ve 8170 kişinin tutuklandığını söyledi. Alanya'da korkunç bir olay yaşandı. Mahmut Dar mahallesinde başladı tartışma. Timuçin Ç. kardeşiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre kardeşini balkondan attı. Birinci kattan düşen kadın yaralandı. Timuçin Ç. ardından silahına sarıldı. Tabanca ile canına kıymak istedi. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri de olay yerindeydi. Sağlık ekipleri balkona sepetle ulaştı. Yaralı adama müdahale edildi. İlk müdahale balkonda gerçekleştirildi. Ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Kız kardeş de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uzmanlık sıfır, ihmal tavan. Yıkım kuralını hiçe sayıp binaya en alttan girdiler. 7 katlı binayı mahallenin üzerine düşürdüler.
16: Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler.
13: Görüntülerin adresi Küçükçekmece. 7'şer katlı yan yana 2 bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanmıştı. Ancak iddiaya göre hiçbir önlem alınmadı. Ekipler binalardan birini yıkmaya başladığı sırada bitişikteki diğer 7 katlı bina bir anda kontrolsüzce çöktü.
16: Maalesef tedbirler alınmadan yapılmıştır.
13: Kopan beton parçaları binalara, aydınlatma direklerine, doğal gaz ve su tesisatına zarar verdi. Neyse ki enkaz altında kimse kalmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

0: 3. saat dilimiyle devam ediyor. Haftanın ilk iş gününde enerjik bir şekilde dolu dolu karşınızdayız efendim. Umuyoruz bütün hafta öyle geçer. Kazadan beladan uzak olsun efendim. Gelsin ilk başlığımız, görelim. Erdoğan'dan ortak miras ve tarih vurgusu. Kocaeli'de Türk dünyasının kalbi atıyor efendim. Türk dünyası gençlik buluşması başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da video mesajla katıldı ve ortak tarih ve gönül bağı vurgusu yaptı. O sözleri birazdan ekranda olacak. Kabine yoğun gündemle toplanıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine neler konuşulacak? Birazdan Ankara'dan alacağız efendim bu gelişmeleri. 9 maddelik fon teklifi de komisyona geliyor. Meclis bu hafta yoğun bir mesai yürütecek. 9 maddelik fon teklifinin çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmesi bekleniyor. Ve dahası da var. Mecliste neler konuşulacak? Birazdan efendim. Fon soruşturmasında 187 milyara bloke. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 187 milyar 653 milyon liraya bloke kondu. Ayrıca TMSF paranın iadesi konusunda şüpheli yatırımcılara bildirim gönderdi efendim. Gazze'liler ölümle burun buruna yaşıyor. Gazze'de İsrail bombardımanından kurtulan siviller bu kez yaklaşan kış şartları ve çökme riski taşıyan binalarda yaşam mücadelesi veriyor efendim. Gazze'yi de konuşacağız, anlatacağız. 3 yıldır orada devam eden zulmü, ateşkese rağmen hala daha devam eden bombardımanları. Etiketimiz yalnız değiliz. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Devam ediyoruz.
1: Resmi gazetede yayınlanan yeni kararla e-tebligat sistemi zorunlu hale getirildi. Sisteme girmeyen mükellefler için son başvuru tarihi 30 Kasım 2026 olarak belirlendi. Az sonra. Nepal'de son aylarda yaşanan yıkıcı sel felaketlerinin yaraları sarılmaya çalışılırken doğa acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi. Sabah erken saatlerde meydana gelen ani sel geniş çaplı tahribata yol açtı. Az sonra.
0: Şimdi başkentin gündemine bakalım. Ahmet Sözcan'la başkenti konuşacağız. Ahmet Sözcan, günaydın.
2: Günaydın Okan. Ankara'dan iyi yayınlar. Gerçekten enerjik bir başlangıç yaptın haftanın ilk gününde. O enerji bize de geçti, Ankara'ya da geçti.
0: Süper. O zaman aynı enerjiklikle hemen başkentin gündeminde senden alalım. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı nasıl? Sonrasında konuşacaklarımız var.
2: Başkentin bugün en önemli gündem başlığı kabine toplantısı. Cumhurbaşkanı

0: bir izleme komisyonunun kurulması gündemde. O komisyon nasıl kurulacak, kimler görev alacak, kaç kişiden oluşacak, bütün bunlar da yine kabine toplantısında değerlendirilecek. Aynı zamanda terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının hangi aşamada olduğu da masaya yatırılacak. Sahadan gelen bilgiler bir kez daha tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde bu toplantıda yine önemli bir başlık olarak terörsüz Türkiye süreci kabinenin önündeki başlıklardan bir tanesi olarak duruyor. Sadece iç ve dış gelişmeler değil, iç gelişmeler değil, dış gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Özellikle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Mekke Anlaşması ve bu kapsamda Türkiye'nin atacağı adımlar da kabine toplantısında ele alınacak. ABD ile İran arasında devam eden görüşmeler de kabinenin gündem başlıkları arasında yer alacak.
1: Kabinenin gündemi yoğun, uzun bir toplantı olacak. Oradan sonra yapılacak açıklamaları da merakla bekliyoruz. Özellikle Husiler konusu oldukça önemli. Çünkü yarın öbür gün o konuyu çok daha sık konuşacağız gibime geliyor Ahmet Sözcan. Şimdi bu 9 maddelik fon teklifi de komisyona gidecek.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Az önce bahsetmiştik ya. Hangi maddeler var? Özellikle vatandaşın beklediği bu ara ödemeler ne zaman başlayacak?
0: Şimdi bu kanun teklifi görüşüldükten sonra, kabul edildikten sonra yasal olarak o süreçte başlamış olacak. Şimdi biliyorsun 450 bin civarında yatırımcı bu fonlarda parasını kaybetti. 131 fon tasfiye edildi. O tasfiye edilen fonlarda kaybolan paralar nasıl tahsil edilecek ve o tahsil edilen paralar yatırımcılara nasıl ödenecek? İşte bu yasa bunu düzenliyor. Bu kapsamda 1 milyon liranın altında parası olanlara ödemeler anında gerçekleştirilecek. Ancak 1 milyon liradan fazla parası olanlara ise 1 milyon liralık bir ara ödeme gerçekleştirilecek ve bu ödemeler de yine el konulan fonlardaki varlıkların satılmasıyla ya da o paraları kaçıran kişilerden tahsil edilmesiyle mümkün olacak. Daha önce de yetkililer açıklamıştı, biliyorsun hazineden bir para çıkmayacağı söylenmişti. Bu kapsamda tasfiye edilen fonlardaki varlıkların satışından elde edilen gelirler yine fon zedelere aktarılacak. Aynı zamanda yine bu paraları kaçıran kişilerden bu paralar tahsil edilecek. Bu kapsamda da bazı ödeme sistemleri oluşturuldu, biliyorsun. Bunlara yönelik de değerlendirmeler yapılacak ve yasa yürürlüğe girdikten sonra da 1 milyonun altında altında parası gidenlere ödemeler anında gerçekleştirilecek. Diğer 1 milyon ve üzeri olanlara ise yine yasa kapsamında 1 milyon liralık ara ödeme yapılacak.
1: Ama şunu da hatırlatalım, şimdi hep fonzedelerle ilgili konuşuyoruz da bir de parayı götürenler var. Onlarla ilgili de şöyle bir durum söz konusu. Parayı iade etseniz de soruşturmadan kaçamayacaksınız. Bu da önemli.
0: Tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek bunun altını özellikle çizdi. Şimdi bu yoğun olarak tartışılıyor. Sanki parayı ödedikten sonra kurtulunacakmış gibi ya da o yargısal süreçten kaçılacakmış gibi bir algı oluşmuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ona yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ve para ödense dahi ortada bir usulsüzlük, yolsuzluk varsa bunu gerçekleştirenler yasal takibattan kurtulamayacaklar. Onlarla ilgili yargısal ve hukuksal işlemler devam edecek.
1: Evet, çünkü yakalanmış olmanız dolandırıcı olduğunuz gerçeğini de değiştirmiyor. Burası da önemli. Efendim şimdi geçelim İzmir'e. Cemil Tugay biliyorsun AK Parti'ye geçti ve şunu söyledi. Erdoğan bana güven verdi dedi. Söylediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler de vardı. Şimdi hem onu hem de acaba AK Parti'ye geçecek başka büyük şehirler de var mı? Bir de onu konuşalım.
0: Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi çok tartışıldı. O süreç nasıl işledi, nasıl karar verdi? Bunlar kamuoyunda büyük meraka neden olmuştu ve tartışılıyordu da. Cemil Tugay bunlara açıklık getirdi. Özellikle AK Parti'ye geçiş sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la yaptığı görüşmenin bir kırılma noktası olduğunu altını çizdi. Bu kapsamda da işte Murat Kurum'un AK Parti'ye geçsen daha uyumlu çalışırız, daha iyi hizmetler yaparsın şeklinde kendisine telkinde bulunduğunu ve bunu da kendisinin düşündüğünü değerlendirdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da böyle bir davet geldikten sonra bu yöndeki kararını netleştirdiğini ifade etti. Tabii Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

0: Erdoğan'la yaptığı görüşme ilişkin izlenimleri de oldukça önemli. Cemil Tugay diyor ki külliyedeki görüşmemizde diyor benim o tahmin ettiğim tanıdığım Tayyip Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Mesela İzmir'de geçmişte yapılan işlere hakimdi. Çok enteresan diyor. Uzun zaman önce yapılmış işleri hatırlıyor, biliyor, takip ediyor. Ondan sonra deprem konusunda mesela haklı olduğumu söyledi. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim diyor. Yani Murat Kurum'la yaptığı görüşmeden birkaç ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir araya gelmişti. O görüşmede de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini ve AK Parti'ye geçiş sürecinin bu şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Tabii şimdi İzmir halkı da hizmet bekliyor Okan. Yani Cemil Tugay da altını çiziyor. Görevi devraldıktan sonra İzbeton'un borç batağı altında olduğunu söylüyor. Fecaat şekilde toplu iş sözleşmeleri yapılmış. Yani belediye bütçesinin kaldıramayacağı miktarlarda işçilere ücretler taahhüt edilmiş ve o ücretler de ödenemiyor biliyorsun. Çöpler uzun süredir toplanamıyordu. Şimdi İzmir halkı da iktidarla yerel yönetimin gücünün birleşmesini ve bu kapsamda da hizmet gelmesini bekliyor. Şimdi Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından farklı durumlar da ortaya çıktı biliyorsun. Farklı beklentiler de ortaya çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın dedi ki bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçecek dedi. Bu açıklamanın ardından gözler bağımsız olan ya da muhalefetin elinde olan belediye başkanlarına, belediyelere çevrildi. Şimdi ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş biliyorsun bağımsız olarak şu anda görevini sürdürüyor. CHP'den istifa etti. Mansur Yavaş olabilir mi denildi. Mansur Yavaş transfer iddialarını yalanladı. Evet. Yine Muğla Belediye Başkanı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı bu kapsamda yine ismi geçenlerden bir tanesiydi. O da dedi ki işte Ahmet Aras ben de bir parti değişikliği düşünmüyorum dedi. Yine kulislerde farklı isimler geçiyor. Bağımsız Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın adıyla yine CHP'de bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in isimleri de geçiyor. Ancak biz bu yayına girmeden önce kulislerde çok farklı bir isim daha dile getirildi. Bu kapsamda da Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili'nin AK Parti'ye katılacağı bilgisi var. İddiası var. Büşra Dirgen Özdemir. Biliyorsun Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ile yürütülüyor. Başkan Vekilliği ile yürütülüyor. Başkan Vekili görevi de Büşra Dirgen Özdemir'de. Büşra Dirgen Özdemir'in AK Parti'ye geçebileceği söyleniyor. Yayına girene kadar da yine sosyal medya hesaplarına baktım. Bir yalanlama var mı? Diğer belediye başkanlarından olduğu gibi işte Mansur Yavaş ya da Muğla Belediye Başkanı'ndan geldiği gibi bir yalanlama geldi mi diye. Şu ana kadar bir yalanlama da gelmedi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yeni katılımlar olabilir. Bunu da zaten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın dile getirmesi de oldukça önemli. Demek ki önümüzdeki günlerde bir büyükşehir belediye başkanı da AK Parti'ye geçecek. Bakalım o isim kim olacak? Antalya'da AK Parti saflarına katılacak mı? Onu da bekleyip peki göreceğiz.
1: Ahmet Sözcan çok çok teşekkürler. Buradan da hem sana hem de tüm Ankara ekibine selam ve sevgiler.
0: Çok teşekkürler Okan. Ben de iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Ankara.
2: TGRT FM Haber.
3: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.

Arkası Yarın. Monte Cristo 36. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'in ve haksız yere zindana attıran kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Sonra da tek tek intikamını almaya başlar. Bu arada kraliyet savcısının evinde meçhul biri tarafından 3 kişi zehirlenerek öldürülmüş, 4. olarak kızı Valentin seçilmiştir. Ancak Dante kızı koruması altına alarak onu geçici ölüme yol açan bir ilaç içerek bayıltır. Nişanlısı Maximilian de dahil herkes genç kızın zehirlenerek öldüğünü sanmaktadır. Dante uyguladığı planı devam ettirmek için sahte papaz kimliğine bürünür.
1: Ben de gitmeyi düşünüyordum zaten. Bilirsiniz bu tür görevlere kendiliğinizden koşmak Allah'ın indinde daha makbul.
2: Ah aziz peder, sizi Allah gönderdi. Gelin sizi eve götüreyim. Ailesi size minnettar kalacaktır.
1: Gidelim kardeşim. Zavallı kızcağıza öyle dualar edeceğim ki Allah katında kabul göreceğine eminim.
2: İşte zavallı kızcağızın ölüsü burada Feda.
1: Görüyorum. Ah, duaya ihtiyacı olan bir de hasta varmış.
2: Ah, iyi kalpli peder. Eğer bu felçli hastayla da ilgilenirseniz sevabınız iki katına çıkacaktır. Kendi hastam olur. Felçli olduğu için kıpırdayamaz. Zar zor da olsa biraz konuşabiliyor.
1: Memnuniyetle monsieur. Bu hasta kardeşimle de ilgileneceğim. İlacı varsa ilacını verir, yemeğini yediririm.
2: Sağ olun peder. Şimdilik iyi günler. Siz dua ederken ben de zavallı kız için belediye tabibinden defin ruhsatı alayım.
3: Monsieur, siz papaz değilsiniz. Söyleyin, kimsiniz?
2: İşte geldim. Siz ne yaptınız peder?
1: Zavallı kız için gereken duaları okudum monsieur.
2: Aman Allah'ım. Monsieur Nuvardier'e ne yaptınız peder?
1: Hiçbir şey. Neden sordunuz?
2: Ne bileyim. Giderken yüzünde acı dolu bir ifade vardı. Şimdi ise mutlu bir insan hali var.
1: Monsieur doktor, sizin mesleğinizin sırları olduğu gibi bizim mesleğinde sırları vardır. Yaşlı hastalarınızla uzun uzun konuşarak teselli ettim. Mutluluğu buradan gelmektedir.
2: Ah peder, buna çok sevindim. Sizi iyi gördüğüme sevindim Monsieur Nuvardier.
3: İyiyim, iyiyim.
2: Papaz efendinin burada bulunmasından memnun musunuz?
3: Memnunum, memnunum. Burada benimle kalsın.
4: Ah, demek kızıma dua etmesi için bir papaz bulmuşsunuz doktor.
2: Evet Monsieur Wilfor. Aziz peder, bu monsieur hizmetinde bulunduğunuz kraliyet savcısı Wilford'dur.
1: Başınız sağ olsun monsieur. Kızınız için çok dua ettim.
4: Size minnettarım efendim.
1: Minnet duyacak bir şey yok monsieur. Bizim görevimizdir bu.
4: Peder, acaba sizinle daha önce karşılaştık mı hiç?
1: Olabilir. Sizinle aynı sokakta oturuyorum monsieur. Evet, ben görevimi bitirdim. Şimdi izin verirseniz gitmek istiyorum.
4: Tabii peder. Kızım için yaptıklarınızdan dolayı size teşekkür ederim. Bundan sonra bir dostunuz olduğunu sakın unutmayın. Gece veya gündüz ne zaman isterseniz emrinizdeyim.
1: Monsieur, size ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Neyse, müsaadenizle.
4: Enteresan ve dik başlı bir din adamı. İlginç.
5: Wilfor'ların evinde cenaze hazırlıkları yapılırken arabasına binen Monte Cristo üzerindeki papaz kıyafetini çıkartarak tekrar kont kılığına girmişti. Şimdiki durağı Banker Danglars'dı.
1: Nasılsınız Monsieur Dantlar?
6: Aha, buraya beni teselli etmeye mi geldiniz Monsieur Comte?
1: Ya gerçekten çok üzücü ve can sıkıcı bir olay Monsieur Dantlar. Kim derdi ki bir Cavalcanti...
6: Bırakın şu alçağı. Cavalcanti'nin canı cehenneme. Ben asıl başka şey için teselli etmeye geldiğinizi sanmıştım.
1: Bir mutsuzluk daha mı var Monsieur Dantlar?
6: Hem de ne mutsuzluk. Kızım Öjen evi terk etti Monsieur.
1: Aman Allah'ım, ne diyorsunuz Monsieur?
6: O sefil Benedotto'nun ailemizin şerefini iki paralık edişine dayanamayarak kaçtı.
1: Bu kadar üzülmeyin Monsieur. Birkaç hafta sonra evini ve sizi özleyip geri döner.
6: Siz onu tanımazsınız. Öyle gururludur ki Fransa'ya ve evine bir daha döneceğini hiç sanmam.
1: Yapmayın, bu kadar kesin konuşmayın. Para çoğu acıları unutturan sihirli bir güçtür demişlerdir. Siz de bu sihirli güce sahip olduğunuza göre milyonlarınız acılarınızı hafifletecektir.
6: Evet, evet. Servet iyi bir avutucuysa zenginim ve milyonlarımla teselli bulmaya çalışacağım.
1: Söz milyonlardan açılmışken Monsieur, sizden kredime karşılık birkaç milyon istemeye gelmiştim.
6: Ne? Birkaç milyon mu?
1: Canım, benimle şaka yapmayın. Sizin gibi parasının hesabını bilmeyen bir banker için 5 milyon frank ne ki?
6: 5 milyon mu?
1: Monsieur, yanlış hatırlamıyorsam sizde Thomson French firmasının garantisini taşıyan 6 milyonluk bir kredim var.
6: Evet, evet vardı.
1: Ve ben haklı olarak ihtiyacım olduğu için bunun 5 milyonunu istiyorum. Daha evvel 900 binini çektiğime göre geriye 100 bin kalıyor. O da size komisyon kârı olsun.
6: Ne? Bana 100 bin frank kâr mı bırakıyorsunuz?
1: Monsieur, izin verirseniz acılarınıza 100 binle ortak olmak istiyorum.
6: Monsieur, sizin gibi anlayışlı bir müşteriyle iş yapmak büyük bir zevk.
1: Monsieur, kasanızda bana ödenecek 5 milyon nakdiniz var mı?
6: Monsieur, takdir edersiniz ki bir banker için kasasında bu kadar nakit tutmak enayiliktir.
1: Demek bana 5 milyon veremeyeceksiniz.
6: Yo, onu demek istemedim Monsieur.
1: Bağışlayın Monsieur. Siz Parisli bankerleri anlamakta güçlük çekiyorum doğrusu.
6: Monsieur Comte, Fransız Devlet Bankası'na adıma yatırılmış 5,5 milyon frank var. Ancak bu para öksüzler yurduna yatırılmak üzere bana verilmişti.
1: O parayı mı vereceksiniz bana?
6: Evet, size 5 milyon verdiğim takdirde bana 6 milyonluk bir makbuz vereceksiniz değil mi?
1: Şüphesiz.
6: Bu makbuzda Roma'daki Thomson French firmasına gittiğim zaman parayı almakta bir zorluk çeker miyim?
1: Asla Monsieur. Paranız aynı gün ödenecektir. Yoksa bir şüpheniz mi var?
6: Yok efendim, ne münasebet. Sadece tasdik etmenizi istedim, o kadar. Çünkü şu öksüzler yurdu müdürüne mahcup olmak istemiyorum.
1: Sizi anlıyorum Monsieur, anlıyorum. Merak etmeyiniz. Paranızı anında tahsil edebilirsiniz.
6: Monsieur, şimdi hamiline yazılı 5 milyonluk bir çek hazırlarken siz de Thomson French firmasına hitaben 6 milyonluk makbuzu hazırlayın lütfen.
1: Hay Monsieur, işte hazırlıyorum. Buyurun, 6 milyonluk makbuz.
6: Siz de 5 milyonluk çeki buyurun.
5: Monte Cristo, Dangler'ın evinden ayrıldıktan sonra Valentin'in cenaze törenine gitti. Yanında sadık hizmetkarı Petrocho da vardı.
1: Petrocho.
7: Emredin Sayın Kont.
1: Tören bitip herkes gittikten sonra mezarı aç ve tabuttan Mademoiselle Valentin'i çıkararak atölyedeki sayfayı köşküne götür. Heidi onu bekliyor. Kız uyanınca Heidi ile birlikte onu Monte Cristo adasına götür. Ve ben gelinceye kadar da orada bekle.
7: Monsieur Comte, Mademoiselle'in hala yaşadığından emin misin?
1: Elbette. Ona verdiğim macunun etkisi 48 saat sürer. Valentin'i mezardan çıkarttıktan sonra tabutu tekrar gömmeyi unutma.
7: Unutmam efendim.
1: Maximilian Morel'i göremiyorum. O törene gelmedi mi?
7: Az önce buradaydı. Ayrılmış olmalı.
1: Sen buradan ayrılma. Ben Maximilian Morel'in evine gidiyorum. Sevgilisinin öldüğünü zannettiği için bir takım delilikler yapabilir. Maximilian evde mi Julie?
8: Yukarıda Monsieur. Valentin'in cenaze töreninden sonra eline kağıt kalem alarak odasına kapandı. Çok üzgün bir durumda. Bir delilik yapmasından korkuyorum.
1: Merak etmeyin. Ben şimdi kendisini teselli ederim. Maximilian içeride misin? Maximilian benim. Monte Cristo. Kapıyı açar mısın? Aman Allah'ım.
5: Monsieur Comte, bu da ne demek oluyor?
1: Kusura bakma dostum. Ama odana girmek için kapını kırmaktan başka çare bulamadım. Ne yapıyorsunuz o kağıt kalemle?
5: Bir şeyler yazıyorum.
1: Tabanca elinizi altındayken mi yazıyorsunuz?
5: Bir yolculuğa çıkmak üzereyim efendim.
1: Kız kardeşinizle, eniştenizle, Monsieur Nuvardier'le ve benimle vedalaşmadan mı?
5: Sayın Kontum, bazı yolculuklarda veda edilmez.
1: İntihar her şeyden ümidini kesen, aciz ve inancı zayıf kimselerin başvurduğu kötü bir yoldur. Eğer öldükten sonra dirilmeye inanıyorsanız, ki ben inandığınıza eminim, intihar edemezsiniz. Size ümit var olun ve sabredin diyorum.
5: Güldürmeyin beni Kontum. Neyi ümit edeceğim? Neyi sabırla bekleyeceğim? Bütün bunlar bir ölüyü geri getirir mi?
1: Getirir dostum.
5: Yapmayın Monsieur. Yeteri kadar beni saçma vaatlerinizle oyaladınız zaten. Valentin'in başına bir iş gelmeyeceğine söz vermiştiniz ama o öldü. Şimdi kalkmış bana ümit var ol diyorsunuz.
1: Maximilian!
5: Artık sizi dinlemek istemiyorum Monsieur. Lütfen yapacağım şey için de bana engel olmayın lütfen.
1: Hayır dostum. Kendinizi öldürmenize izin vermeyeceğim.
5: Bırakın elimi. Bırakın diyorum. Hem siz kim oluyorsunuz da üzerimde böyle hak iddia ediyorsunuz Monsieur?
1: Söyleyeyim. Ben Morel babanın oğluna sahip çıkmaya hakkı olan eski bir dostum.
5: Babamı nereden karıştırıyorsunuz bu işe? Eski bir dost olduğunuzu nereden çıkartıyorsunuz?
1: Çünkü dostum, bugün senin yapmaya çalıştığın gibi intihar etmek üzere olan babanın hayatını kurtaran da benim.
5: Ne? Bu doğru mu Monsieur Comte?
1: O kadife keseyi kız kardeşine veren ve Fraun gemisini yeniden inşa ettiren de benim. Seni çocukken kucağıma alıp seven aile dostunuz benim. Ben babanın çok sevdiği Edmond Dante'yim. Ve sen dostum, sonsuza kadar saklamak niyetinde olduğum bu sırrı açıklamak zorunda bıraktın beni.
5: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Julie! Emmanuel! Çabuk! Çabuk buraya gelin!
1: Yapma Maximilian!
8: Ne var? Ne oldu Maximilian?
9: Neden çağırdın bizi buraya?
5: Çabuk! Çabuk bu Monsieur'ün önünde diz çökün. Çünkü bu babamın şerefini ve ailemizi parçalanmaktan kurtaran meçhul kişidir. Onun adı...
1: Maximilian! Maximilian yalvarırım. Hiç olmazsa bu sırrı bana bağışla.
9: Monsieur.
8: Daha sizi evimizde ilk gördüğüm gün yabancı olmadığınızı hissetmiştim. Bize şefkatle bakan gözlerinizde gizli bir sır olduğunu biliyordum. Veli nimetimiz ne katı yürekliymiş. Bugüne kadar kendinizi neden bizden sakladınız?
3: Evet Monsieur, kim olduğunuzu bize söyleyebilirdiniz.
1: Sevgili dostlarım, Allah biliyor ya, bu sırrı ölene kadar saklamak niyetindeydim. Ancak abiniz beni buna mecbur etti. Konuşmamız henüz bitmemişken sizi çağırdı. Şimdi lütfen konuşmamızı tamamlayabilmek için bizi yalnız bırakabilir misiniz?
8: Peki, gel Emmanuel, iki dostu yalnız bırakalım.
1: Otur Maximilian. Seninle iki erkek gibi konuşalım.
5: Konuşacak bir şey kalmadı efendim. Şu anda sizi tanımamın sevinciyle Valentin'in ölümünün acısını birlikte taşıyorum. Sizden rica ediyorum, beni acılarımla baş başa bırakın lütfen.
1: Yapma Maximilian. Sadece kendini mi aşık oldun sanıyorsun? Bazı acılar vardır ki ölümden beterdir. Bir zamanlar çok sevdiğim ve senin gibi uğruna ölümü göze aldığım bir nişanlım vardı.
5: Bunu bilmiyordum Monsieur.
1: Nikahımızın yapıldığı gündü. Karım olmasına 2 saat kalmıştı. Mutluluktan uçuyordum. Birden bulunduğumuz salona jandarmalar girdi. Kollarıma kelepçe vurup götürdüler. 14 sene zindanda kaldım.
5: 14 sene ha? İnanılmaz bir şey bu.
1: Beni bir iftira uğruna zindana gönderen adam nişanlımla evlenmişti. Ve zavallı nişanlım koynuna girdiği adamın hain olduğunu bilmiyordu.
0: Monte Cristo Ablo'nun 36. bölümünü dinlediniz. 37. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.

Yeni bir gün, yeni bir hafta başladı. İstanbul'da bu haftayı yağmurla karşılayacağımızı söylüyor meteoroloji. Günün tamamında değil ama öğleden sonra etkisini hissetmeye başlayabiliriz. Dışarıda hava oldukça bulutlanmış durumda. Detaylara bakacağız. Sadece İstanbul için değil, Türkiye için yağışla ilgili uyarılar var. Harita üzerinden bir durumu değerlendireceğiz. Ama bunun dışında elbette haftayı planlayanlar için genel anlamda bilgilendirmelerde de bulunacağız. Bu hafta içinde bulunduğumuz bugün aslında yavaş yavaş Ekim'in ortasına geldiğimizi düşünüyor. Sonbahar renkleri, sonbahar yağmurları oldukça normal. Hafta sonu yaz gibiydi. Bugün hava serinledi. Yarından itibaren yağmur daha etkili olacak. Özellikle çarşamba günü daha kuvvetli bir yağmur bekleniyor. Aslında mevsim gereği ama baktığınızda meteoroloji uzmanları bunun altında küresel ısınmanın hatta okyanustaki dip akıntılarının etkisi olduğunu söylüyor. Balkanlar ve Kuzey Avrupa üzerinden gelen yağışlı soğuk hava kütleleri yıl boyunca bizi daha fazla etkileyecek sonbaharda. Ben mesela uzun zamandır İstanbul'da hiç ara vermeden 8-10 gün yağmur yağdığını hatırlamıyorum. Tabii ki geçmiş dönemlerde böyle periyotlar olabilir ama arka arkaya mesela 10 günlük bir yağmur geride bıraktık. Bir hafta hava açıktı. Tekrar 10 günlük bir yağmur periyoduna giriyoruz neredeyse. Detaylara bakacağız. Tabii ki bu bizi pek çok farklı yönden etkiliyor. Bir kere sonbahar yağmurları yağışlı bir kış, yağışlı bir bahar. Yaz mevsiminde kuraklık riskini biraz daha azaltıyor. Özellikle Türkiye'nin güneyi için, İç Anadolu bölgesinin güneyi için kuraklık riski ciddi olarak masada. Kuzeyde yağışlar ama bu yağışların da işte biraz daha hücre yağışları ve daha yoğun yağışlar olabileceği, çok sert kış atakları yaşanıp sonra yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar görülebileceğini söylüyor meteoroloji uzmanları. Detaylara bakacağız. Önce bir İstanbul trafiğine bakalım. Sonrasında yeniden hava durumunun akışına bakacağız.

Bugün İstanbul'da bir kaza var. Büyükdere Caddesi Maslak istikametinden TEM bağlantı kuzey yönüne doğru sol şeritte zincirleme bir kaza. Bir şerit trafiğe kapalı ve burada çok ciddi bir yoğunluk var. TEM'de geriye doğru baktığımızda Firuzköy Isparta Kule trafiği de dikkat çekiyor. E5'e bakalım. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece Flores Hapı arası yoğun. Sonrasında Yeni Bosna Şirinevler arası yoğun. Ardından Cevizli Bağ trafiği var. Haliç Köprüsü girişine kadar. Sonrasında çift yönlü olarak Mecidiyeköy Zincirlikuyu trafiği dikkat çekiyor. Sahil yolu tarihi yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız Katılımı üzerinden Şehitler Köprüsü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımları oldukça rahat görünüyor. Sahil yolunda Yeşilköy'de küçük bir yavaşlama var. Yine Sirkeci'den itibaren Karaköy'e kadar trafik biraz ağırlaşmış olabilir ama onun dışında bu güzergah oldukça rahat. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu yakasında bir çalışma var. Kavacık Kavşağı TEM köprü istikametinde bu bölgeyi yoğunlaştırıyor. Hem Beykoz'dan gelen trafiği hem de TEM'den gelen trafiği. Geriye doğru baktığımızda Ataşehir yoğun, sonrasında Ümraniye Kavacık istikametinde özellikle Çekmeköy katılımı Ümraniye bu nokta yoğun. Elmalı Akıcı ama yeniden Kavacık katılımına geldiğimizde trafik yavaşlıyor. E5'e bakalım. Bugün Tuzla Kavşağı'nda çalışma sebebiyle yoğun akıcı bir trafik var. Sonrasında Maltepe rahat. Ataşehir'e yaklaşırken trafik artacak. Ardından Göztepe trafiği var. TEM'de bugün Sultanbeyli'den başlayan bir trafik yoğunluğu var Ataşehir istikametine doğru. Bağlantı yolu rahat görünüyor. Ümraniye'den E5 bağlantısı ise yoğun. E5'i kullanacak olanlar için Tuzla Kavşağı, sonrasında Kartal, Maltepe'de trafik yavaşlamış durumda. Bağdat Caddesi'nde de trafik yoğun akıcı görünüyor. %54'lük bir trafik yoğunluğu var İstanbul'da. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da şu anda sıcaklık 20 dereceye doğru ilerliyor. Bugün hava çok bulutlu olacak. Yağmurun saat 21'den itibaren başlayacağı ve önümüzdeki periyot boyunca çarşamba günü daha yoğun olmak üzere neredeyse 8-10 gün etkili olacağı tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde güneşi biraz daha fazla göreceğiz. Öğleden sonra bulutlanma artacak. Akşam saatlerinde ise yağmur etkili. Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren başlamak üzere yağmur etkili. Sıcaklık şu anda 19 derece, gün içinde 25 dereceye kadar çıkacak. Serinliği en fazla hissedeceğimiz gün Perşembe olacak. Çarşambaya kadar 20 dereceye, Perşembeden itibaren ise artık 16-17 derecelere gerileyecek. Gece sıcaklığı da iyiden iyiye düşecek İstanbul'da. Ankara'ya geçelim. 20 derece sıcaklık, gün içinde 24 dereceye çıkacak. Bugün itibariyle başlayacak yağış Ankara'da da 5 gün boyunca etkili. Gece sıcaklıkları neredeyse tek haneli değerler sınırında. Gündüz sıcaklıkları ise bugün 25 derece ama yarından itibaren 20-21 dereceye, Perşembeden itibaren ise 17 dereceye kadar gerilecek ve yağmur İzmir, Ankara'da da 5 gün boyunca etkili olacak. Gelelim İzmir'e. İzmir'de de durum farklı değil. Bugün sabah saatleriyle birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış başlıyor. Güneyden esecek rüzgar ama rüzgar özellikle güneyden esen bu rüzgar kuvvetli yağmur getirirken saat 18'den itibaren çok ciddi bir serinleme de beraberinde gelecek. Hava sıcaklıkları Perşembe günü 21'e kadar düşecek, 21 dereceye kadar. Rüzgarlar güneyli yönlerden esiyor. Perşembe günü ise kuzeye dönecek ve serinlik ciddi anlamda hissedilecek. Bugün sabah saatlerindeki bu yağmurun, bu yoğun kuvvetli yağmurun bir benzeri çarşamba günü içinde bekleniyor İzmir'de. Aklınızda bulunsun sevgili İzmirliler. Gelelim Türkiye haritasına. Türkiye haritası önümüzdeki 5 gün boyunca Türkiye'nin genelinde yağışın kuvvetli olacağını söylüyor. Zonguldak'tan başlamak üzere sahil boyunca Karadeniz'de Ardahan'a kadar ve Iğdır'da yağış yok. Onun dışında tüm Türkiye'de bugün yağış var. Yağışlar Akdeniz'in doğusuyla birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinin büyük kesiminde yukarıda Bingöl'e kadar kuvvetli. Yine İzmir'den başlamak üzere Aydın'da yağış kuvvetli. Antalya bugün kuvvetli yağış alacak. Onun dışındaysa Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yarından itibaren Trakya'da, yine Çanakkale'de, Akdeniz'in doğusundan biraz daha içeriye doğru İç Anadolu bölgesi, hatta Doğu Anadolu'nun güneyinde Van Gölü'nün batısında yağışlar kuvvetli. Yarından itibaren bugün Karadeniz'de yağış almayan yerlerde yağış almaya başlayacak. Çarşamba günü yine Türkiye'de özellikle Marmara bölgesinde, Akdeniz'in kıyı
kısımlarında, Ege'nin kıyılarında yağış kuvvetli. Perşembe günü de yine bütün Türkiye yağış almaya devam edecek. Bu durum cuma günü de geçerli olacak. Bazı illerde ara ara yağmur etkisini kaybedebilir. Günübirlik değişiklikler, ama önümüzdeki 5 gün boyunca Türkiye genelinde havanın yağışlı olacağını söyleyebiliriz.

bir takvim yaprağımıza bakalım. Sonra şöyle bir günlük akışı göreceğiz. Neler bekliyor bizi bugün, bu hafta? Bugün takvim yaprağımız ne pişirelim sorusuna cevap vermiş. Yayla çorbası, ızgara köfte, pilav, yoğurt demiş. Geleneksel güzel bir Türk tabağı. Takvim yaprağımız bugün yine bize bazı hatırlatmalarda bulunmuş. Gündüzlerin kısaldığını hatırlatıyor. Bu aynı zamanda işte sonbaharın, kışın habercisi. İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle biz kışa doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Sonbaharın tüm renkleri, özellikle ağaçların daha yoğun olduğu yerlerde, büyük bahçelerde, ormanlarda kendini hissettiriyor. Hafta sonu hava çok güzeldi İstanbul'da. Hem sahil çok kalabalıktı, hem de böyle yağmurlar başlamadan son bir piknik yapalım artık diyenler piknik alanlarına ormanları doldurmuşlardı. Hem bu bölgelerde trafik yoğundu, hem de yine yaz gibi böyle iç içe bütün masaların dolu olduğu. Hatta bu son birkaç yıldır şöyle bir şey oldu. Eskiden aracınızı otoparka park eder, aldıklarınızı masalara götürür, yemeğinizi yerdiniz. Şimdi artık insanlar arabalarını masaların yanına kadar götürüyorlar piknik alanlarında. Yani bir yanda piknik, bir yanda arabası. Bir şey lazım olduğunda almak, evet, bir kolaylık, ama ben piknik yaptığım yerde arabamı görmek istemem ya da bir araba görmek istemem. Yani siz arabanızı otoparka bıraktınız, başka birisi yemek yediğiniz yerin yanına arabasını bıraktı. Bu çok tercih edilen bir manzara değil. Dün Yıldız Parkı'ndaydım ben sabah, çok güzel bir gün vardı. Hafif bir kahvaltı, evden götürdüklerimizi masamıza serdik, yanımıza termosumuz, çayımız, çok güzeldi. Çok keyifliydi gerçekten. Yer bulmak zor, biz biraz geç gittik. Daha erken gelenler vardı. Ama yine de ona rağmen, isterseniz sadece orman gördüğünüz, isterseniz çocuklarınız varsa çocuk parkına yakın yerler, isterseniz deniz gören yerler, Yıldız Parkı gerçekten çok güzeldi. Tavsiye ediyorum, sadece böyle havanın çok güzel olduğu zamanlarda değil, yağmur yağdığında da yine güzel yürüyüşler yapabilirsiniz. Çok kuvvetli bir yağmur tabii buna fırsat vermez, ama yine de hafif bir yağmur sizi yürüyüşten alıkoymaz diye düşünüyorum. Parkın içinde eski eserler var, Malta Köşkü gibi. Onlar restorasyonda, ama Beltur'un açtığı kahvaltı edebileceğiniz yerler var. Hatta kahvaltı tabağınızı böyle ambalajlı paketler olarak hazırlıyorlar. Kahvaltı tabağınızı ve kağıt bardakta çayınızı alıp, hatta tepsiye koyuyorlar, tepsiyle alıp en yakın yerdeki banka, en yakın yerdeki masaya, kamelyaya gidebilirsiniz. O ayrılan yerde, Beltur alanında yemek zorunda değilsiniz. Tek ricaları var, tepsimizi bize geri getirin diyorlar, çok haklı olarak. Ben çok memnunum böyle bir hizmetin herkesin ulaşabileceği fiyatla sunulmasından. Bir şeyler taşımak zorunda değilsiniz. Ama hiç para vermek istemiyorum diyorsanız, o zaman işiniz kolay. Evde edeceğiniz kahvaltıyı kahvaltı tabaklarına hazırlayıp güzelce ambalajlayın, kıpırdamayacak şekilde. İşte bir reçel olsun mutlaka diyorsanız, güzel kapaklı bir şeyin içine koyun. Ben unutmuştum, siz unutmayın masa örtünüzü. Gayet şık, güzel bir masa hazırlayabilirsiniz kendinize. Üstelik dediğim gibi evde kahvaltı eder gibi, herhangi bir ekstra maliyeti olmadan.

Şimdi aslında bu havaların değişimini konuşurken konuşmamız gereken bir diğer başlık sağlığımız. Çocukların sağlığı özellikle. Çocuklar okulda hasta olduğunda soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar, viritik hastalıklar, bunları en yakın nokta eve taşıyorlar. Ya da bir öğretmenseniz çocuklarla temasınız çoksa mutlaka hastalığı eve taşıyorsunuz. Bununla beraber yine bazı toplu yemek yenen yerlerde ya da hijyen kurallarla ilgili sıkıntıların yaşandığı durumlarda bulantı, kusma, ishal şikayetleri görülebiliyor. Tokat İl Merkezi'nde yine bu tür şikayetlerin sağlık kuruluşuna yapılan başvuruların artması sebebiyle okullarda geniş çaplı bir dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Tokat Valiliği bu sterilizasyon süreci ve sonrasındaki temizliğin aksamaması için bugün il merkezindeki tüm eğitim kurumlarını bir gün süreyle tatil etti. Eğitime bir gün ara verildi. Bu alanlar dezenfekte edilecek, arkasından sterilize edilecek ve süreç boyunca da çocuklar bir gün boyunca okulda olmayacaklar.

Bir kaza yaşandı dün, sizin de gündeminizde yer almıştır zannediyorum. Manisa'da Akhisar'da otobana bağlanmak isteyen tur otobüsüyle çekicinin karıştığı bir kaza, 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Bu kazanın gündemimize gelmesinin önemli bir sebebi var sevgili dinleyiciler. Kazanın olduğu anın ekran görüntüleri, arkasından videoları sosyal medyada çok paylaşıldı. Kazanın oluş sebebiyle ilgili de değerlendirmeler çok yapıldı. Bu görüntülerde bir otobüsün kavşağı kaçırdığı için geri geri manevra yaparken arkasından gelen tıra çarptığı ve araçların devrildiği görülüyor. Şimdi bu bizim yolda da çok sık karşılaştığımız bir şey. İşte navigasyonla bir yere gidiyor ve navigasyon onu orada yanıltıyor. Ya da navigasyon bir şey söylüyor ama siz hangisi, sağ mı sol mu, yol ayrımı var, karar veremiyorsunuz ve yanlış yola giriyorsunuz. Sonra dörtleri yakıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bir şeridi kapattığınız gibi bir de otobanda geri geri gelmeye çalışıyorsunuz. Hiçbir araç, dörtlüleri bile yakmış olsanız, otobanda sizin geri geri geleceğinizi tahmin etmez. Yavaş, ne kadar yavaşlaması gerektiği, size ne kadar bir manevra alanı bırakması gerektiğini hesap edemez. Geri geri geliyorum ben diye bir uyarı yok otobanda. Otobanda geri gelemezsiniz. İşte 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralı. Sadece otobüs şoförünün kavşağı kaçırdığı için geri geri gelmesiyle meydana gelen bir hata. Yani eğer sürekli bu yoldaysanız zaten bu kavşağı biliyorsunuz. Kaçırdıysanız evet biraz daha fazla kilometre yapacaksınız. Evet bir yerden döneceksiniz. Evet biraz daha fazla trafikte kalacaksınız. Zaman kaybedeceksiniz. Ama bu 11 kişi hayatta olacak. 27 kişi yaralanmayacak. Yaşanan maddi kaybı dışarıda tutuyorum. Hani o maddi kayıp bir şekilde tolere edilir ya da edilmez, onsuz yaşanabilir. Ama 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi hastanede. Bu sorumluluğu nasıl alabiliyor mesela bir otobüs şoförü? Kendi kendine nasıl böyle bir karar verebiliyor? Ben kavşağı kaçırdım, şimdi geri geri gideceğim. Üstelik manevra yaparken de hata yapıyor ve yolun ortasına kadar geliyor, tıra çarpıyor. Yani nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Böyle şeylerin nasıl düzeltileceğini, nasıl böyle bir şey yapmayacağımızın, yapamayacağımızın aklımıza yerleşmesi gerektiğini bilmiyorum. Yani bu kişi, bu otobüs şoförü kazanda hayatını kaybetti mi kaybetmedi mi bilmiyorum. Kaybetmediyse çok büyük suçlu, yargılanacak. Vicdanen bununla nasıl yaşayacak? Düşünsenize, yaptığınız bir hatanın, anlık yanlış bir kararın, kaza hep olur, olabilir. İnsanız, elbette hata yaparız ama bu hata değil. Bu yapılan, buna hata yaptım diye bir açıklama yapmak mümkün değil. Bu yapılmayacak bir hareketi, yasak olan bir şeyi, otobanda geri gitmek yasak. Bir şeyi bir şey olmaz diyerek yapmanın sonucu, işte o bir şey olmazın açıklaması 11 kişinin hayatını kaybetmesi. İnanılır gibi değil gerçekten. Yaralananlar, onlara acil şifa diliyorum. Hayatını kaybedenler, onları nasıl açıklayacağız, kendimize nasıl kabul ettireceğiz bilmiyorum. Allah rahmet eylesin diyelim. Gerçekten çok üzücü. Sürücü gözaltında, tamam, sürücü gözaltındaymış, haberin devamına bakınca şöyle hayatını kaybetmemiş, gözaltında. Yani bu mesela tır şoförü arkadan çarpmış gibi görünüyor. Böyle bir şey mi gerçekten? Yani arkadan çarpmak mı bu? Adam size geri geri gelip çarpıyor. Çok zor bir durum hakikaten, çok hem vicdanen zor hem trafik kuralları açısından, hani bazı kurallar, yani neden var bu kuralın açıklaması, insan sağlığını, insan hayatını korumak için var ve bize düşen de eğer trafikteysek bu kurallara uymak.

Bazı yerlerde kritik kararlar almanız gerekir. Kendi hayatınızla ilgili de öyle. O kritik kararları aldığınızda artık sonrasını çok sorgulamazsınız. Ama bazı yerlerde aldığınız kararların bedelini sadece siz ödemezsiniz. Dolayısıyla orada çok iyi düşünmek lazım. Bazen aileniz için bir karar alırsınız. Mesela taşınalım bu şehirden. Kritik bir karar. Eğer aile, evet bu şehir bize zorlayıcı, bizim için zorlayıcı artık. Okul çok uzak, çocuklar çok vakit kaybediyor, ekonomik olarak çok zorlanıyoruz. Kazancımızın büyük bir kısmı aslında kendimiz için olmayan harcamalara gidiyor. Daha küçük bir yerde, okulun, evin, işin birbirine daha yakın olduğu, hayatın daha yavaş aktığı bir yerde daha mutlu olabiliriz. Eğer ailece alınan bir kararsa tüm aileyi memnun eder, sorumluluk ortak olarak paylaşılır. Zorlandığınızda da yine beraber karar aldığınız için zorlukların üstesinden beraber gelirsiniz. Ama eğer bu bir tarafın baskısıyla alındıysa, mesela çocuk bir yerde bir okul kazandı. Dediniz ki hem burada kira vereceğiz hem orada kira vereceğiz. Biz iki tane kira veremeyiz. Çocuğun okulu orada olduğuna göre okulu buraya taşıyamayacağız. Biz oraya taşınalım. Peki siz oraya taşındınız ama evdeki bir çocuğun isteği oldu, onun düzeni kuruldu, diğerlerininki bozuldu. Belki işinizi bırakmak zorunda kaldınız, belki ailenizden uzaklaştınız. İşte bütün bunlar sizin için zaten zorlayıcı olan yeni bir yere alışma sürecini daha da zor hale getirir. O yüzden bu tür kritik kararları mümkün olduğunca aile birliğiyle almak, karşılaşılabilecek problemleri yine ailece göğüslemek, oradaki mutlu anları ailece çoğaltmak ve bir düzen kurulurken birbirini desteklemek çok kıymetli. Ve bir tam da şu anda kritik kararlar alma arefesinde, aşamasında olanlar vardır aramızda diye söylemek istedim. Ha, bir kaçış planına hepimizin ihtiyacı var mı? Gerçekten var. Özellikle emekliyseniz, belli bir yaşın üzerindeyseniz, ekonomik anlamda kendinize yetiyorsanız, mesela karı koca emeklisiniz, eviniz kendinizin, kirada vermiyorsunuz, şöyle düşündünüz, biz bu büyük şehirdeki evi satalım, çocuklar zaten günlük koşuşturma içinde, kendi işlerinin içinde bize ayda bir veya iki defa geliyorlar, biz taşınalım, en azından yazın bizimle daha fazla tatilde vakit geçirebilirler, şöyle biraz asayfiye bir yere gidelim, orada kendi maaşlarımızla rahat geçiniriz. Küçük yerlerde özellikle ulaşıma para vermeniz gerekmeyecek. Bakın bunu unutmayın. Her şey yürüme mesafesinde. Küçük yerlerde bağda bahçede yetişeni, tarlada yetişeni çok daha ekonomik olarak alabilirsiniz. Bu size ekonomik anlamda bir katkı sağlar. Aynı emekli maaşıyla İstanbul'da, aynı emekli maaşıyla herhangi bir köyde yaşayan insanın harcaması aynı değil asla. İki emekli maaşı olduğunu düşünün, kira vermediğinizi düşünün, para da arttırırsınız Anadolu'da. Ama İstanbul'da yaşayabilmek o bütçeyle, ihtiyaçlarınızı giderebilmek çok da kolay değil.

0: Var mı bugün beklediğiniz güzel bir haber? Hadi bakalım, yeni hafta başlangıç, güzel de bir haber gelsin. Moraliniz şöyle bir yükselsin. Kolları sıvayın. Deyin ki bismillah. Kim korkar problemden? Korksaydık, yani dünyaya gelmezdik diyemeyeceğim, tercihimiz değil. Yaşamazdık diyemeyeceğim, o da tercihimiz değil. Ama geriye bakıp da atlattığımız badireleri düşündüğümde, hepimiz için bireysel, benim, Ahmet'in, işte Selim'in, İbrahim'in, Hande'nin, yakınımdakileri sayıyorum size. Kendi ailenizdekileri düşünün. Ne sıkıntılar atlatıyoruz, ne zor anlardan geçiyoruz. Ona rağmen ayakta kalıyorsak eğer, hani kim korkar problemden diyesi geliyor insanın. Allah sevdiklerimizi yanımızdan ayırmasın. O çok kıymetli. Allah taşıyamayacağımız kadar yük vermesin. Onun dışında bir şekilde rahmetli anneannem çamaşır yıkarken böyle bazen yorulur, çitleyemezdi çok fazla. Ama çamaşır makinelerinin olmadığı zaman ak olmazsa pak olsun derdi. Öyle her problem %100 en iyi çözümle hallolmuyor. Ama ak olmazsa pak oluyor. Bir şekilde hayatta kalıyoruz, ayakta kalıyoruz. Sevdiklerimize bir şey olmasın, canımıza bir şey olmasın, mutluluğumuza, ağız tadımıza bir şey olmasın. Onun dışındakiler inşallah çözülür. Biz bugün için bu saatte artık yavaş yavaş izninizi isteyeceğiz. İkinci saatte sağlık konuşacağız. Bu hafta boyunca artık Ekim'in ortasını da bulduk. Yine pek çok sağlıkla ilgili özel güne ev sahipliği yapacak haftamız. Biz de elimizden geldiğince onları sizin için değerlendirmeye çalışacağız. Mesela yarın Dünya Konut Günü. Dünya Konut Günü'nde özellikle şimdi vatandaşlık maaşı da çok konuşuluyor. Belki böyle bir konutla, yani TOKİ'nin yaptığı kampanyalar ortada ama tabii ki miktar olarak, sayı olarak baktığımızda ev ihtiyacı olan herkese yetmiyor. Belki bu Dünya Konut Günü'nde yarın böyle güzel bir haber alırız ve ev sahibi olma konusunda kocaman bir adım atarız. Efendim ben izninizi istiyorum, birazdan görüşmek üzere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.
3: Oto yıkamadaki tartışma felaketle bitti.
4: Yatıyor.
3: Antalya Alanya'da bir oto yıkama dükkanında bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tansiyon bir anda yükseldi. Taraflar silahlara sarıldı. Silah sesleri yankılanan mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurşunların hedefi olan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet Çatar, daha sonra da Adem Tüysüzoğlu kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürüyor. Polisi kanlı kavgayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
4: Bir de bunu ekle diyor bak.
3: Sahte altınla oyaladı, bilekliği alıp kaçtı. Adres Kocaeli Çayırova. Hırsız sahte çeyrek altını kuyumcuya girdi. Önce kolye almak istedi, ardından bilekliklere yöneldi. O sırada tezgahtarı oyalayarak bir bilekliği eline aldı. Çalışanlar altının sahte olup olmadığını anlamaya çalışırken o çoktan dükkandan çıkıp gitti. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcuya kurşun yağdırıp hayattan koparttı. Tekneyle yurt dışına çıkmak için soluğu Kuşadası'nda aldı. Polisin takibi sayesinde yakalandı. Adana'da kuyumcu Zahir Cız'a 8 el ateş açarak öldüren şüpheli Aydın'ın Kuşadası ilçesine gitti. Oradan tekneyle yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptı. Kimliği tespit edilen silahlı saldırganın hırsızlık ve mala zarar verme gibi suçlardan 13 farklı kaydı olduğu tespit edildi. Şafak vakti operasyonuyla Kuşadası'nda gözaltına alınan zanlı Adana'ya getirildi. Çin'in doğusundaki Anhui eyaleti doğanın sunduğu masalsı bir görsel şölene ev sahipliği yapıyor. Hefei kentinde yer alan Nanyang Gölü Parkı'ndaki pembe mahri çimleri açtı. Adeta pembe bir sis bulutunu andıran tarlalar kısa sürede ziyaretçi akınına uğradı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu parkta vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirerek sonbaharın romantik atmosferinin tadını çıkardı. Kamboçya'da 27 Eylül'den bu yana devam eden 2 haftalık geleneksel ölüleri anma festivali renkli görüntülerle noktalandı. Başkent Phnom Penh yakınlarındaki tarihi Vihar Suor Tapınağı'nda yüzlerce kişi bir araya geldi. Festivalin kapanış gününde heyecan tavan yaptı. Bu yılki geleneksel yarışlarda 28 at ve 26 manda birincilik için kıyasiye mücadele etti. İnançlarına göre Budist din adamlarına ve tapınaklara yiyecek ikram eden Kamboçyalılar bu ritüelle ölen yakınlarının ruhlarına huzur diledi.
5: Baba, sen kimin adamı Babacığım gerek yok.
6: Küfür ediyor. Çek.
5: Sen etme baba.
6: Çek.
3: Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüye öfkelendi. Aracından indi. Sonu tutuklamayla bitti.
6: Küfür ediyor. Çek.
5: Sen etme baba.
6: Çek.
3: Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen polis sürücüyü kısa sürede yakaladı.
6: Hadi devam et.
3: Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
5: Baba, sen kimin adamı? Babacım gerek yok.
6: Küfür ediyor. Çek.
3: Durum bununla da kalmadı. Ehliyetine 60 gün el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
6: Küfür ediyor. Çek.
3: Üstelik bununla da bitmedi. Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuk.

0: memurlarla yaptıkları görüşmelerde vatan, bayrak, Turan ve Hakan kelimelerini parola olarak kullandıkları belirlendi. Şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yeni nesil suç örgütleriyle mücadele mesajı verdi. Bu kapsamda 1741 operasyon yapıldığını ve 8170 kişinin tutuklandığını söyledi. Alanya'da korkunç bir olay yaşandı. Mahmut Dar mahallesinde başladı tartışma. Timuçin Ç. kardeşiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre kardeşini balkondan attı. Birinci kattan düşen kadın yaralandı. Timuçin Ç. ardından silahına sarıldı. Tabanca ile canına kıymak istedi. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri de olay yerindeydi. Sağlık ekipleri balkona sepetle ulaştı. Yaralı adama müdahale edildi. İlk müdahale balkonda gerçekleştirildi. Ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Kız kardeş de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uzmanlık sıfır, ihmal tavan. Yıkım kuralını hiçe sayıp binaya en alttan girdiler. 7 katlı binayı mahallenin üzerine düşürdüler.
1: Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler.
0: Görüntülerin adresi Küçükçekmece. 7'şer katlı yan yana 2 bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanmıştı. Ancak iddiaya göre hiçbir önlem alınmadı. Ekipler binalardan birini yıkmaya başladığı sırada bitişikteki diğer 7 katlı bina bir anda kontrolsüzce çöktü.
1: Maalesef tedbirler alınmadan yapılmıştır.
0: Kopan beton parçaları binalara, aydınlatma direklerine, doğalgaz ve su tesisatına zarar verdi. Neyse ki enkaz altında kimse kalmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: TGRT FM Haber. Reklamlar.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün kolesterol ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kolesterol dediğimizde sanki beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyoruz ama kolesterolü düşürmek için de yine beslenmeden yararlanıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Nedir kolesterol? Vücut için nasıl bir faydası var? Korkmalı mıyız kolesterolden?
1: Şimdi şöyle, kolesterolü biz dışarıdan almasak bile endojen kaynaklı vücudumuzda yapılıyor zaten. Ve yüksek kolesterolü varsa eğer bir kişinin hep doğru inanış şudur, mantıken de kolesterolsüz tüketeyim, hiç kolesterol almayayım, kolesterolüm düşsün. Ama böyle bir yaklaşımda vücut ihtiyacı olduğu için, zaten endojen kaynaklı ürettiği için, dışarıdan sıfır kolesterol aldığımızda, özellikle yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, vücut endojen kaynaklı yapıyor ve dolayısıyla kolesterol miktarını düşürmek yerine aksine artışa sebep olunuyor. Kolesterol

0: Kolesterolü düşürebilmek amacıyla yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, kötü huylu kolesterolü yüksek olanlar için dışarıdan 200 miligram civarında bir kolesterol alınması lazım.
1: Ne demek ki?
0: Bu ne demek? Kolesterol hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur çoğunlukla. Yani etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, işte tavuk, balık vesaire tüketimimizle kolesterolü 200 miligram olacak şekilde ayarlayabiliyoruz diyette. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız kolesterol 200 miligram civarında olduğunda vücut endojen kaynaklı, yani içeriden kendiliğinden kolesterol üretmiyor ve kolesterolümüz düşmeye başlıyor. Doğru programı yaptığımızda, yani doğru program dediğimde her zaman şunu kastediyorum. 5 grup besini içeren ekmek grubu, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubunu doğru miktar, doğru türev ve doğru zamanda alarak bir beslenme programı oluşturduğumuzda, programın kolesterol miktarını da ayarlayarak verdiğimizde hem kolesterol düşer, hem beraberinde eğer diğer kan yağları, karaciğer enzimleri yüksekse, trigliserit yüksekse, karaciğer enzimleri yüksekse onlar kontrol altına alınır ve diğer taraftan insülin direncine de destek verir. Yan etkisi nedir? Kilo vermek.
1: Ne güzel bir yan etkiymiş bu.
0: Evet, aynen öyle.
1: Beklenen bir yan etki olsa keşke her şeydir. Şimdi kolesterol deyince biz iki tür kolesterol olduğunu
0: İyi
1: biliyoruz.
0: Huylu, evet.
1: Biraz önce siz de söylediniz. İyi huylu, kötü huylu. Neye göre ayırıyoruz? Vücut bunu her ikisini ne için kullanıyor?
0: Şimdi birisi dokulardan kalbe, damarlara giden kolesterolü taşıyan kolesterol. Diğeri de kalpten vücuda, mekanizmaya taşıyan kolesterol. Yani şimdi biz eğer iyi huylu kolesterolü yüksek tutar, yani kalbi temizleyen, dokuları temizleyen kolesterolü yüksek tutar, diğer kolesterolü, kötü huylu kolesterolü de dengede tutarsak, kalp sağlığımız özellikle tamamen yerinde. İyi huylu kolesterolü, yani HDL kolesterolü yükseltebilmemizin en önemli yolu fiziksel aktivite ve yürüyüş. Yani
1: beslenmeden çok hareketle.
0: Evet, hareketle. Beslenme şekli tabii ki etkiliyor ama çoğunlukla daha aktif, daha yani yürüyüş yapan, aktif işlerle uğraşan kişilerde iyi huylu kolesterol çok daha iyi bir noktada oluyor. Zaten kan değerlerine baktığımızda hemen anlıyoruz kişinin aktif mi yoksa pasif bir yaşam sürdüğünü.
1: Kolesterol mü gösteriyor?
0: Evet, HDL kolesterolden zaten tahmin edebiliyoruz. Sorduğumuzda da zaten doğru çıkıyor. Yürüyüş derken, yani böyle saatlerce, işte her gün belli bir miktar spor yapmak.
1: Ya ondan mesela sonra, bir adım sayısı var ya önerilen, mesela 10 bin adım gibi.
0: Şimdi her zaman şu vardır, bir sıfırdan büyüktür. Yani bizim şu an için hani dinleyenlerimizden, ya ben çıkıp da bir saat yürüyüş yapamam, zaten çok kiloluyum ve tıkanıyorum, çok zorlanıyorum. Doğru. Şimdi birdenbire yürüyüşe bir saatle başlanmamalı. Yani her zaman söylüyorum, bir sıfırdan büyüktür. 10 dakikayla başla. Hiç yapmamaktansa ve yavaş tempoyla. Şimdi beslenmeyi de ona göre düzenleyince hareket zamanla artacak. O 10 dakika 15 dakikaya.
1: Hareket kabiliyeti artacak,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Kilolu bir
0: keyifle yapılacak.
1: Uzun yürümesi beklenemez.
0: Şimdi kilolu bir kişinin her gün kolesterolümü düzenleyeyim, kilo vereyim, işte kan şekerimi, kan yağlarımı düzenleyeyim diye gerçekten zorlanarak her gün 45 dakika yürüyüş yapması tempolu çok zor ve sürdürülebilir değil. Yani bunu zihin de kabul etmiyor, beden de kabul etmiyor. Bir yerden sonra 5 gün başlıyorsun, 3 güne, 2 güne, hadi bu hafta yapmayayım falan, ondan sonra
1: unutuluyor.
0: Hayal olup gidiyor. Hayal olmasın. Yani yavaş yavaş, her zaman yavaş yavaş, tempo yavaş, süre yavaş, az. Ondan sonra yavaş yavaş bunu artırabiliriz. Aktiviteyi bu şekilde düzenlememiz gerekiyor. Diğer taraftan tabii kalp sağlığı için tuz ve su tüketimi çok önemli. Yine kolesterol için. Yine bilinenin aksine su tüketimi, işte günde 2,5-3 litre su içilmesi şeklinde hep veriliyor. Ama son yapılan çalışmalar gösteriyor ki günlük ihtiyacımız kadar suyu almamız yeterli.
1: Ne kadar ihtiyacımız?
0: Günlük ihtiyacımız olan su mesela kışın 1 litre, maksimum 1,5 litre. Ve yazında terleme ile birlikte ve nefes alışıyla birlikte bu daha arttığı için maksimum 2-2,5 litre. Anormal işle uğraşmayıp, çok aktiviteyle uğraşmayıp da yaşayan bir kişi için söylüyorum. Terleme ne kadar çoksa, aktivite ne kadar çoksa su miktarı da o kadar artacak. Aksine suyu aşırı derecede tüketen kişilerde tansiyonun dengelenmesi daha zor olduğu görülüyor yapılan çalışmalarda. Bir diğer faktör su konusunda, yine kalp sağlığıyla alakalı konuşursak, suyu lökür lökür kafaya dikmemek gerekiyor. Yudum yudum içmek güne gerekiyor. Yayacağız. Evet, güne yayacaksın. Yani oturup şimdi 3-4 bardak içtim. Günde ben 2,5-3 litre içmem lazım. Yarım litresini şimdi içeyim falan değil. Bu su sürekli bizim elimizde olacak. Su vücutta böyle depo edilecek bir şey değil. Mekanizma suyla dönüyor. Tüm mekanizma. Dolaşım, sindirim, boşaltım, aklınıza gelebilecek her şey.
1: Vücudun iklimlendirmesi.
0: Evet. Ama bu öyle yani şöyle düşünün. Bir yeri temizlemek istiyorsunuz. Oraya şöyle buradan bir iki kova su fışkırttınız. Şimdi orası ne kadar giderse, ama şimdi onu yavaş yavaş döküp de süpüre gittiğinizde orası tertemiz oluyor. Daha güzel orayı kontrol altına, yönetim altına alabiliyorsunuz. Yoksa bir yere fazla birikiyor, öbür tarafa bilmem ne. Yani düşünün, bu hayalinizde canlandı.
1: Vücut içinde benzer kurallar.
0: Aynen.
1: Geçer.
0: Yudum yudum içeceğiz suyu. Hızlı bir şekilde, bir seferde çok fazla değil. Çünkü o zaman böbreklerimiz de çok aşırı çalışıyor.
1: Değirmeni döndürmek lazım.
0: Evet. Doğru şekilde döndürmek lazım.
1: Bir defa hızlı dönmesi bir şey ifade etmiyor.
0: Bir diğer faktör kolesterolde. Her zaman, şu an artık son yapılan araştırmalar aklamış durumda, kolesterol ve yumurta.
1: Şimdi ona geleceğim. Evet, onunla ilgili yumurtadan özür dileyen uzmanlarımız bile oldu.
0: Evet.
1: Bazı gıdalar direkt kolesterolle ilişkilendiriliyor. Onlardan bir tanesi yumurta. Senelerce insanlara yumurta, evet, özellikle yumurtanın sarısı yedirilmedi. Halbuki yumurta şu anda bizim toplumumuz için ulaşılabilecek en ekonomik protein kaynağı.
0: Anne sütünden sonraki
1: En
0: kaliteli protein kaynağı ve içeriğindeki lesitin, kolin gibi maddeler nedeniyle aksine kolesterol üzerinde olumlu etki yarattığı görülmüş. Bütün çalışmalarda görülüyor daha doğrusu.
1: Şimdi mi görülüyor? Mesela bu çalışmalar ilk yapıldığında bunlar görülmemiş mi ki biz senelerce yumurtaya öcü gözü yaptık? Yani bu bilimsel araştırmaların da kendini sürekli güncellemesi, ama bunu güncellerken 180 derece dönerek bunu yapması zaman zaman bir son tüketiciye, insanlara, evet, şaşırtıcı geliyor. Siz sağlık sektörünün içinde belki biraz daha iyi görüyorsunuz ama.
0: İşte insanların bilinci açıldıkça, bilim adamlarının da yaptıkları çalışmalardaki grupları daha doğru seçmeye başlıyorlar. Soruları daha doğru sormaya başlıyorlar. Ondan sonra yöntemi daha doğru seçmeye başlıyorlar.
1: Daha uzun soluklu yapıyorlar belki de. Hani.
0: Daha uzun soluklu yapıyorlar ve mesela işte 15 yıl önce yapılan araştırma sayısıyla şu anki yapılan araştırma sayısı bir değil. Dolayısıyla hani bunlar kümülatif bir şekilde arttığında ortak noktalar, bakıyorsun çıktığında bu. Ama 15 yıl önce örnek veriyorum, hani tabii ki rakamlara takılmayan doğru bir rakam değil. 15 yıl önce bu konuda yapılan araştırma sayısı 50 ise şimdi 200-250 bin. Dolayısıyla bunların ortak noktalarını belirlemek, meta analizlerle ortaya çıkan sonucu değiştiriyor.
1: Ya da global baktığınızda belki verilerin birbirine ulaşması ya da birbirleriyle etkileşim de,
0: veri sayısı artıyor. Şimdi. Giderek hani bu bilimsel araştırmalardaki bu handikapın en önemli sebebi yapılan çalışmalar. Sonradan daha çok kişi araştırma yapıyor. Daha çok kişi soru soruyor. Doğru soru soruyor. Doğru grubu seçiyor. Kontrol grubunu seçiyor veya verdiği grubu seçiyor.
1: Analizleri
0: ona göre yapıyor.
1: Doğru.
0: Sonuçlar değişiyor.
1: Şimdi ama kolesterol yumurta ilişkisi aklandı galiba.
0: Aklandı.
1: Mesela nedir buradaki sınır? Yetişkin bir insan
0: yani
1: kolesterol seviyesine göre ne kadar yumurta yiyebilir?
0: Yani günde bir tane yumurta
1: Herkes için güvenli sınır mı?
0: Şu an güvenli sınır. Hani o duruma göre değişir. Yani bazı kişiye farklı miktar verilebilir ama bunlar kişiye özel bilgilerdir. Hani genel olarak verilecek bir işte günde 5 tane yumurta ye falan asla böyle bir şey yok.
1: Peki yumurtayla ilgili mesela biraz önce şey iyi bir protein kaynağı olduğunu söyledik ama aynı zamanda tok tuttuğu için diyettekilerin, diyetisyenlerin sevdiği de bir gıda. Mesela günde 2 tane 3 tane yumurta yiyen insan için kolesterol açısından hala alan aynı derecede temiz mi yoksa gri alana kayıyor?
0: Yani temiz. Temiz gözüküyor şu an yapılan çalışmalarda ama yine de her şeyin fazlası zarar. Yani hiç suyu da diyorum ya günde 5 litre 6 litre su içersen zarar verirsin vücuduna. Ya da ne bileyim çok aşırı dozda çiğ sebze meyve yersen o da zarar verir. Hani bir şey zararsız gibi gözüken bir şey zararlı hale gelebilir veya hiç yemezsen daha farklı olabilir. O yüzden her şey dozunda, miktarında ve kişiye özel ayarlanması gerekiyor. Şimdi biz burada yumurtayı kolesterolle ilişkilendirirken dinleyenlerimizden başka sağlık problemleri olanlar olabilir. Mesela safra kesesi problemi vardır. İşte enzimlerde sıkıntı vardır ama beraberinde kolesterol problemi de vardır. Biz de bizim burada söylediğimiz bir şeyi alıp farklı bir sonuç olabilir. Mesela o yüzden bireysel.
1: Onları da aslında önümüzdeki dönemde konuşacağız ama şimdi madem ki kolesterol ve diğer hastalıkları konuşuyoruz. Mesela aynı zamanda safra kesesi dediğimiz sorunu var. Yumurtayı yeterince tüketemiyor. Burada kendine göre nasıl
0: bir safra kesesindeki yumurta ile ilgili problem sarısında. Beyazını yiyebilir.
1: Protein açısından da zaten.
0: Zaten böyle. Beyazı bizim için önemli. Hani protein kalitesi açısından beyazı önemli. Tekrar ediyorum ama bunu kişinin diğer verilerini de değerlendirerek söylemek gerekiyor. Yani o miktarı ne kadar alacağını, nasıl tüketeceğini, o kişisel verilerini, sağlık verilerini değerlendirerek belirtmek gerekiyor. O yüzden hani burada söylenen bir şey net olarak algılanmasın ama sonuçta içimizde rahat olsun. O anlamda söylüyorum.
1: Biz bugün biraz kolesterol özelinde konuşuyoruz. Kolesterol deyince de tabii kalp damar sağlığı geliyor tabii akla. Ama bu ürünlerin ya da bu yaşam biçiminin başka hastalıklarla nasıl etkileştiği de kişinin kendi özeli. Dolayısıyla aslında kronik bir hastalığı varsa kişinin aynı zamanda sürekli devam ettiği bir diyetisyeni de olmalı.
0: Evet. Evet, yani gerçi şöyle
1: konuştuğumuz şey, yani devletin herkese bir diyetisyene gitmeyi senede bir mecburi hale getirmesi gerektiğine inanıyorum ben.
0: Belli bir süre takip altında gitmesi gerekiyor. Yani şimdi bizim işimiz şöyle, bir listeyi veriyoruz. Tamam mı? Bunu takip etmemiz lazım. Yani al bu listeyi git, bununla her şey yoluna girecek diyemiyoruz. O yüzden takip süreci bizim için çok önemli, çok değerli. Takip ettiğimizde kişinin bunu yapabildiğini, yapabileceği konuma getirebildiğini ve sürdürebildiğini bildiğimizde zaten ondan sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Hiçbir problem kalmıyor.
1: Peki yine kolesterole döneceğim. Yumurtayı konuştuk, yağları da konuşalım. Şimdi kolesterolü yüksekse kişiler işte etin yağlı kısmını yemez, tavuğun yağlı kısmını yemez, yağın kendisini yemez. Bütün bunlar acaba bize yağ kolesterol ilişkisinde bunu tamamen göz ardı etmemiz gerektiğini mi söylüyor? Yani yağ istediğimiz gibi yiyebilir miyiz? Kolesterole etkisi yok mudur? Yoksa tam tersi yağ kolesterol ilişkisinde doğru yağları seçmek mi gerekir?
0: Şimdi şöyle, başta da söylediğim gibi her şeyin fazlası veya çok azı zarar. Yani eğer biz hiç yağ tüketmezsek, almazsak, sıfır yağ yakın alırsak, yağda eriyen vitaminlerden ve elzem yağ asitlerinden yararlanamayız. Ve bu da beraberinde diğer sağlık sorunlarına neden olur. Yani en başta gözüken işte ciltte, tırnakta, saçlarda ortaya çıkan problemlerden tutun. Daha sonra işte gözlerde, karaciğerde vesaire bu yağda eriyen vitaminlerin etkisi var ve elzem yağ asitlerinin etkisi var. Şimdi bunu biz şöyle ayırıyoruz. Aslında doymuş doymamış yağ oranının dengeli olması lazım. Biz diyetisyenler olarak neden doymuş yağ al demiyoruz? Yani katı yağ al demiyoruz. Bu zinhar kötü olduğu için mi? Değil. Çünkü biz ister istemez etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, yani tükettiğimiz hayvansal kaynaklı besinlerle
1: hayvansal yağı alıyoruz.
0: Dolayısıyla görünmez olarak aldığımız bir yağ grubu var. Fakat şimdi bitkisel yağ dediğimiz yağları biz bitkilerle çok böyle yoğun bir şekilde alamıyoruz. İçlerinde var ama hani ihtiyaç karşılayacak gibi değil. Hı hı. O yüzden dışarıdan zeytinyağı, kanola yağı,
1: güvenli olanlar bunlar mı?
0: Yani zeytinyağı, fındık yağı, ceviz yağı vesaire. Hı hı. Şimdi güvenli şu, yani bunları da dengeli almamız gerekiyor. Hani bir salataya zeytinyağı koyarsak bir yemeğe kanola yağı koyabiliriz. Hı hı. Birine fındık yağı.
1: Bunu
0: çeşitlendirerek,
1: evet.
0: Yani bitkisel kaynaklı yağları çeşitlendirerek aldığımızda o zaman elzem yağ asitlerini de çok güzel bir şekilde dengeli alıyoruz.
1: Peki bunların içinde hangisini en az, hangisini en çok almalıyız?
0: Yani şöyle, zeytinyağı biliyorsunuz Akdeniz beslenmesinin en baş temel yağı. Hı-hı. Zeytinyağını çoğunluk olarak kullanıp çok arada yani haftalık bazda değerlendirirsek işte fındık yağı, kanola yağı, ceviz yağı,
1: ayçiçek yağını soracağım. Çünkü evet. Ayçiçek yağı da yine karalanan yağlardan bir tanesi. Hem kolesterol ilişkisi açısından böyle, hem de damar sağlığı açısından evet. Sevilmiyor. Ayrıca vücuttaki enflamasyona katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Sizce de böyle mi?
0: Yani ben çok gerek görmüyorum açıkçası ayçiçek yağına. Ama bazı durumlarda nadiren hani kullanılabilir. Çünkü zeytinyağının yanma noktası çok daha fazla olduğu için bu sefer de serbest radikallere sebep oluyor bazı yemek türlerinde. Yemeğin türüne, pişirme şekline göre değişir bu.
1: Biraz kızartacaksa
0: evet, eğer. Evet, evet. Yani çok da fazla kızartmayı da önermediğimiz için.
1: O kolesterolle, mesela beslenmeyi de o zaman konuşalım. Mesela aynı eti farklı bir şekilde pişirdiğinizde kolesterolünüzü olumsuz etkilemez ama kızarttığınızda
0: tabii canım.
1: Aynı sebzeyi zeytinyağlı pişirdiğinizde seviyorsunuz da kızarttığınızda.
0: Şimdi 3 katına çıkartıyorsunuz kaloriyi. Ve
1: kolesterol besin etkiliyor mu peki kızarmış olması?
0: Yok. Yani
1: kolesterol değeri açısından
0: o açıdan değil ama protein kalitesi, mesela bir eti kızartıp yediğinizdeki protein kalitesiyle haşlayıp sote yapıp farklı bir yöntemle yediğinizdeki tabii ki farklı. Çünkü denatüre oluyor proteinler, parçalarına ayrılıyor ve dolayısıyla vücutta faydalı hale gelmiyor. O yüzden hani dikkat etmek gerekiyor. Kızartma haricindeki tüm pişirme yöntemlerini kontrollü bir şekilde sağlıklı beslenme kapsamında kolesterolle alakalı kullanabiliriz. Hiçbir
1: peki,
0: problem yok.
1: Kolesterolle ilgili son sorum. Bir düzene ihtiyacı varsa bedenin kolesterol için, sabah kalktığımız andan itibaren günü sağlıklı bir kolesterol dengesi için iyi kötü nasıl planlamalıyız?
0: Yani şöyle, dediğim gibi bu miktarları kişiye özel aslında vermekte fayda var. Çünkü bir kişi için ideal oran atıyorum sabah kahvaltısında
1: ortalama
0: bir peynirse öbürünün için 3.
1: Bir yumurta ise. Bir yaşam biçimi. Evet, evet. Şimdi bir yumurta mutlaka olsun, gün içinde mutlaka hareket olsun, su olsun, taze sebze meyve olsun, yağ olacaksa zeytinyağı olsun gibi böyle bir öneriniz olur mu bize?
0: Yani şöyle, gün içerisinde yaklaşık olarak, yani peynir türevi olarak söylüyorum, 2-3 dilim peynir, hı hı. Et bir porsiyon, yani 3 birim et, hani kafada canlansın diye söylüyorum, 3 tane baget but gibi, hı hı. Mutlaka öğünlere sebze veya kuru baklagil bir öğünde mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Yoğurt hem probiyotik olması açısından hem sağlıklı bir besin olması açısından, kalsiyum açısından zengin, yağların enerjiye çevrilmesini kolaylaştırıyor bu anlamda. 1-2 su bardağı kadar yoğurt kullanılabilir. Ekmek gelince burada ekmek konusunda da bir takım yanlış anlaşılmalar var. Çünkü özellikle kaslarımızın glikojene ihtiyacı var. Beynin iyi çalışabilmesi, performansı açısından en çok ihtiyacı olan tek bir enerji kaynağı var, glikoz. Yetersiz karbonhidrat aldığımızda bunların düzeni de bozuluyor. Yani günde 5-6 birim ekmek değişimi. Bunun içerisine çorba girer, pilav makarna girer, ekmek. Ama ekmek türevini mutlaka ve mutlaka glisemik indeksi düşük besinlerden seçmemiz gerekiyor. Yani biz ekmek dediğimizde beyaz ekmek, mısır ekmeği gibi ekmekleri tercih etmiyoruz. Daha çok çavdar, tam buğday, tam tahıllı ekmekler, çorbalardan işte tarhana çorbası, mercimek çorbası, makarna, daha çok sebzeli makarnalar çıktı şimdi. Benim çok hoşuma gidiyor mesela.
1: Makarnanın içinde tam var buğday mesela, ıspanaklı makarna.
0: Tabii. Yani çoğunluğu aslında sebze. Mercimek, sırf mercimekten yapılan makarnalar var. Bu tarz tercihler yapılabilir. Gün içerisine de hafif hafif aktiviteyi katarsak olur bu iş.
1: Peki kolesterol değişimini, kandaki kolesterol değişimini nasıl bir periyotta görmek istersiniz?
0: Yani ne kadar zamanda bir çok güzel, çok güzel bir soru. Mesela bazı değerler vardır. Mesela ürik asit beslenme ile çok hızlı bir ivme sağlamaz. Ama kolesterol yaklaşık bir aylık süreçte ivmeyi çok net görürsünüz, doğru beslendiğinizi.
1: Bir ay değiştiğimizde, bir ay sant ettiğimizde
0: İvmeyi görürsünüz.
1: Değerlerimizdeki değişimi görürüz.
0: Peki. Net bir şekilde görürsünüz.
1: Ne güzel. Bunu tabii böyle görmek de sevindirici. Hem sizin için hem de hasta için. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben Neslihan, teşekkür ederim. Görüşmek çok sağ üzere. Olun. Görüşürüz.
2: Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin yanında Akbank.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden misafir ağırlayacağız. Bugün göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hanefi Çakır bizimle birlikte. Kendisi aynı zamanda Türkiye Hastanesi Göz Kliniği Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar
0: diliyorum.
1: Teşekkür
0: ederiz.
1: Yıllardır sizde program yapıyoruz değil mi?
0: Bizim için büyük.
1: Maşallah yukarı 20 yıl oldu mu sizde?
0: Oldu tabii, oldu,
1: evet,
0: geçti.
1: Evet, maşallah.
0: Tabii bu 20 yıl içinde aslında madem bundan bahsettik, gözde de bizim sizinle ilk röportaj yapmaya başladığımız zamanda konuştuğumuz, heyecanlandığımız gelişmeler şimdi artık günlük sıradan rutin işlemlere dönüştü.
1: Aynen.
0: Şimdi başka heyecanlar konuşuyoruz. Bugün evet. De öyle yine teknoloji konuşacağız ama göz hakikaten tıpta teknolojinin herhalde en hızlı geliştiği alan
1: hem
0: desek.
1: Hem de teknolojinin çok yoğun kullandığı bir bölüm. Şöyle anlatayım. Teknoloji yoksa biz böyle oturup seyrediyoruz sizi yani. Demek ki teknolojiyle yapıyoruz bunları. Yani işte mesela örnek veriyorum, refraktif kusurları düzeltmekteki lazer teknolojileri. Onlar sürekli gelişiyor, sürekli. Veyahut da efendim katarak ameliyatlarındaki katarakın yapılış şekli ve kullanılan merceklerin farklılığı ve teknoloji o kadar ilerliyor ki sizin elinizde. Mesela örnek anlatayım ya, o teknoloji, o mercek yoksa, gelişmiş mercek yoksa sizin başarılı bir ameliyat yapma şansınız yok.
0: Sonuç alamıyorsunuz. Sonuç alamıyorsunuz. Hastanın hayatı değişmiyor.
1: Tabii, aynen.
0: Hepsi hayalde kalıyor ama hakikaten hayal gücü, teknolojinin gücü büyük bir değişikliğe yol açıyor.
1: Hayal ederseniz onu yapmaya gayret ediyorsunuz. Yaptıkça da teknoloji gelişiyor. Teknolojiyle bilim birlikte hakikaten zirveye doğru gidiyor.
0: Bugün de biraz katarak konuşacağız. Katarak deyince tabii o kadar çok soru alıyoruz ki Hanefi Bey. Siz de meslek hayatınızda ya da günlük rutininizde, evet, kliniğinizde çok fazla hastayla karşılaşıyorsunuzdur. Katarakla başlayalım. Aslında biraz da teknolojinin
1: olur.
0: Branşlara, diğer bölümlerde nasıl yansıdığını, diğer tedavilerde nasıl yansıdığını
1: şimdi konuşacağız. Şimdi katarak öncelikle bir hastalık değildir. Gözün iki tane merceği var. İçerideki merceğinde biz hani lens diyoruz. Bu mercek yaşa bağlı bozulmaya başlıyor. Bozulmayan da yok. Yani herkeste belli bir oranda bozuluyor.
0: Kimisinin daha erken, kimisinin
1: aynen
0: daha geç.
1: Aynen öyle. Kimisinin daha erken, hatta bırak onu, bir gözünki erken bir gözünki geç olabiliyor.
0: Aynı bedende.
1: Bir gözü bakıyorsun. Katarak oluyor, tüm göz hala %100 görüyor. Demek ki gözden göze travmaya bağlı, beslenmeye bağlı, efendim ultraviyole ışığa maruz kalmaya bağlı, genetik yapısına bağlı. Yani öyle biz mesela katarak deriz ya, katarak yaşlılarda görülen bir hastalık değil de her yaşta görülen bir. Doğduğu gün kataraklı doğan çocuk
0: doğan
1: var.
0: Doğan bebekler de var.
1: Tabii.
0: Ben çok şaşırmıştım. Tabii. Hani nasıl bir yıpranma ama
1: bir,
0: demek ki o
1: gelişme
0: genetik
1: bozukluğu
0: olarak.
1: Orada gözün içinde o beslenemiyor. Onundaki o sirkülasyon olmayınca lens yapısı bozuluyor ve de doğduğu gün kataraklı. Biz onu hemen erkende ilk bir ay içinde, 15 gün içinde ameliyat ediyoruz.
0: Çünkü o gelişmeyle çok yakından ilgili.
1: Tabii,
0: göremeyince.
1: Tabii bırakın
0: o
1: çocuk mi? Göremeyince retina görmeyi öğrenemiyor ve bir daha diyelim ki siz bilateral katarağı var. Yani iki taraflı katarağı var hastanın doğduğu gün. Siz eğer onu bir ay içinde, hatta 15 gün içinde diyoruz. Biri 15 gün içinde. Siz ameliyat etmezseniz o çocukta fiksasyon yeteneği kayboluyor ve görme gücü hiçbir zaman %100'e çıkmıyor. Çok erken ameliyat olması gibi. Ben öyle düşünüyorum ki şu kadar elim kadar bir çocuğu ameliyat ettik yani. Mecbur ediyorsunuz.
0: Daha yeni doğmuş yani.
1: Demek ki katarak yaşlılarda görülen bir şey değil. Genelde yaşlılarda görüldüğü için herkes öyle zannediyor. Ama bu katarak demek ki anne karnında geçirilen enfeksiyonlara bağlı olarak, beslenme bozukluklarına bağlı olarak, genetik bozukluklara bağlı olarak veya travmalara bağlı olarak. Mesela diyelim ki 5 yaşında çocukta travma geliyor veya bir iğne batıyor gözüne, katarak olabiliyor. Bazı cilt hastalıklarına bağlı olarak 15-20 yaşında yine gelişebiliyor. İleri yaşlarda dediğimiz gibi göz içi enfeksiyonlar, mesela üveit dediğimiz bir göz içi enfeksiyonu, ona bağlı gelişebiliyor. Katarak her yaşta görülebilen bir hastalık ama genelde demek ki 40 yaşından sonra genetik yapısı insidans ona bağlı olarak mesela bakıyorsun ki hakikaten aynı aile erken katarak oluyor. Ama öteki aile bakıyorsun ki 80 yaşına kadar hala lensi şeffaf.
0: Peki dışarıdan baktığımızda görünebilecek hale
1: yok.
0: Geldiyse o, artık son noktası.
1: O son nokta.
0: Peki
1: o
0: biz diyor, nasıl anlayacağız katarak?
1: O diyor, dışarıdan baktığınız zaman pupilla dediğimiz göz bebeğini bembeyaz görürsünüz. O hasta sadece ışık hissediyordur. El hareketlerini bile zor hisseder. Ve o hastaları biz onu da söylüyoruz. 40 yaşından sonra lütfen yılda bir muayene olun. O kadar geciktirmeyin. Her şey vaktinde yapılırsa güzel. Her şey zamanında güzel. Yani siz bir işte astmadan gidip de Mayıs ayında üzümü koparsanız acı bir üzüm alsanız yiyemezsiniz. Veyahut da gidip işte Kasım'da üzümünüz onu çürümüş olur.
0: Evet,
1: demek ki her şey vaktinde çok güzel. vaktinde erken yakalanıp katarak yakalıp tedavi edilmesi lazım. Tedavisi bugünkü teknolojide çok modern, çok kolay. Hastalara biz eskiden şöyle anlatayım, 80'li yıllarda biz hastayı yatırırdık. Bir hafta sırt üstü yatırırdık hastanede. Düşünebiliyor musunuz?
0: Ameliyattan sonra
1: sırt üstü yatardı, işte gözünü kapatırdık. İşte ovalama derdi, gözünün su girmezdi ve bir metre görürdü. Söyleyeyim. Ve onun gözünün önünde de 12 numara böyle kalın taş gibi bir gözlük verdi. Taş. Ama şimdi teknoloji o kadar gelişti ki dikiş yok. Efendime söyleyeyim. Engel yok. Hastalara ben şöyle söylüyorum. Çok enteresan bir cümle kullanacağım. Diyorum ki hastalar geliyor. Doktor bey, iki tane yasağım var diyorum. Bir, elini gözüne sürme. Göz içine su girmesin 5 gün ama eğilip kalkabilirsin, takla bile atabilirsin, doktor bey takla. O takla aslında espri, hani bazıları bana işte namaz kılabilir miyim? Ya bırak namazı,
0: başına
1: takla.
0: Başına eğebilir mi aslında, onu
1: tabii
0: sormak istiyor değil mi?
1: Tabii eğebilir, onu seviyor. Ben diyorum takla bile atabilirsin diyoruz. Bugünkü teknolojiyle hasta bugün ameliyatlı bir yerine şekilde gidebiliyor. Çünkü bu katarak ameliyat teknolojisi o kadar gelişti ki kapalı bir cerrahi. Hani endoskopik cerrahi diyorlar ya.
0: Yatarak mı yapıyorsunuz? Ya hasta yatıyor mu?
1: Sırt üstü yatıyor. Şaka evet. Değil. 10 dakika. Yani hasta sırt üstü 10 dakika yatabiliyorsa bu ameliyat bitti demek. Evet. Bırakın onu. Biz çok özel hastalar oluyor. Mesela KOA hasta dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Yani hasta yatamayan hastalar var. Diyoruz ki onu da oturduğu yerde ameliyat ediyoruz.
0: Ona da çare var.
1: Var tabii. Yani şimdi adam kör mü?
0: Sıra dışı durumlarda.
1: Yani o zaman oturduğu yerde pozisyonu veriyoruz. Bu şekilde arıyoruz. Yatırmıyoruz yani. Sandalyesinde ameliyat yapmak mümkün. Demek ki katarak teknolojisi şu anda o kadar ilerlemiş ki yeter ki geç kalma. Şimdi bazı kataraklar var, hakikaten sıvı topluyor ve şişmeye başlıyor ve beyazlaşıyor. Süt gibi oluyor sizin dediğiniz gibi. O şişince bu sefer hastada göz tansiyonu çıkarabiliyor.
0: Basınç yapıyor.
1: Tabii basınç yapıp o zaman gözün görme yeteneğini kaybedebiliyor. Onun için demin söylediğim şeye bir daha girelim. Erken. Her şey zamanında güzel. Her şey erken yaptırırsanız. İşte hastalar geliyor bize. Bakıyoruz ki katarak var. İşte %80 görüyor. Olma. Ama biz genelde hekimler deriz ki arkadaş %50'nin altına düşünce görme ameliyat olur.
0: Daha fazla bekleme.
1: Yani niçin kör gezmek istiyorsun? Doğru mu?
0: Korkuyor sanki insanlar biraz değil mi?
1: Korkacak hiçbir şey yok. Korkmasınlar. Yani bu işi iyi yapan bir ehlerde şaka değil. Ertesi gün %100 görmeleri mümkündür. Artı teknoloji çok gelişti. Cihazlar çok gelişti. Artık cihazlar yapıyor, biz havamızı biz atıyoruz. Yani öyle
0: hata payı azalıyor, öyle söyleyelim.
1: Tabii hani hata payı azalıyor. İnsana tabii ki ama bu bir sanat azalıyor. İşi. Yani hep onu diyorum. Şimdi hastalara diyoruz ki misal ya doktor bey bu ameliyat diyor işte misal öyle hep o tabir kullanır. 5 dakika lafı yanlış bir laf da 5 dakika değil 4 dakikada da olabiliyor. 10 dakikada da olabiliyor. Kabaca işte 10 dakikalık bir süre içinde. İşte hastaya bir şey ya doktor bey olmadı. Değil ya, bu 30 yıllık bir deneyim, tecrübe. Birikimin ışığında bu kadar çabuk oluyor.
0: Hani aynı malzemeyle yemek yapıyor. İnsanlar saatler harcıyor. Güzel bir şey çıkartamıyor. Yılların ahçısı giriyor. Bir tadına bir tuzuna bakıyor. Yemek harika çıkıyor. Aynı. Arkada çok büyük bir birikim, tecrübe.
1: Kesinlikle birikim, evet. Yani onun için bir de şu var. Şimdi biz bu katarak ameliyatını yaptığımız zaman gözün merceğini değiştirmiş oluyoruz. Yüzün o tabii merceği bozulmuş, süt gibi olmuş, bembeyaz olmuş, görüntüyü arkaya geçiremiyor. Biz onu alıp ona bir mercek koymamız gerekiyor. O merceklerde de inanılmaz gelişmeler oldu. Mesela 90'lı yıllarda biz sadece sert mercek kullanıyorduk. PMMA mercek ve hastanın gözünü aşağı yukarı 6,5-7 milim kesmek zorunda kalıyorduk.
0: Yerleştirirken çıkar.
1: Tabii merceği çıkarıyoruz için. Ama şimdiki teknolojiyle o merceklerin katlanıp da 1.8 milimetreden, bak 1.8 milimetreden bir delikten, keserek demiyorum, delikten gözüce yerleştirmek mümkün.
0: Ve orada açılıyor o mercek sonra.
1: O mercek açılıyor ve yatağına yerleşiyor. Biz ona premium laser diyoruz. Yani ileri teknolojide yapılan laser diyoruz. Veya bırakın, şimdi eskiden biz dediğim gibi 80'li yıllarda hastayı ameliyat ettiğimiz zaman mercek takmıyorduk. Kalın bir gözlük yürüdü, 12 numara. Düşün.
0: Ya sadece aslında bozulan merceği alıyordunuz.
1: Ve bırakıyorduk.
0: Hastayı öyle bırakıyordunuz.
1: Bırakıyorduk. Ve hastaya 12 numara bir gözlük veriyordu. Kalın bir gözlük, taş gibi yani. Taşıyamazsınlar o kadar. 90'lı yıllarda demek ki gözün içine mercek koymaya başladık. 2000'li yıllarda artık katlanır mercekler. Bugünkü teknolojide bu mercekleri takıyoruz ve hastaya diyoruz ki sen uzağı göreceksin, yakın için sana 2,5-3 numara gözlük vereceğiz diyorduk. Hastalarda astigmat gelişiyordu. Şimdi teknolojiye göre hastalarda ne astigmat kalıyor, ne yakın ne uzak gözü kullanmıyorlar.
0: Hepsi
1: hallolabiliyor mercekte. Ama onu da söyleyeyim. Bu merceklerin adına halk arasında çok yanlış bir anlayış var. Efendim akıllı mercek. Hı-hı. Akıllı falan diye bu mercekler. Çok odaklı mercek. Hı-hı. Akıllı mercek demek duruma göre durumu ayarlayan demektir. Bu öyle bir esneklik yok.
0: Nereye bakıyorsanız ona göre odaklanıyor.
1: Ona göre şimdi bu merceklerin de genel adı çok odaklı mercek. Tıptaki adı multifokal iole. Adı bu. Multifokal intraoküler lens. Bunların da kendi işlerinde iki odaklısı, üç odaklısı, zoom yapanı, işte ona biz EDOF diyoruz. Enhanced Depth of Focus diyoruz. Kişiden kişiye farklı mercekler kullanılabiliyor.
0: Neyle bunu, değişiyor kişiden
1: bunu,
0: kişiye ihtiyacına
1: bunu şöyle söyleyeyim,
0: göre
1: bunu anlatayım. Kesinlikle buna hasta karar vermesin. Hı-hı. Hasta istesin, doktor uygunsa yapar. Hı-hı. Mesela diyelim ki hasta bize gelir. Hastanın pupillası genişse, göz bebeği genişse, biz ona o multifokali o zaman önermeyebiliyoruz. O zaman ona diyoruz ki sen multifokal olma, EDOF dediğimiz işte fokus değerini artıran mercek olsun diyoruz. Veya premium lens olsun diyoruz. Veya hasta geliyor size diş hekimi, siz ona multifokal takmayın çünkü çok rahatsız olursunuz. Veya tır şoförü gece çok araba kullanıyorsa yine multifokalin yeri yok. Demek ki kişiden kişiye,
0: yani
1: kesinlikle kişiden kişiye, meslekten mesleğe bu iş değişiyor. Ama şunu bilmesi lazım. Bugün katarak kesinlikle bir hastalık değildir. Hı hı. Çaresi vardır. Lütfen doktor erken miydi?
0: Evet. Hele de genetik yatkınlığınız varsa, ailenizde bununla ilgili bir hikaye varsa, annenizde babanızda belli bir
1: ben
0: yaşta ortaya çıktıysa.
1: Ben hastalarım hep şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaş, şimdi bize bir sürü hasta geliyor. Ya bakıyorsun bir gözü tam görüyor, öteki gözü %10'a düşmüş. Ya ara sıra şöyle sağ gözünüzü kapatın bir bakın. Sol gözünüzü kapatın bir bakın. Arada bir fark varsa lütfen doktora erken gidin.
0: Ha, bunu bir kez daha hatırlatalım mı? Yani arada kendi kendimize bir gözümüzü kapatarak diğeriyle ne kadar net görebildiğimizi test edelim.
1: Evet.
0: Bir problem hissediyorsak da mutlaka doktora gidelim.
1: Aynen, çok önemli. Püf noktalarından biri bu.
0: Peki bunun dışında yine göz sağlığıyla ilgili bize önerebilecekleriniz var. Mesela şimdi bu katarakt ya da bir başka problem varsa yakalamak için iyi. Başka ne önerebiliriz?
1: Şimdi bütün yani şöyle mesela bırakın onu, refraktif cerrahi dediğimiz hani gözlük takmama hadisesi var. Bizim için, biz hekimiz, bizim için önemli olan toplum sağlığıdır. Hastalarınıza şunu söyleyeyim. Çocuklarda eğer ebeveynde kusur varsa lütfen çocuklarınızı eski erken muayene ettirin.
0: Nedir bu kusur? Görme problemi, yani yakın uzak görmekten
1: evet,
0: mi bahsediyorsunuz?
1: Evet, onu katlediyorum. Lütfen, çünkü toplumlardan en büyük problemlerden biri tembellik. Gözün bir de tembellik. Nedir o? Hastada kusur var. Bir gözündeki kusur bir numara, ötekinde üç numara, iki buçuk numara. Bu sefer o iki buçuk, üç numara gözlük takmadığı için gözde tembellik oluyor. Ve tembelliğin çaresi 3-7 yaş arasındadır.
0: İleride
1: 7 yaşından şey sonra hiçbir halt yapılmıyor. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şey yapılamıyor. Ve diyelim ki hasta bir gözü, baha gözlük veriyoruz, onu yapıyoruz ama artıramıyoruz. Tembelliğin çaresi 3-7. Meşhur bir atasözü var. Ağaç yaş gene eğilir. Evet. Onun için hasreten bunu burada söyleyeyim. Lütfen çocuklarınızı erken muayene ettirin.
0: Bu mesela şimdi tam da çocuklara mesela okul içinde biz göz muayenesi öneriyoruz. Aslında bu tür şeyleri okul başlangıç dönemi,
1: tam
0: kreşe
1: önce
0: başlangıç dönemi böyle
1: şimdi yeni şeyde onu anlatayım. Hı-hı. Yeni trend şu. Çocuk 5-6 aylıkken mutlaka gözlük muayenesi, göz muayenesi istiyor çocuklar. Hı-hı. Ve doğru bu.
0: Çocuk doktorları istiyor bunu.
1: İstiyor. Hı-hı. Ve de doğru bu. 3 yaşında lütfen yine olsunlar. 5 yaşında olsunlar. 7 yaşında olsunlar. Benim tavsiyem bu. Çünkü tembellik varsa bunu erken yaşta kapatmayla ve uygun camla çözmek mümkün.
0: Çok aslında anne babaya zor bir tedavi gibi geliyor kapatma
1: değil,
0: tedavisi ama en
1: yok.
0: Kolay çok ve önemli. En çok sonuç veren tedavi
1: kesinlikle
0: tembellikte.
1: Kesinlikle bakın, tembelliğin çaresi kapatmaktır. Uygun gözlük ve kapatmadır. Bunu lütfen atlamasınlar. Çünkü ondan sonraki çocuğun psikolojisine çok tesir ediyor. Meslek seçemiyor. Hı-hı. Mesela adam tutturmuş, ben diyor polis olacağım. Tembel
0: olamıyor.
1: Göz polis olamaz. Ne yaparsa yapsın olamaz. Asker olamaz.
0: Bazı mesleklerde tabii görme.
1: Cerrah olması zorlaşır mesela. Hı-hı. Doktor olduğu zaman zoom yani gözlük şey olacak. Onun için tembellik en büyük yaralardan biridir. Hı-hı. Bunu birisi bulsa tembelliğin içerisinde Nobel ödülü alır. O kadar önemli bir şey. Niçin bunu söylüyorum? Bizim için önemli olan toplum sağlığı. Bir, çocuklarda anizometropi dediğimiz iki göz arasındaki farkın olmaması için erken muayene istiyoruz. Hı hı. Bir de 40 yaşından sonra çok önemli bir şey. Modern toplumda yani bu çağda körlüğün iki sebebi var biliyor musunuz? Bir sürü sebep var da iki büyük sebebi var. Mesela diyelim düştü, yaralandı, tamam o körlük yapabilir. Tamam. Şu olabilir, enfeksiyon var. Onları geç. Normal insanda da körlüğün iki sebebi var. Hı hı. Modern dünyada. Biri şeker hastalığı. Bir de göz tansiyonu.
0: Göz tansiyonu.
1: Evet. Göz tansiyonu tıptaki adı glokomdur ve çok sinsi bir hastalıktır. Çaktırmadan, o kadar çok hasta görüyorum ki çaktırmadan göz bakıyorsun ki görmenin %90'ı gitmiş.
0: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, bir göz doktoruna gittiğinizde hiçbir şey yapmadan rutin mutlaka bir göz tansiyonuna bakıyorlar bir kere.
1: Bakmak lazım tabii, evet. Ki çok önemli.
0: O kadar... Ben biliyorum sizin kliniğinizde tabii. Sizi beklerken içeriye girmek için mutlaka bir göz tansiyonuna bakıyorlar.
1: Bakın onu, ama onu da söyleyeyim. Şimdi bakın tekrar söyleyeyim. Ben göz tansiyonuna baktırdım, normalmiş değil. Vitesi takıp giden var. Yanlış. Göz tansiyonu dediğin şey mutlaka tansiyonun yükselmesi demek değildir. Göz tansiyonu bakıyorsun, evet, yüksek tansiyonla seyreden göz tansiyonu var. Normal tansiyonla seyreden göz tansiyonu var. Buna biz normotansif glokom diyoruz. Ve adamın tansiyonu 10. Aslında 10 en düşüğü. Hı hı. Onunla beraber göz tansiyonu olup gözün canını okuyan bir hastalık var.
0: 10 dediğimiz normal tansiyonu.
1: Aynı yani. Normal, evet. Ha. Gözün tansiyonları 10 ile 21 arası normaldir. Önce onu söyleyeyim. Demek ki göz tansiyonunda 10 ile 21 arası normal bir tansiyon deriz. Ama adamın tansiyonu 21, hiçbir problemi yok. Adamın tansiyonu 13, 12, 10 problemi var. Ona da ne diyoruz? Ya normotansif, ya tansiyonu normal ama göz tansiyonu var bunda. Veya düşük tansiyonu var ama göz tansiyonu var. Onun için 40 yaşından sonra lütfen yılda bir muayene olsunlar. Göz tansiyonu atlamasınlar. Demek ki şu anda körlüğün en büyük sebeplerinden biri göz tansiyonu, diye de şeker hastalığı.
0: Diyabeti de aslında böyle.
1: Diyabet inanılmaz bir şey.
0: Ayrı bir konu yapalım bir gün, ama şimdi sizi yakalamışken, yani o da çok arttı.
1: Hiç diyabete girmeyeyim. Ben şöyle söyleyeyim. Diyabet niçin önemli? Onu anlatayım. Benim öğrencilik zamanımda diyabeti hastalara 60-65 yaşında ölüyordu. Bir sürü başka hasta şurada bunlar. Şimdi ise yaş arttı. 70-80'e gidiyor. Ve inanır mısınız, bizim diyabet kliniklerimizde hasta kaynıyor. Ve en büyük sebebi de ne biliyor musun? Takipsizlik.
0: Takipsizlik. Onun şekerlerini için, takip etmek.
1: Aynen. Lütfen onun için hastalara anons olarak şunu verelim. 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir, olmadığı 2 yılda bir mutlaka kontrol olun. Tansiyonunuza baktırın, şekerinize baktırın. Ve çocuklarınıza da mutlaka 3-5-7 yaş arasında baktırın ki tembellikte karşılaşmayalım.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere diyorum.
1: İnşallah.
0: Sevgili Hanifi Çakır hocamızı gönderiyoruz. Profesör Doktor Hanifi Çakır'a teşekkür ediyoruz. Farklı konularda yine görüşmek üzere diyoruz.

0: reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı devletine, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: TGRT FM Haber.
5: Görüntüler Hindistan'ın güneyindeki Tutukudi şehrinden. Yol kenarına park ettiği motosikletinin yanında duran bir genç saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdi. Aşırı hızla gelen bir otomobil gencin yaslandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet metrelerce fırlarken yol kenarındaki genç tesadüfen kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken bölge polisi aşırı hızlı sürücü hakkında inceleme başlattı.
6: Yapılan çalışmalarda araçta zula olduğundan şüphelendiğimizden sürücü koltuğunda mandal var. Mandala aşağı bastığımızda, şu mandala basılı tuttuğumuzda şöyle kademeli olarak açıldığını göreceksiniz.
5: Otomobilin konsoluna gizli bölme yaptı. Uyuşturucuyu içine sakladı. Ancak polisin dikkatinden kaçamadı.
6: Şöyle kademeli olarak.
5: İstanbul Çekmeköy'de polis ekipleri şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta detaylı arama yapıldı. Konsol kısmında özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit edildi.
6: Buradan da satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde olduğu görülmüştür.
5: Polis gizli bölmeyi açtı. İçinden 24 paket halinde 127 gramdan fazla uyuşturucu çıktı.
6: Sürücü koltuğunda mandal var. Mandala aşağı bastığımızda
5: araçtaki bir şüpheli gözaltına alındı. Sürücüye trafik ihlalinden ceza kesildi. Otomobil ise otoparka çekildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. ...18 yaşındaydı, hayalleri vardı ama her şey yarım kaldı. 24 yaşındaki katil zanlısı sevgili hayatının baharındaki Gökçe'yi öldürdü.
7: Kalkana, kalkan, eller kırılsın.
5: 3 Ekim'deki erkek şiddeti Bursa'yı ayağa kaldırdı. Karacabey'deki cinayetin ardından vatandaşlar adalet çağrısı yaptı. Karacabey Stadyumu önünden başlayan yürüyüş heykel meydanında devam etti. Bursalılar Gökçe'nin katilinin hak ettiği cezayı alması için çağrıda bulundu. Tem otoyolunda akşam saatleri İstanbul Sarıyer mevkisinde ilerleyen otomobille taksi çarpıştı. Kaza sonrası iki araçta da bir anda yangın çıktı. Sürücüler ve yolcular canlarını zor kurtardı. Alevler kısa sürede büyüdü. İki araç da alev topuna döndü. Zaman zaman patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı. Ancak geriye hurdaya dönen iki araç kaldı. Sürücüyle yayalar arasında tartışma çıktı. Üç yaya otomobile tekmeyle saldırdı. O anlarda arkadaki aracın kamerası kayıttaydı. İzmir'in Bornova ilçesinde bir araç sürücüsüyle karşıya geçen üç genç arasında tartışma çıktı. Kırmızı ışığın yanmasıyla beraber duran otomobil saldırganların hedefi oldu. Araçtaki sürücüyle bir süre sözlü olarak tartışan gençlerden birisi tekme attı. O anlarda kameralar kayıttaydı. Sürücünün olay yerinden uzaklaşmasıyla birlikte tartışma sona erdi. Şişli'de pazar yerinde faciadan kıl payı dönüldü. Tezgahlarını toplamaya gelen pazarcının kullandığı panel van kontrolden çıktı. Önüne kattığı tezgahlarla birlikte apartman boşluğuna düştü. Yokuştaki sokakta manevra yapmak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
8: Araba buradan yukarı çıktı, dönecekti. Pazardan dolayı kaydı, oraya girdi. 65 yaşında dayı.
5: Hafif yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
9: Peki sürücünün durumu nasıldı, onu gördünüz mü?
8: Gördüm, şoktaydı. Hatta bir satışı verdim. Sıfalar, şu an kendimle. Hastaneye gittim kontrol için. Sağlık durumunda bir sıkıntı yok.
5: Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Mahalle sakinleri ise pazar yerinin konumuna tepki gösterdi.
8: Burada zaten pazarın olması mantıksız. Niye mantıksız? Rampa aşağı. Burada bayanlar düşüyor, çol çocuk düşüyor. Düşen bayanlar oldu, çocuklar oldu.
10: Kışın düşen bayanlar oluyor. Buradan pazarın kalkması lazım.
8: Artı, yani yangın olsa itfaiyenin girme şansı yok.
5: Trabzon'da düğün konvoyundaki bir otomobil alev alev yandı. Seyir halindeki otomobilin kaputundan aniden dumanlar yükseldi. Sürücü aracı hemen kenara çekti ve kendini dışarı attı. Ancak alevler kısa sürede büyüdü. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
11: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Araba... Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
5: Trafikte tartıştığı sürücüyü kilometrelerce kovaladı. Bu da yetmezmiş gibi tabancayla arabaya kurşun yağdırdı.
11: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
5: İstanbul Esenyurt'ta arabayla kardeşlerini okula bırakan Yusuf Enis Güler korku dolanlar yaşadı.
12: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an.
5: Kovaladığı arabaya tabancayla ateş açan saldırgan daha sonra kayıplara karıştı. Güler'in şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Kimliği tespit edilen saldırgan sürücü yakalandı. Çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
13: Ara sokakta zaten iki el peş peşe ateş etti. Ateş ettikten sonra ben gazla daha çok yüklendim, kaçmaya başladım.
5: Önce etrafı kolaçan etti. Kimsenin olmadığından emin olmak istedi. Ardından gözüne kestirdiği güvenlik kamerasına yöneldi. İstanbul'daki hırsızın hedefi bu kez güvenlik kamerasıydı. Şüpheli bir süre çevreyi kontrol etti. Ardından kamerayı yerinden söküp çaldı. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Kamerayı çalmadan önceki bütün hareketleri yine o kamera tarafından kaydedildi. Fransa'nın başkenti Paris'te metro hatlarındaki fare sorunu bir kez daha sosyal medyanın gündeminde. Château Rouge istasyonunda çekilen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Metro bekleyen yolcuların kaydettiği videoda çok sayıda farenin peronda insanlardan hiç çekinmeden dolaştığı görüldü. Görüntülerin yayılması üzerine Paris Ulaşım İdaresi'nden açıklama geldi. İstasyonlarda düzenli ilaçlama yürütüldüğü belirtilirken yolculara yiyecek atıklarını peronlara bırakmamaları çağrısı yapıldı. Otoyıkamadaki tartışma felaketle bitti.
14: Yatıyor.
5: Antalya Alanya'da bir otoyıkama dükkanında bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tansiyon bir anda yükseldi. Taraflar silahlara sarıldı. Silah sesleri yankılanan mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurşunların hedefi olan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

0: yansıdı. Kuyumcuya kurşun yağdırıp hayattan koparttı. Tekneyle yurt dışına çıkmak için soluğu Kuşadası'nda aldı. Polisin takibi sayesinde yakalandı. Adana'da kuyumcu Zahir Cız'a 8 el ateş açarak öldüren şüpheli Aydın'ın Kuşadası ilçesine gitti. Oradan tekneyle yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptı. Kimliği tespit edilen silahlı saldırganın hırsızlık ve mala zarar verme gibi suçlardan 13 farklı kaydı olduğu tespit edildi. Şafak Vakti operasyonuyla Kuşadası'nda gözaltına alınan zanlı Adana'ya getirildi. Çin'in doğusundaki Anhui eyaleti doğanın sunduğu masalsı bir görsel şölene ev sahipliği yapıyor. Hefei kentinde yer alan Nanyan Gölü Parkı'ndaki pembe mahri çimleri açtı. Adeta pembe bir sis bulutunu andıran tarlalar kısa sürede ziyaretçi akınına uğradı. Karpostallık görüntülerin oluştuğu parkta vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirerek sonbaharın romantik atmosferinin tadını çıkardı. Kamboçya'da 27 Eylül'den bu yana devam eden 2 haftalık geleneksel ölüleri anma festivali renkli görüntülerle noktalandı. Başkent Phnom Penh yakınlarındaki tarihi Vihar Suor Tapınağı'nda yüzlerce kişi bir araya geldi. Festivalin kapanış gününde heyecan tavan yaptı. Bu yılki geleneksel yarışlarda 28 at ve 26 manda birincilik için kıyasiye mücadele etti. İnançlarına göre Budist din adamlarına ve tapınaklara yiyecek ikram eden Kamboçyalılar bu ritüelle ölen yakınlarının ruhlarına huzur diledi. Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüye öfkelendi. Aracından indi. Sonu tutuklamayla bitti. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen polis sürücüyü kısa sürede yakaladı.
1: Hadi devam et.
0: Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
2: Babacım gerek yok.
1: Küfür ediyor. Çek.
0: Durum bununla da kalmadı. Ehliyetine 60 gün el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
1: Küfür ediyor. Çek.
0: Üstelik bununla da bitmedi. Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Babacım gerek yok.
0: Kendilerini polis, savcı ve MİT personeli olarak tanıttılar. Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor diyerek korku saldılar. Mağdurlar adına sahte tutuklama belgeleri bile hazırladılar. Ama operasyonla yakalandılar. Ankara Emniyeti kendilerini polis, savcı, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli diye tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin adresleri tek tek tespit edildi. Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada zanlıların mağdurlarla yaptıkları görüşmelerde vatan, bayrak, Turan ve Hakan kelimelerini parola olarak kullandıkları belirlendi. Şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yeni nesil suç örgütleriyle mücadele mesajı verdi. Bu kapsamda 1741 operasyon yapıldığını ve 8170 kişinin tutuklandığını söyledi. Alanya'da korkunç bir olay yaşandı. Mahmut Dar Mahallesi'nde başladı tartışma. Timuçin Ç. kardeşiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre kardeşini balkondan attı. Birinci kattan düşen kadın yaralandı. Timuçin Ç. ardından silahına sarıldı. Tabancayla canına kıymak istedi. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri de olay

0: yerindeydi. Sağlık ekipleri balkona sepetle ulaştı. Yaralı adama müdahale edildi. İlk müdahale balkonda gerçekleştirildi. Ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Kız kardeş de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ile 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul ve Ankara 24, İzmir 25, Bursa 23, Konya 22, Afyon 20, Denizli 27, Antalya 23, Adana 25, Zonguldak 22, Samsun 27, Trabzon 28, Kayseri 23, Erzurum 16, Gaziantep 20, Diyarbakır 23 ve Şanlıurfa 26 derece.

0: Yol durumu. Ankara-Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Trebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Asparayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Osman radıyallahu anh. Bu Osman'ın elidir. Resulullah Mekke'nin fethinden bir yıl evvel ömreye geldiyse de kâfirler oldu engel. Dediler, bırakmayız Kâbe'ye bugün sizi. Bir dahaki seneye yapın bu ömrenizi. O zaman Resulullah Kureyş kâfirlerinin asıl niyetlerini öğrenebilmek için vazifeli gönderdi Osman-ı Zinnureyn'i. Buyurdu ki, var öğren Kureyş'in niyetini. O da gidip dedi ki, Müslümanlar Mekke'ye gelmiştir Beytullah'ı ziyaret ve umreye. Eğer bırakırsanız edip hemen ziyaret, sonra hiç beklemeden ederiz geri avdet. Dediler, ister isen var ziyaret eylesen, lakin diğerlerini bırakmayız katiyen. Dedi, Resulullah'ı bırakmazsanız şayet, ben dahi Beytullah'ı asla etmem ziyaret. Duyunca bu cevabı Osman-ı Zinnureyn'den, kızıp onu bir müddet tutukladılar hemen. Osman İbni Affan'ın gecikince gelmesi, üzülüp kederlendi Allah'ın sevgilisi. Kureyş kâfirleriyle cenge karar verdiler. Eshapla bu hususta hemen biat ettiler. O gün 1400 kişi Resulullah'a tek tek söz verdiler. Ölmek var, dönmek yoktur diyerek. Eshabın Resul ile bu hususta hep bir bir o gün sözleşmesine biat-ı rıdvan denir. Mekke'de idiyse de o gün Hazreti Osman yine mahrum kalmadı bu biat-ı rıdvandan. Zira Resul-i Ekrem sahabeye bakarak, mübarek sol elini havaya kaldırarak buyurdu, ey eshabım, bu Osman'ın elidir. Zira o Allah'a ve Resul'e hizmettedir. Ve hemen sağ eliyle tutarak sol elini, koydu onun yerine bizatihi kendini. Bir günde Resulullah Hazreti Ayşe'nin evinde bulunurdu biraz dinlenmek için. Mübarek paçaları kıvrık idi birazcık. Dizinden aşağısı görünürdü az açık. Hazreti Ebubekir bu dinlenme anında girip oturuverdi peygamberin yanında. Resul gördü ise de Sıddık'ın girdiğini, örtmedi bacağının açık olan yerini. Az sonra izin alıp girdi Hazreti Ömer. Lakin yine bozmadı o halini peygamber. Başka sahabiler de geldiyse de evine, bulunduğu o hali değiştirmedi yine. Velakin görür görmez Osman'ın geldiğini, hemence toparlanıp indirdi eteğini. Sual etti Ayşe Hakk'ın sevgilisine, hiç bozmadın halini Osman'dan gayrisine. Lakin o eve girip görünce böyle seni, niçin toparlanıp indirdin elbiseni? Buyurdu ki, melekler haya eder Osman'dan, ben haya etmez miyim böyle olan bir zattan?

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri buyuruyorlar ki olgunluk üç şeyde gereklidir. Birincisi musibetlere sabırda. İkincisi isteklerde aşırıya kaçmamakla ve üçüncüsü de isteyene vermekledir. Buyuruyor Hazreti Ali Kerremallahu Vece.
0: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Osmanlı hocamla görüşecektim de ben.
1: Canlı yayındasınız, görüşüyorsunuz. Buyurun.
2: Hocam seni bana karşılaştıran Allah-u Teala'ya şükürler olsun. Ve buna vesile olan zerre kadar emeği geçen herkesten Allah-u Teala razı olsun.
1: Amin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun inşallah.
2: Hocam buyurun. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, buyurun.
2: Hocam ben küçüklüğümden beri hemen hemen sizi dinliyordum. Ama küçük haramlar işleye işleye Allah-u Teala bütün nimetlerini benden çekti aldı. Tesettüre riayet ediyordum, açıldım. O kadar ileriye gittim ki bu uyuşturucuya kadar geldi. Ondan sonra hocam siz hiç benim yakamı bırakmadınız ama. Siz ve sizin anlattığınız evliyalar, İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri. Hocam ondan sonra Rabbim bu nimetleri tekrar yavaş yavaş bana tekrardan vermeye başladı. Kimin duasını aldım bilmiyorum. Bir keşime geldim. Ve hocam geçen perşembe gününe tesettürü riayet ederek Allah-u Teala'nın rızası için kapandım.
1: Maşallah. Hayırlı olsun, barik olsun.
2: Hocam içimdeki yangınları anlatamam. İşlediğim haramlar var, günahlar var.
1: Merak etme. Fikret, ya hiç hidayet nasip olmasaydı. Onu düşün.
2: Evet hocam. Tamam. Hocam siz hiç benim yakamı bırakmadınız hocam.
1: Yok. Allah-u Teala yaptığın veyahut da aldığın bir dua, yaptığın bir iş veyahut da aldığın bir dua sebebiyle Cenab-ı Hak seni gene ateşten korumuş Şükret. Tamam.
2: Hocam sizi bana sevdiren, tanıtan, bu dünyada zerre kadar emeği geçen hele Enver abi, ondan Allah-u Teala bin kere razı
1: amin
2: olsun.
1: Amin efendim.
2: Sizin ellerinizden öpüyorum hocam. Ben sorum yok. Çünkü siz benim tamam. Bütün sorularımı zaten cevaplıyorsunuz. Ama
1: peki ben efendim.
2: Ellerinizden öpüyorum. Duanızı istiyorum.
1: Peki, Allah razı olsun efendim.
2: İyi günler hocam. Allah-u
0: İyi günler,
2: Teala
0: sağ olun.
2: Emanet olun.
1: Güle güle.
0: Buyurunuz hocam.
1: Şimdi kitaplarda tövbe konusu anlatılıyor Mustafa Bey de. Şimdi yazmak, anlatmak, kendin de içindesin. Kendin de yazıyorsun, anlatıyorsun da. Allah-u Teala ihsan etmiş. Fakat yazmak ve anlatmak kolay. Burada biz nice büyüklerin hallerinde naklettik. Bir defa, iki defa, üç defa, beş defa, hatta naklederken mesela 10. defa nakletmişsiniz, o anda yüreğimiz cız diyor falan. Öbürlerinde niye olmadı? Hani halk arasında var ya, jeton düşmedi diyorlardı. Şimdi gençler bilmez jetonu da. O hidayet deniyor işte. Kalbe dokunmak diyorlar. Gönül tellerine dokunmak. Ufak bir şey ya. Şimdi Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh hazretlerinin o hassesini, biz sayısını unuttuk naklettiğimizi değil mi? Dinleyicilerimiz bile ezberledir. Ha biliyoruz ya, önce anlattınız falan. Tamam. Anlatmak yetmez. Onu bir daha tekrar ede bir gün gelir cız cız eder için. Bir dakika der ya. Ne diyor bu zat? Bana bu iman nimetini kim vermiş? Her şeyin sahibi. Bir düşünürsün, ne kadar insan var? 8 milyar. Bu 8 milyar insanın Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'nin buyurduğuna göre 10 katı cinler. Bu ikisinin 10 katı karada yaşayan hayvanlar. Bu üçünün 10 katı kanatlar, havadakiler. Bu dördünün on katı denizdekiler. Bu beşinin on katı birinci kat semadaki melekler. Bu altısının on katı ikinci kat sema gidiyor gidiyor filan. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyuruyor ki namaza durmadan önce bu kadar varlığın içinde sen nesin?
0: Toplu yine başı kadar ediyor musun acaba?
1: Değil mi? Hani derler ya zurnanın son deliği. Ya Mustafa abi zurna da kalmadı ortada. Zurna da kalmadı ortada. Ve insan o zaman dehşete kapılıyor. Ya bu kadar mahlukatın içerisinde Allah-u Teala kendisine iman nimetini benim gibi aciz, zavallı, nefsine uyan, tökezleyen, şaşıran birisine ihsanda bulunmuş. Ana. Ya bir insan dünyada bile mesela diyelim ki içinde yaşadığı ülkenin bir devlet başkanı kendisine mektup gönderse herkese gösterir, çerçeveletir, asar bile onu değil mi?
0: Tabii.
1: Çerçeveletir, asar bile.
0: Beraber fotoğraf çektiriyor. Tabii. Adamı, duvarlara asıyor.
1: Tabii. Ya bırak onu aynı şekilde devlet başkanı olmasını. Şimdi tabii onlar vermekte şeyde şöhrete kavuşmuş artisti, şarkıcısı neyse onu falan görünce fotoğraf çektirip ne diye ben ondan gördüm falan filan. Sonra bakıyorsun bunların hepsini tabii istisna ediyoruz da uyuşturucuydu bilmem fuhuş bataklığıydı hepsine dalmışlar gitmişler. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani rol model değiller. Onu anlatmak istiyorduk. Hakem kesiyorlar. Sonra da bakıyorsun ki altları çapan oraya çıkıyor da sonra peki rol model olan önce peygamberler aleyhissalatü vesselam sonra onlar varisleri. Onlar varisleri. Mesela biz bu Tekere Tepe'mde bu saatte bu şeyde Emel abilerden Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine aile eylesin. Kaç defa bahsettik onun yaptıklarından veyahut da hatıralarından, duyduklarımızdan neler naklettik. Şimdi ahirete çektik diye derdinin zoru neydi? Necalı onu da işitmiştim. Eğer buyurdular şartlar müsait olsun buyurdular. Şartlar müsait olsun. Gazeteciliğin ne olduğunu biz öbür gazetelere, gazetecilere gösteririz. Niye? Önce anlamadım. Sonra düşündüm. Çünkü ben de eğitimcilikten geliyorum. Emel abi hem eğitimci hem de din ilimlerini çok iyi biliyor. Sadece bilmiyor. Kalbine, hücrelerine yerleştirmiş, sindirmiş. Peki bu nedir? Karşında baktığı insanın emarını çekiyor böyle insanlar.
0: Yetişmiş ve yetiştirebilen.
1: Evet, emarını çekiyor. Sen geliyorsun böyle, efendim çok seviyorum, maşallah maşallah. Güller yüzde idarede şap diye gönderiyor. Sen zannediyorsun ki bana iltifat etti, bana müftü dedi, müftü Sakale'in dedi. Efendim işte genel müdür dedi, sen olmazsan olmaz dedi falan filan. Hepsi hikaye tabii. Ama senin ayaklarını yerden kesiyor. Sen eğer dersen ki ya ben böyle değilim. Ha o zaman doğruyu sana akıtmaya başlarlar. Doğruyu akıtmaya başlarlar. Dolayısıyla Emel abi işte buyurdular ki eğer Allah-u Teala yani hidayet vermeseydi ben başka bir yerde kalsaydım ben etrafıma insan toplardım. Çünkü Cenab-ı Hak beni yaratırken insan toplama kabiliyeti vermiş bana buyurdular. Ama nerede toplardım buyurdular. Meyhanede toplardı, gazinoda toplardı. Ne bileyim uyduruk kaydırık yerlerde toplardı.
0: Çete reisi olur.
1: Parti de kurardı.
0: Parti kurardı.
1: Efendim parti kursaydı da yok ya parti kurunca da işte bugün böyle söylüyor yarın böyle söylüyor falan. Sözümüz yanlış anlaşılmış falan.
0: Bir şeyin başı mutlaka olurdu yani.
1: Evet mutlaka olurdu.
0: Evet, bir başkanlık.
1: Ve Cenab-ı Hak o kabiliyeti vermiş. İki dakikada seni çözüyor. Evet. O bir kabiliyettir. Sürat intikali yüksek. Hatta şeyde kendisi asker kökenli ama sonra ayrıldı şey yaptı falan tekrar yedek suyarak askerlik yaparken işte oradaki kendileri temen rütbesinde neyse orada beraber yemek yediği arkadaşlar var. Belki de aynı devreler yani şeyde Kuleli'de falan onlarla yemek yiyorlar falan. Bir gün bir arkadaşıyla kendisi anlatmıştı. Şimdi kitaplarda anlatılıyor ya yemek yerken. Yemeğe besmeleyle başlamak, tuzla başlamak, yemekten önce el yıkamak sünnet diye buyuruyor ya. Emel abi onların hepsine riayet ediyor. Fakat ben de şahit oldum. Emel abi her lokmada besmele çekiyordu biliyor musun? Adam bakmış. Hasan böyle sekir hali midir nedir bilmiyorum falan. Yani kim olursa olsun yanında. Onun besmele çekişini yan taraftaki duyabiliyor. Adam bakmış, arkadaşı hemen hemle besmele ile başlamış. Ondan sonra her lokmaya besmele. Çay içiyor besmele, su içiyor besmele. Adam sonunda dayanamamış. Ya demiş, bu besmele demiş bir defa çekilmiyor mu? Emel abi ne oldu demiş. Ya dikkat ettim demiş, sen her lokmada besmele çık. Öyle mi yapıyormuş? Öyle mi yapıyor? Bunu anlatıyordu. Bunu anlatıyordu. Yani anlatmasının sebebi kendine bir üstünlük kazanmak, şan şeref kazanmak değil. Aslında emr-i maruf yapıyordu. Emr-i maruf yapıyordu. Allah-u Teala'nın verdiği nimeti Allah-u Teala'yı düşünerek, Allah-u Teala'nın ismini hatırlayarak yapın. Cenab-ı Hak bize böyle bir nimet vermiş. Hani nereden açtı bu dinleyicimizin durumdan? Şimdi dedi ben de dinliyordum ama o zaman öyle dinliyordum. Sonra dedi kapalıydım, açıldım dedi. Uyuşturucu için benim tele yaptım. Şu anda 40 yaşındayım. Allah-u Teala daha önceki verdiği nimetlerin hepsini elimden aldı. Alır. Çünkü iman nimetiyle geldiydi onlar. Sen imanı sarsıntıya uğratırsan o elindekiler de gider. Hatta bir gün Emer abiyle Cağaloğlu'nda buyurdular ki iman en büyük nimet iman nimeti. Ondan sonra şimdi insanlara bakın, iman gidince rızık nimeti gitmiş. Adam ne kadar toplasa açız açız deyip duruyor. Adamın altında son model arabalar var. Bir şeyim yok, bir şeyim yok diyor falan. Kanaat rızkı gitmiş. Sağlık rızkı, Emer abiler buyurdu ki her evde buyurdular ilaç dolabı var. Sağlık rızkı da gitti. Niye? İman yok. Şükür yok. Nimete şükür. Şükür de bir nimet. O da gitti. Ya hani laf olsun diye nakletmedik biz onu. Çocukluğumda ilkokula giderken şahit oldum. Kışın kar yağmadı. Ya baharın da aynı şekilde yağmur yağmadı. Gözümün önünde çocuklukta duyduğun ve gördüğün şeyleri unutmuyorsun. Buğdayın boyu bir karış. Ya orakla alamıyorsun onu. Elle yolduk Mustafa Bey. 10 kağını buğday çıkan tarlada bir kağını buğday çıktı. Fakat benim annem babam sarmonda okumadı. Annem babaannem. Öyle bir şeyleri gitmedi. İmkanları da yok zaten de. Medrese mektep de görmedi. Okuyup yazması da yok. Ama çelik gibi imanları vardı. Rahmetli dedem işte samanlığı bölmüş. Tabii o da evliya birisi olduğu için kalplere nüfuz etmiş. Bunlar da sabiyken öğretmiş. Yani elimizde yolduk. Karnıya yükledik. Oradan hareketi için hiç unutmuyorum hareketini. Annemin rahmetlinin. Elini böyle tarlaya toprağa koydu. Dedi teşekkür ederiz. Bizi boş çevirmedin gene. Sana zahmet oldu. Rabbim gene senin vasıtanla bizi boş çevirmedi. Bir kağını da olsa gene buğday verdin. Çok çok teşekkür ederiz. Peki toprağa mı teşekkür? Hayır. Toprak vesileydi. Kitaplarda da buyuruyor ki vesileye teşekkür etmeyen Allah-u Teala'ya şükredemez ki buyuruluyor. Toprak olmasaydı buğday olmaz. Allah-u Teala öyle yaratmış. Allah-u Teala öyle yaratmış. İlaç olmasaydı şifa gelmezdi. Yani ilaç değil de şifayı veren. Ama ilaç sebeptir, doktor sebeptir. Olsa bu alimler de sebeptir, peygamberler de sebeptir aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla yani şimdi bu dinleyicimiz böyle söyleyince biz de duygulandık. Ve demek ki nasipli birisiymiş. Nasipli birisiymiş. Şimdi tekrar dedi ben de tesettüre girdim. Ondan sonra o günahlarımı hatırlattıkça içim cız ediyor. Bu hakiki tövbe işte. Bu hakiki tövbe. Tam İlmihal Saadeti Ebediye'de o isimler anlatılırken Hazreti Bahşi radıyallahu teala an hazretlerinin ismi hayatı anlatılırken mi? Ya Eshab-ı Kiram'da ya da Saadet Ebediye'de. Yani oradaki büyüklerden bir zatın ismi anlatılırken bir akil yapmışlar büyüklerden. Şimdi orada buyuruyor ki, o zat buyuruyor ki, Hüseyin Hilmi Efendi kitabını almış bunu. O zat buyuruyor ki iki tane evliya, ikisinin de derecesi aynı. Birisinin annesi saliha, babası evliya. Hiç günaha düşmemiş. Yükselmiş, işte o dereceye gelmiş. Öbürüsü de hani misal olarak verelim. Cenab-ı Hak şefaatlerinin ailesi. Bir Şihabi Hazretleri meyhaneden çıkmıyormuş.
0: Gibi.
1: Gibi. Tövbe etmiş. O da gelmiş aynı derecedeler. Bir soru var orada. Bunun hangisi üstün diye.
0: Dereceleri aynı.
1: Dereceler aynı. Birisi hiç günah bataklığına Ulaşmadan gelmiş, ulaşmış. O dereceye çıkmış. Öbürsü meyhaneden çıkmış. Veyahut da Fuday bin Adi eşkıyalıktan çıkmış, o dereceye gelmiş. Hangisi üstün? Tabii ya, öbürsü değil. Öyle değil buyuruyor.
0: Hiç günaha batmamış öbürü. Öyle i̇şte, değil ya. Yani.
1: Öyle değil buyuruyor. Ben de zaten öyle, cevabı öyle bekliyordum. Orada buyuruyor ki o günah bataklığından gelen daha üstündür. Niye? Sebebi anlatılıyor. Çünkü günah bataklığından kurtulup gelen geçmişini hiç unutmaz. Geçmişini hiç unutmaz. Boynu bükük olur. Öbürsü hiç günaha düşmedi ya. O biraz başı dik olur. Allah-u Teala başı dik olanı sevmiyor. Boynu bükük olanı seviyor buyuruluyor. Öyle buyuruluyor. Onun için bu dinleyicimiz müsterih olsun. Tesettüre devam etsin. İçinin yanması devam ettikçe Allah-u Teala yaklaşması da artar.
0: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.
3: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı cennete girmeye sebep. İnsanın ömrü çok kısadır. Sonsuz olan ahiret hayatında insanın karşılaşacağı şeyler dünyada yaşadığı hale bağlıdır. Aklı başında olan, ileriyi görebilen bir kimse, kısa olan dünya hayatında hep ahirete iyi ve rahat yaşamaya sebep olan şeyleri yapar. Ahiret yolcusuna lazım olan şeyleri hazırlar. Allahü Teala bazı kimseleri birçok insanın başına koyar, çok kimsenin ihtiyaçlarını görmeye vesile kılar. Bu kıymetli ve kazançlı ihsana kavuşan çok şükretmelidir. Allahü Teala'nın kullarına hizmet etmek için çalışmalıyız. Rabbimizin kullarına hizmet etmekle dünyada ve ahirette nimetlere kavuşacağımızı düşünmeliyiz. İnsanlara karşı yumuşak olmanın, onlara iyilik etmenin, onların işlerini güler yüzle ve tatlı dille ve kolaylıkla yapmanın Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturan yol olduğunu bilmeliyiz. Bunun ahiretin azaplarından kurtulmaya ve cennet nimetlerinin artmasına sebep olacağını Peygamber Efendimiz şu hadis-i şerifleriyle bildirmektedir. Allahü Teala kullarının ihtiyaçlarını yaratır gönderir. Allahü Teala'nın en çok sevdiği kulu, onun nimetlerinin kullarına ulaşmasına vasıta olan kimsedir. Bir kimse din kardeşine yardımcı oldukça Allahü Teala da ona yardımcı olur. Allahü Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur, bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allahü Teala'nın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmaksa insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Bir kimse bir mümine bir iyilik yapınca Allahü Teala bu iyilikten bir melek yaratır. Bu melek hep ibadet eder. İbadetlerinin sevapları bu kimseye verilir. Bu kimse ölüp kabre konunca bu melek nurlu ve sevimli olarak bunun kabrine gelir. Meleği görünce ferahlanır, neşelenir. Sen kimsin der. Ben falanca kimseye yaptığın iyilik ve onun kalbine koyduğun neşeyim. Allahü Teala beni bugün seni sevindirmek ve kıyamet günü sana şefaat etmek ve cennetteki yerini sana göstermek için gönderdi der. Allahü Teala'nın emirlerine farz denir. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki Allahü Teala farz olan ibadetleri yapanları çok sever. Allahü Teala'nın yasak ettiği zararlı çirkin işlere haram denir. Allahü Teala haramdan sakınanı farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır. Kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Resulullah Efendimiz'den cennete girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir diye sorulduğunda Allahü Teala'dan korkmak ve iyi huylu olmaktır buyurdu. Cehenneme girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir denildiği zaman dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevinmek, azgınlık yapmaktır buyurdu.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Şimdi az önce öyle bir örnek verdiniz. Şimdi çocukluktan büyükleri tanıyanlar, doğru yolu bulanlar, ehli sünnet yolunda olanlar da ya bizde mi acaba bir gitsek, bir günaha bulaşıp gelsek derecemiz daha yüksek olur filan diyen olursa,
1: ya çıkamazsa
0: tavsiye eder misiniz?
1: Katiye.
0: Çıkamam, geri dönememe durumu mu var?
1: Şimdi bizde köyde iki tane dere çay var. Birisine ulu çay derlerdi. Hakikaten onun suyu çoktu. Yani mesafede bayağı uzun. Öbürsüne kitlenik çay derlerdi falan. Onun suyu o kadar değildi falan. İkisi birleşiyor sonra. Sonra ikisi birleşiyor. Bayağı baharın azgın taşkın oluyor. Hele seller geldiği zaman bük derlerdik. Türkçe bir kelime bu. Evet. İç Anadolu'da çok kullanıyor. Şimdi o dere yatağından akarken önüne gelen mesela S şeklinde kıvrılacak ya, o önündeki yeri vura vura vura iyice derinleştirdiği gibi su orada dönüyor.
0: Orada dirsek yapmış.
1: Dirsek yapmış ve altında derinleştiriyor onu. Altında derinleştiriyor. Tabii biz yazları hayvan otlatmaya gittiğimiz zaman çimmek nedir bilemez.
0: Suya mı girerdiniz?
1: Evet, suya girerdik.
0: Oraya yani.
1: Oraya böyle için bakardık kıyısına. Çünkü mesela baharın bazen hani kar çok yağmıştır. Baharla beraber su da kuvvetlidir. Yaz başlarında falan çok tehlikeli oluyor. Çünkü geldiği zaman böyle vuruyor, seni döndürüyor. Zaten ilk okula giden çocuksun. Seni rahatlıkla büker ve içine alır. Olursun yani. Başka arkadaşların olsa bile. Ha diyeceksin kaç metrekare? 4 metrekare, 5 metrekare en fazla. Evet, onun içerisinde boğulursun. Boğulmaya kalırsan bile en suda da boğulursun.
0: Tabii.
1: Şeyde. Orada boğulur gider, öyle tembih ederlerdi büyüklerimiz. Sakın ha o büklere girmeyin. Yani yıkanmak için büklere girmeyin. Daha şeylere girin falan diye. Tabii çocukluktan itibaren bu nasihatı verildiği için kitapları okuyoruz. Ehl-i Sünnet alimlerinde. Ben kendim yani kitapta öyle yazmıyor da böyle bu ahirete giden yollarda bir sürü öyle bükler var, tamam. Boğulur.
0: Bir de kenarından geçmek lazım.
1: Kenarından geçmek lazım. Şimdi hani bir şey var. Emel abiler de sürekli naklederler de işte selamet der kenares diye. Selamet der kenares bederya diye başlayan bir beyit var. Yani deryada nimet çok. Ama selamet istersen kenarında dur. Kenarında dur. Yoksa atma. Ama insan başına geliyor. Nefsine uyuyor. Pat diye düşüyor. O ayrı bir mesele. İşte o dinleyicimiz onu idrak etmiş. Onun için tebrik ederiz dedi. Duamı aldım dedi. Yoksa aynı şekilde yani onu şey yapmadı ama hayırlı bir iş mi yaptım? Bir şey olmuş. Birisi dua etmiş veyahut da bu inkar etmemiş yaptığı işleri. İnkar ederek olmamış. Allah-u Teala lütfetmiş, ihsan etmiş. Yani daha önce elindeki nimetlerin tek tek tek dini de anlamış, idrak etmiş. Bu Cenab-ı Hak dilerse tabi verir. O ayrı bir mesele de ama büyük ihsan. Büyük ihsan. Yarın ahirette sorarlar. Sen böyle böyleydin. Sana aynı şekilde tövbe imkanı verdik ama sen gene azdın. Yine bildiğin yolda hareket ettin. Nefsine tabi oldun. Emel abinin tabiriyle sopa ağır olur. Dayağı ağır olur. Yani Emel abiler işte sopa derdi ya. O sopa da maksat azaptır bu. Ve orada ya Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bir zevki hümayi bin sayyadı gam takip eder diye saatte bediyede bir beyit var, ilk müsrası. 3 dakikalık zevk için 3000 sene cehennemde yanmak. Ağır bir şey. Ağır bir şey. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bunun için de hele bu zamanda nasıl korunabilirim, nasıl tutulabilirim? Efendim benim annem babam ehl-i sünnet itikadını bana çocukken öğretti, tam bilgiler verdi, şey yaptı falan. Eğer kendin şuurlu bir şekilde dört elle sarılmazsan kaybolur. Gider.
0: Yani ama, gidelim bir günah, birkaç günah işleyelim, onun derecemiz tövbe ederiz.
1: Yok.
0: Falan.
1: Yok.
0: Yani onu öyle bir şey yok yani. Şakası öyle yok bir fantezi.
1: Ateşle yani, şaka olmaz. Ve suyla da şaka olmaz. Ben çocukluğumda bilirim, o derede gördüm. Suyla şaka olmaz. Çünkü boğulanlar oldu. Denizde de aynı şekilde şaka yapmaz. Onun için selamet istersen diyor, kenarda dolaş. Açık açık yazılmış yani. Selamet der kenares diyor. Selamet kenardadır. Dolayısıyla bu işin şakası olmaz. Ben şimdi yapayım herhalde 50 yaşına gelince tövbe ederim. Ya arkadaş, 50 yaşına gelmeyeceksen. Tam günah işlerken, zina halindeyken, içki halindeyken, ne bileyim bir yerde gasp yaparken, hırsızlık yaparken ecelin gelirsene alt edeceksin.
0: İmanın gittiği anda.
1: Geldi ve sonsuz. Sonsuz.
0: Şakaya gelmiyor yani.
1: Ya şefaat yok orada. İmanı olmayana şefaat yok. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir gün Mescid-i Nebi'de, şefaatim günahı büyük olanlara. İçki içine de mi, zina edene de mi, kumar mı? Evet, ne zannettiniz ya buyuruyorlar. Ama yani bu kimse içki içmiş, kumar oynamış, zina etmiş ama inkar etmemiş bunları. Boynunu bükmüş. Boynunu bükmüş. Yani en çarpıcı misali daha önce de anlattık da şimdi hatırımıza geldi. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri Halife-i Müslümin, devlet başkanı. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sünnet seniyesine onlar tam tabi olurdu. Öğleden önce kaylule için Mescid-i Nebi'nin sofası var. Oraya münasip bir şekilde kaylüleye yapmış. Daha böyle yanı geçmemiş yakaza halindeyken bir ses. Dışarıda ağacın altında salih bir kulumuz var. Git. Ona yardımcı ol. Birden fırlıyor. Öyle vakti. Yani ben de hacca gittim, biliyorum Medine-i Münevvere'yi de, Mekke-i Mükerreme'yi de. O zeval vaktinde ortada kimse olmaz. Bakıyor.
0: Çok sıcak.
1: Çok sıcak. Herkes çekiliyor. Gölgeye çekiliyor, evine çekiliyor. Bakmış bir hurma ağacının altında yaşlı bir adam. Kafasının altına da sazını koymuş, uyuyor. Sazlı salih kul. Salih kulum. Ya Hazreti Ömer bakmış ondan başka kimse yok orada. Emir de kendisine aynı şekilde dışarıda ağacın altında uyuyan salih bir kulumuz var. Ondan da başka kimse yok. Mecburen dokunuyor, uyandırıyor. Hazreti Ömer görünce çok korkmuş. Demiş, korkma. Sen kimsin, necisin demiş ya. Ne bu halin? Demiş, efendim ben gençliğimde düğünlerde işte raks ederdim, oynardım, saz çalardım, türkü söylerdim, şarkı söylerdim. Ve insanlar beni çağırırdı, onları eğlendirirdim, 3-5 kuruş verirlerdi, onlarla geçinirdim. Şimdi yaşlandım diyor, ne raks edebiliyorum, ne şarkı türkü söyleyebiliyorum, ne de doğru dürüst saz çalabiliyorum. Bunun için beni kimse çağırmıyor. Cebimde ekmek alacak kadar para kalmadı. Tanıdığım da yok. Aç kaldım. Burada ağlayarak Rabbime dedim ki, ya Rabbi, ben ömrümü zayi ettim. Sana isyan ederek geçirdim. Şimdi yaşlandım. Param yok. Açım. Baktım. Senin kapından başka bir kapı gene yok. Sana sığındım ya Rabbi dedim, o anda uyku geldi, uyudum buyuruyor. Ben yaptıklarıma pişman oldum. Özür dilerim. Açım dedim. Ya o anda nasıl bir temiz bir kalple, hani bu dinleyicimizin ifadesi öyleydi yani. İçi yanarak şey yapıyordu. Temiz bir kalple söylediyse Allah Teala tevbesini kabul etmiş. Ve sevgisini de kalbine vermiş onu. Onun için salih kul oldu. Çünkü Allah-u Teala'nın sevgisi kalbe girince salih kul olur. On sana Hazreti Ömer radıyallahu anh getirdiği bir kese parayı veriyor. Buyuruyor ki, bundan sonra bir ihtiyacın olduğu zaman herhangi bir yere gitme. Doğru bana gel buyuruyor. Doğru bana gel. Yani bu ve benzeri hadiseler. Hani biz, bunlar kitaplara yazılmış. Biz de naklediyoruz. Efendim ben tövbe ettim. Ben onu anlamam. Benim sana hüsnü zannetmem seni hiçbir şekilde sana fayda dokunmaz. Ne dünyada dokunur, ne ahirette dokunur. Ben sana hüsnü zannederim. Sana hüsnü zannetmemin bana bir de zararı olmaz. Ama sana da bir faydam olmaz. Seni cehennemden kurtaramam, kabir azabından kurtaramam, mahşer günü kurtaramam. Benim öyle bir gücüm yok. Peygamberle bile kurtaramaz. Peygamber Efendimiz'e ya Rabbi diye elini açıyor, ağlayarak dua ediyor. Ya onları öyle yaratmıştır, onların duası sebebiyle aynı şekilde şefaat izin veriyor. Hani bu Behabisi mezhepsiz şefaat yok falan inkar ediyorlar da tabii iman gidince her türlü halt söylüyorlar ve yapıyorlar. Şimdi dinleyicilerim dedim, şu sıkıntım var, bu sıkıntım var. Ya arkadaş, işin aslı sen kulsun. Allah-u Teala her şeyin sahibi. Senin de sahibin. Senin istiğfarını benim duymam sana bir fayda etmez. Ben rahmetli babam da böyle anlattıydım da vefat etmeden önce. Baba istiğfar okuyacağız sana. Ben neyse evde bir şeyler yemişti, onları kaldırırken mutfağa doğru gidiyorum. Arkamdan bağırıyor. Estağfurullah diye. Döndüm geldim gülerek. Dedim baba benim duymam bir şey ifade etmez ya. Bir şey ifade etmez. Dedim Allah falan duyması için de bağırmana gerek yok. Baba kalbine yalvar Cenab-ı Hakk'a. Hani saf temiz birisiydi, öyle şey yapıyor falan. Ben bunu bir yerde anlattım da bir arkadaşım birisi başladı gülmeye. Abi dedi, ben kayınvalide de dedi, hanım dedi istiğfarı anlatmış dedi. Hanım dışarı çıkın, estağfurullah diye bağırıyor içeride. Şey zannediyorlar, hani insanlar duysun bak çok estağfurullah. Ya bir işe yaramaz o. Bir işe yaramaz o. Bir tane söylesin ama dilinle kalbin müşterek. İşte o Hazreti Ömer zamanındaki o adamcağız gibi. Diliyle kalbi yok kimse. Kapıların hepsi kapalı. Kimseye de giremiyor. Aç, yaşlı. Ya Rabbi diyor ama diliyle kalbi beraber söylüyor.
0: Boynunu bükmüş ama.
1: Boynunu bükmüş. Allah Teala lebbeyk kulum buyuruyor. Lebbeyk, şimdi ben sana göstereyim. Halife ayağına gidiyor. Halife ayağına gidiyor. Böyle çok olmuş mu? Olmuş. Böyle çok olmuş. Şeyde de olmuş ya mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri halifeyken geceleri teftiş edermiş ya. Bakmış Medine-i Münevvere dışında bir ocak yanıyor falan ama çocuklar dağılıyor. O sana gidiyor. Diyor ki teyze niye ağlatıyorsun bu çocukları? Buyursana. Buyuracak bir şey yok diyor ocakta. Ocaktaki suyun içindeki taş diyor. Kaynıyor diye işte onlar ağlıyor yoruluyor uyuyor kalıyor falan. Kocam diyor askere gitti şehit oldu. Baban o da diyor şehit oldu. Diyor halifeye bildirseydin durumunu. Benim bu halim bilmeyecekti niye halife oldu diyor. Benim bu durumumu bilmeyecekti zaten diyor benim de kocamı da oğlumu da askere gönderen o diyor. Onun bilmesi onun sorması lazım değil mi diyor. Halifenin Hazreti Ömer olduğunu bilmiyor. Bekle diyor. Gidiyor bir çuval un. Ondan sonra ashab-ı kiramdan birisinde bir çömlekte yağ alıyor. Geliyorlar. Ocak sönmek üzere ben biliyorum onu. Üfleye yakıyor tekrar. Ondan sonra un çorbası pişiriyorlar. Çocuklar yiyor, şey yapıyorlar. Diyor ki teyze yarın gel. Halifeye gidelim. Sana aynı şekilde şey bağlansın.
0: Maaş
1: bağlansın. Geliyor bakıyor ki
0: akşam geceki adam
1: bak diyor şimdi oldu. Şimdi oldu diyor ya. Şimdi oldu Hazreti Ömer de radıyallahu anh bunu yakinen biliyor. Şimdi adam bir yere genel midir oraya benim dedim ya adam, kime yemez şey yapıyorsun arkadaş ya.
0: Genel müdür ayrı hava atıyor, karısı ayrı hava atıyor. Bir kişi de değil.
1: Hele askerlikte rütbe general olduysa general karısı.
0: Oo, ana, yandık.
1: Yandı ana. Allah Teala muhafaza buyursun ya. Şeyde bu TRT'nin hazırladığı tarihi dizilerden Fatih Sultan Mehmet Han'la alakalı bir bölümünde bir şey dikkatimi çekti. Orada gece kitap okuyor mum ışığında sultan. Okuduğu kitapta seslendiriliyor hatta. Diyor ki bir hükümdar birisini tayin etse memur olarak, o memur da alttan birisine zulmetse mazlum zulmeden memuru gerir. Ama suçlu hükümdardır. Çünkü onu tayin eden odur. Hükümdar zulmediyor der. Tam bunu kapı çalınıyor. Efendim böyle sadrazam işte ahilerin başına aynı şekilde gece şey yapmış, kulağından da direğe çiviletmiş sabaha kadar. Yeni okudu. Hemen apar topar geliyor. Onu oradan şey yapıyor falan. Gece yarısı sadrazamı çağırıyor. Orada bir laf söylüyor. İşte sadrazam anlıyor.
0: Niye çağrıldığını?
1: Öldürüldüğünü anlayacak. Anlamış. Diyor ki sultanım ben devlet için yaptım. Devlet için değil diyor. Boynundaki diyor devlet mühürünü bizim verdiğimiz. Orada o ahilere diyor ki evet diyor. Yani o sadrazama mühür veren benim. Ben de suçluyum diyor. Dile benden ne dilersen. Ahilerin başı diyor ki sultanım buraya kadar geldin ya diyor. Gönlümüzü aldın diyor. Bu yeter bize. Yok yetmez diyor. Orada da bir suç var. O zaman diyor hakkımı sana havale ettim. Nasıl istersen öyle hallet. Sultanı havale etti. Çağırıyor gece. Sultanım be devlete. Devlete değil diyor. Kibirinden yaptım. Şimdi var ya öyle sırtını devlete yanıyor. Elinde de devleti mühürü. Ben yaptım falan. Kibir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani insana Allah-u Teala mevki verebilir, makam verebilir. Ondan sonra ne bileyim ben radyoda konuşma imkanı verir, televizyonda konuşma imkanı verir. Yani insan korkmuyor değil. Korkuyor mu? Çünkü bir anlık mesele. Küt diye aynı şekilde bir kulvar değişsen tepede kulvarı gidersin. Allah-u Teala hepimizin sonunu hayır eylesin.
0: Amin.
1: Bu büyüklerin yolundan da ayırmasın inşallah Teala. Bu dinleyicimiz bugün mesini oldu. Demek ki
0: anlatacaklar varmış demek.
1: Nasipmiş.
0: Hocam teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
2: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
0: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi, uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.

0: GT Haber'den mutlu günler, iyi haftalar diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortasıyla karşınızdayız. Yeni haftanın ilk gününde güne yansıyan tüm gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama önce başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıklarını fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreci oluşturuyor. Birazdan Ankara'ya döneceğiz. Muhabirimiz Merve Şahin Poyraz detayları aktaracak. Dakikalar öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Anadolu Ajansı editör masasının konuydu. Fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Mağduriyetlerin hızla giderildiğinin altını çizdi. Piyasalarımızda sorun yok mesajını bir kez daha tüm kamuoyuyla paylaştı sevgili izleyiciler. Ve Husiler Yemen ve Suudi Arabistan arasında Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Sivillerin hedefalanmasıyla beraber bu sürecin nereye doğru evrileceğini hem gelişmelerle hem de değerli bir konuğumuzla birazdan gün ortasında konuşuyor olacağız. Bir taraftan Rusya-Ukrayna hattı son derece hareketli. Trump'tan gelen açıklamalar var. Bir enerji anlaşması imzalandığına ilişkin ama tüm bunlara rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Orada durum ne? Onu da konuşacağız. Hemen detaylarla gün ortasına başlayalım. Evet, gelişmelerin detaylarına geçmeden Antalya'dan bir sıcak haberi sizlerle paylaşalım. Antalya Isparta Karayolu Aksu ilçesi Topallı Mahallesi kavşağında minibüsün yan yatması sonucu bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şu anda görüntüler İras Haber Ajansı aracılığıyla ekranlara yansıyor. Kaza Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı kavşağında meydana geldi. Midibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçip yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine de bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu arada sevgili izleyiciler, trafik akışı kaza nedeniyle kavşak ve çevresindeki yollara çıkan trafik akışı durdu. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı sevgili izleyiciler. Kazanın kesin nedeni ve yaralılara ilişkin henüz bir açıklama yok ama bir kez daha paylaşalım. Ne yazık ki son günlerde sıklıkla paylaştığımız kazalara ilişkin bir yeni gelişme daha Antalya Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nden geldi. Antalya Isparta Karayolu Aksu ilçesi Topallı Mahallesi kavşağında midibüsün yan yatması sonucu çok sayıda kişi yaralandı sevgili izleyiciler. Kazanın nedeni ilişkin henüz gelen bir açıklama yok. Kaç yaralı var ona ilişkin henüz bir bilgi yok. Ama şu anda görüntülerden de gördüğümüz gibi ne yazık ki daha dün paylaşmıştık bir trafik kazası. Ne yazık ki çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği bir kaza. Bugün de Antalya Isparta yolunda bir minibüs kazasını ekranlara getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor dedik. Ana gündem başlıklarını fon soruşturması ve terörsüz Türkiye olması bekleniyor. Hemen dönelim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde. Muhabirimiz Merve Şahin Poyraz. Merve kolay gelsin, söz sende.
1: Gülden Kalecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından bugün gerçekleştirilecek. Saatler 15'i gösterdiğinde o kritik toplantının başlamasını bizler bekliyoruz. Toplantıda önemli başlıklar var. Özellikle günlerdir, aylardır aslında konuşulan bir başlık fon soruşturması. Fon soruşturması detaylı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının attığı adımlar ele alınacak toplantıda. Fonların tasfiyesiyle ilgili son durumda yine masada olacak, değerlendirilecek konular arasında. Kabine toplantısının bir diğer önemli başlığı ise terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreci ve hedefi olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleri ele alınmış olacak toplantıda ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz hafta yeni yasama yılına merhaba demişti. Bunun ardındansa meclis çatısı altında kurulacak izleme komisyonunun da yine kabine toplantısında gündemde olmasını bizler bekliyoruz. Yine terör örgütünün silah bırakma süreci, sahadaki gelişmeler, askeri ve istihbari raporlarda değerlendirilecek konular arasında yer alıyor kabine toplantısı kapsamında. Bir diğer önemli başlıksa dış politika olacak ve Mekke İttifakı bağlamında atılan adımlarla yine İsrail'in bölgesel saldırganlığı karşısında yapılabilecekler bir kez daha istişare edilmiş olacak. Rusya ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere ABD ve İran arasında devam eden gerginlik ve bu gerginliğin sona erdirilebilmesi için ne gibi adımlar atılabilir? Bu başlığa da bakılmış olacak kabine toplantısında ve yine İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım politikası, bu da oldukça önemli bir başlığı oluşturuyor. Türkiye bu saldırıların sona erdirilebilmesi için çok sayıda diplomatik çaba ve temas sağladı. Buna ilişkin de atılabilecek adımlar ve bu saldırıların sona erdirilebilmesi için neler yapılabilir, buna bakılmış olacak. Kabine toplantısı güncel konularda masada olacak. Yine okullardaki güvenlik kapsamında atılabilecek adımlar ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul dosyalarda yine kabinede masada olacak konular arasında. Belirttiğim gibi saatler 15'i gösterdiğinde toplantının başlamasını bekliyoruz. Toplantının ardındansa her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında olacak. Alınan karar

0: Ödemeleri de Ekim ayı içinde yapılacak. Meclise sunulan fon teklifi yasalaşır yasalaşmaz ödemeler başlayacak.
1: 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. 131 fonun 17'si devreden çıkmış oldu.
0: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz fonların tasfiyesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 15 müfettişin fonları soruşturduğunu belirtti.
1: Olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz.
0: Ödemelerde ana para yani net yatırım tutarı ödenecek.
1: Atıyorum 1 milyon para yatırdınız. Sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz. 1 milyon kaldı hesabınızda. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız.
2: Bu arada fon soruşturmasına ilişkin süreç hukuki boyutta tüm yönleriyle devam ediyor sevgili izleyiciler. Muhabirimiz Hanifi Bayar aktaracak konuya ilişkin detayları. Hanifi.
3: Fon soruşturması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 17 Eylül'de başlatılan fon soruşturmasında bir dizi operasyon gerçekleşmişti. Şu ana kadar toplam 85 şüpheli çıkartılmış oldukları sulh ceza hakimliğince tutuklanmışlardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da fon soruşturmasıyla ilgili mağduriyetin giderildiğini ve bu mağduriyetin yine giderilmeye devam edeceğini duyurmuştu. Kamu kaynaklarının kullanılmadığının da altını çizmişti. Şimdi bu soruşturmayla ilgili bugün ortaya çıkan yeni bir gelişme var. O gelişme de şu ki 1 ve 16 Eylül tarihleri arasında şüpheli fonlardan toplam 401 milyar TL'lik bir çıkış yapılmış. Bu da bu soruşturmadan daha önce buradaki yatırımcıların haberi var mıydı sorusunu akıllara getiriyor. Fon soruşturması kapsamında şüpheli hareketler de yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca mercek altına alındı. Özellikle incelenen iki fon vardı. Bunlardan birisi Tera, bir diğeri de Pusula. İşte bu iki fondan 16 günde 440 yatırımcının toplam 401 milyar 266 milyon TL'yi aşan sermaye çıkışı yaptığı tespit edildi. Tera fonu mercek altına alındı. Yine fonla ilgili yöneticiler ve yöneticilerin birinci derece akrabalığının mal varlıklarına el konmuş. Hesap hareketleri de dondurulmuştu. İncelemeler devam ediyor. Bugün ortaya çıkan yeni gelişme ise şu ki Tera fonuyla ilgili 1 ve 16 Eylül tarihleri arasında 100 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 168 yatırımcının toplam 335 milyar 912 milyon TL çektiği tespit edildi. Bir diğer incelenen fon Pusula fonu. Pusula'yla ilgili de yine aynı tarihlerde 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 272 yatırımcı tespit edildi. Soruşturmanın başlamasından sadece bir gün önce, yani fon soruşturmasındaki ilk operasyondan 24 saat önce Pusula yatırımdan 65 milyar 354 milyon TL çıkış yapıldığı tespit edildi. İki fondan Eylül ayının sadece ilk 16 gününde 440 yatırımcının 401 milyar TL tutarında çıkış yaptığı öğrenildi. Ayrıca 3 ayrı fonla ilgili de geri çağırma vardı. Hem SPK duyurmuştu hem de bu soruşturmada bizler tüm gelişmeleri anlatırken bu duyuruyu da sizlerle paylaşmıştık. Daha önce 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon TL kar elde ettiği belirlenen 214 kişi ve kurumun paralarının TMSF aracılığıyla geri çağrılma süreci başladı. Burada TMSF'ye devredilen bu fonlar için TMSF geri iade çağrısını resmi olarak yatırımcılara bildirmeye devam ediyor. Hala iki tane banka hesabı paylaşılmıştı. Bu banka hesaplarına o yatırımcıların paraları tekrardan iade etmeleri için başlatılan süreç devam ediyor. Başsavcılık yüksek tutarlı sermaye çıkışlarının soruşturma ve tedbir kararları öncesinde bilgi sahibi olunarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyor. Hesaplar mercek altına alındı. Özellikle 100 milyon TL'nin üzerinde çıkış yapan yatırımcıların hesap hareketleri teknik ve mali olarak inceleniyor. Soruşturmadan sadece ama sadece 24 saat önce yapılan o fonlardan çıkışlar mercek altına alınmış durumda. Soruşturma genişleyebilir. Bu ihtimal göz önünde tutuluyor.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında milyarlarca liralık fon çıkışlarının zamanlaması ve olası bağlantıları araştırılıyor. Yani ilk 16 günde çıkan 401 milyar TL'lik bu çıkış tamamen bir tesadüf mü, bir yatırımcı tercihi mi, yoksa bu operasyondan daha önce bu yatırımcıların bilgisi var mıydı, bir bilgi sızdırılması oldu mu, bu da araştırılıyor. Mercek altına alınmış durumda hesaplar ve bizler fon soruşturması ile ilgili 17 Eylül'de başlayan soruşturma ile ilgili tüm detayları an be an aktarmayı sürdürüyoruz. Bu ilginç ve önemli gelişmeyi de sizlerle paylaştık diyelim. Sözümü bir kez daha size bırakalım.
1: Peki.
2: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ile 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul ve Ankara 24, İzmir 25, Bursa 23, Konya 22, Afyon 20, Denizli 27, Antalya 23, Adana 25, Zonguldak 22, Samsun 27, Trabzon 28, Kayseri 23, Erzurum 16, Gaziantep 20, Diyarbakır 23 ve Şanlıurfa 26 derece.

0: Yol durumu. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Trebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Burası TGRT FM.
7: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Harvas, Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar emekli kurmay albayı Ziya Burcuoğlu, stüdyoda konuğum. Efendim hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk Ata Bey.
7: Ne iyi ettiniz geldiniz efendim. Şimdi geçen hafta tabii programımıza denk gelmedi. Balkan Harbi'ni konuşamadık. 114. yıl dönümü
8: evet.
7: Sanıyorum değil mi?
8: Bir asır geçti, 114 yani yıl geçti aradan.
7: Balkan Harbi geçen hafta. Birçoğumuza, bütün vatandaşlarımıza, herkese, TGRT FM dostlarına ders çıkartacak bir konu.
8: Evet.
7: Siz de yakinen üzerinde çok çalıştınız.
8: Evet.
7: Zaman zaman da sizi konuşturmuş olabiliriz. Bugün sizi dinliyoruz, fazla kesmeyeceğim. Arada bir araya,
8: evet.
7: Yani çünkü ben anlarsam herkes anlamış olur. Sizin kapalı evet. olduğunuz şeylerde açmaya çalışacağız. Buyurunuz efendim.
8: Şimdi Ata Bey, bu Balkan Harbi'nin geçen hafta, 8 Ekim'di.
7: Evet.
8: 8 Ekim 1912 yılında başladı efendim. Aşağı yukarı 114 yıl geçti. Onun yıl dönümüydü.
7: Evet.
8: Onun için yıl dönümü gelince şöyle bir Balkan Harbi'yle ilgili genel bir değerlendirme yapıp daha sonra Balkan Harbi esnasında birçok önemli olaylar oldu. İşte Selanik'in düşmesi, Edirne'nin efendim savunulması, Babali baskını,
7: evet.
8: darbeler vesaire, çok hareketli bir dönemdir o. Onları arz etmeye çalışacağız. Şimdi ona başlamadan
7: Babali
8: önce
7: Babali baskınından mı başlasak? Ama evet, gene siz bilirsiniz
8: yani,
7: kronolojiyi.
8: Evet, ona daha
7: Babali
8: onun
7: deyince
8: da bir
7: gazeteciler, gazetecilik evet, insanın
8: evet,
7: aklına geliyor.
8: Aynen öyle. Şimdi buna başlamadan önce geçen hafta bakın İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. Biliyorsunuz gündemi oluşturdu ve sosyal medyada efendim İzmir işgal edildi diye gürültü kopardılar. Yani enteresan. Yani öyle bir hava oluşturuldu ki İzmir'de şimdiye kadar yapılan bütün seçimleri hep efendim Cumhuriyet Halk Partisi %100 kazanmış
7: doğru
8: havası
7: değil.
8: Verdiler.
7: Doğru değil.
8: Halbuki
7: ya.
8: Böyle durum baktık. En son
7: Anavatan seçimlerde Burhan Özfatura iki dönem kazandı.
8: Evet. Evet. En son seçimlerde de efendim yani seçmenin yani İzmirli efendim seçmenin %47'si Halk Partisi'ne Cumhuriyet %37'si AK Parti'ye vermiş. Yani seçmeni rakama döktüğümüz zaman 1.200.000 Cumhuriyet Halk Partisi'ne 970.000 kişi de Adalet tabii, tabii. Ve AK Partisi yani arada 200 bin lira 200 bin kişilik bir kişilik şey,
7: bir
8: var.
7: Şey var. İyi bir rakam var, ama var 200 yani bin çok kişide. Büyük bir
8: evet, fark tabii değil. Yani doğru. Şimdi bunu unutturdular. Hı. Yani enteresan bakınca bu seçim neticelerine hiç de böyle sosyal medyada gürültü kopardıkları gibi değil. Arada bu kadar büyük bir mesafe olmadığı ortaya çıktı. Hı. Yani bunu belirtmek istiyorum. Sanki Erdoğan düşmanlığı efendim seçmeni nerelere götürdü şeklinde böyle yayın yapıyorlar. Şimdi tabii iktidar partisini adeta işgalci gibi gösteriyorlar. Bakın bu daha önce de böyle oldu. Hatırlarsınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi kazandığı zaman ne dediler? Cumhuriyet Halk Partili gazeteciler, milletvekilleri, İstanbul bir nevi düşman işgalinden kurtuluşu kutluyor diye yayın yaptılar. Sonra referandum zamanında da referandumda eğer çıkarsa İzmir'den denize dökeriz dediler. Bakın zihniyet nedir? İktidar partisini, halkı

0: lazım. Evet.
1: İddiatçı zihniyetin devamı bu Ata Bey. Yani o partinin...
0: Anadolu insanını düşman gibi görüyor. Evet. Düşman kim o zaman? Tartışalım efendim. Evet. Kim yani, dost, kim düşman?
1: Yani bunu şimdi bundan sonra belki bir iki hafta Balkan Harbi'ne
0: Sakarya
1: arz Öz, ederken...
0: Değil mi? Sakarya Masum Anadolu'nun. Peki efendim. Yani Necip orada, Fazıl Kısa Küren şiiri gibi efendim.
1: Evet. Yani bundan sonra Balkan Harbi'ne birçok kısımlarını arz ederken bunu çok iyi göreceğiz.
0: Tabii.
1: O zaman iddiatçı zihniyetin ne olduğunu, iddiatçıların efendim iktidara gelmek için devleti, milleti nasıl düşman gördüklerini, bir tarafa attıklarını, her şey bir tarafa, iktidar bir tarafa şeklinde düşmanla Rumeli teröristleriyle işbirliği yaptıklarını göreceğiz. İşte bu İzmir Belediye Başkanlığı'nın AK Parti'de geçtikten sonraki koparılan şey bunu hatırlatıyor Ata Bey.
0: Şimdi yani, İzmir'den bir AK Partili milletvekili bir İzmir'i gene kurtardık efendim dese ne olacak abi?
1: Evet.
0: İstanbul'da ilçeleri tek yani, tek kurtarıyoruz dostlar falan diye bir tweet atsa çok ayıp ya.
1: Evet.
0: Evet, aynen halkımızın öyle iradesi ya. Buyurunuz efendim.
1: Evet.
0: Ya da belediye başkanlığının, meclis üyelerinin iradesiyle bu şekilde olabilir. Evet efendim,
1: yani
0: buyurun.
1: Yani dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde böyle bir muhalefet, böyle bir zihniyet görülmemiş.
0: Cephe
1: yani.
0: Siyaseti evet, diyorlar buna, cepheleştirmek.
1: Şimdi Ata Bey, buyurun bakın efendim. Balkan Harbi'ne başlarken şöyle yakın tarihte, yakın tarihimizde böyle üç büyük felaket yaşadık.
0: Evet.
1: Böyle bunu birkaç defa tekrar etmiştim. Tekrar etmekte yarar ver. Özellikle genç neslin bu üç felaketi sebeplerini öğrenmesi, ders alması lazım. Nedir onlar? Birinci felaket efendim 93 Harbi diye bildiğimiz Osmanlı-Rus Savaşı biliyorsunuz. Bu ne zaman oldu? 1876-75 Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirilip şehit edilmesiyle meydana geldi. Ve ondan sonra bu felaket geldi. Bakın birinci felaket Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirilip şehit edilmesiyle ilgili. Şimdi bunu hatırlayınca bakın,
0: önce devletin başını alıyorlar sonra savaşa sokuyorlar sanki ya. Çok enteresan bir şey.
1: Ve biliyorsunuz 93 Harbi'nde bütün Tuna vilayetleri elimizden çıktı ve büyük göç yaşandı Anadolu'ya, İstanbul'a. Şimdi bu harbi, bu bölgeyi, bu olayı hatırlayınca şimdi şunu ben de şöyle hatırladım. Bu Abdülaziz Han şehit edilip tahttan indirildikten sonra vezirlerin bir toplantısı var. Hemen akabinde Dolmabahçe Sarayı'nda topluyorlar. O zamanki işte Rüştü Paşa, Sadrazam, diğer Hüseyin Avni Paşa, Şeyhülislam Hayrullah Efendi, damat Nuri Paşa ve diğer vüzerayı, vezirleri Dolmabahçe Sarayı'nda topluyorlar. İlk defa oluyor bu. Bu konuyu görüşmek için. Fakat hiçbir vezirden ses çıkmıyor. Bir tek vezir sesini çıkartıyor. O saraya geldiği zaman kim o? Yusuf Kamil Paşa. O da eski sadrazam. Mevcut vezirlerin en kıdemlisi. Hepsinden yaşlı. Dolayısıyla çok...
0: Devlet yani, adamı yani.
1: Devlet
0: Devletin
1: adamı
0: yetiştirmiş ve, olduğu adam.
1: Ve bir özelliği de şu, Sultan Abdülaziz Han Avrupa'ya seyahat gittiği zaman padişah vekilliği yapmış olan birisi.
0: Tabii.
1: Yusuf Kamil. İşte bu Dolmabahçe Sarayı'na vezirlerin toplandığı yere girer girmez Sadrazam Rüştü Paşa'ya öyle ağır laflar söylüyor ki ondan başka tepki gösteren yok. Diyor ki bak ben şöyle kısaca bir iki
0: niye
1: paragraf
0: tepki gösteriyor
1: okuyacağım.
0: Efendim?
1: Bakın.
0: Durup dururken.

0: Abdülaziz Han hal edildi ha. ve
1: katledildikten sonra
0: bunun diyor üzerine, bakın evet. 70 yıldır unutulmuş bir meş'um fiili hortlattınız. Padişahı hallettiniz. Yani 3. Selim'i hatırlatıyor 70 Tabii. yıl önce de. Şahsi menfaatleriniz için devletin ve milletin menfaatlerini payimal ettiniz. Ayaklar altına aldınız. Allah belanızı versin diyor. Ağır laflar söylüyor. Aa, herkesin
1: bela
0: arasında.
1: Okuyor yani.
0: Evet, herkes, bütün diğer vezirler de seyrediyorlar, dinliyorlar bunu. Bu yüzden siz göreceksiniz tez zamanda memleketin dahilinde ve haricinde ne fenalıklar zuhur edecek ve devletin tarihinde hiçbir hal tahttan indirme hadisesi yoktur ki çok büyük fenalıklara sahip olmamış olsun. Daha önce, en yakını bir asır önce 3. Selim'i kastederek söylüyor. Sonra bir hadis-i şerif okuyor. Katili katille tepşir ediniz diye. Yani katili katille müjdeleyiniz diye. Bunu bakın, bu
1: katile
0: bu,
1: katil deyiniz.
0: Evet.
1: Evet, onu demek.
0: İşte bu olayı Abdülaziz Han'ın tahttan yani. İndirilmesini.
1: Sadrazam'a ve, katil evet, diyor. Buyurun efendim.
0: Evet. Çünkü bu Yusuf Kamil Paşa işlerinde en kıdemlisi.
1: Tabii.
0: En çok saygı gören birisi. Arz ettiğim gibi Abdülaziz Han Avrupa seyahatine gittiği zaman padişah vekilliği yaptı. Üzücü tarafı, ondan başka ses çıkaran yok. Diğer vezirler tek laf söyleyemiyorlar.
1: Haberleri var, i̇şte susuyorlar.
0: O zaman onlara sorumlu olanlar diyor. Neydi? Sorumlu olanlar Hüseyin Avni Paşa, efendim, Rüştü Paşa, o zamanki Hayrullah Efendi dedikleri, Müfsit Hoca dedikleri Şeyhülislam ve damat Nuri Paşa. Bu Abdülaziz Han'ın hal edilmesi ve şehit edilmesinde başrolü olanlar. Bakın bu Yusuf Kamil Paşa kim biliyor musunuz? Bir şey daha. Şimdi Üsküdar'da bir meşhur hastane var.
1: Evet.
0: Zeynep Kamil Hastanesi. Tabii. İşte o hastaneyi yaptıran Kamil Paşa hanımıyla beraber. Hanımı da Zeynep Sultan, Mehmet Ali Paşa'nın kızıdır Mısır'da.
1: Ama o hastane kadın hastanesi değil mi?
0: Doğum hastanesi. Doğum hastanesi. Çocukları çocuk olmamış. Hastanesi, onun için böyle hali vakti de çok zengin. Çünkü Zeynep Hanım Mehmet Ali Paşa'nın kızı. Mısır Hidivi.
1: Evet.
0: Efendim, bu hastaneyi yaptılar. Bakın o gün bugün bu hastane hala hizmet veriyor Üsküdar'da.
1: Evet,
0: İşte bu yakın tarihimizin birinci felaketi, işte bu 93 harbi, Sultan Abdülaziz Han'ın hal edilmesi ve şehit edilmesinin neticesinde ortaya çıktı.
1: Tabii.
0: Bakın ikinci felaket Balkan Harbi.
1: Balkan Harbi'ne gelelim artık.
0: Şimdi oraya geliyoruz.
1: Evet.
0: Bu da Sultan Abdülhamit Han'ın hal edilmesinden sonra
1: İşte demin dedi ki,
0: ortaya çıktı.
1: Önce evet. padişahı alaşağı ediyorlar evet. ya da katlediyorlar. İşte, sonra Türkiye'yi Osmanlı'yı bir maceraya sokuyorlar.
0: Ve iktidara gelen o zamanki iddiatçılar 10 senede imparatorluğu yıkıp tarihe gömdüler. Bakın bu 2000, Balkan Harbi'nin 1908
1: ve 18'de bitiyormuş. 10 sene.
0: İşte 10 senede imparatorluğu
1: bitiyor.
0: Yok ettiler. İşte bu hemen akabinde de Birinci Dünya Harbi ve işte bu yakın tarihimizin 3 büyük felaketinden biz bu ikincisi olan Balkan Harbi'nden bahsedeceğiz. 114. yıl dönüm dolayısıyla efendim. Şimdi Ata Bey, bakın Balkan Harbi bu bizim resmi tarih tezinde pek üzerinde durulmayan, ondan sonra ona soğuk bakılan,
1: tabii.
0: efendim pek sevilmeyen, okullarda, ders kitaplarında kısa olarak geçirilen, adeta unutturulan bir harptır. Çünkü onun için bunu ben...
1: Kasım Paşa'nın Selanik'i bir mermi tek sıkmadan atmadan, bile teslim ediyorlar ya, Selanik çıkacak ortaya.
0: Evet.
1: Ulan Selanik nasıl elimizden geçti?
0: Yani Selanik ki Balkan devletleri, Balkan şehirleri içerisinde ilk de fethettiğimiz
1: tabii.
0: 550 yıl
1: tabii.
0: bizim idaremiz altında kalan çok tabii. önemli bir şehir.
1: Türk tek çoktur, kurşuna Müslüman bunları çoktur. Anlatır. Evet.
0: Evet. İşte o da bu Balkan Harbi ile ilgili olarak o dönemde, o devirde hürriyet böyle naralarının atıldığı, genç subayların birliklerine ile beraber dağa çıkıp isyan ettikleri
1: evet.
0: ve Balkan komitacılarıyla işbirliği yaptıkları bir dönem. Yani 12 Balkan Harbi'ni incelerken bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek için Bulgar, Sırp, Yunan, Makedon komitacılarıyla iddiaçılar işbirliği yaparak tahttan indirdiler. İşte arkasından bu Balkan Harbi felaketi de geldi.
1: İşte Balkanlardan gelen bir hareket ordusu var ya.
0: Evet.
1: Yıldızı tarumar evet. ediyor. Evet.
0: Şimdi bakın, hatta öyle ki Balkan Harbi'nde harp başladı. 2-3 hafta içerisinde Bulgarlar adeta İstanbul'a 30 kilometre mesafedeki Çatalca mevzilerine kadar geldiler.
1: Aa.
0: Yani böyle ki
1: kopmuş geliyorlar.
0: Evet, bu o dönem ve Balkan Harbi'nden önce iddiaçıların iktidara geldiği bu dönemde böyle hükümet ve siyasi suikastlerin yaşandığı efendim ve bu harbin sonunda Türklerin Rumeli'de azınlık durumuna geçtiği bir dönem oluyor. 12 Balkan Harbi.
1: Evet.
0: Şimdi böyle kısa kısa özetliyorum şu hatırlamak için. Harbin sonunda Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki 5 asırlık hakimiyeti
1: bitiyor.
0: Sona erdi. Ve Cihan Devleti hüviyetini kaybetti. Biliyorsunuz Cihan Devleti 6 devletti. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Avusturya ve Osmanlı Devleti'ydi. İşte bu Balkan Harbi'nin yenilmesinden sonra biz buna Balkan Harbi, Balkan Bozgunu vesaire değişik isimlerle de anıyoruz. Osmanlı Devleti bu özelliğini kaybetmiş oldu bu harbin neticesinde. Şimdi Ata Bey, bakın o dönemin önceki bu siyasi atmosferini biraz hatırlamak lazım.
1: Evet.
0: Birden bu olaylar hemen oluşmadı. Çünkü Sultan II. Abdülhamit Han tahttan indirilmesiyle birlikte memlekette can, mal ve namus emniyeti kalmadı. Herkes ölüm ve hapis korkusuyla yaşar duruma geldi. O duruma düştü 1909'lu yıllarda. Bakın.
1: Evet.
0: Yani öyle ki ülke içte ve dışta birçok problemlerle felakete doğru gitti. Nitekim Abdülhamit Han'ın halledilmesinin hemen akabinde ne oldu? Bulgarlar bağımsızlığını ilan ettiler. Bakın. Sonra Avusturya, Macaristan, Bosna Hersek'i kendine bağladı. Bakın. Sonra Yunanistan ne yaptı? Girit'i kendine bağladı. Bunlar hemen Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinden sonra olan olaylar.
1: Anlaşmalar yani, demek öyleymiş.
0: Evet. Yani o dönemi şöyle bir hatırlamak için
1: tabii.
0: bu olayları tekrar ediyorum.
1: Evet.
0: Yani o dönemde yurt içinde de, ülke içerisinde de her vilayette asiler, zorbalar türedi. Bunun neticesinde mesela Rumeli'de Arnavutluk isyanı çıktı. Arnavutların bir kısmı isyan ettiler. Yani bakın bu isyanı bastırmak için o dönemde Mahmut Şevket Paşa komutasında bir birlik gönderdiler. Önce nasihat heyeti, daha sonra 22 taburdan oluşan büyük bir birlik gönderildi. Ancak Mahmut Şevket Paşa olayı efendim halledeceği yerde bilakis kötü bir muamele göstererek halka, bilhassa erkekleri ailelerinin önünde döverek vesaire, böyle çok zecri tedbirler alarak Arnavutluk isyanının daha büyümesine sebebiyet verdi.
1: Tabii.
0: Ve bu Arnavutluk isyanını Rumeli'de, ki Arnavutluğun özelliği neydi? Balkan ülkeleri içerisinde Müslüman olan tabii tek ülke oydu.
1: Evet.
0: Şimdi bu Balkan isyanı, Arnavutluk isyanını bastıramayınca o zaman ne yaptılar? O zamanki efendim hükümet Padişah Sultan Reşad'ı efendim Kosova'ya bir ziyaret planladılar. Bakın Kosova sahrasında Sultan Reşad hem padişah olarak hem de İslam halifesi olarak, bakın
1: Arnavutlara bunu, gidiyor.
0: Evet. Ve bu şeyde Kosova sahrasında bir cuma namazı kıldı. Göstererek, büyük gösterişli olarak yüz binlerce Müslüman bu bölgede toplandı. O seyahati esnasında Selanik'ten başlayıp Kosova'ya kadar geçtiği bütün şehirlerde halka temas etti, onlara hediyeler verdi ve en sonunda Kosova'daki cuma namazından sonra isyan sönmüş oldu. Yani Mahmut Şevket Paşa'nın 22 taburla yapamadığı şeyi o zamanki
1: bir ziyaret,
0: padişah bir ziyaretle, bir gönül almayla halletti ve Arnavutluk isyanı böylelikle,
1: diplomasi böyle bir şey.
0: Evet.
1: Evet.
0: Böylelikle kapanmış oldu.
1: Tabii.
0: Bu da o dönemin bir hatırasıdır. Şimdi bu işler olurken tabii Rusya rahat durmuyordu. Ne yaptı? Balkan devletlerine efendim Osmanlı'ya karşı kışkırtarak onların birleşmesini sağlamaya çalıştı. Rusya eskiden bu yana, ta Çarlık Rusyası'ndan bu yana hep hedefi buydu. Hatta hani bütün Balkan devletleri kendi aralarında birleşerek efendim İttihat Terakki Partisi o zaman iktidara geçmişti. İç politikayla uğraşmaktan, bu Balkan devletlerinin bir araya gelmesinden haberdar olamadı. Hiç onlarla ilgilenmedi. Çünkü devamlı iç politikayla efendim, bakın öyle ki o dönemde iktidara geldiklerinde iddiaçıların yaptıkları en büyük hatalardan birisi bu kiliseler kanunu diye bir kanun çıkararak bu Rumeli özellikle Bulgarların, Yunanlıların birleşmesini sağladı. Ve kendi aralarında ittifak ettiler. Bundan haberleri
1: ama
0: olmadı.
1: Farklı mezheplerden bunlar.
0: Evet, olmasına
1: ve aynı ibadethaneleri de öyle diyelim, çok farklı.
0: Aynı mezhepten, aynı dinden olmalarına rağmen ancak
1: ayrı, evet.
0: Ancak Bulgarların kiliseleri olmadığı için Yunanlıların kiliseleri, Ortodoks kiliselerinden istifade ediyorlardı. İşte onlara da ayrı bir kilise yapıp aralarındaki Bulgarlarla Yunanlılar arasındaki ihtilafı iddiaçılar bilerek bilmeyerek hallettiler. Onlar da birleştiler diğer Balkan devletleriyle
1: bunlar
0: birlikte.
1: Bunlar hepsi proje
0: Balkan,
1: şeyler.
0: Evet. Balkan harbinin temelinde bu yatıyor.
1: Evet.
0: Şimdi işte bu esnada bakın tam 1912 yılları Eylül ayında İtalyanlar da efendim bu karışıklıktan istifade ederek Trablusgarp Libya'ya asker çıkardılar. Bir şey yaptılar. Resmen ultimatum vererek Osmanlı Devleti'ne 24 saat içerisinde Libya'ya boşaltın, buraya asker çıkaracağız dediler. Ve hükümet buna daha cevap veremeden asker çıkardılar. O dönem iddiatçıların sadrazamı Hakkı Paşa, hem sadrazam hem dışişleri bakanı, hem de daha önce İtalya'da büyükelçilik yapmış bir adamdı. İddiatçı olduğu için onu getirmişlerdi başa. Fakat çok silik ve başarısız birisiydi. Hatta öyle ki İtalyanların bu resmi notası geldiği zaman efendim, bir İtalyan albayıyla evinde bir iç oynuyor ve oyunu kesmiyor. O nota kendisine bildirilince bir kenara koyun, sonra bakarız diyor. Fakat oradaki o İtalyan albayının hanımı durumu bildiği için bu önemli bir evraktır, lütfen baksanız diye ısrar edince bir de bakıyor ki İtalyanların ultimatonu Libya'ya asker çıkarıyor. Hakkı Paşa'nın haberi yok. Ve nitekim bu İtalyanlar asker çıkardıktan sonra Hakkı Paşa da oradan istifa etmek zorunda kaldı.
1: Evet.
0: Evet. Ve işte ondan sonra efendim problemler başladı büyümeye. Şimdi bu olaylar olurken iddiatçıların bu siyasetle çok uğraşmaları orduyu da ikiye bölmüş oldu. Ordu ikiye ayrıldı. Bir iddiatçı, iktidar ve muhalefeti destekleyen subaylar ikiye ayrıldılar. İddiatçı subaylar bir tarafta, bir de Halaskaran-ı Zabitan diye efendim bunlara karşı bir grup oluştu. Ordu ikiye bölünmüş oldu.
1: Evet, orduya subaylar, askere ilk defa mı politika bulaşıyor bu hareketle, değil mi? Net
0: aşağı
1: şekilde.
0: Aşağı yukarı. Evet. İlk defa. Ve Makedonya'da, Rumeli'de bu subaylar çeteler kurarak kendi aralarında çarpışmaya başladılar. İnanılacak gibi değil. İşte hani iddiatçı zihniyet diye bahsediyoruz ya.
1: Evet.
0: O zamandan başlangıç yeri işte bu Balkan Harbi'nin önceki ordunun ikiye ayrılması, iddiatçı ve itilafçı veya Halaskaran-ı Zabitan denen grupların şeysiydi.
1: İddiatçılar önce politize ediyor demek.
0: Aynen
1: neredeyse.
0: Öyle.
1: Tabii. Evet, evet, buyurun efendim.
0: Şimdi tabii o sırada ülkede büyük karışıklıklar başlayınca bu Halaskaran-ı Zabitan grubu da İstanbul'da etkili olunca Rumeli'de iddiatçılar hakim, İstanbul'da Halaskaran-ı Zabitan grubu hakim. Hı. Ama İstanbul'da hakim oldukları için efendim o sırada sadrazam olan Said Paşa'yı istifa etmek zorunda kalıyor. Hı. Bu Halaskaran Zabitan grubunun baskısıyla. Hı. Yani iddiatçılara söz geçiremiyorsunuz, bunlara mani olamıyorsunuz diye baskı yaptıkça efendim böylelikle efendim Said Paşa iktidardan düşünce iktidardaki İttihat Terakki de iktidardan kısmen düşmüş oldu ve o Said Paşa'nın yerine o dönemde 22 Temmuz 1912'de aşağı yukarı Balkan Harbi'nden başlamasına iki ay kala Gazi Osman Paşa'yı sadrazam yaptılar. İşte Gazi Osman Paşa biliyorsunuz 93 Harbi'nde Erzurum'da büyük kahramanlıklar göstermiş. Evet. Ancak biliyorsunuz yine Gazi Osman Paşa'nın askeri hayatı çok başarılı. İsmi de Gazi Osman Paşa ama siyasi hayatı öyle başarılı değil.
1: Politika yok.
0: Nitekim evet. Politika yok. Nitekim sadrazam olduktan sonra eski sadrazamlardan falan da vezirleri kabineye aldı. Hatta kendi oğlunu da kabineye aldı. Hatta büyük kabine diye o dönem isim yaptı ve kendisinden büyük başarılar bekleniyordu.
1: Evet.
0: Ancak başarılı olamadı. İtalyan harbine cevap bile veremediler ve bu o dönemde yani Gazi Osman Paşa sadrazamken efendim o zamanki Dışişleri Bakanı Asım Bey şey diyordu, hürriyet şeyde hükümet Rumeli'deki Rumeli vilayetlerinin kendi aralarında ittifak yapıp birleşmelerinden haberleri olmadığı ortaya çıktığı halde bu Dışişleri Bakanı Asım Bey mecliste bunun böyle olmadığını, kendi imanım kadar eminim ki Rumeli'de böyle bir
1: komplo
0: devletler
1: yok.
0: Arasında böyle bir korku yok.
1: Evet, bizim efendim, için bir komplo evet, yok efendim. Evet.
0: Bunlar evet.
1: Kimse birleşmedi, bir araya gelmedi. Osmanlı'yı hedef almayacaklar.
0: Balkanlardan böyle bir tecavüz beklemiyoruz diye ya. Mecliste açıklamalar
1: Balkanlar
0: yaptı.
1: Balkanlar tertemiz evet, efendim. Arkamızda. Ya,
0: hatta daha sonra Dışişleri Bakanı olan Ermeni Gabriel bu Gazi Osman Paşa'nın kabinesinde de yer aldı. Nora Dukyanyan aşağı yukarı bir kısım askerleri Rumeli'den Anadolu'ya gönderdi. Mühimmatları Yemen'e gönderdi. Ve adeta Rumeli'yi
1: yüzüstü bırakmış ya.
0: Evet,
1: İstediğinizi yapın arkadaşlar. Bıraktılar. Evet.
0: Evet.
1: Peki.
0: Evet. İşte bu şartlarda efendim nedir? Balkan devletleri dört devlet birleşti. Bulgar, Yunan, Makedon, Sırp ve Karadağ. Bunlar birleşerek
1: Osmanlı'ya bayrak açtılar.
0: Osmanlı'ya bayrak açtılar.
1: Buyurun efendim.
0: Evet. Yani bu arada iddiaçılar da hükümeti devirmek için hep politikayla uğraştılar. Bakın o dönemde Balkan Harbi devam ettiği sürede bakın o bir sene içerisinde dört tane hükümet değişti Ata Bey. Bakın birincisi biraz önce bahsettim evet. Neydi? Bakın
1: etrafımız sarılmış. Evet,
0: bir 22 Temmuz 1912'de Gazi Muhtar Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa 3 aylık bir sadrazamlık yaptı.
1: Evet.
0: Onun döneminde Balkan Harbi başladı.
1: Tabii.
0: 12-8 Ekim'de Karadağ Balkan'da bizim bir vilayetimiz harp ilan etti. Sonra onun arkasından Kamil Paşa geldi. Kamil Paşa iddiaçılara karşıydı. İşte bu harp esnasında da iddiaçılar Kamil Paşa'yı iktidardan düşürmek için inanılmaz olaylar yaşandı. Bunları bakın bir kısmını anlatacağım, arz edeceğim. İnanılacak gibi değil. Yani özellikle Kamil Paşa döneminde ve Balkan Harbi'ne Bulgarlar Çatalca'ya kadar gelmiş efendim, neredeyse İstanbul'a yaklaşıyorlar efendim, iktidarın efendim tamamını efendim yıkmak için gizli faaliyetlerde bulunmaya başladı İttihatçılar efendim. Biraz da hükümetin o zamanki iyi niyetinden istifade ederek. Şimdi Ata Bey bakın.
1: Ne diyorsunuz yani? Bakın, hükümetler fazla iyi niyetli bakın, olmasın mı? Romantizm evet, yapmasın. Varsa bir tehlike gereğini yapsın efendim. Ahmet Bey de öyle söylüyor efendim. Evet, yani düşman etrafımızı sarmış. Herkes ayrılıyor, herkes bir araya geliyor. Biz kavga ediyoruz. Kim evet, iktidar yani, olacak? Hangi grup iktidar olacak efendim?
0: Yani,
1: 3 aylık hükümet olabilir mi efendim?
0: Balkan
1: ya?
0: Harbi'nde başladığı gün, o acı günlerde Bulgarların bu Çatalca'ya dayandığı sırada böyle ülkenin durumuna bakmayarak o zamanki iktidardaki Kamil Paşa hükümetini devirmek için çeşitli entrikalar
1: tabii,
0: ve çeşitli hileler yapmaya başladılar. Yani öyle ki bakın Çatalca mevzilerine mermiler gönderiliyor torbalar içerisinde. Bir de bakıyorlar ki Çatalca mevzilerine bu torbalar gelince içinden mermi değil kum çıkıyor, kumlar çıkıyor.
1: Yani mermi göndermemişler, kum göndermişler.
0: Bakın,
1: bilerek
0: ki,
1: yani.
0: Bir an önce gelsin Bulgarlar da hükümet düşsün, bak iktidar ülkeyi
1: İstanbul elden geçsin,
0: Bulgaralara verdi.
1: Tabii.
0: Bu propagandayı tabii, yapıyorlar. Sonra yine cepheye kazma kürek gönderecekler. Sirkeci istasyonunda vagonlara dolduruyorlar. Fakat göndermiyorlar Çatalca istasyonuna. Sirkeci'deki kör hatlarda bekletiyorlar.
1: Ya.
0: Yani öyle enteresan olaylar oluyor ki o dönemde. Bakın yani Edirne'de, diğer cephelerde askeri ifsad ediyorlar. Hı hı. Nasıl ifsad ediyorlar? Siz Anadolu'dan geldiniz. Burası Rumeli. Niye savaşıyorsunuz diye.
1: Evet.
0: Bakın bu Balkan Harbi'nin en acılı günlerde bu olaylar yaşandı.
1: Burası yani, Edirne, burası evet, Trakya. Size ne kardeşim? Aynen. Sen nereden geldin? Evet. Diyarbakır'dan.
0: Evet, aynen. Ve nitekim bu evet, olayların neticesinde aynen ne oldu? İttihat Terakki Partisi Babali baskınıyla resmen silahlı ve kanlı bir darbe planladı.
1: Gene hükümet değişecek.
0: Ve Harbiye Nazırı ve Kamil Paşa, Sadrazam Kamil Paşa'yı istifaya zorladılar ve yani şimdiki Milli Savunma Bakanı, yani Genelkurmay Başkanı, Harbiye Nazırı ismini şimdi hatırlayacağım.
1: Kim geldi efendim?
0: Evet. Onu öldürdüler. Ha. Nazım Paşa'yı.
1: Ha, Nazım Paşa.
0: Yani
1: şimdiki Milli Savunma Bakanlığı öldürüyor.
0: Evet.
1: Bu baskınla nerede mı oluyor?
0: Nerede oluyor? Bunu ayrı bir programda ayrıntılı arz edeceğim. Şu andaki İstanbul Vilayet Valilik binası, o zamanki Babale'nin hükümet binası olarak kullanılıyordu. Bakanlar Kurulu toplantıdayken
1: orada,
0: burayı basıyorlar, Enver Paşa başta. Hmm. Ve Enver Paşa beraberindekiler toplantıdaki Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı, ki Nazım Paşa kendilerine kolaylık da göstermişti ortalık durulsun diye.
1: Tabii.
0: Onu öldürüyorlar ve zorla istifa ettirerek Kamil Paşa'yı, onun yerine efendim Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazam yapıyorlar. Bu bir gün içerisinde oluyor. İşte bu Babali baskını denen olay.
2: Tabii.
0: İşte bu Babali baskınıyla beraber iktidarı tamamen iddiatçılar ele geçirdiler. İşte
2: kanlı bir baskın ondan, ama ya.
0: Kanlı bir baskın.
2: Bir ihtilal, evet. Bir darbe daha.
0: Ve ondan sonra daha yani bunu ayrıntılarını ayrıca
2: onu ayrı konuşacağız önümüzdeki haftada. Tabii.
0: Ve gerçekten ondan sonra artık İttihatçıların gözü karardı. Tamamen iktidarı ele geçirdiler. Hem karada hem denizde ülkeyi adeta bu Balkan Harbi'nde mağlubiyetin şeysini yaptılar. Edirne'yi dahi Bulgarlara teslim ettiler İttihatçılar. Şimdi, halbuki kendileri hükümeti tenkit ediyorlardı. Efendim, Edirne'yi Bulgarlara veriyorlar
2: tabii,
0: diye
2: öyle derler.
0: Kendileri verdiler.
2: Tabii.
0: İşte bu tabii ordu ikiye ayrılıp da İttihatçı, İtilafçı diye ayrılıp da Balkan Harbi'nde bu felaket olunca birçok şehirler tek kurşun atılmadan başta Selanik olmak üzere hepsi düşman eline geçti. Bulgarların, Yunanlıların, Sırpların ve Karadağlıların ellerine geçti ve sadece bu Balkan Harbi sırasında aşağı yukarı sonuna doğru 3 şehir kendini sonuna kadar müdafaa etti.
2: Orada kalalım.
0: Birisi Yanya, İşkodra ve Edirne sonuna kadar müdafaa etti.
2: Bunları
0: önümüzdeki programda
2: devam edeceğiz. Yani. Efendim, emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu ile Balkan Harbi'ni konuştuk. Malum o haftadayız. Ben Ataullu Harvas. Bugün de efendim programımızın sonuna geldik. Alas mı artık?
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlat hayata.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.

0: Gerçekten güne acı bir haberle başladık. Yine bir minibüs kazası. Bu kez kaza Isparta-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ-Çerkezköy'den 23 yolcusunu alan minibüs Antalya'ya 25 kilometre mesafe kala, ki şoförün beyanına göre yolda kayganmış, mazot olduğunu söylüyor. Direksiyon hakimiyetini kaybedip yaklaşık 50 metre sonra devrilip yolun karşı şeridine geçtiğini beyan etti. Gerçekten biz ilk buraya geldiğimizde bir can pazarı yaşanıyordu. Yaralılar yerdeydi. Dolayısıyla kazayı görenler 112'ye sağlık ekiplerine, itfaiye haber verdiler. Evet, üzücüydü. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarıldı ve şu anda olay yerindeyim. Minibüs çekiciyle kaldırılıyor bulunduğu yerden. Dediğim gibi yaralıları alan sağlık ekipleri en yakın sağlık kuruluşlarına, hastanelerine ulaştırdı. Trafik ekipleri de şu anda 3 şeritli yolun ikisini kapattı. Tek şeritten ulaşımı sağlıyorlar. Gerçekten sabah saat 11 sıralarında çok kötü bir kaza geldi. Fakat kaza yaşandı. Fakat içimizi ferahlatan, kazada herhangi bir can kaybımız yok. 23 yolcudan 17'si yaralı. Kazadan yaklaşık bir saat sonra Antalya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine geldi. Önce şoförle konuştu. Daha sonra minibüsü inceledi. Kendisine sordu kazayla ilgili bilgi verebilecek mi? Görüntü olduğunu söyledi. Kazanın oluş şekliyle ilgili 17 yaralının herhangi bir ağır yaralı olmadığını özellikle belirtti. Evet, Antalya'dan aktarabileceklerim bu kadar.
1: Teşekkür ediyoruz Süleyman Ekin ile Haber Ajansı muhabir arkadaşımıza teşekkür edelim ve ne yazık ki bir kaza haberiyle daha devam edeceğiz. O haber de Diyarbakır'dan geldi sevgili izleyiciler. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Şu an itibariyle gelen bilgi bu. Biraz evvel Antalya'dan yine çok sıcak bir kaza haberini sizlerle paylaşmıştık. Ne yazık ki bir kaza haberi de Diyarbakır'dan, dünden bu yana üst üste paylaşıyoruz. Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Çınar ilçesi Yuvacık Mahallesi Diyarbakır Batman karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi sevgili izleyiciler. Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmış durumda. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği facia gibi kazanın ardından ihmal çıktı. Kavşağa kaçıran tur otobüsünün geri manevra yaptığı sırada tırın çarpmasıyla yaşanan dehşet kameraya yansıdı. Facia sonrası çalmayı sürdüren cep telefonları ise yürekleri dağladı.
2: Kavşağı kaçırmıştı. İleriden dönmek yerine taşıdığı onlarca canı hiçe saydı. Otobüsü geri vitese taktı. O tehlikeli manevra ölümcül bir hatayı getirdi. 11 kişi hayatını kaybetti.
3: Evet, bu feci kazada gerçekten çok kaybımız var. 11 kişi hayatını kaybetti.
2: Facianın adresi Manisa'nın Akhisar ilçesi. Tarih 11 Ekim. Bursa'dan Pamukkale'ye gitmek için yola çıkan tur otobüsü İzmir yolu üzerinde ilerliyordu. Ancak dalgın şoför kavşağı kaçırdı. Otobanın ortasında frene bastı. Bir süre bekledi, ardından ölümcül hatayı yaptı. Geri vitese takıp kaçırdığı kavşağa yöneldi. Aklında yüzlerce metre geri gitmek vardı. Ancak arkasından bir tır geliyordu. Saniyeler sonra korkulan oldu. Tır otobüsü arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmayla ortalık savaş alanına döndü. Otobüs hurdaya dönerken tam 11 kişi olay yerinde can verdi. 27 kişi de yaralandı.
4: Tırın otobüse çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre hemen bütün unsurlarımız intikal etti. Yapılan tetkiklerde 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük.
2: Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ancak geride yürek burkan görüntüler kaldı. Enkaz arasında toplanan cep telefonları çaldı. O telefonların sahiplerinden bazıları artık hayatta değildi. Facianın ardından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bu kapsamda otobüs şoförleri Metin Yavuz ve Mehmet Ahlılar'la tır şoförü Hasan Karakaya gözaltına alındı.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Toplantıya dair detayları muhabirimiz Merve Şahin Poyraz aktaracak.
5: Günden Kadıcık Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün saatler 15'i gösterdiğinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 haftalık aranın ardından yapılacak bu toplantı ve oldukça önemli gündem başlıkları da var. Özellikle günlerdir Türkiye'nin gündeminde yer tutan fon soruşturması ele alınacak kabine toplantısında. Bu kapsamda fon koordinasyon kurulunun çalışmaları ele alınacak. Geçtiğimiz gün

0: konular arasında yer almış olacak. Bir diğer başlıksa dış politika başlığı olacak. Mekke İttifakı bağlamında atılan adımlar ele alınacak ve yine İsrail'in bölgesel saldırganlığı karşısında atılabilecek adımlar istişare edilmiş olacak. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ABD ve İran arasındaki gerilim de bir kez daha gündemde olacak. Bu gerilimin azaltılabilmesi için yürütülen diplomasi trafiği hakkında da görüş alışverişinde bulunulmuş olacak. Gazze'ye dair bir parantez açılması bekliyoruz. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırgan politikalar bunun sonu erdirebilmesi için neler yapılabilir? Türkiye'nin attığı adımlar, diplomatik çabalar tüm boyutlarıyla bir kez daha gözden geçirilmiş olacak. Yine Gazze'ye insani yardımların ulaştırılabilmesi ve Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının devreye girmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilmiş olacak. Yine kabine toplantısında güncel konulara dair bir parantez açılacak. Özellikle okul bölgelerinde sağlanan güvenlik konusu ve yine Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul dosyalarda kabinenin gündeminde yer alacak başlıklar arasında. Belirttiğim gibi saatler 15'i gösterdiğinde toplantının başlamasını bekliyoruz. Toplantının ardından her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında olacak. Alınan kararları millete sesleniş konuşmasında bizzat duyurmuş olacak. Takip ediyor ve aktarır olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a bir kez daha. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tasfiye edilen fonlarda parası giden 44 bin kişinin mağduriyetinin sona erdiğini açıkladı. Ödemelerde kamu kaynağının kullanılmadığını vurgulayan Yılmaz, piyasalarımızda sorun yok mesajını verdi.
2: Özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
3: Tasfiye edilen fonlarda parası bulunan 44 bin kişinin sorunu çözüldü. 46 bin kişi ise tasfiye sürecine girdi. Geriye kalan vatandaşların ödemeleri de Ekim ayı içinde yapılacak. Meclise sunulan fon teklifi yasalaşır yasalaşmaz ödemeler başlayacak.
2: 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. 131 fonun 17'si devreden çıkmış oldu.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fonların tasfiyesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 15 müfettişin fonları soruşturduğunu belirtti.
2: Olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz.
3: Ödemelerde ana para, yani net yatırım tutarı ödenecek.
2: Atıyorum 1 milyon para yatırdınız. Sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz. 1 milyon kaldı hesabınızda. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız.
1: İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye 7 şart sunduklarını, bazı şartların kabul edildiğini öne sürdü. Ancak Tahran bunu yetersiz buldu. Hürmüz'de gerilim sürerken İran bir petrol tankerinin mayına çarptığını açıkladı.
3: İran'la ABD arasında Hürmüz pazarlığı yeniden kızıştı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 şart sundu. ABD bazılarını kabul etti. Ancak Tahran bunu yetersiz buldu. İddia İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye ait. ABD'nin bazı anlaşma şartlarını kabul ettiğini duyuran Rızai, İran'ın bunu yeterli bulmadığını öne sürdü. Rızai, artık önceki duruma geri dönmeyeceğiz dedi. Hürmüz Boğazı'ndaysa gerilim bir kez daha tırmandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin mayına çarptığını duyurdu. Çarpmanın ardından tankerin makine dairesinde patlama meydana geldi. Tankerin 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu açıklandı. İran geminin seyir sistemini kapatarak boğazdan geçmeye çalıştığını öne sürdü. Tankerin adı ve hangi ülkeye ait olduğu açıklanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son olarak İran'la verimli görüşmeler yürütüyoruz. 3 Kasım'dan önce İran'a saldırmayacağız demişti.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu.
6: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz

Genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ile 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul ve Ankara 24, İzmir 25, Bursa 23, Konya 22, Afyon 20, Denizli 27, Antalya 23, Adana 25, Zonguldak 22, Samsun 27, Trabzon 28, Kayseri 23, Erzurum 16, Gaziantep 20, Diyarbakır 23 ve Şanlıurfa 26 derece.

0: Yol durumu. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz Giresun Tirebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Tüm TGZ FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi, haftanın ilk gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Selim Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi bir hafta diliyorum. Kolay gelsin sizlere de.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Milli arayı tamamladık. Süper Lig'e başladık. İlk maçlarımız oynandı. 7. hafta maçları, ama öncesinde Montella ile yollar ayrıldı. Bu hem federasyonla hem hakemlerle ilgili son bilgileri sizden alalım. Sonra Süper Lig maçlarına dönelim.
1: Şimdi yaklaşık 15 gündür, yani 29 Eylül Salı günü başladı bu Türkiye'deki bu kaos ve kaotik ortam. 15 günde çok ciddi olaylara şahit olduk. Yani bizde ligler 60 yıldır oynanıyor. İşte federasyonun ömrü 100 yılını aşmış bir ömrü var futbol federasyonumuzun. Burada bu son 10 günde 15 günde yaşananları hemen hemen bir terazinin bir kefesine koysak, diğer kefesine de diğer kalan dönemdeki yaşananları koysak bu taraf daha ağır gelir. Yani hiç hayatımızda duymadığımız, şahit olmadığımız, görmediğimiz bir tabloyla, bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Yani Futbol Federasyonu adeta çatırdıyor. Her yeri dökülüyor. Hakemlik kurumu yani yerle bir olmuş. Genel sekreter istifa ediyor federasyonun. VAR koordinatör yardımcısı istifa ediyor ki VAR koordinatörü kim onu bilmiyoruz. Bir yardımcısı var. Koordinatörü kim olduğunu bilen yok. Yani çok kaotik bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve bu süreyi zarfında da ne yazık ki Futbol Federasyonu Başkanı Cuma gününe kadar Türkiye'de değildi. Cuma günü lütfetti, Türkiye'ye geldi. İşte Rio'da bir toplantı yapıldı, yönetim kurulu, ve bu yönetim kurulunda da 5 kişi daha istifa etti ki bunlardan biri Mecit Otyakmaz, başkan vekili ve milli takımlardan sorumlu başkan vekiliydi. O da istifa etti 5 arkadaşıyla beraber. Federasyon böyle birkaç kişi kaldılar. Yani orada sayıyı daha da düşerse 8'in altına, salt çoğunluğu kaybettikleri takdirde yönetim otomatikman düşüyor. Evet, 45 kişide seçim yapmak gerekiyor. İşte yedeklerden ilavelerle işte devam etmeye çalışıyor. Yani Sayın Federasyon Başkanı avukatıyla, doktoruyla, Neşe Hanım, aile doktoru sanıyorum, onunla böyle birkaç kişiyle burayı sürdürmeye çalışıyor. Büyük bir direnç var. Ama yani ilk bunlar göreve seçildiklerinde 2024 Temmuz ayında Futbol Federasyon Yönetim Kurulu 14 artı 14 kişiden oluşuyor, yani yedeklerle beraber 28 kişi. O 28 kişinin 15'i şu ana kadar istifa etti. Yine bugün belki bir iki istifa daha bekleniyor. Yani 15'i diyor ki ben seninle çalışmıyorum, ben size güvenmiyorum. İşte en son istifa edilen Mevlüt Ak'tan dedi ki bu burayı bir aile şirketi gibi yönetiyor, benim burada devam etmem mümkün değil dedi. Yani o 15 kişi istifa ediyor, size güvenmiyorlar, inanmıyorlar. Ki bu yola çıktığınız arkadaşlarınız, şimdi memleket size nasıl güvensin, inansın? Veyahut da şu anda federasyonda birine teklif yapıyorsunuz, görevi kabul etmediği takdirde haklı, niye haklı? Kardeşim, sizin beraber yola çıktığınız 15 arkadaşınız sizi güvenmemiş. Size de yola devam etmeme kararı almış. Size de yola devam etmek istemiyor. Böyle bir tablo var. Tabii bütün bunların yaşananların arasında da Montella'nın yolların ayrılması da çok bir haber değeri kazanmadı adeta. Çünkü federasyonun Cuma günü yaptığı yazılı açıklamanın hemen hemen son cümlesinde de işte bu arada Montella'ya yollar ayrıldı. Birçok insan o metni tam ve dikkatli okumayınca Montella'nın ayrıldığını farkına bile varamayacak az daha. Yani ben her zaman söylüyorum, keşke Türk futbolunun meselesi Montella olsa. Yani bizim bana şimdi 10 tane madde say deseniz federasyon futbolun, Türkiye'deki futbolun problemlerini, ben bu ilk 10 arasında Montella'yı koymazdım. Çünkü bizim çok başka problemlerimiz var. Başka bir sıkıntımız var. Yani bizde güven ortamı kalmamış. Burada çok kaotik bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani böyle bir tabloda yani milli takımdan başarı beklemek veya milli takımın başındaki insanı sorgulamak çok yersiz olur. Şimdi işte yeni bir teknik direktör bulmamız gerekiyor. Bu şeyde A grubunda iki tane milli maçımız kaldı. Biri Belçika, biri Fransa. İki maç Kasım ayında oynanacak. Bu iki maç tabii önemli. Bir de bizim 2028 Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Bir teknik direktör bulmamız gerekiyor. Bu teknik direktör konusunda Arda Turan ismi çok öne çıkmış durumda. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın çarşamba günü AYK ile maçı var. Yani Shakhtar Donetsk'te orada bir istikrar başarı elde etti Arda Turan. Şimdi yani milli takıma gelir mi? Oradaki görevini, konumunu bırakır mı? Bir de bu federasyona güvenebilir mi? Bunlar ciddi soru işaretleri. Arda Turan'ın bu süre zarfında Türkiye'ye geldiğini iddia edenler var. Bugün de yine medyaya ben bir takım haberler okudum. Bir özel uçakla gelip gittiğine dair haberler var ama tam doğru mu değil mi orasını bilemiyorum ama eğer Arda Turan diyelim ki Shakhtar Donetsk'in başındayken çarşamba günü bir maçı varken milli maçı Şampiyonlar Ligi maçı eğer hakikaten gelip de bizim burada federasyon yetkilileriyle görüştüyse de bu da çok garip ve tuhaf. Yani böyle olmamalı. Eğer hakikaten bir görüşmeye ihtiyaç varsa şu yapılabilirdi. Federasyondan ilgili yetkili, sorumlu bir iki yönetici Arda Turan'ın olduğu şehre, yaşadığı o anda bulunacağı şehre gider. Orada bir görüşme olabilir, bir ön görüşme olabilir. Ama bilemiyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır ama yani Arda Turan'a şu söyleniyor herhalde kulağımıza gelen. Yani hem milli takımı çalıştır hem de Shakhtar Donetsk ikisini beraber çalıştır. Veyahut da gel bizim milli takıma devam et. Şimdi federasyonun yarın ne olacağı belli değil. Yani bu federasyonun yarın olur mu olmaz mı bu bir soru işareti. İkincisi diyelim ki yeni bir federasyon göreve geldi. O yeni federasyon da belki başka bir teknik direktörle bir yapılanma federasyon milli takımda çok daha böyle geniş çapta bir teknik ekip oradaki işte departmanla öyle bir kadro kurmayı planlıyor. O yüzden yani burada gelecek kişinin de federasyonun ömrünü iyi kestirmesi lazım. Böyle birkaç maçlık mı yoksa hakikaten işte 2 yıllık, 3 yıllık bir sözleşme mi? Yani bu iş çocuk oyuncağı değil ya. Gel bu haftada şu bizim milli takım başında dur. Yani burası böyle bir halı saha turnuvası falan değil yani. Burası bir amatör küme üçlük değil. Ya bu hafta sen çık. Şu 2 maçı da sen ol. Şimdi Arda Turan da burada bir kariyer planlaması yapması gerekir bana göre. Yani önünde 2 tane maç var. İkisi de formalite maçı artık. Ama bir Belçika, bir Fransa. Sen işte 2 maçı kaybederek başlatma. Eleştiriler artacak. Ondan sonra elemeler var. Yani burada da bir teknik adamın kendi kariyer planlamasını dikkatli yapması gerekir. Bazı arkadaşlar şöyle söyler. Yani bu milli takım bir askerlik gibi bir vazifedir. Davet edildiği zaman hiçbir zaman hiçbir şeye bakılmadan gelir. Bu kadar görev alınır. Yani bir kişiye ülke milli takımı size ihtiyaç duyduysa böyle bunlar konuşulmaz, dikkat alınmaz diye yorum yapan arkadaşlarımız da var. Ama şu var. Yani geleceğiniz kişilere güvenmeniz gerekir. Burada nasıl bir tablo ile karşı karşıyasınız? Mesela bizim milli takım Romanya'ya ve Kosova'ya mı değil, Dünya Kupası'na gitti. Playoff'lardan sonra. O günden beri düşüşteyiz. Yani Amerika'da olsun, işte ondan sonraki bu A Ligi'nde olsun. Burada kamuoyuna sorsak veya medyaya sorsak, bir numaralı sorumlu kim diye, bir numaralı sorumlu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu. Herkesin hemfikir olacağı durum. Şimdi burada o federasyon başkanı ve yönetimi duruyor. Başarısızlığı en çok sorumlusu kabul edilen. Şimdi sen gel o ekiple burada bir yeni bir başlangıç yap. Bu da çok bence doğru değil, normal değil. O yüzden ben öncelikle burada milli takımın yarın ne olacağını, daha doğrusu Federasyon Yönetim Kurulu'nun yarın ne olacağını bilemiyoruz. Federasyon başkanı ısrarlı ve katı bir şekilde göreve devam etmek istiyor. Yani normal seçim bizim Haziran ayında. Bu böyle devam etmek arzusunda. İşte UEFA gidiyor, oradaki toplantılara katılıyor. Ve orada işte UEFA yönetim kuruluna girme çabası var. Yani UEFA yönetim kurulunda bizim Futbol Federasyonu Başkanı nasıl görev yapacak? Veya neden sorumlu olacak? Hepsi soru işareti. Yani futbolu konuşacak, futbolu yorumlayacak, sahaya gelecek bir gündemimiz yok maalesef. Böyle bir ağır kabloyla karşı karşıyayız. Ama takımlarımız tabii büyük yatırım yaptılar. Yani bir de 4 büyük takımın da bu sezon büyük yatırım yapmış olması, hemen hemen bu milyardan sonra lige yeniden sıfırdan başlıyor olmaları biraz daha rekabeti kızıştıracak gibi. Bu rekabetin böyle çok hat safhada olduğu bir tabloda böyle bir federasyonun bu işi nasıl götüreceğini önümüzdeki haftalarda hep beraber göreceğiz.
0: Bu arada Arda Turan'dan söz ettik milli takımın yeni teknik direktörü olarak ama başka isimler de anılıyor. Fatih Terim ismi zaten her teknik direktör seçiminde gündeme geliyor. Diğer taraftan bir de Aykut Kocaman söylentileri var. Sizce bu 3 isimden en güçlüsü Arda Turan mı?
1: Şimdi bu bu sosyal medyada veya gazetelerde, televizyonlarda, ekranlarda diyelim ki bir teknik direktör boşluğu olunca birileri sıralıyor isimleri, yazıyor az önce zikrettiğim isimleri. Yani bu federasyonun masasında bu isimler var anlamına gelmem. Bu tamamen bence insanların böyle bir yakıştırma, beklenti, tahmin veya da tartışılsın diye bu isimleri böyle zikrediyor. Şimdi şöyle bir durum var. Yani artık futbol çok başka bir noktaya geldi. Yani futbol artık o 90 dakikanın her saniyesi anlamlı. Her pozisyon anlamlı. Ve çok ciddi artık, yani düşünün, taç antrenörü var. Duran top antrenörü var. Yani futbol çok, Avrupa'da özellikle çok teknik direktör, yaş ortalaması çok düştü. Yani hemen hemen 40'lı yaşlara düştü. Bugün Almanya'da 40'ın altında, 40 yaşın altında teknik direktörü rastlıyoruz. İngiltere'de herkese. O yüzden futbol başka bir noktaya geldi. Ben Fatih Terim, işte Şenol Güneş, Mustafa Denizli, bu tip isimlerin artık böyle bir danışmanlık makamı veya bir böyle ombudsman diyorlar ya, veya öyle bir makamda yer almaları gerekir. Yani bu arkadaşlar, bu hocalarımızın tekrar eşofman girmesi, giymesi, tekrar sahaya inmeleri bence çok doğru olmaz. Çünkü bir jenerasyon da değişti. Yani Fatih Terim'in şu andaki sahadaki oyuncular Fatih Terim'in torunu hükmünde. Torununun kuşağı geldi artık. O yüzden yani bugün böyle 70'li yaşların üstlerinde bir kişinin her ne kadar fiziken, sağlıklı, her yerde iyi olsalar da gelip yani bugünkü teknolojiyle, bugünkü futbolun geldiği noktayla kendilerini beraber görmeleri çok normal, doğru olmaz. Yani şöyle söyleyeyim, bugün 65 yaş Türkiye'de memurlar için emeklilik yaşı sınırı. Yani 65 yaşından sonra genelkurmay başkanlığı yapamıyorsunuz veya rektör olamıyorsunuz, vali, emniyet müdürü olamıyorsunuz. O yüzden bizde böyle 75'li yaşlara gelmiş hocalarımızın artık danışmanlık, akil adamlık, abilik yapmaları gerekir. Tribünden maç etmeleri gerekir. Yani biz sahaya inelim, eşofman giyelim. Bu çok değil. Aykut Kocaman ismi böyle ilk aklımda gelen bir isim olmakla beraber. Ama o da çok uzun bir süredir görev yapmıyor teknik direktörlük. Yani bu işte bazen böyle sıcak olmanız gerekiyor. Çok böyle arayı soğuk tutarsanız o da çok kabul görmeyebilir. Bir de Aykut Kocaman'la bu mevcut federasyon başkanının aynı fotoğraf karesine getirmek de bence şöyle biraz son birkaç yıla, 10 yıla, 15 yıla baktığınız zaman o da çok böyle kolay bir şey değil. Yani o iki fotoğrafın aynı masada oturması da bence çok ihtimal dışında gibi görüyorum. Yani burada Arda Turan ismi biraz daha böyle mantıklı gözüküyor.
0: Peki Arda Turan da genç yaşı, başarısı da ortada ama bir Arda Turan ismiyle de yine ikiye ayrılan taraflar vardı. İki takım çalıştı Deniz, Eyüpspor ve Shakhtar. Gerçi ortalaması, puan başarı ortalaması da yüksek oldukça. Siz ne düşünüyorsunuz, ne söylersiniz?
1: Yani şimdi Arda Turan'ın İspanya'da futbol oynamış olması, üst ligde ve çok üst seviyede, bir milli takım oyuncusu olması, lisan bilmesi, yaşının genç olması, işte Ukrayna'da bu başarıyı yani yakalaması, böyle oyuncularla iletişim becerisi, bunlar böyle tabii öne çıkıyor. Yani Arda Turan ismi bugün mesela değil bir Galatasaraylı bilir ama Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonsporcu Arda Turan'ı yakıştırıyor. Yani Arda Turan hakikaten milli takıma katkı verebilir. Çünkü yani uluslararası bir birikimi ve tecrübesi de oluştu. Biraz da çok istekli, arzulu, hevesli, çalışkan. Bu da çok önemli bir şey ama bu bizim milli takımda oldukça gerçek yaş ortalaması genç. Yani burada bir elektrik tutabilir. Hakikaten buradan bir sinerji meydana gelebilir. Böyle bir düşüncem benim var ama Arda Turan bu federasyon başkanıyla görevi kabul eder mi etmez mi? Ben ona çok ihtimal vermiyorum. Yani her ne olursa olsun tek istisna şu olabilir. Ankara'dan devlet büyükleri ararsa kendisini, ya burada sana ihtiyaç var gel derlerse belki o zaman öyle bir durumda gelebilir ama normal şartlarda ben bu futbol federasyonuyla, yani bizde çok şey bir tabir var, hani kavram her yerde vardı da bizim ülkemizde var, yani derler ki soruşturmanın selameti bakımından işte görevden alındılar. Yani genelde bir yerde böyle bir tablo olduğu zaman soruşturmanın selameti bakımından oradaki yetkililerin görevden uzaklaştırmaları, el çekilmeleri hep tabiri kullanılır. Şimdi bizim de futbol federasyonunda böyle sorumlu kişilerin buradan ayrılmaları gerekir. Yani bu soruşturmanın, bu olanın bitenin net bir şekilde açığa çıkabilmesi için oradaki kişilerin oradan ayrılmaları gerekir. Doğrusu odur yani. bize maalesef şu anda yani şu 15 gündür olanları bir kronoloji gözünüzün önüne getirin. Yani biz ne yaşadık 15 günde? Bunu dünyanın neresinde olursa olsun bu kronoloji yaşayan bir ülkede federasyon başkanı ve yönetim kurulu bir daha görev devam edemez. Yani burada mutlaka bir geçici bir ekibin gelmesi ya da işte genel kurula kadar birbirlerinin vekaletiyle burayı yürütmesi lazım. Yani bu tabloda bizim bu yükü bu federasyon taşıyamaz. Ama işte buraya Arda Turan meselesine gelirsek de Arda Turan acaba bunu kabul eder mi etmez mi? Bunu da önümüzdeki çok da uzun değil. Şurada bir iki hafta içinde belli olacaktır.
0: Peki Süper Lig'e dönelim. Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Okan Buruk'un öğrencileri puanını 16'ya yükseltirken Emre Belezoğlu'nun öğrencileri ise 10 puanda kaldı. Lucas Torreira kırmızı kart gördü. Okan Buruk yedek kulübesinde yer alamadı. Abdülkerim Bardakçı Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı. Barış Alper Sağbek'te görev yaptı bu kez. Osimhen ve Lemina kadrodaydı. Bir yenilik daha Galatasaray'dan. Milli Arada stat zemini yenilendi. Oldukça da iyi gözüküyordu. Ve Kasımpaşa ilk kez mağlup oldu. Maç değerlendirmenizi alacağız. Bir de kırmızı kart kararı doğru muydu değil miydi bunu soracağız.
1: Şimdi biz ilk defa ben yani hatırlamıyorum. Böyle lige 21 gün ara verdik milli maçlar sebebiyle. Yani neredeyse sanki eskiden devre araları olurdu. Bir ay Ocak ayında. Onunla benzer bir lige ara verdik. Bu da çok böyle kabul görmedi. Yani Avrupa'da içlerinde, Avrupa'da da bu çok eleştiri konusu oldu. Yani 21 gün 4 tane milli maç. İşte bu takımların 15 oyuncusu mesela. Beşiktaş'ın 17 oyuncusu milli takımlara gitmiş. Yani bu bizim grup takımları için çok böyle alışık olduğumuz bir şey değil. Tabii bu bir takımların ritmi bozuluyor. Yani o bir 6 haftalık ligden sonra takımlar bir ritim yakalamış oluyor. İşte o arada Avrupa elemeleri ya da Şampiyon Lig maçları, Avrupa Ligi maçları da oynandı Şampiyonlar Ligi. Yani dolayısıyla takımların böyle bir yakaladığı bir ritim var. Siz buna 21 gün ara veriyorsunuz. Böyle bu takımlar tabii seyahat ediyorlar. Milli maçlara giden çok oyuncular var. Çok büyük ciddi bir ara yani az bir ara değil. Ondan sonra gelip tekrar oyuna tekrar bir araya gelip bir oyun tutturmak, bir istikrar tutmak kolay olmuyor. Ben bunun hemen hemen bu hafta bizim dört büyük takımların izlediğim maçlarında bunu ben gördüm. Anadolu takımlarının izlediğim maçlarında da gördüm. Yani bir o soğukluğun belirtisi var. Şimdi Galatasaray Kasımpaşa maçı Galatasaray için çok önemliydi. Şöyle, yani son maçınızda Trabzonspor'a 4-0 kaybetmişsiniz. Teknik direktörünüz kırmızı kart görmüş. Ondan önce de Şampiyonlar Ligi'nde yine bir mağlubiyetiniz var. Ve salı günde Barcelona'yla yani yarın Barcelona'yla karşılaşacaksınız. Yani böyle bu kadar üst üste maçları kaybetmek, puan kaybetmek Galatasaray'da psikolojik havayı da çok dağıtacaktı, çok bozulacaktı. Yani Kasımpaşa maçını kaybetmiş bir veya puan kaybetmiş bir Galatasaray Barcelona karşısında da çok böyle yıpranmış ve moral bozukluğu içine çıkacaktı. Galatasaray burada bir galibiyete ihtiyaç vardı. Tabii cuma maçı, tribünler de doluydu, taraftarlar da çok ciddi bir desteği vardı. Ve Okan Buruk tribünde Kasımpaşa maçında da Galatasaray nitekim zorlandı. Yani ilk yarısı özellikle Galatasaray çok bir şey üretemedi.
0: Şimdi kısa bir araya gidiyoruz, aranın ardından kaldığımız yerden.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kupon devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
2: Oldukça Galatasaray'da tabii eksikler de bu hissediliyor. Yani Osimhen'in eksikliğini Galatasaray çok ciddi ölçüde hissediyor. Ve Barış Alper dediğiniz gibi, yani geçen sezon görmüştük böyle bazen sol bekte, sağ bekte. Yani kaleci dışında Barış Alper her mevkide hemen gördüğümüz bir oyuncu. Yani kalecilik ve stoperlik yapmadı şu ana kadar Galatasaray'da. Ama Ağbek'te de kadar maçın tartışmasız yıldızıydı. Attığı gol, atladığı gol. Yani çok yüksek bir performans gösterdi. Jakobs bir sol bekini ortalıyor. Sağ bekini gol atıyor. Yani bu Galatasaray için bunlar güzel şeyler. Ama Osimhen'in oyuna girmesi de Galatasaray'a çok büyük bir enerji kattı. Yani o 10 dakikalık, 15 dakikalık uzatmalarla o bölümde Osimhen'in oyuna girmesiyle birlikte hem seyircinin reaksiyonu, hem takımın reaksiyonu, hem de rakibin paniklemesi Galatasaray'ı biraz da farka götürdü o sonunda uzatmalarda gollerle. Şimdi bu önemli bir yani Galatasaray'ın böyle bir galibiyete çok şiddetli ihtiyacı vardı. Bu maçı kaybetirse Galatasaray için çok sıkıntı olurdu. Galatasaray ligde yani bu Trabzon mağlubiyetinin tabii ağır bir hezimet. Ondan sonra lige tekrar dönmek, 21 gün aradan sonra dönmek, bu maçı kazanması değerli. Ama tabii yarın bir Barcelona maçı var. Barcelona ki ligde, La Liga'da 8'de 8 yaptı. İlk 8 maçını kazanmış bir Barcelona geliyor İstanbul'a. Şimdi tabii zor. Yani Galatasaray'ın rakibi olarak iç sahada olsa rakibin Barcelona olması, formda bir Barcelona olması kolay değil. Ama Osimhen oynarsa Galatasaray'ın işte o böyle genlerinde olan bir Avrupa'ya çıktığı zaman biraz daha böyle performansı yükselten bir Galatasaray var. Barcelona tarihte yani Galatasaray yenmiştir, yenebilir. Ama burada bütün mesele Galatasaray'ın yarın neyi ne kadar oynayabileceği. Çünkü ben Galatasaray'ın en büyük handikapının stoperlerini görüyorum. Yani Abdülkerim ve Sanchez iyi değiller yani. Hem çok ağır kalıyorlar, hem bireysel hatalarını çok görüyoruz son haftalarda. Yani formda bir iki tane stoperi yok Galatasaray'ın. Halbuki bu iki oyuncu bir önceki sene, daha önceki sene çok böyle birbirini tamamlayan hakikaten ligin en iyi, en uyumlu savunma hattıydı. Ama şu anda çok çok ağır kalıyorlar. Yani bazen bakıyorsunuz ki yani oyuncu, rakip oyuncu onları geçiyor ve ara mesafe 5 metre, 10 metre bir anda açılabiliyor. Çok da bireysel hatalar da söz konusu. Yani bu iki stoper Galatasaray için bence Barcelona karşısındaki en büyük handikaptır. Bir şekilde orta sahada bir Galatasaray ayakta durabilir. Bir şekilde Osimhen'le bence gol bulabilir. Uğurcan önemli kurtarışlar yapabilir. Hı hı. Ama ben Galatasaray'ın en büyük bu maçtaki kriz yaşayabileceği noktanın savunma hattındaki bu iki oyuncu olduğunu düşünüyorum. İki oyuncu ligde iyi başlamadılar. İyi gittiler. Yani Galatasaray oyuncuların hatalarını bir başka şekilde telafi etmeye çalışıyor. Halbuki Galatasaray'ın evinde işte Singo'ya çok büyük bir yatırım yaptılar, faydalanamıyor. Yani Galatasaray bu sezonu, daha doğrusu transfer mevsimini iyi geçiremedi. Bunu herkes kabul ediyor. Leo'dan da denilen verim almış değil. Deniz tam bu Galatasaray'a oturmuş değil. Yani yine Galatasaray geçen yıllarda kadrolarıyla mücadele etmeye çalışıyor. İlkay ve Kaan gibi iki tane yani Avrupa büyük Avrupa tecrübesi olan hele İlkay. Yani bu iki oyuncunun Galatasaray'a şu anda hiçbir katkısı yok. Sıfır neredeyse katkısı. Halbuki bizim şu anda ligde bana desen ki Salah'tan sonraki en büyük kariyer kimdir? Ben İlkay'ı gösteririm. Ama Galatasaray'a İlkay hiçbir şey vermedi. Çok büyük bir hayal kırıklığı. Yine Kaan zaman zaman stoper oynayabiliyordu. O da çok büyük bir düşüş yaşıyor.
1: İlkay yüzden, demişken İlkay maç sonunda bu arada soruyorlar Barcelona maçı için hazır mısın diye. O da oynamıyorum ki ne hazır olayım gibi bir cevap veriyor. Bu da sosyal medyada oldukça taraftarı tarafından, Galatasaray'ın taraftarı tarafından tepki çekti. İlkay futbolu bırakmış, işte Galatasaray'dan vazgeçmiş gibi. Gerçi Okan Buruk da sonradan açıklama yaptı. Evet, forma bekliyor. O yüzden böyle söylemesi normal gibi ama siz ne söylersiniz bu yorumla ilgili?
2: Yani Okan Buruk böyle yıldız oyuncuları kazanıyordu ve onlarla bir şekilde faydalanabiliyordu. İlkay da Galatasaray'a isteyerek geldi. Yani önemli bir kariyer. Galatasaray'a böyle son 1-2-3 yılında çok büyük bir fayda verebilirdi, fayda sağlayabilirdi ama tutmadı, olmadı yani. İlkay şans bulduğu maçlarda da performansa ulaşamadı. Okan Buruk da yani İlkay'ı iyi görse niye oynatmasın ki? Ama İlkay'ın Galatasaray'a hiçbir katkısı olmadı. Halbuki çok istekli gelmişti yani. Galatasaray'da oynamak isteyerek gelen bir oyuncuydu. Ama bir fayda vermedi, sağlayamadı yani. Tutmadı. Ama Galatasaray'da şöyle olur. Mesela bazen de böyle oyuncular oynayamadı ama sahada, sağ kenarında bir enerji verir o takıma. Yani büyük bir tecrübe, büyük bir kariyer. İlkay'ın böyle takımda da aidiyet duygusunu pek hissetmiyoruz. Hem de o az önce söylediğiniz cümle de demek ki çok böyle ipler kopmuş. O yüzden Galatasaray İlkay işi tutmadı yani. Özellikle yarın iki maçta Galatasaray zor bir maç ama bir puan Galatasaray'a çok bir şey çok katar yani. Çünkü bu Şampiyonlar Ligi lig aşaması bu yeni usulde bir puan da çok değerli. Bazen bir gol de çok değerli. Galatasaray yine böyle ilk 24'e kalmak için mücadele edecektir. Belki ilk 8'e kalamasa da. Ama yani Şampiyonlar Ligi tabii oyuncuların da teknik adamların da biraz daha performansının yükseldiği bir lig. Yani orada biraz daha oyuncular kendini gösterebiliyor. Çünkü bazı oyuncular Şampiyonlar Ligi için belki Galatasaray'ı tercih ediyor, etti. Onu yarın göreceğiz.
1: Evet, bu arada hazır İlkay'ın yorumundan bahsetmişken Galatasaray açısından talihsiz bir hafta oldu. Hem eski oyuncusu hem yeni oyuncusunun açıklamaları. Eski oyuncularından Kerem Demirbay da bir röportajında diyor ki her şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Söylersem ortalık karışır gibi bir cümle söylüyor ve susuyor sonrasında. Ertesi gün gerçi kendisi sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Söylemek istediğim yanlış yere çekildi diye ama ne söylemek istersiniz? Zaten Galatasaray'ın maçı Kasımpaşa'ylaydı. Orada da tepki gördü zannediyorum Kerem Demirbay.
2: Ya şimdi bu bizim gurbetçi oyuncular. Böyle zaman zaman iletişim kazaları yaşayabiliyorlar. Şöyle yani tam Türkçe'ye hakim değiller. Veyahut da söyledikleri lafın nereye gideceğini bazen kestiremiyorlar. Bir cümlenin bazen her böyle bir maçın öncesinde nereye varacağını kestiremedikleri için böyle bir iletişim kazaları olabiliyor. Yani Kerem Demirbay ben o bölümünü dinledim. Oradaki kastı benim anladığım kadarıyla. Bu olur yani her kulüpte de olur. Yani orada herhalde kastediyor ki ayrıldığı dönemde işte bazı futbolcuların diyelim ki böyle ücret konusunda bazı oyuncular çok yüksek ücret alıyor. Bazı oyuncular az ücret alıyor. Yani oradaki çalışma barışı ile ilgili veyahut da işte olur yani her takımda. Ben öyle bir yani tamam takım şampiyon oldu başarılı olduk ama siz bize sorun biz neler yaşandı o süre zarfında. İşte bazı bir oyuncu mesela yönetimle çok ciddi şekilde ters düşmüş olabilir. Atılay işte diyelim Barış Şimşek, Barış Alper Yılmaz bir ara bayağı kadro dışı kaldı işte. Arabistan'a gitmek istedi. Yönetimle ters düştü. Veya bir oyuncu Okan Buruk'la bazı problemler yaşamış olabilir. Bunlar yaşanmıştır. Yeri geldiği zaman her kurumda her kişi ya tamam da biz orada zamanla neler gördük işte o kavga edenler sonra arkadaş olarak barıştılar veya içerideki bir takım olayları bu her kulüpte olabilecek bir şey. Ben öyle algıladım, öyle düşündüm. Başka bir mana benim aklıma gelmedi ama işte bazen de böyle oyuncular böyle de böyle kayıtlı olan bir ortamda diyelim ki bir yayına böyle iletişimi çok doğru ve dikkatli yapmaları gerekir.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de Rize'de fire vermedi ve zorlu deplasmandan 3-0 galip ayrıldı. Ne söylersiniz maçla ilgili? Asensio bir döndü pir döndü ve Süper Lig'e golle başladı. Arkasından İrfan Can Kahveci getirdi devamını ve Oğuz Aydın'la tamamlandı gol sayısı. Buyurun.
2: Şimdi biraz önce de söyledim bu 21 günlük milli aralar takımlara çok iyi gelmiyor. Takımlar bir yani o arada tekrar o 6. haftaya dönmeleri kolay değil. Şimdi Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında bir kere ilk yarı sıfır bir futbol vardı. Yani hem istatistiklere bakın hem de sahadaki oyun kalitesine bakın. Hiçbir şey izlemedik. Yani ilk 45 dakikayı seyretmeyen hiçbir şey kaybetmemiştir. Bir futbol, bir mücadele, bir kalite yoktu. Çok kötü bir ilk yarıydı. İkinci yarı Fenerbahçe nispeten biraz daha toparlanmış gözüktü. Tabii öne geçmiş olması da Fenerbahçe için bir avantajdı. Fakat Recep Uçar maçtan sonra dedi ki ilk yarı bizim kalecinin eline top değmedi dedi. Hakikaten yani pozisyon olarak da çok kısır bir maç seyrettik. Son dakikada Fenerbahçe biraz İrfan Can'ın da Oğuz'un girmesiyle hem gol golü ve golleri buldu. Bu hem oyun hem de skor olarak böyle biraz şey yaptı. Fenerbahçe'yi yukarıya taşıdı. Ama yani o maç, o futbol Fenerbahçe'ye yakışmadı. Fenerbahçe daha böyle tempolu. Özellikle mesela Fenerbahçe'nin sağ beki, sol beki, kanatları bu maçta çok böyle Fenerbahçe'ye bir enerji ve güç katmadı. Kerem Aktürkoğlu belki bu sezonun en kötü maçını oynadı. Çok fazla miktarda top kaybetti. Kullandığı toplar kaleyi bulmadı. Yani Fenerbahçe belki de bu maçta mesela kaybetmiş olsaydı Kerem Aktürkoğlu'nun kaybettiği toplarla goller yiyecekti. Yani Fenerbahçe için Rize deplasmanı önemli bir deplasman. Farklı bir şekilde kazandı. Buraya kadar her şey tamam ama oyun olarak bir yeterli oyun hissetmedik. Belki işte bu Aran'ın etkisi var. Veyahut da İsmail Kartal'ın işte çarşamba günü oynayacakları Aston Villa maçını da hesap ederek Asensio'yu fazla tutmadı oyunda. Böyle belki bir ufak bir rotasyona gitti. Yani şöyle maç rotasyona gitti. 60. dakikadan sonra skor da biraz alınca oyuncu değişikliklerine gitti. Ama yani Lukaku'nun böyle biraz daha iyi gördük. Belki Aston Villa maçında belki biraz daha hazır halde olacak. Öyle gözüküyor. Vedat Muriç istenilen seviyenin çok altındaydı. O da milli takıma gitti. Bir orada bir sakatlık yaşadığı söyleniyor. Yani Fenerbahçe tamam kayıpsız döndü. Son maçı da Eyüpspor'a fark atmıştı. Lig için Fenerbahçe şu anda bir şey kaybetmiş gözükmüyor fazla. Her ne kadar iki tane mağlubiyet olmuş olsa da yani bu yarışta olacak ama oyun olarak henüz tam istenilen noktaya gelmiş değil. Asensio belki biraz daha yukarı yani taşırsa bu oyununu. Biraz da Lukaku bu yükünü alırsa biraz daha Fenerbahçe ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde rahat edecektir. Ben Aston Villa karşısındaki Fenerbahçe'nin şansını Galatasaray'ın Barcelona'nın karşısındaki şansından biraz daha yüksek görüyorum. Belki çünkü Aston Villa da pek iyi günler yaşamıyor. Fenerbahçe yani oradan puan veya puanlarla dönebilir. Fenerbahçe'de şu anda yani kalecisinde problem yok. Yine Ederson Rize'de de önemli toplar çıkardı. Ederson böyle bir problem yok. Ake çok çok iyi futbol oynadı. Yani Fenerbahçe'nin bu sene bana deseniz ki en iyi iki transferinden biri hangisi ben Ake'ye gösteririm. Hakikaten o sol stoperde Fenerbahçe'nin öyle bir stopere ihtiyacı vardı. Çünkü orada birçok oyuncuyu denedi. Oyuncuların hiçbiri fayda sağlamadı. Fenerbahçe'ye söyleyebileceklerim bu kadar.
1: Beşiktaş'a bakalım hemen. Beşiktaş'ta Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Bir penaltı kararı vardı. Selçuk İnan maçın sonunda hakemlere isyan etti. Siz ne söylersiniz?
2: Bence bu haftanın bana deseniz ki en iyi maçı hangisiydi? Beşiktaş-Kocaeli maçıydı. Yani tempo, iştah, pozisyon zenginliği, goller, oyuncu kalitesi hepsini Beşiktaş-Kocaeli maçında gördük. Gerçekten yani Selçuk İnan'ı da takdir etmek lazım. Müthiş bir takımı var. Yani Beşiktaş'ta burada kafa kafaya futbol oynadılar. Eğer hakem hataları olmasaydı belki de puan alabilirlerdi. Şimdi bu maçta tabii tartışılan iki tane çok ciddi pozisyon var. Bir tanesi 48. dakikadaki pozisyon. Orada Kocaelispor'daki oyuncu Metehan Beşiktaş kalesi Nübel'le karşı karşıya kalıyor. Nübel oyuncuyu düşürüyor. Düşürmekte kalmıyor. Ayağını da tutuyor. Oyuncunun hareketini kısıtlıyor. Bir sonraki hamlesine izin vermiyor. Bu çok net, kemiksiz bir penaltı ve kırmızı kart. Peki tartışılan taraf ne? İşte öncesinde Metehan'ın kramponunun vidaları Nübel'e geliyor mu, gelmiyor mu? Önce o mu faul yapıyor, diğeri mi faul yapıyor? Böyle bir tartışma var. Şimdi maçın VAR ekibi de İspanyol Munera'ydı. İspanyol. O bir önceki günde Rize Fenerbahçe maçında görev yapmıştı. Bu da ne olması gerekirdi? Bu İspanyol hakemin hakem Burak Taşkınsoy'u monitöre çağırması gerekirdi. Diyecekti ki bak bu kalecinin Metehan'a yaptığı hareket. Öncesinde de böyle bir faul pozisyonu var mı yok mu değerlendirecekti. Burak Taşkınsoy da izleyecekti orada öncesini sonrasını faul var mı yok mu. Orada o yorumu kendisi yapacaktı. Eğer faul varsa penaltı yaptı hükmedilmez. Eğer faul yoksa o zaman penaltı kırmızı kattı. Fakat hakem vardaki hakem bunu atladı. Çağırmadı. Bunu bir Türk hakem yapmış olsaydı ortalık yangın yeriydi. yabancı yapınca biraz daha tolere edilebiliyor. Yabancı var getirmenin böyle bir kolaylığı var. Ama yani buradaki çok ciddi büyük bir var hatasıyla karşı karşıya kaldık. Bana göre sorarsanız öncesinde faul yok. Çok net, kemiksiz bir kırmızı kart ve penaltı. O maç o anda Beşiktaş 10-2 kalsa 48. dakikada maç da 2-2 olsaydı. O anda 2-1'di. 2-2 olsaydı maç nereye giderdi? Ondan sonraki pozisyon Vialio için ve bir Kocaeli Sporlu Emir'in yaptığı bir hareket var. O da çok net penaltı, kırmızı kart. Boks diyorlar, boks maçı gibi diyorlar. Şimdi onu da hakem atladı. Yani bu da karşılıklı birer hata oldu ama bence burada mağdur olan taraf Kocaeli Spor. Çünkü 48 dakikada 110 kişi kalacak ve siz bir penaltı kazanmış olacaksınız. Ondan sonraki o pozisyon yaşanır mı yaşanmaz mı? Oyunun kronolojisini bir başka değerlendirmek lazım bu şekilde.
1: Hı hı.
2: Ama Beşiktaş'ın büyük bir öfkesi var. Burada ben hakem tayininde de bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü Burak Taşkınsoy son iki sezon böyle çok inişli çıkışlı bir dönem yaşadı. Yani kendisinden değil de Merkez Hakem Kurulu bu hakemi çok aşırı şekilde mobbing yaptı. Yani çok zirvelere taşıdı, çok altlarda kullandı. İşte bir hatırlayacaksınız, Türkiye Kupası'nda bir anda yarı finalde Konya Spor Galatasaray maçına vermişti. O maçta hastalanmıştı, maçı yönetememişti. Sonra böyle durgunluk yaşadı, sonra tekrar başladı. Sonra kadro dışı kaldı, kadronun dışına attılar. Sonra geldi en büyük, en kritik maçlarda var görevi yaptı. Yani 6. haftada da Erzurum-Samsun maçını yönetti. Burak Taşkınsoy deseydi ki bu hafta da Beşiktaş-Kocaeli Spor maçı bize inanmazdı. Yani böyle maç alacağını düşünmezdi. Bir de haftanın zorluk derecesi olarak en yüksek maç. Yani bence tayinde de hata var. Doğru bir tayin eşleşmesi olmamış hakemle maç açısından söylüyorum. Bana da maçtan önce söyleseydiniz, bu 9 maç arasında bana sorsaydınız zorluk derecesi en yüksek maç, ben bu maçı gösterirdim. Dolayısıyla buraya biraz daha hazır bir hakeminizi verebilirdiniz. Hakem tedirgindi çünkü yaşadığı bir süreç var. Polise gidip ifade verenlerden biri de Burak Taşkınsoy'du. Dolayısıyla burada skor Beşiktaş açısından iyi ama Kocaeli Spor'un da tepkisinin haklı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Son olarak bir de Trabzonspor'u değerlendirelim. 7. haftada deplasmanda Samsun Spor'la karşı karşıya geldi ve Thomas Reis eski takımına karşı hata yapmadı. 3-0 mağlup etti Samsun Spor'u. Ne söylersiniz?
2: Şimdi Trabzonspor yani 21 gün önce Galatasaray'a 4-0 yenmiş bir takım. Aynı o oyunu ve o iştahı Samsun'da sürdürecek miydi? Samsun'da zor deplasmanlar. Yani Samsun-Trabzon rekabeti, o da bir Karadeniz derbisidir. İyi maçlar olur. Maçı ben ikiye bölüyorum. Bir kırmızıdan önce, bir kırmızıdan sonra. Çünkü Trabzonspor bir anda 3-0'a geçti. Müthiş bir futbol. Hakikaten. Hep doğru şeyler yaptılar. Ve 3-0'a geçtiler. Fakat kırmızı karttan sonra diyelim ki maç bitti. Kırmızı karttan sonra 40. dakikada falan çıkmıştım. İkinci yarı Samsunspor şunu düşündü. Ya bu maç 0-0'mış gibi oynayalım. Hem de rakip 10 kişi. Samsun Spor bunu çok iyi yaptı. Yani ikinci yarı tamamen oyunun hakimi. 3 topu direklerden döndü. Yine 10 alanı çıkarttığı pozisyonlar var. Yani oyunun kontrolü, hakimiyeti tamamen Samsun Spor'a da geçti. Trabzonspor hocası Thomas Reis de gerçekçi bir adam. Ona göre değişiklikler yaptı. Yani 10 kişi kalmanın faturasını olabileceğini düşündü ve daha böyle savunma ağırlıklı, daha kontrollü bir oyunu tercih etti. Samsunspor'da rakip 10 kişi elinden geldiği kadar hücum ve etkili baskılı oynamaya çalıştı. Fakat golü bulamadı. Burada Trabzonsporlu Melih Kabasakal'a esas sitem etmek gerekir. Yani 3-0 öndesiniz. Bir önceki hafta Galatasaray maçında müthiş bir top oynamışsın. Herkes seni takdir etmiş. Haftaya bir Beşiktaş maçı var. O pozisyon sana yapılan hareketin faul olup olmadığı bir tartışılır. Nitekim hakem de faulü çalmış. Yani o bir de 3-0 öndesiniz. Hani maç böyle çok gergin olur. Maç çok enteresan hakem hataları olmuş olur. Zaten 3-0 öndesiniz. Yani bir oyuncu neden böyle bu kadar öfkeyle rakibine gider, kontrolü kaybeder, bu kadar duygularına hakim olamaz? Yani bu da profesyonellikte olmaması gereken bir şeydir. Şimdi burada Melih Kabasakan en az 2 maç ceza alacak. Haftaya Beşiktaş maçında olmayacak. Ondan sonraki hafta olmayacak. Ondan sonraki hafta da formayı bir daha kapabilir mi, kapamaz mı? Çünkü Polkarelli iyileşti. Geliyor. Yani o kadroda hazır bir forma yakalamışsın, formayı kapmışsın. Devam etmen gerekiyordu. Bu süreçte de bence en büyük kötülüğü kendisine yapmış oldu Melih Kabasakal. Ama Trabzonspor için şunu söyleyelim. Yani Thomas Reis burada oyuncularla iyi bir yani iletişim, iyi bir hava yakalamış. Yani gel ilk iki maçın zor, kolay değil. Yani Galatasaray 4 at, git Samsun deplasmanı 3 at. Şimdi bu önemli bir şey. Trabzonspor için de fikstürün zorluğu bakın. Haftaya da Beşiktaş'la oynayacaklar. Bu arada bir Avrupa maçları var. Konferans Ligi. Yani fikstür de maçlar trafik de Trabzonspor'da diğer takımlar olduğu gibi zor bir yani trafik. Ama Trabzonspor'un kadrosu da bu için yeterli. İyi bir kadrosu var. İsabetli bir teknik direktör buldular. Trabzonspor için de şu andaki her şey olumlu gözüküyor.
1: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi
1: teşekkürler, sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Krampon sona erdi.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.

0: 12 Ekim Pazartesi hafta başındayız. Gelişmelerle, günün içinden kuşağıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Tam 16'ya kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri paylaşacağız. Hafta sonuna baktığımız zaman üzücü otobüs kazaları vardı. Bu sabah saatlerinde maalesef yine bir kaza daha var. O sıcak iki gelişmeyle başlayalım. Antalya'nın Aksu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda midibüs devrildi kazada. Yolculardan bazıları yaralandı. Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Topallı kavşağında seyir halinde olan yolcu otobüsü yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda gördüğünüz gibi itfaiye, jandarma, afet ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yan yatan otobüsün içerisinden çıkarılan çok sayıdaki yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Antalya-Isparta karayolunda trafik akışı tamamen durma noktasına geldi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili de geniş çaplı bir inceleme başlatılmış durumda. Hafta sonunda bizi kahreden o kazayla devam edelim. Şimdi de Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği facia gibi kazanın ardından ihmal çıktı. Kavşağı kaçıran tur otobüsünün geri manevra yaptığı sırada tırın çarpmasıyla yaşanan dehşet kameraya yansıdı. Facia sonrası çalmayı sürdüren cep telefonları ise yürekleri dağladı.
1: Kavşağı kaçırmıştı. İleriden dönmek yerine taşıdığı onlarca canı hiçe saydı. Otobüsü geri vitese taktı. O tehlikeli manevra ölümcül bir hatayı getirdi. 11 kişi hayatını kaybetti.
2: Evet, bu feci kazada gerçekten çok kaybımız var. 11 kişi hayatını kaybetti.
1: Facianın adresi Manisa'nın Akhisar ilçesi. Tarih 11 Ekim. Bursa'dan Pamukkale'ye gitmek için yola çıkan tur otobüsü İzmir yolu üzerinde ilerliyordu. Ancak dalgın şoför kavşağı kaçırdı. Otobanın ortasında frene bastı. Bir süre bekledi, ardından ölümcül hatayı yaptı. Geri vitese takıp kaçırdığı kavşağa yöneldi. Aklında yüzlerce metre geri gitmek vardı. Ancak arkasından bir tır geliyordu. Saniyeler sonra korkulan oldu. Tır otobüsü arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmayla ortalık savaş alanına döndü. Otobüs hurdaya dönerken tam 11 kişi olay yerinde can verdi. 27 kişi de yaralandı.
3: Tırın otobüse çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre hemen bütün unsurlarımız intikal etti. Yapılan tetkiklerde 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük.
1: Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ancak geride yürek burkan görüntüler kaldı. Enkaz arasında toplanan cep telefonları çaldı. O telefonların sahiplerinden bazıları artık hayatta değildi. Facianın ardından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bu kapsamda otobüs şoförleri Metin Yavuz ve Mehmet Ahlılar'la tır şoförü Hasan Karakaya gözaltına alındı.
0: Fon soruşturmaları ile ilgili önemli açıklamalar, önemli gelişmeler var. Onunla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasfiye edilen fonlarda parası giden 44 bin kişinin mağduriyetinin sona erdiğini bugün açıkladı. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmadığını belirten Yılmaz, piyasalarda sorun yok mesajını verdi. Yılmaz, geri kalan ödemelerin nasıl yapılacağını da anlattı.
4: Özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
1: Tasfiye edilen fonlarda parası bulunan 44 bin kişinin sorunu çözüldü. 46 bin kişi ise tasfiye sürecine girdi. Geriye kalan vatandaşların ödemeleri de Ekim ayı içinde yapılacak. Meclise sunulan fon teklifi yasalaşır yasalaşmaz ödemeler başlayacak.
4: 46 bin kişi kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. 131 fonun 17'si devreden çıkmış oldu.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fonların tasfiyesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 15 müfettişin fonları soruşturduğunu belirtti.
4: Olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz.
1: Ödemelerde ana para yani net yatırım tutarı ödenecek.
4: Atıyorum 1 milyon para yatırdınız. Sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz. 1 milyon kaldı hesabınızda. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız.
0: Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıklarını fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Toplantıya dair detayları hızlıca alalım. TGRT Haber muhabiri Merve Şahin'e gidelim ve son gelişmeleri kendisi aktarsın bize. Merve.
5: Mehmet Aydın, kabine toplantısı yaklaşık bir saat sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak. İki haftalık aranın ardından gerçekleştiriliyor bu toplantı ve sizin de belirttiğiniz gibi oldukça önemli gündem başlıkları var. İlk olarak şüphesiz ki fon soruşturması masada olacak. Bu kapsamda fon koordinasyon kurulunun çalışmaları değerlendirilecek ve toplantının öncelikli gündem başlıklarından birisi de fon soruşturması ve koordinasyon kurulunun çalışmaları olacak. Hatırlanacağı üzere dördüncü toplantı geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Buna ilişkin detaylara bakılacak. Ve Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının attığı adımlarda ele alınmış olacak. Yine fonların tasfiyesine ilişkin son durum masada olacak başlıklardan birisi. Diğer başlıksa terörsüz Türkiye süreci olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleri masada olacak. Ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulacak izleme komisyonu da kabinenin gündeminde olacak. Önemli başlıklardan birisi. Özellikle terör örgütünün silah bırakma süreci, sahadaki gelişmeler ve askeri ve istihbari raporlar ışığında geniş bir değerlendirme yapılacak. Dış politika başlığı da kabinenin gündeminde olacak. Bir diğer konu başlığı olacak. Hatırlanacağı üzere Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD ve İran arasındaki devam eden gerilim süreci masada olacak ve İsrail'in bölgesel saldırılarının durdurulabilmesi için

0: deki kampları boşaltıyor. Gelişmeleri sizlerle paylaşmış olalım. Evet, bu önemli son dakika gelişmesini paylaşalım. Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyindeki kamplarını boşaltıyor. Bu önemli gelişme dakikalar önce haber merkezimize ulaştı. Terörsüz Türkiye süreci başarıyla ilerliyor ve terörsüz bölgeye artık adım adım gidildiğini ifade edelim.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-20, Ankara 11-21, İzmir 16-23, Bursa 15-21, Konya 9-22, Afyon 9-20, Denizli 14-26, Antalya 18-23, Adana 18-26, Zonguldak 17-20, Samsun 18-23, Trabzon 17-27, Kayseri 11-23, Erzurum 8-13, Gaziantep 14-21, Diyarbakır 15-22 ve Şanlıurfa 17-24 derece.

0: Yol durumu. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Trebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde ben Hande Anakumanda masasında sevgili Selim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak ve yine bir hafta ara vererek devam ettiğimiz bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Hattımızda Doktor Hüseyin Haydar Kutlu hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Böyle uzun bir girizgah yapmak istemiyorum çünkü konuşacağımız konu uzun ve büyük ve dinleyicilerimiz bizi gerçekten dinlerken zamanın nasıl geçtiğinden hep bahsediyorlar. O yüzden hemen yayınımıza başlayalım istedim. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bugün mevsim tam da ona doğru gidiyor. Kış hastalıklarından konuşalım dedim. Dedik, hocamız öyle de söyledi. Biraz fizyolojik bir durumdan bahsedeceğiz bu hafta.
1: Tabii ki, tabii ki. Aslında hepimizin gündeminde, yani şu aralar burnu akmayan var mıdır bilmiyorum.
0: Yok ya hocam, herkesin burnu akıyor şu an.
1: Evet. Dolayısıyla gündemimizi işgal eden konu gündeme uygun olmuş oldu yani konumuz.
0: Evet hocam. Başlayalım.

0: dilerseniz niye kış hastalıkları diyebiliriz? Kış hastalıkları nelerdir? Bunlardan bahsedebiliriz önce dinleyicilerimize.
1: Tabii ki. Yani hepsini konuşalım.
0: Konuşalım bence. Kesinlikle hocam.
1: Nereden başlayalım derseniz oradan başlayalım Hande Hanım.
0: Buyurun hocam.
1: İlk o zaman ilk sorunuzdan şey yapalım.
0: Tabii. Niye kış hastalıkları ya da neden yazın değil de kışın daha çok hasta oluruz? Havalar soğuduğu için mi hasta oluruz? Sıcakken de gerçi hasta oluyoruz hocam. Yaz hastalıkları evet. da gerçekten hiç çekilmez oluyor. Sıcaklarda ateş, evet. hastalık vesaire ama kış olunca da bir kış hastalıkları başlığı oluyor genelde.
1: Tabii aynen öyle. Ya şöyle miktar artıyor net bir şekilde. Şimdi o karşılaştırmaya biz hastane daha rahat yapma şansı oluyor. Aktif hastalar geliyor, bir yandan işte numuneler geliyor, laboratuvar sonuçları falan. Yazın çok daha az oluyor gelen hasta şeysi, sirkülasyonu öyle söyleyeyim. Hı hı. Kışın otomatik böyle şu aralar zirveye doğru gitmeye başladı.
0: Yazın da salgın hastalıklar oluyor hocam genelde, onlardan bahsediyoruz.
1: Gastroenteritler daha çok oluyor, evet. yazın daha çok böyle ishaller vesaire evet. şeyler oluyor yani. Ama kışın daha çok solunum yolu hastalıkları oluyor. Aslında neden kışın oluyor? Birkaç sebebi var. Bir tanesi virüslerle ilgili. Şimdi yazın güneş ışığı daha dik açıyla geliyor. Ultraviyole daha zengin geliyor. Öyle olunca virüslerin dışında bir kılıf var, bir zarf yapısı var. O zarf yapısı dayanamıyor o ultraviyole ışınlara. Öyle olunca çabuk hasar görüyor ve yazın hastalık yapamıyor bazı virüsler. Mesela influenza, grip, hı hı. yazın görmezsiniz. Mesela Covid pandemisini yaşadık hatırlarsanız. Yazın rahatlıyorduk. Kışın evet. problem oluyordu. Evet. Yani yazın olduğunda böyle düğünler serbestleşiyor. Birçok şehirler serbestleşiyor o pandemi döneminde.
0: Kışın tekrar kısıtlamaya giriyordu.
1: Zaten vaka sayılarını hatırlarsanız zannedem şey oluyordu. Aşırı derecede kışın artıyordu, patlamaya gidiyordu. Yazın azalıyordu, biraz rahatlamaya gidiyordu. Yani o biraz virüsle alakalı bir tarafı var. Bu bir. Çünkü güneş ışınlarına çok dayanamıyor. Zarflı virüsler bunlar. Hı-hı. Güneş ışınları onları öldürüyor. Hani güneş ışını çok kıymetli bir şeymiş. Hani güneş girmeyen eve doktor girer deniyor ya.
0: Doğru.
1: Boşuna değil. Kışın birazcık daha az güneşe maruz kalıyoruz. Yine ondan bağlantılı bir tarafı var. Güneş azalınca D vitamini de azalıyor Hande Hanım. D vitamini azaldığında da immünitemiz zayıflıyor. D vitamini kritik bir şey önce. Hani yazın D vitamini seviyelerimiz biraz daha yüksek. Güneş ışığına daha çok maruz kalıyoruz. Daha dik açıyla geliyor. Kışın bir de evlerde çok kapalıyız. Ya da iş yerlerinde çok kapalıyız.
0: Çok kapalıyız.
1: D vitamini seviyelerimiz azalıyor. Biraz onun için kış hastalığı diyoruz. Hani kapalı ortamlarda daha çok kalıyoruz ister istemez. Bir de kapalı ortamlarda daha çok kalmanın etkisiyle bulaş da artıyor. Yazın daha çok açık havadasınız, piknik yapıyorsunuz sağda solda. Kışın evdesiniz, işte ne bileyim iş yerindesiniz. Hani hep kapalı mekanlarda. Onun da etkisi var tabii ki ister istemez.
0: Okulların yani açıldığı döneme de denk geliyor
1: tabii,
0: mesela.
1: Tabii bir de okul o ayrı bir şey yani. Okul hani böyle şey gibi virüs üretme çiftliği gibi. Hani çocuğunuz okula başladı mı?
0: Tabii çocuklardan anne babaya, anne babadan bir üst evet. kuşağa anneanneye, babaanneye, dedeye geçiyor. Evet. Gerçekten hele hele kronik hastalıklar varsa büyüklerde kesinlikle, çok daha sıkıntılı kesinlikle. Oluyor hocam. Etrafımızdan gördüğümüz onlar yani.
1: Çocuklar vektör gibi okula gidiyor, getiriyor. Kendisi çok ağır da geçirmiyor genelde keratalar. Ama evdekileri bayağı bir hırsalıyor.
0: Kırıp geçiriyorlar.
1: Evet, evet. Düzenli olarak getiriyorlar. Ben şimdi daha çok şeyi hatırlıyorum. Şimdi artık çocuklar da bir miktar bağışık. Yaşları büyüdü benimkiler. İki erkek çocuğum var. Ama ilk okula başladıklarında birinci sınıfta bir onlar hasta oluyordu, bir de hasta oluyordu. Böyle tabii. şey oluyor. İster istemez.
0: Artık bağışıklılık geliştirmişsiniz. Tabii hocam.
1: Evet. Sonra artık alışıyoruz. Herkes alıştıkça sisteme adapte oluyoruz yani. Aynen öyle oluyor yani.
0: Evet hocam, kesinlikle. Peki hocam.
1: Kış hastalığı onun için deniliyor yani, birazcık sebep bu.
0: Hı hı. Biz genelde böyle hasta olunca uf grip oldum vesaire diyoruz. En küçük bir soğuk algınlığı ile bile gribi çok karıştırıyoruz. İkisinin arasındaki fark nedir? Çok karıştırıyoruz. Farkları neler bunların?
1: Ya şöyle, aslında hem etkenleri farklı hem klinik seyirleri farklı. Hı hı. Bizim hani soğuk algınlığı dediğimiz, nezle dediğimiz tablonun etkeni başka bir virüs ailesi. Linovirüs dediğimiz bir aile. Bu aralar o da çok arttı. Laboratuvara bu aralar gelen örneklerde daha çok rinovirüs hakimiyeti görüyoruz, öyle söyleyeyim. Rinovirüs olduğunuzda burnunuz akar, birazcık hapşırırsınız, azıcık boğazınız gıcıklanır. Ateş çok yoktur. Ateş olsa bile 37,5 hafif bir ateş hissedersiniz ya da hiç ateş olmaz. Genelde yani işinize gidebiliyorsanız, işlerinizi aksatmadan sürdürebiliyorsanız bilin ki siz soğuk algınlığı olmuşsunuz.
0: Sadece bir ağız burun akıntısıysa yani.
1: Evet. Yani 3-5 gün içerisinde tamamen geçecek. Çok bir sıkıntısı yoktur. Sadece hafif istirahatle. Biraz ondan sonra ne bileyim boğazınızı nemli tutarak temel bahçesini, evet, ıhlamurla başka şehirlerle falan atlatacağınız bir seviyededir. Grip öyle değil. Gripin etkeni influenza virüsü diye farklı bir virüs ailesi. Çok spesifiktir o. Yani Ekim ayı gibi genelde başlar salgınları dünya genelinde. Ekim, Kasım, Aralık, kış boyunca devam eder. Adamı yatırır. Hani grip nezleye hiç benzemiyor. Adamı yatırır. Hatta ondan sonra paçavra hastalığı denir halk arasında. Paçavraya çevirir. Çünkü aşırı kas eklem ağrısı vardır. Baş ağrısı vardır. Gözleriniz zonklar. Yataktan kalkmanız istemezsiniz. Yani yataktan kalkasınız gelmez. Kuru öksürük vardır. Derin bir bitkinlik vardır beraberinden. Böyle aşırı halsiz hissettirir. Grip dediğimiz tablo, yani o ikisini ayırt etmek aslında gayet şey.
0: Çok
1: yani
0: hap
1: olan bir şeyse grip değilsiniz, bilin yani. İnfluenza değilseniz muhtemelen nezle etkeni olan bir virüsle enfektesiniz demek yani.
0: Bu sıralar yalnız Covid virüsünde yine duymaya başladık hocam. Var.
1: Evet.
0: Etrafımızda
1: evet, acık acık kıpırdanıyor.
0: Evet, acık acık. Evet, acık. Kesinlikle kıpırdanmaya evet. Başladı. Peki hocam.
1: Ama orada da şöyle bir şey var. Covid'de eskisi kadar hani zor.
0: Tabii artık ona da bir bağışıklılık güçlendirdik herhalde. Evet. Toplumsal olarak.
1: Bir tur geçirdik hepimiz. Bir tur geçirdik.
0: Ben iki tur geçirdim. Ben de evet. İki tur geçti gitti. Bilmiyorum sonrasında da olur muyuz, evet. Bilemiyoruz inşallah. Olmaz
1: yani
0: tabii
1: yine olursunuz ama eskisi kadar eskisi şey olmaz. Kadar. Çünkü vücut tanıdıktan sonra virüsü ona karşı bir
0: bağışıklık. Zaten birincisiyle ikincisi olacak. Arasında bile benim çok büyük bir fark vardı hocam, yani öyle söyleyeyim.
1: Kesinlikle. Onu fark etmişsinizdir yani.
0: Evet.
1: Bir de virüs doğal olarak da şey oluyor, zayıflıyor. Daha doğrusu şöyle oluyor. Bir sürü virüsün varyantları hatırlarsanız o dönemde yayıldı. O varyantlardan en başarılı yayılanlar en hafif olanlar oluyor. Çünkü ne kadar konakçısını öldürürse virüs, virüsün de aleyhinde bir şey. Konakçısı öldü mü kendisinin de şey bitiyor, hikayesi bitiyor. Hmm. Dolayısıyla virüs hafif olup da konakçı da sağ kalırsa, konakçıya bir zarar o kadar olmazsa o konakçının ötekisine bulaşır ve giderek yayılır. Bir süre sonra zayıflayarak o virüs bütün dünyada hakim oluyor. Hmm. Artık hani tekrar gündemimize girmiyor. Koronavirüsler aslında öyle. Geçmişte de biz koronavirüs oluyorduk. Ne zaman işte bu Çin'den varyant geldi, Covid-19 varyantı, o ağır seyretti. Yani bizim tanımadığımız bir varyant geldiği için. Neyse, koronavirüs yeni bir virüs değil. Bildiğimiz bir virüs. O da nezle etkeniydi aslında. İlginç tarafı bu. Yani grip değil, alt solunum yoluna ilen bir etken değildi. Sadece üst solunum yolunda etkendi koronavirüsler. Fakat işte o yarasalar bilmem ne bir sürü hikayeleri var. Nihayetinde o varyant geldi. O varyant tabii ağır seyretti. Alt solunum yolu zatürre etkeni olarak ağır bayağı dünya çapında salgın yaptı yani.
0: Peki hocam, böyle işte büyüklerimiz der ya, çıktın üşüttün. Hasta oldun. Kışın bizi hasta eden şey gerçekten soğuk mudur, montsuz gezmek midir ya da kapalı ortamda havasız kalmak mıdır?
1: Aslında ikisi de diyebilirim. Şöyle bir eleştiriliyor bazen. Soğuk virüs değil ki niye hasta etsin bizi diyorlar. Hı hı. Mantık olarak haklı gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Ama soğuk virüs değil, doğru zaten. Fakat şöyle bir şey var. Soğuğun insan fizyolojisine etkisi var. İnsan üzerine etkisi var. Ne gibi? Birincisi, sizin soğukta burun damarlarınız büzüşür.
0: Hastalığı açık hale olarak getiriyor bize galiba.
1: Aynen öyle. Evet. O bölgedeki o titrek tüylü şeyler var. Böyle siller deniyor onlara. Böyle küçük küçük tüysü yapılar. Bunlar bizi ondan sonra virüsten korumak için ya da işte bizi dış etkenlerden korumak için olan şeyler. Bunların fonksiyonu biraz azalır soğuk hava etkisiyle. Otomatik olarak soğuk hava şeyi arttırıyor. Bizim bu ilk bariyerimizi aşmayı kolaylaştırıyor. Virüslerin aşmasını kolaylaştırıyor. Birinci sıkıntı bu. İkincisi, bizim şimdi orada şeyimiz var. Bir flora dediğimiz, mikrobiyota dediğimiz sağlıklı mikroplarımız var. Solunum yolumuzda, bağırsağımızda, derimizde, her yerimizde bizim mikroplar iç içe yaşıyor. Yani bizim hücre sayımız kadar mikrop sayımız var üzerimizde. Trilyonlarca mikrobumuz var. Mesela şaşırırsınız ama Hande Hanım, bağırsağımızda 1-1,5 kilo mikrop var, bakteri var. 1-1,5 kilo. Yani beynimizin ağırlığı 1,5 kilo yaklaşık. Beynimizin ağırlığı kadar bağırsağımızda şey var, mikrop bakteri var.
0: Bakteri var.
1: Evet, ve bu mikroplar lazım şeyler. Bunlar kıymetli bizim için. Aynısı bizim üst solunum yolumuzda da var. Ağzımızda var, burnumuzda var, o mukozada var bu mikroplar. Şimdi bu mikroplar soğukta birazcık şey yapıyor. Nasıl diyeyim, eski o çoğalma şeylerin özelliklerini kaybediyor, biraz geriliyor. Onlar birazcık azalınca patojenler, hastalık yapanlar daha kolay tutunuyorlar o bölgede. Daha rahat hastalık yapıyorlar. Bir sebep de bu. Hani soğuk havada ya da montsuz çıktığımız ya da başka şehirlerde bir sebep de aslında bu. Yani biz birazcık daha enfeksiyonu açık hale geliyoruz. Evet, soğuk bir mikrop değil de soğuk bir virüs değil de fakat virüse biraz daha açık hale getiriyor. Ama ikinci dediğiniz doğru mu? O da doğru. Soğukta kapalı alanda oluyoruz. Kapalı alanda yakın temasta bulaşımız artıyor. Yani daha çok hastalık bulaşıyor. Orada virüs yükü artıyor. Hele biri hastaysa, öksürüyorsa, hapşırıyorsa o da ister istemez enfekte oluyor. oluyor. Yani kontamine oluyor o da.
0: Havaya soluk alıyor. Bunları doğru diyebiliriz. Kesinlikle.
1: Evet, evet aynen öyle. İkisi de şey oluyor. Sebep olabilir yani.
0: Doğru. Peki aslında böyle uzun yıllardır bir farkındalık oluşturuluyor ülkemizde de antibiyotikler hakkında, ama küçücük bir boğazımız acısı, hemen burnumuz aksa evde eskiden kalan antibiyotiklere sarılıyoruz. İster istemez evet, yapıyoruz. Maalesef. Bir aklımıza geliyor ama tabii ki bir doğru bir davranış mıdır değil midir onu da bilemiyorum. Yani ben kendi, ya şöyle duyuyorum etrafımdan ya da kendime, ben kendimi biliyorum şu an antibiyotikliyim diyen birçok insan var.
1: Evet, aslında şöyle söyleyeyim, kış ayında olduğunuz bu enfeksiyondan %90'ı virüs etkenlidir. Hmm. Yani çoğunluk virüs etkenlidir. Virüslere de antibiyotik hiçbir faydası yoktur.
0: Yok, boşu boşuna aslında böbreklerimizi etkiliyoruz.
1: Evet. Ya şöyle iki şey var. Birincisi antibiyotikler dediğiniz gibi böbrek ya da karaciğerden atılıyor. Onları yük bindiriyoruz. Bu bir tarafı. İkincisi az önce söyledim ya, 1-1,5 kilo bakteriyi taşıyoruz biz bağırsağımızda. Antibiyotikler onlara kıyım yapıyor. Bildiğiniz şey gibi nükleer bomba atıp hepsini toptan öldürmek gibi bir şey. Şimdi o bağırsaktaki mikropları öldürdüğümüzde onların faydalı şeylerinden de mahrum kalıyoruz. Şimdi onlar mesela bağırsağınızda serotonin üretiyor. Serotonin mutluluk hormonuydu. Bağırsakla beyin ilişkili, bağlantısız değil. Onlar ondan sonra kısa zincirli yağ dediğimiz bazı şeyleri üretiyor. O bağırsak sağlığı için geçerli. Gerekli şeyler. Yani siz bağırsağınızın sağlığını bozduğunuzda bağırsak geçirgenliği artıyor. İnflamasyon diyoruz, iltihabi şeyler artıyor. Bir bakıyorsunuz değişik değişik otoimmün hastalıklar çıkmış. Alerjik problemler çıkmış. Tahmin etmediğiniz değişik hastalıklar. Romatoid artritler, ne bileyim. Diğer ondan sonra şeyler böyle romatolojik hastalıklar falan çok yayılıyor. Bunların hepsinin altında bu bağırsak geçirgenliğinin artması, mikrobiyotanın bozulması, o dengenin bozulması var yani. Dolayısıyla biz hani antibiyotiği böyle şey gibi kullanıyoruz. Biraz ne olacak hadi bir kullanayım gibi, ama değil yani. O mikrobiyotayı bozduğunuzda onun toparlaması
0: çok daha aylar zor.
1: Bazen yıllar alıyor. Çok vakit alıyor yani. Dolayısıyla yani antibiyotik konusunda
0: yine
1: çok
0: dikkatli olmak gerekiyor. Yine dediğim gibi son yıllarda aslında gerçekten farkındalık arttı belki bu konuda, ama yine o eski alışkanlıklar da tırmalıyor arada bize. Çünkü
1: var,
0: ben
1: aynen öyle.
0: Yani benim çocukluğumda hatırlıyorum, antibiyotik öyle şeyle yazılan, reçeteyle yazılan bir şey değildi. Gidip alabiliyordunuz ama en azından şu an kafanıza göre gidip eczaneden satın alabildiğimiz bir
1: oldu.
0: Kesinlikle çok büyük bir devrim, çok da yerinde bir devrim oldu.
1: Çok yerinde. Ama şöyle söyleyeyim Hande'm, biz şu an mesela hastanede çok ciddi direnç problemiyle de uğraşıyoruz. Zamanında o kullandığımız antibiyotikler şu an bize büyük bir bedel
0: ödedi. İşte belki bu bizim yaşımız grubundakilere çok daha zor yapılabiliyordur tedaviler hocam. Çünkü gerçekten buna maruz kaldığımızı düşünüyorum ben.
1: Çok, yani
0: çünkü
1: çok
0: çocukluğumda bir şey olduğumda kesinlikle işte annem böyle boğazıma hemen bakıyordu. Aa, beyazlanmış, hemen şuradan bir antibiyotik geçecek diyordu. Geçiyordu gerçekten yani.
1: Evet.
0: Düşüyordu ama tabii ki ne kadar doğruydu.
1: Çok kullanımdan dolayı şu an mesela hastanede o kadar dirençli vakalar var ki şaşırırsınız. Özellikle de yaş ilerlediğinde mesela 70 yaş üstü hastalar yoğun bakımda yatıyor. Adam şöyle söyleyeyim. Elimizdeki tüm antibiyotikleri test ediyoruz laboratuvar ortamında. Acaba hangisi işe yarar bu hastada diye. Hı hı. 30 antibiyotik, 40 antibiyotin tamamı dirençli olan hasta var. İnanmazsınız ama 40 antibiyotin 40'ına direnç var. Bu hasta da çaresiz kalıyor doktor. Bu sefer diyor ki ben bunu hasta kaybetmek istemiyoruz. İkili üçlü antibiyotik veriliyor. En ağırından 3 antibiyotik veriliyor. Bu sefer yani ya hasta dayanacak, böbreğe dayanacak ya da mikrop dayanacak. Hangisi sağ kalacak? Yani bu noktaya geliyoruz biz. Bazen öyle oluyor ki evet mikrop tedavi ediliyor ama hasta diyalizlik
0: oluyor. Diyalizlik oluyor. Ben de ölecek. Bunun sonu diyalizlik oluyor.
1: Aynen öyle oluyor. Yani bu direnç şeyini küçümsememek gerekiyor. Bence bu ciddi bir toplumsal farkındalık. Çok çok şey. Yani şöyle diyor Dünya Sağlık Örgütü, 2050 yılında muhtemelen kanser vakası gibi çok olacak bu dirençli mikroplardan ölenler diyor. Yani 10 milyon diyor yıllık ölüm tahmin ediliyor 2050 yılında.
0: Şurada ne kaldı hocam, 15 yıl. 14 yıl, 15 yıl bir şey kaldı yani.
1: Hızla o tarafa doğru gidiyoruz.
0: Hızla o tarafa doğru gidiyoruz kesinlikle. Peki yani hocam.
1: Yani şöyle düşünün, hani şu ana kadar kanser vakası diyor. Oysa, o kanser vakası kadar çok şey duyacağız. Dirençli mikroptan ölmüş filanca kişi diye.
0: Hayırlısı hocam. İlerleyen günlerde İnşallah. Bakacağız onlara da. Demek ki antibiyotik de başka bir konuymuş. Bunu da ayrıca bir gün dosya yapıp konuşabiliriz belki programımızda. Şimdiden not almış olalım. Peki hocam.
1: Aynen öyle, ben de kafamı yazayım.
0: Diyelim ki mesela bazen diyoruz ki ya ben birazcık birkaç gün dinleneyim, azıcık sıvı alayım, ıhlamurumu arttırayım vesaire deyip doktora gitmiyoruz. Ya bu ikisi arasındaki durumu nasıl değerlendirebilir miyiz? Doktora gitmeli miyiz, gitmemeli miyiz kısmı?
1: Evet.
0: Yani geç kalmış olur muyuz? Mesela.
1: Evet. Ya gençseniz, kronik hastalığınız yoksa kendinizi bilirsiniz. Eğer hastalık biraz hafifse, yani bir dengede gidiyorsa temelde yapacağınız şeyler bellidir. Doktorun da yapabileceği şey çok sınırlı, o kadar çok şey değil. Hatta şeyi duymuşsunuzdur, grip olduğunuzda, influenza da doktora giderseniz 7 günde geçer, doktora gitmezseniz 1 haftada geçer derler. Yani aslında doktorun da yaptığı çok spesifik bir tedavi olmuyor. Semptomatik ateş düşürücü veriyor, rahatlatıcı şeyler veriyor, istirahat et diyor, rapor yazıyor. Yani doktorun yaptığı da çok farklı bir şey yok. Eğer hani bir kronik hastalığınız yoksa, KOAH'ınız yoksa, diyabetiniz yoksa, ne bileyim yaş olarak gençseniz kendi durumunuzu az çok anlarsınız. Riskli bir durum yoksa o zaman o kadar problem etmeye gerek yok. İstirahat ederek parasetamol grubu ateş düşürücü kullanarak çok rahat evde atlatırsınız. Çocuk da atlatır, çok şey olmaz. Hani neye dikkat edelim? Hani kırmızı red flag diyorlar, kırmızı bayrak. 3 günden uzun sürüyorsa, ateş düşürücülere dirençliyse, ateşiniz hep 38,5'un üzerindeyse gidin mesela. Bir, evet. Kontrol edemiyorsunuz. Hani ağrı kesici ateş düşücü yanıt vermiyor. Siz ondan sonra toparlamıyorsunuz, o zaman gidin. Nefes darlığı varsa bu önemli. Nefes darlığı varsa, işte soluk alıp verirken hırıltı hissediyorsanız, göğsünüzde batma varsa, bunlar önemsenecek şeyler. Bunu muhakkak gitmek gerekir. Biraz hani böyle bazen yaşlılarda olabilir bilinç bulanıklığı gibi. Yani bu tip bir şeyde korkmak lazım. Çünkü evet, yani burada ondan sonra daha ciddi bir problem var. Ya da mesela tırnakta morarmalar olur. Yaşlılarda yine bu olur. Dudağında, tırnağında. Bu ne demek? Akciğer yeterince havalanamıyor. Siyanoz deniyor buna. Artık hani kan oksijene doyamıyor. Ondan dolayı böyle morarmalar var. Bunlar da gitmek gerekir. Bunlar evet, da ihmal edilmez. Çünkü yani gençle yaşlanan şey farklı. Yaşlılarda bunlar ağır seyreder. Yani yaşlılarda öldürebilir. Bir de alt solunum yoluna inebilir. Zatürreye daha yatkın oluyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Yaş faktörü varsa biraz daha tedbirli olmak lazım. Ama gençsiniz, az çok seyrini biliyorsunuz. Ateşiniz kontrol altında. Evet, o zaman çok sıkıntı değil. Yani bazen de çok gereksiz hastaneye başvuru oluyor.
0: Evet,
1: yani
0: kesinlikle hocam.
1: Yer yok araba, öyle söyleyeyim. Öyle, şu araba mesela otoparkta yer bulamıyoruz.
0: Ben de onu söyleyeceğim. Sonuçta yani hafif seyrediyorsunuzdur ama özel sağlık sigortanız vardır. Hani biraz da eleştirmek için söylemiyorum ama kesinlikle bazen böyle de oluyor çünkü. Ya ben bir gideyim kendime bir ilaç yazdırayım, bir doktor baksın bana bir serum taksın. Bunları duyuyoruz hocam, hepsi var olan şeyler ama bu arada belki daha fazla ihtiyacı olan insanların da hakkına girmiş oluyoruz kesinlikle.
1: Maalesef. Çünkü acil servise başvuruyorsun genelde ama acil serviste adı üstünde acil
0: durumlar acil için geçerli.
1: Yani gayet ondan sonra ayaktasın, hiçbir sıkıntın yok. Ne yazık ki en çok şey de böyle halepkar davranan hasta da bu profildeki hastalar oluyor.
0: Yani öteki adam kalbi
1: spazm içerisinde, kalp krizi belki geçiriyor.
0: Orada öyle duruyor, garip
1: bir kenarda bekliyor. Aynen öyle. Ötekisi aslında ayakta, yani yürüyerek gelmiş oraya hastaneye ama işte benim sıram niye gelmedi, doktor ne yapıyor falan. Daha böyle agresif de olabiliyor. Halbuki gerek yok, dinlensen geçecek. Yani hekimin yapacağı çok bir şey de yok ona. Parol verecek, işte parasetamol, daha doğrusu ilaç ismi söylemeye gerek yok. Parasetamol gibi bir ilaç verecek, dinlen diyecek. Başka bir şey demeyecek yani. Dolayısıyla hani o farkı da bilmek gerekiyor. Hani böyle hastanede olağanüstü bir şey yapılmıyor. Sarı serum taktıracağım kendime diye çok gelen hastamız oluyor. Yani onlar yok yani hani.
0: yok kesinlikle. Evet. Şimdi o vitaminleri konuşuruz ama hocam. Grip aşısı dönemi de geldi şimdi. İşte bazı belli yaştakiler ya da özellikle risk grubundakiler için zatüre, pnömoni aşısı. Bunlar için neler söyleyebiliriz? Hatta şu sıralar belli bir yaş üstünde ücretsiz olarak da yapılıyor. Ben şimdi kendi ailemden, kendi aile büyüklerimden görüyorum. Bir şekilde aile sağlık merkezlerinden aldığınız zaman randevunuzu grip olabiliyorsunuz, aşılarınızı. Olmalı mıyız grip aşısı?
1: Ya şöyle söyleyeyim, grip aşısı ile ilgili ilk söyleyeceğim şey şu: grip her mevsim, her sene şey oluyor, bir miktar böyle bir mutasyon geçiriyor. Aynı grip aşısı her yıl etki etmiyor. Dolayısıyla her yıl yenilenmesi gerekiyor. Kabaca Ekim-Kasım gibi olunuyor. Yani şu aralar tam
0: ezberlerinden
1: gelmeye başladı, tam zamanı. Özellikle kimlerde ihtiyaç oluyor? 65 yaş üstü. İşte kronik hastalığı var, KOAH'ı var, kalp hastalığı var, böbrek hastalığı var, diyabeti var. Ya da ondan sonra ne bileyim risk grubunda, mesela gebeler risk olabilir. İşte sağlık çalışanları mesela, biz özellikle risk grubunda olmuş oluyoruz. Hani bu risk grubundakiler için öneriliyor genel olarak. Pnömokok aşısı, o da özellikle yine 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlarda öneriliyor. Pnömokok aşısı her sene yapılması gereken bir aşı değil. Onun içerisinde işte zatürre etkeni olan bir bakterinin değişik varyantlara yönelik bir şeysi var. Kombinasyon var onun içerisinde. Özellikle 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlarda belli takvimlerle onu uyguluyorlar. İnfluenza dediğim gibi hani risk grubunda olanlarda her yıl yapmak gerekiyor ki, çünkü her yıl değişiyor.
0: Değişiyor.
1: Yani o yıl beklenen, salgın yapması beklenen, işte suç deniyor ona, mikrop hangisi ise ona yönelik aşı piyasaya sürülüyor. O şekilde oluyor yani. %100 koruyucu mu? Değil. Yani böyle bir iddia da yok zaten. Yok. Ama birincisi bir miktar koruyor. Eğer o aynı tahmin edilen virüsle enfekte olursanız ona karşı koruyor. İkincisi de ağır zatüreyi engelliyor. Yani pnömoni geçirmeyi engellemiş oluyor. Hmm. Özellikle tabii yaşlılarda zatüreye döndüğünde çok ağır seyrediyor. Ona biraz ona karşı korumak açısından. Yani yoğun bakım yatışını önlemek, ölüm riskini azaltmak açısından yaşlılarda öneriliyor grip aşısı. Pnömokok'takine aynı şekilde.
0: Aynı şekilde. Peki hocam, şimdi benim en sevdiğim soru bu. Çünkü evet. hepimiz ofis çalışanıyız mesela burada. Hepimizin çekmecesi şu an o açın. Hepimizde C doludur. Vitaminleri, multivitaminler, efervesan tabletler, kapsüller vesaire her şeyi bulabilirsiniz. Her şey evet. var. Bununla ilgili kafaya göre kullandığımız oluyor. İşte vücudumuz biraz yorgun kırgın hissediyoruz. Şuradan bir multivitamin hemen çakıvereyim diyoruz. Doğru evet. mudur bunları kafamıza göre kullanmak?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Eğer bir vitamin eksikliğiniz yoksa, sağlıklıysanız, bir vitamin eksikliği yoksa genelde kullandığınız o C vitaminleri falan bir katkısı olmuyor enfeksiyon açısından. Çünkü zaten vücutta yeterince var, idrarla atılıyor. Hani katkısı sektörü, ticareti canlandırmış oluyorsunuz. O kadar. Suda eriyor çünkü bunlar, idrarla atılıyorlar. Atıyoruz. Yağda eriyen vitaminlerde de eksiklik yoksa o birikmeye başlıyor. O da problem olabiliyor. Hani yağda eriyen adek vitaminleri, onların da bir eksikliği yoksa, vücudunuzda yeterli varsa gereksiz kullanmak yine şey değil. Hani eksik olması açısından en çok dikkat edeceğimiz, hani şu, yani hangi vitamine dikkat edersen D vitamini derim ben. Hı hı. Çünkü kışın zaten güneş ışığı azalıyor. Yazın da çok kapalı ortamdayız Hande Hanım. Yani şöyle düşünün, mesela camdan ışık geliyor. Bir faydası yok, D vitamini sentezlemiyor. Islak evet. olarak gerçek olursa
0: bilek içlerinin değil mi hocam? D vitamini için evet. bileklerimizin güneş görmesi gerekiyor. Evet, nereden evet, baksanız evet, 15-20 dakika.
1: O kadar. 15-20 dakika güneşin ondan sonra hani verimli olduğu bir saatte yüzünüz, eliniz, buralardan da sonra sentezler vücut. Sıkıntı şu, biz hep kapalı ortamdayız.
0: Evet.
1: Yani şimdi hayal edin kendinizi, evdesiniz, kapalı ortam. Arabaya bindiniz, kapalı. Arabanın o
0: camı
1: kesiyor güneşi. Ultraviyoleye kesiyor. Ofise vardınız, tencere var ama yine kesiyor. Dolayısıyla hani şey değil, biz D vitamini olarak farkında olmadan güneş görüyor zannediyoruz ama sentezleyemiyoruz yani. Dolayısıyla D vitamini eksikliğimiz sık oluyor. Bu kısım kontrol edilebilir. Genelden D vitamini eksikliği herkeste çıkıyor. Mesela bu damlalar, bunlar kullanılabilir. Evet. Çinko enfeksiyon başlamasının ilk 24 saatinde kullandığında hafifçe süreyi kısaltabilir deniyor, hafifçe. Ama hani asıl ben şunu söyleyeyim, bunlara para vermekten daha önemli, sen D vitamini listesine atıyorum, o lazım olan bir şey, kaliteli uyku. Yani en iyi koruyucu bu. Dikkat edin, ne zaman hangi gün uykusuz kalırsanız o zaman hasta
0: oluyor.
1: Yani en koruyucu şey aslında bu, vitaminler vesaire. Bunlar hani birazcık sektörü canlandırma şeysi oluyor. Yani ondan daha önemlisi kaliteli bir uyku. Yani uykunuz düzgünse zaten otomatik şey oluyor. O gün enfeksiyona daha dayanıklı oluyorsunuz. Hmm. Daha korunaklı oluyorsunuz.
0: Bir sürü program, bir sürü program konusu var şu an aklımda hocam. Ben bu arada ileriki adımları da düşünüyorum. Evet. Uyku da bir gün programımızda olsun. Bir günde hocam hastalık hastalarını konuşabiliriz.
1: Olur, olur. Ya şu uyku konusu o kadar dehşet bir konu ki, yeni bir kitapta okuyorum. Yani böyle o kadar incelikleri var ki böyle şaşıp kalıyor insan. O sirkadyen ritim ne demek? İnsan uyku, uyanıklık dengesini nasıl sağlarsa sağlıklı olur vesaire. Onlarla ilgili çok konuşulacak çok şey var.
0: Tamam hocam. Söyleyeyim. Sözünü vermiş
1: hangi
0: olalım dinleyicilerimize.
1: Hangi vakitte yatılır, hangi vakitte yatılmaması gerekiyor vesaire. Onların hepsinin şeyleri var.
0: Kesinlikle.
1: Her birini konuşuruz inşallah.
0: İnşallah hocam. Peki hocam, şunu söyleyebilir miyiz dinleyicilerimize? Bulaşma yollarını önlemek adına neler yapabiliriz? En azından bunları azaltmak için. Ya aslında çoğunu biliyoruz artık böyle şeylerin ama.
1: Evet, COVID'den biliyoruz yani.
0: Uyguluyor muyuz? Onu da bazen düşünüyorum ben açıkçası.
1: Ya şöyle, solunum virüslerinin çoğu zaten havayla bulaşıyor. Solunum yolunda bulaşıyor. Hatta iki tip solunum yolu bulaş var. Birincisi damlacık yolu diye bir yol var. Damlacıktan kastım şu. Siz mesela konuşuyorsunuz, hapşırdınız, kahkaha attınız, öksürdünüz, ağzınızdan büyük damlacıklar çıkıyor.
0: Partiküller böyle, çıktı.
1: Evet, kamera görüntüleri var, internette görürsünüz, böyle minik minik böyle binlerce partikül ağzınızdan fırlıyor. Ama bunlar büyük partiküller, ağır partiküller, yer çekimi etkisiyle düşüyorlar bunlar. Bunların gidebileceği maksimum mesafe 1,5 metre kadar. Şimdi o 1,5 metrelik mesafe içerisinde ise karşıdaki kişi, enfekte bir kişinin karşısındaysa risk altında. Covid mesela yaklaşık böyle bulaşıyordu. İnfluenza böyle bulaşıyor yani grip. Nezle böyle bulaşıyor. Bu streptokokus faranjit deniyor işte, boğaz beta enfeksiyonu mesela bu şekilde bulaşıyor. Yani bizim çoğu bildiğimiz kış hastalığının yani hemen hepsi damlacık yolla bulaşıyor. Yani 1,5 metrelik mesafeye dikkat ettiğinizde otomatik onların hepsinden korunuyorsunuz. Yani bu birinci şey. Bunların andasını hemen hepsi kapalı bir ortamda olursanız ve karşıdaki kişiyle 1-1,5 metre mesafede yakınlıkta olursanız, bir 15 dakika kadar bir arada olursanız bulaşır. Dolayısıyla bunlara dikkat ettiğinizde otomatik korunuyorsunuz. Yani en kolay aslında maske. Maske sizi hakikaten korur. Bir enfekte hastayla bir arada olduğunuzda yani. İkinci tip solunum bulaşı, damlacık çekirdeğiyle bulaş. Bu daha ilginç. Havada asılı kalıyor bunlar. Çok hafif partiküller. O şekilde bulaşan bildiğimiz iki hastalık var. Yani başka hastalıklar da var da, bir kızamık böyle bulaşıyor. Damlacık çekirdeğiyle bulaşıyor. Havada asılı kalıyor. Bir de tüberküloz böyle bulaşıyor. Bunların için bulaşı çoktur. Mesela kızamık, eğer hani aşı bu kadar yaygın olmamış olsa çok ciddi salgın yapar. Çünkü mesela diyorum, hastanedesiniz misal. Ben hastanede farklı bir birimdeki bir kişinin hasta olması bana bir etkisi olmaz. Çünkü ben mesafeye girmediğim sürece risk altında değilim. Ama hastanede mesela diyorum, bir kızamık poliklinikte bir hasta kızamıklıysa, o bütün poliklinikleri şey yapar, sarabilir. Neden? Havayla şey oluyor, cerdiyanla birlikte etrafa saçılıyor yani. Havada asılı kalması risklidir bir patojenin. Kızamık ve tüberküloz o şekilde bulaşıyor. İkisiyle ilgili de hani şey var, BCG aşısı oluyoruz küçükken tüberküloz için. Kızamık açısından da, kızamık açısı yine küçükken oluyoruz. Onun için çok bir salgın durumu yok ama bunlar daha çok bulaşıyor. İki temelli o bu. Bir de temasta bulaşır Hande Hanım. Temasta da en çok bu kreşlerde falan çok oluyor. Şimdi çocuk hasta gönderiyoruz ya da okullarda. Çocuk ondan sonra bir oyuncağı elliyor, ağzına sokuyor ya da bir şey yapıyor. Öteki çocuk eliyle ona temas ediyor, sonra o elini ağzına götürüyor. Otomatik risk altında istedik. Yani şey. Yani el yıkama önemli.
0: Çok önemli. Çocuk
1: için düşünmeyin, yetişkin için de. Çünkü kapı kulpa açıyorsunuz, ortak alanları kullanıyorsunuz.
0: Kesinlikle hocam.
1: Yani o enfekte elinizle.
0: Yani bunlar aslında dediğimiz gibi gözünüzde. Pandemi döneminden sonra bize artık default şey yüklendi. Azından el yıkama alışkanlığımız, işte kapı koldur vesairedir, onları peçetesiz tutmama alışkanlığımız herkeste var. Ama mesela o dönemden sonra maske dedik az önce. Mesela şu günlerde maskeyi hayatımıza tekrar geri sokmalı mıyız? İşte metroya biniyoruz, metrobüse biniyoruz, İstanbul büyükşehir ya da diğer şehirlerimiz için de geçerli. Maske bizi ne kadar korur?
1: Ya aslında hanım, şu Covid'de biz onu gördük. Covid zamanında mesela biz ya Covid olduk ya olmadık. Ama hiçbirimiz grip olmadık, nezle olmadık. O sene mesela ben hatırlıyorum, o kış yani Covid haricinde hiçbir hastalık yoktu bizlerimizde.
0: Kimse
1: çünkü
0: yok.
1: Maske takınca otomatik diğer birçok virüsten korunmuş oluyoruz. Gayet şey. Ya en azından şöyle bir duyarlılık göstermemiz lazım. Kıymetli dinleyicilerimize de buradan şey yapmış olalım. Hasta isek hasta olduğunu kişi bilir. Hasta olarak bir toplu taşımaya bineceksek, toplu bir ortama gireceksek, en azından biz hasta olarak maske takalım.
0: Biz kendimizi korumak için takıyoruz ama hasta kişinin takması çok daha önemli aslında.
1: Çok daha önemli.
0: Evet.
1: Yani büyük ölçüde şeyi azaltıyor, o damlacık yükünü azaltıyor. Çünkü maske, o cerrahi maske, standart maskeler, hani tam çok şey değil, aşırı kaliteli bir şey değil. Fakat %80 daha fazla şey bloke ediyor. O ağızdan çıkan o damlacıkları bloke ediyor. Otomatik etrafı korumuş oluyoruz. Ha, mesela yaşlısınızdır, kronik hastanız vardır. O zaman o cerrahi standart maskeleri değil de N95 tipi biraz daha ileri maskeler, filtreli maskeler var. Onları takabilirsiniz. Hani bilhassa bağışıklığınız baskılanmış olabilir. Steroid kullanıyorsunuzdur, ne bileyim kanser hastasınızdır, kemoterapi görüyorsunuzdur, başka probleminiz vardır, lösemi hastasıdır. Hani bunların hepsi daha çok kendini koruması gerekiyor. Hani toplu olarak dışarıdayken toplu ortamda maske takabilir misiniz? Sağlıklıyken takabilirsiniz, kendinizi korursunuz. Ama hani insana bazen o da zor gelebiliyor. En azından hastalar takmış olsa genele daha çok faydası olur.
0: Kesinlikle.
1: Öyle diyeyim yani.
0: Peki hocam. Peki şimdi kış geldi. Biraz önce okulların açıldığında söyledik. Nasıl ki dedik, okul tamamen bir mikrop üretim merkezi aslında bu konuyla alakalı. Şimdi çocuklar yavaş yavaş kreşe, okula artık gidiyorlar. Hastalıklar da başladı. Etrafımda da çok sık görüyorum. Bir çocuk kış boyunca kaç kez üst solunum yolu geçirebilir en fazla? Hocam.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Kış boyunca ayda bir geçirebilir. Çok şaşıracak bir şey değil. Çünkü vücudun immünitesi, bağışıklık sistemi yeni öğreniyor, yeni tanışıyor şeylerle. Hasreten çocuğu kreşe yeni başlayan, ilkokula yeni başlayan anne babalar onu tecrübe etmiştir, daha çok olurlar.
0: Evet.
1: Çünkü virüslerle daha tanışmamış ya da bakterilerle daha çok tanışmamış. Sonra yavaş yavaş aynı virüslerle karşılaştıkça çok fazla enfekte olmaz, çok fazla hasta olmaz. Ama başlangıçta daha sık olur. Yani ayda bir olur mu? Olur. Bakarsın burnu akıyor, bir ay sonra yine akıyordur. Hani o kadar şey değil, anormal bir durum değil. Yılda 6 ila 8 kez kadar hasta olması normal kabul edilebiliyor.
0: Peki hocam.
1: Hani çok aşırı olursa o zaman bakmak gerekir. Acaba çocuğun immünitesinde problem var mı? İşte bademcikte, geniz etinde, başka şeylerde problemler falan, ondan sonra bakılır. Ama yani hele hele okula yeni başlayan çocukta yılda 6 kere 8 kereye kadar olabilir mi? Olabilir yani.
0: Peki. Hocam bir de en çok sık sorulan ve tabii ki veliler ve öğretmenler arasında da konuşulan, okul yönetimi arasında da konuşulan şey bu. Çocuk ne zaman okula gönderilmemeli, evde izole edilmeli? Yani hastalığın hangi aşamasında ilk anlayınca mı okula gitmeli mi, gitmemeli mi? Bunu nasıl anlayacağız?
1: Ya şöyle, en azından hani ateşi varsa, öksürüyorsa çocuk şiddetli bir şekilde, hem çocuk için lazım, istirahat etmesi gerekiyor. Hem de çevreye bulaştırmasın diye. Yani
0: diğer çocuğun ateşi varsa ciddi,
1: öksürüğü varsa ciddi, o çocuğu göndermemek lazım. Bazen öksüre çocuğu gönderme şey olabiliyor ama hem o çocuğa zahmet, yoruluyor çünkü vücut olarak, çabuk toparlanamıyor. Diğer çocuklar çok hızlı bulaşmış oluyor. Yani böyle çok hafif durumlarda göndermeyin desek, o zaman çocuk da hiç okula gidemez, nezlelerde vesaire.
0: Evet hocam.
1: O kadar bir şey denmez çünkü hafif burun akıntısı oluyor. Şey, çocuklarda çok sık oluyor. Yani o kadar için bir şeye gerek belki olmaz ama çok aktif çocuk, ateşi var, şiddetli öksürüğü var, devam ediyor bunlar, o zaman okula göndermek, istirahat ettirmek daha doğru yani.
0: Peki hocam, şimdi gelelim bu kronik rahatsızlıkları olan kişiler, mesela astımı, KOAH'ı, diyabeti olabilir, kanseri, kalp hastalığı olabilir. Evet, bu gibi dinleyicilerimize, evet, bu risk faktöründe olan dinleyicilerimize neler tavsiye edebiliriz bugünlerde?
1: Öncelikle maske tavsiye ederim. Çünkü yani yaşlılarda, özellikle de altta bir kronik hastalık varsa, influenza, grip çok ağır seyrediyor. Oradaki asıl sıkıntı şu, influenza şey yapıyor, ilk darbeyi vuruyor akciğere, akciğer hırpalanıyor. Sonrasında o akciğer toparlanamadan üstüne ikinci bir etken biniyor, bir bakteri vesaire biniyor. Bu sefer zatüre oluyor. Ağır zatüre yoğun bakımlık yapıyor. Yani onun için özellikle yaş ileri ise, KOAH varsa, astım varsa, ne bileyim kalp damar probleminiz varsa, diyabet varsa, kontrolsüz özellikle şeker, bunların hepsi şey. Yani onlar sınırlı kalmıyor hastalık, ciğere iniyor, öyle söyleyeyim. Onun için onlar da özellikle cerrahi maske takacaklar, kapalı ortamlarda.
0: Kendilerini koruyacaklar.
1: Kendisini korumak için şey yapacak. Bir de hastalık başladığında, bakın hani daha öncesinde şey dedim ilk konuşurken, gençler için o kadar şey değil, acile gelip de şey yapmaya gerek yok. Ama yaşlılar için tam tersini söyleyeceğim. Hastalığın hemen ilk 24 saatinde, en geç ilk 48 saatinde hekime gitsinler. Çünkü ilk 48 saat içerisinde etkili verilebilecek bazı antiviral ilaçlarımız var. Yani bunlar hayat kurtarabilir. Özellikle bazı ilaçlar var. Yani bunlar influenza virüse de etki ediyorlar ama ilk 24, ilk 48 saatte verirseniz fayda ediyorlar. Yani geç kalmadan grip olduğunu anlarsa, nezle için bir şeye gerek yok, nezle hafif zaten seyrediyor ama influenza olduğunu düşünüyorsa, ki onu hemen anlarsınız. İnfluenza şöyle, hani diyorum, ani başlangıçta ateş olur. Pat diye ondan sonra 38,5-40 derece ateş. Yani pat diye böyle olur. Hemen sizi yatırır, çok hızlı seyreder. Yani onu hemen anlarsınız zaten. Ben grip oldum demezsiniz, ayırt edilir yani. Böyle bir durum olduğunda çok gecikmeden hekime gidip en azından bir antiviral ajan yazdırılabilir. Bu kişiler için, kronik hastaysa, yaşlıysa vesaire.
0: Peki diyelim ki hastalandık hocam. Evdeyiz ama biz bu süreç biraz çabuk geçsin, hızlı geçsin istiyoruz. Neler yapabiliriz evde İyileşme sürecini hızlandırmak için?
1: Neler yaparız? Bir kere bol sıvı tüketmek. Su önemli. Niçin önemli? Bir kere sekresyonlarınızı, öksürüğünüzü hepsini inceltir. Yani daha kolay balgamınız atmasını sağlar. Bol bol sıvı tüketeceğiz. Ateş varsa parasetamol grubu ateş düşürücüler ya da ibuprofen türevi, iki tip. Yani onlardan biri kullanılır. Bu tarz ateş düşürücüyle biraz rahatlatabiliriz. Hani her durumda belki ateş düşürücü ihtiyaç yok ama ateş gerçekten çok yükseldiğinde, hırpaladığında vücudu kullanılabilir yani. Onun haricinde istirahat, yatak istirahati. En çok önemli olan o yani. Hani o dedim ya, 7 günde doktora gidince bir haftada kendi kendine iyileşir. Aslında istirahatla iyileşiyor bu ve o döngüsünü tamamladığında düzeliyor. Vücut ona karşı baş ediyor yani. Yani ideal olarak ondan sonra hani böyle istirahat önemli. Boğazı rahatlatacak ılık bitki çayları olur, çorba olur, bal mesela, bal da şeydir, yatıştırır öksürüğü, boğaz ağrısını hafifletir, bu tarz şeyler olur. Oda havasını çok kurutmamak lazım. Yani biz aslında kışın kaloriferleri yakıyoruz, odaların nemi azalıyor yani. Hakikaten şey gibi, çöl gibi yapıyoruz evleri.
0: Sıcak.
1: Evet aynen öyle. Yani oda sıcaklığını abartmayacağız, makul seviyede olacak, nemi de birazcık arttıracağız yani ona yönelik.
0: Yani önlemler almak gerekiyor.
1: havluyu ıslatacaksınız, kalefer peteğinin üzerine koyacaksınız. Evet. Yani bu tarz bir nemlendirmeyle falan boğazlar biraz daha yumuşayacak. İstirahat aslında temel şeyse bu yani. Semptomları rahatlatmak
0: için. Bazen böyle eski zamanlardan konuşuyoruz hocam, işte sobalı dönemlerden. O sobanın üstüne kesin ya bir su çaydanlık kaynar ya bir düğüm kaynar.
1: Evet.
0: Aslında işte orada bir sağlık var, bir nem var odanın içinde.
1: Çok aslında çok doğru bir yöntem. Çünkü o nemi öteki türlü azaltıyor. Ama hatırlıyorum, hiç güğümsüz soba olmaz. Üzerine bakar güğüm olur yani.
0: Görüntü o hep gözde gelen.
1: Evet, muhakkak olur yani.
0: Peki hocam, işte şimdi bu hastalıklar ateşli hastalıklar olabiliyor. Aileleri ya da işte büyük de olsa küçük de çocuk da olsa en çok ateş korkutuyor bizlere. Evet. Ateş yükseldiğinde hemen bir panik havası başlıyor ailelerde. Peki buna binaen mesela peş peşe ateş düşürücü almak doğru bir durum mudur?
1: Ya doğru değil. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ateşi o kadar böyle bir öcü gibi görmeye gerek yok. Ateş fobisi diye bir şey var artık.
0: Ya genelde çocuklara vesaire olunca ailelerde böyle bir panik atak gibi oluyor yani. Panik havası oluyor.
1: Yani şöyle söyleyeyim Hande Hanım, çocuk ondan sonra okuldan gelmiş, hafif ondan sonra böyle bir kırgınlığı var. Bakıyorsunuz burnacık akıyor. Nezle, tipik nezle gibi. Ateşin ölçüsü 37,5. Eyvah, ondan sonra hemen bir ateş düşür. Gerek yok. Yani o ateş boşuna bir şey değil Hande Hanım. Ateşin hafif artması, vücudun bağışıklığının artması demektir. Çünkü alarm durumu. Yani diyor ki hücrelere, vücut birazcık ondan sonra ateş arttı.
0: Ben hastayım.
1: Hadi hepiniz aktif, hepiniz saldırın. Bak biz hasta oluyoruz. Hemen ondan sonra saldırı moduna geçin. Aslında böyle bir faydası var, bir.
0: Hmm.
1: İkincisi, bakteriler ideal olarak 36-36,5 derecede çoğalırlar. Ateşin hafif böyle bir derece kadar artması onların ideal çoğalmasını azaltır. Yani bakterilerin aleyhine bir ortamdır, bizim de lehimize bir ortamdır. Dolayısıyla böyle hafif bir ateş var. Çok gerek var mı? Çok gerek yok. İstirahat edecek çocuk. Bol sıvı alacak, istirahat edecek. Ondan sonra boğazını rahatlatacak bir şeyler vereceksin. Hele de çocuğun iştahı varsa çok korkmaya gerek yok. Çocuk toparlayacak demektir. Hani ne zaman biz ateş diyoruz? 38,5 üzerine çıktıysa artık, 38-38,5 geçtiyse. Çocuk ondan sonra çok böyle kırgın hissediyor. İşte huzursuz, titremeleri var filan. O zaman hekimin önerdiği uygun dozda normal işte parasetamol ya da ibuprofen verilebilir. Orada dikkat edeceğimiz özellikle... Çocuklar için söyleyeyim, aspirin verilmez ateş düşücü olarak. Viral hastalıklarda aspirinin nadir de olsa bir komplikasyonu var. Reye sendromu diye bir şeye sebep oluyor. Karaciğer yetmezliğine götürüyor. Yani nadir bir şey ama ağır bir komplikasyon olduğu için aspirin verilmez. Yani bu parol tarzı şeyler verilir, öyle söyleyeyim. Parasetamol tarzı şeyler, şurupları ya da işte biraz daha büyükse hap şeklinde. Bunlarla ateşi o zaman düşürülür. Burada bir kritik şey de miktarı önemli. Öyle kontrolsüz sürekli verebileceğiniz bir şey değil. Çocuksa yaşına göre dozu ayarlanması gerekiyor. Yetişkinde de belli bir doz, 4 gram sanırsam parasetamol için. 4 gram üzerine çıktığınızda karaciğer toksitesi yapıyor. Karaciğer yetmezliğine kadar götürebiliyor. Önceden böyle ben aldım ondan sonra bir sürü falan, öyle değil. Yani parol için kullanılacak şey günde 4 kere kadar kullanılıyor. 500 miligram zaten.
0: Hı-hı.
1: Yani 2 gram kadar kullanılabilir. Ama abartmak doğru değil. Çünkü şey oluyor, bu sefer karaciğerde hasar olabiliyor.
0: Evet, kesinlikle. Peki hocam, bazen böyle basit viral bir nezleyle başlıyor hastalık ama birkaç gün sonra sinüzite dönebiliyor, orta kulak iltihabı olabiliyor ya da bronşitle karşı karşıya kalabiliyoruz.
1: Evet.
0: Bunu nasıl anlayabiliriz?
1: Yani aslında onu şöyle anlayacağız. Şimdi normal bir, mesela diyorum, influenza grip şeysinde hasta olduğunuz genelde 3. 4. günde zirve yapar o hastalık. Yani en devirdiği zaman odur. Hatta antibiyotik, yani gripte kullanılmaz. Ateş düşürücülerle falan takip etmek gerekir. Rahatlatırsınız. O aralar ondan sonra ateşiniz bir düşer, bir daha ondan sonra yükselir. Bir daha ondan sonra işte atıyorum 6 saat sonra içersiniz ağrı kesici ateş düşürücü. Biraz daha rahatlarsınız, tekrar olur. 3. 4. günde böyle bir zirveyi görürsünüz. Sonra aşağı doğru indiğini sezersiniz. Kabaca bir 5. 6. günde artık toparladığınızı anlarsınız. Ben iyi oluyorum filan dediğiniz işte o noktada eğer ekstra bir problem başlarsa, yani tekrar ateşiniz 39'a çıkarsa korkun, alarm. Yani çünkü bu şeydir, yani zirve yaptıktan sonra düşmesi gerekir. Tekrar ikinci bir zirve yapıyorsa hemen kendinize bakacaksınız. Bir, eğer ondan sonra alnınızda böyle şeylerde, sinüslerde bir ağrı hissediyorsanız, başınızın tek tarafında işte şakaklarda falan bir ağrı hissediyorsanız bilin ki sinüzde oldunuz. Özellikle nasıl anlarsınız? Öne eğildiğinizde ciddi basınç hissi varsa, başınız donkluyorsa o sinüzde oldunuz demektir. Muhakkak tekrar şey yapmanız
0: gerekir.
1: Yani doktora gitmek gerekir. Bu sefer antibiyotik kullanmanız gerekir, öyle söyleyeyim. Çünkü sinüzitin en çok etkenleri bakterilerdir. Bunlar antibiyotiksiz kolay kolay geçmez. Yani öyle bir durum olduğunda. İkinci ihtimal, bu östeki borusu aracılığıyla orta kulağa sıçrayabilir. Hı-hı. Yine aynı hikaye. Yani ateşiniz işte üçüncü günde falan iyice kötüsünüz, zirvedesiniz, hastalık zirvede yani. Sonra toparlamaya başladı, sonra tekrar kulak ağrınız var ve ateş 39 derece. Bilin ki orta kulak iltihabı, yine antibiyotik kullanacaksınız. Bakın ilk seferde antibiyotik kullanmayın dedik. Çünkü gripin, antibiyotik gribe faydası yok. Ama ikinci turdaki etkenler hepsi bakteriyeldir. Bilin ki orta kulak iltihabı oldunuz, muhakkak şey yapacaksınız. Üçüncü ihtimal... yine ateş çıktı, 39 derece, 39,5, 40 derece ateşiniz var, öksürüyorsunuz, balgam çıkıyor ve ondan sonra tekrar kendinizi kötü hissettiniz. Bilin ki akciğerde bir bakteri zatüre başlamış, bunu da yine ciddiye alın, muhakkak doktora gideceksiniz, antibiyotik kullanacaksınız. Bu ikinci bakteriyel enfeksiyonlar daha korkutucu, öyle söyleyeyim. Hmm. İlkinde sıkıntı yok, hele gençsiniz, kronik hastalığınız yoksa problem yok. Ama ikinci tur, yani böyle... İkinci bir darbe, ikinci bir dalga geliyorsa bilin ki bu bakteriyel dalgadır. Muhakkak antibiyotik kullanırsınız.
0: Bunda o yüzden bu doktora devreden gitmek gerekiyor.
1: Tabii tabii, muhakkak doktora gitmek gerekir. Yani o kısımda ihmal olmaz, orası ağır. Yani zatüre, sinüzit ya da işte orta kulak iltihabı. Üçünden biri genelde olur, sekonder bakteriyel enfeksiyon olarak.
0: Peki hocam, rastgele öksürük kesici şurup kullanmak doğru mudur? Bazen böyle öksürüğümüz... rahatsız ediyor yani, ve birkaç günden evet, fazla sürünce hemen kafamıza göre bir işte bununla ilgili birçok bildiğimiz ilaçlar var, şuruplar var. Evet. Hemen kullanayım diyoruz çünkü onlara reçetesiz de ulaşabiliyoruz.
1: Evet, kolay ulaşılıyor. Yani şöyle söyleyeyim, beyin üzerinden öksürüğü kesen bazı ilaçlar var, işte kodein türevi ya da dextromethorfan türevi şeyler. Bunları hele de balgam çıkarıyorsanız kullanmak kesinlikle hata. Neden? Çünkü o balgamın çıkması gerekiyor. Balgam dediğiniz nedir? Aslında bizim akciğerimizde mukus dediğimiz bir şey üretiliyor ya da işte solunum yollarında o mukozasında mukus üretiliyor. Mukus dediğimiz aynı hani fare tuzağı kurarsınız ya, yapışkan bir fare tuzağı, aynı onun gibi bir şey. Yani bakteri ya da işte partiküller gelir, aynı farenin tuzağa yapışması gibi o mukusa yapışırlar. Sonra sil dediğimiz o minik tüylerle öksürükle birlikte dışarı doğru atılır o mukus. Balgam dediğimiz şey aslında bu. Şimdi bunun atılmaması demek orada birikmesi demek. Biriktiğinde o mukus şekerli bir ortamdır. Evet, bakteri yapıştırır, şekerli olması avantaj ama dışarı atılmak kaydıyla avantaj. Eğer orada tıkanıp kalırsa bu sefer bakterilerin üremesi için uygun bir ortam olur. Otomatik orada daha çok ağır bir enfeksiyon gelişir. Ama şimdi öksürük kötü bir şey değil ki kesesin. Öksürük dursun yani. Hele balgam çıkarıyorsan öksürük kesinlikle devam ettirmek
0: ama
1: gerekiyor.
0: Ama işte bazen böyle uykuyu kesecek şekilde vesaire oluyor ya hocam, hani çocuklarda da
1: evet,
0: uykuyu etkiliyor ya, yaşlarda da.
1: Akut döneminde kesmeyin. Akut yani hastalık olurken o balgamı atsın.
0: Atması
1: şey. Ne zaman
0: gerekiyor
1: keserseniz hastalık düzelir. Hastalık düzeldiği halde 3 haftaya kadar da kuru öksürük sürebilir. O da normaldir. Hmm. Bunu da hani dinleyicilerimiz özellikle
0: söylüyor. 3 haftadan sonrası için.
1: Ama bazen inatçı öksürük oluyor. Gece uykuları problem oluyor. Hala geçmiyor. O zaman öksürük şurupları o zaman işe yarar. Ama hani normalde o hastalığın olduğu bilhassa o bir hafta 10 günlük süre içerisinde balgam atarken öksürüğü kesmemek gerekiyor ki o bronşta birikmesin, akciğerde birikmesin sekresyonlar, atılsın. Sonrasında hastalık iyileştikten sonra hala öksürük kesilmiyor, kuru öksürük devam ediyor, uykuyu bölüyor, hastayı kusturuyor vesaire, bu tip yani yıpratan şeyler oluyor. O zaman anca şey yani o öksürük şurupları falan o zaman işe yarar yani.
0: Anladım hocam. Hocam son 2 dakikamız. Böyle toparlayıp dinleyicilerimize bir şeyler söyleyeceksek bitirebiliriz artık programımızı. Aslında var daha biriken sorularımız ama bence evet, yeterli derecede soru sorduk da size zaten.
1: Epeyce bir soru konuşmuş olduk evet yani. Buyurun. Şöyle söyleyeyim dinleyicilerimize, hastalığın uykularına dikkat etsinler. Gece uykusu önemli hasta olmamak adına. İkincisi, evlerin sıcaklığına dikkat etsinler. Evin çok sıcak olması makbul bir şey değil. 20-22 derece yaklaşık iklimlendirme. 20-22 derece idealdir. Gece bir tık daha serin olabilir. 18-20 dereceye kadar şeyi düşürebilirsiniz yani. Çünkü çok sıcak avantaj değil. Hatta havayı kurutur, nemini azaltır. Ev ortamının nemi iyi olsun. %40-50 nemlilik yaklaşık o civarlar. %30'un altına indiğinde nem evde hakikaten şey oluyor. Mukozalarda çatlak oluşuyor. Burunda vesaire. Enfeksiyon açık hale geliyorsunuz. Hasreten buna dikkat etmekte fayda var. Hasta olmamak adına. Çocukları erkenden yatıracağız. Yatarlarsa tabii yani. Sabahında sonra çünkü erken kalkıyorlar. Okula vesaire. Uykusuz kalmamalarına dikkat edeceğiz. Onun haricinde de hani eğer hastaysak muhakkak bu maske, buna dikkat edeceğiz. Mesafeye dikkat edeceğiz. Bunlar hani hep bildiğimiz şeyler ama ne kadar dikkat
0: tekrar
1: edersek
0: tekrar söylesek. Evet.
1: O kadar iyi yani.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Sağlıklı günler dileyelim size de.
1: Evet,
0: siz daha
1: evet,
0: çok bu ortamlardasınız çünkü. Size de sağlıklı günler dileyelim inşallah.
1: Çok
0: önümüzdeki programlarda yine görüşeceğiz. Doktor Hüseyin Haydar Kutlu hocamız bizlerle birlikteydi. Görüşmek üzere hocam. Bize ayrılan sürenin sonuna da geldik. Ben Hande Anokuman'la masasında sevgili Selim vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Raullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: TGRT FM Haber. Aynı nehir havzasında Ağustos ayında yaşanan selde 1500'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de kaybolmuştu. Kimyasal yüklü dev tanker kontrolden çıktı. Tarihi yalıların üzerine sürüklenmeye başladı. Saniyeler kala durabildi. Facia son anda önlendi. Malta bayraklı Ivyan isimli kimyasal tanker boğazdan geçişi sırasında makine arızası nedeniyle Kanlıca açıklarında hakimiyetini kaybetti. Akıntıyla birlikte tarihi yalıların ve vapur iskelesinin üzerine doğru hızla sürüklenmeye başladı. Sahildekiler kısa süreli panik yaşadı.
1: Vurmayacak.
0: Sadece metreler kala mürettebatın attığı demir facianın eşiğinden döndürdü. Kıyı emniyetine ait römorkörlerin müdahalesiyle dev tanker Küçükçekmece demir sahasına çekildi. Demir.

0: Saat başındayız. Günün içinden kuşağına hoş geldiniz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gıda Forumu açılış töreni programına bir video mesaj gönderdi. Şimdi kameralarımızı o mesaja çevirelim.
1: Değerli devlet ve hükümet başkanları, sayın genel direktör, kıymetli katılımcılar, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bugün yenilik yap, yarını besle temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Forumu'nun insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Forumun tertiplenmesinde emeği geçen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz. Küresel raporlara göre gıda israfının en büyük payı %60 oranında evlerde, yani tüketici aşamasında gerçekleşiyor. Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz. 2020 yılında başlattığımız Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz. Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz. Yine COP31 sırasında turkuaz bağlantı girişimimiz ile gıda güvenliğini ve iklim taahhütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyoruz. Değerli katılımcılar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Alt Bölge Ofisi'ne ev sahipliği yapan bir ülke olarak teşkilatın genel direktörlüğü seçimleri için adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Ülkemizde uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Doktor Mehdi Eker'e desteklerinizi bekliyoruz. Bu düşüncelerle Dünya Gıda Forumu'nun başarılı geçmesini diliyor, istişarelerimizin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle, saygıyla selamlıyorum.
0: Günün en önemli gelişmelerinden bir tanesiyle devam edelim. Bir önceki saatte de sizlerle paylaşmıştık. Değerli izleyenler, 2 yılı aşkın süredir yürütülen Terörsüz Türkiye ile Terörsüz Bölge hedefi sahada meyvelerini vermeye devam ediyor. Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'ta Metina bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Metina bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason terörden tamamen temizlendi. Terör örgütü PKK'ya silah bıraktıracak çerçeve yasa mecliste 10 Ağustos'ta hatırlayacaksınız kabul edilmişti. Yasa kapsamında gözler sahaya çevrilmişti. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci de takip ediliyordu. Terörsüz bölge sürecinde bu önemli adımın detaylarını konuşacağız. Bundan sonraki süreçte neler olacağını konuşacağız. Çok değerli hocalarımız tabii ki Can Türkçener ve Hüseyin Şeyhanlıoğlu'yla birlikte olacağız. Hocalarım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Hoş İyi günler, iyi yayınlar, selamlar, saygılar.
0: Türkiye bölgeye aynı zamanda da barış getiriyor ve artık meyvelerini vermeye başlıyor. Şu an itibariyle o çok önemli bölgede Hüseyin Şeyhanlı hocam sizinle başlayalım. Özellikle biz buranın öneminden hep bahsederdik. O bölge boşaltılıyor, arınıyor PKK'dan, KCK'dan. Neler söyleyeceksiniz?
3: Mehmet Aydın, şimdi ben o bölgede yaklaşık 10 sene doğrudan saha çalışması yaptım. Yani o dağların tamamını yürüyerek gezdim diyebilirim. Kamu Gönüllü Müsteşarlığı, üniversite adına ve diğer kurumlar adına yıllarım geçti orada. Bir kere dağlık, çok sert bir coğrafya ve PKK orada yaklaşık 500 köye hakim. En az 9 tane kamp var. Yaklaşık 10 bin tane de terörist oralarda barınabiliyordu. Elinde çok ciddi manada sofistike silahlar vardı. Şimdi PKK 2004'te Öcalan'ın tesliminden sonraki 5 yıl içerisinde liderliğini yapan Nizamettin Taş liderliğinde bir kere örgütün %96'sı saha komutanlarını, bunlar tabiri caizse dükkanı kapatıp Erbil'e dönüyorlar. Yani 2004'te bizim 84'te kurulan bildiğimiz PKK 2004'te tamamen tasfiye oluyor. Kendini kapatıyor. 2007'de yeni bir örgüt kuruluyor. Mustafa Karasu liderliğinde. Bu Karasu ve Cemil Bayık işte ve diğerleri liderliğinde. Ama aynı ismi kullanıyor. Normalde bu tür sol

0: 17 arasında devam eden birinci çözüm sürecinden bahsedelim. Örgüt bu süreçte hem içeride hem dışarıda, yani Türkiye'nin içerisinde ve dışarıda palazlandı. Güçlendi. Bayağı bir noktaya geldi ve biliyorsun Türkiye'de özellikle Diyarbakır, Sur ve 18 tane bölgede şehir mahal çatışmalarına girecek kadar Cizre'de, Silvan'da ve diğer yerlerde facia boyutunda manzaralarla 6-8 Ekim dahil olarak söylüyorum karşılaştık maalesef. Ve Suriye'de oluşan güç boşluğu özellikle 2014 Haziran Ağustos arasında Şengal, Sincar dediğimiz bölgenin de örgütün eline geçmesi, hatta Suriye'deki Abdülaziz Dağları, bu üçlü yani Kandil, Şengal ve Abdülaziz Dağları hattında örgüt kendi inanılmaz yıkılmaz bir tabiri caizse set oluşturdu. Fakat şu anda Türkiye'nin son 15 yılında eldeki SİHA imkanları, askeri kabiliyetler, evet, ve diğer imkanlardan dolayı örgüt içeride eylem yapamaz hale geldi. Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Örgütün Irak'ın kuzeyinde ve Irak'ın İran tarafında, doğu tarafında olan yapılanmalarına halk çok rahatsızdı. Ama yani otorite boşluğu var. Yani ne Irak hükümeti, ne Erbil, ne Süleymaniye'de. Ama Süleymaniye taraf diye. Genel olarak YNK, PKK'yla yakın bir işbirliği halinde çalışmıştır. Diğer yerlerde çok da kabul görmedi. İkincisi askeri anlamda da çok ciddi bir başarı. 2004'te yani 99-2004 arasından bahsediyorum. O süreçteki güç boşluğu, otorite boşluğu ve 2007 ile 11 arasındaki süreçte de askeri olarak bir başarı elde edemedi. Ne zaman oldu? 1 Mart tezkeresinin rendinden bizzat şahit olduğum bir olayı söyleyeceğim. Amerika'nın Musul 37. birlikte hatırlıyorum. Komutanı o zaman Nizamettin Taş ve diğer kişilerle yaptığı görüşmelerde şöyle bir ifade kullandıysa örgütte derin bir çözülme yaşanıyor. İşte size Stinger verelim, diğer silahları verelim. Türkiye ile savaşın. Fakat AK Parti iktidarının özellikle yani bölgeye yönelik olarak pozitif çalışmaları, işte klavyeleri, özgürlük ve diğer alanlardaki çalışmalardan dolayı örgüt bunu meşruiyet kaynağı olarak bölgede kullanamadığından dolayı altyapıda adam değiştirmede zorluk yaşıyor. Ciddi manada yani Diyarbakır'da ve diğer bölgelerden bahsediyor. Eğer Suriye olmasa belki adam hiç bulamazdı. O noktada söylüyorum. O açıdan söylüyorum. Bir kere örgüt askeri anlamda 99-2004, 2007-2011 arasında başarısız oluyor. Özellikle SİHA'lar konusunda Türkiye'nin yaptığı gelişmelerden dolayı, kale kollardan dolayı halk boyutuyla, siyaset boyutuyla, iktidar, AK Parti özellikle iktidar boyutuna ve Cumhurbaşkanımızın bölgedeki olumlu katkılarından dolayı. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyeyim Mehmet Aydın. Yani örgüt 2007'den sonraki süreçte bir Çukur Savaşı, bir kaç eylemin dışında askeri olarak çok da başarılı olamıyor. Kuzey Irak'ta da çok tutunamıyor. Yani adam getirmekte, dışarıdan destek almak boyutu da sıkıntılar, evet, yaşıyor. Ama son Suriye olandaki gelişmelerden dolayı örgüt artık yani hem Sayın Bahçeli'nin barış süreci, Öcalan'da bu işe dahil olması ve diğer devletin bu işe tabiri caizse öncülük etmesinden dolayı şu anda geldiğimiz nokta olumlu gidiyor. Yani evet, örgüt bu silahlar değil, elindeki Stinger gibi daha sofistike silahları gösterirse ben ikna olurum.
1: Evet.
0: Onun öncelikle ve arşivini mutlaka görmemiz lazım. Yani örgütün sofistike silahları ve arşivi bizim açımızdan çok değerli.
1: Şimdi yürütülen bu çok boyutlu süreç ülkenin geleceği adına da tarihi bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Cantürk Hocam, siz neler söylersiniz bu tarihi süreçle ilgili?
2: Evet, şöyle bir şey. Bu Metina bölgesinde 4 tünel, daha doğrusu 4 mevzi o şekilde söyleyeyim. Evet. Barınma alanı, onlar boşaltıldı ama onlar 8 Ekim'de boşaltıldı Mehmet Bey. Evet, 8 Ekim'de boşaltma başladı. Yani dünya basınına düştü. Bu görüntüler tabii belki de bizim güvenlik kuvvetleri tarafından çekilmiştir ve teyit edilmiştir. Zaten terörsüz Türkiye sürecinde hocamın da belirttiği gibi burada önemli olan terör örgütünün kendisinin şeyleri değil, güvenlik kuvvetlerinin teyit etmesidir.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-20, Ankara 11-21, İzmir 16-23, Bursa 15-21, Konya 9-22, Afyon 9-20, Denizli 14-26, Antalya 18-23, Adana 18-26, Zonguldak 17-20, Samsun 18-23.

8-23, Trabzon 17-27, Kayseri 11-23, Erzurum 8-13, Gaziantep 14-21, Diyarbakır 15-22 ve Şanlıurfa 17-24 derece.

0: Yol durumu. Ankara-Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Osman radıyallahu anh. Bu Osman'ın elidir. Resulullah Mekke'nin fethinden bir yıl evvel ömreye geldiyse de kâfirler oldu engel. Dediler, bırakmayız Kâbe'ye bugün sizi. Bir dahaki seneye yapın bu ömrenizi. O zaman Resulullah Kureyş kâfirlerinin asıl niyetlerini öğrenebilmek için vazifeli gönderdi Osman-ı Zinnureyn'i. Buyurdu ki, var öğren Kureyş'in niyetini. O da gidip dedi ki, Müslümanlar Mekke'ye gelmiştir Beytullah'ı ziyaret ve umreye. Eğer bırakırsanız edip hemen ziyaret, sonra hiç beklemeden ederiz geri avdet. Dediler, İster isen var ziyaret eylesen, lakin diğerlerini bırakmayız katiyen. Dedi, Resulullah'ı bırakmazsanız şayet, ben dahi Beytullah'ı asla etmem ziyaret. Duyunca bu cevabı Osman-ı Zinnureyn'den, kızıp onu bir müddet tutukladılar hemen. Osman İbni Affan'ın gecikince gelmesi, üzülüp kederlendi Allah'ın sevgilisi. Kureyş kâfirleriyle cenge karar verdiler. Eshab'la bu hususta hemen biat ettiler. O gün 1400 kişi Resulullah'a tek tek söz verdiler. Ölmek var, dönmek yoktur diyerek. Eshab'ın Resul ile bu hususta hep bir bir o gün sözleşmesine biat-ı rıdvan denir. Mekke'de idiyse de o gün Hazreti Osman yine mahrum kalmadı bu biat-ı rıdvandan. Zira Resul-i Ekrem sahabeye bakarak, mübarek sol elini havaya kaldırarak buyurdu, ''Ey eshabım, bu Osman'ın elidir. Zira o Allah'a ve Resul'e hizmettedir.'' Ve hemen sağ eliyle tutarak sol elini koydu onun yerine bizatihi kendini. Bir günde Resulullah Hazreti Ayşe'nin evinde bulunurdu biraz dinlenmek için. Mübarek paçaları kıvrık idi birazcık. Dizinden aşağısı görünürdü az açık. Hazreti Ebubekir bu dinlenme anında girip oturuverdi peygamberin yanında. Resul gördü ise de Sıddık'ın girdiğini, örtmedi bacağının açık olan yerini. Az sonra izin alıp girdi Hazreti Ömer. Lakin yine bozmadı o halini peygamber. Başka sahabiler de geldiyse de evine, bulunduğu o hali değiştirmedi yine. Velakin görür görmez Osman'ın geldiğini, hemence toparlanıp indirdi eteğini. Sual etti Ayşe Hakk'ın sevgilisine. Hiç bozmadın halini Osman'dan gayrisine. Lakin o eve girip görünce böyle seni, niçin toparlanıp indirdin elbiseni? Buyurdu ki, melekler haya eder Osman'dan. Ben haya etmez miyim böyle olan bir zattan?

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri buyuruyorlar ki olgunluk üç şeyde gereklidir. Birincisi musibetlere sabırda. İkincisi isteklerde aşırıya kaçmamakla ve üçüncüsü de isteyene vermekledir. Buyuruyor Hazreti Ali Kerremallahu Vece.
0: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Osmanlı hocamla görüşecektim de ben.
1: Canlı yayındasınız, görüşüyorsunuz. Buyurun.
2: Hocam seni bana karşılaştıran Allah'a Teala'ya şükürler olsun. Ve buna vesile olan zerre kadar emeği geçen herkesten de Allah-u Teala razı olsun.
1: Amin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun inşallah.
2: Hocam buyur. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah, buyurun.
2: Hocam ben küçüklüğümden beri hemen hemen sizi dinliyordum. Ama küçük haramlar işleye işleye Allah-u Teala bütün nimetlerini benden çekti aldı. Tesettüre riayet ediyordum, açıldım. O kadar ileriye gittim ki bu uyuşturucuya kadar geldi. Ondan sonra hocam siz hiç benim yakamı bırakmadınız ama siz ve sizin anlattığınız evliyalar, İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri. Hocam ondan sonra Rabbim bu nimetleri tekrar yavaş yavaş bana tekrardan vermeye başladı. Kimin duasını aldım bilmiyorum. Hep yaşıma geldim. Ve hocam geçen perşembe gününe tesettürü riayet ederek Allah-u Teala'nın rızası için kapandım.
1: Maşallah. Hayırlı olsun, barik olsun.
2: Hocam içimdeki yangınları anlatamam. İşlediğim haramlar var, günahlar var.
1: Merak etme. Şükret ya, hiç hidayet nasip olmasaydı. Onu düşün.
2: Evet hocam. Tamam. Hocam siz hiç benim yakamı bırakmadınız hocam.
1: Yok. Allah-u Teala yaptığın veyahut da aldığın bir dua, yaptığın bir iş veyahut da aldığın bir dua sebebiyle Cenab-ı Hak seni gene ateşten korumuş, şükret. Tamam.
2: Hocam sizi bana sevdiren, tanıtan, bu dünyada zerre kadar emeği geçen hele Enver abi, ondan Allah-u Teala bin kere razı olsun.
1: Amin efendim.
2: Sizin ellerinizden öpüyorum hocam. Ben sorum yok. Çünkü siz benim tamam. Bütün sorularımı zaten cevaplıyorsunuz. Ama
1: peki
2: ben
1: efendim.
2: Ellerinizden öpüyorum. Duanızı istiyorum.
1: Peki, Allah razı olsun efendim.
2: İyi günler hocam. Allah-u
0: İyi günler,
2: Teala
0: sağ olun.
2: Emanet olun.
1: Güle güle.
0: Buyurunuz hocam.
1: Şimdi kitaplarda tövbe konusu anlatılıyor Mustafa Bey'le. Şimdi yazmak, anlatmak, kendin de içindesin. Kendin de yazıyorsun, anlatıyorsun da. Allah-u Teala ihsan etmiş. Fakat yazmak ve anlatmak kolay. Burada biz nice büyüklerin hallerinde naklettik. Bir defa, iki defa, üç defa, beş defa, hatta naklederken mesela 10. defa nakletmişsiniz, o anda yüreğiniz cız diyor falan. Öbürlerinde niye olmadı? Hani halk arasında var ya, jeton düşmedi diyorlardı. Şimdi gençler bilmez jetonu da. O hidayet deniyor işte. Kalbe dokunmak diyorlar. Gönül tellerine dokunmak. O farklı bir şey ya. Şimdi Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh hazretlerinin o hassesini, biz sayısını unuttuk naklettiğimizi değil mi? Dinleyiciler bile ezberledir. Ha biliyoruz ya, önce anlattınız falan. Tamam. Anlatmak yetmez. Onu bir daha tekrar ede bir gün gelir cız cız eder için. Bir dakika der ya. Ne diyor bu zat? Bana bu iman nimetini kim vermiş? Her şeyin sahibi. Bir düşünürsün, ne kadar insan var? 8 milyar. Bu 8 milyar insanın Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri'nin buyurduğuna göre 10 katı cinler. Bu ikisinin 10 katı karada yaşayan hayvanlar. Bu üçünün 10 katı kanatlar havadakiler. Bu dördünün 10 katı denizdekiler. Bu beşinin 10 katı birinci kat semadaki melekler. Bu altısının 10 katı ikinci kat sema gidiyor gidiyor falan. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyuruyor ki namaza durmadan önce bu kadar varlığın içinde sen nesin?
0: Toplu yine başı kadar ediyor musun acaba?
1: Değil mi? Hani derler ya zurnanın son deliği. Ya Mustafa abi zurna da kalmadı ortada. Zurna da kalmadı ortada. Ve insan o zaman dehşete kapılıyor. Ya bu kadar mahlukatın içerisinde Allah-u Teala kendisine iman nimetini benim gibi aciz, zavallı, nefsine uyan, tökezleyen, şaşıran birisine ihsanda bulunmuş. Ana. Ya bir insan dünyada bile mesela diyelim ki içinde yaşadığı ülkenin bir devlet başkanı kendisine mektup gönderse herkese gösterir, çerçeveletir, asar bile onu, değil mi?
0: Tabii.
1: Çerçeveletir, asar bile.
0: Beraber fotoğraf çektiriyor. Tabii. Adam, duvarlara asıyor.
1: Tabii. Ya bırak onu aynı şekilde devlet başkanı olmasını. Şimdi tabii onlar vermekte şeyde şöhrete kavuşmuş artisti, şarkıcısı neyse onu falan görünce fotoğraf çektireyim ne diye ben ondan gördüm falan filan. Sonra bakıyorsun bunların hepsini tabii istisna ediyoruz da uyuşturucuydu bilmem fuhuş bataklıydı hepsine dalmışlar gitmişler. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani rol model değiller. Onu anlatmak istiyorduk. Hakem kesiyorlar. Sonra da bakıyorsun ki atları çapan oraya çıkıyor da olsa peki rol model olan önce peygamberler aleyhissalatü vesselam sonra onlar varisleri. Onlar varisleri. Mesela biz bu ya Tekere Tepe'mde bu saatte bu şeyde Emen abilerden Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine aile eylesin. Kaç defa bahsettik onun yaptıklarından veyahut da hatıralarından, duyduklarımızdan neler naklettik. Şimdi ahirete çektik diye derdinin zoru neydi? Necal onu da işitmiştim. Eğer buyurdular şartlar müsait olsun buyurdular. Şartlar müsait olsun. Gazeteciliğin ne olduğunu biz öbür gazetecilere gösteririz. Niye? Önce anlamadım sonra düşündüm. Çünkü ben de eğitimcilikten geliyorum. Emir abi hem eğitimci hem de din ilimlerini çok iyi biliyor. Sadece bilmiyor. Kalbine, hücrelerine yerleştirmiş, sindirmiş. Peki bu nedir? Karşında baktığı insanın emarını çekiyor böyle insanlar.
0: Yetişmiş ve yetiştirebilen.
1: Evet, emarını çekiyor. Sen geliyorsun böyle, efendim seni çok seviyorum, maşallah maşallah. Güller bizde idarede şap diye gönderiyor. Sen zannediyorsun ki bana itibat etti, bana müftü dedi, müftüyü sakaleyin dedi. Efendim işte genel müdür dedi, sen olmazsan olmaz dedi falan filan. Hepsi hikaye tabii. Ama senin ayaklarını yerden kesiyor. Sen eğer dersen ki ya ben böyle değilim. Ha o zaman doğruyu sana akıtmaya başlarlar. Doğruyu akıtmaya başlarlar. Dolayısıyla Emel abi işte buyurdular ki eğer Allah-u Teala yani hidayet vermeseydi ben başka bir yerde kalsaydım ben etrafıma insan toplardım. Çünkü Cenab-ı Hak beni yaratırken insan toplama kabiliyeti vermiş bana buyurdular. Ama nerede toplardım buyurdular. Meyhanede toplardı, gazinoda toplardı, ne bileyim uyduruk kaydırık yerlerde toplardı.
0: Çete reisi olur.
1: Parti de kurardı.
0: Parti kurardı.
1: Efendim parti kursaydı. Yok ya parti kurunca da işte bugün böyle söylüyor, yarın böyle söylüyor falan. Sözümüz yanlış anlaşılmış falan.
0: Bir şeyin başı mutlaka olurdu yani.
1: Evet mutlaka olurdu.
0: Evet, bir başkanlık.
1: Ve Cenab-ı Hak o kabiliyeti vermiş. İki dakikada seni çözüyor. Evet. O bir kabiliyettir. Sürat intikali yüksek. Hatta şeyde kendisi asker kökenli ama sonra ayrıldı şey yaptı falan tekrar yedek suyarak askerlik yaparken işte oradaki kendileri temen rütbesinde neyse orada beraber yemek yediği arkadaşlar var. Belki de aynı devreler yani şeyde Kuleli'de falan onlarla yemek yiyorlar falan. Bir gün bir arkadaşıyla kendisi anlatmıştı. Şimdi kitaplarda anlatılıyor ya yemek yerken. Yemeğe besmeleyle başlamak, tuzla başlamak, yemekten önce el yıkamak sünnet diye buyuruyor ya. Onların hepsine riayet ediyor. Fakat ben de şahit oldum. Emel abi her lokmada besmele çekiyordu biliyor musun? Adam bakmış. Hasan böyle sekir hali midir nedir bilmiyorum falan. Yani kim olursa olsun yanında. Onun besmele çekişini yan taraftaki duyabiliyor. Adam bakmış, arkadaşı hemen hemle besmeleyle başlamış. Ondan sonra her lokmaya besmele. Çay içiyor besmele, su içiyor besmele. Adam sonunda dayanamamış. Ya demiş, bu besmele demiş bir defa çekilmiyor mu? Emel abi ne oldu demiş. Ya dikkat ettim demiş. Sen her lokmada besmele çık. Öyle mi yapıyormuşsun? Öyle mi yapayım? Bunu anlatıyordu. Bunu anlatıyordu. Yani anlatmasının sebebi kendine bir üstünlük kazanmak. Şan şeref kazanmak değil. Aslında emri maruf yapıyordu. Emri maruf yapıyordu. Allah-u Teala'nın verdiği nimeti Allah-u Teala'yı düşünerek, Allah-u Teala'nın ismini hatırlayarak yapın. Cenab-ı Hak bize böyle bir nimet vermiş. Hani nereden açtı bu dinleyicimizin durumdan? Şimdi dedi ben de dinliyordum ama o zaman öyle dinliyordum. Sonra dedi kapalıydım, açıldım dedi. Uyuşturucu için benim tele yaptım. Şu anda 40 yaşındayım. Allah-u Teala daha önceki verdiği nimetlerin hepsini elimden aldı. Alır. Çünkü iman nimetiyle geldiydi onlar. Sen imanı sarsıntıya uğratırsan o elindekiler de gider. Hatta bir gün Emer abiyle Cağaloğlu'nda buyurdular ki iman en büyük nimet iman nimeti. Ondan sonra şimdi insanlara bakın, iman gidince rızık nimeti gitmiş. Adam ne kadar toplasa açız açız deyip duruyor. Adamın altında son model arabalar var. Bir şeyim yok, bir şeyim yok diyor falan. Kanaat rızkı gitmiş. Sağlık rızkı, Emer abiler buyurdu ki her evde buyurdular ilaç dolabı var. Sağlık rızkı da gitti. Niye? İman yok. Şükür yok. Nimete şükür. Şükür de bir nimet. O da gitti. Ya hani laf olsun diye nakletmedik biz onu. Çocukluğumda ilkokula giderken şahit oldum. Kışın kar yağmadı. Ya baharın da aynı şekilde yağmur yağmadı. Gözümün önünde çocuklukta duyduğun veya gördüğün şeyleri unutmuyorsun. Buğdayın boyu bir karış. Ya orakla alamıyorsun onu. Elle yolduk Mustafa Bey. 10 kağını buğday çıkan tarlada bir kağını buğday çıktı. Fakat benim annem babam sarmonda okumadı. Annem babaannem. Öyle bir şeyleri gitmedi. İmkanları da yok zaten de. Medrese mektepte görmedi. Okuyup yazması da yok. Ama çelik gibi imanları vardı. Rahmetli dedem işte samanlığı bölmüş. Tabii o da evliya birisi olduğu için kalplere nüfuz etmiş. Bunlardan sabiyken öğretmiş. Yani elimizde yolduk. Kanlıya yükledik. Oradan hareketi için hiç unutmuyorum hareketini. Annemin rahmetlinin. Elini böyle tarlaya toprağa koydu. Dedi teşekkür ederiz. Bizi boş çevirmedin gene. Sana zahmet oldu. Rabbim gene senin vasıtanla bizi boş çevirmedi. Bir kağını da olsa gene buğday verdin. Çok çok teşekkür ederiz. Peki toprağa mı teşekkür? Hayır. Toprak vesileydi. Kitaplarda da buyuruyor ki vesileye teşekkür etmeyen Allah-u Teala'ya şükredemez ki buyuruluyor. Toprak olmasaydı buğday olmaz. Allah-u Teala öyle yaratmış. Allah-u Teala öyle yaratmış. İlaç olmasaydı şifa gelmezdi. Yani ilaç değil de şifayı veren. Ama ilaç sebeptir, doktor sebeptir. Olsa bu alimler de sebeptir, peygamberler de sebeptir aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla yani şimdi bu dinleyicimiz böyle söyleyince biz de duygulandık. Ve demek ki nasipli birisiymiş. Nasipli birisiymiş. Şimdi tekrar dedi ben de tesettüre girdim. Ondan sonra o günahlarımı hatırlattıkça içim cız ediyor. Bu hakiki tövbe işte. Bu hakiki tövbe. Tam İlmihal Saadeti Ebediye'de o isimler anlatılırken Hazreti Bahşi radıyallahu teala an hazretlerinin ismi hayatı anlatılırken mi? Ya Eshab-ı Kiram'da ya da Saadet-i Ebediye'de. Yani oradaki büyüklerden bir zatın ismi anlatılırken bir akil yapmışlar büyüklerden. Şimdi orada buyuruyor ki, o zat buyuruyor ki, Hüseyin Hilmi Efendi kitabını almış bunu. O zat buyuruyor ki iki tane evliya, ikisinin de derecesi aynı. Birisinin annesi saliha, babası evliya. Hiç günaha düşmemiş. Yükselmiş, işte o dereceye gelmiş. Öbürüsü de hani misal olarak verelim. Cenab-ı Hak şefaatlerinin ailesi. Bir Şihabi Hazretleri meyhaneden çıkmıyormuş.
0: Gibi.
1: Gibi. Tövbe etmiş. O da gelmiş aynı derecedeler. Bir soru var orada. Bunun hangisi üstün diye.
0: Dereceleri aynı.
1: Dereceler aynı. Birisi hiç günah bataklığına düşmüş. Ulaşmadan gelmiş o dereceye çıkmış. Öbürsü meyhaneden çıkmış veya tapuday bin adı eşkıyalıktan çıkmış o dereceye gelmiş. Hangisi üstün? Tabii ya öbürsü değil. Öyle değil bu diyor.
0: Hiç günaha batmamış öbürü. Öyle i̇şte, değil ya.
1: Öyle değil bu diyor. Ben de zaten öyle, cevabı öyle bekliyordum. Orada buyuruyor ki o günah bataklığından gelen daha üstündür. Niye? Sebebi anlatılıyor. Çünkü günah bataklığından kurtulup gelen geçmişini hiç unutmaz. Geçmişini hiç unutmaz. Boynu bükük olur. Öbürsü hiç günaha düşmedi ya. O biraz başı dik olur. Allah-u Teala başı dik olanı sevmiyor. Boynu bükük olanı seviyor buyuruluyor. Öyle buyuruluyor. Onun için bu dinleyicimiz müsterih olsun. Tesettüre devam etsin. İçinin yanması devam ettikçe Allah-u Teala'ya yaklaşması da artar.
0: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı cennete girmeye sebep. İnsanın ömrü çok kısadır. Sonsuz olan ahiret hayatında insanın karşılaşacağı şeyler dünyada yaşadığı hale bağlıdır. Aklı başında olan, ileriyi görebilen bir kimse, kısa olan dünya hayatında hep ahirete iyi ve rahat yaşamaya sebep olan şeyleri yapar. Ahiret yolcusuna lazım olan şeyleri hazırlar. Allah-u Teala bazı kimseleri birçok insanın başına koyar, çok kimsenin ihtiyaçlarını görmeye vesile kılar. Bu kıymetli ve kazançlı ihsana kavuşan çok şükretmelidir. Allah-u Teala'nın kullarına hizmet etmek için çalışmalıyız. Rabbimizin kullarına hizmet etmekle dünyada ve ahirette nimetlere kavuşacağımızı düşünmeliyiz. İnsanlara karşı yumuşak olmanın, onlara iyilik etmenin, onların işlerini güler yüzle ve tatlı dille ve kolaylıkla yapmanın, Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşturan yol olduğunu bilmeliyiz. Bunun ahiretin azaplarından kurtulmaya ve cennet nimetlerinin artmasına sebep olacağını Peygamber Efendimiz şu hadis-i şerifleriyle bildirmektedir. Allah-u Teala kullarının ihtiyaçlarını yaratır gönderir. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği kulu, onun nimetlerinin kullarına ulaşmasına vasıta olan kimsedir. Bir kimse din kardeşine yardımcı oldukça Allah-u Teala da ona yardımcı olur. Allah-u Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur, bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Allah-u Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah-u Teala'nın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Bir Müslümanın din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmaksa insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. Bir kimse din kardeşinin bir işini yaparsa binlerce melek o kimse için dua eder. O işi yapmaya giderken her adımı için bir günahı affolur ve kendisine kıyamette nimetler verilir. Bir kimse bir mümine bir iyilik yapınca Allah-u Teala bu iyilikten bir melek yaratır. Bu melek hep ibadet eder. İbadetlerinin sevapları bu kimseye verilir. Bu kimse ölüp kabre konunca bu melek nurlu ve sevimli olarak bunun kabrine gelir. Meleği görünce ferahlanır, neşelenir. Sen kimsin der. Ben falanca kimseye yaptığın iyilik ve onun kalbine koyduğun neşeyim. Allah-u Teala beni bugün seni sevindirmek ve kıyamet günü sana şefaat etmek ve cennetteki yerini sana göstermek için gönderdi der. Allah-u Teala'nın emirlerine farz denir. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki Allah-u Teala farz olan ibadetleri yapanları çok sever. Allah-u Teala'nın yasak ettiği zararlı çirkin işlere haram denir. Allah-u Teala haramdan sakınanı farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır. Kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Resulullah Efendimiz'den cennete girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir diye sorulduğunda
3: Allahü Teala'dan korkmak ve iyi huylu olmaktır buyurdu. Cehenneme girmeye sebep olan şeylerin başlıcası nelerdir denildiği zaman, dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevinmek, azgınlık yapmaktır buyurdu.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Şimdi az önce öyle bir örnek verdiniz. Şimdi çocukluktan büyükleri tanıyanlar, doğru yolu bulanlar, ehli sünnet yolunda olanlar da ya bizde mi acaba bir gitsek, bir günaha bulaşıp gelsek derecemiz daha yüksek olur filan diyen olursa,
1: ya çıkamazsa
0: tavsiye eder misiniz?
1: Katiye.
0: Çıkamam, geri dönememe durumu mu var?
1: Şimdi bizde köyde iki tane dere çay var. Birisine ulu çay derlerdi. Hakikaten onun suyu çoktu. Yani mesafede bayağı uzun. Öbürsüne kitlenik çayı derlerdi falan. Onun suyu o kadar değildi falan. İkisi birleşiyor sonra. Sonra ikisi birleşiyor. Bayağı baharın azgın taşkın oluyor. Hele seller geldiği zaman bük derlerdik. Türkçe bir kelime bu. Evet. İç Anadolu'da çok kullanıyor. Şimdi o dere yatağından akarken önüne gelen mesela S şeklinde kıvrılacak ya, o önündeki yeri vura vura vura iyice derinleştirdiği gibi su orada dönüyor.
0: Orada dirsek yapmış.
1: Dirsek yapmış ve altında derinleştiriyor onu. Altında derinleştiriyor. Tabii biz yazları hayvan otlatmaya gittiğimiz zaman çimmek nedir bilemez.
0: Suya mı girerdiniz?
1: Evet, suya girerdik.
0: Oraya yani.
1: Oraya böyle için bakardık. Kıyısına. Çünkü mesela baharın bazen hani kar çok yağmıştır. Baharla beraber su da kuvvetlidir. Yaz başlarında falan çok tehlikeli oluyor. Çünkü geldiği zaman böyle vuruyor, seni döndürüyor. Zaten iki okula giden çocuksun. Seni rahatlıkla büker ve içine alır. Oğlusun yani. Başka arkadaşların olsa bile. Ha diyeceksin kaç metrekare? 4 metrekare, 5 metrekare en fazla. Evet, onun içerisinde boğulursun. Boğulmaya kalırsan bir leğen suda da boğulursun.
0: Tabii.
1: Şeyde. Orada boğulur gider. Öyle tembih ederlerdi büyüklerimiz. Sakın ha o büklere girmeyin. Yani yıkanmak için büklere girmeyin. Daha şeylere girin falan diye. Tabii çocukluktan itibaren bu nasihatı verildiği için kitaplar okuyoruz ehl-i sünnet alimlerinde. Ben kendim yani kitapta öyle yazmıyor da böyle bu ahirete giden yollarda bir sürü öyle bükler var, tamam. Boğulur.
0: Bir de kenarından geçmek lazım.
1: Kenarından geçmek lazım. Şimdi hani bir şey var. Emel abiler de sürekli naklederler de işte selamet der kenares diye. Selamet der kenares. Bederya diye başlayan bir beyit var. Yani deryada nimet çok. Ama selamet istersen kenarında dur. Kenarında dur. Yoksa atma. Ama insan başına geliyor. Nefsine uyuyor. Pat diye düşüyor. O ayrı bir mesele. İşte o dinleyicimiz onu idrak etmiş. Onun için tebrik ederiz dedi. Duamı aldım dedi. Yoksa aynı şekilde yani onu şey yapmadı ama hayırlı bir iş mi yaptım? Bir şey olmuş. Birisi dua almış. Veyahut da bu inkar etmemiş yaptığı işleri. İnkar ederek olmamış. Allah-u Teala lütfetmiş, ihsan etmiş. Yani daha önce elindeki nimetlerin tek tek tek gittiğini de anlamış, idrak etmiş. Bu Cenab-ı Hak dilerse tabii verir. O ayrı bir mesele de ama büyük ihsan. Büyük ihsan. Yarın ahirette sorarlar. Sen böyle böyleydin. Sana aynı şekilde tövbe imkanı verdik ama sen gene azdın. Yine bildiğin yolda hareket ettin. Nefsine tabi oldun. Emel abinin tabiriyle sopa ağır olur. Dayağı ağır olur. Yani Emel abiler işte sopa derdi ya. O sopa da maksat azaptır bu. Ve orada ya Allah Teala muhafaza buyursun. Bir zevki hümayi bin sayyadı gam takip eder diye saatte bir diye de bir beyit var, ilk müsrası. 3 dakikalık zevk için 3000 sene cehennemde yanmak. Ağır bir şey. Ağır bir şey. Allah Teala muhafaza buyursun. Bunun için de hele bu zamanda nasıl korunabilirim, nasıl tutulabilirim? Efendim benim annem babam ehl-i sünnet itikadında bana çocukken öğretti falan, bilgiler verdi, şey yaptı falan. Eğer kendin şuurlu bir şekilde dört elle sarılmazsan kaybolur. Gider.
0: Yani ama, gidelim bir günah, birkaç günah işleyelim, onun derecemiz tövbe ederiz.
1: Yok.
0: Falan. Yani yok. Onu öyle bir şey yok yani. Şakası öyle yok bir fantezi.
1: Ateşle yani, şaka olmaz. Ve suyla da şaka olmaz. Ben çocukluğumda bilirim, o derede gördüm. Suyla şaka olmaz. Çünkü boğulanlar oldu. Denizde de aynı şekilde şey yapmaz. Onun için selamet istersen diyor, kenarda dolaş. Açık açık yazılmış yani. Selamet der kenares diyor. Selamet kenardadır. Dolayısıyla bu işin şakası olmaz. Ben şimdi yapayım herhalde 50 yaşına gelince tövbe ederim. Ya arkadaş, 50 yaşına gelmeyeceksen. Tam günah işlerken, zina halindeyken, içki halindeyken, ne bileyim birisi bir yerde gasp yaparken, hırsızlık yaparken ecelin gelirse ne alt edeceksin?
0: İmanın gittiği anda.
1: Geldi ve sonsuz. Sonsuz.
0: Şakaya gelmiyor yani.
1: Ya şefaat yok orada. İmanı olmayana şefaat yok. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir gün Mescid-i Nebi'de, şefaatim günahı büyük olanlara. İçki içine de mi, zina edene de mi, kumar mı? Evet, ne zannettiniz ya buyuruyorlar. Ama yani bu kimse içki içmiş, kumar oynamış, zina etmiş ama inkar etmemiş bunları. Boynunu bükmüş. Boynunu bükmüş. Yani en çarpıcı misali daha önce de anlattık da şimdi hatırımıza geldi. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri Halife-i Müslim'in devlet başkanı. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sünnet seniyesine onlar tam tabi olurdu. Öğleden önce kaylule için Mescid-i Nebi'nin sofası var. Oraya münasip bir şekilde kaylüleye yatmış. Daha böyle yanı geçmemiş yakaza halindeyken bir ses. Dışarıda ağacın altında salih bir kulumuz var. Git. Ona yardımcı ol. Birden fırlıyor. Böyle vakti. Yani ben de hacca gittim, biliyorum Medine-i Münevvere'yi de, Mekke-i Mükerreme'yi de. O zeval vaktinde ortada kimse olmaz. Bakıyor.
0: Çok sıcak.
1: Çok sıcak. Herkes çekiliyor. Gölgeye çekiliyor, evine çekiliyor. Bakmış bir hurma ağacının altında yaşlı bir adam. Kafasının altına da sazını koymuş, uyuyor. Sazlı salih kul. Salih kul. Ya Hazreti Ömer bakmış ondan başka kimse yok orada. Emir de kendisine aynı şekilde dışarıda ağacın altında uyuyan salih bir kulumuz var. Ondan da başka kimse yok. Mecburen dokunuyor, uyandırıyor. Hazreti Ömer görünce çok korkmuş. Demiş, korkma. Sen kimsin, necisin demiş ya. Ne bu halin? Demiş, efendim ben gençliğimde düğünlerde işte raks ederdim, oynardım, saz çalardım, türkü söylerdim, şarkı söylerdim. Ve insanlar beni çağırırdı, onları eğlendirirdim. 3-5 kuruş verirlerdi, onlarla geçinirdim. Şimdi yaşlandım diyor. Ne raks edebiliyorum, ne şarkı türkü söyleyebiliyorum, ne de doğru dürüst saz çalabiliyorum. Bunun için beni kimse çağırmıyor. Cebimde ekmek alacak kadar para kalmadı. Tanıdığım da yok. Aç kaldım. Burada ağlayarak Rabbime dedim ki, ya Rabbi, ben ömrümü zayi ettim. Sana isyan ederek geçirdim. Şimdi yaşlandım. Param yok. Açım. Baktım. Senin kapından başka bir kapı gene yok. Sana sığındım ya Rabbi dedim. O anda uyku geldi, uyudum buyuruyor. Ben yaptıklarım pişman oldum. Özür dilerim. Açım dedim. Ya o anda nasıl bir temiz bir kalple, hani bu dinleyicimizin ifadesi öyleydi yani. İçi yanarak şey yapıyordu. Temiz bir kalple söylediyse Allah-u Teala tevbesini kabul etmiş. Ve sevgisini de kalbine vermiş onu. Onun için salih kul oldu. Çünkü Allah-u Teala'nın sevgisi kalbe girince salih kul oldu. On sana Hazreti Ömer radıyallahu anh getirdiği bir kese parayı veriyor. Buyuruyor ki, bundan sonra bir ihtiyacın olduğu zaman herhangi bir yere gitme. Doğru bana gel buyuruyor. Doğru bana gel. Yani bu ve benzeri hadiseler. Hani biz, bunlar kitaplara yazılmış. Biz de naklediyoruz. Efendim ben tövbe ettim. Ben onu anlamam. Benim sana hüsnü zannetmem seni hiçbir şekilde sana fayda dokunmaz. Ne dünyada dokunur, ne ahirette dokunur. Ben sana hüsnü zannederim. Sana hüsnü zannetmemin bana bir zararı olmaz. ama sana da bir faydam olmaz. Seni cehennemden kurtaramam, kabir azabından kurtaramam, mahşer günü kurtaramam. Benim öyle bir gücüm yok. Peygamberle bile kurtaramaz. Peygamber Efendimiz de ya Rabbi diye elini açıyor, ağlayarak dua ediyor. Ya onlar öyle yaratmıştır, onların doğası sebebiyle aynı şekilde şefaat izin veriyor. Hani bu Vehhabisi mezhepsiz şefaat yok falan inkar ediyorlar da tabi iman gidince her türlü halt söylüyorlar ve yapıyorlar. Şimdi dinleyicilerim şu sıkıntım var, bu sıkıntım var. Ya arkadaş, işin aslı sen kulsun. Allah-u Teala her şeyin sahibi. Senin de sahibin. Senin istiğfarını benim duymam sana bir fayda etmez. Ben rahmetli babam da böyle anlattıydım da vefat etmeden önce. Baba istiğfar okuyacağız sana. Ben neyse evde bir şeyler yemişti, onları kaldırırken mutfağa doğru gidiyorum. Arkamdan bağırıyor. Estağfurullah diye. Döndüm geldim gülerek. Dedim baba benim duymam bir şey fayda etmez ya. Bir şey ifade etmez. Dedim Allah falan duyması için de bağırmana gerek yok. Tamam mı? Kalbine yalvar Cenab-ı Hakk'a. Hani saf temiz birisiydi. Öyle şey yapıyor falan. Ben bunu bir yerde anlattım da. Bir arkadaşım birisi başladı gülmeye. Abi dedi ben kayınvalide de dedi. Hanım dedi istiğfarı anlatmış dedi. Hanım dışarı çıkınca estağfurullah diye bağırıyor içeride. Şey zannediyorlar hani insanlar duysun bak çok esnaf. Ya bir işe yaramaz o. Bir işe yaramaz o. Bir tane söylesin ama dilinle kalbin müşterek. İşte o Hazreti Ömer zamanındaki o adamcağız gibi. Diliyle kalbi bir yok kimse. Kapıların hepsi kapalı. Kimseye de gelmiyor. Aç, yaşlı. Ya Rabbi diyor ama diliyle kalbi beraber söylüyor.
0: Boynunu bükmüş ama.
1: Boynunu bükmüş. Allah Teala lebbeyk kulum buyuruyor. Lebbeyk şimdi ben sana göstereyim. Halife ayağına gidiyor. Halife ayağına gidiyor. Böyle çok olmuş mu? Olmuş. Böyle çok olmuş. Şeyde de olmuş ya mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri halifeyken geceleri teftiş edermiş ya. Bakmış Medine-i Münevvere dışında bir ocak yanıyor falan ama çocuklar dağılıyor. O sana geliyor. Diyor ki teyze niye ağlatıyorsun bu çocukları? Doyursana. Doyuracak bir şey yok diyor. Ocakta. Ocaktaki suyun içindeki taş diyor. Kaynıyor diye işte onlar ağlıyor yoruluyor uyuyor kalıyor falan. Kocam diyor askere gitti şehit oldu. Babam o da diyor şehit oldu. E diyor halifeye bildirseydin durumunu. Benim bu halim bilmeyecekti niye halife oldu diyor. Benim bu durumumu bilmeyecekti zaten diyor benim de kocamı da oğlumu da askere gönderin o diyor. Onun bilmesi onun sorması lazım değil mi diyor. Halifenin. Hazreti Ömer olduğunu bilmiyor. Bekle diyor. Gidiyor bir çuval un. Ondan sonra eshab-ı kiramdan birisinde bir çömlekte ağlıyor. Geliyorlar. Ocak sönmek üzere ben biliyorum onu. Üfleye yakıyor tekrar. Ondan sonra un çorbası pişiriyorlar. Çocuklar yiyor. Şey yapıyorlar. Diyor ki teyze yarın gel. Halifeye gidelim. Sana aynı şekilde şey bağlansın.
0: Maaş
1: bağlansın. Geliyor bakıyor ki
0: akşam geceki adam
1: bak diyor şimdi oldu şimdi oldu diyor ya. Şimdi oldu şimdi Hazreti Ömer de radıyallahu anh bunu yakinen biliyor şimdi adam bir yere genel midir oluyor benim dedim kime yemez şey yapıyorsun arkadaş ya.
0: Genel müdür ayrı hava atıyor karısı ayrı hava atıyor bir kişi de değil.
1: Hele askerlikte rütbe general olduysa general karısı.
0: Oo, yandık.
1: Yandı anam. Allah Teala muhafaza buyursun ya. Şeyde bu TRT'nin hazırladığı tarihi dizilerden Fatih Sultan Mehmet Han'la alakalı bir bölümünde bir şey dikkatimi çekti. Orada gece kitap okuyor mum ışığında sultan. Okuduğu kitapta seslendiriliyor hatta. Diyor ki bir hükümdar birisini tayin etse memur olarak o memur da alttan birisine zulmetse mazlum zulmeden memuru gerir. Ama suçlu hükümdardır. Çünkü onu tayin eden odur. Hükümdar zulmediyor der. Tam bunu kapı çalınıyor. Efendim böyle sadrazam işte ahilerin başına aynı şekilde gidiş yapmış kulağından da direğe çiviletmiş sabaha kadar. Yeni okudu. Hemen apar topar geliyor. Onu oradan şey yapıyor falan. Gece yarısı sadrazamı çağırıyor. Orada bir laf söylüyor. İşte sadrazam anlıyor.
0: Niye çağrıldı?
1: Öldürüldüğünü anlayacak. Anlamış. Diyor ki sultanım ben devlet için yaptım. Devlet için değil diyor. Boynundaki diyor devlet mühürünü bizim verdim. Orada o ahilere diyor ki evet diyor. Yani o sadrazama mühür veren benim. Ben de suçluyum diyor. Dile benden ne dilersen. Ahilerin başı diyor ki sultanım buraya kadar geldin ya diyor. Gönlümüzü aldın diyor. Bu yeter bize. Yok yetmez diyor. Orada da bir suç var. O zaman diyor hakkımı sana havale ettim. Nasıl istersen öyle hallet. Sultanı havale etti. Çağırıyor gece. Sultanım be devlete. Devlete değil diyor. Kibirinden yaptım. Şimdi var ya öyle sırtını devlete yanıyor. Elinde de devleti mühürü. Ben yaptım falan. Kibir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani insana Allah-u Teala mevki verebilir, makam verebilir. Ondan sonra ne bileyim ben radyoda konuşma imkanı verir, televizyonda konuşma imkanı verir. Yani insan korkmuyor değil. Korkuyor. Çünkü bir anlık mesele. Küt diye aynı gibi kulvar değişsen tepeden kulvar gidersin. Allah-u Teala hepimizin sonunu hayır eylesin.
0: Amin.
1: Bu büyüklerin yolundan da ayırmasın inşallah Teala. Bu dinleyicimiz bugün vesile oldu. Demek ki
0: atlatacaklar varmış demek ki.
1: Nasipmiş.
0: Hocam teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: TGRT Haber ekranlarından herkese merhaba. Gündeme hoş geldiniz. Ben Alper Altun, gelişmelerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Detayları TGRT Haber muhabiri arkadaşımız Merve Şahin'den alacağız.
1: Alper Altun, sizin de belirttiğiniz gibi kabine toplantısında bir saat geride kaldı. Toplantı oldukça kritik. İki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri yeniden bir araya geldi. Özellikle fon soruşturması en önemli gündem başlığını oluşturuyor kabine toplantısında. Fon Koordinasyon Kurulu geçtiğimiz günlerde 4. toplantısını yapmıştı. Bu toplantının çıktıları tüm boyutlarıyla ele alınacak konular arasında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Adalet ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları'nın attığı adımlar da ele alınacak fon soruşturması kapsamında ve fonların tasfiye süreçlerine ilişkin son gelişmelerde ele alınacak konular arasında. Özellikle kabine toplantısındaki bir diğer önemli başlıksa terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi. Bu süreç değerlendirilecek ve Milli Dayanışma ile Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleri ele alınmış olacak. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulacak izleme komisyonunun da kabinenin gündeminde olacağını söylemekte fayda var ve tabii ki terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci sahadaki gelişmeler, askeri ve istihbari raporlar doğrultusunda da görüşülmüş olacak. Hatırlanacağı üzere bugün de güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre oldukça önemli bir gelişme yaşanmış ve terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metine alanında 4 barınma alanını boşaltmıştı. Bu da oldukça önemli bir detay ve bu konunun da yine kabine toplantısında ele alınmasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda önemli mesajlar vermesini bizler bekliyoruz. Kabinenin önemli başlıklarından birisi de dış politikadaki gelişmeler olacak ve Mekke İttifakı bağlamında atılan adımlarla birlikte yine İsrail'in bölgesel saldırganlığı karşısında atılabilecek adımlardan istişare edilmiş olacak. Yine Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ABD ve İran arasındaki gerilim süreci de masada olacak. Türkiye bu gerilimi sona erdirebilmek için çok sayıda diplomatik çalışma ve çaba sarf etmişti. Buna ilişkin yine bir görüş alışverişinde bulunulmasını bizler bekliyoruz. Gazze'ye dair bir parantez açılacak ve İsrail'in saldırgan politikalarına da bir kez daha dikkat çekilmiş olacak. Yine Gazze insani yardımların ulaştırılabilmesi ve Gazze Barış Planı'nın ikinci ayağının devreye alınması için ne gibi adımlar atılabilir? Bu sorunun cevabına bakılmış olacak. Yine kabine toplantısında güncel konularda masada olacak başlıklar arasında özellikle okul saldırıları ve okul güvenliğine yönelik tüm başlıklar ele alınacak ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul dosyalara ilişkinde önemli detaylar ele alınacak başlıklar arasında. Belirttiğim gibi bir saat geride kaldı kabine toplantısında. Toplantının ardından her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında olacak. Alınan kararları millete sesleniş konuşmasına duyurmuş olacak. Takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki Merve Şahin, teşekkür ediyoruz ve sevgili seyirciler, önemli bir gelişme var, onunla devam edelim. Terör süreci devam ediyor, yeni gelişmeler de yaşanıyor. Kuzey Irak'ta da terör örgütü PKK Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı. Terör örgütü PKK Kuzey Irak'ta Metina bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını belirtti. Metina bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason terörden tamamen temizlendi. Terör örgütü PKK'ya silah bıraktıracak çerçeve yasa meclise 10 Ağustos tarihinde kabul edilmişti. Yasa kapsamında gözler sahaya çevrilmişti. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci takip ediliyordu. PKK'nın Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşaltmasıyla süreçte tarihi bir eşik daha aşılmış oldu. Evet sevgili seyirciler, konuklarımız var bu önemli gelişmeyle ilgili. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve Doktor Mehmet Bozkuş konuklarımız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Alper Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler.
3: İrfan Teşekkür Hocam, ediyorum Alper Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler Mehmet Bey. İrfan Hocam'la başlayayım hemen. Hocam, önemli bir gelişme olduğunu söylüyoruz. Nasıl bir anlamı var bu kampların boşaltılmasının?
2: Evet, TBMM'de sizin de az önce söylediğiniz gibi 10 Ağustos 2026'da tam adı Milli Dayanışma ve Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kabul edildi. 600 milletvekilinin 467'inin olumlu oyuyla teröristler Türkiye yasalaştı. Şimdi büyük fotoğrafa baktığımızda olan biten nedir? Aslında olan biten Türkiye ve mücadir ülkelerde FETÖ terör örgütünün uzantılarının tasfiye edilmesi operasyonu. Bugün itibariyle Irak'ta Medina bölgesinde 4 kampın tahliye edilmesi aslında sınır ötesinde de terörist Türkiye kapsamında gelişmelerin devam ettiğini gösteriyor. Bu Türkiye'nin kendi iradesiyle bir dış baskıya maruz kalmadan aldığı bir önlem. Bir boyutuyla terörün tasfiyesi ve uzantılarının tasfiyesi, bir başka boyutuyla terörsüz Türkiye iş cephenin global düzeydeki gelişmeler karşısında tahkim edilmesi, güçlendirilmesi ve terörün tasfiyesi konusunda kaydedilen mesafeye bağlı olarak bir demokratikleşme hamlesi olarak da bunu okumak mümkün. Neticede Türkiye kendi gür iradesiyle uluslararası siyasal sistemdeki değişime, dönüşüme güçlü biçimde bir tepki ortaya koydu. İçeride tetiş yapılanmasının tasfiyesi konusunda çok önemli adımlar atıldı. İşte bu örneklerde de görüldüğü üzere Suriye'de, Irak'ta, önümüzdeki zaman diliminde İran-ABD savaşının seyrine bağlı olarak belki İran'da da terör örgütünün sınır ötesindeki uzantıları da bu teröristiz Türkiye'nin öteki sınır ötesindeki yapılanması olarak, sınır ötesindeki etkisi olarak önümüzdeki zaman diliminde pratiğe yansıyacak. Burada Medina bölgesindeki 4 kampın tasfiyesini Türkiye'nin programının bölgede etkili olması olarak ben değerlendiriyorum.
0: Peki Mehmet Hocam'dan da alalım. Onun fikri ne acaba Mehmet Hocam? Sizin fikrinizde bu silah bırakmanın artık somut bir işareti anlamına geliyor diyebilir miyiz?
3: Tabii bakın, bunun bir terörsüz Türkiye, terörsüz bölge kapsamında Türkiye'nin yürüttüğü çok etkin bir politika var ve bu politikanın terör örgütü KCK'nın tüm unsurlarıyla tasfiye edilmesi stratejisine dayandığını ifade etmemiz gerekiyor ki buradaki önemli bir 3 aşamayı değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki fiziki çekilme, 4 barınma alanının boşaltılması ki bu bölge terör örgütünün varlığının kendisini gösterdiği bir bölge olarak değerlendirdiğimizde bunun terör örgütü mensupları üzerinden de çok büyük bir psikolojik yıkımı beraberinde getireceğini söylememiz gerekiyor. Diğer bir önemli nokta ise kalıcı tasfiye sürecinin sahadaki uygulamalarının artık giderek netleştiğinin görülmesi noktasında önemli bir süreç ve bunun doğrulanması noktasındaki yaklaşım. Üçüncü aşama ise bölgesel normalleşme dönemine girişi görmekteyiz ki New York'taki yapılan protokol çerçevesinde Türkiye'nin terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, İrfan Hocam'ın da söylediği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 kabulle geçen bu süreçten sonraki bölgesel yansımalarının değerlendirmesi olarak görmekteyiz ki Metina'daki 4 barınma alanının boşaltılması taktik bir gelişme olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü asıl stratejik başarı örgütün silahlı varlığının tamamen ve kalıcı olarak sona ermesine de gerektiği sonucunu ortaya çıkartıyor ki Türkiye'deki çıkan 6 aylık süreli kanunda da bunu net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii Irak'ın kuzeyinde yeni bir çatışma coğrafyası alanının yaratılmaması noktasında da terör örgütlerinin bölgeden çekilmesi, evet, hem bölgesel yönetim hem de merkezi yönetimin giderek

0: Suriye'de zaten Baas rejiminin devrilmesi sonrasında oradaki terör yapılanması, oradaki idareyle entegrasyona gitti. Irak'ta ise bir taraftan bölgesel Kürt yönetimi, öte taraftan yani Erbil bir taraftan, öte taraftan Bağdat'ın da bu sürecin bir parçası olmasıyla bağlantılı. Yine Türkiye'nin güvenlik unsurları, Türkiye'nin danışmanları Irak'ın içerisinde de aslında bu süreci takip edecekler. Bağdat yönetimi ile Erbil'deki idareyle koordinasyon halinde bunun zamana bağlı olarak süreklilik gösterip göstermediği tespiti yapılacak. Burada ehemmiyet taşıyan nokta terörün tasfiyesinin kendine özgü bir metotla burada başarıya ulaşmış olması. Çünkü dünyadaki örneklerine baktığımızda her bir model terör örgütlerinin tasfiyesi bakımından kendine özgü özellikler taşıyor. Batı Avrupa'daki terör teftiş yapılanmalarının bir kısmı zaten toplumsal taban bakımından sıkıntı yaşadı ve bunlar önde gelen militanların hapse atılmasıyla ortadan kalktı. Mesela İtalya'da Kızıltugaylar, Almanya'da Baden-Meinhof çetesi, Kızıl Ordu fraksiyonu, Belçika'da savaşan komünist orduların toplumsal tabanı sınırlı idi. Başka örnekler de var. İspanya'da Katalan ve Bask bölgelerinde yine teftişe başvuran yapılanmalar var. Orada ETA teftiş örgütü de yine hükümetin yaptığı bir inisiyatif neticesinde etkisini, nüfuzunu kaybetti. 1998 yılında İrlanda Cumhuriyet Ordusu bir anlaşmayla Tony Blair döneminde bu teftiş faaliyetlerinin sonlandırdı. Öte taraftan Sri Lanka'da Tamil Kaplanları, Sri Lanka ordusu karşısında tamamen bunlar elimine edildiler, ortadan kaldırıldılar. Burada Türk modeli kendine özgü. Ve sadece Türkiye bakımından değil, aynı zamanda bölge bakımından da zamanın ruhuna uygun yeni bir yapılanma öngörüyor.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-20, Ankara 11-21, İzmir 16-23, Bursa 15-21, Konya 9-22, Afyon 9-20, Denizli 14-26, Antalya 18-23, Adana 18-26, Zonguldak 17-20, Samsun 18-23, Trabzon 17-27, Kayseri 11-23, Erzurum 8-13, Gaziantep 14-21, Diyarbakır 15-22 ve Şanlıurfa 17-24 derece.

0: Yol durumu. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz Giresun Tirebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16 dakika geçiyor. Bugün 12 Ekim 2026 efendim, pazartesi. Haftanın ilk günü sizlerle birlikteyiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Arvas. Sizlere TGRT FM Merkez Stüdyolarından İstanbul'dan merhaba diyorum. Hüseyin Selim FM Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, efendim silahlı terörsüz Türkiye efendim projesi yürüyor. Bugün Bakanlar Kurulu'ndan da bu gündeme gelecek. Türkiye'nin tekrar gündeminde ve tabii meclise de gelecek söz konusu konu. Terör örgütü de Kuzey Irak'tan çekiliyor. 4 kampını boşalttı sevgili dinleyiciler. Suriye'den sonra Kuzey Irak'tan da Irak'tan da çekiliyor terör örgütü. Onu da sizlerle paylaşalım. Bu arada haftaya yani daha doğrusu yarın yağmur geri geliyor efendim. Bereket geri geliyor. Bekliyoruz. Havalar bir anda mesela bugün 26 derece gösteriyordu. 20 derecelere 19 derecelere düşecek ve rüzgar biraz sert esecek. Ona göre giyinelim efendim. Bu arada efendim Kartal yüksekten uçuyor biliyorsunuz. Yuvasında da güldü. 2-1 Kocaeli karşısında kazandı. Sırada tabii Avrupa var ve Trabzon maçı var sevgili dinleyiciler. Kartal'ın, Kara Kartal'ın. Bunları da konuşacağız tabii. Bunlar da hayata dair. Öbür tarafta sevgili dinleyiciler, ülkemizde çok garip trafik kazaları meydana gelmeye başladı. Manisa'daki 11 kişinin hayatını kaybetmesi, 20'yi aşkın insanımızın efendim yaralanması çok garip. Mesela adam geri geliyor, kaçırdığı refüşü ya da kaçırdığı efendim yol ayrımını geri gelerek telafi ediyor. Git 3-5 kilometre öteden dön gel kardeşim. Niye öyle yapıyorsun? Bu garip trafik kazaları tabii eceli gelmiş insanlarımızın ama hakikaten çok garip ya. İnsan hataları çok. Bunu da konuşalım artık, yeter, ayıptır ya. Yani bu kültürün oluşması lazım artık kaptanlarımızdan. Şehirler arası bir otobüse baktım, kaptan değiştiriyor. Adamlar ayakta, herif daha yerinden kalkmadan o geliyor yerine oturuyor. Nasıl olur ya, kenarda park et, ondan sonra kaptan değiştir ya. Ne kadar ucuzluk bu ya, çok acayip bir şey yani. Ben anlamadım efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız. Bekliyorum efendim, haftanın ilk günü, birikmişlikler var, konuşalım. İlk telefonumuz, ilk dinleyicimiz geliyor efendim ama müsaitiz herhalde. Pazartesi günleri genelde müsait oluyoruz. Buyurunuz efendim.
2: Hatta Bey, Konya'dan İlhan.
1: Buyursunlar efendim.
2: Müsait olduğu için. Müsait olduğu için aradım. İyi düşürdüm yani.
1: Tabii çok müsait telefonumuz hakikaten. Pazartesi günleri kolay değil abi. Sendrom var, ancak alışıyoruz, ancak yani.
2: Tamam şimdi.
1: İntibak biraz zor oluyor pazartesileri biliyorsun.
2: Evet.
1: Buyurun efendim.
2: Hatta Bey, sizleri severek dinliyorum ben.
1: Allah razı olsun. Bir mukabele efendim. Kalp kalbe karşıdır.
2: Cümlemizden efendim. Ya Hatta Bey, şimdi kafama takıldı. Efendim, hizmet eden kamu görevlileri var ülkemize.
1: Evet, kamu bunlar görevlileri öğretmen, genelde hizmet ediyorlar efendim, evet.
2: Evet, öğretmenler, polislerimiz, efendim, doktorlarımız, yani bunların bir müddet bunlar böyle bir aldıkları ücretler var.
1: Evet.
2: Yani ama bu milletvekilleri ne hizmet ediyor? Ben vallahi bazen dinliyorum. Hatta Bey. Ya o onu demişti, bunu demişti. Ya bırakın ya. Ya hizmet edin ya memlekete ya.
1: Evet, yani işlerin biraz çabuk yürümesi için el ele verin yani.
2: Değil mi?
1: Tabii birbirlerinize takoz olmayın. Birbirlerinizi engellemeyin. Sadece konuşmayın. Ne güzel dedin abi. Bunlar sadece konuşuyor abi. Hizmet etsinler lütfen. Evet sayın vekiller, lütfen sadece konuşmayın efendim. Hizmet edin. Önünü açın işlerin. Gitsin yürüsün efendim. Yasa yapın. Abi, kanun yapın efendim lütfen.
2: Kanun yapın tabii. Hatta Bey, bir şeyde anlaşıyorlar. 1,5 saniyede maaşları bak 310 bin lira olmuş.
1: O olacak abi, olsun yani.
2: Ya abi olmasın abi.
1: Onların standardı farklı tabii. Herkes milletvekili olmuyor, olamıyor tabii.
2: Abi olamıyor da işte olunca da
1: tartışma yani. Çıkıyor değil mi? Sürekli konuşup işi savsakladıkları için diyorsun. La teşbih bila temsil. Sevgili vekillerimiz açısından tabii onlardan uzak olsun. Milletin de zoruna gidiyor. Lan bunlar sadece konuşuyor kardeşim. Bir de maaşlarına zam yapıyorlar.
2: Ya bir de zam yapıyorlar. Kimsenin de haberi yok vallahi bak.
1: Ha, olmaz abi.
2: Abi ben emekliyim. 23 küsur 24 lira maaş alırım.
1: Evet.
2: Bak abi emekli kardeşlerimiz kızabilirler ama bak vallahi memnunum bak. Evim kira değil. Çok zor şartlar altında 1,5 liralık yer alamadım eve. Ben ev sahibi oldum.
1: Maşallah.
2: Ha, yani abi ben memnunum maaşımdan. Allah başkana, hükümetimize, devletimize vermesin. Yani.
1: Değil mi?
2: Ha, anlatabildim mi? Ama bu millet bir kanun daha çıkaramıyorlardı. Bir sivil kanun çıkarın ya.
1: Evet. Bir yeni yani, bir sivil ya, anayasa diyorsun.
2: Anayasa tabii sivil anayasa diyorum. Yani.
1: Peki abi. Sadece konuşmayın kardeşim. Çalışın lütfen.
2: Abi, mesela doktorlar var. Bunların içerisinde Atay Bey dinleyenlerden de yani özür dilemeye de gerek yok yani. Bir prostat doktoru. Prostat.
1: Ha prostat önemli abi. Evet. Yani bu modellerde olur evet. Sen de tam o çağdasın. Allah uzak kılsın abi.
2: Amin
1: abi. Evet abi senin konun prostat doktoru. Evet abi.
2: Ya işte yani bu doktor kadar mı hizmet ediyorsunuz ya? Bu kadar 310 bin lira maaş alıyorsun Ata Bey.
1: Değil mi ya?
2: Yani bunlar hak edenler var, hak etmeyen de hak edenler var. Ben başkanımıza olsun mesela Allah uzun ömürler versin Ata Bey.
1: Amin abi.
2: Binali Yıldırımlara, o oğlanlara Allah'ın üzerine hepsini saymamıza gerek yok yani.
1: Tabii. Hele bu Cevdet Yılmaz Beyefendi'ye de değil mi efendim?
2: Tabii. Hepsine yani. Ama yani kanun çıkarılması lazım.
1: Bu çıkarılması lazım abi. Doğru söylüyorsun. Bu maaşla
2: haberi yok. Bu
1: evet,
2: maaşla anlaşıyorlar da. Bu maaşla anlaşıyorlar da bu kanun çıkarmadan niye anlaşamıyorlar?
1: Tabii.
2: Ben bunu çözemiyorum.
1: Bu bir prostat doktoru kadar olun kardeşim. Adam o kadar sıkıntıyla zahmetle o ameliyatları yapıyor. Ama siz iyi günler abi. Çok enteresan ya. Evet abi yani ateş düştüğü yeri yakıyor. Herkes hastalığını söylüyor. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim iyi günler diliyorum.
0: Sağ olun teşekkür ediyorum. Ata abi kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim sizi dinliyoruz. Buyursunlar efendim.
0: Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Ata abi az önce siz hani kazayla ilgili başlık halinde konuştunuz
1: çok garip
0: ya.
1: Garip trafik kazaları meydana geliyor. Garip diyorum hakikaten
0: abi,
1: yani.
0: İnanın bizim insanlarımız artık her şeyi boş veriyorlar. Her şey. Bir şey olmaz.
1: Bir şey olmaz değil mi?
0: Evet.
1: Ya bir şey olmaz.
0: Hele bu sefer de böyle olsun. Bakınız geçenlerde ben sabah işe giderken o kadar büyük bir tehlike geçirdim ki Ata abi. Kendi ana yolumda giderken arkada kendini bilmezdim. Bir habire kornayla beni taciz etti. Ben hiç aldırış etmedim. Ben petrola yakın yoluma devam ettim. Ya bir baktım bu öfkelendi mi ne olduysa ikiyle gidiyorum. Çünkü orası yoğun trafik. Yani ben hiçbir zaman aşırı hız yapmam. Bazı yerlerde gerekiyor Ata abi. Bir baktım maalesef bir anda öfkeyle ne olduysa vız diye önüme girdi. İnanın ben diyeyim iki parmak siz deyin üç parmak mesafe kaldı. Yani neredeyse vuruşuyorduk. Ne yaptı? Önüme girdi. Hemen vız geçti. Petrolün içine girdi Ata abi. Oralarda dolandı deli gibi tekrardan ana yola çıktı gitti. Ya adam sen petrola girip de orada petrol almayacaktın. Madem orada işin yoktu. Sen niye bir anda benim önüme geçtin? Sen büyük bir kazaya neden olacaktın ve zincirleme olacaktı. Arkada da bir sürü arabaları geliyor. Yani büyük bir tehlike atlattım. Ya ben kendi kendime kızdım dedim. Böylesi delilere, böylesi aklı kıt olanlara niye araba veriyorlar? Neden araba teslim ediyorlar? İşte bunlar trafiğe çıktıkları zaman sadece kendilerine zarar vermiş olmuyorlar. Bir sürü insana zarar vermiş oluyorlar. Kayıplar oluyor, sakatlıklar oluyor. Yani bunlar çok önemli hususlar Ata abi. Bir insan eğer ki ehliyete yazıldıysa benim ricam yetkililere rica ediyorum. Ne olur bunun kişiliğini bir araştırın. nasıl biri, aceleci mi, panik yapıyor mu? Yani inanın öyle bir büyük tehlike atlattım, ben hala onu tanıyorum At abi. Yani bu tür kişilerin bence araba kullanmaması lazım. Bir anda öfkeleniyorlar, önüne kırıyor, bilmem ne yapıyor. Yani bunlar çok problemli kişiler. Bunlara araba yasaklanmalı At abi. Bunlara peki, ehliyet vermemeli bence.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Problemi olanlar, kafadan yaya olanlar efendim ehliyet verilmez efendim. Bu iş ince iş tabii. Buyurun efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Abi herkese hayırlı günler dilerim. Hayırlı haftalar dilerim.
1: Buyursunlar
2: efendim. Abi İstanbul'dan Nusret efendim.
1: Buyurun Nusret Bey, seni dinliyoruz.
2: Abi o Kazda'da 15 hayatını kaybedenler Allah'tan rahmet, kalanlara da şifalar diliyorum ama bu bir insan hatasıdır.
1: Evet.
2: Yapılan istatistiklere göre yapılan kazaların %90'ı insan hatasıdır abi.
1: Evet.
2: Çok büyük bir orantıdır bu. %10'da mekaniktir. Şundan bundan da hatta. Yani o kadar aradaki farkı görebiliyor musunuz abi? %90'a %10.
1: Evet.
2: Bu kadar büyük. Yine bir istatistikten söz edeyim. 2025 yılında motosiklet kazalarında ölenlerin sayısı 130 kişi abi. Türkiye genelinde.
1: Evet.
2: Ya bu kadar orantılar çok yani. Zaten motosiklet çarptırdıktan sonra her gün ben bir kaza görüyorum ortalıkta.
1: Tabii.
2: Her gün görüyorum hemen.
1: Maalesef efendim.
2: Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Değerlendirme olmamız lazım. Uymamız lazım.
1: Metanet diyorsun senden. Metino.
2: Tabii abi, yani mutlaka riayet etmemiz lazım kurallara abi. Ben bir tane motosikletçinin kırmızı ışıkta durduğunu görmüyorum abi. Haldır güldür gidiyorlar abi.
1: Çok ayıp abi. Sayın Ahmet Necdet Sezer Bey, Sayın Cumhurbaşkanı bile kırmızı ışıkta duruyordu abi yani.
2: Abi o biraz laftır. Bir Cumhurbaşkanı kırmızı ışıkta duramaz abi. Gitmesi lazım. Kırmızı bir cumhurbaşkanının o kadar zamanı var mı ki? Yoktur. Onun zamanı her şeyden kıymetlidir.
1: Peki efendim. Söz temsil derler ya Anadolu'da. Peki efendim.
2: Abi öyle bir şey olmaz. Olmaz. Bir cumhurbaşkanı kırmızı ışıkta duramaz yani. Öyle saçma şey olmaz yani. Senin saniyen bile kıymetlidir.
1: Anladım.
2: 80 milyondan sorumlusun. Kırmızı ışıkta duramazsın sen.
1: Peki. Kim? Bir an önce işin başına git eve. İmzalan seni bekliyor. Peki.
2: Tabii abi ya. Öyle kolay mıdır bazı şeyler? Ucuz değil bazı şeyler abi yani. Doğru, biz reklam aracı olarak kullanamayız abi onu. Biz.
1: Anladım efendim. Çok teşekkür. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Efendim telefonlarımız 0212-454-5646. 0212-454-5646. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Telefonumuz müsait. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm Atala Bey.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Ben İzmir'den arıyorum. Yine Mehmet, katıldım sana şükür bugün.
1: Mehmet Bey buyurun, hoş geldiniz. İzmir'in neresinden efendim?
3: İzmir'in Kemalpaşa.
1: Ha, Kemalpaşa. Tatlısıyla evet. Meşhur Kemalpaşa'mızda, evet.
3: Aynen.
1: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
3: Ben ilk seninle bağlantı kuran arkadaş, milletvekillerinin böyle boş orada bir şey yapmadıklarını dinledim. Gerçekten öyle. Bir kere 600 milletvekili orada boşuna maaş alıyor. Bunların 600 tane odası, 600 arabası, 600 tane şoförü. Yani aklına ne gelirse hepsi bedava. Yazık. Yaptıkları bir iş de yoktur. Hala 20 yıldır CHP'den olanların hepsi aldıkları haram, zehir, zıkkım olsun onlara.
1: Öyle demeyelim. Öyle demeyelim. Ayıp kaçıyor. Ayrım yapıyoruz orası. Çünkü. Birilerine helal olsun, birilerine haram olsun demeyelim. Şöyle diyelim. Evet. Sadece konuşmasınlar, iş yapsınlar efendim.
3: Atalay Bey, sadece kendileriyle uğraşıyorlar.
1: Evet, sadece yani, demagoji yapmayalım, laf ebeliği yapmayalım, sadece konuşmayalım, iş yapalım efendim, iş üretelim.
3: Doğru diyorsun, sadece millete, vatana bir faydaları yok. Arkadaş, seni oraya vatandaş seçiyor, sen vatandaşa hizmet yapmak zorunda.
1: Tabii vatandaşın orada sorunları var, meseleleri var, orada kanun çıkarın değil mi efendim yani yasa?
3: Aynen. Evet. Öyle boşu boşuna ona laf buna laf. Hani bu 20-25 gündür de Fatma Betül'le uğraşıp duruyorlar. Olan bu ne yaptı? Bir hata yaptı. Hatasının bedeliyle, misliyle ödedi. Yeter ya.
1: Evet, ödesinler efendim. Ödesinler ama orada takılıp evet. Kalmayalım. Evet.
3: Aynen. Hep haberleri açıyorum. Halk TV, Fokus sağda bunu söylüyor.
1: Fokus var mı daha abi? Fokus bitti.
3: Ya nav yani nav.
1: Ha nav. Şimdi abi devletimiz Cumhurbaşkanlığı yardımcısı seviyesinde bu işi takip ediyor. Kurul devam ediyor. Efendime söyleyeyim öbür tarafta savcılarımız işe el koymuş. Herkes takip ediliyor, araştırılıyor. Ne olmuş ne bitmiş. Devletimiz bu işin üzerinden evet.
3: Evet
1: diyorsunuz. Evet
3: efendim. Evet. Parası ödeniyor. Ya daha siz başka işlerle uğraşın. Başka memleketin başka sorunlarını dile getirin. Yalanla dolanla olmaz.
1: Neyse. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum size. Yalan dolan ile. Buyurunuz efendim dinleyicimiz var. Buyursunlar efendim.
4: Atallah'ım selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Buyursunlar. Kiminle görüşüyoruz efendim?
4: Özcan Kesim ben. Neyi fotoğrafını konuda çekim plasesi.
1: Özcan Bey merhaba. Hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
4: Abi teşekkür ediyorum. Ben şimdi... Yani güncel yaşadığım bir sorundan bahsetmek istiyorum. Abimin olayı.
1: Trafik kazası mı abi?
4: Yok abi abimin kiracısı. Adam hayatının ilk defa bir ev sahibi oldu.
1: Evet.
4: 50 yıl fakir yaşadı. İlk defa bu kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm. Adana bir ev, iki tane daire kaldı tamam mı?
1: Ha.
4: Ama fakirken mutluydu yani. Bu nedir bu zenginlik sorusu abi? Yani adam iki daire kaldı. Başı belaya girdi. Şimdi nerede bir bakayım.
1: Ne oldu ev sahibi olunca bir şey mi oldu abi?
4: Abi şimdi... Tabii ev sahibi oluyor. Ev sıfır ya. Yani alttan ısıtmalı, üstten ısıtmalı, soğutmalı böyle. Yani gerçekten Sultanbeyli'nde böyle bir ev yok. Adam güzel yapmış yani çocuk.
1: He.
4: Müteahhit. Kenan kişi atmadı. Ne diyeceksin?
1: Evet. Ya? Müteahhitten ev aldı. Başı belaya mı girdi abi?
4: Yani İbrahim de beni duysa şimdi. Vallahi hiç belaya girdi. Çok güzel bir ev aldı. Evi ilana veriyor. Yani kiraya vermek için ilana veriyor. Tamam mı?
1: He.
4: Diyor ki ben hayatım 50 yıldır kiralarda sürdüm. Gece konuda oturdum. İlk defa bir evi kiraya verdim. Ama hayatında kendisi öyle bir evde oturmadı. İki tane daire. Neyse abi ilanı veriyor. Bir tane ablamız profesyonel hırsız, dolandırıcı, üçkağıtçı, soyguncu tamam mı? Bu işin erbabı gerçekten ustası bir hırsız ablamız. Bu ablamız böyle nerede sıfır ev var? Nerede böyle bir masum kira ev sahibi var? Bunu Bodustan'a buluyor bir şekilde. Şimdi biz daha önce hikayesini dinledik. Bütün kira... Ev sahipleri bu mantıkla dolandırmış.
1: Evet.
4: Ya onu değil Türkiye'nin en marka taşımacı Harslı Digolu firmamız yani gerçekten taşımacı abilerimiz ya. Bu işin kralı Harslı Digolu abilerimiz. Ellerinden öperiz kendilerini. Onu bile dolandırmış taşırken evi.
1: Yani ahlak kalmadı efendim ahlak kalmadı evet.
4: Abi ya, yani Harslı Digolu bir insan dolandırılır mı ya?
1: Ya.
4: Adam ne demiş yani şeytan bile demiş ya kardeşim beni bırakın buna bakın. Yani bu adam bunu bile dolandırmış ya kiracı.
1: Yeah.
4: Neyse abim bir araştırıyoruz kadını. Abi kadın hiç evlenmemiş. İki çocuğu var. 3-4 tane adamdan. İlişkisi var. Böyle bir adam. Hiç evli gözükmüyor falan. Abim de gidiyor ki ya masum ya bu kiramı verin kardeşim ben bununla geçiniyorum. Yani nedir derdin? 6 aydır kira vermiyorsun. Depozito falan hiçbir şey vermedin. Sonra vereceğim falan. Hemen açıyor videoyu. Beni taciz ettin. Bana şunu yaptın. Bana mı yaptın? Gidiyor bir de boğazını falan sıkıyor kendi kendine. Mahkemeden darp rapor oluyor şeyden. Devlet hastanesi. Evet fiziken bir darp raporu yok. Birisi vurmuyor etmiyor falan. Abim de oğlu orada o anda tutuklanıyor. Polis şeyle. Bir gece nezaret. Bir gece adliyenin nezaretinde.
1: Beyanı esastır abi. Hanımefendilerin beyanı esastır. Aman dikkat edelim.
4: Abi ne beyan ne esas yani şu anda adam ev sahibi oldum derken gece konuda dedi ki fakirlik günlerini özlüyor ya.
1: Vay be. Yani ev sahibi olduğuna da bin pişman olmuştur ha.
4: Oldu avukat tuttu işte efendime söyleyeyim bu iş için nezarette kaldı adliyenin nezaretinde kaldı şu an denetimli serbestlik ayağına bir şey takılacakmış sen söyle abi ne diyorlar onu kelep ediyorlar tamam mı yani böyle rencide bir durum var yani bir insan bir su çakar içiyor takdir ilahi dersen kader dersin boynunu büker ya bu kader mahkumu da değil yani bir tane oyuncu tezgahtar hırsız, üçkağıtçı, kötü niyetli bir kadının oynadığı oyunları adaletimiz, kanunlarımız resmen teslim olmuş durumda ya. Resmen teslim olduk, uyumuştuk. Yani bu kadının oyuncağı oldu adalet. Adli merciler.
1: Abimiz bir tanıdığına, bir bildiğine bari bir verseydi evini ya. Bir emlakçıya verse, böyle bilinen, tanınan. Eskiden ya öğretmene veriyorlardı ya da şeye, genelde memura verirlerdi evi.
4: Atalar bak, selam vermek istiyor size.
1: He?
5: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
5: Mağdurum ben, adım Siyah.
1: Mağdursun da, mağdursun da niye evini doğru dürüst bir adama vermedin efendim ya, bir kişi?
5: Boynumuza sarılı bağladı işte. Ben dedi evi dedi otomatik bir şekilde ödeyeceğim dedi. Bankaya talimat veriyorum dedi. Hani dolandırıcı, bir de ağladı bir de.
1: Var dedi. Abi öyle geçinen bir kesim var. Altı ay orada, bir sene orada.
5: Kiraya bana ver dedi. Dul kadınım dedi ya. Tabii. Adam yeni vefat dedi. Tamam mı? Böyle bir insan. Hepsi oyun, kocası hiç yokmuş. Hiç evlenmemiş.
1: Anladım abi.
5: Yani yardım ederken oldu başımıza bu iş.
1: Anladım. Doğru.
5: Şimdi işe gidemiyorum. Evet. Üstelik kira almıyorum. Üstelik avukat ücretlerini ödüyorum. Ve evimde de bir de şeyde yani ayağımıza kelepçe evde kaldım yani. Bir de beni iftira etti bana bak. Ben onun kapısına gidip boynunu falan sıkmadım ya. Hiçbir şey yapmadım. Daha yapmadım. Evin içine girmedim. Evimin içine girmedim. Onun ben evine gidip de içeri girip onu tokatlayıp hani bir tokat, herhangi bir şey yapmadım.
1: Ya.
5: Hiçbir şey yapmadım. Bana iftira etmiş. Evime geldi, boynumu sıktı diye. Halbuki evine gittik, bunu akşettik sadece.
1: Allah yardımcınız olsun. Adam. Ne diyor mahkeme? Ne zaman boşaltacaklar evi?
5: Mahkeme hiç şey yapmıyor. Mahkeme avukat diyor ki bir sene sürer diyor. Mahkeme böyle işlere diyor. Çok soğuk bakıyor diyor.
1: Nasıl soğuk
5: bakıyor? Kiracıdan yanaymış.
1: Kiracıdan yana da herif kirasını ödemiyor. Ne yapacaksın?
5: İşte hem kira ödemedi hem ben cibze komisyon da almadım. Bize bankaya bir para atıyor.
1: Ben gelsem istersem evi bana vermiyorsun. Vermezsin bak. Bir hanım geldi kendini acındırdı, verdin evi şimdi. Buyur.
5: Yardım ederken oldu başımda.
1: Seni dayıma. Abi geçmiş olsun. Geçmiş olsun, onu oradan çıkarırlar. Bir ay vermez, iki ay vermez, kirasını vermiyor. Bana da iftira attı diye. Şeye, avukata söyleyin. Bir de bundan sonra bir böyle bir tanıdık, bir bildik falan, bildiğim bir kişiye evini ver. Tamam mı abi?
5: Ya yapmışız işte.
1: Yapmışsın, neyse geçmiş olsun. Üzülme, tamam. Hallolur. Evine bir şey olmaz. Evin orada duruyor.
4: Allah abi. Efendim? Gerçekten kiracı olayı tamam. Hepimiz biz de kiracı üzülüyoruz ama gerçekten bir de böyle bir oyuncu, kurgucu.
1: Abi çıkıyor işte arada bir yere çıkıyor.
4: Ev sahibi adam hani gerçekten birçok ev sahibi böyle mağdur. Yani kötü niyetli insanlara karşı. Adaletimize güveniyoruz. Adalet Bakanı'nı seviyoruz. Gerçekten.
1: Yok, Adalet Bakanı'nı sevin ama bile bir anlaşma yapmadan, bir sözleşme yapmadan, kurumsal bir adım atmadan birisi geliyor kendini acındırıyor, sen veriyorsun. Olmaz öyle bir şey.
4: Sözleşme falan da yapılmış.
1: Özcan Bey sen esnafsın. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Telefon attığımızda dinleyicimiz var. Efendim buyursunlar efendim. Alo.
4: Telefon attığımızda dinleyicimiz var.
1: Efendim buyursunlar efendim.
6: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
6: Allah iyi işler, kolay gelsin.
1: Size de efendim, kiminle görüşüyoruz?
6: Geliyorum hocam ses.
1: Ama ben seni mi dinleyeyim, kendimi dinleyeyim? Şimdi orada bir sıkıntı var. Ya radyoyu kapat, beraber konuşalım. Ya radyoyu dinleyeyim.
6: Radyoyu kapatıyorum hocam.
1: Kimsiniz efendim, kiminle görüşüyoruz?
6: İsmim Mesut Ünal abi, Deniz'den arıyorum.
1: Ta Denizli'den.
6: Evet hocam, iyisiniz inşallah.
1: Abi çok teşekkür ederim. Dur lan, toparlanalım. Patronun memleketi ne olur ne olmaz. Buyur efendim, Denizli'den arıyorlar
6: evet
1: bizi.
6: Evet hocam.
1: Buyursunlar efendim.
6: Ben şimdi yani öncelikle halimize şükretmemiz lazım, onu söyleyeyim her türlü. Çünkü şu Orta Doğu'da cennet gibi vatanda yaşıyoruz. Sağ salim evimize gidiyoruz geliyoruz ama böyle ufak tefek şeyler var. Sizi vesilenize duyurmak istiyorum ben.
1: Evet.
6: Şimdi hocam bu sene aile yılı biliyorsunuz 2026.
1: Evet.
6: Aile yılıyla beraber elektrikle ilgili bir kanun geçti. Belli bir vatın üzerinde tüketen hanelerin elektrik paralarındaki devlet desteğini kaldırdılar.
1: Evet.
6: Ben daha önce 700-800 ödüyorken bu şey kalkınca 3500 liraya çıktı benim faturam. Benim karşımdaki 100-200 ödüyordu. 12 gene 100-200 devam ediyor. Ama onlar 2 kişi. Bizim hanemiz 6 kişi. Emanet 4 tane çocuğumuz var. Yani devlet bizi çok çocuğumuz olduğu için cezalandırıyor gibi bir durum var. Ben bunu arz etmek istedim size.
1: Niye yani siz elektrik mi kullanıyorsunuz, doğalgaz mı?
6: Tabii yani doğalgazda kullanıyoruz, elektrikte kullanıyoruz, klimada kullanıyoruz, ocak işte ütü şu bu çocuklar olduğu için her şeyden bol bol kullanıyoruz.
7: O barajı aşıyor mu?
6: Aşıyor aşıyor evet. Yıllık zaten 5000 mi 4000 mi öyle bir şey yani çok düşük bir miktar. Böyle yazın bile 2-3 ayda aşılabilecek bir şey. Bunu muhtemelen elektrikli arabalar için yapmışlar. Hı. Ama bizim elektrikli arabamız yok yani normal benzinli bir arabamız var. Ona rağmen biz bu işten mağdur olduk yani. İlk mağdurlardan
7: çok
6: olduk.
7: Hemen çok çocuklu ailelere bir indirim olsun diyorsunuz.
6: Yani çok çocuklu ailelere bir teşvik olsun aile yılı. Ben Çevre Bakanlığı'na yazdım. Onlar dedi ki Aile Bakanlığı'na yazın. Böyle bir
7: vallahi şey güzel oldu. Oraya yani, yaz. Helal olsun. Ya belki bir şeyin öncülüğünü yaparsınız. Bir karar yani, alırlar. Bir onlara da çocuğu olana yüzde şey ne diyorlar 700 lira indirime gidiyoruz desin.
6: Aile Bakanlığı'na yazdım. Beni bu kaymakamlıktan birisi aradı. Sosyal yardımlaşma. Dedi ki işte sizin şu kadar maaşınız var, arabanız var, eviniz var. Biz size yardım edemeyiz.
7: Ya abi dedim, sen niye almıyorsun? Hiç olmayana ne olacak demişlerdi.
6: Yani onda öyle diyor ama benim demek istediğim şu aile yılında çocuğun teşvik edilmesi gereken bir yılda.
7: Tabii,
6: doğum
7: tabii.
6: Oranları 1.3'e düştüğü bir yıllarda
7: tabii.
6: 4 çocuğu olan bir aile cezalandırıyorsun yani.
7: Cezalandırmıyorsun öyle abi. Allah daha fazla versin fatura kalın gelsin. Hiç fark etmez. İnşallah 4 çocuk da yetmez. Madem ki var sen 8'e salla bunları abi. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Hali vakti yerinde abi. Adam da diyor ki kardeşim niye ödeyeyim? Buyurunuz efendim. Alo.
8: Abdullah Bey kolay gelsin ya Abdullah.
7: İyi günler diliyorum. Buyursunlar efendim.
8: İnşallah güzel bir hafta geçiririz ya. Abdullah
7: İnşallah Bey. Efendim buyursunlar efendim.
8: Çünkü bu çok önemli. Şimdi elektrik faturası falan dedik de bakın ben bir tavsiyem var. Herkes gitsin elektrikçiye 15 wattlık lambalar var. LED'li. Onlar da aslında müthiş bir ışık veriyor. Tıpkı şarj kablosunun ucundaki elektrik gibi.
7: He.
8: Onun volta 15 watt. Şimdi eskiden onlar çok uygun. Ama bazıları var öyle saatte olarak yok 20 watt, 30 watt diyor. Aslında onlar 70-80 watt. Ama en iyisi elektriğe gidip gerçek orijinal 15 wattlık. Bunlar çok güzel. Ben de onu kullanırım. Beyaz ışık güzel veriyor. Bir de şu bu haberde ben de dinledim bugün sizin yayında. Bu terörsüz Türkiye olayında gerçekten bakın bu çok önemli. Burada kamplar boşaltıyor. Bu güzel. Yani hani bunun ya olması gerekiyor. Çünkü neden? Kimsenin artık Türkiye'yle uğraşmaması lazım.
7: Evet.
8: Yani çünkü uğraşıyorlar. Ta Osmanlı'dan beri uğraşıyorlar. Uğraşmasın bu gerekli. Burada artık güvenilir bir 2-3 ülke sayabilir. Mesela Suriye mesela artık. Yani şimdi İsrail şimdi elindeki kozlar gidince ne yapacağını şaşırıyor. Zaten İsrail tek başına bizim ülkemize ayakları atamaz çünkü geçemez yani. Suriye'den bu tarafa geçemez. Onun için eline çarptık. Bu terörsüz Türkiye şimdi baktılar olacak gibi değil. Türkiye'nin kendi gelişmiş silahları, radar şeyleri, her şey gözler, optik gözler, kameralar falan artık pes etti. Hani artık yapacak hiçbir şey kalmadı. Şimdi ne yapabilir? Çevremizdeki zaten ülkelere bakın. Ya çoğu da güvenilir bir ülke değil. Bakmayın siz şimdi Ermenistan'ın böyle durduğuna. Hiç de güvenilir değil. Yunanistan'ın hiç de güvenilir değil. Bulgaristan hiç güvenilir. Şu anda tek güvenilir bana göre bir Suriye yanına da bir Irak geliyor. Ha, çevremizde mesela Azerbaycan'ımız, Kıbrıs'ımız, ya denizde her şeyimiz sağlam. Bir de Rutolat Bey şimdi şu dünkü maçta seyrettim bilmiyorum ama ya şimdi ben bugün Okan Hoca'nın da basın toplantısını dinledim Tolera'yla beraber. Ya gerçekten Şampiyon Ligi'ne, Devlet Ligi'ne katılmak var ya Tolap Bey. Başlı başına güzel bir şey. Bir de elinde yeterli bir kadro olmayınca da bir baş belası bir şey oluyor. Ama burada herhalde iş yarın akşam bize düşecek. 50 milyon taraftar bize düşecek. Onları orta sahadan bizim sahamıza sokmamamız lazım. Islıkla onları durdurmamız lazım. Yani burada çünkü neden? Ya Atola Bey bakıyorum şimdi adamlar 8'e 8 yapmışlar. Ya geçen sene ilk maçımız Frankfurt'tu. Allah'tan maç orada değil. 6 tane 5 tane gol attılar bize. Allah'tan maç burada. He bizi yenerler mi? Ya Atola Bey bakıyorsun adamlarda ya savunmayı saymıyorum. Ya Gordon var. Roger var. Kamha var. Ondan sonra Yamal var. Bakıyorsun Beşiktaş olay gol atacak. Yani öyle bir kapasite. Adamlar öyle bir şey var ki ayağına top geldiği anda kaleye gözden ona şut çıkıyor. Şimdi burada bizim Ne yapmam? Bakın ben şimdi burada tamam bizim ileride üçlümüz sağda herhalde solda Barış olacak. Yine sağda Yunus oynar. Ortada Allah'tan Osimhen döndü. Ya bu üçlü güzel de bunları nasıl durduracağız ben de bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Baktım şundan sonra.
7: Bunları ıslıkla durduralım, ıslıkla. Sen bir formül söyledin. Neyse bu mümkün değil tabii. Aynen, oynamak aynen. Lazım. Erhan Bey çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz efendim. Erhan Bey ıslıkla durdurmamız lazım dedi. Çok enteresan efendim. Evet telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim.
9: Selam, aleyküm.
7: Aleyküm selam. Islıkla durduralım abi. Beyefendi buyurun sizi dinliyoruz.
9: Ben dedim zaten mide buradan Yusuf.
7: Buyurun
9: Erhan'ı
7: Yusuf.
9: Savuşturabilirsek eyvallah. Bundan
7: abi ya hiç şimdi, umudu yok. Islıkla durdurmamız lazım diyor.
9: Ya
7: buyurun.
9: Nedir inşallah. Sen git orada teknik direktörün danışmanı ol. Onları sen de
7: çok ya. Güzel ya.
9: Bu kadar da anla. Belki kardeşinin çocuklarının ismini böyle ezbere sayamaz ya. İnan diyorum bak kardeşinin çocuklarını.
7: Müthiş bir renkli insan sayamaz. Evet buyurun efendim.
9: İnsan anladım hacık. Ya tamam herkes takımı tutmuş. İyi veya kötü herkes anladın bir şey diyor. Bu kadar anladın mı telaşlanmanın gereği yok ya. Kazanabilir kazanamaz. Hiç önemli değil.
7: Evet.
9: Ya. Ne yapalım anladın mı kazanamadığı zaman yine mi vurduk?
7: Yusuf Bey nasıl bakıyorsun Türkiye'nin gündemine efendim?
9: Benim Türkiye'nin gündemi karışık bak.
7: Bu trafik kazaları tuhaf trafik tabii, kazaları nedir ya abi ya? Hakkari'den Antalya'ya kadar çok tuhaf servis kazaları var. Manisa'yı söylemiyorum zaten.
9: Bak bugün anladığım yine Antalya'da bir minibüs o şeylerde küçük yerde evet. Dolmuş bir. Bu adam herhalde bir yağış varmış orada. Biraz da suratmış da vali söylemiş orada. Antalya valisi demiş ki sen çok suratlıydın. Sen anladın burada bir anladın mı?
7: Yağ vardı, mazot vardı, evet.
9: Ya bu ya bir ilk yağdığında yağmurun ilk yağdığında bu yol öyle olur, kaygan olur.
7: Çamur olur.
9: Tabii canım bir sürü araba geçiyor, altından yağ akıyor. Efendim mazot kaçıran var, ne bileyim ne yapan var. O yol anladın mı çamur gibi olur. İlk yağdığında ama şöyle bir 3-5 saat yağdıktan sonra o kayganlık gidebilir. Ya evet. İnsan biraz anam yağışlı havada böyle ayağını hafta gaza basıp çekip gideceksin arada. O kadar suratlı gitmenin alemi yok. Bir de dünkü kaza daha görülmemiş bir şey ben bilemiyorum. Hiç geri gidip de anladın mı böyle bir kazaya sebep olmak yani bilmiyorum. Şeye de biraz kabahatte vuruyorlar anladın mı tır şoförüne. Tır şoförü ne yapsın bir virajı dönerken birden atkandı karşısına çıkmış.
7: Tabii.
9: Viraj değilmiş o ara viraj değilmiş. Adam trene basmış ama 7 metre anca sürünebilmiş. O tırın o suratta durması için 27 metre tren yapması lazımmış.
7: Tırda yani, kalas taşıyor abi dolu araç. Nasıl ya, durduracaksın?
9: Bir de ya ona, en aşağı 25 ton mal var onun üstünde.
7: Tabii.
9: En aşağı. Yani şey değil yani bu şaka değil. Şimdi o adamı da gözetten aldı. Bir tabii saçı var suçu var yok ben bilemem. Yalnız %6 yani %8 %6 şey var ya bu %6 anladın bu otobüs şoförü biraz ananın kabahati. Bizi ilgilendirmez tabii. Kanun bilecek onlar. Biz kanun değiliz.
7: Tabii.
9: Savcı değiliz. Biz hakim değiliz. Şüphesiz. Bir de bu anladığım bir şeyler. Fon meselesi.
7: Ya fon meselesine de devlet takibat şey yaptı abi ya, müfettişler bir taraftan.
9: O kadar üstüne duruyor ki.
7: Tabii.
9: O kadar üstüne duruyor ki kimseyi kıpırdatmıyor.
7: Tabii.
9: Şimdi şey gün herhalde cuma gündü herhalde bu İstanbul belediyesinin anladığı duruşması. Eski belediye başkanının duruşması şeydi herhalde. Murat Ongun'a ne bileyim ne kadar para verdim, ne bileyim ne yaptım diye şey yaptı adam orada.
7: Bunlar
9: adam
7: sayılmaz dedi, abi o siyasidir o da.
9: Ama tamam siyasi de biz de siyasi olarak koruyoruz zaten onu. Siyasi olarak koruyoruz anladın mı? Şimdi Murat evet Ongun'a abi. Ne dedi adam ya Murat Ongun'la o yandaki o şey Emrah Bağdat dedi ya siz bunları yetmişsiniz, yiyemişsiniz, yemişsiniz, içmişsiniz. Allahsızlar diye anladın hitap etti ya adam evet. Orada ya. Ya, bu kadar ağır kelime konuşulmaz ya. Şeyde konuşulmaz ya Allahsızlar demek. Kahvede
7: Allah vardır abi evet.
9: Ya, bu hamarlık gibi yuttular karşılarına. Bir de o şey var. Neydi o şey bağışlayanın adı? Nuh Ali Yüksel, Nuh Ali Emir'di neydi o herifin adı? Şeyler bağışlayan
7: Ali Nuhoğlu mu?
9: Ali Nuhoğlu. Bir de Beylikdüzü'nde herhalde iki dükkan, iki daire de içindeymiş. 48 milyon liraya vermiş onu. Beylikdüzü'nde iki daire veyahut da iki dükkan bilemeyeceğim. Hani orayı bir kaçırmış olabilirim, yalan söylemeyelim.
7: Daire çok yani, abi evet.
9: Villanın iki villa, bir de orada Beylikdüzü'ndekiler de 48 milyon liraya vermiş. Bir tane sanırım kaç milyon dolarmış ya o şimdi.
7: Evet. Villanın
9: tanesi. Bunu aldım diyor sana verdim ben bunu diyor. Ben bak paramı kurtarmak için diyor. İSKİ'de alacaklarım vardı diyor. Onları kurtarmak için bunları ben sana verdim diyor ya.
7: Anladım efendim.
9: İmamoğlu inşaat, sen inşaat şirketine ben devrettim bunları diyor adam. Siyasi dava, siyasi dava. Yak şey mi der bu? Özgür Özel, sen gel bu işlere bak, sen bu şey senin branşın değil. Fon senin branşın değil. Sen o işin içine girmesen iyi olur. Sen gel bu işleri anladın temizlemeye gayret.
7: Anladım efendim.
9: Yazıklar olsun
7: bana. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim size. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Buyursunlar efendim.
10: Alo, selamünaleyküm Abdullah Bey.
7: Aleyküm selam efendim.
10: Ben Aksaraylı Halil Abdullah Bey.
7: Halil Bey buyurunuz efendim.
10: Nasılsınız, iyi misiniz?
7: Teşekkür ederim, sizi sormalı, sizi dinliyoruz efendim.
10: Çok şükür, Allah'ım dostum, iyiyiz.
7: Buyurun efendim.
10: Abdullah Bey, şeyde Galatasaray TV'de maç analizcisi, yorumcusu aranıyormuş. Erhan Bey'in haberi yok galiba.
7: Erhan Bey bizim radyonun analizcisi beyefendi. İstirham ederim yani. Başka
10: ya,
7: gün,
10: doğru ya.
7: Başka bir mevzu var mı efendim? Oraya gelelim lütfen.
10: Yok. Şimdi şu güreş milli takımımızı ben kutlamak istiyorum. Hiç kimsenin haberi yok. Doğru dürüst hani gazetelerde falan da şey yok yani manşet olmadı.
7: Spor deyince sadece futbol insanların aklına geliyor. Medyanın dahil abi ya. Evet.
10: İnan bak çok güzel bir şey yaptı. Yarışma oldu. Çok güzel sonuçlar aldık. 130 tane madalya aldı çocuklarımız.
7: Evet.
10: Hele o İtrail'in çocuklarını alıp yere saman çuvalı gibi vurmaları.
7: Ne çuvalı gibi abi?
10: Saman çuvalı gibi.
7: Saman çuvalı evet.
10: Evet. Evet çok güzel. Hele bir genç daha 15 yaşında evladımız 10-0 yani hiç yerden bir kere tuttu zaten yerden hiç kaldırmadı. Aldı bir sağa bir sola 5 kere çırptı işi bitirdi. Şampiyon oldu. Evet. Yani keşke bunlar da daha çok şey olsa hani konuşursa.
7: Bunları da sen bildir abi bak güreşe evet. Çok şeysin. Meraklısın evet, arada bir güreşleri de bir bildir bize abi ne oluyor evet. Ne bitiyor be. Abi, Koca Yusuf'un torunları ne yapmış haberimiz olsun efendim yani.
10: Abi Galatasaray'da 11 tane yabancı oynuyor. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta 11 tane yabancı oynuyor. Biz onlarla sevinmeye çalışıyoruz. Yani Avrupa ekmeği mi acaba? Avrupa'da top oynuyor adamlar da buraya Türkiye'ye gelince bizimkiler iyi beslemiyorlar mı acaba? Arpa ekmeği mi yiyor? Biz neden başarılı olamıyoruz? Onu anlamadım abi ya. Vallahi billahi.
7: Ya efendim çok teşekkür ederiz. Halil Bey Aksaray'a iyi günler diliyorum efendim. Evet efendim bakalım telefon hattımızda kim var? Telefonumuz müsait değil mi Selim Bey? Telefonumuz müsaitmiş. Buyurunuz efendim.
11: Abdullah Bey ben Ankara'dan taksici Cemal.
7: Cemal Bey buyurun seni dinliyoruz efendim.
11: Ben Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlayacağım. Yani bir müsaade ederseniz.
7: Allah Allah tabii efendim. Buyurun efendim.
11: 1908 yılında Balkanları kaybetmişiz. Bir 10 yıl sonra Avrupa kısmını kaybetmişiz. 1921-22 yılına gelince de tüm kaybetmişiz. Bunların hep sebebi hep darbe.
7: Evet.
11: İktidar hırsızı. Yani koskocaman Osmanlı İmparatorluğunu batırmışız. Yani 20-25 sene içerisinde veya 20 sene içerisinde Osmanlı İmparatorluğunu batırmışız.
7: 10 sene içerisinde bitmiş abi.
11: Evet. Yani hiç düşünmüyorlar mı ki şimdiki yani iktidar veya muhalefet veyahut da işte İngiltere'ye şikayet eden efendim bilmem nereye şikayet eden vekilimiz veya parti başkanımız. Bunlar da böyle bir şey yaptı. Demek ki biz ülkeyi de kaybedeceğiz.
7: Evet.
11: Yani Osmanlı'yı örnek alarak geldim.
7: Tabii.
11: Veyahut da şu Atatürk öldükten sonra 15 sene, 12 sene, 13 sene ne yapmışlar? Ezeni susturmuşlar. İnsanların ahlakını susturmuşlar. Müslümanlığı susturmuşlar. Ezeni Türkçe okutmuşlar. Adnan Menderes ne yapmış gelmiş? Ezen demiş serbest. İnsanlar bayram yapmış.
7: Evet.
11: Yani o günün şartlarını mı istiyoruz biz? Bakıyorum bu halkın haline. Herkes devleti bir yerden soymaya çalışıyor. Belediyesi bir yerden soyuyor. Vatandaşı bir yerden soyuyor. Borsacısı bir yandan soyuyor. Futbolcusu bir yandan soyuyor. La soya soya bitirdiniz mi devlet artık? Ya yeter.
7: Evet.
11: Yani ne diyeyim ya?
7: Peki efendim.
11: Allah Bey artık ya.
7: Allah yardımcımız olsun efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz Cemal Bey.
1: Evet, bakalım kim var telefon attığımızda. Alalım sevgili dinleyicimizi efendim. Buyurunuz efendim.
12: İyi günler. Selam aleyküm.
7: Aleyküm selam efendim.
12: Ben Hapa'dan arıyorum.
7: Efendim radyonuzu kapatın yalnız.
12: Tamam kapatıyorum.
7: Buyurunuz efendim. Kiminle görüşüyoruz Hatay'dan?
12: Mehmet.
7: Mehmet Bey buyurun. Hatay'da ne var ne yok? Sizi dinliyoruz efendim.
12: Hatay'da bir şey yok. Ama Ankara'da çok.
7: Yapma ya. He. Her şey Ankara'da dönüyor diyorsun.
12: He ya.
7: Evet.
12: Dolandırıcılar, vurguncular hep Ankara'da.
7: Yapma ya.
12: He ya.
7: Evet.
12: O hele milletvekilleri var ya, onları bir kaptan çıkarken eline zopalının çıkana değinirsen.
7: Niye abi milletvekillerini sevmiyorsunuz ya?
12: Seviyor da ama belediyeler sevilmez.
7: Ya bu milletvekillerine karşı bir öfke var ya her taraftan. Evet.
12: Ama böyle sevilmez. Böyle konuşanlar ve onlar da konuşmasını bilecek.
7: Ha. Üslubuna dikkat edecek, ağzına dikkat edecek, lafına dikkat edecek.
12: Birbirinden ne namuslulık koyuyor, ne terbiyesizlik koyuyorlar. Bu ahlaka sığarmıyor. Bu Türk Müslümanlığa sığmaz bu.
7: Anladım efendim. İnsana yakışmaz, Müslümanlığa sığmaz. Bunlar neye göre konuşuyorlar efendim?
12: Valla boşuna işte. Orada oturuyorlar, geri kalkıp gidiyorlar.
7: Vatandaşın kanaati bu efendim. Çok teşekkür ederim. Orada boşuna konuşuyorlar. Boşuna maaş alıyorlar. Çok ilginç. Çok enteresan. Ne yapayım yani? Buyursunlar efendim. Alo.
13: Alo merhaba Atallah Bey.
7: İyi günler diliyoruz efendim. Merhaba Müberra Hanım buyurun efendim.
13: Nasılsınız iyi
7: misiniz? Teşekkür ederim efendim siz nasılsınız?
13: İyiyim ben de bu otobüs kazası çok feci olmuş.
7: Çok Atallah tuhaf kazalar Bey, meydana gelmeye başladı ya.
13: Bu kazalar çok kötü oluyor ya. Bu cezalar daha mı caydırıcı olmalı? Otobüslere de mi el koymalı? Yani... Yazık 11 kişi vefat etmiş, 27 kişi yaralı.
7: Evet. Bir de servisler yani, devriliyor yollarda, dümdüz asfalt yollarda efendim devriliyor. 17 kişi yaralı, 15 kişi yaralı. Antalya'dan Hakkari'ye kadar böyle tuhaf trafik kazaları var efendim.
13: Evet, Antalya'daki parti... Ben istifa etmiş milletvekili, belediye başkanı mı, milletvekili mi,
7: evet.
13: Belediye başkanı yeni partiden.
7: Evet.
13: Acaba bunlar niye teker teker AK Parti'ye geçiyorlar Ataullah Bey?
7: İşte bilemiyorum. Halbuki dursanız efendim durduğunuz yerde. Bir gelecek mi görmüyorlar? Yani, ne diyorlar acaba? Bu partiler sürekli kavga ediyorlar. Bir varlık madem, gösteremiyorlar. Dolayısıyla biz de geleceğimiz için ya da hemşehrilerimize hizmet için bir yere geçelim mi diyorlar? Ne diyorlar acaba?
13: Vallahi bilmiyorum Ataullah Bey. Madem siz bulunduğunuz partide durun, yeni partiyi kalkındırın. Yani. Evet. Ataullah Bey.
7: Evet. Herkes taş yerinde ağırdır diyorsunuz.
13: Evet. Öyle söylüyorum.
7: Evet.
13: Ya... Ölünün kıymeti bir gün, yaşayanın kıymeti hiç belli olmuyor Ataullah Bey.
7: Ha.
13: Yaşayanın kıymeti olmuyor. Evet. Ölenin mezarına çiçek dikiyorlar, yaşayanın bahçesini talan ediyorlar.
7: Allah Allah. Enteresan yani, bir şey bu.
13: Evet. Yani şimdi yere göğe koymuyorlardı partilerini. Şimdi teker teker geçiyorlar, istifa ediyorlar. Niye böyle oluyor?
7: Şimdi adam diyor CHP 2-3 parçaya bölünmüş. Sürekli kavga var. Efendime söyleyeyim, bir başımıza kaldık. Yani gelecekte ne olacak, böyle parçalı purçulu bölünmüş bir yerde nasıl siyaset yapalım diyorlar. Nerede bir bütünlük var, şeylik var, şöyle etraflarına bakıyorlar. Aha burada var, buraya geçelim, belki burada hizmet edebiliriz diyorlar efendim. Bana öyle şimdi gibi geliyor da, yani.
13: Evet, bana da öyle gibi geliyor.
7: Yani CHP'ye gitse, dursa ayrı bir şey. Yeni partiye geçse farklı bir linç var. Yeni partiden CHP'ye geçse, orada kalsa ayrı bir efendim salvo var. Adamlar da böyle ne yapacağını şaşırdılar gibi geliyor bana.
13: Acaba Ataullah Bey, şimdi ben hiçbir kötü niyetle yok. Yapmadım. Hapse girmekten mi korkuyorlar acaba?
7: Yok, öyle diyorlar da yani yani o propaganda var da öyle değil. Bakın mesela İmamoğlu içeride, 73 kişi tanık, şahit. Ben verdim, ben aldım, ben götürdüm, benim yanımda aldı. Adam paradan bahsediyor, rakamlardan bahsediyor. Müteahhit konuşuyor, yanındaki adam konuşuyor, arkadaki hanımefendi konuşuyor. Yani şahitler var, birbirlerini onlar şikayet ediyorlar, mahkemelik oluyorlar. Mahkemede de bildiklerini birbirlerinin yüzüne takır takır söylüyorlar.
13: Hiçbir partiye şey yapmadan söylüyorum.
7: Hı.
13: Bunlar birbirlerine kenetlenseler, tüm partiler ama.
7: Evet.
13: Bu Türkiye bu duruma gelmez Ataullah.
7: Doğru söylüyorsun. Mecliste memleketin önünü açsalar, hizmet etseler, kanun yapsalar, değil mi efendim yani?
13: Evet, ama bunlar ne yapıyorlar? Kavga, sandalyeler havada uçuşuyor.
7: Evet.
13: Yani o onun yumruk atıyor, ona yumruk atıyor. Bu Türkiye böyle huzura kavuşur mu? Kavuşmaz.
7: Ya bu kavgaların bitmesi lazım. Artık öyle ideolojik saplantılar, cepheleşmeler, değil mi efendim? Yani bunlar bitsin artık.
13: Evet, evet Ataullah Bey. Yani ben bu söylediklerimin hiçbir zaman kötü niyet yok arkasında.
7: Yok yok, doğru. Vatandaşın birçoğu da öyle düşünüyor yani.
13: Yani biz de bir huzura erelim.
7: Evet.
13: Ondan sonra birbirinize kelentlenin, hangi partidenseniz o partiyi kalkındırın.
7: Evet.
13: Ne olursa olsun.
7: Tabii.
13: Artık bir, yani herkesin bir duru olsun.
7: Doğru.
13: Ataullah Bey. Evet. Benim söyleyeceklerim bu
7: çok
13: kadar.
7: Çok teşekkür ederiz efendim.
13: Teşekkür ederim.
7: İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim. Dinleyicimiz var değil mi Selim Bey? Dinleyicimizi alalım. Ama telefonlar müsait bugün. Pazartesi biliyorsunuz. Tam aranacak program. Pazartesi ararsınız. Yarın kalabalık olabilir. Buyurunuz efendim.
14: Kolay gelsin Abdullah Bey.
7: İyi günler efendim. Size de kolay gelsin. Kiminle görüşüyoruz?
14: Sağ ol, teşekkür ederim. Ben Sakarya'dan Harun.
7: Harun Bey, buyurunuz efendim.
14: Hocam bu bilmiyorum, kokoreç şeyi var. İstilası var çoğu yerde. Bunu bir ilaçlıyoruz, baş edemiyoruz. Evleri, çatıları, ağırları, evlerin işlerine kadar artık zehir dastak fayda etmiyor.
7: İstila, abi hangi böcek? Böcek mi? Hangi böcek?
14: Ya ayıp da söylemez. Osuruk böceği diyorlar.
7: Bu yani, ne ya? Bu böcek, hamam böceği olabilir mi abi?
14: Hayır, daha büyük. Hamam böceğini biliyoruz.
7: Ha, nerede bu abi? Kadar, daha önce hiç gördünüz mü?
14: Geçen sene vardı, azdı. Bu sene aşırıdır evde. Cami beyaz, simsiyah dışında böyle.
7: Aa.
14: Camiler olsun, evler olsun, artık evde oturulacak gibi bir halde yok yani.
7: Isırıyorlar mı abi? Isırıyorlar mı? Zarar veriyorlar mı?
14: Evet, evet. Isırdığı yeri şişiriyor.
7: Vay be.
14: Şey, mahsullerimize zarar veriyor. Evde çocuk bile uyuyorsa dürbet atıyor. Çocuğun ağzına burnuna girer diye.
7: Hmm. Peki ne yapmak lazım? Aklından ne geçiyor? Bu ilaç kar etmiyor mu? Fayda etmiyor mu?
14: Ya şimdi bazı duyarsız vatandaşlar var. 3-5 kişinin olmuyor. Bazıları işte bana dokunmuyor hesabına. Ellemiyor. Devamlı bir kişinin, iki kişinin yapacağı bir şey değil. Yani yetkililerin bunu el atması lazım. Yoksa ne mahsul olacak, ne huzurumuz olacak elimizde.
7: Abi ziraat Tarım Bakanlığı'na yazdınız mı? Bir yazın bakalım ya.
14: Evet. Hepsini yazdın yazdık ama yazın, şey yazın. Şey gelmiyor anasını satana. İnsanlar az kalıyor. Yani herkes elini taşın altına koymuyor.
7: Yani komşularınızın yani, bazıları karışmıyor mu bu işe?
14: Aynen aynen.
7: Aman oluversin gari ne yapalım falan mı diyorlar abi?
14: Aynen aynen.
7: Bu nasıl bir vurdum duymazlık ya?
14: Bu abi fındıklara zarar veriyor, mısıra zarar veriyor. Çoğu şeyleri yavruyken şu anda yavrulama zamanı. Hani kaç güne. Bunu evlere de evlerdeyken he. Zehirledik, zehirlemedik daha mahsul falan yok abi. Her şeye zam gelir. Yani üç fındık da olsun, sana şimdi fındıkçı olduğum için söylüyorum ben.
7: Evet, evet.
14: Bu taraf fındığı zor sattım abi, düşün yani.
7: Allah Allah.
14: Tabii, yani o kadar bir nalet bir şey.
7: Dediğin gibi doğru, evet. Fındığa zarar verecekse yani, tüccar da almıyor, evet.
14: Aynen, yani demek istediğim bu kadar, yani kendi için söylemiyorum. Bu kadar Düzce'si var, Henda var, Koca Ali'si var. Samsun'u var. Her yerde abi her yerde var ya. Her yerde var bu lanet olsun.
7: Karadeniz'e bile sıçramış yani.
14: Evet abi evet çoğu yerde var abi. Bu nasıl bir de ezdiğin zaman koku yapıyor. Hepsi oraya geliyor bir de.
7: Vay canım.
14: Sanki hani çağrı yapar gibi. Anlatabiliyor muyum? Bir tane öldürdün evet. Ya.
7: O kokuya
14: o
7: geliyor.
14: Evet evet. O yani, biraz şey attım. Hani başınıza attım.
7: Estağfurullah ya.
14: Dayanamadım artık. Hani bu yetkililer artık devlet artık bir el atması lazım. Yani devlet değil de hani devlet adı söylemek zorunda değiliz de yani.
7: Ya
14: yani,
7: o söz gelimi devlet evet.
14: Evet bir çağrı arıyoruz anlatabiliyor muyum? Yani ben hani düşünüyorum ben 45 yaşındayım ben böyle bir şey görmedim. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Böyle bu.
7: Tarım il ve ilçe başkanlıklarına ya da müdürlüklerine de başvurun da böyle her tarafa haberdar edin ya. İlaç, valiliklerin haberleri evet, olsun. Evet.
14: Abi ilaç veriyorlar ama şimdi atıyorum ki 1000 kişi atıyor. Abi 100 bin hane var hangi birini atacağız?
7: İlaç az mı geliyor? Şey var,
14: evet az geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani adamın evine atamıyor abi. Adamın camı açık oluyor. Çocuğu hasta oluyor. Ha. Bir şey olur diye korkuyoruz. Anlatabiliyor musunuz? Hani kafamıza göre ilaç atamıyoruz adamın yani. İlacımız ben alıyorum. Ben 1,5 milyon ilaç aldım. Ama komşum oraya atamıyorum. Şikayet ederdi. Anlıyor musun? Hani benim zarar verdi. Sağlığıma zarar verdi. Gibisinden o hani bir şey olur diye korkudan yani bunu.
7: Ya bir karantina altına alınır o bölge. Bir karantina altına alınır bölge birkaç
14: aynen,
7: gün.
14: Denetimli.
7: O bir aynen, ilaçlama denetimli seferberliği başlatılır sonra biter abi inşallah bu ya.
14: İnşallah Abdullah Bey. Valla şu işi parmak koyalım da el atalım da şu işi bitirelim yani.
7: Peki efendim. Hizmetimize evet, geçmiş ederim, olsun abi, efendim. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Evet abi kaç tane ilçenin adını söyledi adamcağız. Vallahi böyle çok affedersin bilmem ne böceği diyor adam ya. Böyle şeyler de var yani çok tuhaf şeyler. Evet sevgili dinleyiciler terör örgütü PKK Kuzey Irak'taki 4 kampını kapattı. Irak'tan da Irak'ın kuzeyinden de hudutlarımızdan da çekiliyorlar. Onu da paylaşalım. Yeni bir evre var. Bakanlar kurulu da toplantı halinde efendim. Ondan sonra konu efendim terörsüz Türkiye konusu meclise de gelecek bu konuda. Evet bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim telefonlarımız çok müsait efendim bugün. Buyurun.
15: Selamünaleyküm Atay Bey.
7: Aleyküm selam.
15: Hayırlı yayınlar, hayırlı programlar.
7: Sağ olun efendim hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
15: Hoş bulduk, sefa bulduk. Sağ olasın, var olasın. İstanbul Tuzla İbrahim Bektaş.
7: Buyursunlar İbrahim Bey.
15: Atay Bey.

0: dedi ya lambadan tasarruf etsen ne olur? Onun tasarrufundan bir şey olmaz dedim önce. Bir de şimdi diyeceğim, Erhan Bey mesela Galatasaray'da övüyor da 50 milyondan bahsediyor seyirci. Ya 50 milyon ödeye bir şey kalmadı. Yani benim bildiğim hat çok seyircisi olabilir, ona lafım yok. Yani birinci sırada olduğu için çok şampiyon. Onun sevgisi ebelere göre fazla olabilir. Ona itiraz edemem. Ama 50 milyon dedi zaman zaten 50 milyon toplam seyirci yok. Çünkü yaşlı bayanlar takım tutmaz. Çocuk çocuk 10 yaşına aşağıları takım tutmaz. Gerine kaldı. Zaten 50 milyon hepsi onun mutsaydı.
1: Çok güzel.
0: Yani onun için ya. Takım ediyorum. Teşekkür ederim yani. Benim buna mecbur söylemem bunlar. Bu arada tamam bir takımı seversin ama yani.
2: Öyle yani, 50 milyon var falan değil mi yani?
0: Daha 50 olmaz abi. 20-25 diyenleri gördüm da 50 milyon ilk defa duydum ben. 50 milyon toplam futbol sever Türkiye'de ancak var. Rangers futbolu sevmiyor ki. Ben kendi ailemde mi pay biçiyorum? Yani herkes...
2: İşte bu Erhan Bey böyle abi enteresan bir gündem adamı ve dikkat çekiyor. Bakın Erhan Bey'den sonra birçok kişi aradı mesela Erhan Bey'i. Şu ya da bu şekilde şey yapıyor ya eleştiriyor ya neyse falan. Yani böyle ya, de bir şeyi var Erhan Bey'in, bir tırsımı var.
0: Tamam bir şey demiyorum ama doğru tam hakkından konuşuyor. Lan güzel anlatıyor, ben anlatacak bir şey demiyorum ama abartmaya da gerek yok. O ne demek istiyorum yani? Yoksa tamam sevsin, ben abartmaya gidiyorum yani.
2: Anladım efendim. Peki.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. 50 milyon seyirci dedi adam ya. Evet. Buyurunuz efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
3: Atoğlu Bey güzel haftalar olsun efendim.
2: İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz efendim.
3: Atoğlu Bey ben konuya girmeden önce böcek konusunda bir şey anlatmak istiyorum. Az önce arkadaşımız öyle
2: söyledi. Berlin'i böcekler mi bastı abi? İzmit'i basmış abi.
3: Atalı Bey geçen sene bizim Eylül'ün ortasına kadar hemen hemen arı, sinek falan böcek hepsi kaybolmuşlardı. Bu sene şu anda bizim burası 14-15 derece, dışarıda bir pastane oturduğumuz vakit onlar da geliyor. Ben de yiyeceğim diyor. Fırınlara giriyorlar, pastalar arasında geziyorlar. Bal arısı olsa bari çalışır. Buna muhalefet gibi eşek arısı. Hiçbir şey yapmıyor bunlar.
2: Eşek arısı mı efendim? Diyor. Anadolu'da eşek arısı diyorlar.
3: Maalesef Atalı Bey öyle.
2: Fena şimdi ısırıyor ben, yalnız. Valla ısırdı mı çok fena.
3: Sokağa, dozanalar daha beter ama şimdi açtığınız içeceği mesela meşrubat içtiğiniz vakit kapağı kapalı olması lazım. Yani açık olduğu vakit içeride girebiliyor. Biz tabii seçemiyoruz tabii onu. Yani pastaneler, fırınları her yeri dolanıyor Atolak Bey bunlar.
2: Berlin'e bak abi. Berlin'i ya. Sinekler bastı.
3: Var Atolak Bey. Atolak Bey konuma ben şöyle gitmek istiyorum. Sayın Cemil Tugay Atalı Bey eleştiri yapanlara, prosedenlere ben bir buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Atalı Bey bir insan şimdi eski partisine durabilir, istifade edebilir, başka partiye de geçebilir. Bu dünyanın her yerinde böyle. Onlar niye orada protesto ediyor ben anlamıyorum ya. Şimdi onlara ben şöyle söyleyeceğim. Onlar en güzel Atalı Bey evlerine gitsinler, pırasalı rosto yapsınlar. Onlara iyi aşçı olur ya. Yani olacak şey değil ki ya.
2: Mesela CHP'yi bırakıp terk edip gidenler var değil mi yani?
3: Var Atalık Bey zaten.
2: Kendilerine bir şey demiyorlar yani.
3: Hiç. 12 büyük seçimdi. 12 büyük şehirdi. Şimdi hemen hemen 3 daha katıldı. 15 oldu. Zannederim herhalde Bursa, Aydın, İzmir olması gerek.
2: Evet.
3: Yani Atalık Bey insan bir sorar niye gittin diye. Çünkü öyle bir şey var ya. Şimdi hizmet olması lazım. Sizin dediğiniz gibi dağlarına çiçekle açsın. Böcekle ölsün. Çöp, çukur, çamurlar oluvermesin diyoruz. Ama onlar eski kafaya halen devam ediyorlar
2: bir
3: ya.
2: Bir sor bakalım yani gittim de niye gittim değil kardeşim mi? Değil mi? Kemal Sunal'ın öyle bir filmi var. Kemal Sunal'ın mıydı Bey. Şeyin miydi? Evet. Bir sor bakalım kardeşim yaptım ama niye yaptım falan diyordu ya. Adam şey geçti diyordu, de niye geçti bir sorun bir sorgulayın ona göre de bir genel oturun. Biraz iğneyi kendinize gibi. Çuvaldızı sonra karşı tarafa batırın evet.
3: Atalık Bey Şener Şen'de oluyordu herhalde.
2: Şener Şen değil mi efendim?
3: Buğba. Evet.
2: Ha,
3: evet.
2: Şener Şen ya.
3: Niye yaptım evet. Diyordu. Sorsam bir tanesi söyleyeceğim diyor. İşte ben de ne yapayım diyor işte. İnsanlık hali diyor işte.
2: Ha.
3: Meral Zeren de var galiba Atalık Bey var orada. Şener Şen illaçtan onunla oynuyor. Dolap Bey gibi miydi? Banker bir olmuş Atalık Bey.
2: Neyse işte. Bir sor kardeşim yaptım tamam da ama niye yaptım yani?
3: Doğru diyorsun. Atalık Bey çünkü bu önemli. Evet. Yani bir takım tutar gibi yarın bir gün köyü, ilçesi, bir vilayetin takımı kalmayacak.
2: Evet.
3: Sağlam belediye oldu mu o da adımlarını atar götürür.
2: Evet.
3: Takımlar gel-

0: gidiyor. Koca Büyükşehir Atallah Bey ya. Böyle bir şey olamaz ki. Ya. Adamlar çıkmışlar oraya protesto ediyorlar. Ben oy vermem diyor. Bir dahaki sefere vermezsin. Sen bileceksin. İstediğine verebilirsiniz. Bak görüyorsunuz zaten sizde. Takım gibi bölünüyorlar. O orada parti alıyor. O öbür tarafa geçiyor. Yeni parti kuruyor.
1: Ha.
0: O da görüyor Atallah Bey.
1: Kavga, bunu çekişme, görmeyenler... hakaret havada uçuşuyor.
0: Bunu görmeyenler görüyor Atallah Bey. Görenler görmüyor mu? Bakın biz burada mesela Elif Eral kurmak istiyor mesela şimdi. Yine dün de vardı görüşmeler. Ama yine de olmuyor. Hı. Yeşiller Partisi'yle o Komünist Partisi. Bir de Sosyal Demokratlar. Ben adını değil Atallah Bey soy ismini söyleyeyim. Özdemir diye birisi var. Siz sahibi biliyorsunuz Atallah Bey. Onun da sıfatı aynı Atallah Bey. Bu eski Suriyeli Esad var ya, ona benziyor biraz. Sivri suratlı böyle.
1: Çok güzel. Sivri suratlı demiş. Abi ne dedi adam ya?
0: Aynı Atallah Bey şıp demiş burnundan dönmüş. O Esad'a benziyor aynı Suriyeli bu Özdemir.
1: Elif ben ne yaptı? Elif kızımız ne yaptı ya?
0: Atallah Bey Sayın Eral Atallah çok istiyoruz şu anda ilk defa. Milletvekillerin bizim zaten çoğunlukta var da. Ama işte Atallah Bey bir türlü onaylayamıyorlar işte, anlaşamıyorlar işte. Biri şöyle istiyorum diyor, ötekisi ben böyle istiyorum diyor. Oradakilere ben protesto edenlere soruyorum, görün. Biz burada hükümeti kuramıyoruz koalisyonlarda. Yıllardan beri 90'lı yılına kadar da böyle geçti zaten. Rahatsızlanan davşan olacak Atallah Bey bunlara. Bir sürü sıfırları çıkartacaksın, geleceksin belediye binasına bilgisayar, kompüter atacaksın. Onlar bunu istiyorlar, eski Türkiye zaten yok. Onlar bir Diyarbakır ananı bir görsünler. Terörist Türkiye'den bahsetsinler. Ama hiç bahsetmiyor Atallah Bey. O gelmiş bu gitmiş ya. Olabilir. Ayıp değil ki bu Atallah Bey.
1: Evet. Peki.
0: Atallah Bey çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum Berlin'e. Efendim buyursunlar. Alo. Buyurun efendim.
2: Hayırlı günler Atallah Bey.
1: Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
2: Ben Trabzon'dan Şükran abla.
1: Buyurun Şükran Hanım.
2: O arkadaş bağlanıp kokarca demeseydi bağlanmayacaktım.
1: Kokarca çünkü... mı dedi bilmiyorum.
2: Kokarca.
1: Tabii böceğin öyle mi adı kokarca.
2: Evet.
1: O Karadeniz'de kokarca. De çok mu şimdi?
2: Çok.
1: Aa.
2: Hem de kaç yıldan beri var. Yeni değil.
1: Bu zararlı böceğin... bir böcek mi yani tabii, ürünlere falan?
2: Tabii. Şimdi... Diyelim ki domatese konuyor, domatesin yaprağı yumuşak ya, domatesin öz suyunu ümüyor, domates kuruyor.
1: Aa.
2: Patlıcana konuyor, patlıcanı kurutuyor. Fasulyeye konuyor, fasulyeyi kurutuyor. Fındığa konuyor, fındık daha pamuk, hani bizde pamuk derler, daha evet. Tane oluşmamış. Onun içine giriyor. Ondan sonra fındık tabii büyüyor, gelişme haline geliyor. Fındığı kırıyorsun, içinde siyah siyah nokta.
1: Evet.
2: O zaman ne oluyor? O fındık acı. Tabii. Yenmiyor. Doğru. Yani çürümeden ziyade acı. Ağza konmuyor. Yiyemiyorsun.
1: Hı hı.
2: Öyle olunca da satamıyorsun. Bu Artvin'den benim bildiğim Samsun'a kadar bu Karadeniz illerinde sahilde daha çok.
1: Nasıl sahil. Mücadele edilsin? Nasıl önüne geçilir bu işin?
2: Şimdi ilaçlama yapılıyor.
1: Tamam.
2: Ancak bu böcek kabuğu çok sert bir böcek. Yani üstüne basıldığı zaman da ölmüyor. Kimi diyor ki Gürcistan'dan geldi. Kimi diyor ki uçakla havadan bırakıldı. Hani bizi başka türlü işte bozamıyor, birbirine düşüremiyorlar ya.
1: Evet.
2: Yani biyolojik savaş diyorlar. Ama bu yeni bir şey değil. Bu 3-4 yıldan beri bu var. Özellikle fındıkta çok zarar veriyor. Fındığın da yüksek rakım olan yerlerde olmuyor. Soğuk çünkü. Bu aşağıda sıcağı oluyor. Seviyor. Evet. Sahilde orta kesimde oluyor.
1: Yani İzmit'te niye var ama orada da fındık var tabii.
2: Orada da fındık var.
1: Tabii.
2: Orada da fındık var. Hatta geçen yıldı galiba. Şimdi çok komik gelecek size. Toplayıp onları kilosunu 500 liradan alalım dedi Ordu Belediyesi.
1: Aa.
2: Düşünebiliyor musunuz? Kokarcayı toplayın. Bir kaba biriktirin. Yani o arkadaş diyor ki abla evin dışarısını böyle öyle bir sarıyorlar ki içeri girmek için simsiyah bir bulut. Dışarısı görünmüyor. Allah. Evinde topluyor onları, su dolu kabın içine atıyor ve orada ölmüyor. Allah. İlaçlama yapılıyor. Dediğim gibi bazen böyle çocuklar giderken köye, fındıklıkta şimdi hani uçak savarlar var ya.
1: Evet.
2: Şimdi böcek savarlar tuzak diye kurulmuş bazı fındıklıklara. Artık ne gibi bir mücadele şekliyse bilmiyorum ama dışarıdan bakınca görülüyor. Yani böcek için konuldukları belli. Bu Karadeniz'de bu çok büyük bir sorun ve yıllardır bu böyle. Yani en az 3 yıl. En az 3 yıl. Önceden Rize'de çayda vardı. Kelebek.
1: Evet.
2: Çayı emiyordu. Tabii orada da ilaçlı mücadele yapılmıyordu. Onun için neyse onlar bir hal çaresi buldular o kelebeği. O yani onlar kurtardı. Yani benim burada bahçede küçük bir bahçem var. Onda çiçekleri gelip deliyor. Yani ortanca çiçeğini bilirsiniz.
1: Evet.
2: Ortanca çiçeğinin yaprağını bir güzel deliyor ki yani görseniz ancak inanırsınız.
1: Bunun adı kokarca böceği.
2: Evet. Bravo. Onun adı kokarca.
1: Şükran Hanım çok peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Ben de teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyoruz Trabzon'a efendim. Neyse vallahi bir etraflıca konuştuk. Ne böcekmiş ya. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alacağız. Buyurun efendim.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
3: Atavullah Bey, iyi yayınları diliyorum. Metin ben Sakarya'dan.
1: Buyurun Metin Bey, hoş geldiniz. Evet.
3: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizi sormalı efendim.
3: Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Efendim Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'in çalışmalarını tabii fevkalade takdir ediyorum.
1: Arsıza, hırsıza, yolsuza, tabii mafyaya.
3: Çok güzel.
1: Hapçıya yani, efendime söyleyeyim neyse müthiş bir mücadelesi var. Ve tabii özellikle faili meçhulleri aydınlatıyorlar. Evet.
3: Her sahada takdir ediyoruz. Allah yardımcısı olsun. Yani. Son olarak da gençlerimizin sigara içmemeleri konusunda 15 yaş ve altına kimlik numarası ile sigara verilmesi konusunda bir kanun çıkartıldı. Bu da fevkalade güzel. 5651 sayılı ve 7258 sayılı kanunla da internet üzerinden oynanan sanal kumarlarla alakalı daha önce yasak gelmişti. Fakat yine internette oynanan bir kumar var, PUBG isminde. Bunun da özellikle altını çizerek istirham ediyorum kendilerinden. Arz bir istirham ediyorum. Yasaklanmasını bir vatandaş olarak talep ediyorum ve bekliyorum.
1: Evet. Ne oyunu dediniz?
3: PUBG.
1: PUBG.
3: PUBG P ile başlıyor.
1: PUBG. Pardon, ben PUBG mı dedim ya? Evet.
3: Yok, çok affedersiniz. PUBG ve türevleri, estağfurullah. Evet. PUBG ve türevleri bu oyununda behemahal yasaklanmasını istiyorum. Bu gençlerimizi hakikaten esir etmiş, beyinlerini
1: kumara mı götürüyor yani. Bu da abi?
3: Tabii efendim, bu katlamalı oynanıyor. Para yatırılarak oynuyorlar. Sabahlara kadar ondan sonra da ruh gibi dolaşıyorlar. Ertesi gün işinde verimli olamıyor. Ailesinin bağlarını kopartıyor, iletişim bozuluyor, psikolojisi bozuluyor.
1: PUBG oyunu. Bu gençlerimizi esir alıyor. Beyinlerini tabii süngerleştiriyor. Abi kolay değil. Yani.
3: Evet, müthiş derecede evet.
1: Yani bir saat onları, değil, iki saat değil, üç saat değil. Ondan sonra beyin durur tabii. Evet.
3: Sabahlara kadar. Bağımlı hale getiriyor.
1: Doğru.
3: Para yatırıyorlar bir de.
1: Tabii.
3: Bir de izin verirseniz madde bugün işlenen konularla alakalı kendi görüşlerimi ifade etmek istiyorum.
1: Evet, buyurun.
3: Kazalarla ilgili eğitim seviyelerinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu bir. İspanya maçı ile ilgili Galatasaray'ın belki Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor gibi taraftarı olan kardeşlerimiz de bu maça geleceklerdir. Kendi formalarıyla da gelebilirler. Burada bir olumsuzluk yaşanmamasını istiyorum ben. İşte efendim formanı çıkart. Yok Galatasaray formasını ki. Böyle şeylerin asla yaşanmaması lazım.
1: Evet, milli maçlarda şeylerde hepimiz takımımızı hangi renk olursa olsun tabii, destekliyoruz yani, efendim. Evet.
3: Destekli tabii. O Beşiktaşlı kardeşimiz de Beşiktaş formasıyla gelebilir.
1: Tabii.
3: Fenerbahçeli de. Bir diğer konu İspanyollar Gazze konusunda, Gazze'li kardeşlerimizin uğradığı soykırım konusunda bize çok destek verdiler. Onlara çok destek oldular, Müslümanlara. Onları çok iyi karşılamamız lazım. Kesinlikle küfür ve hakaret tarzında tezahüratların asla yapılmaması lazım. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Belediye başkanları parti değiştiriyor. Niye değiştiriyor? Çünkü o durduğu yerde koltukta hizmet etmek istiyor. Hizmet için geldim ben buraya diyor. Ama mevcut partiyle de bunu yapabileceğini düşünmediği için işler aslına rücu eder mantığıyla AK Parti'ye geçiyor. Bunu da böyle değerlendiriyorum.
1: Yani umutsuz, umudu yok. Evet.
3: Umutsuz.
1: Tabii.
3: Yani orada
1: partisine yönelik umudu kalmamış. Evet.
3: Kalmamış. Ağzınıza sağlık. Hal yasası ile ilgili de efendim bu tabii çıkmadı bu yasa. Bu yasanın çıkması lazım. 40 küsür tane sebze meyve komisyoncusu ifadesi alındı. 17 galiba tutuklama oldu. Ama fiyatlara yansıyan hiçbir şey olmadı reel olarak. Fiyatlarda tekelleşme var. Muz Sakarya'da 135 lira. A markette, B markette de 135 lira. Yani fiyatlarda bir tekelleşme var. Bu fiyatlara zaten indirim olarak da yansımıyor.
1: Bu nerede dediniz bu fiyatlar? Mi?
3: Sakarya'da.
1: Aynı fiyatı koymuşlar. Her market, herhangi bir market. Evet, peki.
3: Tabii efendim. Bir de tekelleşme var zaten fiyatlarda. Ve artı ucuzluk olarak falan biz bir şey görmedik vatandaş olarak. Bu yansımadı fiyatlara. Onun dışında 2008'de emeklilere verilen hakların tekrardan iade edilmesini bekliyoruz. Bununla ilgili de hükümetin gerekli adımlar
1: ne hakkı o?
3: Mesela ben 2008'de 2006'da emekli olmuştum Atallah Bey. Ben her asgari ücrete yapılacak zamda kendi maaşımın ne kadar olacağını biliyordum. 500 lira üstü alıyordum onlardan. Bu geriledi yıllar içinde. Bir kanun çıktı en son o yapılan düzenlemeyle. Ben şimdi 6000 lira geriye düştüm onlardan. Yani bu düzenlemenin tekrardan yapılıp 2008'deki haklarımızın tekrardan verilmesi lazım.
1: Anladım. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: 2008'e dönelim. Efendim buyurun. Alo. Buyursunlar efendim.
4: Alo. Selamun aleyküm Ata
1: Bey. Ve aleyküm selam efendim.
4: Ata Bey, Kayseri'den Mustafa Duman efendim.
1: Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz efendim.
4: Saygılarımı sunuyorum Ata Bey, sağlığınıza duacıyız efendim.
1: Bir mukabele efendim, çok teşekkür ederim.
4: Efendim, bu sokarcalar bu yeni olay değil Ata Bey, bizim burada da var. Burada
1: çok da yaygın ama bu kadar yaygın ve yoğun olması vatandaşın dikkatini çekiyor, evet.
4: Bu yeni olan bir şey değil Ata Bey, bizim parklarda şey var, at kestanesi var. Yenmez at kestanesi.
1: Evet.
4: Onun üstüne geliyorlar akademi. Yani görüyoruz yani böyle yani sinek gibi uçsular yani büyük bir şey de yani birbirinin üstüne gelirler yani. Öldüğü zaman da ayağından baktığı zaman şak diye bir ses gelir akademi. Onun leşine de öbür arkadaşları geliyor akademi, anlıyor musun? Yani acayip bir şey yani. Bu bizim Erhan Bey de bizim İlker yani Yasin'imiz ya, Ümit Aksan, İlker Yasin gibi anlatıyor yani.
1: Abi bu tabii da 50 milyon futbol sever dedi abi.
4: 50 bin ben düzelteyim Ata Bey.
1: Onu zaten demek istedi evet yani 50 milyon o, ağzından evet, kaçtı abi.
4: O diri süstü Ata Bey. Her güzelin bir kusuru olur Ata Bey, anlatabiliyor muyum? Yani ben de bir Galatasaraylı olarak yani düzelteyim dedim. 50 bin diyeceğiydi. O 50 milyon dedi yani. Birisi. O her güzelce bir şey olur yani. Olacak. Hata olabilir Ata Bey.
1: Evet.
4: Bir de Ata Bey bu Mekina kampı yani 4 tane kamp botaltıldı yani. Burada
1: o çok
4: yani
1: önemli abi yani, sınırımızda. Evet.
4: Türkiye'mizin gücünü gösterir. Ata Bey anlatabiliyor muyum?
1: Tabii.
4: Türkiye'mizin gücünü gösterir yani. Anlatabiliyor muyum? Herkes bombonla uğraşırken görüyorsun yani bizim devletimiz ne kadar güçlü olduğu için dağları taşları bile boşalttırıyor yani. Boşa kardeşim diyor. Yoksa diyor yepene dinerim diyor. Devlet yumruğumu vururum diyor. Tabii anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
4: Bunu diyor anlamayan varsa diyor deli gelsin diyor. Tabii ki anlamayan da yok. Herkes anlıyor. Yani biz anlamıyoruz. Herkes anlıyor. Tabii anlatabiliyor muyum?
1: Tabii.
4: Tabii bir de müjdeli haberim. 5 tane İstanbul'da ikamet eden arkadaşım Kayseri, Develi'ye yerleşti Atabey. Bunlar mesleğe.
1: Bunları sen mi çekiyorsun? Neden? Korkmaya başladım ya. İstanbul'da adam bırakmayacaksın.
4: Atabey, inan ki 3 tane arkadaşım bugün telefon açtı. Mustafa Usta biz de geldik. Gözüm aydın. İstanbul'dan ya. Giderken ayağım üstündüm falan dediler. Ha. Ben çok memnunum.
1: Tabii canım.
4: Bunlar ya, da atölye değil.
1: Anadolu kadar güzel bir yer eskisi gibi değil ki. Tabii dediğiniz gibi atölyeler var, iş imkanı da doğabilir, hayvancılık yaparsınız. Hatta Anadolu'da artık İstanbul'da olan birçok şey Hakkari'de de mevcut abi.
4: Abi tabii bunlar da şeyde Okmengan'ın kulaksızın orada atölyeleri vardı tabii. Hepsinin atölyesi vardı ayrı ayrı. Kimi cepetli, kimi bayan partisi falan. Öyle yani kaliteli ustalardı.
1: Tabii.
4: Bunlar hep atölyelerini kapattılar, sattılar Atabey. Bizim Kayseri Develi'ye yerleştirdiler. İsmarlamak istemezler Atabey. İsmarlamak. Tabii ki kendi hallerini kurtarmışlar Atabey. Ya
1: Develi'de de 3'ü 5'i bir araya gelse çok güzel bir böyle ufak bir yerde hizmet ederler yani memleketlerine.
4: Atabey evet var öyle olanı da var da Atabey anlatırdım. Bir de Atabey şunu diyecektim. Ya burada elektrik mesela ben bu ay ödedim. 314 lira elektrik.
1: Hı.
4: Suyu da 160 lira ödedim. Soğuk suyu. 160
1: evet.
4: Lira sıcak. Sıcak suda 460 lira ödedim. Atabey. Bu ayın faturaları. Bu yani bu elektriğin yani ucuz gelmesi Atabey. Bizi depositi fazla almış. Fazla almasının nedeni bizim sitede 84 sayıda olduğu için o şeye ulaşamıyor. Tabii depositi ulaşamıyor. Ulaştığı zaman ne oluyor? İki misline çıkıyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Anladım.
4: Bundan da yani vatandaşların şeyi, elektrik parası fazla gelebiliyor. Yani önceden su depositini, elektriği, doğalgazı fazla alsalar ona ulaşamıyorlar. Ulaştıkları için o iki katına çıkıyor. Tabii bunu da dedim söyleyin de vatandaşlarımız yeni ev falan alırken depositini fazla alsınlar.
1: Ha, bu inceliği de evet, söylemeniz efendim. Güzel oldu. Peki efendim.
4: Ya Atatürk paylaşalım yani derdimizi dertlerimize. Yani tabii, bu radyomuz tabii. Gerçekten de çok güzel radyomuz.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
4: Burada gördüğüm anlatıyor. Harika bir şey. Ömrümüzün olsun Atatürk.
1: Çok teşekkür ederim. Bir mukabele iyi günler tamam. Efendim Kayseri'ye. Çok teşekkür ederim efendim. Kısa bir reklam. Sonrasında birlikte olacağız. Bu arada telefonlarımızı hatırlatalım. 0212 454 56 46.
5: Şimdi reklamlar.
6: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Burası TGRT FM.
10: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Şu anda telefonumuz müsait ve kimse yok. Düşünebiliyor musunuz? Müthiş bir fırsat efendim. Neler geliyor neler. Dinleyicimiz varsa sevgili Selim alalım. Gördünüz değil mi efendim? Öyle vazgeçilmez değil diyor sigara için. Hakikaten öyle. Aslında hiç kimse vazgeçilmez değil. Ama zaten vazgeçemediğiniz kişilerden de vazgeçmiyorsunuz. Çünkü değerli kıymetleriniz vardır, değerleriniz vardır, değerli insanlar vardır. Buyurunuz efendim.
11: Alo.
10: Buyurun efendim.
11: Alo.
10: Buyurun.
11: Alo.
10: Buyurun efendim. Gitti sevgili dinleyicimiz. Anlaşamadık dedi ama benim sesim çıkıyor mu? Sesim var efendim. Buyurun efendim.
11: Merhaba Ata Bey.
10: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
11: İyi günler, Eren ben Antalya'dan.
10: Eren Bey, seni dinliyoruz. Buyurunuz efendim.
11: Şimdi bir arkadaşımız değindi. Milletvekilleri falan filan böyle bir maaş alıyorlarmış ya.
10: Yüksek. Evet, çok yüksek diyorlar. Bu kadar maaş olmaz diyorlar. Ne dersin?
11: Ata Bey, aslında hak eden 1 milyon lira da alabilir. Sorun değil. Yani 300 bin lira, 500 bin lira maaş önemli değil. Fakat milletvekili olabilmek için 20-30 milyon lira bağış yapmak zorunda kalıyorlar ya. Ha. O parayı bir şekilde çıkarmaları gerekiyor.
10: Ha, partilerine yani, mi bağış yapıyorlar?
11: Tabii ki bugün Türkiye'de milletvekili seçilebilecek yerde milletvekili adayı olabilmek için 20 milyon, 30 milyon gibi rakamlardan
10: takdim ediyorlar yani. Seçime gidiyoruz arkadaşlar, pamuk evler cebe mi diyorlar?
11: Tabii ki. Şimdi seçim kampanyası var. Otobüsler kiralanıyor, hoparlörler takılıyor, arabalar giydiriliyor. Bir ay, iki ay, üç ay kiralanıyor. Bu paralar nereden geliyor?
10: Ama devlet de veriyor ya partilere, hani seçim şeyi diye falan.
11: O sadece çay ocaklarında çay, kahve vesaire parası.
10: Ha, ona bile yetmez diyorsun. Evet.
11: Yetmiyor tabii ki. Yani hatta benim bildiğim milletvekilleri var. Yani 3-5 tane daire sahibi olup da daha sonra o daireleri kaybeden milletvekilleri de var. Fakat vekil olduktan sonra 100 tane daire alanlar da var.
10: Doğru mu ya? Bunu bilmiyordum. 100 daire. İyi bir şey bu ya.
11: Ata Bey, 500 de var, 1000 tane de var.
10: Yani ne diyorsun ya? Yani politikaya girdikten sonra 1000 daire edinebiliyor musunuz abi ya?
11: İsterseniz eğer ki mideniz kaldırabiliyorsa tabii ki sahip.
10: Maazallah, maazallah. Yok öyle bir midemiz olmasın, iş takipçiliği vesaire falan. Bunlar ya, olmasın efendim.
11: Hak edenler de var mutlaka.
10: Ha, görevimizi yapalım, mecliste çalışalım, evet.
11: Ya şimdi bir şahıs bir özel bir şirkette çalışsa belki 5 milyon, 10 milyon lira aylık maaşla çalışacak zeki insanlar gelip devlette bakan oluyor ya da milletvekili oluyor. 300 bin lira maaş alıyor. Bazı bakanlarımız var şu an hükümetteki bazı bakanlar. Maaşına hiç dokunmadan onu bağışlıyor. Mesela devletten hiçbir şey bile beklemiyor. Zaten fazla geliri var. Kendisinin şirketleri var vesaire. Çünkü adam zeki. Zaten adam kendi dışarıda çalışsa 5 milyon 10 milyon lira kazanabilir ayda. Bazıları da var. Bir affedersiniz bir şey bir sap baltaya sap olamayacak insanlar var. Sırf ideolojik düşündüğü için milletvekili oluyor. Tüm partileri söylüyorum. Ben sadece
10: anladım. Tabii.
11: Muhalefette de var, hükümette de olabilir. Bir şey ama güzel konuştuğu için hani Zübük filminde vardı. Geliyor masaya oturuyor. Ne kadar çok bağırırsa o kadar ön plana.
10: Ya Eren, hiç güleceğim yoktu. Ne kadar çok bağırırsan o kadar çok kazanıyorsun ya da listede yer buluyorsun.
11: Tabii ki bugün vatan, millet, Sakarya dediği zaman o hemen peşinden yüz binlerce insan gelebiliyor. Ülkemiz bu duruma gelmiş yani.
10: Evet, ne kadar bağırıyorsanız o kadar kıymetlisiniz partiler açısından.
11: Tabii ki. Bir de Ata Bey, bu şey, bu üstü Mekke şeyi vardı ya, anlaşması.
10: Ha, Mekke anlaşması.
11: Ha, ben bunu hiç sevmedim.
10: Yapma
11: hiç de katılmıyorum. Biz öyle Arabistan'la, Pakistan'la falan birleşemeyiz. Biz onlarla Husiler şu anda Arabistan'a savaş açmış. Bir, belli bir terör örgütü müdür, değil midir, iyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Fakat
10: İran destekli bir grup. Evet.
11: Öyle söyleniyor. İran destekli olduğu söyleniyor. Bunlar bir tim, işte bir terör örgütü olduğu söyleniyor. Arabistan biliyorsunuz ordusu Amerikalı emekli askerlerden ve çevre ülkelerdeki askerlerden oluşan paralı ordudur. Arabistan'ın kendi bir bizimki gibi gönüllü askeri yoktur. Para verirler. Aylık 5 bin dolar, 10 bin dolar neyse bir para verilir. O şekilde devam eder. Bunların ordusu buradan oluşmaktadır. Biz NATO'dayız. Bizim ihtiyacımız yok. Bize Husiler gelip saldıramaz. Yıllarca bize saldıran örgütler oldu mesela, biliyorsunuz. Bu örgütlerle biz kendi iç dinamimizle, kendi gönüllü askerlerimizle beraber savaştık. Bize kimse o zaman gelin üçlü ittifak yapalım, size para verelim, silah verelim demedi. Bugün ne oldu da Arabistan'a Husiler saldırırken, İran'la ABD savaşırken Türkiye'yi neden bu ateşin içine atmaya çalışıyorlar?
12: Türkiye zaten...
11: Bir para verdilerse bilmiyorum.
12: Yok yok Eren, Türkiye bu topa girmiyor. Sadece istihbarat, teknoloji ve biraz farklı teknik bilgiler verecek. Yani bizim orada askerimiz gidecek, Hursilerle karşı karşıya geleceğini zannetmiyor. Böyle bir şey yok. Dediğin gibi orduları da var, silahları da var. Onlar mücadele ederler ama bazı eksiklikler var. Onları karşılarlar. Efendim çok teşekkür ederiz. Her zaman bekliyoruz Eren Bey. İyi günler diliyorum efendim. Efendim kim var telefon attığımızda? Efendim buyurun.
13: Bunları karşılarlar. Efendim çok teşekkür ederiz. Her zaman bekliyoruz Eren Bey. İyi günler.
12: Alo.
14: Efendim.
12: Buyurun efendim.
14: Atabey selamünaleyküm efendim.
12: Aleyküm selam efendim. Buyursunlar, kiminle görüşüyoruz?
14: Efendim İstanbul'dan Ramazan. Bu fon kriziyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum.
12: Buyurun efendim.
14: Reise bir sürü şeyler yapıldı. Oradan indirmek için işte 15 Temmuz'undan 17 Aralık'tan vesaire. Şimdi de bunu tezgahlattığını düşünüyorum. Reis de buna karşılık yeni kanun teklifleri hazırladı, çıkartıyor. Ancak burada etkili olacak olan bir şeyden bahsetmek istiyorum.
12: Buyurun.
14: Bir ihbar hattı. Bu ihbar hattı suistimal ihbar hattı olarak, nasıl CİMER'imiz var. Herkes şimdi devletten bir konuda bir talebi, şikayeti varsa bildiriyor. Böyle bir ihbar hattı kurulması lazım. Çünkü suistimali önlemede dünyada 143 devlette teşkilatı olan suistimali önleme uzmanları derneği var. Bunların da sahadan gelen bilgileri toparlayıp 2 senede bir rapor çıkartıyorlar. Bu raporda suistimali sıfırlamak mümkün değil diyor ama azaltılabilir. En önemli teknik şey ise, tedbir ise ihbar hattı. Yani Avrupa'da, Amerika'da bir %43-44 etkin. Bizim gibi ülkelerde, Orta Doğu'da %65-70 etkin. Yani bir denetleme kurulu, denetlemeyle bu suistimali önlemek çok zor. %12 etkin ama bir ihbar hattı kurulursa, nerede vatandaş bir şey görürse bunu ihbar eder ve azaltır.
12: Evet.
14: Ama bu yetmez. Çünkü kanun çıkartıyoruz. Kanunu uygulayacak olan insan. Liyakattan bahsediliyor. Liyakatın da yerleşmesi için gene Amerika'da Intel firmasından geliştirilen OKR diye metot var. Performans değerlendirmesi yani. Nedir? İşte bugün otomotiv firmalarına, yan sanayisinde çalıştım biliyorum. Her sene %15 verimi artıracaksınız. Yani aynı kaynağı kullanacaksınız. %15 daha fazla hizmet ya da ürün üreteceksiniz. Bu ne şey etkili? Bu şekilde verimi artıran insanlar, liyakatı olan insanlar yükselecek. Adamı bir yere getirdi. Eşin, dostun, onun bunun torpiliyle geldi. 6 ay değerlendiriyorlar. Yani Intel firmasında 100 bin kişi çalışıyor. Kitabı var. 100 bin tane kişiyi de bu OKR metoduyla, bir de bilgisayarda tabii işleniyor. Herkesin performansı takip ediliyor. Sana ben hangi kaynakları verdim? Devletin parasını, malzemesini, arabasını. Sen ne ürettin? Bunu böyle kademe olarak takip ettiği zaman hem liyakatlı olanların yükselmesi sağlanacak, liyakatı olmayanlar da elenecek. Yani onun bunun torpiliyle gelenlerin o makamda oturması artık olmayacak. Yani burada bir de şunu söyleyeyim efendim. Gene bu suistimali önleme uzmanları derneğinin bir istatistiği var. Diyor ki insanlar %10'u, dünya çapında 143 ülkeden bahsediyorum, %10'u dünyaya suistimal için gelmiştir. Yani eline bağlasan gözüyle suistimal yapar, rüşvet yapar, şey yapar.
12: Adamın böyle bir tihniyeti var. Sanki böyle bir görevi var, evet.
14: Aynen, kabiliyet yani karakter meselesi. %15'i ise dini imanı gibi kessen yapmaz.
12: Evet.
14: Ama önemli olan aradaki %75. Bu rüzgarda esen başak gibi, hangisi hakimse o tarafa yatıyor. Bu önemli. Yani şu anda kötülük hakimse adamlar kötülük tarafa yatıyor.
12: Evet.
14: Bu OKR sistemi kurulduğunda iyilik hakim olacak. Peki bunu nasıl yapacaklar? Devletin de bir etik uyum direktörlüğü gibi bir direktörlük. Bütün kurumsal firmalarda var bu. Yani isim vermeyeyim şimdi mesela. Duyanlar bilir, vereyim, herkes biliyor. Boş. Boş'un girsin etik uyum direktörlüğü var. İnternetten baksın. Ne yapıyor bu? Gelen şikayetleri değerlendiriyor. Bir de...
12: Mesela ben o firmaya bir şikayette bulundum yıllar evvel.
14: Evet.
12: Bu cihazınızda böyle bir şey var dedim. Ne geldi ne baktı bir şey olmaz dediler falan. Fakat şeyinde yani dış şeyinde bir çöküntü vardı. Hiç ilgilenmediler. Evet. Burada Şirin Evler'de bir büyük bayisi vardı. Ben de o tarihten itibaren ne oradan aldım ne aldırdım. Bana soruyorlar falanca yere gidin diyorum. Peki efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurun efendim. Ömer'cim yavaş. Sevgili Ömer Sasonlu geldi. Buyurunuz efendim.
15: İyi günler Atal Bey.
12: İyi günler bak, efendim. Buyursunlar. Kiminle görüşüyoruz?
15: Alaaddin ben İstanbul'dan. Şeyi söyleyeyim. Belediyeler diyorlar ya. Belediyelerin çivisi çıktı ya. Şey için yani bu. Seçimsiz olsun artık. Mesela Esen Tayyip Erdoğan vardı. Mesela şu anda Antep Belediye Başkanı var. Konya Bey. Her tarafta böyle güzelleri çıkmıyor yani.
12: Evet.
15: Nasıl öğretmenlik, o doktorluk, memurluksa şeyse, imtihanla giriliyorsa. Vallahi yönetsin şeylerde. Zaten hükümetler başa geliyor. Yarı parasını hükümet veriyor zaten şeyin belediyelerin. Hiç olmazsa tam katlansın şeye. Bir parka gidiyorum mesela 20 kişi çalışıyor yani. Olmasın, doldurulmasın insanlar oraya yani. Hmm. Üçüncüsü mesela AK Parti'ye geçti şeyler deniyor delegeler. Neye geçmesin? Mesela örnek Ataşehir'de belediye başkanı bir yolsuzluk yapmış, tutuklanmış. Yerine yedek geçti, yedek adam. Seçildi o delegeler tarafından. O da tutuklandı. O diğer delegeler de mecbur kalıyor. AK Parti'ye geçmiyor bir kısmı yani. Şey yapmadığı için yani.
12: Hmm. Burada dikiş tutmuyor dediler.
15: Dikiş tutmuyor yani. O olmuyor. Bence memur gibi olsun şeyler yani. Hmm. Olmuyor. Geçen gün mesela bir televizyonda seyrettim. Muhalefetle şey yapıyorlar. Bu Erdoğan Çerkezköy açılışı yaptı ya hızlı trenin.
12: Hmm.
15: Orada dedi ki birisi muhalefetten. Hızlı tren ne olacağını dedi. İkişer bir lira memurlara ya da emeklilere zam verseydi dedi.
12: Çok güzel yani. Abi ya.
15: Şu geldi aklıma.
12: Kara tren vardı işte, eskiden. Evet.
15: Avrasya tüneli olmasa yapmasan mesela. Hmm. Metroları yapmasan İstanbul'a. Hmm. Üçüncü köprüyü yapmasan. Marmara'yı yapmasan. Memurlara 20'şer bir lira zam versen. Nasıl gidecekler sabah inşa?
12: Abi sadece o değil ya. Tabii. Bir turizm var, ülkenin altyapısını yapmak lazım ki insanlar, üretenler turizm olarak tabii öbür tarafta sen dediğin gibi işine gücüne gidecek, nakledecek, getirecek, götürecek.
15: Hizmetsiz şey mi olur ya?
12: Onlar duyguları sömürüyorlar. Efendim size verilecek parayı tünel yaptılar, size verilecek parayı hızlı tren yaptılar. Ya adam burada Ankara'ya işte ne güzel hızlı trenle gidecek.
15: Bir örnek daha vereyim mesela. 2002'de 2001'de Ecevit'in zamanında battılar bankalar değil mi?
12: Evet.
15: Offshore'da battı. Offshore'un güvencesi yoktu şeye, bankalar gibi. Avuta çıktılar burada benim arkadaşlarım da var şey. Devlet para vermedi onlara. Şimdi bak fondan para veriyorlar ne güzel yani. Ne güzel şey yapıyor. İkincisi bir arkadaş dedi biraz önce. Mekke İttifakı'nı dedi ya söyledi.
12: Evet.
15: Şu anda dünyada hiçbir devlet tek başına değil. Niye Yunanistan Esten bize karşı tek başına şey yapıyordu? Şimdi İsrail aldı değil mi karşı yanına?
12: Tabii. Eğer tek sadece olsan, İsrail değil ya Avrupa var arkasında.
15: Biliyorum. Bir de şu var. Türkiye kendini korur da. Mesela İsrail'de yardım edeyim diyor onlara. Kurda kuşa kaptırırsın. Sen ittifak yapmasan başkaları yapar.
12: Evet.
15: Suriye'de gördük biz. Demediler mi Suriye'ye girmeyin. Hmm. Çöle girersiniz diye, bataklığa girersiniz diye. Girmeseydik şu anda başka bir devlet kuruluyor oraya.
12: Evet.
15: Ne güzel bak içindeyiz biz. Pakistan atom bombası var. Suudi Arabistan'ın parası var. Biz oraya savaşmaya gitmiyoruz ki yani. Oraya Libya'ya gittiğimiz gibi uçak savar göndeririz. Koruruz onları biz onları şöyle havalandırırız. Evet. Onun için varız orada biz yani.
12: Peki efendim. İyi günler diliyorum efendim. Teşekkür ederiz. Kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
16: Selamünaleyküm Atalı abi.
12: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Buyurun.
16: Ankara Ustum Mustafa. Nasılsınız? İyi misiniz?
12: Teşekkür ederim Mustafa. Sizi dinliyorum Mustafa Bey. İyi günler diliyorum. Buyursunlar efendim.
16: İyi günler. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size ve tüm dinleyenlerimize inşallah.
12: Sağ olun. Bir mukabele.
16: Ankara'dan kapalı, yağmurlu, kasvetli bir havadan arıyorum.
12: Evet.
16: Yağmur yağdı biliyorsunuz.
12: Çok, çok güzel. Şimdi yağmur yağsın efendim. Yağacak. Biz de bekliyoruz. Yarından evet, itibaren buralarda da olacakmış.
16: Yepyeni oldu. Sokaklar tertemiz oldu. Atallar.
12: Maşallah. Evet.
16: Atallar abi şimdi biz ahlaklı insanlar yetiştirmek zorundayız.
12: Evet.
16: Niye? Eskilerin bir lafı var. Şimdi arkadaş bizden önceki arkadaş anlattı. Sağ olsun ona. Allah razı olsun. Biz de onu direkten söylüyorlar. Şöyle arıyla uçan çiçeğe konar, işte sinekle uçan nereye konacağı belli. Onun için arı olmak lazım, arı yetiştirmek lazım.
12: Kartaldan kartallar yüksekten uçar, evet abi.
16: Orası biraz şey, evet, yukarı çıkmak lazım. Atalla abi, buyur. Şimdi emeğin bir karşılığı olur, emek verilir insan. Her şey emeksiz hiçbir şey olmaz. Şimdi insanlar bu internetlere, telefonlara bağlanalı. Emeksiz kazanç peşindeler. Emeksiz kazansalar bile onun temeli olmaz. O harıl harıl gelir, geldiği zaman harıl harıl gider. Ama azar azar geldiği zaman bereketli olur, kalır. Ondan sonra onun için elimizin emeğini yiyeceğiz. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Diyor ki, kişinin, benim ümmetimin en hayırlısı elinin emeğini yiyendir diyor.
12: Evet.
16: Onun için elimizin emeğini yiyeceğiz. Herkes emek verecek, bir şeyler olacak.
12: Evet.
16: Emeksiz, benim şeyim şu gençlere, emeksiz kazanç peşinde koşmayın. Heh. Ben öyle diyorum.
12: Peki.
16: Emeksiz kazanç peşinde koşmayın. En güzel emek olsun, az olsun, senin olsun. Kalsın diyorum. Saygı ve sevgilerimi
12: çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Sağ olun. Evet. Buyurun efendim. Alo.
17: Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm.
12: Aleyküm selam. Buyurun. Hayırlı akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun efendim.
17: Selamünaleyküm.
12: Aleyküm selam. Buyurun. Radyonuzu kapatır mısınız beyefendi?
17: Sadece... Bir dakika efendim.
12: Evet. Çünkü sesiniz duyulmuyor efendim. Neyse olmadı. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bitiriyoruz programı. Sürçülisan ettiysek affonla, ben Ataullah Arvas. İyi akşamlar diliyorum. Yarın saat 16 bültenden hemen sonra tekrar bekliyoruz inşallah. Allah'a ısmarladık efendim. İyi akşamlar. Hayırlı geceler diliyoruz.
18: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şişel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
4: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Ekim Pazartesi. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kayak görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Fatih Selek'in "Türkiye'nin tanıtım gücü hovardaca harcanıyor" başlıklı makalesini sunuyorum. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk dizilerinin günde 1 milyar kişiye ulaştığını, bunun önemli bir tanıtım vasıtası olduğunu söyledi. Biz de gittiğimiz ülkelerde müşahede ediyoruz. Dizilerden dolayı Türkçe öğrenen, Türkiye'ye gelen milyonlarca insan var. Dizilerin tanıtımdaki fonksiyonu tartışmasız ama ülkeyi nasıl tanıttıkları şüpheli. Birkaç yıldır gösterilen dizilerden mutlaka gayrimeşru bir çocuk bulunuyor. Kanal ismi yazmıyorum zira hepsinde de aynı hikaye var. Eşref Rüya'da Kadir Hıdır'ın oğlu çıktı. Güller ve Günahlar'da Kader Serhat'in kızı çıktı. Abi dizisinde Cemo, Sinan ve Mahinur'un oğlu çıktı. Veliaht'ta Zafer, Zülfikar Ağa'nın değil Arnavut Saim'in Timur'un oğlu çıktı. Sevdiğim Sensin dizisinde olay esas olan Erkan ve köyden getirdiği aşkının üzerinde dönüyor. Erkan gerçekte babasının düşman bellediği kişinin oğlu. Sevdan Bir Ateş ve Anne Yarısı dizilerinin iki küçük oyuncusu da nikahsız ilişkiden doğma kızları canlandırıyor. Bahar dizisinde Parla da gayrimeşru ilişkiden olmaydı. Kızılcık Şerbeti'nde Cemo gerçek annesinin kim olduğunu öğrendi ama babasını bulamadı. Köklerin Çağrısı'nda da Ağa'nın ağabeyinin Kuma'nın ağabeyinin karısıyla olan ilişkisinden gayrimeşru çocuğu var. Bu arada gösterimdeki yapımlarda kaynana terörü moda. Sevdan Bir Ateş dizisinde kaynana müstakbel gelinini ve nikahsız ilişkiden doğan torununu uçurumdan attırdı. Sevdiğim Sensin dizisinde kaynana gelinini ahıra kapattı, olmadık işkenceler yaptı. Anne Yarısı dizisindeki kayınvalide de aynı figürde. Kapadokya'da geçen bu iki dizinin bazı sahneleri bile neredeyse aynı. Yani diziler kültür ihracı için büyük güç. Fakat Türk yapımcılar bunu çarpık ilişkiler ve abartılı karakterlerle hovardaca harcıyor. Herkes suskunluktan şikayet. Aynı gün iki gazete, iki haber. Birincisi Sabah'tan VIP Yakup rüşveti anlattı, İmamoğlu suspus oldu. İkincisi Sözcü'den sıralı liste iktidarın ama sustular pustular saklandılar. İktidar muhalefeti İmamoğlu ve CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklara karşı, muhalefet çevreleri ise iktidarı fon vurgunlarına karşı susmuş olmakla suçluyor. CHP çevrelerinin belediyelerdeki yolsuzlukları kınadığını ve manşetlerden afişe ettiğini gördünüz mü? Aksine savundular. İktidar medyası ise fon rezaletine isyan etti. Bu yüzden adı çıkan silindi. Hiç şüpheniz olmasın bu ülke herkes yanlışa yanlış dediğinde düzelecek. Yahşi Han'ı yağma. Büyük şehirlerdeki ve CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları kimse garipsemiyor artık. Bu yüzden olsa gerek Orta Anadolu'da Kırıkkale'nin Yahşi Han ilçesinde patlayan skandal çok konuşuldu. Küçücük ilçede devasa vurgunlar yapılmış. Giden çalmış, gelen çalmış. Halk öyle bıkmış ki kayyım atayın da bizi bu ayıptan kurtarın diyormuş. Yahşi Han en az 600 yıllık bir belde. 1402 Ankara Savaşı'nı görmüş. Tren garından dolayı milli mücadelede silah ikmal noktası vazifesi görmüş. Kırıkkale silah fabrikasıyla birlikte de mühimmat deposu yapılmış. Hatta geçen Haziran'da patlama yaşandı. Belediyedeki rezaletlerin ardından gördük ki Yahşi Han'ın üstünde patlayan bombalar alttakinden daha fenaymış. Tek kelimeyle yazık. Düşmana ne hacet? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti rozetini takınca Berna Laç'ın İzmir daha önce de işgal edildi korkma diye mesaj attı. Zafer Arapgirli 2019'da İBB CHP'ye geçince İstanbul bir nevi düşman işgalinden kurtuluşu kutluyor diye mesaj atmıştı. CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt da referandumdan evet çıkarsa hepinizi İzmir'den denize dökeriz demişti. Oyuncusunda da gazetecisinde de siyasetçisinde de kafa bu. Kendi halkına düşman hukuku biçen bu kafa ancak hastalıklı bir ruh halinin eseri olabilir. Yılan hikayesi. Yeni eğitim yılı açıldı, kantin düzenlemesi yine bir sene daha uzatıldı. 2010'da beri konuşuyoruz, güya kantinlerde okul gıdası logosu bulunmayan ürünler satılamayacak. 2019'da nihayet bir düzenleme yapıldı. Eğitim, Tarım ve Sağlık Bakanları imza attı, üçü de gitti. Kantin lobisi sektör hazır değil deyip ayak direkti. 7 yıl geçti, 7 gramlık merhane alınamadı. Tarih her sene uzatıldı. Bu sene için son diyorlardı. Kantinciler bir yıl daha mühlet istemiş. Bakanlık da olur demiş. Yılan hikayesi deyiminin cuk diye yerini bulduğu bundan başka bir örnek görmedim. Türkiye gazetesinde Fatih Sereğin, Türkiye'nin tanıtım gücü hovardaca harcanıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Mevlüt Tezel'in Su Atacan'ın isyanı başlıklı makalesini sunuyorum. Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Londra'daki okulunun kılık kıyafet ve disiplin kurallarına isyan etmiş. İsyanlardayım, sadece siyah renk giyinebiliyorsunuz, başka renk yasak. Lacivert ve gri de yasak. Okulda takı takmak komple yasak. Okulunda telefon kullanımının ve tırnak uzatmanın ojenin de yasak olduğunu söyleyen Atacan, telefon yasak, tırnak yasak, kendimi liseye dönmüş gibi hissettim sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Üstelik genç kızın gittiği okul normal bir devlet okulu da değil, oyunculuk eğitimi alıyor. Bizim zamanımızda da Türkiye'de durum aynıydı. İlkokulda herkes siyah önlük giyerdi, orta ve lisede ceket kravat ya da okul üniformaları zorunlu olurdu. Takı takmak yasaktı. Saç şeklinin bile kuralları vardı. Sonra siyah önlük yerine mavi önlüğe geçildi. Zamanla kılık kıyafet kuralları rafa kaldırıldı. Bir dönem ülkemizde yasakçı otoriter zihniyet diye gösterilen bu kılık kıyafet kuralları aslında öğrencileri disipline sokmak ve eşitlik ruhunu aşılamak için uygulanırdı. Ne zaman kılık kıyafet kurallarından vazgeçtik, o zaman eğitimde kalite yavaş yavaş düştü. Her gelen yeni Milli Eğitim Bakanı kafasına göre kuralları değiştirdi. Bir ara ilkokullarda el yazısı bile zorunlu hale getirilmiş, geç de olsa bu saçmalıktan vazgeçilmişti. Oysa dünyada denenmiş ve kabul gören eğitimde eşitlik ilkesidir. Eşitlik ilkesi kılık ve kıyafet kuralıyla başlar. Geç de olsa Türkiye'de de serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı ve okul kıyafeti zorunluluğu geri getirildi. Bence her okulun kendi öğrenci kıyafetini okul yönetimi kararıyla belirleme ilkesinden de vazgeçilmeli. İlkokul ve lisede tüm Türkiye'de öğrenciler aynı kıyafeti giymeli. Böyle bir karar alınsa çocuklar arasındaki suç işleme ve zararlı madde kullanım oranı bile düşer. Dışarıda kimin öğrenci olduğu net bir şekilde anlaşılsa toplumda çocuk ve gençlerin yararına bir otokontrol gelişir. Sadece İngiltere'de değil birçok Avrupa ülkesinde Su Atacan'ın bahsettiği kurallar harfiyen uygulanıyor. Böylece çocuklar arasında zengin fakir ayrımı, kıskançlık, gruplaşma, zorbalık gibi durumlar otomatik olarak ortadan kalkıyor. Çocuklar dış görünüş üzerinden kendilerini ifade etmek yerine eğitimlerine daha iyi odaklanıyor. Teknoloji devlerinin CEO'larının çocuklarını gönderdiği okullarda cep telefonu, kıyafet yasaklarını geçtim, ekran üzerinden ders işlemek bile yasak. Bence Su Atacan şu an maruz kaldığı yasakların aslında onun yararına olduğunu büyüyünce daha iyi anlayacak. Sabah gazetesinde Mevlüt Tezel'in Su Atacan'ın isyanı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Müzik. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin araştırma komisyonu tartışması başlıklı makalesini sunuyorum. Komisyon kurulmasına karşı çıkanlar muhalefetin bunu magazinleştirici

da ilkeli bir tavır ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın üstüne üstüne gitti. Meydan okuyup mecliste komisyon kurulmasına öncülük etselerdi milletin gözünde büyürlerdi. Özgür Özel'in Manavgat'taki baklava kutularının içinden çıkan euroları savunduğunu, belinde havluyla otel odasına basılan Özkan Yalım'ı göklere çıkardığını, yolsuzluk ve ahlak dışı ilişkileri nedeniyle tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i İçişleri Bakanı olacak kabiliyette gösterdiğini, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarına karşı şemsiye olduğunu, sütte leke var bizim arkadaşlarımızda leke yok dediğini hatırlatmama gerek yok. Bunu biliyoruz. Ama bir hafta içinde İmamoğlu yolsuzluk davasında yaşananlardan birkaçını hatırlatmak istiyorum. 1. Müteahhit Ali Nuhoğlu, Ekrem İmamoğlu'na 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdim dedi. 2. Yine Ali Nuhoğlu, değeri 480 milyon lira olduğu belirtilen meşhur iki villayı Ekrem İmamoğlu istediği için hak edişlerini alabilmek için 2024 yılında 48 milyona devretmek zorunda kaldığını açıkladı. 3. İş insanı Cüneyt Yakut, Murat Ongun'un odasına bizzat gidip zarf içinde 10 milyon liralık çek teslim ettim dedi. Tutuklu olarak yargılanan Fatoş Pınar Türker ise o dönem bizzat Murat Ongun'a gittim. Bu adamı tanıyor musunuz dedim. Bana hayır tanımıyorum dedi. Halbuki gayet iyi tanıyormuş. Şimdi burada öğreniyorum ki arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş. Ayıp değil mi bu bize diye isyan etti. Fatoş Hanım haklı. 1,5 yıldır bundan dolayı hapis yatıyor. Bunlar İmamoğlu'nun davasında bir hafta içinde patlak veren rüşvet ve yolsuzluklar. Peki Özgür Özel bunlar için ne diyor? Sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok diyor. Lekeyi gördün mü? Demirel olsaydı binaenaleyh Özgür Özel çamurun içine oturmuştur derdi. Yeni partili Ümit Özlale iddialı bir çıkış yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın el konulan fonlardan 170 milyon liralık işlem yaptığını, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdiğini iddia etti. Ümit Özlale öyle iddialı konuştu ki yeni parti olarak elimizde belgesi olmayan hiçbir şey açıklamıyoruz dedi. Ömer Bolat sıcağı sıcağına çok ayrıntılı bir açıklama yaptı. 37.8 milyon liranın 2 yıl 8 aydır sukuk hesabında durduğunu açıkladı. Ömer Bolat'ı uzun süredir tanıyanlardan biriyim. Yeni Şafak'ta çalıştığım dönemde Albayrak grubunun CEO'suydu. Ömer Bolat'ın başına silah dayasanız dahi elini harama uzatmaz. Usulsüz bir işlem yapmaz. O kadar emin konuşuyorum. Aile Bakanı Mahinur Hanım ise müthiş bir itibar savaşı verdi. Kimlik numaralarını vererek Ümit Özlale'nin açıkladığı kişinin babası Hasan Özdemir olmadığını ispatladı. Ümit Özlale'yi istifaya davet etti. Ümit Özlale ne yaptı? Yanlış diyemedi, belge ortaya koyamadı. Pişkinlik yapıp üste çıkmaya çalıştı ama iddialarının çöp olmasını önleyemedi. Eşi spiker Serap Belovacıklı ile köpek gibi sürünmeye devam hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan, hepinizin parasıyla sefa sürsünler. O sefa olacak sığır sürüsü diye hakaret etti. Şimdiye kadar millete bidon kafalı diyen çıkmıştı, göbeğini kaşıyan adam diyen çıkmıştı ama Serap Belovacıklı onları da aştı. Bunların zihniyeti budur. Bunlar millete böyle bakarlar. Neyse biz tekrar konumuza dönelim. Mahinur Hanım'ı Brüksel Parlamentosu'nda görev yaparken tanımıştım. Ben başörtülü olarak Brüksel Parlamentosu'nda görev yapıyorum. Türkiye'de başörtülü diye milletvekilleri neden meclisten atılıyor, okullarda neden başörtüsü yasağı uygulanıyor diye mücadele verirdi. Mensup olduğu parti sözde Ermeni soykırımını tanıyınca bir dakika tereddüt etmeyip karşı çıktı, bu yüzden partisinden ihraç edildi. Fon iddiaları karşısında da bir kez daha mücadeleci kişiliğini gösterdi. Tek kişilik ordu gibi mücadele etti. Maddi kanıtlar ortaya koyarak Ümit Özlale'yi diskalifiye etti. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin araştırma komisyonu tartışması başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yakup Köse'nin Türkiye'de teknoloji fırtınası başlıklı makalesini sunuyorum. Bir önceki hafta Şanlıurfa'da Teknofest, geride bıraktığımız hafta da Antalya Uluslararası Uzay Kongresi, ard arda iki güzel hadise. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest

0: Güneydoğu 1,5 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı. İnsanın kendi eliyle yaptığı teknolojinin esiri olduğu günümüzde Teknofest'i düzenleyenlerin gayesi sadece teknoloji üretmek değil. İnsan olma haysiyetini de ayakta tutma çabası Teknofest'in birinci önceliği. Teknofest'in öncülerinden Selçuk Bayraktar bu hususu şu cümlelerle ifade ediyor. Şanlıurfa'daki bu irade bir kez daha gösterdi ki bizler yalnızca teknoloji üretmiyor, teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturuyoruz. Tüm müesseseleriyle yıkılan bu dünyayı adalet, merhamet ve iyilik değerlerimizle medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri yani sizler inşa edeceksiniz. İnsan ile yaptığı robot arasında bir fark olsun değil mi? 77 yıldır yapılan Uluslararası Uzay Kongresi bu sene ilk kez Türkiye'de toplandı. Şanlıurfa'daki Teknofest'e gitmek nasip olmadı ama Antalya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına iştirak ettim. Uluslararası Uzay Kongresi'nin 111 ülkeden 18 bini aşkın kişi katıldı. Yanlış anlaşılmasın, bu sayı ziyaretçi sayısı değil. Kongreye tebliğ ve çalışmalarıyla iştirak eden kişi sayısı. Uluslararası Uzay Kongresi'nin tarihinde ilk defa bu kadar çok delege bir araya gelmiş oldu. Bu da Türkiye'nin farkı olsa gerek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacı'nın öncülüğünde muazzam bir organizasyon gerçekleşti. Kongreye katılan delegeler kadar kongre alanını gezmeye gelen öğrenciler de heyecanlıydı. Eminim ki alanda sergilenen Teknofest şampiyonlarının projeleri öğrencilere ilham kaynağı oldu. Önümüzdeki yıllarda bu tür etkinliklere projeleriyle katılanlar konuşmaya, ben şu sene gezmeye gittiğim Teknofest'ten etkilenerek diye başlayacaklar. Bu tür organizasyonların faydasını ve niçin daha sık yapılması gerektiğini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Danışmanı ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam şu sözlerle açıklıyor. Ülkenin kalkınmasına, gelişmesine, dönüşmesine ve milli teknoloji hamlemizin vücut bulmasına katkı sağlayacak hangi gencimizin, hangi çocuğumuzun, hangi köyden, hangi şehirden, hangi ilden çıkacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. O yüzden tüm bu çalışmalarımızın daha fazla yaygınlaşması, daha fazla başarıya ulaşması için beraber gece gündüz gayret ediyoruz. Yakınmakla, kötülemekle, ağlamakla, zırlamakla olmuyor. Bir dirhem bal için bir çeki keçi boynuzu çiğnemedikten sonra kimsenin şikayet hakkı yok. İşte birileri bizim adımıza, bizim istikbalimiz için değil, bir çeki tonlarca keçi boynuzu çiğnemeye hazırlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşması programında yaptığı konuşmada, tekno-oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette ilim yayma gençliği olacaktır. Ortak hedefimiz teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren böyle bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır. Bu gençlik karşımda. Daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten ama bütün bunları yaparken vicdanını ve insanlığını koruyan, milli ve manevi değerlerini kendine rehber edinen bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır diyerek kızıl elmayı gösterdi. İnsanlığın kurtuluşu bu anlayışta. Star gazetesinde Yakup Köse'nin Türkiye'de Teknoloji Fırtınası başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Turbo marş gücü.

0: Kalkü. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Öcalan'a koordinatör üye formülü başlıklı makalesini sunuyorum. Fon krizi tartışmalarının gölgesinde kalan çözüm sürecinde bu hafta yeniden hareketlilik bekleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin siyaset okulu açılışında çözüm sürecini yeniden gündemin başına taşıyacak açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı. Bu manada barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır. O sıfatı ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, devlete isyan etmek ve siyaseten şiddet kullanmaktan vazgeçildiğine dair yapmış olduğu tutarlı ve değerli açıklamaları kabul ederek toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmesini sağlamak lazımdır. İmralı, Dem ve Kandil hattı bir süredir Bahçeli'nin dile getirdiği Öcalan'ın statüsü konusuna odaklanmış durumda. Beklenti, Öcalan'ın silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunun başına geçmesi yönünde. Nitekim bu alt komisyon kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, önceki hafta toplanarak alt komisyonun görev ve yetki alanlarını belirledi. Geriye tek bir soru kaldı. Öcalan bu kurulda hangi sıfatla görevlendirilecek? Dem ve Kandil hattı Öcalan'ın söz konusu alt komisyonda koordinatör sıfatıyla başta olmasını istiyor. İmralı'nın beklentisi de bu yönde. Konu zaten bu noktada düğümlendiği için Bahçeli, siyasallaşma koordinatörlüğünün Öcalan'ın hakkı olduğunu açıklama gereği duydu. Edindiğim bilgilere göre genel çerçevede bir mutabakat söz konusu. Öcalan'ın bu alt komisyonda yer almasına karşı çıkılmıyor. Ancak sıfatı konusunda bir çekince yaşanıyor. Tartışma koordinatör üye formülü üzerinde yoğunlaşıyor. Bu formülün her iki tarafı da uzlaştırabileceği belirtiliyor. Düğümün bu hafta içinde çözülmesi muhtemel. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Öcalan'a koordinatör üye formülü başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Coşar'ın Kızıldeniz ve Nil ekseninde yeni güvenlik hattı, emperyalist kuşatmaya karşı Afrika'dan yükselen ses başlıklı makalesini sunuyorum. Dünyanın gözü Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkentini hedef alan eylemlerinde olurken, küresel medyanın ardına sakladığı çok daha büyük ve sinsi bir jeopolitik deprem Kızıldeniz'in batı yakasında ve Nil havzasında yaşanmaktadır. Washington ve batılı başkentlerin yanı sıra Siyonist rejimin Doğu Afrika ve Kızıldeniz'i dizayn etme çabalarına karşı bölge ülkelerinden tarihi bir hamle geldi. Mısır, Sudan, Eritre ve Somali'nin El Alamein zirvesinde ilan ettiği ortak irade yalnızca diplomatik birer temenniden ibaret değil, emperyalist planları boşa çıkarmaya aday yeni bir bölgesel güvenlik ekseninin habercisidir. Husilerin Babülmendeb Boğazı ve çevresinde tırmandırdığı gerilim, küresel ticaret yollarını felç ederken Süveyş kanalı üzerinden ekonomisi sarsılan Mısır'ı ve bölge devletlerini doğrudan harekete geçirdi. Kızıldeniz'e erişim meselesi artık sadece ticaret gemilerinin geçiş güvenliği değildir. Askeri üsler, liman işletme imtiyazları ve stratejik boğazlar üzerinden yürütülen nüfuz mücadelesi bölge ülkelerinin varlık yokluk meselesine dönüşmüştür. Etiyopya'nın Rönesans Barajı üzerinden Nil sularını bir silah olarak kullanma hamleleri ve denize çıkış bahanesiyle egemenlik haklarını ihlal etme girişimleri Kahire'nin güneyden ve doğudan kuşatılmak istendiğini açıkça göstermektedir. İç savaşın enkazı altındaki Sudan'ın toprak bütünlüğünün hedef alınması ve İsrail tarafından Somali'nin Somaliland üzerinden parçalanmaya çalışılması da aynı siyasi, siyonist, emperyalist aklın ürünüdür. İşte bu karanlık senaryolara karşı Mısır, Sudan, Eritre ve Somali liderlerinin imzaladığı bildiri, bölgenin kaderini dış güçlerin insafına bırakmayacaklarının ilanıdır. Bu yapıyı şimdiden tam teşekküllü bir savunma paktı olarak okumak erken olabilir, ancak ortak tehdit algılarını diplomatik koordinasyona dönüştüren güçlü bir istişare ve güvenlik ekseninin doğduğu su götürmez bir gerçektir. Bu dörtlü yakınlaşmanın hedefi, Kızıldeniz'in uluslararası monopollerin veya emperyalist donanmaların arka bahçesi olarak değil, doğrudan kıyıdaş devletlerin sorumluluğunda ve egemenliğinde yönetilmesidir. Bu gelişmeler okunurken arkadaki asıl aktörleri ve planları ıskalamamak gerekir. İsrail'in Somali'yi parçalama, parça parça etme politikalarıyla Etiyopya ve Uganda üzerinden Doğu Afrika'daki etkisini genişletme çabaları bölge barışının önündeki en büyük tehdittir. Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin çıkarcı politikaları karşısında İslam dünyasının ve bölge ülkelerinin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çare kalmamıştır. Ankara'nın bu süreçteki rolü hayati önem taşımaktadır. Türkiye, Somali ile kurduğu güçlü savunma ve kardeşlik bağlarını, Afrika boynuzundaki diplomatik ağırlığını ve dengeli arabuluculuk vizyonunu bu süreçte çok boyutlu işletmelidir. Assam'ın ve akil stratejistlerin işaret ettiği gibi, bölgede yeni bir güvenlik ekseninin doğma potansiyeli çok yüksektir. Bu yapının kalıcı bir pakt haline gelmesi veya gelecekte İslam dünyasının ortak güvenliğini tesis edecek Mekke Savunma İttifakı vizyonuna eklemlenmesi, liderlerin ortak iradesine ve kurumsal derinliğe bağlıdır. Kızıldeniz'in suları, emperyalistlerin strateji masalarında değil, kıyıdaş Müslüman halkların kardeşliği ve direnişiyle özgürleşecektir. Yeni Akit'te Ali Coşar'ın Kızıldeniz ve Nil ekseninde yeni güvenlik hattı, emperyalist kuşatmaya karşı Afrika'dan yükselen ses başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Selçuk Türk Yılmaz'ın İngiltere'nin kaçamayacağı soykırım sorumluluğu başlıklı makalesini sunuyorum. İngiltere Yeşiller Partisi'nin Siyonizm ırkçılıktır görüşü, Yahudiler ve İngilizler arasında ciddi bir tartışmayı gün yüzüne çıkardı. Yeşiller Partisi'nin lideri Yahudi kökenlidir. Bu sebeple Siyonistler, Siyonizme yönelik bu yeni çıkışı antisemitizm suçlamasıyla baskı altına alamadılar. İngiltere, Siyonizmin ana vatanıdır ve bu ideolojinin doğduğu yerde ırkçı olduğunu söylenmesi oldukça önemlidir. Siyonizm şimdilik Yahudiler arasında bir tartışmaya yol açsa da suçlamalar İngiltere'yi doğrudan ilgilendirmektedir. Bugüne kadar İngiliz seçkinleri Siyonizmin ırkçılık olduğu yönündeki ifadelerden hareketle kendi içlerinde bir tartışmaya girişmedi. Fakat onlar da bu ideolojinin günahlarından kaçamayacaklar. Çünkü Siyonizm önce İngilizlerin kolonyal arzularından doğmuş bir ideolojiydi. Siyonizmin doğduğu topraklarda ırkçı bir ideoloji olarak damgalanmasının önemini izah edebilmek için bu ideolojiye yüklenen anlamları sıralamak gerekir. Önceki yazıda George Eliot'un Daniel Deron'da adlı romanından bahsetmiştik. Benzer bir Siyonist ütopya Theodor Herz tarafından kaleme alınmıştı. Herz, Filistin'in tarihi topraklarını koloniler halinde Yahudi yerleşimcilere açıyor. Aslında Herz, Doğu Avrupa Yahudilerine karşı da ırkçı bir bakışa sahiptir ve bunun yazdığı eserde görebiliriz. Yaygın biçimde kullandığımız sömürgecilik kavramı, Herzl'in kitabında ya da benzer bir eserde hikaye edilen ütopyayı anlaşılır hale getirmekten uzaktır. Herzl'in ütopyası da uygarlaştırma ideolojisinden dolayı kolonyalisti ve ırkçıydı. Bu eserde ırk üstünlüğü anlayışından doğmuştu. Kolonize edilen toprakları uygarlaştırmanın ırkçı yönü, orada yaşayan yerli unsurları topraktan temizleme anlayışıyla belirginleşir. Arapçada müstamere kavramının kullanılması, uygarlaştırma fikrini yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Herz'in Siyonizmi hem Filistinlilere karşı takındığı tavır, hem de Doğu Avrupa Yahudileri karşısındaki tutumu dolayısıyla ırkçıydı ve Siyonizmin İngiliz kökenleriyle doğrudan ilişkiliydi. İngiliz ve Batı uygarlığının ırkçı nitelikleri uzun bir dönem tartışma konusu olmadı. Siyonistler 1930'lu yıllardan itibaren İngiliz manda yönetiminde inşa edilen kolonilerin uygarlaştırıcı bir hareket olduğuna dair propagandayı portakal bahçeleri üzerinden yaptı. Siyonist yerleşimcilerin çölü, yani bedevi ve göçebelerden ibaret olan bir toprağı uygarlaştırdıkları, portakal bahçelerine çevirdikleri yönünde çok güçlü bir propaganda yapıldı. Hedeflerinde Avrupa kamuoyu vardı. Bu çerçevede Edward Said'in tespitleri çok önemlidir. Said, Siyonizmin doğunun batıya açılmasındaki rolünü vurgular. Anglo-Sakson kolonyalizminde doğu ile batı arasında en önemli rolü Siyonistler üstlenmişti. Said, Filistin'in Sorunu adlı kitabında bu rol sebebiyle 20. yüzyılda doğu hakkında bilgi ve kanıt arayan batırıların Siyonistlere başvurduklarını söyler. Siyonizmin ırkçı bir ideoloji olduğuna dair tartışma bugün daha çok Siyonist Yahudilerle Siyonist olmayan Yahudiler arasındadır. Aslında bu ırkçı ideolojinin kaynağı Hristiyan Siyonizmi veya Anglo-Sakson kolonyalizmidir. Fakat Siyonizmin ırkçı bir ideoloji ve hareket olduğuyla ilgili gerçeğin Hristiyan Siyonist olan İngilizlerle Hristiyan Siyonist olmayan İngilizler arasında yaşandığını gösteren fazlaca bir emare yok. Kitlesel düzeyde Filistin taraftarlığının ve Siyonizmin karşıtlığının İngilizler arasında bir ayrışmaya yol açtığını söylemek için henüz çok erken. Bu, İngiltere'de seçkinler düzeyinde bir sorgulamanın görülmediğinin de bir işaretidir. Fakat onların bu inkarı, Siyonist Yahudiler kadar İngiliz seçkinleri veya Hristiyan Siyonistlerin de başarısız oldukları gerçeğini ortadan kaldırmaz. Soykırım gerçeği İngilizlerin peşini bırakmayacak ve onların sorumlulukları bir gün ortaya çıkacaktır. Yeni Şafak'ta Selçuk Türk Yılmaz'ın İngiltere'nin kaçamayacağı soykırım sorumluluğu başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın "Okuyun Ezikler" başlıklı makalesini sunuyorum. Şimdi reklamlar.
1: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Diplomasiyle çözümünü savunuyoruz. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temel ilkemizdir. Bize göre bölünme ve parçalanma sadece bölgemizi kan gölüne çevirmek isteyen şer odaklarının çıkarlarına hizmet edecektir. Bu minvalde Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz. İlk olarak kolektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için gerekli adımları atıyoruz. Bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz hadiselere etnik ve mezhebi bir mercekten asla bakmıyoruz. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün kabinemizde ele aldığımız konulardan biri de geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz İşkur Gençlik Programı'ydı. Gençlerimizin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla başlattığımız İşkur Gençlik Programı'na gençlerimiz de çok yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısı 220 bine yaklaştı. Bu genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek. Ayrıca gençlerimizin sigorta primlerini devletimiz karşılayacak. İlaveten belirli şartlarda 1250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacak. Gençliğin üretim çağı yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. İşkur gençlik programında ise 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencimizin yararlanmasını amaçlıyoruz. Gençleri şahsi ikballerine alet etmeye çalışanlara inat, biz gençlerimizin eğitimine, istihdamına ve geleceğine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizi ne marjinal yapıların, ne terör örgütlerinin, ne de kariyerist siyasetçilerin ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. Bu güzel haberimizin bütün gençlerimize, ailelerine ve üniversitelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aziz milletim, son olarak fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Önceki kabine toplantımızdan bu yana devlet denetleme kurulumuzun görevlendirilmesinden fon koordinasyon kurulumuzun teşkiline, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bilgilendirilmesinden kanuni düzenleme gerektiren hususlarda yasa teklifinin meclisimizin takdirine sunulmasına, katılım evim, bir evim ve İktisat Katılım Bankası'nın emlak katılıma devrinin başlamasından merkezi kayıt kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlamasına kadar pek çok müsbet adım atıldı. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon koordinasyon kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek. Değerli arkadaşlar, bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Bizim ne siyaset tarzımızda ne de devlet yönetim anlayışımızda asla böyle bir durum olamaz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Yine bu dönemde ülkemizi benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek, işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Eleştiri hakkı yalan ve çarpıtmayla muhatabını karalama hakkı değildir. Aynı şekilde ifade özgürlüğü, önüne gelene iftira atma serbestisi değildir. Kamu adına hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalı, insanların onuruyla, haysiyetiyle oynamamalıdır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızda aldığımız kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyor. Tekrar görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Sevgili dinleyiciler, bugünkü milli sınırlarımız dışında kalan ancak bir zamanlar Osmanlı'nın yaşadığı bazı illerimizi tanıtmak istiyoruz sizlere. Ağrıboz veya Eğriboz. Ağrıboz'un en eski yerleşenleri Abantis'tir. Bunlara İyonların bir boyu gözüyle de bakılır. Daha sonraları şehir Yunanlıların sömürgesi altına girmiştir. M.Ö. 445'te Perikles, M.Ö. 146'da Roma İmparatorluğu, sonradan Bizans İmparatorluğu egemen oldu. 1205'te Lombardların, 1366'da da Venediklilerin eline geçti. Şehre ilk Türk saldırısı Çaka Bey tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1333'te Umur Bey'in akınları sürmüştür. 1392'de Osmanlı donanması Yıldırım Bayezid'in emriyle adaya sıkı bir baskın yaptıysa da Ankara Savaşı dolayısıyla Ağrıboz bir süre daha eski durumunu korumuştur. Osmanlı Devleti'nin gerek Rumeli gerek Anadolu kıyılarına akınlar düzenlemeleri, bu arada adada Yunanistan'a uzatılan birçok köprünün bu akınları kolaylaştırması, Ağrıboz'un Venediklilerden Türk egemenliğine katılmasını sağlayan başlıca sebep oldu. 1470'te Ağrıboz'dan hareket eden bir Venedik filosunun Enez Limanı'nı vurup kadıyla hatibini Türk ve Rum halkıyla birlikte bu adaya getirerek köle halinde satışa çıkarması Fatih Sultan Mehmed'in harekete geçmesine sebep oldu. Padişah sefer hazırlıklarının fark edilmemesi için hareketin Rodos üzerine düzenlendiği haberini yayarken Gelibolu Sancak Bey'i ve Kaptanı Derya Mahmut Paşa 300 parçalık bir donanmayla Ağrıboz üzerine hareket etti. Fatih ise karayoluyla adanın karşısındaki İstefe şehrini aldı. Ada 17 günlük bir kuşatmadan sonra 12 Temmuz 1470'te düştü. Adanın fethi Batı dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Fatih ile dostluk kuran Nahopi kralı Ferdinando bu yenilginin üzüntüsüyle Fatih'e karşı Venedik'le işbirliği yapmaya ve Haçlı seferlerine katılmaya karar verdi. Ağrıboz'a bağlı bulunan diğer adalar 1537'de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından fethedilerek sancağa katıldı. 1570 Temmuz'unda ise Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa Kızılhisar önünde bir Malta filosunu yenilgiye uğrattı. İmparatorluk döneminde Ağrıboz Derya kalemine bağlı önemli sancaklardan biri oldu. Ada Yunanistan'da Esedli ile Ağrıboz ve Kızılhisar kadılıklarına bölünmekte ve merkez kadılığa Rumeli kaz askerliğine bağlı 300 akçe yevmiyeli rütbe-i sitte kadılıklarından biri olarak en önemlilerinden sayılmaktaydı. Adının ilk kanunu Fatih zamanında düzenlendi. 1569'da ise yeniden gözden geçirilerek yeni bir kanunname yapıldı. Son şekline göre Ağrıboz adasında Havvas-ı Hümayun ödenekleri kaldırıldı. Türkler devrinde Ağrıboz'un en parlak zamanı 17. yüzyılda ve özellikle Girit Savaşları sırasında oldu. 1696 yılında Venedik filosu Ağrıboz Kalesi'ni karadan ve denizden kuşattıysa da Kaptanı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa'nın Kızılhisar önüne gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Ağrıboz adasında Türkler tarafından geniş ölçüde yerleşme yapılmıştır. Türkler Ağrıboz Kalesi ile Kızılhisar Kalesi'nde askeri garnizonlar meydana getirmişlerdi. 18. yüzyılda Türk paşaları adanın zengin ovalarında çiftlikler kurmuşlardır. Ağrıboz'da 19. yüzyılın başlarından itibaren yer yer ayaklanmalar ve eşkıyalık hareketleri baş göstermiştir. Özellikle Arnavut taifesi Ağrıboz'da sık sık ayaklanarak eşkıyalıklarını sürdürmüş ve halkı haraca bağlamıştır.
Bunun sonucu Aribozu muhafızı Nurullah Paşa sadarete arzda bulunarak Arnavut taifesinin adadan çıkarılmasını istemiştir. Aynı yıl Nurullah Paşa İbandut eşkıyasıyla Aribozu cezaresini istila eden Murabahçı Arnavut taifesinin ortadan kaldırılmasını ya da adadan uzaklaştırılmalarını, aksi halde sükunun söz konusu olamayacağını hükümete bildirmiştir. Bu tür ayaklanmalar adada sürerken 1821'de Mora ihtilali çıkınca Aribozu adası da ihtilale katılmış ve kısa bir süre sonra Aribozu ve Kızılhisar kaleleri hariç tüm ada asilerin eline geçmiştir. Mart 1822'de Aribozu kalesi Yunanlı asiler tarafından işgal edildi. Pomak Hasan Paşa da Kızılhisar'a çekilmek zorunda kaldı. İzmit'ten gelen gönüllü askerlerle birlikte adada bulunan askerler birleştiler. Sarp Dağı'na sığınan asillerin bir kısmı reisleriyle birlikte öldürüldü. Kısa bir sürede asilerden temizlenen adanın yeterli miktarda zahire ve asker ihtiyacı bulunduğuna, bunlardan bir kısmının mahallince sağlandığına, Osmanlı Devleti'nce de takviyesine gerekli görüldüğüne dair Muhafız Ömer Paşa'nın tahriratı sonucu Mısır valisi Mehmet Emin Paşa bu tahriratla İstanbul'u arz etti. 1824'te Kaptanı Derya Hüsrev Paşa'nın bir filoyla Aribozu Boğazı'na girmesi asilerin buradan kaçmasına sebep oldu. Böylece şehir asilerden kesin olarak temizlendi. Ne var ki 3 Şubat 1830 Londra Anlaşması'nın 2. maddesinin 3. fıkrası gereğince Aribozu Adası tüm mülhakatıyla birlikte istiklalini kazanan Yunanistan'a terk edildi. Burada yaşayan Müslüman ahali ise adayı terk ederek Yenişehir ve havalisinde iskan edildi. Bu işlemler ve iskanlar için İsmail Bey ile Esbak Haremeyn yazıcısı Raşit Efendi görevlendirildi. Kaptanı Derya Halil Rıfat Paşa adaya gelerek barışla ilgili maddelerin uygulamasını yaptı. Böylece 360 yıllık Türk egemenliği adada son buldu. Osmanlı yönetimi Aribozu'dan çekildiği tarihte adada 80 bini aşkın insanın yaşadığı, bunların bir kısmının Müslüman Arnavut olduğu, Türklerin ise daha yoğun olarak Aribozu Kalesi'nde ve Kızılhisar'da yaşadıkları bilinmektedir. Türk yönetiminde Aribozu çeşitli eserlerle süslenmişti. Venediklilerden kalma bir kilise Fatih adına camiye çevrilmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burada kiliseden çevrilmiş, içinde 48 sütunu olan Fatih Camii'ni kurşun örtülü ve 1507-1508 tarihli Davut Bey, Emirzade, Karlızade camileriyle Osman Ağa, Turhan Bey Zaviyesi, Hasan Baba, Küçük İlyas ve benzeri mescitlerini belirtir. Minaresi tümüyle yıkılan ve Davut Bey Camii olduğu tahmin edilen yapının tip bakımından Yunanistan'ın diğer camilerinden daha farklı olduğu gözlenmektedir. Halen yıkılmış olan üç kubbeli bir son cemaat yerini takip eden esas mekan 8 köşeli bir kasnak üzerinde yükselen bir kubbeyle örtülmüştür. 1830'da Yunanlıların eline geçtikten sonra daha bir süre Türk halkı tarafından terk edilmeyen bu şehrin dışında fetih sırasında şehit düşenlere ait bir kabristanla kale ve çevresinde Baba, Emir Gayip Baba gibi Türk yatırları vardır. Adadaki İslam mezarlığının sınırları 1864 yılında etrafına bir duvar inşa edilerek belirlenmiştir. Kale ve şehirde 2 medrese, 5 mektebi sıbyan, 2 hamam ve 2 han bulunmaktaydı. Kalenin suyu Kaptanı Derya Kayserili Halil Paşa tarafından getirtilmiştir. Osmanlı askerleri için savunma yeri olan kaleyle 1773 yılında hendek, şarampol ve tabyalarının onarıldığı görülür. Bu kale 1798 ve 1817 yıllarında yeniden onarım görmüştür. Şehirde ayrıca Ayios Elias Kilisesi haline getirilen Veli Baba Tekkesi'nden başka
bir Türk çeşmesi ve Ayios Dimitros Kilisesi'nin yanında da Çan Kulesi'ne dönüştürülen bir minaresi vardır. Arebos bugün Ege Denizi'nde Yunan adası ve merkez şehridir.

0: TGRT FM Haber.
1: Bu ekipmanların oluşturulması ve süreci vardı. O süreç zaten şu anda işliyor. Yani ön hazırlık sürecini Türk Silahlı Kuvvetleri muhtemelen birliklerine direktif vermiştir. Savunma sanayi ürünleri için direktifler verilmiştir. Onların hazırlık süresi şu anda yapılıyor. Bittiği anda yani çok kısa bir sürede, yani geçer geçmez muhtemelen ilk ekipmanların ve ilk birliklerin bölgeye intikalini göreceğiz. Bir daha söyleyeyim, sen her defasında soruyorsun hangi tür üniteler gitme durumu olur, evet, diye soruyorsun. Ben bunu geçmiş örneklerden, tecrübelerden alarak söylüyorum. Türkiye'nin buna benzer yani aktif olarak destek verdiği ülkeler, Somali, Libya, Katar gibi ülkelerdeki güçlerden söyleyelim. Birincisi, bu üç ülkede de hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve kara kuvvetlerine oluşan bir karma birlik var. Üçünde de var aynı şekilde. Burası için başlangıç itibariyle belki deniz kuvvetleri daha sonra gidecektir ama diğerlerinin çok daha erken bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Yani deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin muhakkak gideceğini. Hava kuvvetleri deyince hemen aklımıza şey gelmesin, uçaklar gelmesin. Hava kuvvetlerinin hava savunma sistemleri, ya doğrusu hava kuvvetleri içinde bulunan hava savunma sistemleri de oraya gittiği de yine hava kuvvetleri gitmiş oluyor. Yine buraya gidecek olan ekiplerin içerisinde özel kuvvet ve komando birlikleri deyince hemen herkesin aklına şu geliyor. Bu birlikler işte operasyonel birliklerdir. Ve bunlar Yemen'in içine mi girecekler sorusu aklına geliyor. Hayır. Katar'da da birliklerimiz var, Libya'da da birliklerimiz var, Somali'de de var. Oraya giden birlikler üslerin korunmasında, bakın üslerin korunmasında, intikal yapacaksa, birlikler bir yerden bir yere gidecekse bu intikalin korunmasında ve birliklere yapılacak olan herhangi bir müdahale olursa dışarıdan, ki her zaman buna hazırlıklı gidilir. Siz başka bir ülkede üst bulunsanız da, üstlerin içinde bulunsanız da bu birliklerin oluşumunu sağlarsınız. Onlar için bu birlikler orada yer alacak. Yani özel kuvvetlerin gitmiş olması, komando birliklerin gitmiş olması, birliklerin başka bir alanda, başka bir ülkenin sınırlarını geçerek operasyon yapacağı anlamına gelmez. Bunu da baştan söylemiş olayım.
2: Evet, bunu zaten sen defaatle altını çiziyorsun. Şimdi,
1: evet, aynen öyle.
2: Bu arada Hulusi...
1: Yani şu var, Cumhurbaşkanı'nın hani bugünkü söylemi ilk söylem değil, onu da söyleyeyim. Sayın Hakan Fidan, hatırlarsanız yine buna benzer bir söylemde şöyle bulunmuştu: biz sözümüzün arkasındayız, Cumhurbaşkanı asla söylediğinin dışında başka bir şey yapmaz, biz böyle bilinen bir ülke izlemişti, hatırlarsanız Sayın Hakan Fidan. Yine böyle bir Mekke ittifakı ile ne yapacaksınız diye sorusu sorulduğunda, evet, Cumhurbaşkanı'ndan birinci ağızdan bunu da televizyonun karşısında duymak herkes için bence yeterli yanıt olmuştur diye düşünüyorum artık. Hani evet, gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz, yapacak mıyız, yapmayacak mıyız sorusunu artık herhalde kimse bir daha sormaz diye düşünüyorum.
2: Belli olmaz, ben sorabilirim yine her an.
1: Yok, senin için söylemedim, genel olarak söyledim. Çok iyisin.
2: Hiç belli olmaz. Şimdi
1: bir daha sorarım diyor. Her
2: gördüğümde soracağım Mete herhalde.
1: Peki, tamam. Eyvallah.
2: Şimdi eyvallah. Husi saldırıları 1,5 yıldır vardı ama bir anda çok fazla, hani çok fazla arttı. Ve hafta sonu işte Riyad Havalimanı, o bu saldırılar inanılmaz dozda yükseliyor. Bunu nasıl okuyalım peki? Yani Husiler geliyor, diyor ki Mekke ittifakını gelin bizim üzerimizde deneyin mi diyor.
1: Şimdi 1,5 yıl demeyelim, daha da geriye gidebilirsiniz. Yani 2019'dan beri çok yoğun, yani bunu 7 yıl diyebilirsiniz. 7 yıldan beri açarsanız Husiler Suudi Arabistan, Husiler Birleşik Arap Emirlik dersiniz. 2019'dan beri 2022, 2023 her sene bu tür saldırıların hepsini görürsünüz. Çünkü bu savaş onlarca yıldan beri devam eden bir savaş. Birleşik Arap Emirlikleri varken Birleşik Arap Emirlikleri'ne de aynı şekilde şu anda Suudi Arabistan'a atılan füzeler aynı havalimanlarına, tesislere atılmıştı. Yani bu saldırılar yalnızca Suudi Arabistan'a özgün bir saldırı değil. Geçmişte Birleşik Arap Emirlikleri Yemen olayının içinde aktif olarak bulunduğu dönemde bu saldırılardan, Husi saldırılarından onlar da aynı şekilde saldırıya uğruyorlardı. Şimdi şöyle söyleyeyim, arttı mı sorusu biraz algıda seçicilik diyelim, öyle söyleyeyim. Algıda seçicilik. Çünkü geçmişte bu saldırılar olduğunda bizler şöyle bir şey konuşmuyorduk. Yani Husi Suudi Arabistan saldırısı bizim gündemimizin birinci maddesi asla olmadı, değil mi? Yani insanlara sorsanız ne zaman bu savaş başladı deseniz
2: kesinlikle
1: olmadı. Çünkü bizim savaşımız değildi. Bizim hani konumuz, gündemimizin konusu değildi. Biz kendi sorunlarımızı ve diğer konuları, ama ne zaman Mekke İttifakı ile ilgili mevzu konuşulmaya başlandı, açıkçası her Husi saldırısı Türkiye'nin birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yoğunluk olarak arttı mı diye sorarsanız, şöyle söyleyeyim, aslında yoğunluk olarak baktığınızda bu üslere, yani şu andaki saldırı yaptığı üslere geçmişte de saldırı yapmışlardı. Ama arada fark şu, Husiler de İran'dan aldığı teknolojilerle çok daha fazla üretim, stok ve vuruş kabiliyetlerini arttırmış gözüküyorlar. Yani geçmişte de attıkları füzelerin birçoğu bu kadar nokta olarak vuruş kabiliyetlerine sahip değillerdi. Ama İran'ın teknolojisi arttıkça bu arada geçen sürede Husilerin de vuruş kabiliyetleri artmış, menzilleri artmış. Tabii attığınız füze bir çöl bir araziye düştüğünde umursamazsınız. İşte havalimanına atarsınız, havalimanları o kadar büyük ki oradaki bir alana düşerek umursamazsınız. Ama insanların bulunduğu, uçakların bulunduğu yere düştüğünde birinci gündem maddesi olur. Aslında Husiler aynı tipte silah sistemlerini atıyorlar ama vuruş kabiliyetlerini arttırdıkları için etkisi daha fazla oluyor diyelim ikinci madde olarak.
2: Yani evet, mesela Riyad Havalimanı daha önce böyle üst üste saldırılar olmuş muydu Mete Yarar? Hani o yüzden.
1: Ya ona yani, benzer başka havalimanlarına saldırmışlardı.
2: Anlıyorum.
1: Evet, saldırmışlardı.
2: Peki şimdi
1: hatta
2: mesela
1: dediğim gibi Dubai'deki havalimanına da saldırmışlardı. Havalimanı isabet almıştı bu silah tarafından. İsabetli atışları olmuştu, öyle söyleyeyim.
2: Şimdi mesela bazen bir okuyorum, bunu da mutlaka, çünkü kamuoyunun merak ettiği soruları da sormamız gerekiyor. Şimdi İsrail'in, Husiler İsrail'in de düşmanı, değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi Mekke İttifakı İsrail'e karşı yapılmıştır diye kendi İsrail medyasında böyle bir takım şeyler de vardı. Yani Mekke İttifakı'na da karşı çıkılıyordu. Şimdi orada bir kafa karışıklığı var Mete Yarar. Bir taraftan hem İsrail'in düşmanı Husiler, hani İsrail'in işine gelmiyor mu Mekke İttifakı?
1: Ben
2: Husiler konusunda mesela.
1: Şimdi tam oraya geleceğim. Aslında ki buradaki mevzuyu biz İsrail diye okuyoruz ama bunun yanına Birleşik Arap Emirlikleri'ni ekleyin. Yani okumanız yaparken Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ekleyin. Çünkü Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında çok ciddi bir çekişme var. Bu hem jeopolitik çekişme, hem Körfez ülkeleri üzerindeki hakimiyet, hem de finans anlamında çekim merkezi, cazibe merkezi olmak anlamında çok yoğun bir çatışma var. Yani Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında çatışma var. Mekke İttifakı'nın güçlenmesi demek, bakın, Mekke İttifakı'nın güçlenmesi demek, Suudi Arabistan'ın Körfez ülkeleri üzerindeki etkisini de arttırması demek. Yani o koruyucu mimarinin içerisindeki baş aktörlerden bir tanesi olacak. Şimdi baş aktörlerden bir tanesi olması demek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok da işine gelmeyecek. Çünkü daha güvenli bir cazibe merkezi eğer Suudi Arabistan olursa, bugün çektiği o finans kapitali Suudi Arabistan'a kaybetme durumu var. Böyle bir durumda Suudi Arabistan Birleşik Arap'ta zorlanma durumu var. Husiler üzerindeki etkiyi değiştirmek anlamında eğer konuşacaksak, İsrail yerine Birleşik Arap Emirlikleri konuşmayı daha çok tercih ederim. Çünkü bugün Husilerin ilerlediği alanlar, ekipman ve malzeme elde ettiği alanların tamamı geçmişte Güney Güçleri diye adlandırılan Birleşik Arap Emirlikleri'nin finans parasını ödediği, ekipman gönderdiği yer aslında Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın olan gruplardı. Bu savaş başladığında, yani son dönemde Mekke İttifakı olayı başladığında Birleşik Arap Emirlikleri'ne destekleyen gruplar alanlarından bir anda çekilerek o boğazın hakimiyetini şeye teslim ettiler. Husilere teslim ettiler. Zaten ondan sonra olay değişti. Tekrar Suudi Arabistan'a bağlı olan güçler tekrar gidip o bölgeyi ele geçirdiler. Bakın buradaki çekişmeyi Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber okursak anlamlı kılırız. Peki nerede İsrail'i

0: Orta Doğu dersen, sizin için de söylesem ilk aklınıza İsrail geliyor değil mi?
1: Evet.
0: O zaman şöyle, saldırmıyorsunuz ama birisinin genişleme hayallerine de büyük bir ne vuruyorsunuz? Darbe vuruyorsunuz. İşine gelir mi İsrail'in böyle bir engelleyici güç, böyle bir politik güç, böyle bir ekonomik güç? Çünkü İsrail herkesi neyle tehdit ediyordu? Ben bir nükleer gücüm kardeşim, ben onu yaparım, bunu yaparım demiyor mu? Alın size öyle bir ittifak ki, ekonomi ise ekonomi, nükleer güç ise nükleer güç. Dünyanın sayılı iki tane büyük ordusu, coğrafyanın da en büyük iki tane ordusu, profesyonel ordusu, bir de aynı lisanı konuşabilen iki ordu. Bakın, Pakistan ordusuyla Türk ordusu aynı lisanı konuşabiliyor. Yani harp anlamında, harp lisanı anlamında aynı konuyu konuşabiliyor. Aynı eğitim doktrininden geçiyor. Hatta bizim silahların bir kısmını onlar kullanarak aktif olarak başarı sağlıyor. Şimdi iki tane o büyük gücün birleşmesi bölgedeki birçok dengeyi değiştiriyor. Bunu istemeyecek olan ülkelerin başında da bir kez daha söylüyorum, tabii ki İsrail geliyor. Tabii ki direnecekler. Tabii ki, bak haklılık anlamında söylemiyorum. Tabii ki korkacaklar. Tabii ki bu büyük hayallerin, onların hayallerinin önüne büyük darbe vuracak. O yüzden de ellerinden geldiği kadar Mekke ittifakını aşağı çekecek. Mekke ittifakını küçük düşürecek. Bakın, küçük düşürecek diyorum. Mekke ittifakını hiçbir şeye yaramaz bir pozisyona sokmak için Husiler dahil olmak üzere iç karışıklık dahi çıkartmaya çalışacaklar da Suudi Arabistan'ın içinde. Bu kadar söyleyeyim.
1: Anlıyorum. Şimdi bir taraftan da Suudi Arabistan Ahmet Eşşaray'la da bir araya geldi daha önce Ekim'in başında. Şimdi mesela şu soru tesadüfen önüme düştü. Bin Salman Suriye'yi de savaşın içerisine mi çekmeye çalışıyor? Şimdi Suriye bu ittifakın içerisinde değil. Mekke ittifakında yok. Ama hani bir görüşmeler de yapılıyor. İşte hani Suudi Prens'in bir planı var mı Suriye konusunda?
0: Şimdi oradaki mevzu şu, onu söyleyeyim. Zaten Mekke ittifakı içinde eğer Suudi yani Suriye olsaydı, Suriye bu savaşın içine çekmeye çalışmazdı Suudi Arabistan. Sebebini söyleyeyim.
1: Suriye istemezdi.
0: Çünkü efendim?
1: Suriye istemezdi.
0: Çünkü hayır, ondan değil. Çünkü ittifakın kapsamı savunma ittifakı. Şimdi Suriye niye çekmek istiyor? Suriye'nin elinde bir hava gücüm var? Yok. Suriye'nin içinde bir ateş destek unsuru mu var? Yok. Ama Suriye'de şeyin işine yarayacak. Yani aktif olarak Suudi Arabistan'ın işine yarayacak asimetrik savaşı bilen, yaklaşık 11 yıldan daha fazla, 15 yıla yakın bir süre içerisinde aktif olarak şehir savaşlarını bilen ve bu konuda hazırlık yapmış, eğitim almış büyük bir güç var. Bu gücün geçmişte ne yaptığını bildiği için Suudi Arabistan'la Suriye arasında aktif olarak savunma işbirliği yok ama birbirlerine destek verdikleri birçok kaynak var. Yani Suudi Arabistan savunmasını arttırmak için para desteği verdi, ekonomisini arttırmak için destek verdi, petrol desteği verdi ve Trump'ın birçok şeyi kaldırması, üzerlerindeki baskıyı azaltacak konuda Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan beraber ataklar yaptılar. Ben açık söyleyeyim, Suudi Arabistan bu asimetrik savaşı bilen yaklaşık 20 binin üzerindeki bir gücü sahaya sokmak ihtiyacı doğabilir ve bunu da isteyebilir. Ve dikkat edin, o yüzden de bu olay konuşulmaya başladığı andan itibaren bu planı de çevirebilmek için hemen Haseke'de olaylar çıktı. Yani sahada iç karışıklık yapmaya çalıştılar, bitmedi. Dürzi bölgesinde karışıklık çıkartmaya çalıştılar. Bitmedi. İsrail kendisine bir hat oluşturarak aşağı doğru, Dürzi bölgesine doğru aşağı doğru ilerlemeye devam etti. Bu 20 bin civarındaki gücün Suudi Arabistan

0: üzerinden Yemen safında çatışmak için bölgeye gönderilmesini için engellemek için yapılan hareketlerden bir tanesi. Bu şu anlama gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Suriye bunu kabul etti ve gitti anlamına gelmiyor. Ama Suudi Arabistan'ın sahada görmek isteyeceği bir güç olduğu kesin. Çünkü bakın çok ilginç bir cümle vardı. Ben bu cümleyi çok takdir ederek hep söylerim. O da şudur. Aynı şeyi tekrarlayarak farklı sonuç beklemek aptalların işidir derler.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Yani şimdi yıllardan beri Suudi Arabistan'la işte Yemen'in iki gücü arasındaki çatışmada birisi ilerliyor, birisi geriliyor. Birisi ilerliyor, birisi geriliyor. Yani git gel savaş haline dönüşmüş. Bu savaşın seyrini değiştirmek istiyorsanız ya kurmay zekayı değiştireceksiniz, ya kurmay zekayı değiştireceksiniz, ya teknolojinizi değiştireceksiniz, ya da sahada başarısız olan güçlerin yerine bu işi daha iyi bilen aktif operasyonel güçleri sokacaksınız. Şu anda gördüğüm kadarıyla Suudi Arabistan bunun çalışmasını yapıyor. Yani aynı hatayı tekrarlamak, büyük kaynaklar ayırmak yerine doğru kaynağı sahaya sokmak gibi bir ihtiyacı var. Bu da onlardan bir tanesi. Bu şu anlama gelmiyor. Suriye bunu kabul etti ve gidiyor anlamına gelmiyor. Bu tamamen Suriye'nin kendi tercihi olur.
1: Peki, şimdi Suudi Arabistan, biz ABD, İsrail, İran savaşında Suudi Arabistan'a saldırıları biliyoruz, İran'ın saldırılarını. Şimdi biraz da işi biraz İran tarafından da bir bakacak olursak. Şimdi Mekke ittifakıyla bir süre sonra işte dolaylı olarak biz de Türkiye olarak bir İran'la, ki Türkiye orada savaşta direkt yine diplomasi, yine işte o barış diplomasisi, hepsini de her iki tarafla da rahatlıkla görüşebilen taraftı. Şimdi böyle bir ittifakın içerisinde her an bir saldırı gerçekleşebilir. ABD, İsrail, İran savaşı tekrar başlayabilir. Yani hareketlenebilir. O zaman ne olur?
0: Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Husilerin Suudi Arabistan'a saldırmasıyla İran'ın Suudi Arabistan'a saldırması arasında hiçbir fark yok.
1: Yok
0: Yani
1: mu?
0: çünkü
1: Yani şimdi Husi deyince
0: yok.
1: ya bir işte bir hiç öyle akla bir
0: Yok
1: devlet
0: yok yani fark
1: bir...
0: yok dediğim yani fark yok diyeyim yanlış anlaşılmasın. Fark şu andan da yok demiyorum. Tabii ki fark var. Yani İran büyük bir devlet. Husiler küçük bir gemenin içinde bir grup. Ben onu kastederek söylemedim. Kastettiğim şey şu. Sonuçta Suudi Arabistan, pardon İran, Suudi Arabistan'ı işgal etmediği müddetçe aynı şey. Çünkü o da ne yapacak? O da ne yapacak? Balistik füze atacak. Ne atacak? Drone atacak. Hatırlarsanız savaşın ilk başlangıcında İran bugün Husilerin yaptığı atağı yapmadı mı şeye?
1: Yaptı işte, onu
0: İran'a
1: diyorum. İşte devamlı
0: işte
1: Suudi
0: aynı şey olacak.
1: Arabistan'a şey füze
0: Bakın aynı
1: gönderdi.
0: şey olacak. Ne olacak? Hava savunma sistemleriyle buna karşı konulmaya çalışacak. Hava kuvvetleriyle havada bunları durdurmaya çalışacaksınız. Eğer bir hava saldırısı olma durumunda.
1: Bu şey
0: Onun
1: gibi mi?
0: dışında
1: Türkiye'ye de geliyordu NATO savunma sistemleri durdurdu işte, aynı
0: aynen
1: mantık
0: öyle.
1: mı olacak olursa?
0: Aynı mantık hiç değişen bir şey. O yüzden Husi örneğiyle aynı örneği verdim. Çünkü ikisinde de bir fiili bir işgal yok. Daha çok balistik füze ve drone çünkü ikisi de aynı teknoloji kullanıyor. Yani bugün Husi dediğinizde aslında Husileri sek ve idare eden, yönetim demeyelim ama askeri olarak sek ve idare eden devrim muhafızları. Yani devrim muhafızları karargahı şu anda orada. Malzemeyi, ekipmanı şu anda kullandıkları teknolojinin tamamını transfer ederek yapıyor. Yoksa yani bana söyleseniz Husilerde nasıl bir fabrika var ki bu kadar büyük bir balistik füze yapsınlar? Bu kadar çok drone yapsınlar, bu kadar gelişmiş teknolojiyi nasıl yapsınlar? Yani Husilerde nasıl bir teknoloji var ki bunu yapabilsinler?
1: İşte.
0: Birçok malzemeyi İran geçmişte gemiler vasıtasıyla bu ambargolar olmadan önce göndermişti. Teknolojiyi transfer etmişti. Ve bunların bir kısmı orada üretilemiyorsa gönderilerek orada montaj yapıldı ve daha sonra da aktif olarak kullanılıyorlar. Husilerin elinde devamlı bu malzemeyi üretecek olan bir kaynak yok, onu söyleyeyim size. Yani bir balistik füze yapmak bu kadar kolay bir şey değil. Yani bu malzemeyi bulacaksınız. Bu malzemeyi hassas bir şekilde güdüm sistemlerini hazırlayacaksınız ve bunları kullanacaksınız. Ellerindeki miktar belli ve bu miktarı bildiği için de Suudi Arabistan, dikkat ediyorsanız, devamlı şeye saldırıyor. Yani bunların
1: ya Suudi Arabistan Husileri neden mücadele edemiyor Mete Yarar? Yani neden Husileri yani alaşağı edemiyor Suudi Arabistan? Neden bu kadar zorlanıyor?
0: Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Husilerle baş edebildi mi?
1: Hayır, İran'la da edemedi.
0: Hayır, İran büyük bir devlet yani sonuçta baktığımızda.
1: ABD gerçekten etmek isteseydi eder miydi? Yani gerçekten isteseydi eder miydi yoksa?
0: Ayağınızı basmadığınız hiçbir savaşı kazanamazsınız. Savaşı kazanmak istiyorsanız ayağınızı basmak zorundasınız. Ayağınızı basmadığınız hiçbir savaş sonuçta bitiremezsiniz. Ancak dozunu düşürürsünüz. Bakın İran'ı vurdu. İran savaşını bitirebildi mi Amerika Birleşik Devletleri? Bitiremedi. Yani siz ayağınıza basmadığınız müddetçe bu mümkün değil. O yüzden buradaki mevzu da aynı şekilde.
1: Peki sonunda Suudi Arabistan ayağını vuracak mı? Basacak mı?
0: Bakın şöyle bir durum var. Suudi Arabistan zaten fiili olarak ordusunu göndermiyor. Suudi Arabistan oradaki iki tane gruptan diğer grubu destekliyor. Yani Yemen'in içerisindeki diğer grubu destekliyor. Onun elinde yaklaşık 200 bine yakın kendi askeri var zaten. Onların parasını veriyor, maaşlarını ödüyor. Onlara işte ne diyeyim gerekli olan yakıt desteğini veriyor. Onlara lojistik destek veriyor, mühimmat desteğini veriyor ve hava desteğini veriyor. Yani ekstra olarak bir ihtiyacı yok. Sorun şu, karşı taraftaki güçler bunu yapabilme yeteneğine sahipler değiller. O yüzden başarısız oluyorlar her defasında. Çünkü bu savaştan beslenen iki tane grup var. Husiler de besleniyor bu güçten. Diğer Yemen'deki diğer güç de besleniyor. Çünkü bunları destekleyen, para gönderen, onlar üzerinden vekil savaşlarını yürütmeye çalışan gruplar var. Düşünsenize bu savaş bitse herkes evine gitse bu maaşları kim ödeyecek? Bu savaşın bitmesini gerçekten sahada gerçekten istiyorlar mı? Yani bir de o var yani Afrika'da niye hiç karışık bitmez? Çünkü her zaman çıkar oluşturabilecekleri başka bir gücü bulurlar emperyalistler. Evet. Ve o güç üzerinden de devam ettirirler. A kabilesi olmazsa B kabilesini satın alırlar. B kabilesi olmazsa C kabilesini satın alırlar.
1: Orta Doğu'da her zaman biz bunu konuşacağız.
0: Çünkü devam eder.
1: Evet.
0: Efendim?
1: Orta Doğu'da özellikle devamlı biz bu savaşı konuşmaya devam edeceğiz.
0: Aynen.
1: Meteorasyon bitti.
0: Bir tek faktör üzerinden değerlendirirsek yanlış bir yere bizi götürür diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Peki ne diyelim, böyle dedin. Cuma günü biraz daha yok. Biz seninle hangi gün? Perşembe günü yapıyoruz. Daha detaylı biraz daha irdeleriz. Çok teşekkür
0: Bugün
1: ediyorum.
0: Bugün biraz şeye girecekti, ondan vazgeçtik galiba.
1: Ya savunma çok önemliydi. Giremedik. Çok önemliydi. Gerçekten Aselsan.
0: Ama şöyle söyleyeyim.
1: Çok ilginç. O çok ilginç. Söyleyeyim. Perşembe konuşalım onu.
0: Yok bir şey söyleyeceğim çünkü. Onu bil diye söyleyeyim. Bu yıllardan beri yapılan bir şeydi. Yalnızca Akşit Hoca'nın söylemesiyle gündeme geldi. Ondan çok daha ötesine geçiren tedbirler var. O tedbirlerde beraber konuşuruz.
1: Peki ne olduğunu kısaca söyleyeceğim.
0: Bu onun yanında küçücük kalır.
1: Tamam. Küçücük çok kalır. Güzel. Köstebek yani işte bu neyler? Tesla'lar Aselsan'a giremiyor mesela. Perşembe günü konuşuruz bunu. Üzerinde detaylarıyla. Çok teşekkür ediyorum Mete Erer. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: İyi akşamlar. Kolay gelsin. İzleyicilerimize de iyi akşamlar diyorum. Sözü Gürkan Acır'a, ana habere bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz 8-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maxi

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Turbo Marş.

0: Akü. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgece atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
3: Aklınızda bulunsun.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan aynalar çıktı. Bilindiği gibi ayna insanın kendini kendi gözüyle tanımasıdır. Onun kendisini görme arzusu varoluşuyla başlar denilebilir. İlk ayna görevini de durgun su yapmıştır herhalde. Suya bakan ilk insan kendi aksini orada görünce çok şaşırdı mı acaba? Tabidir ki o yüzünün dışında kendisini kendine ve hemcinslerine bakarak ve dokunarak tanımıştı. Durgun suyun görevini daha sonraları maden devrinde yüzeyleri parlatılmış madenler aldılar. Selçuklular ve Anadolu Selçukluları da bu tip demir ve tunç aynalar kullanmışlardır. İlk camı ise Sümerler'de görmekteyiz. Onu yansımasından yararlanarak ayna gibi kullanmışlardır. Asya'da bulunan ayna daha sonra Avrupa'ya geçti ve ilk ayna Venedik'te yapıldı. Burada üzerinde duracağımız aynanın kendisi olmayıp onu koruyan çerçevesi, zarfı, aynasından çok çok değerli olan arka yüzü olacaktır. Türklerde ayna lüzumlu eşyalardan biri olup gerektiğinde bakılan, bakılmadığı zamanda yüzü duvara çevrilen bir nesnedir. Tanzimat sonrası ise konaklarımıza endam aynaları denilen büyük boy barok çerçeveli Avrupa aynaları girmiştir. Ona ancak ev halkı sabah temizliklerini yaparken veya dışarı çıkarken bakarlar. Hatta ayna karşısında fazlaca duran gençlere "Ayna karşısında çok durma, günahtır." denilirdi. Bu sözün manasını gençliğimizde çok düşünmüş, mana verememiş, üstelik belki de alay dahi etmişizdir. Bugünse zamanının büyükçe bir kısmını ayna karşısında harcayan gençleri gördükçe o sözün ne kadar geniş manaları olduğunu anlıyorum artık. Birkaç yıl evveldi Kadıköy'de bir arkadaşımın parfümeri dükkanında oturuyorduk. Kendisinin güzellik uzmanı olduğunu söyleyen, yüzüne sürdükleri de kimine göre çok güzel, kimine göre güzelliğini perişan etmiş olan genç bayan, söz modadan açıldığı sırada "Ben modasız yaşayamam, onsuz bir yaşam düşünemiyorum" deyince ben tebessümden biraz öte gülmüşüm. Bana dönerek "Neden gülümsüyorsunuz?" deyince "Bilmem, ninem ve annem hiç yaşamamışlar da ona gülüyorum" dedim. Dil mi güzel, dilber mi güzel sorusuyla yine kendi cevabını veren dil güzel sözümüz ne kadar manalıdır değil mi? Kafalarımızın içini boş tuttuğumuz zamanlardan beri dış görünüşümüz büyük önem kazandı efendim. Halbuki zamanla fizik yapımızın bize ihanet edeceği, onun yerine bilgi ve becerimizin imdadımıza yetişmesi gerektiğini bilmeli ve onu yeni yetişenlere de öğretmeliyiz. Gerçekte Türkler aynaya çoğunlukla bir ibret gözüyle bakmışlar, ona bakarken bir başka derinliği fark etmişler, ondan dini, ahlaki dersler çıkararak edebiyatta, sanatta ve tasavvufta sembol olarak kullanmışlardır. Bakınız, şair Fenni Yozgadi Kayseri'de bir berber dükkanında tıraş olurken saçlarında yeni beliren birkaç ağarmış tel görünce "Ben sanırdım ihtiyar ettim diyarı gurbeti. Bilmedim hayfa ki gurbet ihtiyar etmiş beni" deyiverir. Yine aynaya dünyadaki her şeyin bir yansıma olduğunu fark ederek bakan bir başka şair de şöyle demiş: "Ayi nedir bu alem? Her şey hakle kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim." Evet, biz yine aynanın kendisine dönelim isterseniz. Aynaya bakarak tıraşını olan erkek, saçını tarayan hanım işi bittikten sonra aynaya tarafına duvara çevirirdi.
çevirirdi ama o da duvarda bir yama gibi durmamalıydı elbet. Bu düşüncedir ki Türk insanını sanata yeni bir biçim eklemeye sevk etmiş ve Türk sanatında ayna olayı gerçekleşmiştir. Atalarımızın ayna arkasında akla gelebilen ağaç, fil dişi, demir, gümüş, sedef, altın gibi birçok malzeme ile oyma, kalkma, kesme, kabartma, kalem gibi çeşitli tekniklerle, değişik hayvan ve bitki motifleriyle süslenmiş sanat eserleri vücuda getirmişlerdir. Mesela Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğu bilinen aynanın bir hanım eline daha çok yakışacağını düşünebiliriz. Hürrem Sultan için yapıldığı ihtimal dahilinde olan bu fil dişi ayna, Türk oyma işçiliğinin şaheser örneklerinden biridir. Ona bakıp hayret etmemek ve hayran olmamak elde değildir. Bir dış pervaz gibi düşünülen sülüs yazıdan sonra merkeze doğru önce Hatayi çiçekler sarmaş dolaş olmuşlar, onları da iç rozetten ince bir bordür ayırmış, bordürün içindeki Hatayi ve Rumilerin uyumu klasik 16. yüzyılın, ki bu yüzyıl Türk sülüsleme sanatında zirvedir, en güzel örneklerindendir efendim. Klasik Türk süslemelerinin desen çizimi çok zordur. Onun sistemini, ahengini bozduğu an işte bozulmuş olur. Barok ve diğer sanatlarda olduğu gibi zorlandığın yere bir çiçek veya dal getir, olsun bitsin olmaz ve başka çözümün aranması gerekir. O yönüyle de bu ayna çok önemlidir. Ayna 18. asra kadar her çevrede kendi mütevazi ölçüleri içinde yapılıp tezyin edilirken, birdenbire ihtiyaç olmaktan çıkmış ve her yerde kullanılan süs ve dekoratif eşyayla lüksün, eğlencenin ve sefanın simgesi oluvermiştir. Tabii bu daha çok saray ve çevresi için doğrudur. Halksa kendi kadim geleneğini sürdürmüştür. O devri geliniz Haluk Şehzuvaroğlu'nun kaleminden öğrenelim. 18. asırdan itibaren evlerimizin tezyinlerinde ayna mühim bir yer işgal etmiştir. Yabancı sefirlerin Osmanlı hükümdarlarına getirdikleri hediyeler arasında türlü endam ve konsol aynaları bulunurdu. Nemçe elçisi 1762'de 3. Mustafa'ya müteaddit hediyelerle beraber bir de sim pervazlı kebir bir ayna takdim etmişti. Aynı devirlerde Prusya elçisi de Osmanlı hükümdarına sim çerçeveli 90 parmak kebir endam aynasıyla çifte sim pervazlı tülani bir ayna hediye etmişti. 1777 yılında Leh elçisinin getirdiği hediyeler arasında Pariskari bir endam aynasıyla kehribaz pervazlı lehkari aynalar bulunuyordu. Daha sonraları Osmanlı hükümdarlarına devlet adamları arasında ayna hediye etmek adet olundu. Onu takiben aynalar saray ve çevresinde her türlü eşyaya tezyinat olarak girip aynalı dolaplar, çekmeceler, aynalı odalar, aynalı köşkler, aynalı arabalar, aynalı dükkanlar moda oluverdi. Haliç'te aynalı kavak adı üstünde sarayının içi Venedik'ten getirilen aynalarla süslenmiştir. Türk aynalarının arkalarının büyük bir kısmı ise sedeften ve gümüşten yapılmıştı. Sedef aynalarda önceden hazırlanan ön yüze ayna boşluğu açılır, ahşabın arka yüzüne ise sedef döşendikten sonra genellikle kalem işi yapılır, ön yüzünün aynayı dolanan çerçevesinde de yine sedef döşenir ve aynı kalem işi çelikten yapılmış, ucu zeminde kanal açacak şekilde sivriltilmiş alete kalem ve bu alete yapılan işe de kalem işi denmekte. Bunu da hemen araya sıkıştıralım. Burada devam ettirilirdi. Bu çeşit aynaların arka yüzlerine çoğunlukla Selçuk kartalı, Osmanlı arması ve çiçekler işlenirdi. Bunların bir kısmı duvara asmak için zincir askılı, bazıları da elde tutulsun diye saplı olurlardı.
Bu saplı veya zincirli olanlar yastık aynası da tabir edilirdi. Böyle adlandırılmalarının sebebi ise eski evlerimizde divan ve sedir üzerlerindeki içi hışır doldurulmuş halı yastıkların üzerlerine gelecek şekilde konulmalarından dolayıdır. Gümüş arkalı aynaların büyük bir kısmı ise gümüş kakma, kabartma, çökertme tekniğiyle yapılırdı. Tombak ve telkari aynalara da rastladım. Varlıklı aileler bu çeşit teknik uygulamaları altınla yaptırmışlar ve üzerlerine kıymetli taşlar döşetmişlerdir. Günümüze eski gümüş aynalardan maalesef pek azı gelebilmiştir. Çoğu para basmak ve diğer sebeplerle zaman zaman gümüşe duyulan ihtiyaçtan dolayı eritilmiştir. Bugün elde mevcut olanların büyük bir kısmı son birkaç yüzyılın eserleridir. Sedef aynalara gelince, maalesef sedef aynalarda modası geçti diye tavan aralarına atılmaları sonucu ıslanma ve rutubet neticesinde kısa zamanda ağaçları çürümüş, sedefleri dağılarak yok olmuşlardır. Eldekilerin korunması dileğiyle programımızı yine ayna için söylenmiş ünlü hattatlarımızdan Ali Efendi'nin çok güzel bir sülüs yazıyla def olarak yazdığı bir satırla bitirelim isterseniz. Bu levhada şu söylenmekte efendim: İtme miratı şirkeste, seni yüz surete kor. Yani kırma aynayı, o da seni yüz parça eder. Bir zamanın sandukasından daha hoşça kalın diye sizlerden ayrılırken aman aynalara dikkat edin diyoruz efendim.

0: Ekonomi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, ne mutlu beni görüp sonra bana iman edene, ne mutlu beni görmeyip de bana iman edene. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Peygamber Efendimiz kızmazdı. Değerli dinleyenler, Peygamber Efendimiz eshabıyla birlikte otururken, yanında her kim oturursa ona iltifat eder ve eshabından birini diğerinden fazla seviyor intibağını vermezdi. Her yanına gelenin ihtiyacını giderir, kendisinden bir şey istendiğinde varsa verir, yoksa güzel şeyler söyleyip o kişinin gönlünü hoş ederdi. Herkese karşı daima güler yüzlü olup, kimseyi gücendirmez, herkesin derdiyle ilgilenir, onlara şefkatli bir baba gibi davranırdı. Resulullah Efendimiz güzel yüzlü, yumuşak huyluydu. Kimseyi ayıplamazdı, kimseyi gücendirmezdi. Hoşlanmadığı şeylere karşı da günah olmadıkça ses çıkarmazdı. Nitekim Ali İmran suresinde Allahü Teala, "Ey Habibim, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve sert davranmış olsaydın, yanından dağılıp giderler, seni yalnız bırakırlardı" buyurarak onun yumuşak huylu olmasını methetmiştir. Kur'an-ı Kerim'de merhametli olmak, şefkatli davranmak ve yumuşaklık hakkında pek çok ayet-i kerime vardır. Bu ayet-i kerimelerin çoğunda Peygamber Efendimizin merhametli, yumuşak olduğu bildirilmektedir. Mesela Tevbe suresinin 128. ayet-i kerimesinde mealen, "Ey insanlar! Size içinizden bir peygamber geldi ki, sizin günah işlemenizden ve çirkin hareketlerinizden o incinir. Size çok düşkündür. Müminlere çok merhametlidir. Onlara hayır diler" buyurulmaktadır. Resulullah Efendimiz, kendileri merhametli oldukları ve yumuşak davrandıkları gibi, ümmetinin de bu şekilde hareket etmesini, bu güzel huylarla hallenmelerini istemekteydi. Bu sebeple zaman zaman "Allahü Teala refiktir, yumuşaklığı sever, sertlik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiçbir kimseye vermediğini yumuşak davranan mümine ihsan eder" buyururlardı. Ayrıca Peygamber Efendimiz insanlara karşı yumuşak davranmayan kimsenin hayır yapmadığına işaret ederek "yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur" buyururlardı. Bir kimsenin din ve dünya saadetine kavuşmasına sebep olan hal, o kimsenin güzel huylarla hallenmesi, insanlara ve bütün mahlukata karşı yumuşak davranmasıdır. Bu sebeple Resulullah Efendimiz, "kendine yumuşaklık verilen mümin kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir" buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz, ümmetinin de güzel ahlak sahibi olması, sertlikten sakınmaları ve böylece ebedi saadete kavuşmaları için cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mümin kimsedir buyurarak insanlara ve bütün mahlukata karşı yumuşak davranılmasını emir buyurmuşlardır. Peygamber Efendimizin dünya meseleleri için kızdıkları görülmemiştir. Ama Allah rızası için gadaba geldikleri görülürdü. Bu sebeple Resulullah Efendimiz ümmetini de dünya meseleleri ve olur olmaz şeyler için kızmaktan men ederlerdi. Bir seferinde kızdığı zaman istediğini yapabilecek bir mümin kimse kızmazsa Allahü Teala kıyamet günü onu herkesin arasında çağırır. "Cennette istediğin hurinin yanına git" der buyurarak olur olmaz her şeye sinirlenmenin kızmanın uygun olmadığını bildirmişlerdir. Ayrıca Peygamber Efendimiz "sarı sabır maddesi balı bozduğu gibi kızgınlık da imanı bozar" buyurarak kızmanın imanı bile tehlikeye sokacağına işaret etmişlerdir. Bir gün bir kimse Resulullah Efendimizin huzuruna gelerek kendisine nasihat etmelerini istediği zaman Peygamber Efendimiz o kimseye hitaben "kızma, sinirlenme" buyurmuşlardır. Aynı şahıs isteğini birkaç kere tekrar edince sevgili Peygamberimiz hep aynı cevabı vermişler ve "kızma, sinirlenme" buyurmuşlardır.
Resulullah Efendimiz herkese karşı merhametli, müşfik ve yumuşak davranır ve ümmetine de aynı şeyleri tavsiye ederlerdi. Zira sertlik göstermek, insanlara ve bütün varlıklara karşı sert, haşin davranmak, insanın imanını da giderebilir. Sert davranan, olur olmaz her şeye kızan, sinirlenen bir kimse ne kendisi rahat eder ve ne de etrafındakileri rahat ettirir. Kendisi de huzursuz olur, etrafındaki kimseler de huzursuz olur. Bu sebeple Müslüman olarak Resulullah Efendimizin güzel hallerini ve sözlerini kendimize örnek almamız ve kendimizi o buyurulan güzel sözlere uydurmamız, hiç olmazsa bunun gayreti içinde olmamız gerekir. Müslüman kafir herkese tatlı dil ve güler yüz göstermelidir. İnsanlara yapılacak en faydalı ihsan, en kıymetli hediye, tatlı dil ve güler yüzdür. İneğe tapan kafirleri görünce, ineğin ağzına saman vererek, düşman olmalarına mani olmalıdır. Kimseyle münakaşa etmemelidir. Münakaşa dostluğu azaltır, düşmanlığı artırır. Kimseye kızmamalıdır. Hadis-i şerifte gadab etme buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte de sadaka vermekle mal azalmaz. Allahü Teala affedenleri aziz eder. Allah rızası için affedeni Allahü Teala yükseltir buyuruldu. Kendisine iyilik etmeyene hediye vermek de ihsanın en üstün derecesidir. Kötülük edene ihsanda bulunmak insanlığın en yüksek derecesidir. Bu sıfatlar düşmanı dost yapar. İsa aleyhisselam buyurdu ki, diş kıranın dişi kırılır. Burun kulak kesenin burnu kulağa kesilir demiştim. Şimdi ise kötülük yapana karşı kötülük yapmayınız, sağ yanağınıza vurana sol yanağınızı çeviriniz diyorum. İbnül Arabi Hazretleri buyurdu ki, kötülük edene iyilik yapan kimse nimetlerin şükrünü yapmış olur, iyilik edene kötülük yapan kimse küfranı nimet etmiş olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslüman Müslümanın kardeşidir. Birbirlerini incitmezler, üzmezler. Bir kimse din kardeşinin bir işine yardım etse, Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örterse, Allahü Teala kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Uhud gazasında Resulullah Efendimizin mübarek yüzü yaralanıp mübarek dişi kırılınca eshab-ı kiram çok üzüldüler ve dua etseniz de Allahü Teala cezalarını verse dediler. Peygamber Efendimiz, lanet etmek için gönderilmedi. Hayır dua etmek için, her mahluka merhamet etmek için gönderildim buyurdu. Sonra da şöyle dua etti. Ya Rabbi, bunlara hidayet ver. Tanımıyorlar, bilmiyorlar. Bilselerdi böyle yapmazlar.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah Haydari rahmetullahi aleyh. Allah seni görüyor. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir gün şükür hakkında şöyle etti nasihat. Sadece ağız ile şükretmek şükür olmaz. Yahut da kifayetsiz şükür olur gayet az. Asıl şükür odur ki vücudun her azası günahtan kaçmalıdır. Budur işin esası. Mesela gözün şükrü bakmamaktır harama. Yani haram önünde olmalı sanki ama. Diğer azalar dahi işlemezse tek haram, ancak böyle yapanlar şükretmiş olurlar tam. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, bir kimse günah işlediğine pişmanlık duyar ise, bu hali onun için bulunmaz bir nimettir. Zira bu pişmanlığı onun tövbe demektir. Küçük günaha devam olur günahı ekber. Büyük günaha devam kulu küfre sürükler. Bir günde bir genç geldi bu velinin yanına. Dedi ki, ey efendim, dua ediniz bana. Gözlerimi yabancı kadınlara bakmaktan hiç men edemiyorum, korkuyorum yanmaktan. Ne olur bu hususta bana yardım ediniz. Bu bapta nedir bana tavsiye ve emriniz? Buyurdu ki, evladım, sen ona baktığın an, bil ki Hak Teâlâ da sana bakar o zaman. Ve senin o kadını görmenden daha fazla, Rabbin seni görüyor, unutma bunu asla. Sen onu görmesen de, görüyor seni Allah. Öyleyse o görürken işlenir mi hiç günah? Bu söz ziyadesiyle tesir etti o gence. Bütün günahlarına tövbe etti hemence. Artık çirkinliğini gördü her bir günahın. Rabbani tesir vardır sözünde evliyanın. Bir günde buyurdu ki, halis olan Müslüman, sarılır emirlere, kaçınır her günahtan. Bilir ki imtihana gelmiştir bu dünyaya. Eğiktir boynu her an Allahü Teala'ya. Kaçınır her günahtan, asla uymaz nefsine. Bilir ki kendi nefsi düşmandır kendisine. Ey insanlar, haramdan kaçın tam hakkı ile. Zira kulun kıymeti ölçülür takva ile. Nefis bir canavardır. Asla doymaz günahtan. Karşı gelmekten başka kurtuluş olmaz ondan. Bir günde buyurdu ki, sevin birbirinizi. Eğer ki bir Müslüman üzerse bir gün sizi, kusuru kendinizde arayın önce hemen. Hiç onda aramaya kalkışmayın katiyen. Deyin, ben yapmışım ki bir günahı muhakkak, o kişi üzdü beni bu ameli yaparak.
1: İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, İlim maldan hayırlıdır. İlim seni korur, sense malı korursun. Malın bekçileri ölür, ilmin bekçileri ise gönüllerde yaşar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insanların atası Adem Aleyhisselam. Böyle olduğu için bütün insanları sevmek lazım. Hepimiz kardeşiz. Atamız bir, geldiğimiz yer belli, Adem Aleyhisselam'dan geliyoruz diyenler var. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam, hepimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız ama iyisi var, kötüsü var bunun. Herkes böyle bir kararda değil ki. Yani herkes aynı değil ki, böyle şeyden çıkmış gibi, makineden çıkmış gibi. Dolayısıyla bu söz doğru mudur? Yani hani Hazreti Adem hepimizin babasıdır. Dolayısıyla hepimiz kardeşiz. İyi de olsa, kötü de olsa, hırlı da olsa, hırsız da olsa sevmek lazım. Doğru mudur?
1: Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet talimleri kılı kırk yararak hem insanı iyi tanımışlar, hem de Allah-u Teala'nın emir ve yasaktan, yani ayet-i kerimeleri iyi anlamışlar. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerin hayatta yaptıkları tatbikatları da didik didik ederek hadiseyi net bir şekilde önümüze koymuşlar. Mesela imanın altı şartı var.
0: Evet.
1: Bu altı şarttan önce iki tane şart bildirilmiş. Hubbu fillah, buğdu fillah birisi. Birisi de gayba iman. Yani gözümüzde görmeden kabir, mahşer, cennet, cehennem gözümüzde görmüyoruz. Bizim için şu anda gayb bu. Ona iman etmek. Görmüş gibi. Öbürüsü hubbu fillah, buğdu fillah. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Ve şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de kafirler için necis deniyor. Mesela İmam Rabbani Hazretleri gibi zatlar bunu anlatırken Allah-u Teala bazıları mesela bak Allah-u Teala kafirler için pis dedi. Dolayısıyla onun ceketini sen giyemezsin. Kafirin ceketini giyemezsin. Oluyor ki Ehl-i Sünnet alimleri kılı kırk yapmış. Bunu İslamiyet'i anlamayan, bilmeyen, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumayanlar kendi kafalarına göre böyle düşünüyorlar. Halbuki İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala kafirler necis olduğunu bildiriyor. Onlarındaki kalplerindeki inanç necistir. Adamın ceketi temizdir. Mesela diyelim ki senin üzerinde giyecek bir şey yok da namaz kılacaksın. Yanında bir kafir vardı. Çıkar ceketini, al bunu giy, namazını kıl dedi. Olmaz, sen necissin diye. Değil ya. Adam ceket temiz. Adamın ceketini de giyebilirsin, gömleğini de giyebilirsin. Necaset yoksa. Necaset yoksa. Peki bunun için de Allah-u Teala bunların inançları, bana inanmadıkları, bana şirk koştukları için inançları necistir, pistir, sevmeyin. O sevme konusunda açıklamışlar. Sevmeyin. Allah için sevilecek değil mi? Bu Allah-u Teala'ya düşman. Allah-u Teala'ya düşman. Efendim ona iyilik etmeyin. Bak o ayrı. O inancı sebebiyle onu sevmeyeceksin. İnancını sevmeyeceksin. Peki adam muhtaç. Aç. Yedirirsin. Çıplak, giyirirsin. Efendim hasta, tedavi edersin. Merhamet ayrıdır. Sevmek ayrıdır. Birbirine karıştırmamalı. Ehl-i Sünnet alimleri bunu çok güzel izah etmişler. Merhamet ayrı. Kafirlere acınır. Kafirlere acınır. Niye? Ya iman etmedi. Adam bu şekilde yaşarsa cehenneme gidecek. Bunun için acınır. Ama sevilmez. Niye? İtikadı sebebiyle sevilmez. İtikadı sebebiyle sevilmez. Öyle olmuş olsaydı Allah-u Teala kafir olduğu halde, müşrik olduğu halde ömrünün sonlarına doğru iman etse, tövbe etse Allah-u Teala geçmiş olan günahlarının hepsini, o küfür günahlarını silip atıyor. Silip atıyor. Sana ne, bana ne ondan sonra değil mi? Sana ne? Cennet de onun, cehennem de onun. Biz onun emrettiği şekilde. Şimdi sevmek, muhabbet etmek insanın yaratılışında var. Elinde değil. İnsan kendisine iyilik edenleri, faydası dokunanları sever. Bu cibilliğidir deniyor. Cibilliği yaratılışında var demektir. Hatta Peygamber Efendimiz ihsan sahibini sevmek insanların yaratılışında vardır buyuruyor. Cibilliğidir bu. Ama başka bir hadis-i şerifte ibadetlerin en kıymetlisi hubbu fillah ve buğdu fillah. İmam Rabbani Hazretleri de Allah-u Teala'nın düşmanlarını sevmek insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Teberri etmedikçe tebelli olmaz. Ne demek bu? Yani düşmandan uzaklaşmadıkça dosta dostluk olmaz.
0: Allah-u Teala'nın düşmanından,
1: evet.
0: Düşmanlarından.
1: Allah-u Teala'nın düşmanından uzaklaşmadıkça Allah-u Teala'nın dostu olamazsın.
0: Allah-u Teala'ya yaklaşamazsın.
1: Yaklaşamazsın. Onun sevgili kulu olamazsın. Onun için teberri etmedikçe tebelli olmaz. ifadesi kitaplarda hep geçiyor. Allah-u Teala kafirlerin kendi düşmanı ve peygamberin düşmanı olduklarını bildiriyor. Allah-u Teala düşmanlarını sevmek ve onlarla kaynaşmak insana Allah-u Teala'ya ve onun peygamberine düşman olmaya sürükler. Dolayısıyla efendim Ebu Cehil'i de severim, Ebu Bekir'i de severim radıyallahu anh. Olmaz. Bu konuda da İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki iki zıt şey aynı anda bir yerde bulmaz. Cem olmaz ifadesini kullan. Ne demek o iki zıt şey? Ateşle su aynı kaba koy bakayım. Olur mu?
0: Durmaz. Durmaz. Birisinin mümkün gitmesi
1: değil.
0: Lazım.
1: Mümkün değil. Ateşle benzin koy bakayım bir. Mümkün değil. Yani iki zıt şey. Küfür ve iman aynı kalpte, bu ikisi beraber olmaz. Biri girince öbürü çıkar. Biri girince onun için. Onun için Müslümanların kimi seveceğini, kimi sevmeyeceğini iyi bilmesi lazım. Hatta şeyde bu zaman zaman burada nakil yapılıyor. Tabii ben Saitebi diye kitabı. Onu hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. İşte kendi emsallerinden yaşından birisi sık sık gelirmiş. İşte damadı ve aynı zamanda talebesi Emer Ören abi. Aynı evde kaldılar, işte o anlatıyordu toplantılarda falan. Tekeret'teki, Türkiye Gazetesi'ndeki toplantılarda falan anlatıyordu. İşte zaman zaman gelirmiş o böyle. Hatta dedi en çok o konuşurdu falan. Bazen de aynı şekilde böyle şey yapınca o kendi Kuleyli Askerisi'nin hocalar olduğu için hocamız kayınpederleri İşte hep hocasından nakil yapardı. İşte hocam Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazreti böyle buyurdu. Hocam böyle buyurdu. Hocam böyle buyurdu. Adam dikkatini çekmiş. Bir gün sormuş. Ya demiş hep demiş hocandan nakil yapıyorsun demiş. Sen hocanı demiş aynı şekilde bu kadar sevecek şeyin sana ne öğretti de bu kadar çok aynı şekilde hocandan bahsediyorsun falan. Hatta Emel abiler Allah rahmet eylesin. Ya, eyvah dedi ya dedi. Ne öğrettiğini Allah çok olsaydı aylar yıllar şey yapar falan. Fakat tek bir cümle söylemiş. Kim sevilir kim sevilmez. Bu hak bu batıl.
0: Hocamdan bunu öğrendim.
1: Hocamdan bunu öğrendim. Allah Allah demiş ya bir tek bu cümle için mi? Evet demiş bir tek bu cümle. Kim sevilir kim sevilmez. Bu hak bu batıl. Bütün kitaplar da aynı şekilde bunu anlatmıyor. Bunu anlatıyorlar. Ve buyuruyorlar ki evet diyor. Esas bunu öğrendim ve bu da bana yetti. Yani Allah-u Teala'nın düşmanı sevilmez. Ona buğdu fillah yani buğz edilir. Allah-u Teala'nın sevdikleri de sevilir. Hatta İslam alimlerinden öyle buyuruyorlar ki, öyle buyuruyorlar ki, mesela diyelim ki Abdülkadir Geylani Hazretleri, onun talebesi, onu çok seviyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin aleyhinde konuşan birisi bir köyde varsa ve yolu da o köyden geçmesi gerekiyorsa o köyden geçmezmiş, başka yerden dolaşırmış. Çünkü köpek senden daha iyidir. Hocana dil uzatan. Sen Allah-u Teala'ya, sahibine, yaratanına dil uzatıyor. Peygamberin aleyhissalatü vesselam dil uzatıyor. Ondan sonra da efendim o işte şey yapıyor falan filan. Bazen karikatürlerde peygamber falan.

0: Oraya da ben Allah-u Teala'yı çok seviyorum. Yalan. Olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın sevgisi girmez oraya. Allah-u Teala'nın sevgisi girmez oraya. Yani senin kalbin necaset yüklü bir arkadaşım ya. Necasetin olduğu yere zemzem suyu girmez. Bu mümkün değil. E peki bizi izleyen ve dinleyenler iyi, çok güzel, hani gene yüksekten uçuyorsunuz, anlatıyorsunuz falan da. Bunun şeyi ne? Bunun da aynı şekilde İmam Rabbani Hazretleri çok kısa bir cümleyle bildirmişler. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. E kim onlar? Toprak altındalar. Ne olacağız ki, öleceğiz onların yanına mı defnedeceğiz? Hayır. Onları kitaptan okuyacağız. Mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okumak kalbi temizler, ihlas arttırır, ölüyor. Onların hayatlarını okumak. Okudukça önce olur mu ya böyle falan filan dersin. Nefis böyle bahaneler bulur. Sonra temizlenir. Dolayısıyla kim sevilir? Allah-u Teala sevdikleri sevilir. Allah-u Teala onun peygamberi. O peygamberin eshabı. Hepsi ama. Ve peygamberimiz varisi olan ehl-i sünnet alimleri. Ve salih kullar. Saliha kullar sevilir. Peki Allah-u Teala'yı inkar eden ya da Allah-u Teala'nın dinini bozmaya çalışanlar, bunlar sevilmez. Bunlara buğz edilir. Bunu iyi anlamalı. Ve Allah-u Teala korusun. Çünkü el mer'u me'amen ehabbe hadis-i şerif var. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Eğer Allah-u Teala'nın düşmanını seviyorsan, onun gideceği yer cehennem, sen de oraya gidersin. Allah saklasın.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, affedin ki Allahü Teala da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin. Allah rızası için affedeni Allahü Teala yükseltir. Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere, kendine bir şey vermeyenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktır.
2: Eshab-ı Kiram Aleyhimür Ridvan. Enes bin Malik Hazretleri radiyallahu an. Enes bin Malik Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ın hizmetinde bulunmakla, sohbetlerini dinlemekle pek büyük muhabbetini ve duasını kazanmıştı Resulullah'ın. Enes bin Malik Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de en yüksek, en üstün ahlak sahibi olduğu emir buyrulan Efendimiz Aleyhisselam'ın sürekli yanındadır ve onun hilye-i şerifi ve güzel ahlakı ile ilgili naklettiği şu hususlar gönülleri çevirir Gülistan'a. Buyurur ki Enes bin Malik Hazretleri, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmet ettim. Mübarek elleri ipekten yumuşak, mübarek teni miskten ve çiçekten daha güzel kokuyordu. Resulullah'ın kalbi nazargâh-ı ilahî idi. O, insanların şüphesiz en güzel huylusu idi. Bir kimsenin yanında otururken iki diz üzere oturur. Ona saygılı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı. Bir kimse onunla musafaha ederken, o kimse elini çekmedikçe elini ondan çekmezdi. O kimse yüzünü çevirmedikçe yüzünü ondan çevirmezdi. Enes bin Malik Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'la olan, yine onun eşsiz güzel huyuyla ilgili bir muhabbetli hatırasını şöyle anlatır. Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. Onun bana yaptığı hizmet, benim ona yaptığımdan çok idi. Bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beni bir yere gönderdi. Ben de gitmem dedim. Fakat gidecektim. Emrini yapmak üzere dışarıya çıktım. Çocuklar oyun oynuyorlardı. Onların yanından geçerken arkama baktığımda, Efendimiz Aleyhisselam'ın arkamdan geldiğini gördüm. Mübarek gül cemali tebessüm halindeydi. Bana, ''Ya Enes, dediğim yere gittin mi?'' diye sordular. Ben de, ''Gidiyorum ya Resulallah'' dedim. Enes bin Malik Hazretleri de, bütün ashab-ı kiram gibi pek yüksek yaratılışlıdır. Çünkü Allahü Teala onları Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşları olabilecek şekilde yaratmıştır ve onlar Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetiyle hiçbir evliyanın yükselemeyeceği

0: derecelere yükselmiş ve elbette Kur'an-ı Kerim'de övülmüşlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala tövbe eden gençten çok razıdır.
1: Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
0: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına, yarın herkes bir sadaka getirsin buyurdu. Utbe bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. O gece Allahü Teala'ya şöyle münacaatta bulundum. Ya Rabbi, Resulünün bize sadaka getirmemizi emrettiğini biliyorsun. Benim sadaka edecek hiçbir şeyim yoktur. Ben de kendi kendimi, şanımı sadaka ediyorum dedim. Sabah olunca eshab-ı kiramın her biri bir sadaka getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana baktı ve dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir buyurdu. Hiç kimse cevap vermedi. Yine buyurdular ki, dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir? Yine hiç kimse cevap vermedi. Bunun üzerine ben ayağa kalkıp, o kimse benim ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa Allahü Teala sadakanı kabul etti buyurdu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ramazan ayının zekatını korumamı emir buyurdu. Bir gece bir kimse gelip o zekat malından alırken onu yakaladım. Seni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürürüm dedim. Beni salıver, bir daha gelmem. Bu işi çoluk çocuğum çok muhtaç olduğu ve çok fakir olduğum için yaptım dedi. Ben de acıyıp salıverdim. Sabahleyin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Ey Ebu Hüreyre! Dün geceki esirini ne yaptın? Buyurdu. Ya Resulallah, annem babam sana feda olsun. Çoluk çocuğum muhtaç ve çok fakirim dedi. Ben de acıyıp serbest bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o yalan söyledi. Yine gelecek buyurdu. Onu gözetledim. Geldi ve yakaladım. Sen beni serbest bırak. Bir daha gelmem demedin mi? Diye sordum. Bu defa beni serbest bırak. Sana birkaç kelime öğreteyim. Onlardan çok faide görürsün, dedi. Onlar nelerdir, dedim. Yatacağın zaman, Ayet-el Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Allahü Teala seni muhafaza eder ve şeytan sana yaklaşamaz, dedi. Sabahleyin, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Yine sordu. Durumu aynen anlattım. Bunun üzerine buyurdu ki, o yalancı olduğu halde doğru söylemiş. Sonra, onun kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Hayır, bilmiyorum dedim. O şeytan aleyhillâne idi buyurdu. Ebu Said Hudri radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün annem beni Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyler istemem için gönderdi. Huzuruna varıp oturdum. Mübarek yüzünü bana çevirerek, kim malik olduğu şeye kanaat ederse Allahü Teala onu başkasına muhtaç etmez. Kim çirkin şeylerden sakınırsa Allahü Teala onu iffetli eyler. Kim malik olduğu şey ile yetinirse Allahü Teala ona kâfidir. Kim bir okiyelik miktarında bir şeye sahip olduğu halde başkasından bir şey isterse devamlı isteyici olur buyurdu. Ben kendi kendime falan dememiz bir okiyeden daha iyidir dedim. Hiçbir şey istemeden Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan kalkıp gittim.

0: Evlenme vakti gelmesi için önce İslamiyeti öğrenmek, nefsi İslamiyete uyar hale getirmek, gönül sahibi olmak, rüştü, aklı olgunlaşmak lazımdır. Ondan sonra sünneti yerine getirmek niyetiyle evlenir. Edebi, hayası, ahlakı olan, dinini, imanını, İslam'ın şartlarını öğrenmiş, İslamiyete uyan, sokakta İslamiyetin emrettiği gibi örtünen bir kızla nikahlanır. İffet sahibi, dinini kayıran bir kız aramalıdır. Malı çok, güzelliği çok olanı aramamalıdır. Mal için, güzellik için, iffeti ve salahı elden kaçırmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kadın, ya malı için veya güzelliği için yahut dini için alınır. Siz, dini olanı alınız. Malı için alan, malına kavuşamaz. Yalnız cemal için alan, cemalinden mahrum kalır. Din ile cemal birlikte olması çok iyi olur. Müslüman kızın, kâfir erkekle evlenmesi caiz değildir. Kâfir erkekle evlenmeye niyet edince, mürtet olur. İki kâfir, birbiriyle evlenmiş olur. Her ikisinin de, iman etmeleri ve yeniden nikahlanmaları lazım olur. Nikahtan önce, kızı görmek sünnettir ve iyi geçinmeyi sağlar. Sâliha, iyi huylu, çocuğu olan bir sülaleden ve asil aile kızı aramalıdır. Nikahlanmak isteyen, birkaç defa istihare etmeli. Hak Teâlâ'ya sığınmalı. Nefsin ve kötü kimselerin araya katılmasından koruması için yalvarmalıdır.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamıza birkaç sorumuz daha var. Şimdi onları müsaadesiyle sormak istiyoruz. Hocam, şimdi namazı kıldık, bitirdik. Yani diyelim ki öğle namazı. Öğle namazının ilk sünnetini kıldık, farzını kıldık, son sünnetini kıldık. Bundan sonra nasıl hareket etmemiz lazım? Neler okumamız lazım? Ne yapmamız lazım? Bir sırası var mıdır?
2: Sırası var Mustafa Bey. Kitaplarda, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında anlatılmış. Mesela dedelerimizin Mızraklı İlmihal diye bildikleri Miftah-ı Cennet kitabında Süleyman ve Ceza Hazretleri anlatırken buyuruyor ki bu konuda. Namazın adabını, edeplerini anlatırken. İster tek başına yalnız kılmış olsun, ister cemaatle kılmış olsun. Mesela misal olarak siz öğle namazı dediniz. Öğle namazının son sünnetini kıldık. Kıldıktan sonra Allahümme ente selam ve minke selam tebarek teyazel celali vel ikram diyoruz. Ve bundan sonra üç kere estağfurullahel azim ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubileyi üç defa okuyoruz. Ondan sonra euzü besmele çekiyoruz. Ayetel kürsi okuyoruz. Ayetel kürsiyi de okuduktan sonra 33 kere Sübhanallah diyoruz. 33 kere Elhamdülillah diyoruz. 33 kere de Allahu Ekber diyoruz. Bunlar bittikten sonra Allahümme ente selam dedik. 3 istiğfar okuduk. Ayet-el Kürsi yalnız besmele çekerek okuduk. Ondan sonra Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dedik. Ondan sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir dedik. Ve ellerimizi uzatarak kaldırdık.
1: Dua ettik yani.
2: Dua etmeye başladık. Duanın kıblesi arş-ı âlâ olduğu için ellerimiz arşa bakacak.
1: Ellerimizi uzatmamız mı gerekiyor bu şekilde?
2: Şimdi kitaplarda farklı farklı anlatılmış. Mesela fıkıh kitaplarında anlatılırken Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kollarını bu şekilde böyle uzatmışlar, hatta koltuk altları görülürdü. Ama şu şekilde, yani kol hizası da böyle de değil, böyle de değil. Hani bazıları böyle diyor, sanki hepsini kucaklayacakmış.
1: Bazıları böyle da böyle kucağına bırakıyor.
2: Böyle bırakıyor, yani. Öyle de değil. Böyle de değil yani. Şey, omuz hizasında uzatıyorsun, avuçları aşağıya bakıyor. Bu şekilde böyle okunması gereken duaları okuyorsun, yapacağın duaları yapıyorsun. Yaptıktan sonra amin diyorsun. Amin kabul et demektir. Duadan sonra, namazda yapılan duadan sonra elleri yüze sürmek de sünnettir. yüzümüzü de sürüyoruz. Sonra namaz bitti. Elimizi yüzümüze sürdük. Sonra her birinde besmele çekerek 11 ihlas okumak. Hadis-i şerifte emredilmiş. Bu Berika'da da yazılıyor. Sonra bir kere kulle-i uzlu okumak ve 67 istiğfarı okumak. Şimdi ayet-el kürsüden önce 3 defa istiğfar duası. Estağfurullahil azim elezi la ilahe illahü en hayyun kayyum etûbü ileyh. Bu namazın sonunda 11 ihlas ve 67 istiğfar. O istiğfarı estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah 67 defa. Toplam 70 oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman aynı şekilde her gün işte kalbime ilahi nurların gelmesine mani olan perdelere hasıl oluyor. 70 defa istiğfar okuyorum. Böylece Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki bunları okuyunca
1: Peygamber Efendimiz'e de ittiba edilmiş oluyor.
2: İttiba edilmiş oluyor. Estağfurullah diyerek yetmiş şey tamamlamak. 10 kere Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah azim demek. Çünkü bunu söylemek istiğfardan sonra günahlarını tamamen temizler buyuruluyor. Melak-ı Ferah'ta da 5 vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur buyuruldu. Fakat dua uyanık kalple yapılmalı.
1: Peki dua namazdan sonra toplu olarak mesela cemaat halinde mi yapılması şarttır? Yalnızken insan dua edemez mi? Bir de bunu sormak istiyoruz. Eğer edebiliyorsa da neye dikkat etmesi lazım mesela?
2: Şimdi Mustafa Bey, duayı mesela kitaplarda, fıkıh kitaplarında anlatılırken duayı yalnız namazlardan sonra veya belli zamanlarda yapmak ve belli şeyleri ezberleyip okumak, şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Dua bitince elleri yüze sürmek sünnettir. Resulullah Efendimiz tavaf yaparken, yemek yedikten sonra ve yatarken de dua ederdi. Bu dualarında elleri, kollarını ileri uzatmaz ve ellerini yüzüne sürmezdi. Duanın ve her zikrin sessiz olması lazım. Şimdi televizyonda da bazen öyle oluyor. Ya Rabbi diye bağırıyor. Ya kendi bağırıyorsun. Allah Teala duyuyor. Tamam mı? Bağırmana gerek yok. Ha başkalarını öğretmesi sessiz yapabilirsin. Yani dua sessiz yapılır. Çünkü seninle Allah Teala arasında bir hadise bu. Bağırıp çağıra da gerek yok. Evet. Allah-u Teala senin kalbinde geçenleri biliyor. Ne niyette yaptığını da biliyor. Dolayısıyla belli zamanları, evet hani kıymetli zamanlar var, o zamanları şey yapacaksın. Ama dua edebilmek için de bu ağzı hazırlamak gerekir. Çünkü Sa'd bin Ebu Bakr radıyallahu anh, ya Resulallah dua edin de Allah-u Teala benim her duamı kabul etsin buyuruyor diye arz edince, ya Sa'd buyuruyorlar duanın kabul olması için, buraya dikkat et. Girene ve çıkana. Giren yiyecek, içecek, çıkan da yalan, gıybet, dedikodu. Onun için duadan önce istiğfar okumak lazım.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Bid'at itikadı yanlış, sapık inanmaktır. İmanın bozuk ve sapık olmasıdır. Müslümanların çoğu bu kötü hastalığa yakalanmışlardır. His organlarıyla anlaşılamayan, hesapla ulaşılamayan şeylerde akıl yürütmek ve aklın yanıldığı şeylere inanmak insanı bu hastalığa sürükler. Her Müslümanın itikatta mezhebin iki imamından birine, yani Maturidi veya Eş'ari mezhebine tabi olması lazımdır. Bu iki imamdan birini taklit etmek insanı bu hastalıktan kurtarır. Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri rahimehumullahü teala aklın ermediği bilgilerde yalnız Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uymuşlar. Akıllarını yalnız bu ikisinin manalarını arayıp bulmakta ve anlamakta kullanmışlardır. Bu manaları Eshab-ı Kiram'dan, onlar da Resulullah'tan öğrenmişler ve öğrendiklerini kitaplarına yazmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan bir şeye inanmayan veya şüphe eden kâfir, Allah'ın düşmanı olur. Açık olarak bildirilmemiş, şüpheli olan emirlere yanlış mana vermek bid'at olur. Kur'an'dan, hadisten yanlış mana çıkarana bid'at sahibi denir. Kendi anladıklarına, düşüncelerine Kur'an, hadis diyene zındık denir. Bu yanlış anladığına inanan bid'at sahibi olur. Böyle şey olmaz, aklım kabul etmez derse kâfir olur. Bir harama mübah diyen kimse, bir ayete veya hadis-i şerife dayanarak söylüyorsa kâfir olmaz, bid'at sahibi olur. Ebu Bekr ile Ömer'in hilafete seçilmeleri haklı değildi demek bid'attır. Hilafete hakları yok idi demek küfürdür.
3: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın yine yemyeşil İznik'inden sesleniyorum. Bursa tabi fabrikalar istila edince yeşillik ovaları yeşili azaldı ama yine de Yeşil Bursa ismi yakışıyor doğrusu. İznik tarihi bir şehir. Tarihi eserler bakımından bölgenin en zenginlerinden, Bursa'dan sonra en zenginlerinden denebilir. Birkaç medeniyetin gelip geçtiği bir şehir. 3 defa başkentlik yapmış. 1204 yılında Katalanlar Haçlı Seferi tertipleyip Kudüs'e giderlerken herhalde yol uzun geldi. Zahmetli ve meşakkatli geldi. Ya şurada burnumuzun dibinde İstanbul var. Hele bir İstanbul'u bir halledelim demişler. Ve İstanbul'u 60 seneye yakın kan ağlatmışlardır. Katalanlar. İspanya'nın Katalan bölgesinden gelen Latinler. Buna İstanbul'u Latin istilası derler. Yedi Kule'deki Altın Kapı isimli bir kapı, iki tarafında da mermer kuleler vardır. Yedi kulenin 5 kulesini Osmanlı daha sonra yapmış. 2 kulesi ise Bizans'tan kalma mermer kulelerdir. Halen durur bu kuleler. Ortasındaki kapı ise çürümüş tahtadandır şimdi. Üzeri altın kaplıydı. Bizans imparatorları yabancı elçileri ikindi vaktinde şehre almalarını emretmişti. Çünkü o vakitte ikindi güneşi o altının üzerine vurduğunda parıltısı 2-3 misire çıkıyordu. İşte biz bu kadar haşmetliyiz demeye geliyordu. Ya altına güneşin ışıklarının vurmasıyla gelen haşmet, güneş kaybolduğunda da kaybolup gitmeye mahkumdur ve mahkum oldu. İşte bu altın kapının altın tabakalarını kazmalarla yırtarak söküp aldı Katalanlar. Ayasofya'nın papazlara ait hazine odalarında neyini varsa toparladılar. Ayasofya'ya ait altın, Şam'dan veya buna benzer, yani kiliseye ait olan şeyleri, papazlara ait olanlar ayrıydı. Onları aldılar. Hatta öyle ki bir şövalye atına o kadar çok altın yüklemiş ki Ayasofya'nın içine atını sokmuş efendim. Bir Hristiyan, Haçlı Sefer olarak Hristiyan davası için Kudüs'e giden bir Hristiyan bir kiliseye giriyor ve oradaki ganimet olarak aldığı şeyleri atına yüklüyor. At da taşıyamıyor, çöküyor tabii. Ne kadar ağırsa. Benim gibi şövalyenin atı böyle diz çöker mi, dayanıksız olur mu diye atını orada hançerliyor, öldürüyor. İşte o Katalanları görünce Bizans imparatoru bu dehşetten İznik'e kaçtı. 60 sene kadar Bizans'ın başkenti İznik oldu. Tabii şu önünde bulunduğumuz yapı nedir diye merak ediyorsunuz. Yani burada neyi anlatacak bize, onu söyleyeceğim. Ayasofya, Osmanlı zamanındaki ismi Ayasofya Orhan Gazi Camii veya Orhan Gazi Camii denirdi. Ayasofya'sı da kullanılmazdı. Ondan önceki zamanlarda burası Ortodoksların Ayasofya Kilisesi idi. 325'te İznik'te bir konsil toplandı. Bu konsilin Ayasofya'da, yani bu yapıda toplanmadığı biliniyor. Bu yapıda 7. konsil toplandı gibi bazı yerlerde kayıtlar var. Tabii aradaki 1'den 7'ye kadar konsiller nerelerde toplandı, onlara da doğrusu biz bilmiyoruz. Burası, daha doğrusu 1. konsülden bir miktar bahsedeyim. 1. konsül milattan sonra 325. yılda Bizans İmparatoru'nun, yani Doğu Roma İmparatoru'nun emriyle toplanmıştır. 280 tane din adamı, üst kademedeki, onlar da din adamlarında çeşitli kademeler var. Din adamı katıldı ve bunların Hristiyanlıktaki münakaşalı olan İmparator Konstantin bunlara bir talimat verdi. İmparator din adamları komisyonuna, heyetine, 280 kişiye şunları şunları şunları şunları şöyle yapın diye talimat verdi. O tarihe kadar 16 çeşit İncil vardı. Onu 4'e indirmeye çalıştılar. Bu arada o konsülde bulunanlardan Arius, yanlış yapıyorsunuz. Teslis yoktur Hristiyanlıkta. Tevhid vardır. Tek yaratıcı vardır. Üç yaratıcı olmaz. Üç ilah olmaz diye savunduysa da Arius'u öldürmeye karar verdiler. Ölüm cezası vermeye çalıştılar. Arius Mısır'a kaçtı. Mısır'da da bir süre tevhidi orada yaymaya gayret etti. Fakat onu yakaladılar ve parçalayarak öldürdüler. İşte bu birinci konsülle beraber daha önceden putperest olan Konstantin eski inançlarından birçok konuları da bu konsül kararlarına emirle dahil ettirdi. Halbuki Allah-u Teala'nın Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam'a 10 emri vardır. İsa Aleyhisselam ilk geldiğinde bu 10 emirden 1 ve 2. emri Allah-u Teala'nın emri olarak insanlara tebliğ etti. 10 emrin birincisinde Allah-u Teala buyuruyor ki İsa Aleyhisselam'a ve İsa Aleyhisselam'ın yolunda olanlara: ben tek yaratıcıyım. Sakın bana ortak koşmayın. Benden başka ilah yoktur. 10 emrin birincisi bu. İkincisi ise bana kulluk ederken sakın ha resimle, işaretle, putla bana kulluk etmeyin. Bana doğru doğru kulluk edin. Bu 10 emrin maalesef ikisine de buradaki konsülün kararlarında, birinci konsül kararlarında uyulmadı. 12 havariden işte 11'i maalesef çeşitli şekillerde öldü. Bunlardan bir tanesine Kıbrıs'ta olduğu söyleniyor. İşte o konsülün toplandığı yer Bursa 1325'te fethedildi veya 26'da, öyle bir senelik bir takdim tehir var. Onu da ben çözüp de doğruya kavuşturacak konumda değilim. Tarihçilerimiz bulabilirlerse iyi olur tabii doğrusunu vermek, ama bir senelik erkenlik geçlik de fazla bir zarar ifade etmesi olur. Konunun esasına dahil olmaz. Şimdi daha sonra 1331 veya 33'te Orhan Gazi İznik aldı babasının vefatından sonra, artık tam bey olunca. Çünkü babasının vefatından 7 sene önce Orhan Gazi ne yaptı? Babasına vekaleten devlet işlerini yürüttü. Ama her seferinde babacığım sizin emrettiğiniz gibi şunları şunları yaptım diye tekbir verirdi. Babasının vefatından sonra müstakillen bey olarak devleti idare etmeye başladı. Ve işte bu kiliseyi camiye çevirdi. Diyeceksiniz ki niye camiye çevirdi? İslamiyet'te bir komutan herhangi bir şehri aldığında o şehrin en büyük kilisesini oradaki o kiliseyi kullananlara danışmadan camiye çevirme hakkı var. Bir tane. İstanbul'da yüzlerce kilise vardı. Fatih Sultan Mehmet Han bir Ayasofya'yı çevirdi. Geri kalanlardan 20 tane kiliseyi de gidecek olan Bizanslı insanların rızasını alarak, bakın siz gidiyorsunuz, bu kiliseler boş kalacak, gelin bunları bize devredin, biz bunlara bakarız, onarırız, yapılar yıkılmamış olur, cami olarak kullanalım, hepsi seve seve peki dedi. Dolayısıyla burada zoraki ibadethaneyi elden alma olayı yoktur. 1331'den sonra ta Birinci Dünya Harbi'nden de sonra İstiklal Harbi sırasına kadar burası cami olarak kullanılmaya devam etti. Ancak Yunan İznik'i tam işgal edemedi. Ara ara bazı kenar mahallelere girişleri oldu. İşte o girişlerden birisinde Yunan askerleri bu camiyi de yaktılar. Peki camiyi yaktılar. Bunun aslı neydi? Kiliseydi. Hangi mezhebin? Ortodoksların. Yunanlı ne? O da Ortodoks. Peki siz camiye çevrildi diye iç yapısını Osmanlı hiç değiştirmemiş. Bir minber koymuş, bir mihrabı düzeltmiş efendim kıbleye doğru. Siz bunu hangi mantıkla yaktınız diye sorsanız herhalde cevabı yoktur. Kendileri için konsüllerin toplandığı söylenen bir yapıyı sırf sonradan camiye çevirdi diye burada ibretlik yakmışlardır. Bu incelenmeye değer, test konusu yapılabilecek bir husustur. Şimdi Orhan Gazi cami olarak çok özenmiş buraya ve yanına çok güzel bir minare yaptırmış. Minare yapıdan ayrı bir şekilde yapılmış ve çok dengeli bir yapı. Halen güzelliğini muhafaza ediyor. Elbette ki o da yangından bazı zararlar gördü. Şimdi şu anda burası Kültür Turizm Bakanlığımızın İl Kültür Turizm Müdürlüğü Bursa'nın bağlı olarak müze olarak hizmet vermektedir. Yerli yabancı herkes gelir burada ufak bir ücret ödeyerek burayı da görür. Caminin de bazı kalıntıları, bazı yazıları var. Onları da sizlere içeride gösterip geçelim içeriye. Orhan Gazi Camii'nin içerisine girmiş bulunuyoruz. 3 bölüm halinde, 3 sahın halinde yapılmıştır. Tabii kiliseyken yapılan bir yapı olduğu için sadece kullanımında Osmanlı yıkın şu ara duvarları da camiye benzesin, böyle kiliseye benzeyen bir yerde ben namaz kılmam dememiş. Yerin bir kabahati yok ki efendim. Tuğlanın, taşın, sıvanın ne kabahati var ki? Şuradaki mozaikleri bile, bakınız girişte kilise zamanından kalan mozaikler var. 325'lerden kalan, belki sonradan onarımlar gördü. Onlara dahi dokunmamış efendim. Üzerine halıyı örtmüş geçmiş. Yoksa bunların kokusu silmiştir. İşte vaftiz yağlarının kokusu silmiştir. Aman aman kaldırın. Yok böyle bir şey efendim. Sen ibadetini yapacağın yer nere olursa olsun, yeter ki kalbinde o koku olmasın. Binada olursa ne olacak efendim? İse olduğu zaman da iki tane dar narteks var. Bir de ortada ana mekan var. Buradan şimdi camiyken, hani camilerde duvar yazıları var ya, Mahmut Çelebi programımızda mesela sizlere gösterdik kalem işleri. Burada da camiyken kalem işleri yapılmış ama Yunan'ın yangını, daha sonraki bakımsız geçen bir memleketin yokluk yılları vardı. Hani insanlar ekmek parasına muhtaçken kalkıp da tarihi eserlere fazla vakit ve ekonomik imkanlarını tahsis edemediler, ayıramadılar. Onun için o dönemlerde bir ölü dönemdir. Sonradan düzeltilmiş. Şimdi bakınız her tarafta güzel güzel restorasyonlar yapılıyor. İnsanlarımız da böyle şeye meraklı maşallah. Geliyorlar, geziyorlar, bilgi ediniyorlar. İşte bir kültür toplumu olmanın yolu buradan geçer. Geçelim şimdi bir iki tane paye üzerinde. Ben onlara gene paye diyeyim efendim. Camiye ait yazılar var. Mihrabın, minberin olduğu noktayı sizlere göstereceğim efendim. Orhan Gazi Camii'nin iç mekanındayız. Bugün müze olarak kullanılan yer. Tabii sıvaları tamamıyla indirilmiş bu yapının.

Gelince de ortaya taşlar, tarihi taşlar ve tuğlalar çıkmış. Tarihi yapıların iç ve dışında zaten sıva yapılmaması gerekiyor. O güzellikleri göstermesi yönünden. Osmanlı da zaten buna riayet etmiş. Daha sonraki yıllarda yani Osmanlı sıvamış olabilir burayı. Ama şimdi onlar ayıklanmış. Burada şu durduğum istikamet şöyle bir istikamet, kıbleye denk geliyor efendim. Kıbleye denk geliyor. Burada yukarıda kemerin tam kavisinin başlayacağı yerde yazılar hafiften böyle belli oluyor. Sizler de oradan görüyorsunuz. Ben buradan çünkü bu mesafeden gözlüksüz olarak görüyorum. Alt kuşakta da bir nebati motifler var efendim. Yaprak motifleri var. Böyle. Sonradan bir betonla müdahale falan filan çimentoyla yapmışlar. O da neyindesidir onu da bilmiyoruz. Hemen karşımda mihrabı var. Camiyken olan mihrabı var. Zemin indirilmiş. Hakiki seviyesine indirilmiş. Buraya biz bir merdivenle indik ki 7 basamak falan. Demek ki yollar o kadar yükseldi. Tarihi eserleri böyle çukurlara gömmemek bence çok daha faydalı olur. Minberinin de ben şahsen söylüyorum, şuralarda bir yerde olma ihtimali var minberinin de. Tahminimi söylüyorum, yazı da burada olduğuna göre. Camilerdeki yazılar malum süs için, tablo için değil, insanlara nasıl fabrikalarda, iş yerlerinde güvenlik levhaları varsa sabırlı olmaları için, iyi yolda bulunmaları için, kul hakkından sakınmaları için bazı öğütleri ihtiva eden tablolardır ki bunlar da hayatın güvenlik levhalarıdır. Yani yaşantının güvenlik levhalarıdır. Sosyal çok faydaları vardır. İşte kilise olarak kullandığı zamanki görevlilerin cemaatten ayrı onları yaparlardı. Ayrı bir oda şeklindeydi hatta. Hepsini her yeri cemaat göremezdi. Bizdeki gibi imam ortada. Herkes görüyor. Onun tekbirleriyle de namazını kılıyor şeklinde öyle bir ibadet değil. Papazlar mümkün mertebe girintili yerlerde dururlardı bazı hallerde. Efendim programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İznik'teki önce Ayasofya Kilisesi iken daha sonra 1333 veya 31'lerde Orhan Gazi zamanında camiye çevrilmiş olan mekan bugün turizme açılmış vaziyettedir. Cami olsa mıydı? Onun hakkında ben herhangi bir şey söyleyecek değilim. Camiye çevrilmesi için bir emre de gerek yok. Çünkü zaten vakıfların kayıtlarına cami olarak girmiş burası. Ama sonradan biz bir müze olarak bunu değerlendirmişiz. Ayasofya gibi bir bakanlar kurulu kararıyla falan da müzeye çevrilmiş bir hali olduğunu zannetmiyorum. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Temeşvarlı Osman Ağa, bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları, hatıraları. 1688-1700'lü yıllar arası. 28. bölüm. Bu bölüme kadar verdiğimizde Osman Ağa bir Osmanlı subayı iken, kalede bulunan Ketüda odabaşı rütbelerindeki subayı iken esir alınır. Avusturyalı bir yüzbaşı, git Kurtuluş Akçını memleketten getir 66'ını der. Osman da gider altını getirir. Yüzbaşı birliğiyle beraber yerinde bulamaz. Ta 8 günlük yol ötesine kadar intikal etmiştir birliği. Kona göçe, kona göçe. Osman da kona göçe, kona göçe yüzbaşısını ararken haydutlar üzerindeki 69 altını alırlar. Gemideki haydutlar, Tuna Nehri'ndeki. Ve Osman da çırılçıplak bırakırlar anadan doğma şekilde. O da nihayet hızlı gidecek, giderek yollarda ot, çöp, başka askeri birliklerin bıraktığı ekmek küflerini, küflü taraflarını yemek suretiyle yüzbaşının bulunduğu yere gider. Yüzbaşı ne bu hal der, hani para, hani para adama, hani elbise de, ve adam çırılçıplak. Diyor ki böyle böyle Tuna'da gemileri de duruyor bu haydutların, benim paramı aldılar. Yüzbaşı hemen düşmanı falan bırakıyor, haydutların gemisini buluyor, soyuyor, daha fazla parayı alıyor. Osman da diyor ki beni bırakın artık efendim. Bakınız yani ben birkaç aydır, kiraz mevsimi geçmiş artık, Eylül'e doğru geliyor. Birkaç aydır ben bu sıkıntıyı içteyim, paramı da ödedim. Siz de haydutlardan benim paramı aldınız, sal. Salmıyor. Salmıyor, niyeti bozuk, sana kıyamam, seni yollarda tek başta bulurlarsa öldürürler bahanesiyle tutarken yaralı ve hastaların koluna görevlendiriliyor Osman Ağa, Temeşvarlı Osman Ağa. O kolda da bunu bir manastıra diğer esirlerle beraber kapatıyorlar. Meğer o manastır, Savanehri kenarındaki manastır, Venedikli Frenk kafirlerinin, tüccarlarının esir alma noktalarından birisiymiş, satın alma noktalarından. Tüccarlar evvela kimlerin esirleri varsa listelerini alıyorlarmış. O subayları ziyaret ediyorlar. Hep subayların esirleri oluyor. Erlerin ve erle subay arasındaki, yüzbaşı arasındaki diğer rütbelerin böyle bir esir bulundurma hakları yok. Generallerin gayet bol. Onlardan nerelerde esirleri varsa onları adam başı 20 altına satın alıyorlar. Geliyorlar manastıra, diyorlar ki biz bu kişileri aldık, bu 13 kişiyi satın aldık. Bir görelim şöyle, sağlam mı, mal iyi mi, sakatı var mı falan derken o hasta kollarının yüzbaşısına isyan ediyor. Ben diyor Osman, hem Kurtuluş Akçemi ödedim, beni şimdi ikinci defa satıyorsunuz ve ölüme gönderiyorsun derken yüzbaşı tüccarlara ben bunu vermem, tüccarlar para verdik dedilerse de vermiyor. Hasta koluyla beraber şimdi Brod şehrine doğru Osman'a intikal etmektedir. Fakat bu hastaların değil, yürümeye, yerlerinden kalkmaya mecelleri yoktu. Ancak değnek darbeleri altında sopalarla son güçlerini harcayarak eğer şansı varsa arabasına yetişiyordu. Acımasız nöbetçiler yarı ölü hale gelmiş olan hastaları ellerindeki sopalarla veya bellerindeki palarlarla döve döve arabalara yetiştiriyorlardı. Cephede savaşmış Avusturyalı askerleri böyle dövüyorlar. Kim? Avusturyalı askerler. Dövdükleri de kendilerinden. Birçoğu ise yollarda ölüp kalıyordu. Ölene yol kenarında iki karışlık bir çukur kazılıyor. Cesedin üzerindeki resmi elbise ve şapkasını alıp elbisesiyle gömüyorlardı. Geri kalan çamaşırıyla yani. Hatta askerlerden çok az da olsa bazıları da iyileşiyordu. Buna karşılık da sağlam askerlerden de hastalananlar oluyordu. İyileşenler hastalanan askerin yerini alıyordu. Onlar muhafız oluyor, ötekiler hasta, arabada. Bu sefer iyileşen asker hastalanmadan önce kendi hastayken kendisine zulmetmiş olana arabada zulmediyordu. Yani hastayla muhafız yer değişmiş oldu. Bu bazı yerlerde olur efendim. De onlardan şimdi bahsetmek istemiyorum. Ve böylece o yeni hastalanan sağlamken kendisine yaptığı zulümlerin intikamını alıyordu. Hela işi dahil hepsinde. Hastayken kendisine yapılanların hıncını yeni hasta olandan böyle doyasıya çıkartıyordu. Bu garip ve anlaşılmaz durum yol boyu böyle sürüp gidiyordu. Hırvat Vadisi'ni geçerken şaşılacak bir şey yaşadık. Hasta askerlerden birisi öyle bitkindi ki konak yerine

0: gelince arabadan inememişti. Görevli askerler ayaklarından tutup çekti. Yere düşerken başı sertçe kuru bir keseye çarptı. Yani sertleşmiş toprak efendim. Tarlada sürerseniz böyle topak topak güneş altında kalınca sertleşir. Bunun adına kesek derler. Anadolu'da halen bu ifadeyi kullanırlar. Zaten bitkin ve yarı ölü olan asker hemen kendinden geçti, gözlerini yumdu. Üzerine eğilip inceleyen askerler öldü dediler. Her zaman olduğu gibi hemen kenara iki karışlık bir çukur kazıldı, asker içine atıldı ve biraz da üzerine toprak atıldı. Az sonra da kafile yürüdü. İleriden elinde değneğe dayanarak bize doğru geleni gördüğümüzde Graviça adlı Hırvat vilayeti sonundaki büyük ormanın yanında konaklıyorduk. Sırtında kirli gömleği, elinde kocaman bir ekmek, yalın ayak, başı kabak, perişan görünen bu kimse elinde de sopayla biraz önce, birkaç saat önce öldü diye gömülen askerdi. Karakoldaki soldatlar, yani askerlere soldat deniyor. Ruslarda bu ibare çok kullanılıyor. Hatta Türkmenistan taraflarında da Ruslardan kalma olarak bunlar halen kullanılıyor. Karakoldaki soldatlar subaylarına koştular. Efendim gömülen filan kimse dirilmiş, kalkıp işte geldi ne buyurursunuz diye haber verdiler. Subay tutuklanıp hapsine emretti. Ya adam ölmüş, niye hapsediyorsunuz? Tekrar dirilmiş veya dirilmemiş, öldü zannedip gömmüşsünüz. Askerleri de tutup adamı yanıma getirdiler. Uzun süre beraber yolculuk ettik. Kurtuluşunu bana anlattı adam. Kafilemizi bir grup Hırvat takip ediyordu. Bizim bu hasta kafilesini, yaralı kafilesini. Bunlar konak yerlerinde askerlerin bıraktığı işe yarar, yiyecek, giyecek şeyler varsa, yani çöp karıştırıcı Hırvatlar, efendim, bunları topluyorlardı. Hırvatlar az önce öldü diye gömülen askerin bulunduğu yere gelince topraktan dışarı çıkmış ve çırpınmakta olan ayaklarını görmüşler. Derin değildi ya mezar efendim. Bu nedir diye hemen toprağa eşen adamlar askeri kurtarmışlar. Çok zayıf ve bitkin olan askere sıcak çorba yapıp içirmişler. Bir miktar işte bazı gıdalar, onlar da şarap manap da vermişler tabii. Askeri yeniden hayata döndürmüşler. Hasta asker az sonra ayağa kalkıp yürümeye başlamış. Artık iyileştiğinden iyice emin olan Hırvatlar elinde bir büyük ekmekle bir kapta içecek bir şeyler vererek askeri ordunun ardından hadi bakalım koş yetiş kola demişler. Göndermişler. Onun için o da geldi bize orada katıldı. Sonra da bunu hapsettiler benim yanıma diyor. Esiriye kendisi de. Evet, Graviça ormanlığını iki günde geçebildik, Hırvat vilayetteki bir ormanlığı iki günde geçebildik diyor. Diyor ve 28. bölümün sonuna da gelmiş bulunuyoruz. 29. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
1: Bir anı, bir hikaye.

Avrupa'da çaktılar, gönülleri yaktılar, Tuna gibi aktılar, tarihe şan verenler, hoşgörüyle hey bire hey. Serhat'te mekteptiler, hep yiğitlik öğrettiler, kimsesizi gözettiler, tarihe şan verenler, tüm dünyada hey bire hey. Tüm dünyanın gönlüne, zalimlerin önüne, geldiler biline, tarihe şan verenler, tüm dünyada insanlıkla hey bire hey. Herkes onları bilecek, mazlumlar da gülecek, gözyaşı silinecek, tarihe şan verenlerle, Türkoğlu'yla hey bire hey. Radyomuzdur gönüle, sözümüzdür hak ile, davetimiz can ile, tarihe şan verenlerle, tüm dünyaya hey bire hey. Şanımız ile, şanımız güzelliğe, şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, Tekirat FM'den bizi dinleyenlere, Instagram'dan izleyenlere, hepinize hayırlı geceler diyoruz. Geceniz, sabahınız, her anınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun efendim. Yeni bir tarihe şan verenler programında Pehlivan Hoca'yla geç ama Halil değil, Alil Hoca'yla birliktesin. İnsan alil olduktan sonra alil, hasta, hocalığı o da gider, yalnızca lafta kalır. Efendim, Tekirat FM'den, Gönüller Radyosu'ndan hepinize en içten sevgilerimizle, sizin ve sevdiklerinizin bu programımız iki cihan saadetine vesile olsun diyoruz. İşimiz nam olsun, şan olsun diye değil, Hakk'ın rızasına kavuşmak için. Efendim, dünyaya gelmekten maksat tek bir şey için, Allahü Teala'nın rızasına, Hakk'ın rızasına kavuşmak, iman ile bu dünyadan ayrılmak efendim. Onun için ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye. Onun için ne diyoruz? Haydi aslımıza dönmeye diyerek gönül sultanlarını, alperenleri anıyoruz, hatırlıyoruz ki efendim, bir, onları hatırlamak rahmetin inmesine vesile, iki, onları hatırlayarak onlara birer fatiha göndermek, onları sevmek nedir? Kurtuluş vesilesidir. El mer'u me'amen ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Eğer sevgimiz Abdülkadir Vahhas Hazretlerine, sevgimiz İmam Rabbani Hazretlerine, sevgimiz Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi'ye ise efendim, onlar hayatımızda, vefatımızda, mahşer meydanında ve Sırat Köprüsü'nde bizim ile. Onun için onları hatırlıyoruz ki birer fatiha göndermek, onlar o kadar vefakar, o kadar vefakar ki kendilerine bir fatiha gönderenleri unutmazlar, imdadına koşarlar. Ama en güzel müjde de el mer'u me'amen ehabbe, namazlarımızı kıldıktan sonra, haramı haram, helal helal, elden geldiğince dinimizi yaşadıktan ve onların sevgisini gönlümüzde bulundurduktan sonra efendim, inşallah onlarla beraberiz. Yere sen kardeşler, vay vay vay. Deniz'den Ali Emir ve Enver, Ege'den selamlar. Efendim, bunlara bizim Teleilmal talebimiz ve Kabal, Mustafa Kabal kardeşimiz. Efendim, Arat ne diyor? Hayırlı geceler kıymetli abim diyor. Efendim, Denizli'den Enver hocam, Denizli'den selamlar diyor. Ve Yeşilpınar İhlas mağazasına kahve içmeye bekliyorum İnşallah demiş. Efendim, başımız gözümüz üzere. Efendim, Doyan Ali, Doy Ali, efendim Mardin'den selamlar ve saygılar diyoruz. Şu anda bütün gönül dostlarına ve sevdiklerinize, hepinize hayırlı geceler diyoruz. Efendim, tek kelimeyle
hayırlısı Yüce Mevlam. Mal, mülk, makam, mevki, para, hepsinin hayırlı olanı nasip etsin. Bizim nice hayır bildiklerimizde şer, ayet-i kerime meali büyüklerimizin naklettiği nice şer bildiklerimizde de hayır olabilir. Yani başımıza gelenlerde. Onun için şu oldu bu oldu değil. Başımıza gelende peşinen tövbe istiğfar. Sonra ya Rabbi sen hakkımızda hayırlı olanı nasip eyle. Hep hayırlısını isteyeceğiz. İstemekle kalmayacağız. Hayırlısına kavuşmak için gayret edeceğiz. Beş vakit namaz. Hayırlı kesin. En hayırlı. Allah-u Teala emirleri, farzlar, vacipler, sünnetler, müstahaplar ve mübahlar. Dört tane dördü. İmam Rabbani Hazretleri öyle buyurur. Hayır. Ama bunlardan diyelim ki müstahap farza mani olmayacak. Bir kademe var değil mi? Haramlardan ve mekruhlardan sakınmakta öncelikli gelecek. Yani hayırlıyı ve ne şer olanı dinimiz tayin etmiş. Peygamber Efendimiz bildirmiş. Ondan eshab-ı kiram almış. Ve ondan da bizlere ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarıyla gelmiş efendim. Bunların içerisinde günümüz şartlarında bizler için yazılmış tam ilmi hal saadet-i ebediyye. Tam başka dini konularda, din ve dünya konusunda başka kitaba lüzum yok. Tam çünkü 1400 eserden hazırlanmış ve sayfa 1052'de diyor ki kim tam ilmi hal saadet-i ebediyye kitabını severek okursa rüyada ve uyanırken Peygamber Efendimiz'i İmam Rabbani Hazretleri'ni görmeye onların diyor mübarek ruhlarından feyz almaya başlar, olgunlaşır, kemale gelir diyor. Yani bir mürşid-i kamile talebe olmanın, onun huzurunda diz çökmenin, tevbe etmenin ve ders almanın efendim günümüz şartlarında en güzel olanı, her yere ulaşılabileni, tam ilmi hali almak, göğsüne bastırmak, okumak, okutmasına vesile olmak, saadetlerin en güzeli ve akıl almaz bir merhamet ve ihsan efendim. Efendim az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik demiyoruz. Çok gittik, çok gittik. Geçen haftadan bu haftaya efendim 150 bin civarı nefes gitti. Gitmek de kalmadı. Ömrümüzden götürdü. 150 bin nefes gitti. Geride ne kaldı bilmiyoruz. Başka? Hesabımız kabardı efendim. Gel bakalım diyecekler. Deliceli Halil Pehlivan. Ne kadar pehlivan mısın? Vallahi billahi hesabı sorulacak. Uyku hariç. O da böyle tabii iyi niyeti yatarsa. Yani akşam yatarken. Ya Rabbi maksadım yarın sabah namaza kalkmak. Dinlenip yarın senin emri ve yasaklarına uymak. Efendim emr-i maruf nehyanil münker dediğinizde geceleyin her nefes efendim her nefes zikir, ibadet. Ya ne büyük rahmet. Efendim namaz kitabında diyor ki abdest bahsinde bizim tele-ilmal talebelerini her zaman hatırlatıyorum. Ya bana bakıyorum. Evlatlar, koç yiğitler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki bir kimse abdesti olarak yemek yerse, su içerse, yediği ve içtiği midesinde onun için zikreder yahu. Ne büyük müjde. Başka onun için istiğfar eder. Ya Rabbi bu kulunu affet der. Akşam abdesti olarak yatarsa diyor ölürsen şehiden ölür yahu. Ne büyük ihsan Allah-u Teala'nın bu ümmete bizlere. Ne büyük ihsanı efendim. Efendim ömür geçiyor. Dün gitti. Yarın meşhul. An bu an. Gönüller yapacak. Allah diyecek. Anı yaşayacağız. Anı değerlendireceğiz. Efendim bulunduğumuz mekanda neyse ona göre hareket edeceğiz. Allah-u Teala zaferi için. Ve bulunduğumuz mekanda efendim kimler varsa onlara bir kul hakkına sebep olmayacağız. İki, dualarını almaya gayret edeceğiz. Rahmetli Enver abiler derdi ki ah almayın dua alın diyordu. Ya duayı nasıl alacağız? Bana bak bana dua et diyerek mi? Öyle dua dil ucuyla yapılır. Ama öyle hareket edeceğiz. Öyle gönül kazanacağız ki sözümüzle yaptığımızla o böyle yana yakıla bize dua edecek. Efendim ne büyük ihsan. Bir kimse bir kimsenin gıyabında dua etse melekler amin dermiş. Meleklerin amin dediği dua kabul oluyor. İkincisi duanın kabulü mutlak. Çünkü bir kimse bizim için dua ederken o ağızda bizim için günah işlemediği için günahsız sayılıyor. Duanın kabulü için
ağız günahsız olmasa, ne demek günahlı? Efendim o ağızdan günah söylenmişse, haram yenmişse ağzın yapısı değişiyor. Ağzın yapısı değişince efendim ne diyoruz? Kodlama değişiyor. Bizim ağzımızdan doğal olarak çıkan kelimeler yapısı değişiyor efendim. Kodlama değiştiği için onlar o dua ile ilgili ilahi ismi harekete geçirmiyor. Allah-u Teala bu kainatla ilgisi, dualarla ilgisi isimleri vasıtasıyla Allah-u Teala'ya isimleriyle dua etmek lazım. Ama o ağızdan çıkan ne oluyor?

mini görünce yapılan dua da kabul olur. İşte o en güzel dua, kabulü mutlak olan dua, selamün aleyküm. Yani selam vermek efendim. Hayırlı mübarek olsun. Amboan. Ey bire. Tegret FM'in dinleyicileri, Instagram üzerinden bizi takip edenler, vallahi billahi bu Halil abiniz, Halil amcanız, Halil dedeniz, ne derseniz deyin, dualarınıza muhtaç bir şey. İman selametimiz için son nefes, iman. Allah-u Teala muhafaza buyursun da, bunu laf olsun diye değil ya, insan akla geldikçe. Ama ihtimal, hadis-i şerif, bir kimse İslam üzere yaşar, son nefeste imansız gider, Allah korusun ya. Korkmamak, tövbe ve şehiden inşallah ya, dualarınıza biz talibiz. Allah sizin gıyabınıza sayılır. Allah-u Teala şu anda bizi dinleyenlere, şu anda bizi Instagram üzerinde izleyenlere, efendim anne baba, eş, evlat, torun ve sevdiklerine sıhhat, afiyet, iki cihan saadeti ihsan eylesin. Gönül Pınarı 34. Hayırlı yayınlar Halil abi. Eskişehir'den sevgili selamlar. Allah-u Teala iki cihan saadeti versin. Amin cümlemize. Dua eder. Muhterem dualarınızı beklerim diyor. Maşallah Halil Akın'ın dualarını çözmüş bu Gönül Pınarı. Bre bre bre dedikten sonra efendim, dua almakla ilgili Emre abilerin sohbetlerinden. Efendim zengin bir kimse, kölesi var. 4 dinar veriyor. Affeder 4 dirhem, dinar altında nerede? 4 dirhem git diyor bundan, affedersin içki al ve meze al diyor. Peki efendim diyor, köle yola çıkıyor. Aa, bir yerde bakıyor ki bir kalabalık. Bir de baksa ki bir zat sohbet ediyor bir caminin bahçesinde. Ya diyor zaten diyor ben düşmüşüm diyor. Gideyim diyor. Bir dinleyeyim. Nasibim varsa bir şeyler alırım. Ben Furkan'ın Adana'dan Tereil Mahal talebemiz Furkan'dan ve annesinden hayırlı akşamlar diyor Furkan'ım. Sana da hayırlı akşamlar. Allah-u Teala iki cihandan sana annene ve sevdiklerine iki cihan saadet ihsan eylesin. Ve köle orayı katılıyor. O da dinlemeye başlıyor o muhterem zatı. Bu arada bir garip geliyor, bir fakir. Allah rızası için diyor bana bir yardım. O sohbet eden zat diyor ki kim diyor şu anda bana 4 dirhem verirse diyor ona 4 tane dua ederim. Hop köle uyanıyor. Ya diyor bu bana 4 şey dirhem verdi ama benden bunu içki meze almayı söyledi. Yani harama gidecek. Bu para diyor harama gitmekten sen burayı verin diyor. Beni ne yaparsa yapsın diyor. Bunu zaten bu kısmını yalnız Osman Hoca'ya soracağım. Yani bir kimseye içki almak için para verilsem o kimse kendi inisiyatifiyle o verilen parayla başka bir şey alabilir mi? Ama bizim menkibimizde alıyor yani Emre abiler. Öyle anlattın. Buyurun efendim diyor 4 dirhem. O sohbet eden zat da 4 dirhemi fakire veriyor. O da sevinip gidiyor. Evlat diyor iste diyor. 4 tane dua sözümüz var. 1. Beni diyor efendim azat etsin. Ya Rabbi diyor sen bu kulunun azatına nasip eyle. 2. Sana 4 dirhem verdim. 100 katı gelsin diyor. 400 gelsin diyor. Ya Rabbi diyor bunun eline 400 dirhem geçsin diyor. 3. Efendim diyor tevbekar olsun diyor. Ya Rabbi diyor bunun efendisine tövbe nasip et. 4. Köleye bak ya. Ya Rabbi diyor burada kim varsa şu anda sizi dinleyen efendim ben dahil Allah-u Teala hepimizi affetsin diyor. Ya Rabbi diyor burada olanları bunun efendisine bunu bizlere affet diyor. Tamam mı diyor tamam. Peki diyor bana müsaade tabii köle büyük bir sevinç içerisinde ne oluyor eve geliyor. Aa bakıyor ki efendi elinde meze yok içki yok. Köle diyor ne yaptın diyor. Ben şimdi seni ne yapayım efendi bir dinle diyor. Anlatıyor böyle böyle diyor. Bir vaaz eden muhterem kişiye denk geldim. İşte bir fakir geldi. 4 dirhem istedi. Ben de diyor senin niyetine diyor. Bu 4 dirhemi verdim. Ve diyor 4 tane dua etti diyor efendi. Bu sefer efendi de merak ediyor. Allah Allah diyor ne diye dua ettirdin? Hangi duaları istedin? 1. Efendim beni diyor azat etsin dedim diyor. Öyle mi? Azat ettim diyor. 2. 4 dirhemim 400 dirhem olsun duasını istedim diyor. Öyle mi diyor? Al sana 400 dirhem. İkinci dua da kabul. 3. Efendim bu günahtan, içkiden tövbekar olsun. 5 vakit namaza başlasın diye dua istedim diyor. Öyle mi diyor?

Tövbe ettim. Hemen diyor şu anki vakit namazıyla, öğle namazıyla 5 vakite başlıyorum diyor. 4. Dedim ki ya Rabbi, Allahü Teala efendimi, beni, bu toplulukta olanları affetsin dedim. Efendi boyun büküyor tabii. 3'ü benim yetkimdeydi diyor. Benim imkan dahilinde. Bu diyor beni aşar. Allahü Teala'nın diyor yetkisinde. Onun ihsanı. O sırada ilahi bir ses geliyor. Seni, köleni ve o kölenin diyor bulunduğu meclis olanların hepsini affettim diyor. Ya gördünüz mü? Köle böyle olur. Kölelik böyle olur yani. Efendisini de, kendisini de ve efendim meclisindekilerin de efendim affına sevap oluyor. Demek ki dua almak lazım. Dua fırsattır. Ve dualarda dediğimiz gibi gıyapta olanı, efendim, tekmilden bahsedecektim. Tekmil vermek. Çok önemli efendim. Ne de tekmil vermek? Bir kişiye bir vazife verildiğinde o işin sonucunu o vazifeyi verene bildirmek. Yani rapor vermek. Tamam eylemek. Genelde bu konuda hakikaten ihmalkar davranıyoruz. Bize bir iş veriyor. Yaptık yapmadık. Ya git ne olur Allah rızası için bir rapor ver, bir sonucu bildir. Abdülhakim Ervas Hazretleri'ne sevdiklerinden biri geliyor. Diyor ki efendim ben diyor Ankara'ya diyor gitmek istiyorum, müsaade ederse bir işim var. Peki diyor, selametle git diyor. Efendim o kimse dönüyor ama Abdülhakim Ervas Hazretleri'ne döndüğünü haber vermiyor. Birkaç gün sonra Abdülhakim Ervas Hazretleri görüyor. Kardeşim diyor, Ankara'ya gittin mi? Gittim. Ne zaman döndün? İşte 2 gün oldu. Ne diyor? Sen 2 gün oldu döneli, bana diyor bunu bildirmedin. Keşke diyor beni dilim dilim doğrasaydın, bu hareketi yapmasaydın diyor. Neden? Tekmil vermedi. Ben diyor üzüldüm, gittim gelmedi mi? Beni merakta bıraktın diyor. Aynı şeyi de Enver abiler anlattılar. Bir gün dediler mübarek hocamız Hüseyin Mişk Hazretleri benden bir iş dediler. Ben anında yaptım. Ama gidip neticeyi bildirmedim. Birkaç gün sonra hocamız Hüseyin Mişk Hazretleri beni gördüler. Dediler ki kardeşim, size verdiğim işi ne yaptınız? Enver abi boyun büküyor. Efendim diyor, ben daha o zaman yaptım. Ya öyle mi efendim? Keşke bize haber verseydiniz diyor. Enver abi diyor ki ama nasıl oldun diyor. Onun için tekmil, tamam eylemek efendim çok çok mühim. Dinimizin emri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve onun yolunda olanların. Bize bir vazife, bize bir iş bildirildiğinde efendim yapamıyoruz ve yapıyoruz. Ama neticeyi mutlaka o işi verene bildiriyoruz ve dua alıyoruz ya, dua değil ya, böyle ne güzel ya, dinimizin emri, tamam eyleme, tekmil. Demek ki o raporu vermeyince iş tamam olmuyor efendim, olmuyor. Enver abiler öyle derdi. Bir defa Hüseyin Hazretleri müthiş bir mükemmeliyetçi, en ince detayına kadar randevu verdiyse randevudan 15 dakika önce oradan, bir dakika geçerse diyordu Enver abi mümkün değil, görüşmeyi kabul etmez. Mutlaka o da tabii Abdülhakim Ervas Hazretleri'ne. Yani o büyükler randevularına, sözlerine o kadar saat. Neden? Peygamber Efendimiz öyle. Peygamber 3 gün gidiyor randevu verdiği yere. Öteki de unutuyor. Bir bakıyor Peygamber Efendimiz. Aa orada ya Resulallah diyor. Ben de unuttum. Ya öyle mi? Biz de 3 gündür geldik diyor. Yani verilen saatte. Ömer Güven. Hayırlı yayınlar Halil abi. Allahü Teala emeği geçenlerden razı olsun. Amin dedikten sonra Osman Ünlü hocamla bir tekmil meselemiz oldu ama neyse onu geçelim. Ve bu akşam programımızın akışı içerisinde tarihe şan verenlerden Rabia Adliye Hazretleri, Estergon Kalası'nın fethi, İstanbul'un işgalden kurtuluşu, Balkan Savaşı, efendim Hüseyin Kayacan abinin vefat yıl dönümü, Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh Kerbela'dan şehit edilişinin ve yıl dönümü 10 Ekim 680 gazete dağıtıcıları günü ve Sokullu Mehmet Paşa'nın şehit edilişi. Ayrıca programımızın akış içerisinde vaktimiz yeterse Kaşgarlı Mahmut, Akıncı Bey Kösemyal, Hadimi Hazretleri, Molla Hüsrev, Süyumbike, Malik bin Dinar, Gazi Turan Bey, Turan oğullarından Abdullah bin Zeyd, efendim isimlerini anıma getir, Kusam bin Abbas, inşallah programımızın akışı içerisinde onları da İdris Bitlisi Hazretleri'nin Seyyidet
Nefise ve diğerleri. İsimlerini andık, bitti efendim. İsimlerini andığımız ve daha nicelerinin vesilesiyle Aliye Büyükleri için hepinizden efendim birer Fatiha. Fatihalarınız az önce isimlerini andığınız mübarek şahıslara, başta Hazreti Hüseyin radıyallahu anh olmak üzere ve silsile-i Aliye Büyüklerine gitsin efendim. Ve tabii ki sizin vefat etmiş olan anne baba, eş evlat, amca, kardeş, neyse yakınlarınızın da ruhuna gitsin dedikten sonra efendim Rabia-i Adviye Hazretleri, İsmail isminde salih bir kimsenin efendim üç kızı vardı. Dördüncü kızı olarak bir kızı daha dünyaya geldi. Rabia dördüncü ismini koydular. Ama çok gariptiler. Efendim hiçbir yiyecek bir şeyler yok. Çocuğu kundaklayacak bez yoktu efendim. Karşı komşuya gidip bir şeyler isteyebilir misin diyor hanımı. Gidiyor ama yani Allah-u Teala'dan başkasına güvenmekten aslında istenebilir. Ama ona şey ağır geliyor. Efendim gidiyor, kapıya eliyle dokunuyor. Ve kapı açılmadı diyor. Hani kapıya dokunuyor ya. Yani yalan da söylememiş oluyor. Ve efendim hanımı üzülüyor, ağlıyor. İsmail Efendi de çok üzülüyor. O üzüntüyle yatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görüyor. Rüyasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, yarın diyor, buranın diyor valisine git. O diyor her cuma günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Basra valisi İsa Zadan'a git diyor. O her cuma günü bana diyor 100 salavat getiriyordu. Bu gece, bu cuma bu salavatları getirmeyi unuttu. Sana diyor yardım etsin. 400 altını diyor helal parasından versin. Hemen o kimse gitti valinin huzuruna. Dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem size selam söylüyor deyince, ne dedi? Ya dedi, bunu uydurmayasın. Efendim tövbe dedi. Peygamber Efendimiz bu ne buyurdu dedim. Dedi ki o bana her gece 100 salavat getiriyordu her cuma gecesi. Bu gece unuttu. Doğru dedi ya. Tamam dedi. İnandım, sen Peygamber Efendimiz'i görmüşsün rüyanda. Peki ne emretti dedi. Efendim 400 altın dedi. Hemen efendim 400 altını aldı ve o altınlarla ailesine baktı. Rabia-i Adviye Hazretleri'ni yetiştirdi efendim. Efendim TGRT tarafından Rabia-i Adviye Hazretleri'nin filmi çevrildi. Ona sordular Rabia-i Adviye Hazretleri'ne, bu yüksek derecelere nasıl kavuştun bu diye sual ettiklerinde, beni ilgilendirmeyen her şeyi terk ve ebedi olanın, yani Allah-u Teala'nın dostluğunu istemekle dedim. Kul Allah-u Teala'dan nasıl olur diye sordular. Allah'tan gelen nimet ve belayı aynı gördüğü zaman, yani bela gelince de nimet gibi hali değişmemişse Rabbinden razı sayılır. Efendim Rabia Adliye Hazretleri hastalıkları vardı. Kendisi efendim şifa için gelenlere dua ediyordu. O kimseler iyileşmiş olarak efendim gidiyorlardı. Dediler ki ya Rabia, insanlar geliyor, dua ediyor, iyileşip gidiyorlar. Sen dediler kendin için niçin dua istemiyorsun diye sual edildiklerinde dedi ki, buyurdu ki o mübarek kadın, efendim hastalık yüce Rabbimin dediği hediyesidir. Ben Rabbime nasıl ya Rabbi senin gönderdiğin hediyeyi beğenmedim, onu al nasıl derim. Ben hastalığımdan memnunum. O Allah-u Teala'nın bana hediyesidir, ihsanıdır dedi efendim. Allah-u Teala mağfiret eylesin, derecelerini yüksek eylesin. Demek ki hastalık Allah-u Teala'nın hediyesi. Hüseyin İlmiz Koca Efendi Kutsesürü Hazretleri Emre abi naklederdi, hastalıkta şifa vardı. Ne demek? Efendim kalp hastalığı şifa bulur, nefis sürünür.
Değil mi? Hasta olduğumuz zaman anlıyoruz. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlerin sonsuz kıymet. Aa, midemiz varmış, bağırsaklar varmış, kalp varmış, böbrek varmış, diş varmış diye. O zaman ne yapıyoruz? Ne kadar aciz olduğumuzu anlıyoruz efendim. Yine Hüseyin Koca Efendi Kutsesi Ruh diyordu ki efendim, dert ve belanın çok gelmesi günahın çok olduğunu değil, affın çok olduğunu gösterir. Ve dereceleri yükseltmeye, yani Allah-u Teala sevdiği kulunun hesabını ahirete bırakmayıp efendim dünyada. Efendim 6 Ekim 1933 İstanbul'un işgalinin son bulması efendim. İstanbul 13 Kasım 1918 ve sonra 16 Mart 1920'de işgal edildi İngilizler tarafından. Tabii İstanbul'daki Rumlar, Ermeniler neyse onları böyle bayrak sallayarak şehitler. Hakikaten çok zor günler geçirdi. Efendim Abdülhamid Arvasi Hazretleri, o zamanın büyük gönül ehli zatlar ne yaptılar? Anadolu'daki İstiklal Harbi'ne yardım ettiler. Hatta efendim bir gün Abdülhamid Arvasi Hazretleri saraydan çağrıldı. Abdülhamid Bahadettin Han'ın efendim özel kalem müdürü, halifenizin selamı var dedi. Anadolu'daki İstiklal Kurtuluş Mücadelesi yapanlara yardım edin. Efendim bizzat başkalarının gitmesine, oraya cepheye gitmesine yardım edin şekliyle efendim söyledi. Yani İstanbul işgal altındaydı ama işgal altındakiler Anadolu'daki İstiklal Harbi'ni bütün güçleriyle desteklediler efendim. Ensar kardeşim der ki selamünaleyküm efendim, büyüklerin yolunda devam et inşallah dedikten sonra efendim Balkan Savaşı 8 Ekim 1912 başladı. Türk tarihinin en acı harbidir. Yani ordunun içerisine siyaset karışınca Bulgaristan efendim Çatalca önlerine kadar geldi. Edirne dayandı ama Edirne hariç bütün Trakya efendim işgal edildi. Bulgaristan'ın tamamı ve Yunanlar Selanik'i aldı. Efendim Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan ve tabii göçler, yüz binler efendim bizim dedenin babası şehit ediliyor Bulgaristan Kırcaali'de. Ya Türk tarihinin efendim en yüz kızartıcı harbi efendim. Bizim dün bir işte sancağımız olan, bir eyaletimizin bir parçası olan Bulgaristan, Bulgarlar ta nereye kadar efendim Çatalca önlerine kadar geldiler ve ne zaman birbirine düştüler işte o zaman tekrar geri çekildiler. Ama ondan sonra efendim Trablusgarp, Balkan birinci can savaşı dedik ve ne oldu? Koca cihan devleti, Osmanlı devleti tarihe karıştı efendim. Efendim önce çırpınırdı Karadeniz diyoruz mu? Çırpınırdı Karadeniz diyoruz. Aslında Estergon Kalası diyecektik ama ya ihtiyarlık, inşallah ona haftaya. Çırpınırdı Karadeniz diyoruz efendim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: ayrı düştüm dost elinden. Yıllar var ki çarpar sinem. Vefalı Türk gelir yine. Selam Türk'ün sancağına. Dün geldik, bugün gelme gayretindeyiz. Yarın geleceğiz. Mazlumların, gariplerin olduğu yere ve inşallah zulme mani olacağız. Mazlumların, gariplerin, kimsesizlerin yanında olacağız. Efendim, hemen mesajları okuyoruz. Bursa Osman Gazi'den Özlem Hanım, sizleri dinliyoruz. Allah-u Teala razı olsun hocam demiş. Amin cümlemizden inşallah. Ve diğer mesajlara bakıyoruz. Mutlu akşamlar, hayırlı yayınlar. Niksar'dan saygılar, sevgiler. Tatar Ramazan Kayayurt. Halil abim, saygı sevgi sunarım. Yüce Allah'ım cümle hastalarında şifalar versin. İbadetlerimizi kabul etsin. Niksar'dan saygılar, sevgiler demiş. Halil İbrahim Göçer kardeşimiz. İyi akşamlar Halil abim. Değerli TGNT FM çalışanlarına ve dinleyicilerine. Allah'ım her işimizin sonunu güzel eyle, hayırlı eyle. Dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizleri koru. Amin. Bütün hastalarımıza Yüce Mevlamız yakın zamanda acil şifalar ihsan eylesin. Derde olanlara devalar, borcu olanlara edalar, bekar olanlara hayırlı eş, evli olanlara da hayırlı geçimler ve hepimize son nefeste iman selameti nasip eylesin diyoruz. Halil İbrahim Göçer kardeşlerimizle birlikte ve sizler de ne diyorsunuz efendim? Amin diyorsunuz ve tekrar kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. TGNT FM'de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenlerde Pehlivan Hoca, Halil Hoca, Halil Hoca ile birliktesiniz. Efendim, bu beraberliğimizin hem siz sevgili dinleyicilerimizin hem de karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan ağabeyinizin, kardeşinizin, amcanızın artık ne derseniz deyin sizlerin ve bizlerin iki cihan saadetine vesile olsun. İşimiz nam olsun, şan olsun diye değil, tek bir hedefimiz, tek bir gayemiz Yüce Mevla'nın rızasına kavuşmak, ona kol olabilmek. Bu dünyadan son nefesi verirken iman ile gidebilmek. Allah-u Teala bize, size, sevdiklerimize iman selameti ihsan eylesin. Dünyaya gelmekten maksat Allah-u Teala'ya kul olmak. Efendim, sonsuz güç, kudret sahibi Allah-u Teala efendim bizleri muhatap almakla, bizleri yaratmakla ihsan eyledi. Kulum diyor, beni tanı, ortak koşma, Muhammed Aleyhisselam'a efendim tabi ol, onun izinde git, onu sev ve onun izinde olanlara ve ebedi güzellikler diyarına, cennette ebedi kal ya. Efendim, Hüseyin İlmışık Hoca Efendi kutsesi ruh buyuruyor ki, insanlar ebedi nedir bir anlayabilse beyinleri önüne akar. Bazen tabi haddim olmayarak aklıma geliyor. Allah korusun ya, ebedi ya. Ebedinin yanında bütün rakamlar sıfır. Trilyon, ne rakam biliyorsanız. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Allah-u Teala vallahi duanıza bu taşıyım. İstiyorum ya. İman selameti için. Tabi evlat, hanımefendi, sevdiklerimiz de. Yani onlar olmadan olmaz. Onlarla beraber inşallah. Allah-u Teala hepimize, sizlere, bizlere, sevdiklerimize iman selameti ihsan eylesin. Ama sebepler dünyasındayız. Nedir bu sebepler? Emir abiler öyle buyurdular. Yapılan her şeyde, her şey bir şey içinde. Beş vakit namaz, iman bilgileri, sevmek, Allah'tan sevgili kullarını, yapılan bütün ibadetler tek bir şey için, son nefeste iman ile gidebilmek. Yani imanımızı muhafaza ederek. Efendim, iman işte bir mum alevi gibi. Nasıl mum alevi eğer çevresinde bir fanus yoksa, en ufak bir rüzgarda sönerse, eğer bizim imanımızın çevresinde de ibadetlerden, itikatta meydana gelen bir fanus, cam yoksa ne olur? En ufak bir rüzgarda sönebilir. İşte bunun için ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye diyoruz ki, bir, onların anıldığı yere rahmet iner. İki, onları sevenler onlarla beraber olur. Hadis-i şerif, 3, onlar dolu dolu yaşadılar. Her nefesleri değerlendirirler. Mücerrep hayat. Onların hayatlarından kıssalar anlatıyoruz ki hisse kapabilmek. Kıssadan ise hem onları sevebilmek, hem onların misal hayatından örnekleri alıp onlara uyabilmek. İşte bunun için ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyoruz. Ve efendim, Estergon kalası subaşı durak, kemirir gönlümü bir sinsi frak, gönül yar peşinde yar ondan ırak, akma Tuna akma ben bir dertliyim, yar peşinde koşar yandım Karabağlıyım. Estergon kalası subaşı Hisar, baykuşlar öter bülbüller susar, kafir bayrağını burcuna asar. Akma Tuna akma ben bir dertliyim, yar peşinde koşar yandım Karabağlıyım. Estergon kalası subaşı kale, göklere ser çekmiş burçları hele, biz böyle bir kaleyi vermezdik hele. Akma Tuna akma ben bir dertliyim, yar peşinde koşar yandığım Karabağlıyım. Efendim, Estergon kalasını Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında fethedildik 10 Ağustos 1543'te. Ama efendim daha sonra 1595'te efendim elimizden çıktı. 1605'te ikinci defa fethedildik ve efendim 1683'te de kesin olarak elimizden çıktı efendim. Onun için destanlar yazdık Estergon'un, ki bir Estergon semboldü efendim, kızıl elmaydı. Tuna'dan Avrupa içine uzanan kızıl elmamızdı. Hayırlı akşamlar Halla, ben sizi Hicret Gülleri kitabınızla tanıdım. Harika bir kitap, büyüklerimizin sizin kaleminize okumak çok güzeldi. Allah-u Teala razı olsun. Amin diyoruz. Ve efendim inşallah yakın zamanda efendim Hicret Gülleri diğer romanlarımızın hepsine web sitesinden Sıla, İmam Rabbani Hazretleri elhamdülillah romanı bitti. Ondan sonra Emanet, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin romanı ve diğer bütün kitaplarımıza halil.delice sitesinden ulaşabileceksiniz. Çalışmalar devam ediyor efendim. Efendim her zaman söylüyoruz ve söylemeye çalışıyoruz ve diyoruz ki Hüseyin Müşkoz Efendi derdi, biz kitapları yazdık ama bu yazdığımız kitaplar, telif ettiğimiz Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından günümüz insanı için efendim inci tanesi toplar gibi, incileri dizer gibi hazırladığımız bu kitaplarımız raflarda kalsaydı hiçbir kıymeti yoktu. Ama sevenlerimiz, talebelerimiz, sizler onları hem Türkiye'nin hem de dünyanın dört bir tarafına en ücra köşesine gitmesine vesile oldunuz. Yani bu güzellik, bu hizmet sizindir, sizinle beraberdir. İşte onlardan biri de efendim Hüseyin Kayacan abi. Bu Kayacan kardeşlerin maşallahı var. Hüseyin, Şerif, Şeref ve Metin Kayacan. Hepsi de Hüseyin Koca Efendi'nin sevdikleri, Enver abilerinin sevdikleriydi ve Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarının hem güzel Türkiye'mizin hem de dünyanın dört bir tarafına dağılması için efendim gecelerini gündüze katanlardı ve sağ olanlar hala katmaya devam ediyor. Ama Hüseyin abi, Hüseyin Kayacan efendim 8 Ekim 2023'te vefat etti pandemi sonrası. Kendisi İçişleri'de çalışıyordu. Efendim Avrupa'dayken Hüseyin Koca Efendi'ye sevenlerinden olmak, Enver abilerle beraber olmak nasip oldu. Enver abiler Avrupa'ya gittiğinde efendim Hüseyin abiye misafir oldu ve tam bir Avrupa padiydi. Efendim Avrupa'daki efendim İbrahim Akyıldız'dan efendim Celaleddin Gül abiye böyle oradaki serden geçtilerle Avrupa'nın en ücra köşelerine, soydaşlarımızın bulunduğu, dindaşlarımızın bulunduğu en ücra köşelere kadar Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını dağıttılar efendim. Ve efendim holdingde beraber çalışmak nasip oldu. Cemaatimizdendi, çok cömertti, yedirmeyi severdi ve mümin pehlivanın da hayranıydı efendim. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Sultanın aslanı efendim mümin pehlivanı çok seviyordu o romanımızı, çok okuyordu. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Efendim Hüseyin radıyallahu an 10 Ekim 680'de efendim şehit oldu. Tabi hicri olarak 10 Muharrem'de Kerbela'da şehit edildi. 12 imamın üçüncüsü. Yani Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Ehli Beyt'in beşincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hasan ve Hüseyin. 628'de doğdu. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 4 yaşındaydı. Hazreti Hasan da herhalde 5 büyüğü. Yani efendim onlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem göz bebeğiydi. Çok sevdikleriydi. Cennet gençlerinin sevgiliydi ama yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile muharebelere katılmak nasip olmadı. Yaşları küçüktü. Efendim bizler ehl-i sünnet olarak Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i yalnızca 10 Muharrem'de değil her zaman hatırlıyor. Efendim İslamiyet'e yas tutmak yok. Allah-u Teala'nın şeyi. Ama vefat edenleri efendim onlar için onlara fatihalar göndermek, onlar için hayır hasenat yapıp sevabını göndermek, onları hatırlamak, onlara efendim en güzel hatırlamak. Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hüseyin'i sağ dizine, oğlu İbrahim'i de sol dizine oturttu. Bu sırada Cebrail aleyhisselam geldi, dedi ki ya Resulallah, ikisinden biri vefat edecek. Emanet. Allah-u Teala emaneti alacak deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hüseyin vefat ederse onun acısına annesi babası dayanamaz. Ben dedi inşallah sabrederim ve oğlu İbrahim'e işaret etti ve İbrahim vefat etti ve ağladı. Ya Resulallah dedi, sen ölülerinizin arkasından ağlamayın diyorsun ama siz ağladınız. Affedersin, sen değil tabi siz. Boyun büktü, dedi ki ben ağlamayın demiyorum. İsyan edercesine sesli olarak ağlamayın. Ben babayım. Ağlamamak mümkün değil. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ne buyurdu? Gücü yeten ağlasın. Ağlamak, gözyaşı. Allah için gözyaşı dökmek. Efendim şereflerin, insanların en güzelidir. O gözyaşları şöyle yüzünüzden aşağı. Bir de güzelce sürün ya her yanınıza. Ya Allah korkusuyla gelen gözyaşı var ya. Nasıl anlatırsın? Onun için şifa ya. Cildiniz de çok parlak olur ha. ya. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek torunu. Hazreti Hüseyin o mübarek çehresi bir kandil gibi geceyi aydınlatırdı. Hüseyin Hoca Efendi diyor ki bazıları sual ediyorlar. Niçin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani Allah-u Teala'nın sevgili kuluydu torunu. Onun imdadına niçin koşmadı? Ya madem bu kadar sevgiliydi, niçin şehit olmasına göz yumuldu? Efendim bir defa cinler geliyorlar. Cinlerin yardımını kabul etmiyor Hazreti Hüseyin. Efendim Hüseyin'imiz Koca Efendi diyor ki istemediler, yardım istemediler. Ey ceddi deseydi mübarek babaları gelirdi. Hazreti Ali evlerinin en büyüğü. Peygamber Efendimiz gelirdi ama dediler istemediler. Şehit olmayı istediler. Yani onlar gerek Hazreti Hasan gerek Hazreti Hüseyin. Hazreti Hasan da şehit edildi. Zehirlenerek. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatına küçükler muharebelere katlamadılar. Şehitlik mertebesini istediler. Bunun için yardım istemediler efendim. Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına efendim Dıhye radıyallahu anh'ın kılığında gelirdi. Dıhye radıyallahu anh da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiğinde mutlaka Hazreti Hasan ve Hüseyin'e efendim hediye getirirdi. Bir gün yine Cebrail aleyhisselam Dıhye radıyallahu anh'ın kılığında geldi. Hazreti Hasan ve Hüseyin Onu görünce hemen ellerini cebine koydular. Cebrail aleyhisselam, tabi ilk önce Peygamber Efendimiz mahcup oldu. Ya Cebrail dedi, bunlar seni dıhye zannettiler deyince Cebrail aleyhisselam mahcup oldu ve hemen cennete elini uzattı. Cennet meyvelerinden getirdi, onlara verdi. Bu sırada fırsat kollayan iblis, o lanetlenen yanlarına gitti. Çocuklar dedi, bana da verir misin? Onlar kendilerinden bir şey istenildiğinde hayır demeleri mümkün ve verirlerken Cebrail aleyhisselam sakın ha dedi. O iblis melunudur, ona vermeyin, ona cennet nimetleri haramdır dedim. Efendim bir gün Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin güreşiyorlardı. Hazreti Fatma validemiz bir baktı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'a yardım ediyor. Tabii üzüldü. Ya Resulallah dedi. Hazreti Hüseyin küçük, sen ona yardım edecekken Hasan'a yardım ediyorsun, büyüğüne yardım ediyorsun deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Ya Fatıma, ey kızım, ey kalbimin ışığı, gözümün nuru. Ona, yani Hüseyin'e Cebrail yardım ediyor dedi. Efendim yine Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in güreşinden efendim cennetten gelen bir elma, elma efendim bu güreşin neydi? Mükafatıydı efendim. Efendim biri geldi. Peygamberimiz Hazreti Hüseyin'e ama ne hakaretler. Hazreti Hüseyin hiç cevap vermedi, tebessüm etti. Dedi, sen dedi uzak yoldan gelmişsindir. Açsan doyuralım dedi. Yorgunsan istirahatını sağlayalım. Bir ihtiyacın varsa dedi, temin edelim. Hayret ettiler. Dediler ki, ya Hüseyin bu size hakaret ediyor. Siz ona böyle muamele. Dedi ki, herkes yanında olandan verir dedi. Aynı şeyi Hazreti İsa aleyhisselam içinde. Ama ne güzel değil mi? Enver abiler derdi ki, kim olursa olsun birinin yolu bana uğramışsa, bana düşmüşse ben dinli dinsiz ayırmadan mutlaka yardım etmeye çalışırım. Allah-u Teala dünyada insanlar rızkını, maddi manevi rızkını gönderirken bu kafirdir, bu Müslümandır ayırıyor mu? Ayırmıyor. Gönül ehli zatlar da Allah-u Teala'nın ahlakıyla merhamet herkese dünyadayken, demek ki iyilik yaparken, yardıma koşarken dinli dinsiz ayırmıyoruz. Yolu bize düşene, yolu bizimle kesene yardım etmek için gayret ediyoruz. Efendim Sokullu Mehmet Paşa 12 Ekim 1573 şehit edildi. İşte Osmanlı bu efendim. Sokullu Mehmet Paşa bir boşnak, Hristiyan da. Ama Osmanlı aldı, onu eğitti. Bizden daha Müslüman, bizden daha Türkiye'liydi efendim. 15 sene 3 padişah zamanında, Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat zamanında efendim 15 yıl sadrazamlık yaptı. Efendim kaptanı deryalık yaptı ve başta İstanbul olmak üzere güzel memleketimizin dört bir tarafını camilerle, medreselerle süsledi efendim. Eyüp'te Ebu Suud Efendi'nin yanındaki türbesi yanındaki yazılı medreseyi yaptırdı efendim. Ve Sultanahmet ile Kumkapı arasındaki Muhammed Paşa Camisi'ni hanımı İsmail Sultan için, yani 2. Selim'in de damadıydı. Efendim bu caminin orta kapısı, mihrabı ve minber kapısı üzerinde Hacerül Esved taşı vardır. Efendim gittik ama kapalıydı. Ya şey demedik yani, o onları görme imkanımız olmadı. Ya İstanbul'uyuz ama işte böyle yerlere efendim gidemiyoruz ne yazık ki. Efendim Kaşgarlı Mahmud 1008 ölümü 1105. Kaşgar'ın 45 kilometre batısında Opal kasabasında dünyaya geldi. Divanı Lügati Türk efendim ilk Türkçe sözlüğün, ilk Türkçe ansiklopedinin hazırlayıcısı. Efendim bu kitabı bulursanız okuyun. Ön sözünde diyor ki, Yüce Mevla Allahü Teala Türk insanını aynen ibare oya, aynı efendim Orhun kitabelerinde olduğu gibi Allahü Teala diyor Türk oğlunu insanları idare etsinler diye yarattı. Hakimiyet, muzafferiyet sancağı diyor Oğuz Türk'ünün elindedir. Bu diyor Divan-ı Lügati Türk hazırlıyorum ki tüccar asker iş yapmak isteyen diyor mutlaka Türkçeyi öğrenmeli. Eğer Türkçe bilmezse diyor iş yapması yani üç kıtada efendim Türkistan'da Türklerin hakim olduğu diyarda Afrika'da Avrupa'da diyor Asya'da iş yapması mümkün değildir diyor. Efendim bizim dört ciltlik son kala romanımızda dört ciltlik roman olur mu ya oldu be ya. Adem Aleyhisselam'dan 1923 yılına kadar 300 bin senelik bir zaman dilimini anlattık. Hem de kahramanları değişmeyen. Evet 300 bin yıllık bir zaman dilimini anlattık. Kahramanları da değişmedi. Yakın zamanda inşallah efendim nerede? Halil.delice isimli web sitesinde inşallah ulaşabileceksiniz. Efendim Kösem Yahal Mealoğulları'nın atası Akıncı Ocağı'nın Abdullah Gazi diye efendim 1328'de vefat etti. Osman Gazi'nin silah arkadaşıydı ve Harmankaya tekfuruydu efendim. Rüyada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada gördü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona İslamiyet'i tebliğ etti ve Abdullah ismini verdi. Müslüman oldu ve dediğim gibi büyük yani bizden çok daha Osmanlı bizden çok daha ne oldu Müslüman oldu ve Akıncı Mihailoğulları meşhur Mihailoğulları'nın atası oldu Akıncı Ocağı'nın efendim kurucusu oldu. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Allah-u Teala bu akşam isimlerini saydığımız gönül ehli dağıtların alperenlerin şefaatlerine kavuştursun. Onların derecelerini yüksek edin. Onlara Fatiha diyoruz. Fatihalar gönderiyorsunuz. İnşallah onların da şefaatine kavuşmak dünyada vefat anında mahşerde ve Sırat Köprüsü'nde yardımlarına kavuşmak nasip olur. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Yüce Mevlam size sevdiklerinize anne baba eş evlat torun gelin damat. Sevdiklerinize sağlık afiyet versin. Hepimize iman selameti nasip ediniz. Hastalarımıza şifa, derde olanlara deva, borcu olanlara edalar, işi olmayanlara hayırlı iş, bekar olanlara hayırlı eş, evli olanlara da hayırlı geçim nasip ediniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hayırlı günler efendim.
1: Tarihe şan verenler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Kahve dünya üzerinde en çok tercih edilen içeceklerden. Her gün 2 milyar 250 milyon fincan kahve içiliyor dünya üzerinde. Dünyada en fazla kahve tüketen ülkelere şöyle bir bakalım. Finlandiya, yıllık kişi başı tüketim 12 kilogram. Norveç 9.9 kilogram. İzlanda 9 kilogram. Danimarka 8.7 kilogram. Hollanda 8.4 kilogram. İsveç 8.2 kilogram. İsviçre 7.9 kilogram. Belçika 6.8 kilogram. Lüksemburg 6.5 kilogram. Kanada 6.2 kilogram. Türkiye'de ise yıllık kişi başı kahve tüketimi 400 gram.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Programımızda Hindistan evliyalarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere aynı zamanda Silsili Aliye büyüklerinden olan ve Hindistan'ın büyük evliyası Seyyid Nur Muhammed Bedayuni Hazretlerinin hayatını anlatacak. Seyyid Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri Silsili Aliye büyüklerinden, Hindistan'ın da çok büyük bir evliyası. Bugün sizden onun hayatını dinlemek istiyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Efendim, yani Hindistan evliyalarını anlatmaya zannedersem Muhammed Baki Billah Hazretlerinden başladık.
0: Onunla başladık.
1: Öyle
0: evet.
1: hatırlıyorum.
0: Sonra
1: İmam Rabbani Hazretlerini iki bölüm olarak anlattık. Sonra Muhammed Masum Faruk-i Serendi Hazretlerini anlattık. Değil mi?
0: Evet.
1: Ondan sonra Seyfettin Faruk-i Serendi Hazretlerini anlattık. Onu da anlattıktan sonra zannedersem Çeşti büyüklerine geçtik.
0: Evet.
1: Mesela kime geçtik?
0: Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri.
1: Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri, Nizamüddin Evliya Hazretlerini değil mi?
0: Evet.
1: Feridüddin Genci Şeker Hazretlerini, Alaaddin Ali Sabir Hazretlerini, Şemseddin Panipüt-i Türki Hazretlerini hep anlattık. Biliyorsunuz ben programlarımda zaman zaman ifade ediyorum. Bu tasavvuf denilen mesele, husus çok önemlidir yani. Tasavvufsuz yani İslamiyet'in bir şeyidir yani. Şeriat mesela zahiri şeylerdir, görünüşlerdir. Bir de kalbin temizlenmesi lazım. Ahlakın temizlenmesi lazım. Kalbin temizlenmesi, efendim nefsin itminana kavuşması, yani mutmainne olması filan hep tasavvufa bağlı olan.
0: İbadetleri yapmanın kolay hale gelmesi.
1: Kolay hale gelmesi. Evet efendim. Yani insan namaz kılmaktan zevk alacak. Nasıl zevk alır?
0: Tasavvufla olacak.
1: Tasavvuf
0: işte.
1: Sayesinde olur.
0: Evet.
1: İşte bu dini İslam'da bugüne kadar iki yoldan gelmiş efendim. İki yoldan gelmiş. Bir tanesi nübüvvet yoludur. Bir tanesi de vilayet yoludur. İşte o saymış olduğumuz efendim Nizamettin Evliya, Feridüddin Genci Şeker, efendim Şemseddin Panipuyti Türki filan, Kutbuddin Bahtiyar Kaki filan.
0: Evet.
1: Hep bunlar efendim hangi yoldan? Vilayet yolundandır. Vilayet yolu kim vasıtasıyla yayılmış? Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve onun mübarek evlatları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve ondan sonra 12 imam, efendim Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri filan, Maruf-u Kere Hazretleri filan, onların yollarıyla yayılmış.
0: Evet.
1: İşte bu yola
0: vilayet
1: yolu denir. Vilayet yolunda zikri cehri, ne demek cehri? Açıktan,
0: dışarıdan,
1: cehren,
0: sesli olarak,
1: dışarıdan duyulabilecek şekilde zikri cehri yapılması caizdir.
0: Caiz.
1: Efendim zikri cehri yaparlar efendim. Buna ne yol diyoruz?
0: Vilayet.
1: Vilayet yol diyoruz.
0: Hazreti Ali Efendimiz'den gelen yol.
1: Hazreti Ali Efendimiz'den radıyallahu anh gelen yol. Diğer yol ise
0: nübüvvet yolu.
1: Nübüvvet yoludur. Nübüvvet yolu ise Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh hazretlerinden gelen yoldur.
0: Evet.
1: Hatta efendim bu nübüvvet yolunun silsilesini anlatırken efendim çok güzel şiirler var. Bir tanesi şöyle: Nebi Sıddık ve Selman, Kasım Cafer Bistami.
0: Evet.
1: Yani ne diyor burada biliyor
0: Nebi
1: musunuz?
0: Nebi dediği peygamber
1: Nebi
0: efendimiz.
1: Nebi sevgili peygamberimiz.
0: Arkasından
1: vilayet
0: Sıddık.
1: Yolunun başlangıcı evet. Da sevgili peygamberimiz. İkisi de sevgili peygamberimizden
0: kaynak
1: geliyor.
0: Kaynak tabii ki.
1: Kaynak o. Nebi Sıddık dediği Hazreti Ebubekir Sıddık evet. Radıyallahu anh Hazretleri, Selman denilen
0: Selman-ı
1: zat,
0: Farisi
1: Selman-ı Farisi radıyallahu anh Hazretleri, ondan sonra Nebi Sıddık ve Selman, Kasım. Kasım dediği efendime söyleyeyim, Hazreti Ebubekir Efendimizin torunudur. Ya Kasım. Kasım bin Muhammed'dir. Yani Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed bin Ebubekir'in oğludur. Efendim Hazreti Kasım hem Hazreti Ebubekir Efendimiz'in torunu olmak hasebiyle hem de Selman-ı Farisi Hazretleri tarafından yetiştirilmiş olması hasebiyle yani Eshab-ı Kiram'ı da görmüş.
0: Evet.
1: Yani tabiinin büyüklerinden Kasım bin Muhammed Hazretleri büyük bir zat. Efendim ondan sonra Cafer diyor. Nebi Sıddık ve Selman Kasım Cafer Bistami. Kasım'dan sonra Cafer geliyor. Bu kimdir biliyor musunuz? Cafer-i Sadık'tır Cafer
0: Evet.
1: dediği. Cafer-i Sadık aynı zamanda vilayet yolunun yani Hazreti Ali Efendimiz'den gelen yolun üstadıdır. Hazreti Ali Efendimiz'den gelen yola vilayet denir. Hazreti Cafer-i Sadık aynı zamanda İmam Muhammed Kasım bin Muhammed Hazretlerinin den de ele almıştır. Ya Hazreti Ali Efendimizin torununun torunu oluyor zannedersem yani torunlarından
0: Evet.
1: diyelim Cafer-i Sadık Hazretleri onda hem vilayet yolu var hem nübüvvet yolu var. Tamam.
0: Evet, iki yol da var.
1: Ve o böyle silsile devam etmiş gelmiş efendim. Efendim silsile yol yani ondan ona ondan ona hocadan hocaya hocadan talebesine hocadan talebesine değil mi?
0: Aktarıla aktarıla.
1: Aktarıla aktarıla gelmiş. İşte şimdi anlatacağımız Seyyid Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri Bedayun şehrinden olduğu için Bedayuni diyorlar. Bedavani de denir.
0: Evet.
1: Ama biz Bedayun diyelim. Bedayuni, Seyyid Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri. Efendime söyleyeyim, Hindistan'da doğmuş. İşte bu nübüvvet yolundan. Yani nübüvvet yolundan olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri oğludur halifesi. Oğludur yolunu devam ettiren. Oğlu kimdir? Muhammed Masum Faruk-ı Serendi Hazretleri. Onun yolunu da devam ettiren kimdir? Torunu, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin torunu, Muhammed Masum Faruk-ı Serendi Hazretleri'nin, İmam Rabbani Hazretleri'nin torunu, İmam Muhammed Masum Faruk-ı Serendi Hazretleri'nin de oğlu. Ona da Muhyis-sünne Seyfettin Faruki derler.
0: Evet.
1: Daha önce
0: Evet.
1: anlatmıştık.
0: Onu da anlattım.
1: Muhyis-sünne sünneti ihya eden demek. Unutulmuş sünnetleri meydana çıkaran
0: Çıkaran
1: demek.
0: demek.
1: Çok büyük bir alim, çok büyük bir zat Seyfettin Faruk-ı Serendi Hazretleri. İşte bu Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri Seyfettin Faruk-ı Serendi Hazretlerinden öğrenmiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri nübüvvet yolundan olduğu için onun hocasının hocasının hocasının
0: Hazreti
1: hocası
0: Ebubekir radıyallahu teala anh
1: zaten
0: onu.
1: oraya dayanıyor da efendime söyleyeyim Muhammed Nakşibendi Hazretleri var ona dayanıyor.
0: Evet.
1: Onun yolu da aynen öyle saydığımız Nebi Sıddık ve Selman Kasım Cafer Bistami ta oraya
0: Oraya
1: kadar
0: kadar gidiyor.
1: dayanıyor gidiyor yani. Dolayısıyla Seyyid Nur Muhammed Bedayuni de efendim nübüvvet
0: Nübüvvet yolundan.
1: yolundandır. Nübüvvet yolundandır. Hocası kimdir? Hocası da Seyfettin
0: Seyfettin
1: Faruki Serhendi İmam Rabbani
0: Hazretleri.
1: Hazretleri'nin torunu hocasıdır. Böyle büyük bir zat Seyfettin Faruki Serhendi Hazretleri'nin sohbetlerinde ve derslerinde
0: Yetişmiş.
1: yetişmiş, kemale ermiş. Efendim, şimdi dinin emirlerine tam uyarmış Seyyid Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri. Yani şüpheli şeylerden, şüpheli yemekten çok sakınırmış Alper Bey. Şüpheli yemek, şüpheli gıda yemekten sakınırmış. Haramlardan zaten sakınırmış. Yani şüphelilerden bile sakınıyor.
0: Evet.
1: Yani haram olduğu belli olan
0: Kesin
1: şeyler asla ve
0: haramlardan
1: hatta onları
0: zinhar, evet.
1: yemiyor, içmiyor ama
0: Şüphelilerden
1: şüphelilerden
0: bile.
1: bile sakınıyor. Yani ununu kendisi tedarik edermiş, kendisi yoğururmuş. Bak,
0: Ekmeği de öyle
1: hamur
0: yapıyor.
1: yapıyor yani
0: Evet.
1: yoğurup, ondan sonra pişirir. Açlığı ağır bastıkça azar azar yermiş mübarek Seyyid Nur Muhammed Bedaevin Hazretleri. Efendim, şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin sünnetine tabi olmakta, sünnetine uymakta çok büyük bir dikkat gösterilmiş. Bir de sevgili Peygamberimizin hani sünnetine uymaya çok ittiba ediyor ya, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam efendim hayatını ve ahlakını anlatan kitaplara hani siyer denir, gazvelerini, hayatını
0: evet,
1: filan anlatan kitaplara siyer kitapları denir. Hep o kitapları yanında bulundurur, sık sık onları okurmuş. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam hayatının safhalarını, neler yaptığına bakarmış ve Resulullah Efendimizin yaptığı gibi yapmaya heves eder, gayret edermiş mübarek bu Seyyid Nur Muhammed Bedaevin Hazretleri. Mesela efendim, hatta sevgili Peygamberimiz öyle yaparmış, yani edepleri çok gözetirmiş. Mesela hayırlı işlere hep sağdan başlanır biliyorsun.
0: Evet.
1: Efendim, mesela sofraya oturduğun zaman sağ eline yermiş Resul-i Ekrem Efendimiz. Sağ eliyle içermiş suyu filan. Efendim, mesela camiye girerken sağ ayağıyla girermiş.
0: Sağ ayağı.
1: Eve girerken sağ ayağıyla girermiş. Mesela mescitten çıkarken sol ayakla çıkılır, mescitten çıkıldığı için. Değil mi? İşte Nur Muhammed Bedaevi Hazretleri de yani menakıbinde, hayatında yazıyor. Helaya, yani tuvalete girerken sehven, yanlışlıkla bir keresinde sağ ayağıyla girmiş.
0: Normalde solla girilir
1: evet,
0: tuvalete.
1: Evet, tabii. Bunun üzerine o tasavvuftaki halleri bağlanmış. Alper Bey, tasavvuftaki halleri bağlanmış.
0: Yükseldiği dereceler
1: evet,
0: yani, değil mi?
1: Evet. 3 gün, inanır mısınız,

0: Fakat araştırınca bu yiyeceğin gösteriş için hazırlandığı ve getirildiği anlaşılmış.
1: Riya karışmış yani.
0: Evet, yememiş yani onu. Alper
1: Çünkü
0: Bey.
1: vücuduna belki
0: Evet.
1: zarar verecek veya hallerine zarar
0: Evet.
1: verecek.
0: Hatta veya ya melek gibi olmuş artık, hani
1: Evet.
0: melekler
1: Evet.
0: şey yapar ya, öyle günah işlemezler,
1: Günahsız.
0: nefis yoktur.
1: Evet.
0: Değil mi? Efendime söyleyeyim. İşte şey de Nur Muhammed Bedai'nin Hazretleri de melek gibi olmuş mübarek. Mesela birisi onda bulunan bir herhangi bir kitabı istediği zaman istermiş. Çok kitabı varmış. İsterlermiş. Emanet olarak yani okumak için istiyorlar. Kim isterse verirmiş. Sonra o alan kişi okuyup getirdiği zaman o kitabı bir yere kor 3 gün bekletirmiş Alper Bey. Yani o sohbet ettiği odada bir yere bir köşeye koyarmış. İşte o verdiği kitabın üzerine sinen zulmet.
1: Zulmet.
0: Hani koku siner ya,
1: Evet.
0: bir de zulmet de siner.
1: Zulmet de siniyor demek.
0: Evet.
1: Evet.
0: O sinen zulmet o sohbeti bereketiyle talebelerine sohbet ediyor ya.
1: Evet.
0: Talebelerine yaptığı sohbet bereketiyle dağılıp gider. Ondan sonra alıp okurmuş Alper Bey.
1: Ancak 3 günde dağılıyor
0: Evet
1: demek ki.
0: efendim. Şimdi bunun talebesi de inşallah onu da anlatacağız. Bir dahaki programımızda anlatırız. Seyyid Nur Muhammed Bedaüni Hazretleri'ni bitirirsek Mazhar-ı Canı Canan Hazretleri
1: Evet.
0: var. Çok büyük bir zat. Bu da evliyanın büyüklerinden. Mazhar-ı
1: Aynı zamanda
0: Canı
1: Silsile-i Aliye
0: Canan.
1: büyüklerinden.
0: Tabi. Efendim şöyle anlatıyor. Seyyid Nur Muhammed Bedaüni Hazretleri'ne talebe olmasını. Diyor ki 18 yaşındaydı. Yani çok gençmiş daha. Bir zat bana Seyyid Nur Muhammed Bedaüni Hazretleri'ni anlattı. Onun büyüklüğünden, kemalatından bahsetti. Yani ben onu dinleyince onun yani Seyyid Nur Muhammed Bedaüni'nin üstün vasıflarını işitince kalbim ona tutuldu görmeden. Aşık oldum diyor yani. Huzuruna gittim diyor. Huzuruna gittim, dayanamadım. Mübarek yüzünü görünce Seyyid Nur Muhammed Bedaüni'nin mübarek yüzünü görünce Mazhar-ı Canı Canan diyor ki anladım ki marifet sahibi bir zat bu geldiğim zat. Sünnet-i seniyeye son derece bağlı. Dinin emirlerine tam uyan yüksek ahlaklı bir zat. Anladın mı bunu diyor. Sohbeti kalbe safa veriyor, cana can katıyordu diyor. Kendi adı da zaten Mazhar-ı
1: Mazhar-ı
0: Canı
1: Canı
0: Canan ya,
1: Canan, evet.
0: cana can katıyor. Efendim, şunu anladım ki diyor, maksadı Allah-u Teala'ya kavuşmak olanlar onun huzurunda kavuşuyor. Günahlara batıp ölmüş, kararmış kalp onun huzurunda diriliyor, temizleniyor ve itminana eriyor. Hakk'a kavuşmak onun sohbeti berekatıyla insanlara müyesser oluyor. Bunu gördüm diyor,
1: Evet.
0: farkına vardım diyor. Efendim dedim, beni talebeliğinize kabul buyurur musunuz? Hiçbir talebesini istiharesiz kabul etmemişti diyor. Fakat beni derhal kabul etti diyor.
1: İstihare
0: Mazhar-ı Canı
1: yapmadan.
0: Canan Hazretleri. Efendime söyleyeyim. O kadar feyizleri bereketliydi ki diyor. Bir teveccüh ile yani şöyle bir bakışı
1: Bakmayla.
0: ile talebenin kalbi zikretmeye başlar diyor. Yani kendiliğinden Allah Allah demeye başlardı diyor Celle Celaluhu. Yani talebe oldum ona, feyizlerine kavuştum. Gönlüm aydınlandı diyor. Kim Mazhar-ı Canı Canan? Çok iltifatına kavuştum. Haramlardan sakınmayı çok tembih ederdi diyor. Bir talebesi sokakta harama baksa,

0: sohbeti esnasında sizde günah zulmeti görünüyor dermiş yani. Yolda biz bir fasıkla sarhoşla karşılaşsak diyor Mazhar-ı Canan, sohbet esnasında bize derdi ki sizde şarap zulmeti görülüyor. Allah Allah. Ve buyurulmuş ki fasık kimselerle karşılaşmak batın nurunu örter. Batının nurunu örter. Ya fasık olup Allah korusun günah işlemek nasıl olur? Onun hali ne olur? Efendim, talebeleri duayla zikirle meşgul olsa, kelimeyi tevhid söylese, yani la ilahe illallah dese, Muhammeden Resulullah dese, onu da müşahede ederdi. O zaman kelime-i tevhid okuduktan sonra huzuruna vardığımda diyor Mazhar-ı Canan, kimin? Nur Muhammed Bedaevi'nin Hazretlerinin. Bugün kelime-i tevhidi çok oku derdi. Eğer bir gün okumasam bugün seni nurlardan uzak görürdüm buyurur diyor. Anlardı yani diyor. Yani ben çok kısa bir müddet zarfında Nur Muhammed Bedaevi Hazretlerinin huzurunda yetiştim diyor Mazhar-ı Canan Hazretleri. Evet. 4 sene devam ettim diyor. Ben Nur Muhammed Bedaevi Hazretleri'nin sohbetine bana ehl-i sünnet itikadı üzere olmamı, sünnet-i seniyeye tam uymamı ve bid'atlerden sakınmamı vasiyet etti diyor. Ben de ömrümün sonuna kadar mübarek hocamın bu nasihatlarına uydum diyor. Evet. Şimdi Seyyid Nur Muhammed Hazretleri'nin vefatlarından sonra Mazhar-ı Canan Hazretleri hocasından bahsedermiş. Bahsedince gözleri yaşlarla dolarmış. Çok seviyor ya hocasını. Evet. Talebesine dermiş ki sizler Seyyid Muhammed Nur Bedaevi Hazretlerine yetişemediniz. Onu göremediniz. Ya eğer görmüş olsaydınız imanınız tazelenirdi. Allahu Teala ne büyük kudret sahibidir ki böyle büyük bir zat yaratmış derdiniz. Onun keşfi son derece kuvvetliydi. Başkalarının baş gözüyle göremediklerini, görmediklerini o kalp gözüyle görürdü. Böyle büyük bir zattı. Hayatı baştan sona faziletler ve kerametlerle doludur diye talebelerine anlatırmış Mazhar-ı Canan Hazretleri'nin hocasını, yani Seyyid Nur Muhammed Bedaevi Hazretleri'ni. Evet. Şimdi bir kerametini de anlatayım efendim.
1: Buyurun.
0: Bir gün ihtiyar bir kadın Seyyid Nur Muhammed Bedaevi Hazretleri'nin huzuruna geliyor. Diyor ki ya Hazreti Şeyh diyor, ey mübarek zat, benim kızımı diyor, bir tanecik kızım var zaten, cinler kaçırdı diyor Alper Bey.
1: Evet.
0: Ne yaptıysak bir çare bulup onların elinden kurtaramadık. Ne olur diyor, yalvarıyorum size diyor, biricik kızımın cinlerden kurtulması için bir şeyler yapın efendim diyor, lütfedin diyor filan. Seyyid Nur Muhammed Hazretleri bir müddet durdu. Hemen cevap vermedi yani. Murakabeye daldı. Evet. Sonra o yaşlı ihtiyar kadına dedi ki inşallah falan vakitte kızın gelecek. Yahu hakikaten dediği gibi o buyurduğu vakitte, mesela akşam vakti, ikindi vakti, her neyse, kızın gelecek. Gerçekten de kızı o vakitte geliyor. Kadın şaşırıyor tabii, ağlıyor filan. Efendime söyleyeyim. Kıza soruyorlar, sen nasıl cinlerin elinden kurtulup geldin? Ha, cin muhakkak vardır ha.
1: Tabii ki.
0: Kur'an, cine inanmayan küfre girer, dinden

0: çıkar. Allah muhafaza, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bu usta dikkat etsinler. Çoluğuna çocuğuna öğretsinler. Çocuklar bilemeyebilir. Cinler vardır. Kur'an-ı Kerim'de hususi olarak cin suresi vardır. Zaten hepimizin her zaman okuduğu Nas suresinde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Estağfirullah kul a'udhu bi rabbin nas diye okuyoruz ya.
1: Evet.
0: Melikin nas, ilahin nas, min şerrin vesvesil hannas diyoruz. Efendime söyleyeyim, min şerril vesvesil hannas ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâsi minel cinneti ven nas. Ne demek bu? Cinlere ve insanlara. Cin geçiyor zaten.
1: Evet. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor.
0: Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ayrıca hususi cin suresi
1: evet,
0: var.
1: Ateşten yaratıldı.
0: Ya cinler ateşten yaratılmış. Melekler de ateşin nuranından yaratılmışlardır.
1: Evet.
0: Şeytan da öyledir. Şeytanlar da öyledir. Efendim buna inanmak lazım. İşte seni nasıl cinlerin içinden kurtulup geldim filan. Cinler beni sahraya götürmüşlerdi diyor. Sahraya. Onların elinde esirdim, esir etmişlerdi. Birdenbire bir mübarek zat göründü ve cinlerin elinden beni kurtardı diyor Alper Bey. Şimdi bu hadiseye şahit olan talebelerinden bir tanesi soruyor Seyyid Nur Muhammed Bedayun Hazretlerine. Efendim diyor, neden hemen cevap vermediniz de, o da oradaymış çünkü, murakabeye daldıktan bir müddet sonra cevap verdiniz, falan vakitte kızın gelecek dediniz.
1: Evet.
0: Niye yani hemen demediniz de murakabeden sonra dediniz? O kızın kurtulması için himmet edip Allah-u Teala'ya yalvardım diyor Nur Muhammed Bedayun Hazretleri. Sonra bana ilham-ı ilahi geldi. İlahi ilham geldi ve kızın kurtulacağını bildirdi. Yani efendim ancak bu müjde geldikten sonra ben söyleyebildim.
1: Evet.
0: Kızcağızın annesine
1: şu saatte
0: diyor,
1: şu vakitte evet, gelecek diye.
0: Şimdi Rafizi itikatlı Nur Muhammed Bedayun Hazretleri'nin huzuruna, bu da başka bir şeyi efendim, Rafizi itikatlı ne demek? Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'den üstündür diyen, halifelik Hazreti Ali'nin hakkıydı, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer zorla aldı Hazreti Ali'nin elinden diyenler, böyle demek uygun değil.
1: Evet.
0: Yani üstünlükleri hilafetleri sırası iledir. Biz Hulefai Raşidini, dört halifeyi, dördünü de severiz. Dördüne de muhabbet ederiz. Dördüne de hürmet ederiz. Üstünlükleri de hilafetleri sırasıyla, halifelikleri sırası iledir deriz. Biz Eshab-ı Kiram'ın tamamını severiz. Çünkü Resulullah Efendimiz ne buyurmuştur? Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birine uyarsanız, tabi olursanız hidayete kavuşursunuz. Onlar yıldız, gökteki yıldız.
1: Hepsi öyle.
0: Hepsi öyle. Yani biz şunları severiz, bunları sevmeyiz demeyiz.
1: Öyle bir şey yok.
0: Sevgili peygamberimizi görüp iman eden, bu dünya gözüyle gören, ama ise konuşan, anladınız mı efendim?
1: Evet.
0: Bak amalar için bile hüküm var. Ama ise ne yapacak? Konuşacak. Resulullah Efendimiz de. Ya müezzinin vardı Ümmü Mektum Hazretleri, İbni Mektum Hazretleri, Ümmü Mektum Hazretleri amaydı mesela.
1: Evet.
0: Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleriyle ama konuşurdu.
1: O da sahabe-i kiramdan.
0: O da sahabe-i kiramdan.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Biz sahabe-i kiramın hepsini severiz. Rafiziler de diyorlar ki kardeşim biz şunları şunları severiz, diğerlerini sevmeyiz. Ya bu olmaz öyle. Yani biz sevgili peygamberimizin arkadaşlarını
1: hepsini severiz.
0: Gökteki yıldızlar demiş, buyurmuş evet, Resulullah Efendimiz. Hepsini severiz. Yahu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Eshab-ı Kiram için ne buyuruyor? Estağfirullah. Radıyallahu anhum ve radu an. Onlar

0: Allah'tan razıdır. Allah da onlardan razıdır. Celle Celaluhu. Yani meali
1: ayet-i kerime var yani.
0: Böyle yani. Efendim işte Rafizi itikatlı, yani Eshab-ı Kiram'ın bir kısmını severiz, bir kısmını sevmeyiz diyenlerden efendim iki kişi geldi. Bunlar Rafizi olduklarını saklayıp Nur Muhammed Bedayuni Hazretlerine diyorlar ki biz sana, size tabi olmak istiyoruz efendim diyorlar. Takiye yapıyorlar
1: takiye
0: yani.
1: yapıyorlar.
0: Onların sapık itikatta olduklarını yüzlerinden anladı. Kalplerine baktığı anladı. Kim? Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri. Ve buyurdu ki onlara, önce bu bozuk itikadınızdan vazgeçin, sonra tabi olma arzusunda bulunun. Önce bu itikattan vazgeçin. Bu iki rafiziden bir tanesi mübareğin huzurunda tövbe edip sapık itikattan vazgeçti Alfer Bey. Saadete erdi. Talebesi oldu Nur Muhammed Bedayuni'nin. Ama öteki sapıklığında ısrar etti. Bu saadetten
1: mahrum kaldı.
0: Mahrum kaldı efendim. Nur Muhammed Bedayuni Hazretlerinin evinin yakınında bir komşusu var Alper Bey.
1: Evet.
0: Bu kişi bir dükkan açtı. Dükkanında afyonla esrar satmaya başladı. Şimdi olsa satamayız ha.
1: Tabii.
0: Kimse satamaz yani.
1: Zaten evet.
0: Yasak.
1: Yasak.
0: Efendim o zaman demek ki serbest yani. Hindistan
1: muhtemelen,
0: denilen
1: tabii.
0: Yerde. Evet. Efendim tabii üzülmüş tabii. Esrarı içip hani sarhoş oluyorlar. Afyon ilaç olarak
1: kullanılabilir.
0: Siz afyon musunuz?
1: Evet, bizim oralarda haşhaştan.
0: Söyleyeyim. Mesela çok böyle ağlayan çocuklara azıcık iğne ucu kadar
1: değdirirler yani.
0: Afyon
1: evet.
0: sakızından alıp efendime
1: diline
0: söyleyeyim.
1: Diline değdirirler.
0: O çocuk
1: uyur.
0: Rahatça uyurdu.
1: Uyur, evet.
0: Evet. Yani daha doğrusu bizim memlekette de yaparlardı onu. Mesela kadıncağız tarlaya gidiyor. Efendim orak biçecek.
1: Çocukla uğraşamayacak.
0: Küçük çocuğu var. Ya çocuğunu da götürüyor.
1: Evet, oraya götürüyor.
0: Orada
1: ama
0: gölge bir yere koyuyor. Ama çocuk durur mu orada
1: tabii.
0: Bebek? Durmaz. İşte o azıcık bir şey değdiriyor.
1: Akşama kadar.
0: O orada uyuyor yani şey yapmıyor. Acıktığı zaman emzirmeye yani bebeği acıktığı zaman emzirmeye gidiyor filan. Yani öyle bir şey yaparlardı
1: Evet.
0: Biliyor musun?
1: Bizim oralarda
0: o
1: da
0: kadarcı
1: öyleymiş.
0: Caiz. Yani efendime söyleyeyim. Tabii buyurmuş ki Seyyid Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri o afyon ve esrar satmaya başlayınca komşusu demiş ki bu komşumuzun sattığı afyonun zulmeti bizim batın nispetimizi kederlendirdi. Yani böyle demiş. Talebeleri de duymuş bunu. Ama Nur Muhammed Bedayuni gidin hadise yapın filan demedi ki.
1: Tabii.
0: Sadece batınımızı kederlendirdi buyurdu yani. Şimdi talebeler de gittiler. Adamcağızın dükkanını yıkıp harap ettiler. Alper Bey. Seyyid Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri talebelerinin böyle yaptığını duyunca çok üzüldü. Sizin buyuruyor onun dükkanını harap etmeniz onun afyon esrar satmasından daha fazla beni kederlendirdi diyor. Ya çünkü afyon ve esrar satmaya mani olma işi senin benim vazifem değil devletin vazifesi. Ya devletin hakiminin vazifesi.
1: Tabii.
0: Yani hakim değil mi? Kapatacak
1: tabii,
0: orayı
1: karar
0: icabında.
1: Verecek olan
0: tabii.
1: O.
0: Siz başkasının işine müdahale ettiniz. Böylece dinin emrine muhalif iş işlendi. Önce ona haram olan bu işten vazgeçmesi için tatlı dille, yumuşak bir halle nasihat edilmeliydi. Yani emri maruf yapılmalıydı. Efendim sonra vazgeçmezse devlete gidilip söylenirdi. Devlet de mani olurdu.
1: Müdahale ederdi. Evet.
0: Müdahale olurdu. Efendim diye talebelerine söylüyor. Sonra talebelerine diyor ki bir altın çıkarıyor. Bir eşrefi altın. O altını talebelerine veriyor. Efendim bu altını götürünüz ona ve onunla helalleşiniz diyor.
1: Evet.
0: Talebeleri altını götürdüler. Efendim helalleştiler. Yahu bu Afyon esrar satan komşusu kim gönderdi bunu? Nur Muhammed Bedavi'ni komşunuz gönderdi. Ya dedi ne büyük insan bu insan dedi ya. Efendim yani bu inceliktir dedi. Yani sizden helallik almasını istemiş o zat dedi. Size demiş ki gidin o zattan helallik alın. Dükkanını yıktığınız için gönlünü alın demiş. Ne büyük zat o demiş ya. Ben de demiş bundan sonra esrar afyon satmaktan tövbe ediyorum. Ve gidiyorum o zatın eteklerinin dibine efendim.
1: Talebesi oluyorum.
0: Oturuyorum, talebe oluyorum demiş. Yani o.
1: Bu da işte kerameti.
0: Evet, din-i İslam'a uymadaki gayreti.
1: Evet.
0: Efendim kararlılığı dolayısıyla. Efendim
1: Allah
0: o
1: Teala.
0: Esrar satıcısı, afyon satıcısı talebesi olmuş ya. Evet. Böyle büyük bir zat yani. Evet. Seyyid Nur Muhammed Bedaevi Hazretleri
1: Allah
0: efendim.
1: Allah Teala şefaatlerine dahil eylesin, nail eylesin.
0: Hepimizi nail eylesin. İzleyicilerimiz de, dinleyicilerimiz de nail eylesin inşallah.
1: İnşallah. İhlas Vakfı'nın çok güzel bir hizmeti var. Sadaka
0: evet.
1: Hattı.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimizin bir sürü hadis-i şerifinde sadaka evet. vermenin ehemmiyeti anlatılıyor.
0: Evet.
1: İhlas Vakfı da bu hadis-i şeriflere göre bir hat
0: tabii.
1: oluşturmuş. Sadaka hattı. İsteyenler
0: tabii.
1: bu sadaka hattı üzerinden sadaka verebiliyorlar. Bu hizmetin detayını izleyenlerimize, dinleyenlerimize anlatmanızı istirham ediyoruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Şimdi efendim şu şekilde arz etmek istiyorum. Dua edilir. Ama duanın kabul olması için şartlar vardır
1: evet.
0: tabi. Mesela birincisi Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadında olacak. İtikadi olarak. Efendime söyleyeyim. Bir de bir iyilik yapacak. Ondan sonra dua edecek. Dua çok kolay kabul olur o zaman. Yani iyilik derken mesela sadaka verecek. Sadaka verdikten sonra.
1: Bir fakiri sevindirmiş olacak
0: evet,
1: yani değil mi?
0: Dua yapacak. Efendim o zaman duasının kabul olma ihtimali
1: artar.
0: Evet.
1: Hızlanır.
0: Yüzdesi artar yani.
1: Evet.
0: Veya hızlanır zamanı yani hızlanır. Efendim işte siz nereden bulacaksınız
1: öyle
0: gerçek
1: bir
0: ihtiyaç sahibini?
1: İhtiyaç sahibi fakiri.
0: Bulamazsınız ki çok zor. Kime güveneceksiniz
1: hele büyük
0: şu devirde?
1: Evet.
0: Değil mi? Efendim çok zor. Bulmak da zor. Dolayısıyla sahtekar dolu çünkü. Alper Bey sahtekar dolu. Geliyor mesela para istiyor. Efendim karnım aç diyor. Bana para ver diyor. Tamam gel bakalım. Madem karnın aç gel gidelim lokantaya. Beraber yemek yiyelim veya ben sana yemek söyleyeyim. Restoran sahibine, lokantacıya parasını ödeyeyim. Sen ye. Yok ben illa para istiyorum.
1: Niye? Tekel bayisine gidecek çünkü.
0: Yahu belki de tekel bayisinden bile alamayacak. Yasaklı madde
1: yasaklı
0: alacak
1: madde,
0: yani.
1: O daha kötü zaten.
0: O, evet, daha kötü.
1: O daha kötü.
0: Anladınız mı?
1: Evet.
0: Onun için ben sokakta benden para isteyeni gel diyorum. Param varsa restorana götürüyorum çok param varsa. Çok param yoksa gel diyorum bir büfeye.
1: Tost.
0: Gidiyorum. Efendim karışık bir tost yap bakalım diyorum. Kaşarlı, sucuklu filan.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim. Kaşarını da erit diyorum. Yarım ekmek mi istersin, bir ekmek mi istersin? Yap bakalım. Kaç para şu kadar. Al parayı. Tostu ver bakayım şeye. O aç olana. Böyle yapıyorum. Bahsi istemiyor. İçecek de alıyorum ama. Ha.
1: Evet.
0: Gazoz filan alıyorum yani. Efendime söyleyeyim. İçecek de alıyorum. Çünkü kuru kuru yemesin
1: evet.
0: diye.
1: Evet.
0: Oturtuyorum oraya ye bunları diyorum yiyor. Böyle olur ama böyle değil bir çoğu da para ver diyor istemem ben tost diyor. İlla para olacak bak.
1: O
0: ondan sonra gidip
1: işte yani.
0: He, yasaklı madde alacak.
1: Evet.
0: Efendim işte bizim böyle bir hizmetimiz var. 8350 bu bizim hattımız kısa mesaj hattı diyoruz
1: SMS
0: buna.
1: SMS hattı bu evet.
0: SMS hattı. Efendim 8350 numarasına efendim sadaka yazacak.
1: Büyük harflerle.
0: O kadar, sadece sadaka yazacak, 8350'ye gönderecek, mesajı gönderecek. Gönderdiği anda 50 liralık sadaka vermiş oluyor. Evet. Biz bu paraları topluyoruz, topluyoruz. Efendim birikiyor bunlar. Biriktikten sonra ihtiyaç sahiplerine, gerçek ihtiyaç sahiplerine, ama gerçek ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi veriyoruz. Tamam. Muhtaç öğrencilere, ilim talebelerine burs olarak efendim ödüyoruz. Yani mesela Afrika'da, Afganistan'da gerçek ihtiyaç sahipleri var. Onlara efendim gıda olarak veriyoruz, yemek yediriyoruz. Anladınız
1: mı?
0: Veya
1: giysi, çocuklara giysi alıyoruz.
0: Çocuklara giysi alıyoruz. Yani gerçek ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Yani dolayısıyla yahu sadaka kazadan beladan da korur Alper Bey.
1: Hastalıklardan korur.
0: Hastalıklardan korur. Allah-u Teala hastalarımıza da şifa lütfeylesin. Yahu 8350'ye sadaka yaz, kısa mesaj gönder. WhatsApp mesajı değil ha. Şimdi okuyucular da izleyiciler de bakıyorlar, hemen WhatsApp'tan yazıyorlar sadaka 8350 falan. Öyle ya değil. Olmaz.
1: SMS'den
0: öyle değil.
1: Atacaklar.
0: SMS'den atacaklar. Efendim zaten hemen mesaj geliyor. 50 TL bağışınız alınmıştır diye.
1: Evet.
0: Efendim teşekkür ederiz diye kısa mesaj geliyor. Dolayısıyla böyle verebilirler. Mesela yola çıkacaksınız. Siz Afyonlusunuz. Afyon'a gideceksiniz. Yenge Hanım da Akşehir'de herhalde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Akşehir.
0: Afyon'a çok yakın orası ya, değil mi?
1: Bizim memlekette 20 kilometre. Sultan
0: çok yakın.
1: 20 kilometre.
0: Efendim. Mesela gideceğiniz zaman hem merhum pederin memleketine, hem
1: kayınpederin
0: memleketine aynı anda bir gidişte gidiyorsunuz.
1: Gidiyoruz.
0: İkisini çıkarıyorsun
1: aynı,
0: aradan yani
1: öyle
0: sen.
1: Yapıyorum.
0: Şanslısın. Yani bizim gibi efendim Kastamonlu olup da Adapazarı'ndan, Sakarya'dan evlenmiş olsaydın ikisini birden çıkaramazdın
1: o
0: yani.
1: O zor olurdu, evet.
0: Efendim şimdi yola çıkacaksın. Efendim işte hanım çıkart telefonunu. Ya sana zahmet 8350'ye sadaka yaz, bir mesaj gönder. Çocuğuna da, çocuğum sen de çıkar telefonunu. Sadaka yaz, bir kısa mesaj gönder. Hadi bakalım. Durun ben de göndereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaka yaz, kısa mesaj. Ya 50 lira sen verdin. 50 lira yenge hanım verdi. 50 lira evladımız verdi. He?
1: Evet.
0: 3 kişi verdi yani. Efendim gönderdi. 50, 100, 150 yaptı toplamı. Ondan sonra ya Rabbi sen bize selametlik ihsan eyle.
1: Hayırlı
0: kazasız belasız efendim gidip gelmemizi nasip ve müyesser eyle. Hayırlı yolculuk lütfeyle ya Rabbi. Yolu kolay eyle ya Rabbi. Kolay değil bu trafikte de araç kullanmak. Dua et.
1: Evet.
0: Tamam öyle git işte ya. Allah-u Teala kazadan, beladan, hatadan korur. Çok kolay. Çok da ucuz Alper Bey. Efendime söyleyeyim. Sigorta yaptırıyorsun ya. Kasko sigortasından
1: binlerce
0: daha kuvvetli.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim. Ne yazacaksın? 8350. Oraya sadaka yazıp kısa mesajı göndereceğim. Bitecek. Bu kadar efendim.
1: Hatta durum iyi olanlar o işlemi birkaç defa yapabilirler.
0: Yahu bir kere yapsın ya. Baş üstüne biz razıyız efendim.
1: Evet.
0: Yani ihmal etmesin. Ya güne bir kere sadaka vererek başlayınız buyuruluyor hadis-i şerifte. Ya sadaka vererek başla. Dua etmeden önce sadaka ver. Yola çıkmadan önce sadaka ver. Öyle değil mi?
1: Bir talebin, bir ihtiyacın varsa dua etmeden önce sadaka ver.
0: O kadar. Efendim bekliyoruz efendim. 8350 sadaka.
1: Evet, çok güzel bir İhlas Vakfı'nın
0: çok
1: güzel hizmeti. Gerçekten dediğiniz gibi gerçek ihtiyaç sahibini bulmak etrafımızda çok zor. Ama İhlas Vakfı'nın bu şekilde hizmeti sayesinde verdiğiniz sadaka gerçek ihtiyaç sahibine ulaşıyor. İhlas Vakfı'na da teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videosunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

Arkası Yarın. Monte Cristo 36. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'in ve haksız yere zindana atılan kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Sonra da tek tek intikamını almaya başlar. Bu arada kraliyet savcısının evinde meçhul biri tarafından 3 kişi zehirlenerek öldürülmüş, 4. olarak kızı Valentin seçilmiştir. Ancak Dante kızı koruması altına alarak onu geçici ölüme yol açan bir ilaç içerek bayıltır. Nişanlısı Maximilian de dahil herkes genç kızın zehirlenerek öldüğünü sanmaktadır. Dante uyguladığı planı devam ettirmek için sahte papaz kimliğine bürünür.
1: Ben de gitmeyi düşünüyordum zaten. Bilirsiniz bu tür görevlere kendiliğinizden koşmak Allah'ın indinde daha makbul.
2: Ah aziz peder, sizi Allah gönderdi. Gelin sizi eve götüreyim. Ailesi size minnettar kalacaktır.
1: Gidelim kardeşim. Zavallı kızcağıza öyle dualar edeceğim ki Allah katında kabul göreceğine eminim.
2: İşte zavallı kızcağızın ölüsü burada Feda.
1: Görüyorum. Ah, duaya ihtiyacı olan bir de hasta varmış.
2: Ah, iyi kalpli peder. Eğer bu felçli hastayla da ilgilenirseniz sevabınız iki katına çıkacaktır. Kendi hastam olur. Felçli olduğu için kıpırdayamaz. Zar zor da olsa biraz konuşabiliyor.
1: Memnuniyetle monsieur. Bu hasta kardeşimle de ilgileneceğim. İlacı varsa ilacını verir, yemeğini yediririm.
2: Sağ olun peder. Şimdilik iyi günler. Siz dua ederken ben de zavallı kız için belediye tabibinden defin ruhsatı alayım.
3: Monsieur, siz papaz değilsiniz. Söyleyin, kimsiniz?
2: İşte geldim. Siz ne yaptınız peder?
1: Zavallı kız için gereken duaları okudum monsieur.
2: Aman Allah'ım. Monsieur Nuvardier'ye ne yaptınız peder?
1: Hiçbir şey. Neden sordunuz?
2: Şey, ne bileyim. Giderken yüzünde acı dolu bir ifade vardı. Şimdi ise mutlu bir insan hali var.
1: Monsieur doktor, sizin mesleğinizin sırları olduğu gibi bizim mesleğinde sırları vardır. Yaşlı hastalarınızla uzun uzun konuşarak teselli ettim. Mutluluğu buradan gelmektedir.
2: Ah peder, buna çok sevindim. Sizi iyi gördüğüme sevindim Mösyö'nü var diye.
3: İyiyim, iyiyim.
2: Papaz efendinin burada bulunmasından memnun musunuz?
3: Memnunum, memnunum. Burada benimle kalsın.
4: Ah, demek kızıma dua etmesi için bir papaz bulmuşsunuz doktor.
2: Evet Mösyö Wilfor. Aziz peder, bu monsieur hizmetinde bulunduğunuz kraliyet savcısı Wilford'du.
1: Başınız sağ olsun monsieur. Kızınız için çok dua ettim.
4: Size minnettarım efendim.
1: Minnet duyacak bir şey yok monsieur. Bizim görevimizdir bu.
4: Peder, acaba sizinle daha önce karşılaştık mı hiç?
1: Olabilir. Sizinle aynı sokakta oturuyorum monsieur. Evet, ben görevimi bitirdim. Şimdi izin verirseniz gitmek istiyorum.
4: Tabii peder. Kızım için yaptıklarınızdan dolayı size teşekkür ederim. Bundan sonra bir dostunuz olduğunu sakın unutmayın. Gece veya gündüz ne zaman isterseniz emrinizdeyim.
1: Monsieur, size ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Neyse, müsaadenizle.
4: Enteresan ve dik başlı bir din adamı. İlginç.
5: Wilfor'ların evinde cenaze hazırlıkları yapılırken arabasına binen Monte Cristo üzerindeki papaz kıyafetini çıkartarak tekrar kont kılığına girmişti. Şimdiki durağı Banker Danglar'dı.
1: Nasılsınız Monsieur Danglar?
6: Aha, buraya beni teselli etmeye mi geldiniz Monsieur Comte?
1: Ya gerçekten çok üzücü ve can sıkıcı bir olay Monsieur Danglar. Kim derdi ki bir Cavalcanti...
6: Bırakın şu alçağı. Cavalcanti'nin canı cehenneme. Ben asıl başka şey için teselli etmeye geldiğinizi sanmıştım.
1: Bir mutsuzluk daha mı var Monsieur Danglar?
6: Hem de ne mutsuzluk. Kızım Eugène evi terk etti Monsieur.
1: Aman Allah'ım, ne diyorsunuz Monsieur?
6: O sefil Benedotto'nun ailemizin şerefini iki paralık edişine dayanamayarak kaçtı.
1: O kadar üzülmeyin Monsieur. Birkaç hafta sonra evini ve sizi özleyip geri döner.
6: Siz onu tanımazsınız. Öyle gururludur ki Fransa'ya ve evine bir daha döneceğini hiç sanma.
1: Yapmayın, bu kadar kesin konuşmayın. Para çoğu acıları unutturan sihirli bir güçtür demişlerdir. Siz de bu sihirli güce sahip olduğunuza göre milyonlarınız acılarınızı hafifletecektir.
6: Evet, evet. Servet iyi bir avutucuysa zenginim ve milyonlarımla teselli bulmaya çalışacağım.
1: Söz milyonlardan açılmışken Monsieur, sizden kredime karşılık birkaç milyon istemeye gelmiştim.
6: Ne? Birkaç milyon mu?
1: Canım, benimle şaka yapmayın. Sizin gibi parasının hesabını bilmeyen bir banker için 5 milyon frank ne ki?
6: 5 milyon mu?
1: Monsieur, yanlış hatırlamıyorsam sizde Thomson French firmasının garantisini taşıyan 6 milyonluk bir kredim var.
6: Evet, evet vardı.
1: Ve ben haklı olarak ihtiyacım olduğu için bunun 5 milyonunu istiyorum. Daha evvel 900 binini çektiğime göre geriye 100 bin kalıyor. O da size komisyon kârı olsun.
6: Ne? Bana 100 bin frank kâr mı bırakıyorsunuz?
1: Monsieur, izin verirseniz acılarınıza 100 binle ortak olmak istiyorum.
6: Monsieur, sizin gibi anlayışlı bir müşteriyle iş yapmak büyük bir zevk.
1: Monsieur, kasanızda bana ödenecek 5 milyon nakdiniz var mı?
6: Monsieur... Takdir edersiniz ki bir banker için kasasında bu kadar nakit tutmak enayiliktir.
1: Demek bana 5 milyon veremeyeceksiniz.
6: Yo, onu demek istemedim Monsieur.
1: Bağışlayayım Monsieur. Siz Parisli bankerleri anlamakta güçlük çekiyorum doğrusu.
6: Monsieur Comte, Fransız Devlet Bankası'na adıma yatırılmış 5,5 milyon frank var. Ancak bu para öksüzler yurduna yatırılmak üzere bana verilmişti.
1: O parayı mı vereceksiniz bana?
6: Evet, size 5 milyon verdiğim takdirde bana 6 milyonluk bir makbuz vereceksiniz değil mi?
1: Şüphesiz.
6: Bu makbuzda Roma'daki Thomson French firmasına gittiğim zaman parayı almakta bir zorluk çeker miyim?
1: Asla Monsieur. Paranız aynı gün ödenecektir. Yoksa bir şüpheniz mi var?
6: Yok efendim, ne münasebet. Sadece tasdik etmenizi istedim, o kadar. Çünkü şu öksüzler yurdu müdürüne mahcup olmak istemiyorum.
1: Sizi anlıyorum Monsieur, anlıyorum. Merak etmeyiniz, paranızı anında tahsil edebilirsiniz.
6: Monsieur, şimdi hamiline yazılı 5 milyonluk bir çek hazırlarken siz de Thomson French firmasına hitaben 6 milyonluk makbuzu hazırlayın lütfen.
1: Hay Monsieur. İşte hazırlıyorum. Buyurun, 6 milyonluk makbuz.
6: Siz de 5 milyonluk çeki buyurun.
5: Monte Cristo, Danglar'ın evinden ayrıldıktan sonra Valentin'in cenaze törenine gitti. Yanında sadık hizmetkarı Petrocho da vardı.
1: Petrocho.
7: Emredin Sayın Kont.
1: Tören bitip herkes gittikten sonra mezarı aç ve tabuttan Mademoiselle Valentin'i çıkararak atölyedeki sayfayı köşküne götür. Heidi onu bekliyor. Kız uyanınca Heidi ile birlikte onu Monte Cristo adasına götür. Ve ben gelinceye kadar da orada bekle.
7: Monsieur Kont, Mademoiselle'in hala yaşadığından emin misiniz?
1: Elbette. Ona verdiğim macunun etkisi 48 saat sürer. Valentin'i mezardan çıkarttıktan sonra tabutu tekrar gömmeyi unutma.
7: Unutmam efendim.
1: Maximilian Morel'i göremiyorum. O törene gelmedi mi?
7: Az önce buradaydı. Ayrılmış olmalı.
1: Sen buradan ayrılma. Ben Maximilian Morel'in evine gidiyorum. Sevgilisinin öldüğünü zannettiği için bir takım delilikler yapabilir. Maximilian evde mi Julie?
8: Yukarıda Monsieur. Valentin'in cenaze töreninden sonra eline kağıt kalem alarak odasına kapandı. Çok üzgün bir durumda. Bir delilik yapmasından korkuyorum.
1: Merak etmeyin. Ben şimdi kendisini teselli ederim. Maximilian içeride misin? Maximilian benim. Monte Cristo. Kapıyı açar mısın? Aman Allah'ım.
5: Monsieur Comte, bu da ne demek oluyor?
1: Kusura bakma dostum. Ama odana girmek için kapını kırmaktan başka çare bulamadım. Ne yapıyorsunuz o kağıt kalemle?
5: Bir şeyler yazıyorum.
1: Tabanca elinizi altındayken mi yazıyorsunuz?
5: Bir yolculuğa çıkmak üzereyim efendim.
1: Kız kardeşinizle, eniştenizle, Monsieur Nuvardier'le ve benimle vedalaşmadan mı?
5: Sayın Comte'um, bazı yolculuklarda veda edilmez.
1: İntihar her şeyden ümidini kesen, aciz ve inancı zayıf kimselerin başvurduğu kötü bir yoldur. Eğer öldükten sonra dirilmeye inanıyorsanız, ki ben inandığınıza eminim, intihar edemezsiniz. Size ümit var olun ve sabredin diyorum.
5: Güldürmeyin beni Comte'um. Neyi ümit edeceğim? Neyi sabırla bekleyeceğim? Bütün bunlar bir ölüyü geri getirir mi?
1: Getirir dostum.
5: Yapmayın Monsieur. Yeteri kadar beni saçma vaatlerinizle oyaladınız zaten. Valentin'in başına bir iş gelmeyeceğine söz vermiştiniz ama o öldü. Şimdi kalkmış bana ümit var ol diyorsun.
1: Maximilian!
5: Artık sizi dinlemek istemiyorum Monsieur. Lütfen yapacağım şey için de bana engel olmayın lütfen.
1: Hayır dostum. Kendinizi öldürmenize izin vermeyeceğim.
5: Bırakın elimi. Bırakın diyorum. Hem siz kim oluyorsunuz da üzerimde böyle hak iddia ediyorsunuz Monsieur?
1: Söyleyeyim. Ben Morel babanın oğluna sahip çıkmaya hakkı olan eski bir dostum.
5: Babamı nereden karıştırıyorsunuz bu işe? Eski bir dost olduğunuzu nereden çıkartıyorsunuz?
1: Çünkü dostum, bugün senin yapmaya çalıştığın gibi intihar etmek üzere olan babanın hayatını kurtaran da benim.
5: Ne? Bu doğru mu Monsieur Comte?
1: O kadife keseyi kız kardeşine veren ve Fraun gemisini yeniden inşa ettiren de benim. Seni çocukken kucağıma alıp seven aile dostunuz benim. Ben babanın çok sevdiği Edmond Dante'yim. Ve sen dostum, sonsuza kadar saklamak niyetinde olduğum bu sırrı açıklamak zorunda bıraktın beni.
5: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Julie! Emmanuel! Çabuk! Çabuk buraya gelin!
1: Yapma Maximilian!
8: Ne var? Ne oldu Maximilian?
3: Neden çağırdın bizi buraya?
5: Çabuk! Çabuk bu Monsieur'ün önünde diz çökün. Çünkü bu babamın şerefini ve ailemizi parçalanmaktan kurtaran meçhul kişidir. Onun adı...
1: Maximilian! Maximilian yalvarırım. Hiç olmazsa bu sırrı bana bağışla.
3: Monsieur.
8: Daha sizi evimizde ilk gördüğüm gün yabancı olmadığınızı hissetmiştim. Bize şefkatle bakan gözlerinizde gizli bir sır olduğunu biliyordum. Veli nimetimiz ne katı yürekliymiş. Bugüne kadar kendinizi neden bizden sakladınız?
3: Evet Monsieur, kim olduğunuzu bize söyleyebilirdiniz.
1: Sevgili dostlarım, Allah biliyor ya, bu sırrı ölene kadar saklamak niyetindeydim. Ancak abiniz beni buna mecbur etti. Konuşmamız henüz bitmemişken sizi çağırdı. Şimdi lütfen konuşmamızı tamamlayabilmek için bizi yalnız bırakabilir misiniz?
8: Peki, gel Emmanuel, iki dostu yalnız bırakalım.
1: Otur Maximilian. Seninle iki erkek gibi konuşalım.
5: Konuşacak bir şey kalmadı efendim. Şu anda sizi tanımamın sevinciyle Valentin'in ölümünün acısını birlikte taşıyorum. Sizden rica ediyorum, beni acılarımla baş başa bırakın lütfen.
1: Yapma Maximilian. Sadece kendini mi aşık oldun sanıyorsun? Bazı acılar vardır ki ölümden beterdir. Bir zamanlar çok sevdiğim ve senin gibi uğruna ölümü göze aldığım bir nişanlım vardı.
5: Bunu bilmiyordum Monsieur.
1: Nikahımızın yapıldığı gündü. Karım olmasına 2 saat kalmıştı. Mutluluktan uçuyordum. Birden bulunduğumuz salona jandarmalar girdi. Kollarıma kelepçe vurup götürdüler. 14 sene zindanda kaldım.
5: 14 sene ha? İnanılmaz bir şey bu.
1: Beni bir iftira uğruna zindana gönderen adam nişanlımla evlenmişti. Ve zavallı nişanlım koynuna girdiği adamın hain olduğunu bilmiyordu.
0: Monte Cristo Ablo'nun 36. bölümünü dinlediniz. 37. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.

Merhabalar dostlar. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas. Teknik masada arkadaşımız Halil Karabacak var. Ve ben Müberra Gönen hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün sizlere adını belki de hiç duymadığınız bir şairin şiirlerini getirdim. Sezen Gül Özden. Ben sevdim onun şiirlerini. Sanırım sizler de seveceksiniz. İlk şiirimizin adı Şiir Tutuşursa. Hadi bir gülle bülbülün sevdasını anlatan bu dizeleri birlikte hissedelim. Bir bülbül bir güle figan eylese, o gül hiç yanmaz mı figan şiirse? Sesiyle o gülün gönlüne değse, gül yanar, bir daha açmayabilir. Bülbülün bülbüle ettiği cefa, bir o gülle, bir bu gülle temaşa. Bülbülde olmazsa bülbüle vefa, bir yansa, bir daha uçmayabilir. Gül istemez bülbül bülbüle küssün. Ne kendisi can evinden tutuşsun, ne şiire bu vebalden pay düşsün. Şiir tutuşursa sönmeyebilir.

Demek ki her gül bülbülün sevdasını dört gözle beklemiyor. Bazen gül bülbülün bülbüle sadık kalmasını isteyebiliyor. Her ne kadar bülbülün figanı onu etkilese de can evinden tutuşmaktan korkuyor ve bu sevdanın yükünü şiirlere yüklemek üzüyor onu. Şiirin tutuşmasını istemiyor. Biliyor ki tutuşan bir şiiri söndürmek pek de olası değildir. Ama bülbül ustadır. Serenat yapmayı iyi bilir ve şiir tutuşmuştur. Şair artık bu sevda hanına uğramak zorundadır. Bir yolcu olduğunu bilse de, acı çekmekte olsa da, konaklamasa da en azından kısa bir süre dinlenmek zorundadır bu handa. Ve Hancı isimli şiirinde sevda hanının hancısına der ki,

Mahirsin sevda çekmekte, pişmişsin nice ateşte, güllerin var deste deste, biri solar, biri açar. Sabırlısın cefasına, alışkınsın belasına, buyurun sevda sofrasına, gülen ayva, ağlayan nar. Çekilir mi böyle acı? Derler ki yokmuş ilacı. Ben bir yolcu, sense hancı. Hiç olur mu hancıdan yar?

Sezen Gül Özden bir başka şiirinde sevdiğine bir takım tembihlerde bulunur. Her ne kadar sevgide sipariş olmazsa da sevenler, şairler bunu sıkça yaparlar bilirsiniz dostlar. Şairimiz de sevgiliye ondan duymak istediği ne varsa söylüyor. Şiirimizin adı De Bana. İşte geliyor.

Yazıp da verdiğin ateş mi, köz mü? Yüzüme çevrilen silah mı, göz mü? Sevdanı söyledin, doğru mu, söz mü? Dost de, arkadaş de, canım de bana. Ne balı esirge, ne peteğini. Ne yağmur esirge, ne ateşini. Ne dalı esirge, ne çiçeğini. Gülüm de, arım de, balım de bana. Bulut ol, ayrılma yükseklerimden. Boran ol, savrul geç çevrelerimden. Eksilme ömrümün evrelerinden. Aslı de, Leyla de, Şirin de bana. Coşup çağla şarkınla, şiirinle. Gülüp ağla mızrabınla, telinle. Eğer beni öldürürsen dilinle, affet de, hata de, yanlış de bana. Sebep sen ol gülüşümde, neşemde. Sevincim ol gerçeğimde, düşümde. Yanıyorsam yüreğinin içinde, duman de, alev de, ateş de bana. Değmesin bir kere elim eline. Hep uzak, hep hasret, hep yasak yine. İki tutukluyuz sevda çölünde. Suçlu de, yoldaş de, sırdaş de bana. Hayallerin gelin, umudun dulken, bak baharın geldi güzü yaşarken. Çiçekler savruldu umuda erken. Şafak de, sabah de, güneş de bana. El olup gidersen günün birinde, birkaç türkü bırak sazın telinde. Eğer düşmanımsan sakın çekinme, silah de, ateş de, savaş de bana. Kimse kırılmasın, kimse küsmesin. Hepsi yalan, hepsi hayal bilesin. Şiir bu, kandırır ama neylesin? Sevgi de, şiir de, barış de bana. Şairimiz kimi günler sevdiğinden ses seda çıkmayınca ona cananım bir ses ver bize diye seslenir. Bu sevda zehiri şerbet etmiştir ona. Ateşinden gül derdiği bir sevginin yollarında yürümektedir. Bir pervanedir onun ışığında, her seven gibi. Ve şiirimiz geliyor, bal olur bize. Türkülerle avunuruz, yanıp yanıp kavruluruz. Ateşinle kül oluruz, cananım bir ses ver bize. Yakınmayız yarasından, sakınmayız belasından, böyle zevkin mayasından zehir şerbet olur bize. Harman olur savruluruz, akar coşar duruluruz, elbet bir gün yoruluruz, cananım bir el ver bize. Ateşinle demleniriz, sözlerinle şenleniriz. Belki biz de dilleniriz, bülbül rehber olur bize. Kanlı yaşta yüzeriz biz, pervaneyiz, döneriz biz. Belki bir gün güleriz biz, acımız bal olur bize. Şiirdir bizim balımız, tek çiçektedir arımız. Feda olsun şu canımız, ateşin gül verir bize. Sezen Gül Öz'den şiirleri hep sevgi üstüne yazılmış. O, Yürek Acıkır isimli şiirinde yüreğinin sevgiye ne kadar aç olduğunu vurguluyor. Kendisinin ve sevdiğinin yüreğini bir çocuk yüreğine benzetiyor ve bu iki yüreğin yeryüzünde her şeye doyduğunu ama sevmeye ve sevilmeye bir türlü doyamadığını anlatıyor. Gerçekten de böyle değil midir dostlar? Bir an gelir her şeye doyarız da sevmek ve sevilmek duygusunun doyumu sanki yoktur.
Hadi şimdi şiiri paylaşalım. Bakalım neler söylemiş şairimiz. İki çocuğuz biz sevgi çölünde. Sevilir acıkır, sever acıkır. Ne ana sütünde, ne kuş sütünde bulunmaz devamız. Yürek acıkır. Ekmeğe doyarız, suya kanarız. Bülbülle ağlarız, gülle yanarız. Çiçeğe dokunup bala doyarız. Doyamaz sevdaya, yürek acıkır. Çöller yağmurları nasıl isterse, askerler sılayı nasıl özlerse, anneler 10 günü nasıl beklerse, sevdayı bekleriz, yürek acıkır. Ekmeğimiz şiir, suyumuz türkü, hiç görmez gözümüz ipeği kürkü, ne ederiz altın inci zümrütü, sevdaya ayarlı, yürek acıkır. Uçurtmamız gökyüzünde aşk döner, topacımız yeryüzünde aşk döner, tüm kainat aşk içinde aşk döner, başımız döndükçe yürek acıkır. Bir söylesem

acı, buruk, güvensiz olmasın. İşte şimdi böyle bir şiir geliyor. Adı Ozan'ım. Belli ki şiirli bir sevdanın yansıması bu dizelere. İşte bir Sezen Gül Özden şiiri daha gelmekte. Kuğular hep hüzünlüydü gölümde. Kanayan bir yaprak vardı gülümde. Hep yalnızlık konaklardı çölümde. Sen çölümü nehirledin Ozan'ım. Kışları kar kapatırdı yolları. Hiçbir hasta aşamazdı dağları. Köylün açar hep duada kolları. Sen köyümü şehirledin Ozan'ım. Büyümüştük, oyun yasaktı bize. Ne gözyaşı ne sevdalı bir dize. Sunmadık tek şiir birbirimize. Sen ömrümü şiirledin Ozan'ım. Ne para ne pula kanar bu gönül. Ne şan şöhret diye yanar bu gönül. Tezgahında şiir sarar bu gönül. Sen gönlümü sihirledin Ozan'ım. Şimdi tüm dünyaya açacak gülüm. Yeter ki dalımda kalsın bülbülüm. Seninle olunca gelmesin ölüm. Sen ölümü tehirledin Ozan'ım.

şair kimi zaman hızla geçen yılların ardından hayıflanmış ve geç rastlanan bir sevgili için siyah tülden bir gelinlik düşlemiş. Hiç olamayacak bir birliktelik için öylesine özlem duymuş olmalı ki acısını, özlemini siyah bir gelinlikle simgeleştirmiş. Şimdi şiirimiz gelinlik gelsin.

şimdilerde Gonca Gül olmak vardı, Meltem'inde nazla salınmak için. Kader bizi vurmak için geç kaldı, 20 yıl tehirli, sormalı niçin? Seni incitirim, kırarım sandı, hercai menekşe diye aldandı. Beni tanımadan vebalim aldı, küskünüm ona ben bunca yıl için. Önce ozanıma uzak bıraktı, sonra oklarını sineye attı, şiirli bir aşkın narına yaktı. Artık siyah tülden gelinlik biçin,

şairimizin serbest şiirleri de var. Şimdi onlardan birisini sunmak istiyorum sizlere. Ama daha çok hece vezniyle yazmış. Davetsiz isimli şiirde şair yüreğindeki sızıları anlatmış bizlere. Çoğu zaman sevdayı, sevgiyi böyle hissetmez miyiz bizlerde? İşte şiirimiz ve davetsiz. Bir yara gibi içimde sızlıyorsun ince ince. Zamansız, mekansız ve de davetsiz gülümseyince dayanılmaz gelgitlerle yürek çarpıyor delice. Sığındığın kaç limanda böyle sevda gördün söyle. Sen erirken dize dize ateşten pay düştü bize.

Sevdiğine vuslatı beklemesinin bir düş olduğunu, destansı bir aşkın asla vuslatı olamayacağını söylüyor. Galiba doğru. Aşkı aşk yapan belki de özlem olmalı. Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun hikayelerini düşünürsek hiçbirinin sonu mutlu bitmez. Yani vuslat yoktur. Ama sonuçta birer aşk masalı, birer destan olarak kalırlar yüreklerde. İşte şair de bunu vurgulamak istemiş olmalı. Şiirimiz Vuslat Yok geliyor şimdi de. Bir yolculuk bu sadece, durmak yok. Hep susamak, hep kavrulmak, kanmak yok. Şarkılı şiirli bir düş, aymak yok, geceyi özleme, bize vuslat yok. Güz gelince çiçek yeniden açmaz, zaman akıp gider, geriye bakmaz. Zalim yıllar saçta siyah bırakmaz, baharı bekleme, bende takat yok. Dalımda meyve yok şiirden başka. Yüreğin yeterse vuslatsız aşka. Sevdamı sinende gül gibi sakla. Uçmayı düşleme, bende kanat yok. Destan mı olurdu Şirin'le Ferhat? Masalın sonunda olsaydı vuslat. Bize de bir öykü yazacak hayat. Cennette bir bahçe bize. Heyhat, yok.

Sezen Gül Özden'in Aşkın Çırasına isimli şiiri geliyor şimdi de. Şair ateşlere güler, volkanlara durun dermiş bir zamanlar. Ama aşkın çırası onu yakıp kavurmaya yetmiş işte. Bakın nasıl anlatıyor bu yanıp kavruluşu bizlere. Güllerini dere dere geldim divan kapısına. Eteğe yüz süre süre battım aşkın boyasına. Ne ondurdu ne öldürdü, kah ağlattı kah güldürdü. Yüzme bilmezdim yüzdürdü, girdim aşkın deryasına. Bin dirildim bin gömüldüm, toprağından ışkın sürdüm. Dal uçlarından süzüldüm, şaştım aşkın mayasına. Nice ateşe gülerdim, şimşekten ışık elerdim. Volkanlara durun derdim, yandım aşkın çırasına.

Şairimiz bütün şiirlerini bir sevgiliye yazmış gibidir. Şimdi Senden isimli bir şiirle devam edelim programımıza.

Şiirlerim yalnız sanadır dostum. Bu yürek hep senden yanadır dostum. İçinde kanayan yaradır dostum. Hançeri sendendir, merhemi senden. Bu gülistan bizim sanmasın kimse. Ne lale açardı ne de menekşe. Bir çorak bahçeydi o senden önce. Bülbülü sendendir, gülleri senden. Şimdi şafak ile kuş sesi gelir. Yayla kokulu bir türkü yükselir. Pir Sultan'dan beri o değiş denir. Mızrabı sendendir, telleri senden. Mola verme, zaman aşırma sakın. Sevenin sabrını taşırma sakın. Bu yangın ne diye şaşırma sakın. Ateşi sendendir, külleri senden. Anne sütü gibi arıyım artık. Sevdalı ozanın balıyım artık. Sana bestelenmiş şarkıyım artık. Ezgisi sendendir, sözleri senden.

Dostlar, ne yazık ki programımız bu defa da burada bitti. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada arkadaşımız Halil Karabacak vardı ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Bir daha yine şiirde buluşana dek her şey gönlünüzce olsun, yaşamınız şiir tadında olsun. Hoşça kalın.

havalandırma sıram geldi. Bir tuhaf oluyor içim. Bütün aydınlıkları çekip içime, bir nefeste avazım çıktığı kadar haykırmak adını gökyüzüne, duyurmak sesimi sana. Dört duvar arasında sayılır ansa sıralanmış yan yana. Bir ben değilim kuşların yalnızlığında. Başımı koyduğumda yastığıma görünmüyor gökyüzü. Sanki yıldızlar bir daha doğmayacak kadar uzak bana. Göremeyeceğimi sanan gözlerim. Uçaklar geçiyor, duyuyorum sesini. Uzakta olsalar bana, koskoca demir yığınının içinde, mutluluğun özgürlüğündeler. Özgürlüğün şarkılarını söylüyorum odalarımda şimdi ben de. Tüm gözyaşlarımı saklıyorum içime. Gözyaşlarım kurudu, unuttum ağlamayı. Duymak istemiyorum, haydi ziyaretçim var. Gelme, gelme benim görüş günüme.

Karanlığıyla sevişiyorum şimdi yalnızlığın. Sevda kokulu uğultular kulağımda. Sadece seni, sevdamı istiyorum. Gönlümün penceresini aç bir bak. Daya başını göğsüme. Kan çekildi beynimden. Tutabilsem elinden. Sarmazsam doyasıya. Tel örgüler arada. Yaşamın buruk bir tadı var. Nemli duvarlar içimde. Asasız bir rutubet kokuyor. Sayma sürgün günleri. Dönülmez belki geri. Kimse anlamaz beni. Senden başka hiçbiri. Boğulan sessizlik ölüm orucuyla kanadı biraz. Şimdi yaşam şekerli su tadında. Duymak istemiyorum. Haydi ziyaretçim var. Gelme, gelme benim görüş günüme.

0: İtibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
1: Erdoğan İşkur Gençlik Programı ile ilgili müjdeyi de paylaştı.
0: Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek.
1: Erdoğan sözü İstanbul Maltepe'de çöken binaya getirdi. Net sözlerle kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. İstanbul'umuzu kentsel dönüşümün başkent olarak görüyoruz dedi. Vatandaşlara seslendi. Harekete geçin çağrısı yaptı.
0: İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur.
1: Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara da tepki gösterdi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması için de meclisi işaret etti. İç onay işlemlerinin tamamlanması için meclise sevkine yönelik çalışmalar sürüyor dedi.
0: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur.
2: Özgür Özel CHP Genel Başkanı iken Cemil Tugay'a aday gösterirken sütte leke var, Cemil Tugay da yok demişti. Tugay'ın AK Parti'ye geçtiği gün ise sütü bozuk anlamındaki paylaşımıyla gündeme gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün yeni partisindeki ilk mesaisine başladı ve Özel'in sözlerine bakın nasıl cevap verdi.
3: Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
4: Bir dönem bu sözlerle övmüş, tam destek vermişti. Saf değişikliğinin ardındansa sütü bozuk paylaşımı yapmıştı. Cemil Tugay'dan cevap geldi.
5: Kendisi eski genel başkanımdır. Sadece hem söz sahibine aittir. Ben daha öte bir şey demeyeyim.
4: Cemil Tugay AK Parti'deki ilk mesaisine başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı güne hayırlı olsun ziyaretleriyle başladı.
6: Müsaadenizle başkanım.
4: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir Milletvekilleri tarihi şatoda Tugay'la bir araya geldi. Menemen, Foça ve Çiğli Belediye Başkanları'yla Menderes Belediye Başkan Vekili de ziyaretteydi. Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Cemil Tugay'ın gündeminde Özgür Özel vardı.
3: Sütte leke var, onda yok. Cemil Tugay başkanımızı İzmir Büyükşehir adayı yaptık.
4: Özel'in 7 Ekim günü, yani Tugay'ın AK Parti'ye geçtiği gün sütü bozuk anlamına gelen Bet Maye ve namert ifadelerini kullandığı paylaşımı hatırlatıldı. Tugay bu paylaşımlara cevap verdi.
5: Kendisi eski genel başkanımdır. Sadece hem söz sahibine aittir. Ben daha öte bir şey demeyeyim.
4: Tugay İzmir'e ilişkin mesajlar da verdi.
7: İzmir'deki belediye hizmetlerinin hiçbirinde geriye gidiş olmayacak. Bundan sonra üzerine yenilerini ilave edeceğiz.
4: Cemil Tugay, İzmir'in kendine özgü yapısının korunacağı, belediye üzerinden siyasi baskı oluşturulmasının mümkün olmadığının altını çizdi.
3: Söz veriyorum size, bunun için çalışacağız.
8: İzmir Büyükşehir'imize, Ege'nin...
2: CHP'yi bırakıp yeni partiye geçtiler. Umduklarını bulamayınca geri dönmek istediler. Bir de seçilecek sıradan adaylık garantisi talep ettiler. En az 17 vekilin o şartlı dönüş talebi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na takıldı. Kılıçdaroğlu o vekillere kapıyı tamamen kapattı.
9: Bu ulu
6: çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
1: Baba ocağını terk ettiler. Özgür Özel'in peşinden yeni partiye gittiler. En az 17 milletvekili pişman olup yeniden CHP'nin kapısını çaldı. Ama bir de şartları vardı. Bunu duyan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hepsine kapıyı kapattı.
9: Tuttum, partiden attım. Buyurun beyler, çıkın gidin.
1: Yeni partide ön seçim krizi büyüdü. Milletvekilleri arasında pişmanlık başladı. Aradığını bulamayan en az 17 milletvekili CHP'ye geri dönmek için gizlice nabız yokladı.
10: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
6: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: Dönüş arayışındaki vekiller seçilebilecek sıralardan milletvekili adaylığı garantisi istediler. Bununla da kalmadılar. Bir de yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olmayı talep ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu şartları reddetti. Vekillere CHP kapılarını kapattı.
11: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu inenin başı kadar yer kalmamış.
1: Yeni parti içindeki asıl büyük kopuşunsa 14-15 Kasım tarihlerindeki büyük kurul kurultayın ardından yaşanması bekleniyor. Özgür Özel'e bayrak açan çok sayıda ismin kurultay sonrasında CHP'ye dönüş trafiğini hızlandıracağı iddia ediliyor.
2: İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina faciasının ardından mağdur vatandaşlar için harekete geçildi. İstanbul Valisi Davut Gül ve Bakan Yardımcısı Ömer Bulut hak sahipleriyle bir araya geldi. Vatandaşlara 9 milyon liralık acil yardım ve bir yıl içinde de yeni konut sözü verildi.
4: Çöken binanın hak sahiplerinin yaralarını sarmak için yol haritası belirlendi.
12: Çöken binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
13: Bir yıl gibi süre içerisinde TOKİ başkanlığımız marifetiyle de inşaatları yapmak suretiyle inşallah yaralarımızı bir nebze olsun sarmış olacağız.
14: Abi çıkın, çıkın.
4: Tarih 8 Ekim, saat sabah 5.40. İstanbul Maltepe'de büyük bir gürültü koptu. Bir bina çöktü, 5 kişi hayatını kaybetti. Kardeşler Apartmanı'yla bağlantılı olarak çevredeki 5 binada tedbiren boşaltıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, hak sahipleriyle bir araya geldi. Hem acil ihtiyaçlar hem de yeni konutların inşası için eylem planı oluşturuldu.
12: Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşehrilerimizle bir istişarede bulunduk.
13: Vatandaşımıza bugünlük günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde zaten valiliğimiz yardımda bulunuyor. Biz de kendilerine kalıcı iskan açısından birkaç alternatif ortaya koyduk.
4: Boşaltılan binaların ruhsat ve projeleri incelenecek. Karot örnekleri alınarak yapıların sağlamlığı değerlendirilecek. Tahliye edilen vatandaşların günlük ihtiyaçları karşılanırken kalıcı konutlar için de alternatifler sunuldu.
13: Bugünden itibaren burada vatandaşımızı dinleyecek, vatandaşımızın taleplerini alacak bir kentsel dönüşüm ofisimizi açtık.
4: Hedef yeni konutları devlet eliyle kısa sürede tamamlamak.
13: Daha önce Kartal'da yıkılan binada, Kağıthane'de, yine Kartal'ın değişik mahallelerinde, yine Güngören'de, İstanbul'un her ilçesinde yaptığımız dönüşüm projeleri gibi bu projeyi de çok kısa sürede hayata geçireceğimizi, onların da devlet eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu. İnşallah çok kısa süre içerisinde, bir yıl gibi bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız.
2: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği facia gibi kazanın ardından ihmal çıktı. Kavşağı kaçıran tur otobüsünün geri manevra yaptığı sırada tırın çarpmasıyla yaşanan dehşet kameraya da yansıdı. Facia sonrasında çalmayı sürdüren cep telefonları ise yürekleri de ağladı.
4: Kavşağı uşağı kaçırmıştı. İleriden dönmek yerine taşıdığı onlarca canı hiçe saydı. Otobüsü geri vitese taktı. O tehlikeli manevra ölümcül bir hatayı getirdi. 11 kişi hayatını kaybetti.
15: Evet, bu feci kazada gerçekten çok kaybımız var. 11 kişi hayatını kaybetti.
4: Facianın adresi Manisa'nın Akhisar ilçesi. Tarih 11 Ekim. Bursa'dan Pamukkale'ye gitmek için yola çıkan tur otobüsü İzmir yolu üzerinde ilerliyordu. Ancak dalgın şoför kavşağı kaçırdı. Otobanın ortasında frene bastı. Bir süre bekledi, ardından ölümcül hatayı yaptı. Geri vitese takıp kaçırdığı kavşağa yöneldi. Aklında yüzlerce metre geri gitmek vardı. Ancak arkasından bir tır geliyordu. Saniyeler sonra korkulan oldu. Tır otobüsü arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmayla ortalık savaş alanına döndü. Otobüs hurdaya dönerken tam 11 kişi olay yerinde can verdi. 27 kişi de yaralandı.
16: Tırın otobüse çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre hemen bütün unsurlarımız intikal etti. Yapılan tetkiklerde 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük.
4: Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ancak geride yürek burkan görüntüler kaldı. Enkaz arasında toplanan cep telefonları çaldı. O telefonların sahiplerinden bazıları artık hayatta değildi. Facianın ardından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bu kapsamda otobüs şoförleri Metin Yavuz ve Mehmet Ahlılar'la tır şoförü Hasan Karakaya gözaltına alındı. Ahlılar ve Karakaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yavuz ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
17: Yedek şoför geri gelmeye başladı. Yol uzayacak herhalde, bilemiyorum. Oradan onu Metin geriye çevirdi. Geriye çevirdi derken şoför durdu, geri gelmeye başladı sağdan. Geri gelmeye başlayınca artık 10 dakika mı 5 dakika mı oldu. O arada ben artık arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
4: Otobüs şoförü ilk ifadesinde yolcuların kendisine kavşağı kaçırdın dediğini belirtti. Bunun üzerine emniyet şeridinde gitmek için manevra yaptığını ileri sürdü. Öte yandan ölen 11 kişinin cenazesi kimlik tespiti ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından defin işlemleri için ailelerine teslim edildi. 11 kişiden 10'u Bursa'da toprağa verildi.
2: İhtiyaç duyulan okullarda polis ya da bekçi dersten yarım saat önce okulda hazır bulunacak. Denetimler de sıklaştırılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği önlemleri sıkı tutuluyor mesajı verdi.
18: Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
4: İçişleri Bakanlığı'nda okul güvenliği için asayiş toplantısı gerçekleşti. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti.
18: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. En önemli konulardan biri haline dönüştü.
4: Bakan Çiftçi toplantının ardından açıklamada bulundu. Okul güvenliğinin güçlendirilmesi ve denetimlerin artırılması yönünde yeni talimatlar verdiğini duyurdu.
18: Emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Yani daha fazla tedbir almamız gereken yerlerde. Yani mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
4: Öğrencinin çevresel tehditlere karşı korunması için de adımlar atılıyor.
18: Okulların giriş çıkış saatlerinde yine okulların etrafında metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. Biz üzerimize düşeni, kendi almamız gereken tedbirleri almamız gerekiyor.
4: Şefkat Kalkanı projesi devreye alınacak. 81 ili kapsayan projeyle aile ve öğretmenler okul güvenliğinde etkin birer paydaş haline getirilecek. Asayiş, narkotik ve siber suçlarla mücadele birimleri öğretmen ve ebeveynleri bilgilendirecek.
18: Aileler çocuklarını mutlak surette takip etmeliler. Odasında ne yapıyor? hangi sitelere giriyor, hangi oyunları oynuyor, çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı, bir sızıntı var mı? Onu gözlemlemeliler.
4: Eğitimler sayesinde aileler çocuklardaki ruhsal ve davranışsal değişimlerle akran zorbalığı gibi tehditleri daha erken fark edebilecek.
2: Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okul kapısından geri çevrildi. Gözyaşlarına boğulan öğrencilerin görüntüleri tepki çekti. Kıyafet düzenlemesi kararı şiddet olaylarına da dönüştü. 37 kişi gözaltına alındı.
4: Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okul kapılarından geri çevrildi.
19: Ağlama, biz senin yanındayız.
4: Okula giremeyen kız öğrencilerin gözyaşları kameralara yansıdı. Başörtüleri nedeniyle okula alınmadıkları belirtilen öğrenciler kapı önünde bekledi. Tepki gösterdiler ancak durum değişmedi.
20: Okumak istiyorum. Yaşımdayız, adım paramı beni koymuyorlar okumaya. Benim daha hakkım var okumada.
4: Başörtülü öğrenciler okulun kapısında derslerine çalıştı. Bir öğrenci ise sınıfın penceresinden arkadaşlarına veda etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Tartışmaların odağında okullardaki kıyafet düzenlemesi var. Azerbaycan Bakanlar Kurulu 21 Eylül'de okul kıyafetlerine ilişkin kuralları değiştirdi. Düzenlemede başörtüsü açıkça yasaklanmadı. Ancak okul üniformasının bütünlüğünü bozan ve laiklik ilkesine uygun olmayan kıyafetlere izin verilmeyeceği belirtildi. Kararın ardından başörtülü öğrencilerin okula alınmadığına ilişkin görüntüler yayıldı.
19: Ağlama, biz senin yanındayız.
4: Bazı öğrenciler de arkadaşlarına destek vermek için protesto düzenleyerek derslere girmedi. Başörtü yasağına tepkiler şiddet olaylarına dönüştü. Bazı okulların kapıları ve camları kırıldı. Çıkan olaylarda 37 kişi gözaltına alındı.
2: Belçika'da kamu çalışanlarının genel grevi ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde hayatı durma noktasına getirdi. Sendikalar hükümetin tasarruf politikalarına ve kamu hizmetlerinde planlanan kesintilere karşı iş bıraktı.
4: Belçika'da kamu çalışanlarının genel grevi ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Sosyalist sendikanın çağrısıyla iş bırakan çalışanlar, hükümetin tasarruf politikalarını ve yeni bütçe kesintilerini protesto etti. Grevin en büyük etkisi ulaşımda görüldü. Tren seferlerinin büyük bölümü iptal edildi. Brüksel'de metro, otobüs ve tramvay seferleri azaltıldı. Flaman ve Valon bölgelerinde de toplu taşıma hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandı. Grev hava ulaşımını da etkiledi. Havalimanlarına erişimde zorluk yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Kamu yayıncılığı, posta dağıtımı ve eğitim hizmetlerinde de kesintiler yaşandı. Brüksel'de çöp toplama hizmetleri aksadı. Sendika, kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların yetersizliğine, emeklilik haklarındaki gerilemeye ve ücretlerin enflasyona göre güncellenmesine yönelik olası müdahalelere tepki gösterdi.
2: Milyonlarca üniversitenin beklediği açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Burs ve kredi başvuruları başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular. Son tarih ise 16 Ekim.
4: Üniversite öğrencilerinin beklediği açıklama geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Üniversitelerin Eylül ayından itibaren eğitime başlamasıyla milyonlarca öğrenci okuyacağı şehirlere yerleşti. Bunun ardından gözler KYK, burs ve kredilerine çevrildi. Beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medyadan yaptı. Osman Aşkın Bak, KYK, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular E-Devlet üzerinden alınacak. Son başvuru tarihi ise 16 Ekim saat 23.59 olarak belirlendi.
21: Bakım olarak 2 ay.
4: Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi tutarları ön lisans ve lisans öğrencileri için 4.000, yüksek lisans öğrencileri için 8.000, doktor öğrencileri içinse 12.000 lira olarak belirlenmişti. 2026-2027 öğretim yılına ait burs ve kredi rakamı henüz belli değil. Yeni rakam 2027 yılının Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.
2: Sadece kadınların değil, erkeklerin de kendini daha hassas hissettiği dönemler olabiliyor. Hormonal dalgalanmalar, stres, biyolojik değişkenlikler, endişe, depresyon ve bu benzer faktörler de erkeklerin aşırı duyarlılık hali oluşturmasına sebep olabiliyor. Bu durumun bilimsel de bir adı var. Hırçın erkek sendromu. Peki bu sendromun belirtileri nelerdir? Nasıl ortaya çıkıyor? Cevabı haberimizde.
0: Biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor.
5: Doğru erkekler yetiştirelim, prenses erkek yetiştirmeyelim.
22: Kadınların hassas günleri var. Peki erkeklerin de hassas günleri var desem? Yanlış duymadınız, erkekler bir gün pamuk gibi, diğer gün sinirli. İşte bunun da bir bilimsel açıklaması var. Hırçın erkek sendromu.
5: Hırçın erkek sendromu dediğimiz, kadınların özel günleri olduğu gibi erkeklerin de özel günleri var. Bu günlerde erkekler biraz daha stresli, biraz daha sinirli olabiliyor.
23: Erkekler prenses olmuş, çok nazlılar. Hani hiçbir şeye ben yaparım, ben ederim, ben hallederim artık değiller.
24: Duygusal günler oluyor ya da böyle her şeyin çok üstüne geldiği günler oluyor. Kızlar çok üstümüze gittiği dönemler oluyor.
22: Peki erkekler neden böyle değişiyor? Hırçın erkek sendromu bize neyi anlatıyor?
5: Aslında biraz da anlayışla yaklaşmak, onlara karşı empati kurmak önemli. Çünkü bizim toplumumuzda genellikle erkeklerin duygularını söylemesi çok olağan bir durum değil.
25: Biz erkeklerin de belli başlı günleri oluyor tabii ki, böyle stresli, kaygılı günler oluyor.
22: Kimi susuyor, kimi kapıyı çarpıp gidiyor, kimi de o klasik cümleyi kuruyor. Bir şeyim yok.
5: Erkeğin yaratılış fıtratına uygun davranması gerekiyor ya erkeğin. Eskiye gidelim, avcı erkek modeline gidersek, erkek ne yapıyordu? Avlıyordu, yetiriyordu. Şimdi hazırı bekliyor.
24: Bizim de hassas olduğumuz günler oluyor ama bunlar kadınlar tarafından çok yargılanıyor. Hatta bazı durumlar üstümüze böyle bindiriliyor. Ben bunlara çok karşıyım açıkçası. Erkeklerin de duyguları var. Bunu söylemek istiyorum herkese.
22: Sinir sürekli ise altında farklı nedenler olabilir. Peki sinirli bir erkeğin gönlü nasıl?
5: Sinirli olan tarafı daha yatıştırmak istiyorsak, karşıdaki insanın daha sakin, daha alttan alır bir tavır sergilemesi gerekiyor.
24: Sinirli olduğum günler oluyor evet, ama bu hassas gün olarak bence sayılmaz. Hassas gün dedikleri bence duygu değişimine bağlı bir şeydir her zaman.
2: Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçirdiği kalp krizinin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde kontrolden geçti. Yılmaz'ın kalp sağlığı ile ilgili sonuçlarının olumlu olduğu açıklandı.
4: Kırk gün sonra aynı hastanede ama bu kez ambulansla değil gülerek geldi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz 29 Ağustos'ta yazlığında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yılmaz 40 dakikalık kritik anjiyo operasyonuyla kalbine stent takılarak ölümden döndü.
26: 20 santim var komutanla aranda. Anlat hadi orada. Ben antimiliteyi içeyim.
4: O kabus günlerin üzerinden tam 40 gün geçti. Ünlü komedyen kontrol için hayatını borçlu olduğu hastaneye bu kez yürüyerek ve gülümseyerek döndü. Yapılan testlerinin ardından doktorlardan sevindirici haber geldi.
27: İki aşamalı testimizi yaptık. Ve diğer kalp krizi geçirmediği diğer damarların kalbini iyi beslediğini gördük. Beklediğimiz gibi güzel bir kalp sintigrafı sonucuyla karşılaştık.
4: Yılmaz rahat bir nefes alıp içini döktü.
28: Herkesin endişelendiği, benim de olayı kahramanı oldum, bir kalp krizi geçirdim ama sağ olsunlar. Ne gerekiyorsa adını verdiğimiz yöntemle hayata döndüm. Birazcık zamana ihtiyacım var. İyi ki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel takvime denk geldi. Tam film bitti. Bununla uğraştık.
4: Zor günleri atlatan Yılmaz neşeyle Çanakkale'den ayrıldı.
28: Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Aleyna Tilki'den bir şarkıyla tatlıya bağladık.
2: A milli takımda yeni hoca arayışı hız kazandı. TFF'nin ilk tercihi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan oldu. Turan'a teklif de yapıldı. Arda Turan eğer olumlu cevap vermezse A milli futbol takımının yeni rotası da belli oldu.
4: A Milli Takım'da yeni teknik direktör arayışı başladı. Listenin ilk sırasındaki isim Arda Turan, genç teknik adamla ilk temas kuruldu.
1: 28 tane 10 saate yakın, 15 saatte 10 saat arası yolculuk yaptık. Bu çocuklar birçok şey hak ediyorlar. Burada bir tarih yazıyorlar.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'ndeki sonuçların ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırmıştı. Cuma günü yapılan olağanüstü genel kurulda yeni teknik direktör için düğmeye basıldı.
3: Sadece gol eksiğimiz vardı. Futbolcularımıza geleceğe umutla bakmalarını söyledim. Sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Farklı teklifler alsam da burada kaldığım için gerçekten mutluyum.
4: TFF Yönetim Kurulu yeni teknik direktörün belirlenmesi için Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na tam yetki verdi. Yönetimin gündemindeki ilk isim Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran eski milli futbolcu Arda Turan oldu. Turan'a teklif götürülmesi kararlaştırıldı.
1: Kazanmak istiyoruz. Leipzig'e gitmek istiyoruz. Bizim hayalimiz. Geri adım atmayacağız.
4: Cuma günü takımının başında maça çıkan Arda Turan ertesi gün özel uçakla İstanbul'a geldi. Ailesiyle görüşen genç teknik adamın ilk temasta kulübüm ayrılmamı istemez. Ben de savaş varken yarı yolda bırakmam dediği öğrenildi.
1: Ukrayna'daki kendi ülkemdeki bütün çocuklara, geleceği umutla bakan çocuklara armağan ediyorum.
4: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Arda Turan'a hem kulübü hem de A Milli takımı çalıştırabileceği yönünde bir öneri sunduğu belirtildi. 39 yaşındaki teknik adamın teklifi değerlendirdikten sonra Shakhtar Donetsk yönetimiyle görüşmesi bekleniyor. Arda Turan'la anlaşma sağlanamaması durumundaysa alternatif isimler devreye girecek. Yabancı adaylar da masaya yatırılacak.
2: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. PKK'nın tasfiyesinde bir eşik daha geçildi. Örgüt, terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeni bir adım daha attı. Irak'ın Metina bölgesinde 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları bu adımı hem belgeledi hem de Ankara'ya rapor etti. Süreç kararlılıkla ilerliyor mesajı verildi.
6: Mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
4: Terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla ilerliyor. PKK Irak'ta 4 kampı daha boşalttı. Açıklama güvenlik kaynaklarından geldi.
6: Çerçeve yasada da vazedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
4: Devlet terör örgütünü adım adım izliyor. Her adım Ankara'ya rapor ediliyor. Güvenlik kaynakları yeni bir açıklama geçti. Buna göre PKK Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim'de boşalttı.
6: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir.
4: Öncelik Türkiye'nin güvenliği açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına verildi. Bu yüzden örgüt sınıra sadece 4 kilometre mesafedeki barınma alanlarını terk etti.
6: Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
4: Güvenlik kaynakları süreç kararlı ve tavizsiz şekilde sürüyor dedi. Dağlık bölgelerdeki barınma alanlarının boşaltılmasını da bunun göstergesi olarak niteledi.
6: Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk.
4: PKK-KCK'nın tüm faaliyetlerini sonlandırması sonrası örgüt mensupları çerçeve yasadan yararlanarak Türkiye'ye geri dönecek. Eğitimden ekonomiye yürütülecek programlarla yasadan faydalanma hakkı bulunanlar topluma entegre edilecek. Böylece kalıcı bir iç barış ortamı tesis edilecek. Güvenlik kaynakları atılan her adımın milletin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacağını vurguladı.
6: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyet menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldı. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ardından terörden beslenen savaş baronlarının da kaybedeceğini ve artık annelerin ağlamayacağını söyledi. Sürecin hızlı bir şekilde de ilerlediğini kaydetti.
7: Cumhuriyet'in ilk asrının en önemli meselesi ne yazık ki bu aziz milletin ve bu büyük milletin terör belasıyla meşgul edilmiş olmasıdır. Devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek artık bu sorunun çözülmesi için kararlı bir duruş sergilendi.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, daha önce FETÖ ve İsrail'in terör sorununun çözülmesini istemediğini belirtti. Kurtulmuş, iç kale ve kardeşlik vurgusu yaptı.
7: İran'ı vurdular, Lübnan'ı vurdular, Suriye'yi vurdular, Yemen'i vurdular, Katar'ı dahi vurdular. Böylece İsrail diyor ki, siz bölgede istikrar mı istiyorsunuz? Ben de bölgede hakim olmak için istikrarsızlaştırmak istiyorum. Ve bölgedeki bütün ülkeleri tehdit eden bir tavır içerisine girmesi, Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmesini zorunlu kılmıştır.
8: Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin 3 adımda sürdüğünü kaydetti. Risklere ve provokasyonlara değinerek uyarılarda bulundu.
7: Artık bizim bu ülkenin bir tek evladını dahi teröre harcayacak lüksümüz yoktur. Artık silahlar tamamıyla, bütünüyle geride kalmalıdır. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır.
8: Numan Kurtulmuş, sürecin başarıya ulaşması durumunda artık annelerin ağlamayacağını ve bölgesel refahın güçleneceğinin altını çizdi.
7: Terörün bitmesiyle savaş ekonomisinden kazanan savaş baronları kaybedecektir. Artık bu memlekette, artık bu bölgede anneler ağlamayacak. Artık Türkiye bölündü mü, bölünecek mi gibi bir tehdit, bir tehlikeyle asla karşı karşıya kalmayacağız. Önümüzdeki yol dağıtılan, dağılan parçalarımızın bir araya getirilmesi, birleştirilmesi ve hep beraber bir bütün olarak hareket etmesinin başlangıcıdır.
8: Kurtulmuş Gaziantep programında terörsüz Türkiye mesajları vermeye devam etti.
9: Zaten Türkiye'nin içerisinde şu an itibariyle terör örgütünün bir tek elemanı kalmamış ve bir tek faaliyeti mevzu bahis değildir. Bu mesele hızlı bir şekilde ve gerçekten tıkır tıkır süreç yolunda işliyor.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasfiye edilen fonlarda parası giden 44 bin kişinin mağduriyetinin sona erdiğini açıkladı. Ödemelerde kamu kaynağının kullanılmadığını belirtti Yılmaz ve piyasalarda da sorun yok mesajı verdi. Yılmaz, geri kalan ödemelerin de nasıl yapılacağını anlattı.
10: Özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
11: Tasfiye edilen fonlarda parası bulunan 44 bin kişinin sorunu çözüldü. 46 bin kişi ise tasfiye sürecine girdi. Geriye kalan vatandaşların ödemeleri de Ekim ayı içinde yapılacak. Meclise sunulan fon teklifi yasalaşır yasalaşmaz ödemeler başlayacak.
10: 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. 131 fonun 17'si devreden çıkmış oldu.
11: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fonların tasfiyesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 15 müfettişin fonları soruşturduğunu belirtti.
10: Olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz.
11: Ödemelerde ana para, yani net yatırım tutarı ödenecek.
10: Atıyorum 1 milyon para yatırdınız. Sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz, 1 milyon kaldı hesabınızda. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız.
11: Peki bu süreçte kaynak nereden sağlanacak?
10: Her bir fon için 131 tane hesap açıldı. Bir tane de genel hesap açıldı. Fon bazında değil, hisse senedi bazında hukuk dışı işlem yapanlarla ilgili bir hesap. Şirketlerin veya kişilerin mal varlıklarının satışından gelecek gelirler bu hesaplarda toplanacak. Kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil.
11: Varlıkların satılmasıyla elde edilen gelir mağdurlara ödenecek. Ancak paralar gönüllü olarak iade edilse de soruşturma süreci devam edecek. Usulsüzlük yapan parayı iade ifade etse de cezadan kaçamayacak.
10: Hukuk dışı işlem, piyasa bozucu faaliyet yürütme durumu var. Bir de fahiş gelir elde etme durumu var. Hukuk dışı işlem de sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz.
11: Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz suç işleyenden hesabının sorulacağını vurguladı.
10: Gereği yapılıyor, yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki tavrı çok açık ve net. Yani kim söz konusu olursa olsun, babamızın oğlu da olsa, en yakınımızdaki insan da olsa, eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben ve yatırımcıya hiç saygı duymak zorundayız. Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa, kim olursa olsun, en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, bürokraside de olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. AK Parti'nin anlayışı budur.
2: Fon soruşturmasında milyarlık para trafiğinin seyrini değiştirebilecek bir tüyo şüphesi de gündeme geldi. Tasfiye düğmesine basılmadan hemen önce sadece 16 günde 440 yatırımcının fonlardan çıkardığı tutar 401.2 milyar lirayı buldu. Dikkat çeken bu para hareketi bu isimlere önceden tüyo mu verildi sorusunu da akıllara getirdi.
11: Milyarlarca liralık devasa bir para trafiği. Operasyondan önce 16 günde fonlardan çıkan tam 401,2 milyar lira. Fon soruşturmasında şimdi milyarlık para trafiğinin seyrini değiştirebilecek haberli çıkış şüphesi gündemde. Fon soruşturmasında yeni perde aralandı. 3 ayrı fondan elde edilen 187 milyar 653 milyon liralık karın peşine düşülmüş, 214 kişi ve kurumun kazancı için geri çağırma süreci başlamıştı. O soruşturma sürerken bu kez Eylül ayının ilk yarısındaki dev para hareketlerinin dökümüne ulaşıldı. Soruşturma dosyasına giren mali verilere göre rakamlar dudak uçuklatıyor. Sadece 16 günde 2 fondan 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 lira çıkış yapıldı. Peki bu dev para trafiğinin ne kadarı hangi fondan çekildi? İlk adres Tera. 1-16 Eylül tarihleri arasında 168 yatırımcı 100 milyon liranın üzerinde para çekti. Hesaplara yansıyan toplam tutar tam 335 milyar 912 milyon lira. Aynı tarihlerde Pusula fonundaysa 272 yatırımcı 50 milyon liranın üzerinde çıkış yaptı. Bu kişilerin fondan çıkardığı toplam tutar 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 lira olarak hesaplandı. Soruşturma da yeni bir boyut kazandı. 100 milyon liranın üzerinde çıkış yapan isimler tek tek tespit edildi. Hesaplar mercek altına alındı. Şimdi kritik soru şu. Bu isimler soruşturma veya tedbir kararları öncesinde haberli çıkış mı yaptı? Teknik ve mali incelemeler cevap ararken bilgi sızdırıldığı şüphesinin doğrulanması halinde yeni tedbirlerin devreye alınması bekleniyor. Başsavcılık soruşturma kapsamında SPK, Borsa İstanbul Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği ile yazışmalar yürütüyor. Ancak soruşturmanın gizliliğini korumaya yönelik önlemlere rağmen gizli ibareli belgeler dijital mecralara sızdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri değerlendirilen kişiler hakkında reysen adli soruşturma başlatıldı.
2: Yaşanan tarihi kopuş sonrasında CHP ile Yeni Parti arasındaki sular bir türlü durulmuyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak bu kez de Yeni Partilileri hırsızlık ve yağmacılıkla suçladı. Yeni Parti ise bu suçlamalara kayda değer bir cevap vermedi.
12: Uzun bankadaki parasına milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi'ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak katakulliyle nasıl çözdüğünüzü de bir açıklayın.
13: Yeni Parti CHP grubunun parasına çökmekle suçladı. CHP'den kopup gidenler partiyi yağmaladı dedi.
12: Şimdi bir zahmet yine partimizden ayrılırken örgüt binalarını nasıl tahrip ve talan ettiğinizi de açıklayın.
13: Yaşanan tarihi kopuş sonrası CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim tırmanıyor. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Özgür Özel ve arkadaşlarına çok ağır sözlerle yüklendi.
12: Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasındaki altı oklu rozeti falçatayla söktürecek kadar neden bu partiden nefret ettiğinizi bu millete bir açıklayın bakalım.
13: Öztrak, yeni partiye gidenlerin ayrılırken CHP'yi talan ettiğini savundu. İddialarını da fotoğraflarla ortaya koydu.
12: Meclis grubumuzun hesap kitabı ile ilgili belgeleri neden teslim etmediğiniz de bir izah edin. Şimdi
0: bir zahmet, bunları aslında hiç göstermek istemiyorum. Bunlar benim yapmak istemediğim şeyler ama maalesef zorlanıyoruz. Çünkü karşı taraf ağzına geldiği gibi konuşuyor.
13: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından yeni parti ile CHP arasında aday belirleme tartışması yaşanmıştı. Polemiğe Öztrak da katıldı. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
12: Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
13: CHP cephesinden gelen ağır suçlamalar yeni parti sözcüsü Zeyner Emre'ye soruldu. Ancak suçlamalara yönelik tatmin edici bir cevap gelmedi.
14: Eğer varsa ki birilerinin bir kendileriyle ilgili hak kaybı iddiası tespiti şuyu buyu yazar çizer, ona ilgililer bakar yani.
2: İBB'nin yolsuzluk davası da devam ediyor. Duruşmada söz verilen tutuksuz sanık Hakkı Demir Vakfı Başkan Vekili iş insanı Mustafa Duhan Demir mahkeme salonunda rüşvet itirafında bulundu. Ağaç Ahşe'deki ihale vurgununu da anlattı.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Duruşmada söz alma sırası Hakkı Demir Vakfı Başkan Vekili iş insanı Mustafa Duhan Demir'deydi. Demir, vakfa ait taşınmazın imar değişikliği talebi için 12 milyon 500 bin lira çek vermek zorunda kaldığını itiraf etti. Demir, şehir plancısı Adem Altıntaş aracılığıyla kendisinden kreş adı altında rüşvet istendiğini söyledi.
2: Adem Altıntaş, tek çaresi var. Bağış yapacaksın, yoksa bu iş uzar dedi. Lanet ederek tamam dedim. Yalnızca bir kez zorla istenen bağışı işlemlerin bekletileceği baskısıyla mecburen kabul etmek zorunda kaldım.
13: İddianamede Mustafa Duhan Demir'in Hakkı Demir Vakfı'na ait taşınmaz için imar değişikliği talebinin Adem Altıntaş aracılığıyla o dönem Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olan Resul Emrah Şahan'a ilettiği, Şahan'ın kreş yapımı için nakit para verilmesi halinde değişiklik talebini kabul edeceklerini ilettiği belirtilmişti. İBB İştirak Şirketi Ağaç AŞ'nin eski satın alma müdürü Selim Marangoz da mahkemede konuştu. Genel müdür Ali Sukas'la görevden alınan satın alma müdürü Ümit Polat arasındaki rüşvet ve kumpas savaşını, milyonluk kamu ihalelerindeki paravan çarkı ve denetimden kaçırma oyunlarını anlattı.
15: Her iki tarafta birbirini tedarikçilerden haraç toplamakla suçluyordu. Ben tecrübesiz olduğumu söylememe rağmen genel müdür bana kurumda 20 yıllık geçmişin var. Herkes sana güveniyor. Geçmişi temiz biri lazım. Sen sadece önüne gelen teklifleri imzalayacaksın demişti. Şimdi anlıyorum ki bu kirli savaşın ortasında arkasına saklanacakları güvenilir ve hiçbir şeyden habersiz bir paravan arıyorlardı.
2: Mersin'de yolsuzluktan tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından

0: milletvekili seçimi yapıldı. Yenişehir'de 19 oyla Çağdaş Dutlu, Mezitli'de ise 16 oyla Turgut Selazı başkan vekil oldu. Her iki belediyede de kazananlar CHP'nin adaylarıydı.
1: Biz mağduruz. Denetleme yetkisi bize ait değildir. Bu konuda denetim yetkisi ve sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde değildir.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi ise salı günü saat 14'te yapılacak. Görevden uzaklaştırılan Vahap Seçer'in yerine geçecek isim belli olacak.
2: Vatandaşlık maaşında da taslak detaylar ortaya çıktı. Destek için kriter hane geliri, en düşük emekli maaşı olacak. Bu tutarın altında geliri olan hanelere kira, enerji, gıda ve çocuk desteği sağlanacak. Peki kim ne kadar yardım alacak? Başvurular nasıl yapılacak? İşte o sistemin ayrıntıları.
3: Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz. Daha müreffeh, çok daha güvenli yarınlara ailelerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle birlikte hep beraber ulaşmak için yapıyoruz.
4: Vatandaşlık maaşında ayrıntılar netleşiyor. En düşük emekli maaşı kriter olacak. Yardım miktarı ise kademeli olarak belirlenecek.
5: Bu modelle bütün sosyal destek sistemimizi entegre ediyoruz.
4: Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi adıyla hazırlanan yeni modelle ilk etapta 2,5 milyon haneye destek verilecek. Destek olarak 1,5 trilyon lira ödenecek. Taslağa göre bir haneye giren toplam gelir 23.552 liranın altında kalıyorsa destek imkanı değerlendirilecek. Yardım miktarı ailenin ihtiyaçlarına göre kademeli olarak belirlenecek. Yani herkese aynı ödeme yapılmayacak. Kira, gıda, enerji ve çocuk gibi ihtiyaçlar ayrı ayrı hesaplanacak.
5: Yeni destek modelimiz özü itibariyle bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak.
4: Büyük şehirlerde kira yardımı öncelikli olacak. Erzurum, Kars, Ardahan ve Sivas gibi soğuk illerde enerji desteği öne çıkacak. İhtiyaç durumuna göre aynı haneye birden fazla kalemde yardım da yapılabilecek. Ancak ödemeler belirlenen üst sınırı aşmayacak. Gelir tespitinde sosyal yardım kayıtlarının yanı sıra SGK, Gelir İdaresi, banka hesapları ve tapu verileri de kullanılacak. Başvurular E-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları üzerinden alınacak. Taslağa göre pilot iller Aralık ayına kadar belirlenecek. İlk ödemelerse 2027'nin ilk çeyreğinde başlayacak. Destek alan hanelerin gelirleri her ay kontrol edilecek. Gelirinde artış tespit edilenlerin sistemden çıkarılması gündeme gelecek. Taslak, vatandaşlık maaşı ödeneceklere özel destek kartı verilmesini de öngörüyor. Ödemelerin bu kartta toplanması, desteğin bir bölümünün nakit çekilebilmesi, gıda ve temizlik ürünlerinin ise indirimli alınabilmesi planlanıyor.
2: Türkiye'nin yüreğini yakan yeni doğan çetesi dosyasında sıcak bir gelişme yaşandı. 61 sanıklı davanın son duruşmasında yeni atanan üye hakim dosyadan çekildi.
4: Para için bebeklerin hayatlarını içe saydılar. Yeni doğan çetesi bir kez daha hakim karşısına çıktı. Davanın son duruşmasında üye hakim dosyadan çekildi. Doktoru, hukukçusu, bürokratları da işin içindeydi. Çete yeni doğan bebekler üzerinden bir ağ kurdu. İhtiyaç olmasa bile bebekler kuvöze konuyor, bir kısmı ihmal nedeniyle hayatını kaybediyordu. Haksız kazanç da vardı listelerinde, hakkını arayan savcıya tehdit de.
6: Ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye? Yani mevzu burada farklı bir şey.
4: 61 sanıklı çete üyeleri bir kez daha hakim karşısındaydı. Son duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Yeni atanan üye hakim dosyadan çekilmek istediğini bildirdi. Talebin ardından dosyadan ayrılan hakimin yerine Bakırköy Adalet Komisyonu'nca yeni bir üye hakim atandı.
2: Kahramanmaraş'ta trafik kazası geçiren MHP milletvekili Zuhal Karakoç ameliyat edildi. Operasyonun 4 saat sürdüğü bildirildi. Kaza anının görüntüleri de ortaya çıktı.
0: İki araç bir şeride sığmadı. Çarpı

0: ulaştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yattı. MHP'nin milletvekili Zuhal Karakoç'un yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Karakoç'un sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kaza geçirmişti. Karakoç ve 6 kişinin yaralandığı kazada bir kişi hayatını kaybetmişti. Ankara'ya Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Zuhal Karakoç'un ameliyat edildiği bildirildi. Operasyon 4 saat sürdü. Bilkent Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Klinik İdari Şefi Profesör Doktor Ahmet Gürhan Gürçay, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un birinci bel omurgasında oluşan kırık nedeniyle ameliyat olduğunu, omurgasının vidalarla sabitlendiğini ve ameliyat sonrası yakın takip ve tedavi sürecinin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan ortaya çıkan görüntülerde kamyonet ve otomobilin çarpıştığı anlar kaydedildi.
1: İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye 7 şart sunduklarını, bazı şartların kabul edildiğini öne sürdü. Ancak Tahran bunu yetersiz buldu. Hürmüz'de gerilim sürerken İran bir petrol tankerinin daha mayına çarptığını açıkladı.
2: İran'la ABD arasında Hürmüz pazarlığı yeniden kızıştı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 şart sundu. ABD bazılarını kabul etti. Ancak Tahran bunu yetersiz buldu. İddia İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye ait. ABD'nin bazı anlaşma şartlarını kabul ettiğini duyuran Rızai, İran'ın bunu yeterli bulmadığını öne sürdü. Rızai, artık önceki duruma geri dönmeyeceğiz dedi. Hürmüz Boğazı'ndaysa gerilim bir kez daha tırmandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu bir petrol tankerinin mayına çarptığını duyurdu. Çarpmanın ardından tankerin makine dairesinde patlama meydana geldi. Tankerin 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu açıklandı. İran geminin seyir sistemini kapatarak boğazdan geçmeye çalıştığını öne sürdü. Tankerin adı ve hangi ülkeye ait olduğu açıklanmadı. Ayrıca Hürmüz'de 11 Ekim'de bir petrol tankerine saldırı düzenlendiği de açıklandı. Petro Dolphin adlı tankerin görüntüleri yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son olarak İran'la verimli görüşmeler yürütüyoruz. 3 Kasım'dan önce İran'a saldırmayacağız demişti.
1: Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği kanlı havalimanı saldırısının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Füzenin isabet ettiği bekleme salonundaki yolcuların yaşadığı panik kameralara bakın nasıl yansıdı.
0: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na hedef alan kanlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda patlamanın yol açtığı dehşet ve yolcuların can havliyle kaçışması saniye saniye görüldü. Suudi yetkililerce paylaşılan kamera kaydında güvenlik kontrolünden geçen ve bekleme salonunda uçaklarını bekleyen hacı adaylarının patlama anıyla birlikte güvenli bir yere saklanmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş ve 300'den fazla kişi yaralanmıştı. Allah! Saldırının ardından bölgede askeri hareketlilik hız kazandı. Yemen hükümet güçleri Taiz vilayetinin kuzey ve batısındaki Husi mevzilerine yönelik bir dizi hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Husilere ait askeri kamplar ve stratejik noktalar ağır bombardıman altına alındı.
3: Do you have 1 minute, please?
0: Sahada gerginlik karşılıklı saldırılarla sürerken diplomasi trafiği de hareketlendi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan'la görüşerek gerilimin düşürülmesi için arabuluculuk teklif etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de bölgedeki gerginliğin yalnızca İsrail'e yarayacağını belirtti. Taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırmaya hazır olduklarını söyledi. Ancak İran'ın Husiler üzerindeki etkisi ve bu teklifin ne kadar samimi olduğu konuları soru işaretlerini koruyor. Husiler akşam saatlerinde bir kez daha Suudi Arabistan'a saldırdı. Riyad balistik füzelerle vuruldu. Başkentte 3 ayrı patlama yaşandı. Patlama sonrası Husiler Suudi Arabistan'a ait Hamis Mushayk kentindeki hava üssünü drone'la vurduklarını, Riyad'da bulunan havalimanına ise balistik füzeyle saldırdıklarını duyurdu.
1: ABD Başkanı Donald Trump da Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıyla ilgili konuştu. Az önce gazetecilerin sorularını cevaplandırdı ABD Başkanı Trump ve Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Selman'la görüştüğünü, konuştuğunu söyledi Trump. Husilerin tavrı çok kötü, hiç iyi değiller, çok yaramazlık yapıyorlar dedi Trump ve bu noktada Veliaht Prens Selman'la görüştüğünü belirtti bir kez daha. Trump'ın bu açıklamaları tabii bundan sonraki sürece ilişkinde önemli sinyaller veriyor diyebiliriz. Çünkü Husilere yönelik tepkisini bir kez daha dile getirdi. Tavırları çok kötü, hiç iyi değil, çok yaramazlık yapıyorlar dedi Trump bu açıklamayla beraber. Gündeminde başka bir konu daha vardı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaştaki barıştan, anlaşmadan yönelik açıklamalar yapmıştı son günlerde. Gazeteciler onu da sordu. Trump bence Putin Zelenski'den daha çok anlaşma yapmak istiyor dedi ve iki liderle de görüşmeleri gerektiğini ve ikisini bir araya getirmeleri gerektiğini belirtti. İşte bu açıklamaların çerçevesinde Rusya-Ukrayna savaşıyla devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günde Rusya ile Ukrayna'nın enerji ateşkesi konusunda anlaştığını söylemişti. Bu açıklamaların ardından silahlar susmadı. Rusya Trump'ın ateşkes ilanından saatler sonra Ukrayna'nın enerji altyapısını füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırılarda 6 kişi de hayatını kaybetti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump enerji ateşkesi sağlandı dedi ancak ateşkes sözde kaldı. Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını gece boyu yine füze ve dronlarla vurdu. Savaşın seyri bir kez daha belirsiz bir boyuta taşındı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Moskova ve Kiev'in enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştığını duyurdu. Ateşkes derhal yürürlüğe girdi, ihlal etmeyin çağrısında bulundu. Ancak bu duyurudan saatler sonra Rus füzeleri ve Şahit İHA'ları yine havadaydı. Kharkov'daki dev ısı ve elektrik santrali ile Kiev'deki bir enerji istasyonu hedef alındı. Kentlerin geniş kesimlerinde elektrikler kesildi. Sadece altyapı değil, yerleşim yerleri de hedefteydi. Harkiv'de bir market yakınlarına düşen bombalar nedeniyle ölenler ve yaralananlar oldu. Batı Ukrayna'daki saldırılarda da 3 can kaybı meydana geldi. Kharkov'un batı banliyosu Pisoçin'de bir kadının video çektiği anda bulunduğu yere Rus füzesi isabet etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Talihsiz kadının sağlık durumu ile ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi. Ay. saldırılarla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Moskova'nın barıştan yana olmadığını söyledi.
4: Böyle bir anlaşmayı memnuniyetle karşılarız. Ancak maalesef gün boyunca gökyüzünde Rus şahitleri vardı. Isı santralimiz vuruldu, enerji altyapımız vuruldu. Sorun şu, Rusya gerçekten barış istiyor mu?
2: Trump'ın Zelenski anlaşmak istemiyor suçlamalarına ve Ukrayna'da seçim yapılmalı çağrılarının ardından gelen ateşkes açıklamasının ardından gözler Rusya'ya çevrildi. Kiev yönetiminin Rusya durursa biz de Rus enerji altyapısını vurmayı durdurmaya hazırız mesajı vermesinin ardından Kremlin'in vereceği cevap tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Han Yunus ve Refah'ta düzenlenen saldırılarda 5 Filistinli de hayatını kaybetti. 3 kişi de ağır yaralandı.
2: Gazze'de ateşkes sürerken İsrail saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun Han Yunus ve Refah kentlerinde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'un orta kesimindeki bir çadır İsrail'e ait insansız hava aracıyla hedef alındı. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü. Bir diğer saldırı ise Refah'ın kuzeybatısındaki Mevasi bölgesinde gerçekleşti. Muaviye Camisi yakınlarında sivillerin bulunduğu noktaya düzenlenen saldırıda 22 yaşındaki İzzettin İyad Berhum'la 29 yaşındaki Selahattin İyad Akıl hayatını kaybetti. 3 kişi de ağır yaralandı. İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeydoğusuna yönelik topçu atışları ve Gazze kentinin kuzeyindeki sahil şeridine yönelik saldırıları da bildirildi. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü belirtiliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1488 Filistinli hayatını kaybetti, 5281 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılardaysa 74 binden fazla Filistinli öldü.
1: Fransa'da lise öğrencileri eğitim sistemine yönelik protestolarını sürdürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise eylemlerin suistimal edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
2: Fransa'da eğitim bütçesindeki kısıtlamalara ve eğitimdeki fırsat eşitsizliğine tepki gösteren öğrencilerin protestoları sürüyor. Başkent Paris'te çok sayıda lisenin girişi öğrenciler tarafından çöp konteynerleri ve barikatlarla kapatıldı. Öğrenciler üniversiteye giriş sisteminin fırsat eşitliği sağlamadığını ve kaynakların yetersiz olduğunu savunuyor. Eylemler bu hafta yapılacak deneme sınavlarına rağmen devam ediyor.
5: Hareketimizin en çok eleştirildiği noktalardan biri de çalışmak istemeyen insanlar olarak görülmemiz. Bizler siyasi aktivizmi, derslerimizi ve disiplini aynı anda yürütebilen insanlarız. Sesimizi duyurana kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz.
2: Fransa geneline yayılan ve zaman zaman şiddet olaylarına sahne olan eylemlere cevapsa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Paris Otomobil Fuarı'nda konuşan Macron, şiddet olaylarına tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.
6: Tabii ki öğrencilerin ya da onlara katılan herhangi bir grubun durumu suistimal ederek yangın çıkarmasına, kamu malına zarar vermesine veya şiddete başvurmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz.
2: Macron, öğrencilerin kaynak yetersizliğiyle ilgili endişelerini anladığını belirtti. Sorunların saygı ve diyalog çevresinde çözülmesi gerektiğini ifade etti. İlk döneminde öğretmen açığını önemli ölçüde azalttıklarını belirten Fransız lider, eğitim konularının sükunetle ele alınması çağrısında bulundu.
1: Cibuti açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. 15'i çocuk, en az 139 kişi hayatını kaybetti. 84 kişi ise kayıp.
2: Müzik Cibuti açıklarında göçmen teknesi faciası. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda göçmen hayatını kaybetti. Onlarca kişi ise kayıp. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre toplam 305 göçmeni taşıyan tekne Cibuti'den Yemen'e giderken alabora oldu. Kaza Guhera açıklarında meydana geldi. Teknede kadınlar ve çocuklar da vardı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Göçmenler Yemen üzerinden daha zengin körfez ülkelerine ulaşmayı umuyordu. Ancak tehlikeli deniz rotası bölgede sık sık ölümcül kazalara yol açıyor.
1: Antalya-Isparta karayolunda 23 yolcuyu taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Yürekleri ağza getiren kazada 17 kişi yaralandı. Vali Hulusi Şahin olay yerine giderek incelemeler yaptı.
2: Yola dökülen mazot faciaya davet çıkardı. Devrilen otobüste 17 kişi yaralandı. Kaza Antalya-Isparta karayolunda meydana geldi. 23 yolculu midibüs Çerkezköy'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kaydı. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göre midibüste bulunan 23 yolcudan 17'si yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
7: Yaralılarımızın durumu ağır değil. Bu da bizim için en büyük tesadüf.
2: Kazayla ilgili inceleme sürerken yaralıların sağlık durumlarına ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
1: Antalya'da birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren şüpheli ile ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı. 27 yaşındaki şüphelinin cinayetin hemen ardından öldürdüğü kadının hesabındaki 17 bin lirayı kendi hesabına aktardığı öğrenildi.
2: Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü. Ardından banka hesabındaki parayı kendi hesabına aktardı. Sonra da başka şehre kaçtı. Kan donduran olayın adresi Antalya'ydı. 49 yaşındaki Canan Yıldırım'la 27 yaşındaki Talha Torbalı arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Talha Torbalı birlikte yaşadığı kadını önce darp etti, ardından yatakta boğarak öldürdü. Cinayetin ardından ortaya çıkan detaysa dehşete düşürdü. Şüpheli öldürdüğü kadının banka hesabındaki 17 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Ardından evden ayrılıp otobüsle Konya'ya kaçtı. Burada polise teslim olarak cinayeti itiraf etti. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri Canan Yıldırım'ın cansız bedenini yatak odasında buldu. Talihsiz kadının cenazesi otopsinin ardından ağabeyine teslim edildi. Toprağa verilmek üzere Aksu ilçesine götürüldü. Konya'dan Antalya'ya getirilen cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Elektrikli araçlar siber tehdide dönüşebilir mi? Uzmanlara göre cevap evet. Hatta uzaktan kontrol edilip güdümlü bir füze gibi kullanılmaları bile mümkün. Bu yüzden Türk savunma devleri yabancı elektrikli araçların kampüslere girişini yasakladı. İşte dört tekerli yeni neslin tehlikeli detayları.
8: Farklı amaçlar için kullanılabilir. Sonuçta bilgisayar sistemi yönetiyor araçları.
9: Kameralar, radarlar, lidar sistemleri ve internet bağlantıları sayelerinde bu araçlar çevreleri hakkında önemli miktarda veri toplayabiliyor.
10: Elektrikli araçların her biri adeta bir teknoloji üssü gibi. Yapay zeka desteği, dijital göstergeler ve sensörle donatılmış araçlar. Ancak bunun beraberinde getirdiği çok büyük bir tehdit var.
11: Yapay zeka hemen her seferinde arabaları kullanıyor. Demek o yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor.
12: Özellikle yazılımlarla donatılmış cihazların, otomobillerin, cep telefonları aslında bir milli güvenlik meselesidir.
10: Elektrikli araçlar uzaktan kontrol edilebiliyor. Bu da özellikle savaş durumunda siber tehditleri beraberinde getiriyor. Bu da yetmiyor. Araçlar güdümlü füze olarak kullanılıyor. En büyük örneği ise Çeçen lider Kadirov'un bir savaş makinesine çevirdiği elektrikli aracı.
13: Her yerde vericiler var. Dolayısıyla tehlike var.
14: Dünyada elektrikli araçları takip edip kontrol eden yurt dışından güçler var. O konuda endişeliyim.
9: Özellikle araçlardan toplanan, elde edilen verilerin güvenliği ve bu verilerin nerede depolandığı ciddi bir tartışma konusunu beraberinde getiriyor.
10: Türkiye'nin savunma devleri filmlere bile konu olan bu tehdidi göz önünde bulundurarak yabancı marka elektrikli araçların kampüslere girişini yasakladı. Yerli ve milli markamız TOK, Türk mühendislerinin ürettiği yerli yazılımla güvenilir bir araç olarak öne çıkıyor.
15: Özellikle TOK üretimini yapan mühendislerimiz, üretici firmalarımız buna karşı tedbirini almak zorunda. Yabancı marka araç kullanırken ben endişelendiririm şüphesiz.
16: Elektrikli araçlar silah olarak kullanılabilir.
1: Ünlü sanatçı Seda Sayan estetik hakkında konuştu. Daha önce birçok işlem yaptıran Sayan, estetiğin sınırlı şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Don lastiği gibi gerdilemezsin dedi. Peki bu sözlere sokak ne diyor? Detaylar haberimizde.
17: Ya beyefendi, bizim hanımlarımızın doktoru siz misiniz?
18: Evet.
17: Bunların niye hepsi aynı?
19: Git gerdir gerdir. Ananın don lastiği mi? Neyi gerdiriyorsun öyle?
20: Doğru söylüyor.
21: Şöyle yapıyorlar. Dudaklar şişiyor böyle.
22: 18 yaşları var, dudakları
23: bugulu. Herkesinki yapay yapay.
24: Şimdiki gençte kimde ne görse ona hevesleniyor.
25: Ünlü sanatçı Seda Sayan estetik hakkında konuştu. Sokaksa ikiye ayrıldı.
19: Bir kere gerdirirse iki kere gerdirirse. Üçüncü de tutmuyor. Dikiş tutmuyor. Öyle bir şey yok hanımlar. Biliyorsunuz siz bunu.
26: Gerdirmek isteyen gerdirir.
27: Seda Sayan hiç inkar etmiyor.
28: Burada da estetik var.
27: Var var.
28: Yaptırmayan yok bence.
29: Ne demek oluyor?
28: Karşıyım, ne bileyim. Böyle dudaklar mudaklar, ben çok karşıyım.
30: 10 kişiden 6'sı estetikli.
31: Böyle özeniyorlar bazıları.
32: Sadece birkaç ufak dolgu işlem yapılacak, hepsi bu.
25: Dudaklar şişik, gözler çekik, yanaklarsa dolgulu. Peki ya siz estetik hakkında ne düşünüyorsunuz?
33: Benim kızım yaptırdı, bir benim hiç hoşuma gitmiyor.
34: Ben hiç
33: yakıştıramıyorum, var mı? Yok, yaptırmazım. Güzel oluyor mu sence?
34: Olmuyor.
33: Olmuyor.
34: Herkes aynı.
17: Beziyorlar ya.
25: 70 yaşındasınız, siz de 60 yaşındasınız. Evet. Estetik mi bu güzelliğin sırrı?
33: Hayır, hiç yüzümde hiçbir kremden
25: var. Sizde var mı estetik? Yok.
19: Oğlum, beni güzellik yorar mı? Ben güzellik için uğraşıyorum. Biyolojik yaşımı göstermemek için uğraşanlardanım. Evet, bunun için uğraşıyorum. Git gerdir gerdir. Ananın don lastiği mi? Neyi gerdiriyorsun öyle?
25: Peki siz Seda Sayan'ın sözlerine katılıyor musunuz?
28: Seda Sayan da yaptırdığı için.
33: Var var, kendinde de çok var.
28: Beni ne olur kurtarın ya. Yaptırmadım ama ihtiyacım olsa ya da bir gün yaptırırsam yaptırabilirim yani. Ama şimdiki öyle mi ya? Ne bileyim, dudaklar. Yaptırmayan yok bence.
25: Size estetik var mı?
19: Var ufak tefek.
33: Herkes birbirine benziyor. Dudaklar, evet. Yüzler, gözler.
22: Öyle değil mi Yeter Hanım? Ben çiçek yalnız, Yeter Hanım içeride.
33: Seda Sayan'a ne yapsa yakışıyor.
19: Bacım, bacım. Ah bacım. Ama bunun için sadece estetikle değil. Yediğimle, içtiğimle, uykumla, yaşam tarzımla. Bu bütün bir paket bu çocuklar.
25: Seda Sayan'a göre güzellik sadece estetikle olmuyor. Güzellik için düzenli uyku, beslenme ve spor gerekiyor.
31: Beslenmeyle alakası olduğunu düşünüyorum. Cilt sağlığının tam.
25: İyi besleniyorsunuz.
31: Evet, iyi besleniyoruz, o zaman güzelleşiyor cildiniz.
25: Düzenli uyku uyumaya, yürüyüşlerimi yapmaya, tabii spor yapmaya, kendime vakit ayırmaya. Yüzü gençleştiren şeyler.
33: İnsanlar o kadar değişti ki doğal güzelliğimiz daha iyi.
1: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasının acısı henüz taze iken bu kez Van'dan Bursa'ya giden bir yolcu otobüsünde tehlikeli anlar yaşandı. Şoför seyir halindeki otobüsü durdurmadan koltuğunu başka bir şoföre bıraktı.
0: Otobüs faciasının acısı henüz tazeydi ama bu görüntüler yine pes dedirtti. Seyir halindeki yolcu otobüsünde şoförler yer değiştirdi. Onlarca yolcunun canı içe sayıldı. Tehlikeli anların adresi Polatlı Eskişehir Karayolu. Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünün şoförü aracı sağa çekmek yerine seyir halindeyken koltuğundan kalktı. Direksiyonu başka bir şoföre bıraktı. Manisa'daki faciada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. O kazanın hemen ardından yaşanan bu sorumsuzluk tepki çekti.
1: Tehlikeli sürüşün bir başka görüntüsü de İstanbul'dan. Düğün konvoyunu geçmek isteyen sürücü öyle bir sollama yaptı ki zincirleme kaza kaçınılmaz oldu.
0: Öyle bir sollama yaptı ki düğün konvoyunu birbirine kattı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda düğün neşesi bir anlık sorumsuzlukla az kalsın faciaya dönüşüyordu. Sağ şeritte ilerleyen sürücü hızını alamadı. Tehlikeli manevrayla öndeki aracın önüne fırlamak istedi. Kontrolsüzce yola dalınca konvoydaki araçla çarpıştı. Arkasından gelen bir başka otomobil de duramayıp ona vurdu. Neyse ki yaralanan olmadı ama sürücünün sorumsuzluğu az kalsın en mutlu günü mateme çeviriyordu.
1: Şırnak'ta Silopi Belediye Meclisi toplandı. Toplantıda gergin anlar yaşandı.
2: Taraflar birbirine su şişesi attı. Meclis toplantısında ortalık fena karıştı. Görüntüler Şırnak'tan.
3: Yani başkanları, müdürleri sözlü açıklama yapmasın.
2: Silopi Belediyesi aylık meclis toplantısında tartışma yaşandı.
3: Sen arkadaşların dışarıda var. Şeffaf bir şekilde açıkla.
2: Gerilim gittikçe tırmandı. DEM Partili meclis üyesi Tahir Tarhan'la belediye başkan yardımcısı Harun Kuday birbirinin yüzüne su şişesi fırlattı. Ardından kavga çıktı. Arbede salondakilerin araya girmesiyle son buldu.
1: İstanbul'da sağa sinyal verip sola dönen sürücü uyarılınca adeta çılgına döndü. O anlar motosikletlinin kamerasına bakın nasıl yansıdı.
0: Sinyal uyarısına öfkelendi, sinir krizi geçirdi. Yer İstanbul. Trafikte seyir halindeki hafif ticari araç sağa sinyal verip sola manevra yapınca motosikletlinin gözünden kaçmadı, uyardı.
4: Sinyalin sağa açık, sola dönüyorsun.
0: Ancak ne olduysa tam da o andan sonra oldu. Hatayı kabul etmek yerine sinir krizi geçiren sürücü araç içinde adeta kendinden geçti.
5: Tamam, gelmedi mi?
0: Tepkisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen motosikletli ise sakinliğini koruyarak yoluna devam etti.
1: Adana'da bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadını darp etti. Saldırı anları saniye saniye kameraya yansıdı. Kadını korumaksa küçük yaştaki oğluna düştü.
0: Gözlerinin önünde dehşeti yaşadı. Cesaretiyle annesini döven adama böyle karşılık verdi. Kadına şiddetin adresi Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi oldu. Toros mahallesinde ismi öğrenilemeyen bir erkek tartıştığı kadına saldırdı. Çocuğunun yanında kadını yumruklarla darp etti. Annesinin o halini gören çocuksa küçücük bedeniyle saldırgana karşı koydu. İterek müdahale etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken kadın da o müdahaleyle darptan kurtuldu.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir araca çarptı, börekçiye daldı. Bir müşterinin kazadan kıl payı kurtulduğu o anlarda kameraya bakın nasıl yansıdı.
0: Öyle süratliydi ki camı tuz buz etti, börekçiye daldı. Müşteri ölümden döndü. Esenyurt'ta bir kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki bir otomobile çarptı.
6: Bir bomba etkisi gibi yapsan yani herhangi bir deprem olacak. Adam ortada bir bomba etkisi yaratan şansı.
0: Hızını alamayan araç börekçiye dalarak durabildi. Bu sırada bir müşteri de neye uğradığını şaşırdı. Neyse ki kaza maddi hasarla atlatıldı.
6: Bir şok yaşadı açıkçası, bayağı bir şok yaşadı. Biz de şoku atlatması için bir yardımcı olduk. Şu an iyi kendisi yerim.
1: Park halindeki minibüs de bir anda hareket etti. Sürücüsü peşinden koştu ancak freni boşalan minibüs iki katlı bir evin bahçesine daldı.
0: Midibüs bir anda hareket etti. Sürücü binmeye çalıştı ancak yetişemedi. Kaza anı böyle görüntülendi. Görüntüler Arnavutköy'de kaydedildi. Servis midibüsünün sürücüsü aracını çalıştırdıktan sonra motor kısmından gelen sesi fark etti. Sesi kontrol etmek amacıyla araçtan indi. Bu sırada midibüs hareket etti. Yokuş aşağı ve caddeden karşıya hızla geçti. Servis midibüsü yol kenarında bulunan iki katlı bir evin bahçesine girdi. Bahçede park halindeki bir otomobille römorka çarparak durabildi. Kaza sırasında yolda ve bahçede hiç kimsenin bulunmaması faciayı önledi.
1: Antalya'da iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri ağaca, diğeri elektrik direğine çarptı.
7: İşten çıktık, bu taraftan geliyoruz işte. Bu adam da daha bir önceki ışıktan böyle benim önüme kırdı.
0: İki otomobil çarpıştı. Biri ağaca savruldu, diğeri elektrik direğine çarptı. Bir anda alev topuna döndü.
7: Sonra burada onu çıkarttılar ama adam kaçtı yani. Sarhoş, o kadar sarhoş yani.
0: Feci kazanın adresi Antalya'nın Serik ilçesi. Belek yolu üzerinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Diğeri ise elektrik direğine çarptı. Kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale etti. Ancak otomobil tamamen küle döndü. Kazada iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
1: Dünyanın uyku haritası çıkarıldı. En az ve en çok uyuyan ülkeler belli oldu. Peki sizce Türkiye sıralamada kaçıncı sırada? Mikrofonumuzu vatandaşa uzattık. İşte sokağın birbirinden ilginç cevapları.
8: Uykuyu sever misin?
9: Bayılırım.
10: Hafta sonu 12-13 saate kadar uyuyorum. Hafta içi akşam 9 yatıyorum, sabah 7 kalkıyorum.
8: Kimi için uyku o kadar kıymetli ki alarm çalsa da dünya yansa da uykusundan asla taviz vermiyor.
11: Sen yanımda bardak kırılsa uyanmam ya, hayatta uyanmam.
8: Çok... Uyku ve seni uyandıramaz.
11: Yok, o kadar uykum var.
8: Uykuyu ne kadar seversiniz?
12: Uykuyu çok seviyoruz. Günlük bıraksalar herhalde bir 10 saat uyurum.
8: Kimi de uyku olmasa da olur diyor.
11: Fazlası biraz vakit kaybı.
8: İşte dünyanın en çok uyuyan ve en az uyuyan ülkeleri belli oldu. Peki Türkiye gece kuşu mu çıktı yoksa uykucu mu?
11: Bence Türkiye en az uyuyanlardan biri olmuştur. Amerika olabilir.
13: Türk milleti uykucu kesinlikle. Özellikle gençler çok uykucu. En verimli uyku onda başlıyor. Biz ona uyumuyoruz.
0: Dünyanın en uykucu ülkesi 7 saat 27 dakikayla Yeni Zelanda oldu. Onu 7 saat 20 dakikayla Avustralya ve 7 saat 10 dakikayla İsveç izledi. Türkiye ise listenin ortalarında yer alıyor.
14: Ben her gün saat 8.30-9'da yatarım. Sabah 6'da uyanırım. Normalde 8 saat veyahut da 7 saat uyuması lazım.
8: 6 saat 35 dakika uyuyorlar.
14: Değil mi? Normal.
8: Türkiye'de gece saat 00.59'u gösterdiğinde uyku moduna geçilirken sabah saatler 8.02'yi gösterdiğinde uyku modundan çıkılıyor. Bir kişinin için günlük ortalama uyku süresi ise 6 saat 35 dakikaya denk geliyor.
9: İşten dolayı en az 7 saat uyuyabiliyorum maksimum. Yani çok kötü oluyor. İşe gidince uykusuz, hemen eve gideyim uyuyayım derdindeyiz falan filan.
8: 6,5 saat uyku yeter mi?
9: Hayatta yetmez.
15: Günde 3-4 saat uyku yetiyor bana. Sabah uyurum yani 4,5 gibi falan uyuyorum. 10-11 gibi kalkıyorum. Zeki insanlar daha az uyur diyorum. Kendimden biliyorum.
0: Listeye göre en az uyuyan ülke 5 saat 52 dakikayla Japonya. Japonya'yı 6 saatle Suudi Arabistan, 6 saat 13 dakikayla Filipinler izliyor.
16: Gerçekten mi abla? Çok...
0: Bilim insanları gün batımı saatleri, iş ve yaşam temposuyla teknoloji bağımlılığının uyku süresinde belirleyici rol oynadığını belirtiyor.
8: Uzmanlar kaliteli bir uyku için uyku süresinin belirlenmesi gerektiğini ve ekran kullanım süresinin de azaltılması gerektiğini söylüyor.
16: Bunu bize alıştırdılar bence. Aslında atalarımız uykucu birer insan değillerdi ama son zamanlarda gençliği oyunlarla, saçma sapan şeylerle gençlere çok iyi şeylermiş gibi geliyor ama değil.
1: Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi. Yoldan çıkan minibüs devrildi. Bir yaralı kaldırıldı hastanede, kurtarılamadı, hayatını kaybetti.
2: İşçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Ortalık savaş alanına döndü. Acı içinde kıvranan yaralılardan feryatlar yükseldi. Hastanedense bir acı haber geldi. Afyonkarahisar Şuhut'tan Isparta'nın Senirkent ilçesine elma toplamaya giden işçileri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonrasında ise kaza meydana geldi. Yoldan çıkan minibüste 28 kişi vardı. Hemen ekiplere haber verildi. Kaza yerine ambulans yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.
1: Yurdun büyük bölümünde sağanak esareti yaşandı. Bayburt'ta ise yüksek kesimlere kar yağdı. İçişleri Bakanlığı bazı illere de sarı kodlu uyarıda bulundu.
2: Sağanak yurdun büyük bölümünde etkisini gösterdi. Sokaklar, caddeler göle döndü. Mersin, Bilecik, Elazığ, Malatya'da sağanak etkiliydi. Yayalar kaldırımda yürümekte, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ankara'nın Haymana ilçesinde derenin su seviyesi yükseldi. Taşkınla birlikte mahalle suya gömüldü. Bolu'da ise alt geçitler geçilmedi. O anlar böyle kaydedildi. Bayburt'un yüksek kesimleri ise yağan karla beyaza büründü. İçişleri Bakanlığı yağış nedeniyle bazı iller için sarı kodlu meteorolojik uyarı verdi. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleriyle İzmir'in kıyı ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngördü. Bakanlık ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
1: Türk savunma sanayi ürünlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İspanya'nın Türkiye'nin geliştirdiği milli jet eğitim uçağı Hürjet için yeni bir sipariş planı olduğunu açıkladı.
17: Temaatımızı, hava kuvvetleri başlamadan İspanya demiş ki ben bundan beğendim, almak istiyorum, 30 tane aldı. İmzaladık, şimdi onlar için 2028'de teslimatlar için çalışıyoruz yani.
2: Daha önce imzalanan anlaşmayı hatırlattı. Teslimat tarihini açıkladı. İspanya'nın 15 adet daha Hürjet almayı planladığını duyurdu.
17: 15 tane daha almak için de plan yapıyor.
2: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kastamonu'da Mavi Vatan'dan Gök Vatan'a Milli Teknoloji Hamlesi programında konuştu.
17: Sesten hızlı giden uçak.
2: TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu konuşmasında Türk savunma sanayi ürünlerine övgüler yağdırdı.
17: Gürkuş şu anda en iyi eğitim uçağı. Gerçekten biz yaptığımız zaman güzelliği yapabiliyoruz gençler. Ready for takeoff.
1: Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları NATO'nun Baltık hava savunma görevi kapsamında Estonya semalarını koruyor. Estonya Savunma Bakanlığı Türk savaş uçaklarının 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğunu duyurdu ve Türkçe Türkiye'ye teşekkürler mesajını paylaştı.

Türk F-16'ları havalandı. NATO'nun kritik görevinde Türk pilotlar nöbetti. Gökyüzünde gözler açık, motorlar çalışıyor. Türk savaş uçakları 7 gün 24 saat teyakkuzda.

0: Türkiye'nin bu görevine Estonya'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Estonya Savunma Bakanlığı, Türk F-16'larının Baltık semalarını koruduğunu duyurdu. Ardından Türkçe teşekkür etti.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Türkiye ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık. Bizden hemen sonra Taksim Meydanı programının tekrarı var. Çok önemli konular masaya yatırıldı. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: TGRT FM Haber. Haber.
1: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
3: Aklınızda bulunsun.

Aşkın odu ciğerimi, yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdayı, çeke geldi, çeke gider. Kâr etti firak canıma, aşık oldum cananıma. As zincirin dost boynuma, taka geldi, taka gider. Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne. Bu gözlerim dost yüzüne, baka geldi, baka gider. Bülbül eder ahü figan, hasret ile yandı bu can. Benim gönülcüğüm ey can, hakka geldi, hakka gider. Arada olmasın asi, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Miskin Yunus'un sözleri, figan eder bülbülleri. Dost bahçesinin gülleri, koka geldi, koka gider.

0: aklınızda bulunsun.
1: Çağımızın en faydalı egzersizinin yürüyüş olduğunda hemfikir. Peki açık havada yürüyüşü bu kadar değerli yapan nedir? Günde 30 ila 45 dakika yürümek kalp hastalığı riskinizi azaltmanıza yardımcı olur. Yürümek kalp atış hızınızı arttırdığı ve kan dolaşımınızı sağladığı için kalbi güçlendirir, kolesterol seviyesini düşürür ve nihayetinde kalp hastalığı riskinizi azaltır. Yemekten sonra 30 dakikalık bir yürüyüş eklemleri çalıştırır, vücuttaki dolaşımı arttırır, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Yaşınız kaç olursa olsun günde en az 3000 adım kemik ve eklem sağlığını destekler. Yürüyüş hafızaya iyi gelir. Haftada 5 gün 30 ila 40 dakikalık tempolu ve düzenli yürüyüş yapmak beynin gereğinden erken yaşlanmasını ve fonksiyonlarının yavaşlamasını engellemeye destek olur. Ruh haliniz kötü bile olsa uzun bir yürüyüş size iyi gelecektir. Özellikle tabiat içinde bir yürüyüşün iyileştirici ve sakinleştirici etkisi tartışılmaz. Yürüyüş stresi azaltmaya yardımcıdır. Bedeninizi güçlendirir, kas kütlenizin artmasına, metabolizmanızın hızlanmasına ve kilo vermenizin desteklenmesine yardımcıdır. Akşam yatmadan önce yapılacak hafif bir yürüyüş uyku kalitesinin de artmasını sağlar.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Alo?
4: Şaka şaka.
5: Programımız sürüyor sevgili TGRT FM dinleyicileri. Şimdi sıra hepinizin ve hepimizin çok sevdiği bir köşeye geldi. Alo şaka. Evet, şakalarımızın beğenildiğini sizlerden gelen telefon ve mektuplarla öğrendikçe inanın bize daha iyi programlar yapma şevki veriyorsunuz. Şimdi hemen şakaya geçiyoruz. Bugün rehberimizin S sayfasından bir isim tespit edeceğiz. Evet, S sayfasına geldik. Hemen önümdeki sayfadan bir isim seçiyorum. İşte Selami Bey. Telefonunu çeviriyorum.

0: Merak ediyorsunuz değil mi? Selami Bey'e nasıl bir şaka yapacağımızı. Biraz bekleyin efendim. Çalıyor. Eğer evdeyse...
1: Alo.
0: Selami evde mi?
1: Evde ama kim aramıştı?
0: Bir arkadaşı. Hele sen ver onu.
1: Bir dakika. Selami! Telefon sana!
2: Kimmiş arayan?
1: Adını söylemedi, arkadaşınmış.
2: Arkadaş da hangi arkadaş? O kadar çok var ki. Dur bakalım hele. Alo.
0: Selami sen misin?
2: Benim, sen kimsin bakayım?
0: Kim olduğumu hele bir düşün. Eski bir arkadaş.
2: Bir dakika, pek çıkartamadım da. Kimsin? Adını söylesen mi?
0: Yahu adımı söylersem zaten kim olduğumu anlarsın. Mesele adımı söylemeden kim olduğumu bulman. Selamiciğim.
2: Vallahi ne diyeyim, Rıza.
0: Değil.
2: Nuri.
0: Ne Nuri'si?
2: Buldum oldu. Faruk sen misin mi?
0: Yok, bilemedin.
2: O zaman kim oldu seni yahu? Bana bilmece oynattın mı arkadaş yahu?
0: Ayıp ayıp. En samimi arkadaşını tanıyamadın Selami. Ayıp be.
2: Ya kafam dalgın da biraz. Sen söyle bakayım kim olduğunu, merak ettim çok ha.
0: Biraz daha düşün hele. Şöyle biraz gerilere git Selamiciğim. Çok çok gerilere. Şöyle bir 20-25 yıl geriye git.
2: Allah Allah. Nereden hatırlayayım yahu 25 yıl gerisini birader. Sen kimdin? Kim olduğunu söyle bakayım, ben çıkartamayacağım ha.
0: Ayıp oluyor ama, çok ayıp oluyor ha. Bak ben seni sesinden hemen tanıdım.
2: Yahu sen beni tanıdın mı? Ben seni tanıyamadım işte. Hadi söyle bakayım en iyisi adını sen ha. İyi bakayım bak.
0: Küçük bir ipucu vereyim.
2: Vir.
0: Askerlik arkadaşınım desem.
2: Vallahi bilmiyorum ki ben biliyorum taburda yaptım askerliğimi. O koca taburun içinde o kadar çok arkadaşım oldu ki askerde. Aradan 25 yıl geçmiş yahu. Nereden bileyim ben kardeşim, sen benim asker arkadaşımsın ama hangisisin de adını söyle yahu. Allah Allah.
0: İyi peki, tamam söylüyorum. He. Sıkı dur.
2: Durayım.
0: Durali. Bildin mi şimdi?
2: Dur bu. Önce dur dedin, durdum. Şimdi de Durali dedin. Oğlum benim adım Ali değil. Selami yahu. Durali vallahi, Durali bu, Durali.
0: Merzifonlu Durali. Hani nöbete hep birlik düşerdik? Hani patates Merzifon. Soğan soyardık ya.
2: Merzifonlu. Evet. Dur Ali.
0: Tamam mı? Hatırladın mı şimdi kim olduğumu?
2: Evet hatırladım. Ne haber Dur Ali? İyi misin oğlum? Bak Dur Ali.
3: İyi misin
2: Ali? Yok bir şey, benim asker.

0: Üstümde ne kadar döviz, para varsa hepsi gitti.
1: Vah vah vah vah vah. Yahu hemen karakola gitseydin mi oğlum?
0: Gittim ama karakol ne etsin? Çalanı görmedim ki.
1: Doğru ya. İyi, sonra ne oldu?
0: Ne olacak dedim, bizim Selami'yi arayayım. Parasız kaldım. Az bir şey borç alayım. İsirşe'ye gidince öderim dedim.
1: Vallahi bilmem ki ben duralıydım be. Yani bu ne kadar be?
0: 5 milyon yeter. Sen şimdi bana adresini ver de ben gelip alayım senden.
1: Ama yahu bak şimdi yani Durali, burada bende para yok. Yani belki biliyorsun ben memurum zaten, yani bir kapıcının parası kaç forenden yani memur adam, 15'in birindeyiz ya.
0: Yani yok mu demeye getiriyorsun ya, Selami? Ya. Alt tarafı 5 milyon.
1: Ya bak tamam da param yok diyorum yahu. Yahu bu...
0: Yahu 5 milyon ne ki Selami? Vallahi sokaktaki adamın cebinde de var bu para. Başımıza bir hal geldi dedik kardeşim.
1: Ya dur Ali, param yok benim. Ay sonu zaten zar zor getiriyoruz biz burada oğlum. 5 milyon diyorsun ya. Benim o 2 aylık maaşım oğlum.
0: Ayıp ayıp. Vallahi ayıp ediyorsun Selami.
1: Ya bak şimdi dur Ali'cim, niye ayıp edeyim ki? Olsa bilmez miyim ben ya? Hani böyle bir 100-200 bin olursa da buyur gel vereyim yani 5 milyon. Oho.
0: Hadi be, 100-200 bini ne yapayım ben? Çoluk çocuğun cebinde o para. Vay be, helal olsun Selami. İşte ne demişler? Arkadaşlık böyle günde belli olur demişler. Sen de hemen rengini belli ettin. Ayıp ayıp.
1: Ya ayıbı birader. Sen 5 milyonu az mı zannediyorsun be? Benim maaşım o kadar değil. Demiş sana demin değil mi? Allah Allah.
0: Bırak bırak, masal okuma bana. Arkadaşlığa sığmaz senin yaptığın.
1: Nedenmiş o? Neden arkadaşlığa sığmazmış?
0: Gurbet elde asker arkadaşına yardım etmemek dostluğa sığar mı be?
1: Bak ya şimdi sen de benle bak, uğraşacak halim malim yok benim, tamam mı? Ben kapatıyorum ha.
0: Dur kapatma, bir dakika dur.
1: Ne var?
0: Nasıl, iyi yuttunuz mu?
1: Ne iyi yuttuk mu? Biz balık mıyız oha yutalım yani?
0: Numarayı.
1: Ne numarası ya?
0: Selami Bey kızmayın. Ama size küçük bir şaka yaptık.
1: Anlamadım. Ne şakası? Nasıl yani? Şimdi sen Durali Mural değil misin?
0: Hayır. Biz TGRT FM radyosundan arıyoruz sizi.
1: TGRT FM mi? Radyo. Radyo ne? Ya biliyorum orayı.
0: Biliyor musunuz?
1: Neden aradınız peki?
0: Efendim, radyomuzun programları içinde Alo Şaka diye bir bölüm var. Bu bölümde telefon rehberinden gelişi güzel seçtiğimiz bazı kişilere küçük şakalar yapıyoruz.
1: Şimdi anladım. Yani siz Durali falan değilsiniz.
0: Yok değiliz.
1: O borç hani 5 milyon lira da istemiyorsunuz.
0: Hayır hayır.
1: Oh be, bayağı inanmışım valla. İşi doğru türü söyleyeyim mi? Durali diye bir asker arkadaşı falan yoktu. Ben vardı mı bilmiyorum dedim de de. Hani nezaketen evet dedim ben de. Hatırladım filan dedim ya. Demek kendim yakaydı. Ya beni bayağı kızdırdınız ama. Hadi neyse neyse.
0: Efendim kusurumuza bakmayın. Hem bu şakaları neden yapıyoruz biliyor musunuz?
1: Yuhu, neden yapıyorsunuz?
0: Her şakadan bir ders çıkartmak için.
1: Ders mi?
0: Defi bela da olsa, Durali diye birini tanımasanız da adam evinize gelse...
1: Ben başımdan salmak için yiyecektim tabii.
0: İşte şakamızdan çıkan ders şu. Tanımadığınız kişilerden gelen telefonlarla hareket etmeyin. Bu kadar ders yeter mi?
1: Yeter yeter, bana da yeter, dinleyen varsa dinleyicilere de yeter.
0: Yeni bir Alo Şaka'ya kadar hoşça kalın sevgili TGRT FM'ciler.
2: Alo?
3: Şaka şaka.
4: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
5: Askeri uğurluyorlar.

0: 어느 개나 늙은 소리 찾아.
1: 아니 늙은 민민 아시아. 너무 민민 민민.
2: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
3: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türk Sultanları. Fatih Sultan Mehmet. Babası Murat Han II. Annesi Hatice Alime Hüma Hatun. Doğumu 30 Mart 1432. Vefatı 3 Mayıs 1481. Saltanatı 1451-1481. Yedinci Osmanlı Padişahı ve İstanbul Fatihi. Sultan Murat Han, oğlu Şehzade Mehmed'i yalnız din ve fen ilimlerinde yüksek bir tahsil yaptırmak ve bir takım kültür dillerine Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve Sırpça sahip olarak yetiştirmekte kalmadı. O, bu kudretli ve kabiliyetli şehzadeye tecrübeli devlet adamlarından ve büyük alimlerden müteşekkil yüksek bir muhiti, maddi manevi bakımlardan devrin en üstün bir ordusunu ve nihayet bütün düşmanlarını ve Haçlı ordularını yere seren rakipsiz ve sağlam bir devleti de miras bırakmıştı. Bununla beraber 21 yaşında tahta oturan genç Hakan, daha ilk günlerde devleti ve ordusunu daha büyük hamleler yapacak bir kudrete ulaştırdı. Şehzadeliğinden beri bir an önce İstanbul'u fethetmek ve Hazreti Peygamber'in Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ne güzel hükümdar ve onun askerleri ne güzel askerdir. Müjdesine mazhar olmak istiyordu. Bu gayeyle askeri tarihin kaydettiği ilk büyük ateşli silahlar ve toplarla ordusunu dayanılmaz bir kudret haline getirdi. Ayrıca 1000 yıllık tarihi boyunca bütün muhasaraları muvaffakiyetsizliğe uğratan surları aşmak için seyyar kuleler kurdu. Nihayet 6 Nisan'da başlayan kuşatma, 22 Nisan'da Fatih'in donanmayı Beşiktaş'tan Haliç'e indirmesiyle çok şiddetli bir duruma girdi. 29 Mayıs 1453'te yapılan son taarruzla şehri alarak Orta Çağ'a son verdi. Beyaz bir at üzerinde ve muhteşem bir alayla Topkapı'dan şehre giren Fatih Sultan Mehmet doğruca Ayasofya'ya gitti. Kapıya gelince attan inip secdeye vardı. Mabedi temizletti. Tasvirlerden kurtardı ve ilk cuma namazını orada bütün gazilerin sevinç ve heyecanları içinde kıldı. Daha sonra Ayasofya'nın kıyamete kadar cami kalmasını yazılı vasiyet ve vakfeyledi. Fatih Sultan Mehmet bundan sonra Osmanlı Devleti'ni bir cihan imparatorluğu haline getirme ve İslamiyet'i bütün dünyaya yayma mücadelesine girişti. O, dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul'da cihanın payitahtı olmalıdır, diyordu. Nitekim bu gayeyle Fatih kısa zamanda Anadolu'da İsfendiyar, Trabzon, Karaman ve Akkoyunlu memleketlerini ilhak etti. Dulkadir Beyliği ile Kırım Hanlığını tabiyeti altına aldı. Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Belgrad hariç, Eflak, Boğdan ve sair ülkeleri fethetti. Birçok krallık, imparatorluk, hanlık ve beylik ortadan kaldırıldı ve Osmanlı toprakları Tuna'dan Fırat'a kadar yayıldı. Anadolu'da milli birlik tesis edildi. Bu büyük Türk sultanı 1481 senesi ilkbaharında 300 bin kişilik bir ordunun başında olarak yeni bir sefere çıktı. Ancak hünkâr çayırı denilen mevkide hastalandı ve çok geçmeden 3 Mayıs 1481'de vefat etti. Özel doktor olan Yahudi dönmesi Yakup Paşa tarafından zehirlendiği de söylenmektedir. Naaşı adına yaptırdığı caminin bahçesine defnedildi. Sonra üzerine türbe yapıldı. Fatih Sultan Mehmet ince yüzlü, uzunca boylu, dolgun vücutlu olup seyrek güler, yüzüne bakıldığında hürmet ve korku telkin ederdi. Her şeyi öğrenmek isteyen zeki bir araştırıcıydı. Harp sanatından çok hoşlanır, yapacağı seferlerden en yakınlarını bile haberdar etmez ve bunların gizli kalmasına çok dikkat ederdi.
sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem onu yolar atarım sözü meşhurdur. Soğuğa sıcağa, açlığa susuzluğa ve yorgunluğa karşı çok dayanıklıydı. Trabzon üzerine çıktığı seferde Zigana dağlarını yaya olarak binbir müşkilatla geçerken yanında bulunan Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun, "Ey oğul, bir Trabzon için bunca zahmet değer mi?" deyince Yüce Hakan, "Bu zahmet din yolunadır. Ahirette Allahu Teala'nın huzuruna varınca inayet ola. Zira elimizde İslam kılıcı var. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmezsek bize gazi demek yalan olur." cevabını verir. Fatih, büyük ilim, din, kültür ve sanat adamlarını etrafında toplayarak İslam medeniyetine yeni bir hamle verdi ve İstanbul'u devrinde bu medeniyetin ve dünyanın en yüksek merkezi haline getirdi. Molla Gürani, Hocazade, Molla Hüsrev, Hızır Bey, Molla Yegan, Ali Kuşçu ve Akşemseddin Meclisi'nin en mühim simalarıydı. Devrinde Osmanlı Devleti'nin bütün temel müessese ve teşkilatı en mükemmel bir hale geldi. Zeytinyağı döktürerek insanlık tarihinde yağla makine soğutmasını, havan topunun balistik hesap ve planını yaparak dik mermi yollu ilk silahı keşfeden de odur. Yine onun devrinde, başta İstanbul olmak üzere, imparatorluğun bütün şehirleri, cami, mescit, medrese vesaire eserlerle donatılmıştır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Muhammed Sıbgatullah Hazretleri, Kayyum-i Zaman, 1. Bölüm. Hindistan Evliyası'nın büyüklerinden. Urvetül Vüska, Muhammed Masum-i Faruki Hazretlerinin büyük oğlu, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin de torunudur. İsmi Muhammed Sıbgatullah'tır. Yüksek dedeleri İmam-ı Rabbani'nin sağlığında 1033 miladi 1624 senesi Rebiülahir ayının 11. günü Serhend şehrinde dünyaya geldi. Kayyum-i Zaman ismiyle meşhurdur. 1122 miladi 1710 senesi Rebiülahir ayının 9'unda Cuma günü vefat etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri, bu çocuğun babasına yani İmam-ı Masum Hazretlerine hitaben, senin bu oğlunda asaletten bir sıfat buldum buyurdu. Zira İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre asalet olmayınca kayyumluk, kutupluk bulunması çok zordu. Bu çocukta asaletten pay görünce manevi firaset ile onun evliyalık yolunda yüksek derece sahibi olacağını ve kayyum-i zaman olacağını anladılar. Bu Allahü Teala'nın çok büyük bir ihsanıdır. Muhammed Sıbgatullah daha 5-6 aylık iken şiddetli bir hastalığa yakalandı. Doktorlar çare bulmaktan aciz kalıp ölecek zannettiler. Nihayet nabzının atması bile hissedilemez oldu. Babası ve annesi teçhiz ve tekfin işine, cenaze kaldırma hazırlıklarına başladılar. Bu durum İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mübarek kulağına ulaşınca hemen bu hasta torununun yanına geldi. Çocuğun o güzel yüzünden örtüyü kaldırıp mübarek eliyle temiz yüzüne dokundu ve tebessüm ederek, annene babana yaptığın bu naz yetişir. Onları üzdüğün yeter. Haydi artık kalk. Onlar da sıkıntıdan kurtulup rahat bir yemek yesinler ve rahatça uyusunlar buyurdu. Bu söz üzerine ölüm derecesinde hasta olmasına rağmen çocuk hemen gözünü açtı. Ağlayarak hareket etmeye başladı ve tamamen iyileşti. Sanki hiç hasta olmamış gibiydi. Sonra Müceddid-i Elfisani İmam-ı Rabbani Hazretleri, oğlu Urvetül Vüska, Muhammed Masum Hazretlerine hitap edip, insanlar bu çocuğun yaşamasından ümidi kesmişler. Ben ise bu evladımı iyileşmiş, uzun ömürlü olarak yaşamış, yetişip kemale gelmiş, sakalları beyazlamış, büyük bir veli olmuş, huzurunda binlerce insan oturmuş, herkes bunun nurundan istifade ediyor görüyorum, buyurdular. Muhammed Sıbgatullah Hazretleri, zahiri ve batini ilimlerdeki tahsilini ve evliyalık yolundaki derecelerini tamamlayarak yetiştikten sonra, yüksek babasının emir ve işaretiyle talebe yetiştirmeye başladı. Urvetül Vüska, bu yüksek oğlu hakkında buyurdu ki, kayyum-i zamanın hali, bağlılığının çokluğundan, kendisine bağlananların fazlalığından, arayanların, sevenlerinin ziyadeliğinden, öyle oldu ki, dünya ve içindekileri geride bıraktı. Yalnız ahirete çalışmaya ve yalnız hakiki matluba gönlünü vermeye öyle daldı ki, evliyanın çoğu buna kavuşamamıştır. evliyanın çoklarının derecesiyle onun derecesi arasında hayli mesafe vardır. Muhammed Sıbgatullah Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala'nın kazasına rıza göstermeli. Allah'ın emrine teslim olmalı. Allah'ın hükmüne sabretmeli. Allah'ın emrettiklerini almalı ve nehyettiklerinden sakınmalıdır. İman söze, amele, niyete ve sünnete muvafakattır. O taat ve ibadetleri yapmakla kuvvetlenir, günah olan şeyleri işlemekle zayıflar, yani parlaklığı azalır. Kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse, cehennemde sonsuz olarak kalmaz. Günahları sebebiyle cehenneme atılan kimseler, Allahü Teala'nın rahmetiyle oradan çıkarılırlar. Sonra cennetin kapısı yanındaki bir nehrin içine sokulurlar. Suyun içindeki kuru tohumun bittiği gibi biterler. Sonra cennete sokulurlar. Cennet ve cehennem Allahü Teala tarafından sevap ve azap yeri olarak yaratılmıştır. Cennetin nimetleri ve cehennemin azabı ebedi, sonsuzdur. Bu ikisini diğer varlıkları yaratmadan önce yaratmıştır. Yine buyurdu ki, kul dört şey arasındadır. Belaya düçar olsa sabreder. Bir nimete kavuşursa şükreder. Eğer konuşursa doğru söyler. Hüküm verirse adalet gösterir. Ben size nasihat edeceğim. Kabir vahşetinden kurtulmak istiyorsanız, gece namazı kılınız. Kıyamet gününün şiddetinden korkuyorsanız, sıcak yaz günleri oruç tutunuz. Sonsuz bir felaketten kurtulmak için sadaka veriniz. Abdullah bin Abbas Hazretleri buyurdu ki, mümin olan herkesin rızkını Allahü Teala ezelde helalden takdir etmiştir. Kul sabrederse bu rızkına helalden kavuşur. Şayet sabretmez, sabırsız davranırsa bu defa harama dalar. Allahü Teala da onun haramdan yediği kadar helal rızkından eksiltir. Allahü Teala'nın size vazife olarak emrettiği farzları yapınız. Bu hususu kolaylaştırmasını Allahü Teala'dan dileyiniz. Allahü Teala kulunun niyetinin hakikatini bilir. O dilediğini yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte iman ve küfür asla bir kalpte beraber bulunmazlar. Doğruluk ve yalan da asla birleşemez. Hıyanet ve emanet de bir arada bulunamaz buyurdu. Yine Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kendisinde emanet, eminlik bulunmayan kimse de iman yoktur. Ahdine vefa göstermeyen kimse de din yoktur. Mü'min, insanların malları ve canları hakkında kendisinden emin olduğu kimsedir. Müslüman, elinden ve dilinden insanların selamette olduğu kimsedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allahü Teala kıyamet gününde, nerede benim için birbirini sevenler? Gölgemden başka gölge bulunmayan bugün de onları arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allah'ım, bana helalinden vermek suretiyle haram olana muhtaç kılma. Fadlınla senden başkasına beni muhtaç etme. Yine Resulullah Efendimiz buyurdu ki, insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlardan birisi aldığı malın helal mi yoksa haram mı olduğuna aldırış etmeyecektir. Nerede olursan ol, Allahü Teala'dan kork. Helalinden ye, evini mescit edin. Dünyada misafir gibi ol. Kendini ağlamaya, kalbini tefekküre, bedenini sabra alıştır. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, müflis kime denir biliyor musunuz? Parası ve malı kalmayan kimseye diyoruz, dediler. Buyurdu ki, ümmetimin arasında müflis şu kimsedir ki, kıyamet günü defterinde çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bir kimseye sövmüş, iftira etmiş, malını almış, kanını dökmüş, dövmüş. Sevapları bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları bunun üzerine yükletilir, sonra cehenneme atılır. Resulullah Efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, haya imandandır, iman cennettedir. Haset, sevapları ve hasenatı ateşin odunu yediği gibi yer. Sadaka ise günahları suyun ateşi söndürdüğü gibi söndürür. Namaz müminin nurudur. Oruç da cehenneme karşı siperdir. Kul Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermeye devam ettiği müddetçe Allahü Teala da onun ihtiyacını giderir. Dul ve yoksulun hizmetine koşan kimse, Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. Açlığını gidermek, doyurmak, bir sıkıntısını gidermek gibi bir yolla, Müslüman kardeşini sevindirmek, mağfirete sebep olan şeylerdendir. Allahü Teala'dan kork. Müslüman kardeşine güler yüzle konuşmak, kabındaki suyu, senden su isteyenin kabına boşaltmak şeklinde bile olsa, hiçbir iyiliği hor görme, kibirden sakın. Çünkü Allahü Teala kibri sevmez. Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını gidermek için yürürse, Allahü Teala onun her adımına karşılık 70 sevap yazar, 70 tane günahını siler. Bu, o dönünceye kadar devam eder. Eğer Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, günahlarından sıyrılır, anasından doğduğu günkü gibi olur. Bu sırada vefat ederse, hesapsız cennete girer. Kıyamet gününde Allahü Teala'ya yakın olan kimse, kendisinde şu hasletlerin bulunduğu kimsedir. Kerem, hilm, ilim, hikmet, merhamet, fazilet, affetmek, iyilik etmek. Hakimlerden, hikmet sahiplerinden birisi oğluna dedi ki, ey oğlum, edep en hayırlı mirastır. Güzel ahlak en hayırlı arkadaştır. Çalışmak en kazançlı maldır. Akıldan daha faydalı bir mal, meşveretten daha güvenilir bir yardımcı, ucuptan, kendini beğenmekten daha fena bir yalnızlık, cehaletten daha şiddetli bir fakirlik, akıl azlığından şiddetli bir yokluk yoktur. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Hazreti Kayyumi zamanın hizmetçilerinden biri yolculuğa çıkmıştı. Yolculuk esnasında yol arkadaşlarını kaybetti. Yolunu şaşırıp bir dağ başına

0: Bir kere şeyi çok anlattık. Fahri Yıldırım'ı sen de bahsettin. Yani prizlere kadar söktüler. Masaları, bilgisayarları, klimaları hepsini aldılar götürdüler. Bunlar ayrı bir konu. Bir de Gürkan, asıl hırsızlık suçlamasının, asıl mala çökme, paraya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasına çökme suçlamasını meclisin çatısı altında yaptılar.
1: Nasıl olmuş? Bir ayrıntılarını anlatsana bize Fatih.
0: Şimdi Faik Bey biraz üstü kapalı geçmiş konuyu. Ben tabii detaylarını araştırdım. Şöyle, diyor ki Faik Öztrak, meclis grubumuzun hesap kitabı ile ilgili belgeleri neden teslim etmediğinizi kamuoyuna izah edin. Milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi için itirazlı için, Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak itiraz için toplanan imzaları rızaları dışında kullanarak grubumuzun bankadaki parasına katakulliyle nasıl çöktüğünüzü anlatın. Katakulliyle.
1: Bir dakika. Grubun parti, bir parası var. Yani parti genel merkezinin dışında grubun bir parası
2: grup
1: var.
2: Grup yönetiminin.
1: Ve bu grubun parasına ne yapıyorlar? İmzaları mı taklit ediyorlar yani?
0: Onu anlatacağım. Şimdi bütün partilerin, meclisteki grup yönetimlerinin bir bütçesi var. Tamam. Bu bütçe milletvekillerinden de kesinti yapılarak oluşturuluyor. Burada bahsedilen para miktarı 5 milyon TL'den fazla. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden kesinti yapılarak oluşturulan bu grup bütçesinin 5 milyon TL'si, 5 milyon 100 bin, daha fazla da rakam, 5 milyon 100 bin TL'si CHP'nin parası, hülle yöntemiyle iç edilmiş, paraya çökmüşler, parayı olduğu gibi yeni partiye götürmüşler. İddianın açık hali bu.
1: Mehmet peki abi, bir dakika, burada mi bir sahtecilik iddiası mı var?
0: Sahtecilik iddiası şöyle. Yani CHP milletvekillerinin yeni parti kurulmadan önce hesaplarından, maaşlarından kesilen bazı paralar var. Aylık 19 bin lira falan para kesiyorlar, 20 bin lira civarında. Ve bir fon oluşuyor orada. Bu parayı sahte belgelerle, evrakta sahtecilik yaparak
3: mı bu ya?
0: Kendi zimmetlerine geçirmişler.
2: Fatih Atik, şöyle mi olay? Yani Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir başvuru yapılacağı ifade edilerek imzaları alınıyor ama halbuki bankadaki...
1: Bir dakika Fatih, tane tane gidiyor da biz de merakla bekliyoruz, onun için sıkıştırıyoruz seni Fatih.
4: Hizmetçilerinden biri yolculuğa çıkmıştı. Yolculuk esnasında yol arkadaşlarını kaybetti. Yolunu şaşırıp bir dağ başına geldi. Orası hiç bilmediği, tanımadığı bir yerdi. Her taraf öyle yeşil, öyle güzeldi ki, sanki hazan rüzgarları bu yapraklara hiç dokunmamıştı. Burada dört mevsim birleşmiş, hepsi bahar gibi olmuştu. Rengarenk güller, boy boy sümbüller, deste deste, demet demet açmış, her taraf güzelliklerle donanmış, boş bir yer kalmamıştı. O talebe orada kalıp, uzun zaman oranın cennet bahçesi misali gönül açıcı güzelliklerinin seyrine daldı. Bir müddet sonra yolunu kaybettiğini, buraya yanlışlıkla geldiğini hatırladı. Üstelik etrafta hiç insan görünmüyordu. Bir insanla karşılaşır konuşurum ümidiyle etrafta dolaşmaya başladı. İnsan bulunduğuna dair bir işaret bulunmadığı gibi, hep de vahşi hayvanlar ve yırtıcı kuşlarla karşılaşıyordu. Vücudunda bir ürperti meydana geldi. İyice korkmaya başladı. Her tarafı iyice aradı ama kimseyi bulamayınca ümidi iyice azaldı. Korkusu da iyice arttı. Artık o güzel bahçeyi canını almak isteyen bir bela gibi görüyordu. Bu sırada gönüllerin sultanı olan hocası Kayyum-i Zaman'ı hatırladı. Kalbiyle ondan yardım ve imdat istedi. Tam o anda hocasını karşısında buldu. Kayyum-i Zaman orada bu talebesine "Gözlerini kapat!" diye emretti. O da kapattı. Bir anda kulağına kafile arkadaşlarının sesleri gelmeye başladı. Gözlerini açtığında kafilenin yanındaydı ve kendisini oraya getiren hocası da ortada yoktu. Allahü Teala'nın izni ve hocasının kerametiyle bir anda oraya geldiğini anladı. Mübarek halleri. Hazreti Kayyum-i Zaman'ın gündüz ve gecedeki bütün amelleri tamamen sünnete, yani dinimizin her emrine tam uygundu. Bir sünneti yerine getirememek endişesi, gözünde, gönlünde dağ gibi görünürdü. Yemekte, içmekte, oturmakta, kalkmakta, seferde, yolculuk halinde, hazerde, ikamet halinde, giyinmede, her zaman okunması icap eden dualarda ve diğer dualarda, dil ile ve kalp ile yapılan zikirlerde, oruç, namaz, hac, umre, zekat, güzel ahlak, ihsan, tevekkül, hilm, yumuşaklık, ilim, cömertlik, iyilik yapmak, sabır, tahammül ve diğer güzel huylarda pek ilerideydi. Bu güzel huyların icablarını yerine getirmekte o kadar dikkatliydi ki, kıl ucu kadar gevşeklik ve ayrılık katiyen görülmezdi. Gündüz ve gece yaptıklarından, inceden inceye kendini hesaba çekerdi. İhlas ile ibadet etmekte ve her edebe riayet etmekte pek ilerideydi. Bununla beraber niyetlerini ve amellerini kâmil olmaktan uzak, ayıplı ve kusurlu görürdü. Bunun için pişman olur, istiğfar ederdi. Hiçbir zaman iyi bir amel yapabildiğini düşünmez, kendini ve amellerini çok kusurlu görürdü. Bu sebepledir ki daima mahzun ve üzüntülü dururdu. Amel et ve istiğfar et kelamını kendine düstur edinmişti. Dinimizin emirlerine uygun görünmeyen keşif ve kerametlere kıymet vermez, itibar etmezdi. Muhammed Sıbgatullah Hazretleri, sevenlerine nasihatlerinde buyurdular ki, dili muhafaza etmek, insanlara dirhem ve dinarlarını muhafaza etmekten daha ağır gelir. Hayır bir şey yazmak, sükuttan, sükut şerri, kötü olan bir şeyi yazmaktan, salih arkadaş, yalnız bulunmaktan, yalnız olmak, kötü arkadaştan daha iyidir. Konuşmak gümüş ise, sükut altındır. Allahü Teala'ya aşık olanların kalpleri, aziz ve celil olan Allahü Teala'nın nuruyla nurlanmış, aydınlanmıştır. O kalpte, İştiyak hali hareket edince, onun nuru yer ile gök arasını aydınlatır. Allahü Teala meleklere onları över ve şahit olunuz ki ben onlara daha müştakım buyurur. Allahü Teala'nın muhabbetiyle kalbi dolup taşan bir kimseyi Allahü Teala çok yükseltir. Öyle yükselir ki Allahü Teala'ya yakın olur ve bu yakınlıkla gözü aydın olur. Şevk, Allahü Teala'ya aşık olanların kalplerinde yanan bir ateştir ki o ateşi ancak Allahü Teala'ya kavuşmak ve onun cemaline nazar etmek, bakmak teskin eder, dindirir. Susmak, yorulmadan, güçlük çekmeden yapılan bir ibadettir. Zahiri bir süs ile süslenmeden kazanılan bir ziynettir. İnsanı özür dilemek zilletine düşmekten koruyan bir zenginliktir. Kiramen katibin meleklerine rahatlıktır. Kişiye ilim olarak Allahü Teala'dan korkması yetişir. Kişiye cehalet olarak da kendi nefsini beğenmesi, uçb sahibi olması kâfidir. Uçb artınca ahmaklık halini alır. Kişinin kendi ayıplarını görmesine mani olur. Allahü Teala yarattığı şeylerin her birisinin bir suretini insanoğluna kattı, nakşetti. Sırlardan açıklamadığı, beyan etmediği her sırra ait ilmin bir anahtarını ona yerleştirdi. Hulasa, insan alemin, âlemde olan şeylerin muhtasar bir suretidir. Dünyayı tanıyan, fani olduğunu anlayan ona düşkün olmaz. Allahü Teala'yı tanıyan her şeyi bırakıp onun rızasını kazanmaya bakar. Nefsini tanımayan, bilmeyen büyük aldanış içindedir. İnsanın müptela kılındığı en çetin şey gaflettir. Allahü Teala bir kulunu severse onu gafletten korur. Kalbin dereceleri yükseldikçe sıkıntılar artar. Sabır darda kalmış olanların azığıdır. Rıza ise ariflerin derecesidir. Bir kimse sabrında sebat gösterirse o sabredenlerin en iyisidir. Rızkından endişe eden kimsenin halini ise şöyle anlatmıştır. Dini ile Allah yolundadır. Fakat rızkı hususunda Allah'a tevekkül etmemektedir. Böyle olan kimse bu haliyle Allah'a yönelmemiş, ondan kaçıyor demektir. Bir kimsenin ilmi onu Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden men etmezse, o kimse hüsrana uğrayanlardandır. Taatlerin en büyüğü Allahü Teala'ya imandır. En büyük günah küfürdür, kâfirliktir. Kim taatlerin en büyüğüyle Allahü Teala'ya itaat eder ve en büyük günahtan sakınırsa onun af ve mağfirete kavuşacağını umarız. Kim ahirette Allahü Teala'nın azabından kurtulmak isterse dünyaya gönül bağlamasın. Muhammed Sıbgatullah Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Allahü Teala'dan çok kork, takvaya sarıl, emanete riayet et. Herkese nasihat eyle. İnsanları aşağı görme. Hem kendine hem de başkalarına hürmetkâr ol. Onların seninle olan işlerinin dışında insanlarla fazla beraber olma. Sana bir mesele sormak isteyenlerin suallerinin dışında başka meselelere girme. Sonra sualinin cevabında zihinleri karışabilir. İşlerinde acele etme. İnsanların yanında Allahü Teala'yı çok zikret. Çünkü insanlar bunu senden görerek onlar da yaparlar. Namazlardan sonra kendine adet edin. Mesela Kur'an-ı Kerim okursun. Allahü Teala'yı anarsın. Sana verdiği sabır ve çeşitli nimetler için ona şükredersin. Her ayın belirli günlerinde oruç tut ki insanlar senden görerek öyle yapsınlar. Fakat nefsini iyi murakabe et ki ibadetlerde insanların rızasını gözetmeyesin. Nefsine güvenme, nefsine uyma, dünyaya meyletme. Rızık bahsinde buyuruyor ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebine göre rızıklar ezelde Allahü Teala tarafından taksim ve tayin edilmiştir. Takva sahiplerinin takvaları sebebiyle ve günahı çok olanların taşkınlıkları sebebiyle rızıklar artmaz veya eksilmez. Allahü Teala'nın kefil olduğu rızık gıda olan her şeydir. Haram yoldan elde edilen rızık mukadder rızıktır. Fakat kul onu haram yoldan temin ettiği için cezaya müstahak olur. İlaç kullanmak, deva şifa için sebeptir. İlaçta devayı halk eden, yaratan Allahü Teala'dır. Devayı ilaçtan veya tabipten bilmek, öyle itikad etmek küfürdür. Bunun gibi elbise giymek, sıcağa ve soğuğa karşı korunmak için sebep ise de sıcaktan ve soğuktan asıl koruyan Allahü Teala'dır. Sebeplere yapışmalı, neticeyi Allahü Teala'dan beklemelidir. Sebebe yapışması neticenin o sebebe bağlı olarak meydana geleceği için değil, Allahü Teala emrettiği için olmalıdır. Çalışma ve tevekkül bahsinde buyuruyor ki: Ehli sünnet itikadında kul ihtiyaç ve sıkıntı içerisindeyse çalışması farz olunur. Allahü Teala'ya tevekkül etmek elbette farzdır. Fakat çalışmakla insan tevekkülü terk etmiş olmaz. Tevekkül sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi Allahü Teala'dan beklemek, ona güvenmek, rızkın ondan olduğunu bilmektir. Şeytanın insana tesiri iki türlü olur. Birincisi, insanlara batıni yönden zarar ve vesvese verir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, muhakkak ki şeytan, insan vücudunda kan gibi deveran eder, dolaşır. Ben sizin kalbinize onun bir şey, kötü düşünce atmasından korkarım. Şeytanın insana tesirinin ikinci şekli de şöyledir ki, isyan ve günah olan fiilleri insanlara güzel göstermeye çalışır. En'am suresinin 43. ayeti kerimesinde mealen buyuruldu ki, hiç olmazsa azabımız onlara geldiği zaman kibri terk edip tevazu ile yalvarsalardı. Fakat kalpleri katılaşmış ve şeytan da yapmış oldukları amelleri, masiyetleri onlara süslü göstermişti. Şeytanların bizi görüp bizim onları göremememizin hikmeti şudur ki, şeytanlar çok çirkin mahluklardır. İnsanlar onları görebilselerdi, çok iğrenirler, yemekten ve içmekten kesilirlerdi. Allahü Teala rahmet olarak şeytanları insanların gözlerinden setreyledi, gizledi. Allahü Teala'nın bütün sıfatlarının ezeli ve ebedi olduğuna inanmalıdır. Nasıl olduğunu araştırmamalı, düşünmemelidir. İşleri Allahü Teala'nın irade ve takdiriyle bilmeli, kulluk vazifelerinden el çekmemelidir. Resulullah'ın eshabının hepsini sevmeli ve ehl-i beytine dil uzatmamalıdır. Ne kadar iyi olunursa olunsun, Allahü Teala'dan korkmalı, ne kadar günahkar olunursa olunsun, Allahü Teala'dan ümit kesmemelidir. Ehl-i sünnet itikadına göre, her varlığın yaratanı, sahibi, hakimi Allahü Teala'dır. Onun hakimi, amiri, üstünü yoktur. Her üstünlük, her kemal sıfat O'nundur. O'nda hiçbir kusur, hiçbir noksan sıfat yoktur. Dilediğini yapabilir. Yaptıkları kendine veya başkasına faydalı olmak için değildir. Bir karşılık için yapmaz. Bununla beraber her işinde hikmetler, faydalar, lütuflar, İhsanlar vardır. Allahü Teala'nın sıfat-ı zatiyyesi ve subutiyyesi ezelidir, ebedidir. Yani sonsuz olarak vardırlar, mukaddestirler. Mahlukların sıfatları gibi değildirler. Akıl ile, zan ile ve dünyadakilere benzetilerek anlaşılamazlar. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Sufi Abdüllatif isminde bir zat şöyle anlatır. Kayyumi Zaman Hazretleri Kabil'e teşrif etmişti. Huşti Köprüsü'nün yanında Mirza Muhammed Adil ismindeki bir zatın evinde kalıyordu. Ayaklarında nikris denilen rahatsızlık vardı. Bu sebeple doktorlar soğuk su içmesini yasaklamışlardı. Bu yüzden yanında bulunanlar kendisine buzlu su getirmezlerdi. Kayyumi Zaman Hazretleri bir gün bu fakire buyurdu ki, bazı pınarlar vardır ki suyu kardan daha soğuk olur. Bu yakınlarda böyle bir pınar biliyor musun? Buralarda öyle bir pınar yoktur efendim diye arz ettim. Görmeden cevap vermeyin, kalkın arayın buyurdu. Bu yakınlarda böyle bir pınarın bulunmadığını bildiğim halde, emirlerine uyarak talebelerinden bir kısmıyla çıktık. Daha kapıdan çıkar çıkmaz bir pınar göründü. Duvarın dibinde su kaynıyordu. Oraya yaklaştığımda öyle bir su gördüm ki hakkında sütten daha beyaz, baldan daha tatlı ve kardan daha soğuk sözü söylenebilirdi. Bu duruma oradan gelip geçenler de şaşırdı. Önce o sudan ben içtim. Sonra kabı doldurup huzuruna getirdim. Buralarda böyle bir suyun bulunmadığını, bu halin kendilerinin tasarruf ve himmetleriyle olduğunu arz ettim. Sevindi ve Allahü Teala'ya şükreyledi. O pınara Nur Pınarı ismini verdi. O pınar o güzel haliyle epey müddet durdu. Muhammed Sıbgatullah Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Nefsini bilene insanların övmesi zarar vermez. Kendini bilmeyip de insanların methetmesine kapılanların vay haline. Mevlası ile sohbete devam edemeyene Allahü Teala kullarla sohbet etme belasını verir. Bu yüksek bir yerden düşmek gibidir. Ayak nerede yere değer ve insan kaç parça olur bilinmez. Tasavvuf halk içinde hak ile olmaktır. İnsan sahibini bir an unutmamalıdır. Allahü Teala'yı bir an kalpten çıkarmak, unutmak büyük bir felakettir. Yüksek bir yerden düşmektir. İşi karışık olan kimselerle düşüp kalkanın hali de karışık olur. İnsanların en önce edebi öğrenmesi lazımdır. Hiçbir bi-edep vasılı ilallah olamamıştır. Yani hiçbir edepsiz Allahü Teala'ya kavuşamamıştır. Hiç kimsenin elinde bir şey yoktur. Allahü Teala dilerse olur. İnsanın güç yetirip yetirmemesi önemli değildir. Bize düşen çalışıp neticeyi beklemektir. Ölmeden önce ölmek lazımdır. Sevgili Peygamber Efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki: Kim Allahü Teala'dan korkarsa Allahü Teala da her şeyi ondan korkutur. Kim Allahü Teala'dan korkmazsa Allahü Teala da onu her şeyden korkutur. Bir kul ki dünyada işlediği günahından dolayı ağlar, hatta gözyaşları iki yanağına dökülürse Allahü Teala ona cehennemi haram kılar. Allahü Teala Allah korkusundan ağlayan her müminin günahlarını gökteki yıldızlardan daha çok ve yağan yağmur damlaları kadar bile olsa af ve mağfiret eder. Ümmetimden kim dünya şehvetlerinden bir şehveti terk etmek için çalışır, Allahü Teala'dan korktuğu için onu terk ederse Allahü Teala da onu en büyük korkudan emin kılar ve cennete koyar. Hikmetin başı Allah korkusudur. Kalbe konulanların en hayırlısı yakindir. Kim Allahü Teala'ya kavuşmak isterse Allahü Teala da ona kavuşmayı ister. Kim Allahü Teala'ya kavuşmak istemezse Allahü Teala da ona kavuşmayı istemez. Allahü Teala'yı seven beni sevsin. Beni seven eshabımı da sevsin. Beni seven Allahü Teala'yı sevmiş olur. Eshabımı seven de beni sevmiş olur. Kim Allahü Teala'yı sevmeyi, insanları sevmeye tercih ederse Allahü Teala o kimseye kâfidir. Onu insanlara muhtaç bırakmaz. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını bulur. Birincisi, bir kimseye Allah ve Resulü başkalarından daha sevgili olmak. İkincisi, bir kimse sevdiğini Allah için sevmek. Üçüncüsü, bir kimse küfürden kurtulduktan sonra tekrar küfre dönmekten, ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmek. Beş şey gelmeden evvel, beş şeyin kıymetini biliniz. ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini. Muhammed Sıbgatullah Hazretleri yine buyurdular ki, hiddet kötülüklerin anahtarıdır. Gazap, kızgınlık seni öyle bir hale sokar ki, artık orada özür zelildir, geçmez. Güzel ahlak şunlardır. 1. Gücü yettiği halde affetmek. 2. Her halükarda tevazu üzere olmak. 3. Karşılık beklemeden ve başa kalkmadan vermek, bağışlamak. Eğer kendinde sana düşman olan kimseyi yenmeye bir güç bulursan, bulduğun bu güce, kuvvete şükür olarak onu affet. Kerim olan kimse eziyetlere katlanır, belalardan dolayı şikayetçi olmaz. Ahlakın en güzeli, gücü yettiği halde affetmek ve kendi ihtiyacı olan şeyi cömertçe vermek. Gazabın, öfkenin sebebi, kendinden üstün birinin hoşlanmadığı bir şekilde hücum etmesidir. Öfke, insanın batınından, içinden, zahirine, dışına doğru çıkar. Hüzün ise dışından içine doğru işler. Öfkeden güç ve intikam hırsı, hüzünden ise dert ve hastalık doğar. Şükür, insanın kendisine nimet vereni düşünmesi ve o nimeti göstermesidir. Şükür 3 kısımdır. Kalb ile olan şükür, nimetin Allahü Teala'dan olduğunu düşünmek, dil ile olan şükür, nimeti vereni methetmektir. Azalarla olan şükür, bunların Allahü Teala'nın nimeti olduğunu bilip ne için yaratılmışlarsa o işte kullanmaktır. İnsanın kendisinden üstün olanlara şükrü, teşekkürü, hizmet, övme ve dua ile olur. Kendisiyle aynı derecede olanlara şükrü, teşekkürü, mükafatla olur. Kendisinden aşağı derecede olanlara şükrü, teşekkürü, karşılık vermek suretiyle olur. Kulun Allahü Teala'ya şükrü, kendisinde bulunan nimetin Allahü Teala'dan geldiğini bilmek, azalarını onun razı olmadığı şeyleri yapmaktan men etmekle olur. Birinci derecede şükür Allahü Teala'yadır. Sonra Allahü Teala'nın nimeti kulun eline geçmesine vesile kıldığı kimseyedir. Bunun için Resulullah Efendimiz buyurdu ki, insanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmemiş olur. Diğer bir hadis-i şerifte, sana ihsanda bulunan kimseye teşekkür et. Sana teşekkür eden kimseye ihsanda bulun buyuruldu. Kayyum-i Zaman Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir zamanlar Hindistan'da büyük bir kıtlık vaki oldu ve uzun zaman devam etti. Aynı zamanda veba salgını da baş gösterdi. Birçok kimse dua etmesi için huzuruna gelip, bu bela ne zaman geçecektir? Bu kıtlık ve bu veba salgınından insanlar ne zaman kurtulacaktır diye arz ettiler. Sabrediniz buyurdu. Her ne zaman gökte bir bulut görülse, insanlar kayyum-i zamanın huzuruna gelirler. Havada bir başkalık var, acaba yağmur yağacak mı ki? Derler, onun ağzından bir cevap beklerlerdi. Bunlara cevap olarak bazen, bu bulut yağmur vermeden geçer der, bazen de bu bulutta yağmur yok derdi. Bir gün buyurdu ki, bakınız, gökyüzünde bir bulut görülüyor. Oradakiler baktılar ve önceki bulutlara göre bunda da yağmur yok zannettiler. Buyurdu ki, bu her tarafı yağmurla dolduracak bir buluttur. Böyle der demez, O bulut büyüdü, büyüdü, her tarafa yayıldı. Gök gürültüsünün ardından rüzgarla birlikte şimşek çakmıştı.

0: Efendimize 100 salavat-ı şerife okumuş idi. Bundan sonra ruhunu teslim etti. 80 yaşına yaklaştığında Allahü Teala 80 yaşındakileri cehennemden azat eyler buyurdu. 80 yaşını geçtikten sonra Allahü Teala'nın rahmetinden daha fazla ümitlendi. Daima hamd eder ve şehit olarak ölmeyi talep ederdi. Bunun için Allahü Teala ona şehitlik mertebesini ihsan etti. Cenaze namazında çok büyük kalabalık vardı. Yüksek babası İmam-ı Masum'un türbesinde metfundur.
1: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Yeni bir gün, yeni bir hafta başladı. İstanbul'da bu haftayı yağmurla karşılayacağımızı söylüyor meteoroloji. Günün tamamında değil ama öğleden sonra etkisini hissetmeye başlayabiliriz. Dışarıda hava oldukça bulutlanmış durumda. Detaylara bakacağız. Sadece İstanbul için değil, Türkiye için yağışla ilgili uyarılar var. Harita üzerinden bir durumu değerlendireceğiz. Ama bunun dışında elbette haftayı planlayanlar için genel anlamda bilgilendirmelerde de bulunacağız. Bu hafta içinde bulunduğumuz bugün aslında yavaş yavaş Ekim'in ortasına geldiğimizi düşünüyor. Sonbahar renkleri, sonbahar yağmurları oldukça normal. Hafta sonu yaz gibiydi. Bugün hava serinledi. Yarından itibaren yağmur daha etkili olacak. Özellikle çarşamba günü daha kuvvetli bir yağmur bekleniyor. Aslında mevsim gereği ama baktığınızda meteoroloji uzmanları bunun altında küresel ısınmanın hatta okyanustaki dip akıntılarının etkisi olduğunu söylüyor. Balkanlar ve Kuzey Avrupa üzerinden gelen yağışlı soğuk hava kütleleri yıl boyunca bizi daha fazla etkileyecek sonbaharda. Ben mesela uzun zamandır İstanbul'da hiç ara vermeden 8-10 gün yağmur yağdığını hatırlamıyorum. Tabii ki geçmiş dönemlerde böyle periyotlar olabilir ama arka arkaya mesela 10 günlük bir yağmur geride bıraktık. Bir hafta hava açıktı. Tekrar 10 günlük bir yağmur periyoduna giriyoruz neredeyse. Detaylara bakacağız. Tabii ki bu bizi pek çok farklı yönden etkiliyor. Bir kere sonbahar yağmurları yağışlı bir kış, yağışlı bir bahar. Yaz mevsiminde kuraklık riskini biraz daha azaltıyor. Özellikle Türkiye'nin güneyi için, İç Anadolu bölgesinin güneyi için kuraklık riski ciddi olarak masada. Kuzeyde yağışlar ama bu yağışların da işte biraz daha hücre yağışları ve daha yoğun yağışlar olabileceği, çok sert kış atakları yaşanıp sonra yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar görülebileceğini söylüyor meteoroloji uzmanları. Detaylara bakacağız. Önce bir İstanbul trafiğine bakalım. Sonrasında yeniden hava durumunun akışına bakacağız.

bir takvim yaprağımıza bakalım, sonra şöyle bir günlük akışı göreceğiz. Neler bekliyor bizi bugün, bu hafta? Bugün takvim yaprağımız ne pişirelim sorusuna cevap vermiş. Yayla çorbası, ızgara köfte, pilav, yoğurt demiş. Geleneksel güzel bir Türk tabağı. Takvim yaprağımız bugün yine bize bazı hatırlatmalarda bulunmuş. Gündüzlerin kısaldığını hatırlatıyor. Bu aynı zamanda işte sonbaharın, kışın habercisi. İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle biz kışa doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Sonbaharın tüm renkleri, özellikle ağaçların daha yoğun olduğu yerlerde, büyük bahçelerde, ormanlarda kendini hissettiriyor. Hafta sonu hava çok güzeldi İstanbul'da. Hem sahil çok kalabalıktı, hem de böyle yağmurlar başlamadan son bir piknik yapalım artık diyenler piknik alanlarına ormanları doldurmuşlardı. Hem bu bölgelerde trafik yoğundu, hem de yine yaz gibi böyle iç içe bütün masaların dolu olduğu. Hatta bu son birkaç yıldır şöyle bir şey oldu. Eskiden aracınızı otoparka park eder, aldıklarınızı masalara götürür, yemeğinizi yerdiniz. Şimdi artık insanlar arabalarını masaların yanına kadar götürüyorlar piknik alanlarında. Yani bir yanda piknik, bir yanda arabası. Bir şey lazım olduğunda almak, evet, bir kolaylık, ama ben piknik yaptığım yerde arabamı görmek istemem ya da bir araba görmek istemem. Yani siz arabanızı otoparka bıraktınız, başka birisi yemek yediğiniz yerin yanına arabasını bıraktı. Bu çok tercih edilen bir manzara değil. Dün Yıldız Parkı'ndaydım ben sabah. Çok güzel bir gün vardı. Hafif bir kahvaltı. Evden götürdüklerimizi masamıza serdik. Yanımıza termosumuz, çayımız. Çok güzeldi. Çok keyifliydi gerçekten. Yer bulmak zor, biz biraz geç gittik, daha erken gelenler vardı, ama yine de ona rağmen isterseniz sadece orman gördüğünüz, isterseniz çocuklarınız varsa çocuk parkına yakın yerler, isterseniz deniz gören yerler, Yıldız Parkı gerçekten çok güzeldi. Tavsiye ediyorum, sadece böyle havanın çok güzel olduğu zamanlarda değil, yağmur yağdığında da yine güzel yürüyüşler yapabilirsiniz. Çok kuvvetli bir yağmur tabii buna fırsat vermez, ama yine de hafif bir yağmur sizi yürüyüşten alıkoymaz diye düşünüyorum. Parkın içinde eski eserler var, Malta Köşkü gibi. Onlar restorasyonda, ama Beltur'un açtığı kahvaltı edebileceğiniz yerler var. Hatta kahvaltı tabağınızı böyle ambalajlı paketler olarak hazırlıyorlar. Kahvaltı tabağınızı ve kağıt bardakta çayınızı alıp, hatta tepsiye koyuyorlar, tepsiyle alıp en yakın yerdeki banka, en yakın yerdeki masaya, kamelyaya gidebilirsiniz. O ayrılan yerde, Beltur alanında yemek zorunda değilsiniz. Tek ricaları var, tepsimizi bize geri getirin diyorlar, çok haklı olarak. Ben çok memnunum böyle bir hizmetin herkesin ulaşabileceği fiyatla sunulmasından. Bir şeyler taşımak zorunda değilsiniz. Ama hiç para vermek istemiyorum diyorsanız, o zaman işiniz kolay. Evde edeceğiniz kahvaltıyı kahvaltı tabaklarına hazırlayıp güzelce ambalajlayın, kıpırdamayacak şekilde. İşte bir reçel olsun mutlaka diyorsanız, güzel kapaklı bir şeyin içine koyun. Ben unutmuştum, siz unutmayın masa örtünüzü. Gayet şık, güzel bir masa hazırlayabilirsiniz kendinize. Üstelik dediğim gibi evde kahvaltı eder gibi, herhangi bir ekstra maliyeti olmadan.

Şimdi aslında bu havaların değişimini konuşurken konuşmamız gereken bir diğer başlık sağlığımız. Çocukların sağlığı, özellikle çocuklar okulda hasta olduğunda soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar, viritik hastalıklar, bunları en yakın nokta eve taşıyorlar. Ya da bir öğretmenseniz çocuklarla temasınız çoksa mutlaka hastalığı eve taşıyorsunuz. Bununla beraber yine bazı toplu yemek yenen yerlerde ya da hijyen kurallarla ilgili sıkıntıların yaşandığı durumlarda bulantı, kusma, ishal şikayetleri görülebiliyor. Tokat il merkezinde yine bu tür şikayetlerin sağlık kuruluşuna yapılan başvuruların artması sebebiyle okullarda geniş çaplı bir dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Tokat Valiliği bu sterilizasyon süreci ve sonrasındaki temizliğin aksamaması için bugün il merkezindeki tüm eğitim kurumlarını bir gün süreyle tatil etti. Eğitime bir gün ara verildi. Bu alanlar dezenfekte edilecek, arkasından sterilize edilecek ve süreç boyunca da çocuklar bir gün boyunca okulda olmayacaklar.

Bir kaza yaşandı dün, sizin de gündeminizde yer almıştır zannediyorum. Manisa'da Akhisar'da otobana bağlanmak isteyen tur otobüsüyle çekicinin karıştığı bir kaza, 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Bu kazanın gündemimize gelmesinin önemli bir sebebi var sevgili dinleyiciler. Kazanın olduğu anın ekran görüntüleri, arkasından videoları sosyal medyada çok paylaşıldı. Kazanın oluş sebebiyle ilgili de değerlendirmeler çok yapıldı. Bu görüntülerde bir otobüsün kavşağı kaçırdığı için geri geri manevra yaparken arkasından gelen tıra çarptığı ve araçların devrildiği görülüyor. Şimdi bu bizim yolda da çok sık karşılaştığımız bir şey. İşte navigasyonla bir yere gidiyor ve navigasyon onu orada yanıltıyor. Ya da navigasyon bir şey söylüyor ama siz hangisi, sağ mı sol mu, yol ayrımı var, karar veremiyorsunuz ve yanlış yola giriyorsunuz. Sonra dörtleri yakıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bir şeridi kapattığınız gibi bir de otobanda geri geri gelmeye çalışıyorsunuz. Hiçbir araç, dörtlüleri bile yakmış olsanız, otobanda sizin geri geri geleceğinizi tahmin etmez. Yavaş, ne kadar yavaşlaması gerektiği, size ne kadar bir manevra alanı bırakması gerektiğini hesap edemez. Geri geri geliyorum ben diye bir uyarı yok otobanda. Otobanda geri gelemezsiniz. İşte 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralı. Sadece otobüs şoförünün kavşağı kaçırdığı için geri geri gelmesiyle meydana gelen bir hata. Yani eğer sürekli bu yoldaysanız zaten bu kavşağı biliyorsunuz. Kaçırdıysanız evet biraz daha fazla kilometre yapacaksınız. Evet bir yerden döneceksiniz. Evet biraz daha fazla trafikte kalacaksınız. Zaman kaybedeceksiniz. Ama bu 11 kişi hayatta olacak. 27 kişi yaralanmayacak. Yaşanan maddi kaybı dışarıda tutuyorum. Hani o maddi kayıp bir şekilde tolere edilir ya da edilmez, onsuz yaşanabilir. Ama 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi hastanede. Bu sorumluluğu nasıl alabiliyor mesela bir otobüs şoförü? Kendi kendine nasıl böyle bir karar verebiliyor? Ben kavşağı kaçırdım, şimdi geri geri gideceğim. Üstelik manevra yaparken de hata yapıyor ve yolun ortasına kadar geliyor, tıra çarpıyor. Yani nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Böyle şeylerin nasıl düzeltileceğini, nasıl böyle bir şey yapmayacağımızın, yapamayacağımızın aklımıza yerleşmesi gerektiğini bilmiyorum. Yani bu kişi, bu otobüs şoförü kazanda hayatını kaybetti mi kaybetmedi mi bilmiyorum. Kaybetmediyse çok büyük suçlu, yargılanacak. Vicdanen bununla nasıl yaşayacak? Düşünsenize, yaptığınız bir hatanın, anlık yanlış bir kararın, kaza hep olur, olabilir. İnsanız, elbette hata yaparız ama bu hata değil. Bu yapılan, buna hata yaptım diye bir açıklama yapmak mümkün değil. Bu yapılmayacak bir hareketi, yasak olan bir şeyi, otobanda geri gitmek yasak. Bir şey olmaz diyerek yapmanın sonucu. İşte o bir şey olmazın açıklaması 11 kişinin hayatını kaybetmesi. İnanılır gibi değil gerçekten. Yaralananlar, onlara acil şifa diliyorum. Hayatını kaybedenler, onları nasıl açıklayacağız, kendimize nasıl kabul ettireceğiz bilmiyorum. Allah rahmet eylesin diyelim. Gerçekten çok üzücü. Sürücü gözaltında, tamam, sürücü gözaltındaymış, haberin devamına bakınca şöyle hayatını kaybetmemiş, gözaltında. Yani bu mesela tır şoförü arkadan çarpmış gibi görünüyor. Böyle bir şey mi gerçekten? Yani arkadan çarpmak mı bu? Adam size geri geri gelip çarpıyor. Çok zor bir durum hakikaten, çok. Hem vicdanen zor, hem trafik kuralları açısından, hani bazı kurallar, yani neden var bu kuralın açıklaması, insan sağlığını, insan hayatını korumak için var. Ve bize düşen de eğer trafikteysek bu kurallara uymak.

Bazı yerlerde kritik kararlar almanız gerekir. Kendi hayatınızla ilgili de öyle. O kritik kararları aldığınızda artık sonrasını çok sorgulamazsınız. Ama bazı yerlerde aldığınız kararların bedelini sadece siz ödemezsiniz. Dolayısıyla orada çok iyi düşünmek lazım. Bazen aileniz için bir karar alırsınız. Mesela taşınalım bu şehirden. Kritik bir karar. Eğer aile, evet bu şehir bize zorlayıcı, bizim için zorlayıcı artık. Okul çok uzak, çocuklar çok vakit kaybediyor, ekonomik olarak çok zorlanıyoruz. Kazancımızın büyük bir kısmı aslında kendimiz için olmayan harcamalara gidiyor. Daha küçük bir yerde, okulun, evin, işin birbirine daha yakın olduğu, hayatın daha yavaş aktığı bir yerde daha mutlu olabiliriz. Eğer ailece alınan bir kararsa tüm aileyi memnun eder, sorumluluk ortak olarak paylaşılır. Zorlandığınızda da yine beraber karar aldığınız için zorlukların üstesinden beraber gelirsiniz. Ama eğer bu bir tarafın baskısıyla alındıysa, mesela çocuk bir yerde bir okul kazandı, dediniz ki hem burada kira vereceğiz hem orada kira vereceğiz. Biz iki tane kira veremeyiz. Çocuğun okulu orada olduğuna göre okulu buraya taşıyamayacağız. Biz oraya taşınalım. Peki siz oraya taşındınız. Ama evdeki bir çocuğun isteği oldu. Onun düzeni kuruldu. Diğerlerininki bozuldu. Belki işinizi bırakmak zorunda kaldınız. Belki ailenizden uzaklaştınız. İşte bütün bunlar sizin için zaten zorlayıcı olan yeni bir yere alışma sürecini daha da zor hale getirir. O yüzden bu tür kritik kararları mümkün olduğunca aile birliğiyle almak, karşılaşılabilecek problemleri yine ailece göğüslemek, oradaki mutlu anları ailece çoğaltmak ve bir düzen kurulurken birbirini desteklemek çok kıymetli. Böyle bir tam da şu anda kritik kararlar alma arefesinde, aşamasında olanlar vardır aramızda diye söylemek istedim. Ha bir kaçış planına hepimizin ihtiyacı var mı? Gerçekten var. Özellikle emekliyseniz, belli bir yaşın üzerindeyseniz, ekonomik anlamda kendinize yetiyorsanız, mesela karı koca emeklisiniz, eviniz kendinizin, kirada vermiyorsunuz, şöyle düşündünüz, biz bu büyük şehirdeki evi satalım. Çocuklar zaten günlük koşuşturma içinde, kendi işlerinin içinde bize ayda bir veya iki defa geliyorlar. Biz taşınalım. En azından yazın bizimle daha fazla tatilde vakit geçirebilirler. Şöyle biraz daha sayfiye bir yere gidelim. Orada kendi maaşlarımızla rahat geçiniriz. Küçük yerlerde özellikle ulaşıma para vermeniz gerekmeyecek. Bakın bunu unutmayın. Her şey yürüme mesafesinde. Küçük yerlerde bağda bahçede yetişeni, tarlada yetişeni çok daha ekonomik olarak alabilirsiniz. Bu size ekonomik anlamda bir katkı sağlar. Aynı emekli maaşıyla İstanbul'da, aynı emekli maaşıyla herhangi bir köyde yaşayan insanın harcaması aynı değil asla. İki emekli maaşı olduğunu düşünün, kira vermediğinizi düşünün, para da arttırırsınız Anadolu'da. Ama İstanbul'da yaşayabilmek o bütçeyle, ihtiyaçlarınızı giderebilmek çok da kolay değil.

Var mı bugün beklediğiniz güzel bir haber? Hadi bakalım, yeni hafta başlangıç, güzel de bir haber gelsin. Moraliniz şöyle bir yükselsin. Kolları sıvayın, deyin ki bismillah. Kim korkar problemden? Korksaydık, yani dünyaya gelmezdik diyemeyeceğim, tercihimiz değil. Yaşamazdık diyemeyeceğim, o da tercihimiz değil. Ama geriye bakıp da atlattığımız badireleri düşündüğümde, hepimiz için bireysel, benim, Ahmet'in, işte Selim'in, İbrahim'in, Hande'nin, yakınımdakileri sayıyorum size. Kendi ailenizdekileri düşünün. Ne sıkıntılar atlatıyoruz, ne zor anlardan geçiyoruz. Ona rağmen ayakta kalıyorsak eğer, hani kim korkar problemden diyesi geliyor insanın. Allah sevdiklerimizi yanımızdan ayırmasın. O çok kıymetli. Allah taşıyamayacağımız kadar yük vermesin. Onun dışında bir şekilde rahmetli anneannem çamaşır yıkarken böyle bazen yorulur, çitleyemezdi çok fazla. O çamaşır makinelerinin olmadığı zaman ak olmazsa pak olsun derdi. Öyle her problem %100 en iyi çözümle hallolmuyor. Ama ak olmazsa pak oluyor. Bir şekilde hayatta kalıyoruz, ayakta kalıyoruz. Sevdiklerimize bir şey olmasın, canımıza bir şey olmasın, mutluluğumuza, ağız tadımıza bir şey olmasın. Onun dışındakiler inşallah çözülür. Biz bugün için bu saatte artık yavaş yavaş izninizi isteyeceğiz. İkinci saatte sağlık konuşacağız. Bu hafta boyunca artık Ekim'in ortasını da bulduk. Yine pek çok sağlıkla ilgili özel güne ev sahipliği yapacak haftamız. Biz de elimizden geldiğince onları sizin için değerlendirmeye çalışacağız. Mesela yarın Dünya Konut Günü. Dünya Konut Günü'nde özellikle şimdi vatandaşlık maaşı da çok konuşuluyor. Belki böyle bir konutla, yani TOKİ'nin yaptığı kampanyalar ortada ama tabii ki miktar olarak, sayı olarak baktığımızda ev ihtiyacı olan herkese yetmiyor. Belki bu Dünya Konut Günü'nde yarın böyle güzel bir haber alırız ve ev sahibi olma konusunda kocaman bir adım atarız. Efendim ben izninizi istiyorum, birazdan görüşmek üzere. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün kolesterol ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kolesterol dediğimizde sanki beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyoruz ama kolesterolü düşürmek için de yine beslenmeden yararlanıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Nedir kolesterol? Vücut için nasıl bir faydası var? Korkmalı mıyız kolesterolden?
1: Şimdi şöyle, kolesterolü biz dışarıdan almasak bile endojen kaynaklı vücudumuzda yapılıyor zaten. Ve yüksek kolesterolü varsa eğer bir kişinin hep doğru inanış şudur, mantıken de kolesterolsüz tüketeyim, hiç kolesterol almayayım, kolesterolüm düşsün. Ama böyle bir yaklaşımda vücut ihtiyacı olduğu için, zaten endojen kaynaklı ürettiği için, dışarıdan sıfır kolesterol aldığımızda, özellikle yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, vücut endojen kaynaklı yapıyor ve dolayısıyla kolesterol miktarını düşürmek yerine aksine artışa sebep olunuyor. Kolesterolü düşürebilmek amacıyla, yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, kötü huylu kolesterolü yüksek olanlar için, dışarıdan 200 miligram civarında bir kolesterol alınması lazım.
0: Ne demek ki?
1: Bu ne demek? Kolesterol hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur çoğunlukla. Yani etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, işte tavuk, balık vesaire tüketimimizle kolesterolü 200 miligram olacak şekilde ayarlayabiliyoruz diyette. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız kolesterol 200 miligram civarında olduğunda vücut endojen kaynaklı, yani içeriden kendiliğinden kolesterol üretmiyor ve kolesterolümüz düşmeye başlıyor. Doğru programı yaptığımızda, yani doğru program dediğimde her zaman şunu kastediyorum: 5 grup besini içeren ekmek grubu, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubunu doğru miktar, doğru türev ve doğru zamanda alarak bir beslenme programı oluşturduğumuzda, programın kolesterol miktarını da ayarlayarak verdiğimizde hem kolesterol düşer, hem beraberinde eğer diğer kan yağları, karaciğer enzimleri yüksekse, trigliserit yüksekse, karaciğer enzimleri yüksekse, onlar kontrol altına alınır ve diğer taraftan insülin direncine de destek verir. Yan etkisi nedir? Kilo vermek.
0: Ne güzel bir yan etkiymiş bu.
1: Evet, aynen öyle.
0: Beklenen bir yan etki olsa keşke her şeydir. Şimdi kolesterol deyince biz iki tür kolesterol olduğunu
1: İyi
0: biliyoruz.
1: Huylu, evet.
0: Biraz önce siz de söylediniz, iyi huylu, kötü huylu. Neye göre ayırıyoruz? Vücut bunu her ikisini ne için kullanıyor?
1: Şimdi birisi dokulardan kalbe, damarlara giden kolesterolü taşıyan kolesterol. Diğeri de kalpten vücuda, mekanizmaya taşıyan kolesterol. Yani şimdi biz eğer iyi huylu kolesterolü yüksek tutar, yani kalbi temizleyen, dokuları temizleyen kolesterolü yüksek tutar, diğer kolesterolü, kötü huylu kolesterolü de dengede tutarsak, kalp sağlığımız özellikle tamamen yerinde. İyi huylu kolesterolü, yani HDL kolesterolü yükseltebilmemizin en önemli yolu fiziksel aktivite ve yürüyüş. Yani
0: beslenmeden çok hareketle.
1: Evet, hareketle. Beslenme şekli tabii ki etkiliyor ama çoğunlukla daha aktif, daha yani yürüyüş yapan, aktif işlerle uğraşan kişilerde iyi huylu kolesterol çok daha iyi bir noktada oluyor. Zaten kan değerlerine baktığımızda hemen anlıyoruz kişinin aktif mi yoksa pasif bir yaşam sürdüğünü.
0: Kolesterol mü gösteriyor?
1: Evet, HDL kolesterolden zaten tahmin edebiliyoruz. Sorduğumuzda da zaten doğru çıkıyor. Yürüyüş derken, yani böyle saatlerce, işte her gün belli bir miktar spor yapmak.
0: Ondan mesela sonra, bir adım sayısı var ya önerilen, mesela 10 bin adım gibi.
1: Şimdi her zaman şu vardır, bir sıfırdan büyüktür. Yani bizim şu an için, hani dinleyenlerimizden, ya ben çıkıp da bir saat yürüyüş yapamam, zaten çok kiloluyum ve tıkanıyorum, çok zorlanıyorum. Doğru. Şimdi birdenbire yürüyüşe bir saatle başlanmamalı. Yani her zaman söylüyorum, bir sıfırdan büyüktür. 10 dakikayla başla. Hiç yapmamaktansa ve yavaş tempoyla. Şimdi beslenmeyi de ona göre düzenleyince hareket zamanla artacak. O 10 dakika 15 dakikaya.
0: Hareket kabiliyeti artacak, evet, değil mi? Kilolu bir
1: keyifle yapılacak.
0: Uzun yürümesi beklenemez.
1: Şimdi kilolu bir kişinin her gün kolesterolümü düzenleyeyim, kilo vereyim, işte kan şekerimi, kan yağlarımı düzenleyeyim diye gerçekten zorlanarak her gün 45 dakika yürüyüş yapması tempolu çok zor ve sürdürülebilir değil. Yani bunu zihin de kabul etmiyor, beden de kabul etmiyor. Bir yerden sonra 5 gün başlıyorsun, 3 güne, 2 güne, hadi bu hafta yapmayayım falan, ondan sonra
0: unutuluyor.
1: Hayal olup gidiyor. Hı. Hayal olmasın. Yani yavaş yavaş, her zaman yavaş yavaş, tempo yavaş, süre yavaş, az. Ondan sonra yavaş yavaş bunu artırabiliriz. Aktiviteyi bu şekilde düzenlememiz gerekiyor. Diğer taraftan tabii kalp sağlığı için tuz ve su tüketimi çok önemli. Yine kolesterol için. Yine bilinenin aksine su tüketimi, işte günde 2,5-3 litre su içilmesi şeklinde hep veriliyor. Ama son yapılan çalışmalar gösteriyor ki günlük ihtiyacımız kadar suyu almamız yeterli.
0: Ne kadar ihtiyacımız var?
1: Günlük ihtiyacımız olan su mesela kışın 1 litre, maksimum 1,5 litre. Ve yazında terlemeyle birlikte ve nefes alışıyla birlikte bu daha arttığı için maksimum 2-2,5 litre. Anormal işle uğraşmayıp, çok aktiviteyle uğraşmayıp da yaşayan bir kişi için söylüyorum. Terleme ne kadar çoksa, aktivite ne kadar çoksa su miktarı da o kadar artacak. Aksine suyu aşırı derecede tüketen kişilerde tansiyonun dengelenmesi daha zor olduğu görülüyor yapılan çalışmalarda. Bir diğer faktör su konusunda, yine kalp sağlığıyla alakalı konuşursak, suyu lökür lökür kafaya dikmemek gerekiyor. Yudum yudum içmek
0: güne
1: gerekiyor. Evet, güne yayacaksın. Yani oturup şimdi 3-4 bardak içtim. Günde ben 2,5-3 litre içmem lazım. Yarım litresini şimdi içeyim falan değil. Bu su sürekli bizim elimizde olacak. Su vücutta böyle depo edilecek bir şey değil. Mekanizma suyla dönüyor. Tüm mekanizma. Dolaşım, sindirim, boşaltım, aklınıza gelebilecek her şey.
0: Vücudun iklimlendirmesi.
1: Evet. Ama bu öyle yani şöyle düşünün. Bir yeri temizlemek istiyorsunuz. Oraya şöyle buradan bir iki kova su fışkırttınız. Şimdi orası ne kadar giderse, ama şimdi onu yavaş yavaş döküp de süpüre gittiğinizde orası tertemiz oluyor. Daha güzel orayı kontrol altına, yönetim altına alabiliyorsunuz. Yoksa bir yere fazla birikiyor, öbür tarafa bilmem ne. Yani düşünün, bu hayalinizde canlandı.
0: Vücut içinde benzer kurallar.
1: Aynen. Geçer. Yudum yudum içeceğiz suyu. Hızlı bir şekilde, bir seferde çok fazla değil. Çünkü o zaman böbreklerimiz de çok aşırı çalışıyor.
0: Değirmeni döndürmek lazım.
1: Evet. Doğru
0: bir defa,
1: şekilde
0: bir
1: döndürmek
0: defa hızla
1: lazım.
0: Hızla dönmesi bir şey ifade etmiyor.
1: Bir diğer faktör kolesterolde. Her zaman şu an artık son yapılan araştırmalar aklamış durumda kolesterol ve yumurta.
0: Şimdi ona geleceğim. Evet, onunla ilgili yumurtadan özür dileyen uzmanlarımız bile oldu.
1: Evet.
0: Bazı gıdalar direkt kolesterolle ilişkilendiriliyor. Onlardan bir tanesi yumurta. Senelerce insanlara yumurta, evet, özellikle yumurtanın sarısı yedirilmedi. Halbuki yumurta şu anda bizim toplumumuz için ulaşılabilecek en ekonomik protein kaynağı.
1: Anne sütünden sonraki
0: en
1: kaliteli protein kaynağı ve içeriğindeki lesitin, kolin gibi maddeler nedeniyle aksine kolesterol üzerinde olumlu etki yarattığı görülmüş. Bütün çalışmalarda görülüyor daha doğrusu.
0: Şimdi şu an mi görülüyor? Mesela bu çalışmalar ilk yapıldığında bunlar görülmemiş mi ki biz senelerce yumurtaya öcü gözüyle baktık? Hani bu bilimsel araştırmaların da kendini sürekli güncellemesi, ama bunu güncellerken 180 derece dönerek bunu yapması zaman zaman bir son tüketiciye, insanlara, evet, şaşırtıcı geliyor. Siz sağlık sektörünün içinde belki biraz daha iyi görüyorsunuz ama
1: işte insanların bilinci açıldıkça, bilim adamlarının da yaptıkları çalışmalardaki grupları daha doğru seçmeye başlıyorlar. Soruları daha doğru sormaya başlıyorlar. Ondan sonra yöntemi daha doğru seçmeye başlıyorlar.
0: Daha uzun soluklu yapıyorlar belki de.
1: Daha uzun soluklu yapıyorlar ve mesela işte 15 yıl önce yapılan araştırma sayısıyla şu anki yapılan araştırma sayısı bir değil. Dolayısıyla hani bunlar kümülatif bir şekilde arttığında ortak noktalar bakıyorsun çıktığında bu. Ama 15 yıl önce örnek veriyorum, hani tabii ki rakamlara takılmayalım, doğru bir rakam değil. 15 yıl önce bu konuda yapılan araştırma sayısı 50 ise şimdi 200-250 bin. Dolayısıyla bunların ortak noktalarını belirlemek meta analizlerle ortaya çıkan sonucu değiştiriyor.
0: Ya da global baktığınızda belki verilerin birbirine ulaşması ya da birbirleriyle etkileşim de
1: veri sayısı artıyor. Şimdi. Giderek hani bu bilimsel araştırmalardaki bu handikapın en önemli sebebi yapılan çalışmalar. Sonradan daha çok kişi araştırma yapıyor. Daha çok kişi soru soruyor. Doğru soru soruyor. Doğru grubu seçiyor. Kontrol grubunu seçiyor veya verdiği grubu seçiyor. Analizleri ona göre yapıyor ve sonuçlar değişiyor.
0: Şimdi ama kolesterol yumurta ilişkisi aklandı galiba.
1: Aklandı.
0: Nedir buradaki sınır? Yetişkin bir insan
1: yani
0: kolesterol seviyesine göre ne kadar yumurta yiyebilir?
1: Yani günde bir tane yumurta.
0: Herkes için güvenli sınır mı?
1: Şu an güvenli sınır. Hani o duruma göre değişir. Yani bazı kişiye farklı miktar verilebilir ama bunlar kişiye özel bilgilerdir. Hani genel olarak verilecek bir işte günde 5 tane yumurta ye falan asla böyle bir şey yok.
0: Peki yumurta ile ilgili mesela biraz önce işte iyi bir protein kaynağı olduğunu söyledik ama aynı zamanda tok tuttuğu için diyettekilerin, diyetisyenlerin sevdiği de bir gıda. Mesela günde 2 tane 3 tane yumurta yiyen insan için kolesterol açısından hala alan aynı derecede temiz mi yoksa gri alana kayıyor?
1: Yani temiz. Temiz gözüküyor şu an yapılan çalışmalarda ama yine de her şeyin fazlası zarar. Yani hiç suyu da diyorum ya günde 5 litre 6 litre su içersen zarar verirsin vücuduna ya da ne bileyim çok aşırı dozda çiğ sebze meyve yersen o da zarar verir. Hani bir şey zararsız gibi gözüken bir şey zararlı hale gelebilir veya hiç yemezsen daha farklı olabilir. O yüzden her şey dozunda, miktarında ve kişiye özel ayarlanması gerekiyor. Şimdi biz burada yumurtayı kolesterolle ilişkilendirirken dinleyenlerimizden başka sağlık problemleri olanlar olabilir. Mesela safra kesesi problemi vardır. İşte enzimlerde sıkıntı vardır ama beraberinde kolesterol problemi de vardır. Biz de bizim burada söylediğimiz bir şeyi alıp farklı bir sonuç olabilir.
0: Mesela
1: o yüzden bireysel.
0: Onları da aslında önümüzdeki dönemde konuşacağız ama şimdi madem ki kolesterol ve diğer hastalıkları konuşuyoruz. Mesela aynı zamanda safra kesesi dediğimiz sorunu var. Yumurtayı yeterince tüketemiyor. Burada kendine göre nasıl
1: safra kesesindeki yumurta ile ilgili problem sarısında. Beyazını yiyebilir.
0: Protein açısından da zaten.
1: Zaten beyazı bizim için önemli. Hani protein kalitesi açısından beyazı önemli. Tekrar ediyorum ama bunu kişinin diğer verilerini de değerlendirerek söylemek gerekiyor. Yani o miktarı ne kadar alacağını, nasıl tüketeceğini, o kişisel verilerini, sağlık verilerini değerlendirerek belirtmek gerekiyor. O yüzden hani burada söylenen bir şey net olarak algılanmasın ama sonuçta içimizde rahat olsun. O anlamda söylüyorum.
0: Biz bugün biraz kolesterol özelinde konuşuyoruz. Kolesterol deyince de tabii kalp damar sağlığı geliyor akla. Ama bu ürünlerin ya da bu yaşam biçiminin başka hastalıklarla nasıl etkileştiği de kişinin kendi özeli. Dolayısıyla aslında kronik bir hastalığı varsa kişinin aynı zamanda sürekli devam ettiği bir diyetisyeni de olmalı.
1: Evet. Evet, yani gerçi şöyle
0: konuştuğumuz şey, yani devletin herkese bir diyetisyene gitmeyi senede bir mecburi hale getirmesi gerektiğine inanıyorum ben.
1: Belli bir süre takip altında gitmesi gerekiyor. Yani şimdi bizim işimiz şöyle, bir listeyi veriyoruz. Tamam mı? Bunu takip etmemiz lazım. Yani al bu listeyi git, bununla her şey yoluna girecek diyemiyoruz. O yüzden takip süreci bizim için çok önemli, çok değerli. Takip ettiğimizde kişinin bunu yapabildiğini, yapabileceği konuma getirebildiğini ve sürdürebildiğini bildiğimizde zaten ondan sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Hiçbir problem kalmıyor.
0: Peki yine kolesterole döneceğim. Yumurtayı konuştuk, yağları da konuşalım. Şimdi kolesterolü yüksekse kişiler işte etin yağlı kısmını yemez, tavuğun yağlı kısmını yemez, yağın kendisini yemez. Bütün bunlar acaba bize yağ kolesterol ilişkisinde bunu tamamen göz ardı etmemiz gerektiğini mi söylüyor? Yani yağ istediğimiz gibi yiyebilir miyiz? Kolesterol etkisi yok mudur? Yoksa tam tersi yağ kolesterol ilişkisinde doğru yağları seçmek mi gerekir?
1: Şimdi şöyle başta da söylediğim gibi her şeyin fazlası veya çok azı zarar. Hı hı. Yani eğer biz hiç yağ tüketmezsek, almazsak, sıfır yağ yakın alırsak, yağda eriyen vitaminlerden ve elzem yağ asitlerinden yararlanamayız. Hı hı. Ve bu da beraberinde diğer sağlık sorunlarına neden olur. Yani en başta gözüken işte ciltte, tırnakta, saçlarda ortaya çıkan problemlerden tutun. Daha sonra işte gözlerde, karaciğerde vesaire bu yağda eriyen vitaminlerin etkisi var ve elzem yağ asitlerinin etkisi var. Şimdi bunu biz şöyle ayırıyoruz. Aslında doymuş doymamış yağ oranının dengeli olması lazım. Biz diyetisyenler olarak neden doymuş yağ al demiyoruz? Yani katı yağ al demiyoruz. Bu zinhar kötü olduğu için mi? Değil. Çünkü biz ister istemez etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, yani tükettiğimiz hayvansal kaynaklı besinlerle
0: hayvansal yağı alıyoruz.
1: Dolayısıyla görünmez olarak aldığımız bir yağ grubu var. Fakat şimdi bitkisel yağ dediğimiz yağları biz bitkilerle çok böyle yoğun bir şekilde alamıyoruz. İçlerinde var ama hani ihtiyaç karşılayacak gibi değil. Hı hı. O yüzden dışarıdan zeytinyağı, kanola yağı,
0: güvenli olanlar bunlar mı?
1: Yani zeytinyağı, fındık yağı, ceviz yağı vesaire. Hı hı. Şimdi güvenli şu, yani bunları da dengeli almamız gerekiyor. Hani bir salataya zeytinyağı koyarsak bir yemeğe kanola yağı koyabiliriz. Hı hı. Birine fındık yağı, bunu çeşitlendirerek, evet, yani bitkisel kaynaklı yağları çeşitlendirerek aldığımızda o zaman elzem yağ asitlerini de çok güzel bir şekilde dengeli alıyoruz.
0: Peki bunların içinde hangisini en az, hangisini en çok almalıyız?
1: Yani şöyle, zeytinyağı biliyorsunuz Akdeniz beslenmesinin en baş temel yağı. Hı-hı. Zeytinyağını çoğunluk olarak kullanıp çok arada yani haftalık bazda değerlendirirsek işte fındık yağı, kanola yağı, ceviz yağı,
0: ayçiçek yağını soracağım. Çünkü evet. Ayçiçek yağı da yine karalanan yağlardan bir tanesi. Hem kolesterol ilişkisi açısından böyle, hem de damar sağlığı açısından evet, sevilmiyor. Ayrıca vücuttaki enflamasyona katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Sizce de böyle mi?
1: Yani ben çok gerek görmüyorum açıkçası ayçiçek yağına. Hı. Ama bazı durumlarda nadiren hani kullanılabilir. Çünkü zeytinyağının yanma noktası çok daha fazla olduğu için bu sefer de serbest radikallere sebep oluyor bazı yemek türlerinde. Yemeğin türüne, pişirme şekline göre değişir bu.
0: Biraz kızartacak tabii.
1: Evet, evet, evet. Yani çok da fazla kızartmayı da önermediğimiz
0: o
1: için.
0: O kolesterolle, mesela beslenmeyi de o zaman konuşalım. Mesela aynı eti farklı bir şekilde pişirdiğinizde kolesterolünüzü olumsuz etkilemez ama kızarttığınızda, tabii aynı sebzeyi zeytinyağlı pişirdiğinizde seviyorsunuz da kızarttığınızda.
1: Şimdi 3 katına çıkartıyorsunuz kaloriyi. Hı hı. Ve
0: kolesterol besin etkiliyor mu peki kızarmış olması?
1: Yok. Yani
0: kolesterol değeri açısından
1: o açıdan değil ama protein kalitesi, mesela bir eti kızartıp yediğinizdeki protein kalitesiyle haşlayıp sote yapıp farklı bir yöntemle yediğinizdeki tabii ki farklı. Çünkü denatüre oluyor proteinler, parçalarına ayrılıyor ve dolayısıyla vücutta faydalı hale gelmiyor. O yüzden hani dikkat etmek gerekiyor. Kızartma haricindeki tüm pişirme yöntemlerini kontrollü bir şekilde sağlıklı beslenme kapsamında koyabiliriz.